0: Gürsel Bey'i de korumak için Kemal Bey ile Gürsel Bey süreci birlikte yöneterek belki bir ismi fiilen, hukuken değil, fiilen İstanbul İl Başkanı olarak siyasi süreçleri yönetmesi için delege edebilir. Ama 16 Ekim'e kadar mahkeme o tarihte de kaldırıp kaldırmayacağı belli değil bu tedbir kararını.
1: Yani il başkanı olarak kalması Canan Gürsel Tekin'i yıpratıyor mu?
0: Yani şunu söylüyorum. Aytunç Bey'in bahsettiği gibi bir gerginlik
1: 20 saniye reklama gideceğim.
0: Olduğu söyleniyor. Canan Kaftancıoğlu formülüne benzer bir formül üzerinde belki uzlaşılabilir.
2: Yani Mehmet Ali Gürsel'in fiilen il başkanı aslında olduğu, kağıt üzerinde çağrı heyeti başkanı olarak Sayın Gürsel Tekin'in yürüteceği ama esas olarak da örgütün Mehmet Ali Yüksel tarafından yönetileceği
1: söyleniyor.
3: Sadece öngörü olarak söylüyorum. Gürsel Bey de bunu kabul etmez.
1: Etmez
2: Gürsel
1: mi?
2: Bey'e de genel
1: sonra buradan devam edelim.
2: Gürsel Bey'e de genel koordinatörlük görevi önerileceği konuşuluyor.
1: Evet. Bir formül bulunması gerekir diyorsunuz.
2: Ankara'da.
1: Şimdi bir reklam aramız var. Reklam arasının ardından devam edeceğiz kaldığımız yerden.
4: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
5: Sinema dünyasına dair her şey HT Sinema'da. Vizyondaki filmler, dijital platformlarda öne çıkanlar. Örümcek Adam süper kahraman filmlerini kurtaracak mı? Ve seyredilmesi gereken en iyi 5 Örümcek Adam filmi. Sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'nın sunum ve yorumlarıyla HT Sinema. Bugün saat 14.15'te Habertürk'te.
4: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Evet, olaylar ve görüşler devam ediyor. Burada en son İstanbul CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı ile ilgili bazı iddialar vardı. Gürsel Tekin'in görevden alındığı bir görev değişikliği oldu. O konuşuldu. Hukuki olarak bu mümkün değil ama fiili olarak yönetimde Mehmet Ali Yüksel olabilir. Aytunç Erkin az önce bizde bu kulis bilgisini paylaştı. Sermet Bey de değil mi doğruladı diyebilirim. Öyle yani görünüyor.
0: Bunu zaten Müslüm Bey açıkladı, konuştu.
1: Evet, Müslüm Bey de söyledi.
2: Belki CHP'de ona bir tartışma var şu anda. Evet. Yani İstanbul ile Ankara arasında Cumhuriyet Halk Partisi bir sıkıntı olduğu. Sayın Gürsel Tekin'in bu son figüran işte o Kars Ajansı'ndaki süreçteki yönetim şeklinden rahatsızlık duyulduğu ve bunun üzerine MYK'da da değişmesi gerektiğini yöneldiğini, yani değişmesi gerektiği konusunda bir talep geldiği
1: ve bunun da Kılıçdaroğlu'nun
2: da karar vereceği bu konuda.
1: Peki sadece bu konuşulmuyor bu arada. Ben İpek Hanım'a dönmeden, Ankara'da onu da çok uzakta bırakmayalım, ben sana sormak istiyorum. MYK üzerinden az önce bahsettiğim bazı vekillerin de ihraç edilebileceği üzerinden böyle bir dedikodu var. Hayır, ne oluyor şöyle, şu anda?
2: Orada şöyle bir şey var. Şimdi kemik
1: ya da bir
2: 18,
1: bölünme ve parti içi muhalefetin
2: kemik 18-19 kişi Sayın Kılıçdaroğlu tarafında zaten.
6: Dün 25 kişi katılmış değil mi şeyine?
2: Evet. 25 kişi ise. Baba. 25 kişi.
1: Burada atama yapılan il başkanları bu arada. Yeni atama yapılan evet. İl başkanları var. Hangi illere isimler burada? Bu arada
2: 18-19 kişi.
6: Rize'ye de atama yapılmış CHP.
2: Çay soğuyacak da.
1: Çayını o kadar çayı içirecek kadar süre veririm sana.
2: Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 18-19 Sayın Kılıçdaroğlu'na yakın veya Sayın Kılıçdaroğlu'nun destekçisi milletvekili var.
1: Tamam.
2: Fakat geri kalan 25 milletvekilinin Cumhuriyet Halk Partisi'nden vazgeçmeyen ama Sayın Kılıçdaroğlu'nu da desteklemeyen isimler. Yani Özgür Özel'e yakınlığından dolayı değil. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan, kuruma olan, kurumsallığa olan ve altı oka olan bağlılık üzerine kalan aldı. Milletvekillerinden bahsediyoruz. Ve o kalan milletvekilleri de başta Gürsel Erol, Engin Altay, Ali Öztunç, Sayın Oğuzkan Salıcı gibi isimlerin zaten Eylül ayında kurultay sürecinin başlatma çağrısı yaptıklarını da biliyoruz.
1: Bir an önce kurultay ilan edilsin gibi bir cümle. İlan
2: Oğuzkan Salıcı
1: dendiğinde bir tarih istiyoruz demek bu.
2: Tabii şimdi şöyle, Sayın Oğuzkan Salıcı mesela dün sosyal medya paylaşımında yaptı bu konuda ve dedi ki en kısa zamanda kurultay tarihi netleşsin
1: ben
2: dedi.
1: Ben bunu görünce şöyle düşündüm ama arada bir fark mı var, yanlış mı düşünüyorum? Zaten parti bir kurultay tarihi konmadığı için bölündü. Şimdi tekrar kurultay, şimdi bugün kurultay tarihi ilan edilse denmez mi? Dün niye ilan etmediğini
2: Şimdi sen kurultay sürecini başlatırsın, kurultay sürecin başlar

0: Ve bu arada Yargıtay'ın da kararı zaten bekleniyor. Şimdi Yargıtay'da da kesinleşir veya bozulur. Ama ikisinden birine karar verecek sonuçta yeni dönem başladığında, adli tatil bittikten sonra. O süreçte de sen o kurultay delege seçimlerine başlarsın, mahalle, ilçe, il. Bunlar başlanır ve ondan sonra Yargıtay'ın kararından sonra da kurultay takviminde netleştirirsin ve dersin ki Mayıs ayında kurultayımız yapılacaktır, Mart ayında yapılacaktır. Ama sen bir başlangıcı yaparsın. Ve o başlangıç yapıldıktan sonra zaten muhalifler, CHP içindeki muhalifler...
1: Başlangıç Eylül'de yapılacaktı ama o yeterince tatmin edici değil mi? O ilan edilmişti sonbaharda
0: daha
1: başlayacağız diye.
0: Daha kurultay takvimini açıklayacağız demişlerdi.
1: Muallak
0: daha,
1: yani
0: daha muallak, yani orada bir şey yok, netlik yok. Zaten CHP içinde kalan muhalifler de diyor ki, yani Sayın Kılıçdaroğlu'na muhalifler, biz Eylül ayında bu netleşsin, takvim netleşsin, süreç başlasın. O sırada da Yargıtay karar verir ve Yargıtay karar verdikten sonra da zaten normal kurultay süreci olur. Kurultay yapılır. Evet. Ve orada da Sayın Kılıçdaroğlu aday olacak mı, aday olmayacak mı? Bu tartışılıyor. Ve 2-3 evet. aday çıkacak orada. Onu da tahmin ediyoruz, öyle görüyoruz. Sayın Muharrem İnce'nin de olabileceği zaten biliniyor.
1: Bir kurultay olursa Sayın Kılıçdaroğlu hala CHP Genel Başkanı olarak devam edebilecek mi sence?
0: Kılıçdaroğlu hiçbir zaman, her zaman şunu söylüyor ya, ben hiçbir zaman aday olmam,
1: adaylığa
0: gösterilirim, aday olarak önerilirim. Herhalde onu bekleyeceğiz. Yani aday olarak gösterilirim,
1: aday olarak
0: imza olarak.
1: Aday gösterilirse sence kurultayda genel başkan olur mu rakiplerinin karşısında?
0: Söz olma ihtimali var.
1: Var diyorsun.
0: Var. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun, yani sonuçta baktığımız zaman bu kadar 3 yıllık pratikte vazgeçmedi de göre, burada da bu süreçten de vazgeçmeyecek bir isim olarak karşımıza çıkıyor.
1: Peki başka, yani şu
0: Sayın
1: anki CHP'deki 44 vekil içinde
0: ihraç dediğimiz şey şöyle, Sayın Kılıçdaroğlu'na hakarettir, parti yönetimine karşı işte o hani duvarlardaki yazıların yazılmasıdır, şudur budur.
1: Neden
0: oradan
1: böyle
0: çıkar.
1: Truva atı bırakıldı içeride filan, ne üzerine söyleniyor bu? Özelci,
2: yani
1: partili vekiller.
2: 10 milletvekilinin yine Sayın Özgür Özel'le birlikte hareket edeceği yönünde bir iddia var.
1: Evet, işte nereden yani geliyor bu iddia? Deniyor ki Yargıtay kararı da Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine gelirse bu vekiller de CHP ile yeni partinin birleşmesi ya da CHP geri, artık bilemiyorum, yazılanlar bunlar. Orada bir kilit rol üstlenecek deniyor.
0: Bence Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönüşü Özgür Özel'ler dönmezler artık.
3: Ben bir hukuki yorum
0: yapabilir
3: miyim?
0: Yani o sonraki süreç, çok sonraki süreçler. Yani bu seçim dönemine yeni partiyle girerler. Çünkü biraz sonra konuşuruz.
2: Tabii,
0: hani
2: tabii.
0: Sayın Özgür Özel ve ekibinin durduğu yer olarak Altıok, Sosyal Demokrasi, Atatürkçülük diyor ama çıtayı çok yükselttiler. O Türkiye İttifakı üzerinden bir kapsayıcılık yapmak istiyorlar.
1: Evet.
0: Yani bunu da şu anda kendi yakın çevreleri veya işte çalışma akademisyenler veya ARGE dediğimiz o araştırma geliştirme ve anketörler işte olsun. Onların kafasındaki %50+1'e ulaşmak bu
1: böyle
0: Cumhuriyet
1: bir
0: Halk Partisi ile veya bu şekilde zor olduğu değerlendirmeleri yapanlar var.
1: O yüzden kapsayıcı bir
0: kapsayıcılık
1: söylemiş.
0: Kapsayıcılık yapmış.
1: Bu
0: tartışılır. Bu tartışılır.
1: Mehmet Bey'in de söylediği bu 10 vekil iddiası nereden geliyor? Yani bununla ilgili
0: onu
1: başka
0: Sinan
1: bir...
0: Burhan söylemişti.
2: Evet, Sinan Burhan.
0: Sinan Burhan'ın iddiası.
3: Şimdi kararın
2: bir şey
3: Kemal
2: var,
3: Bey
2: Sinan
3: aleyhine var. Bozulma ihtimali diye bir şey artık pratik ve teorik olarak kalmadı. Özgür Bey partiden kendi iradesiyle ayrılıp yeni bir parti kurduğu için Özgür Bey'in tekrar genel başkanlığa iadesi mümkün olmaz karar bozulsa bile.
1: Ama
2: tabii,
1: zaten
2: tabii.
1: Özgür Bey lehine demedim o nedenle.
2: Zaten
1: Kemal
2: Hanım,
1: Kılıçdaroğlu şey tedbiren genel başkanı tedbir kararının kaldırılmasına hükmedilirse nihai sonuç gelene
3: tamam,
1: kadar
3: genel başkan
1: orada
3: kim olacak? İşte,
2: partinin içinden
1: yeni parti
2: yine
1: için
2: bir şey
1: başka
2: var.
1: Ama
4: genel başkan.
2: Ama şu var,
3: şöyle önceki genel başkana bir öncekine döner, yine Kemal Bey'e döner. Yani
1: öyle mi? Her halükarda
3: her halükarda artık Kemal Bey genel başkan.
4: Yani bu şimdi bu burada bir görüş farklılığımız var. Özgür Özel'in şahsi davası değil bu. Yani Özgür Özel istifa ettiği için işte şöyle bir görüş var. Böyle bir görüş var. Artık temiz sürecin bir anlamı kalmadı. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsil eden avukatlar temiz sürecin sonlandırıp kararı kesinleştirebilirler artık gibi bir görüş var. Fakat burada şöyle bir problem var. İki tane problem var hatta. Birincisi Özgür Özel'in şahsi davası değil bu. Davalı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'nın da temsil ettiği yapı Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliği. Dolayısıyla şöyle düşünelim, yani Allah gecinden versin, herkes uzun ömür versin de diyelim istifa etmedi, vefat etmiş olsaydı dava bitecek miydi? Özgür Özel artık yok diye.

0: Tabii.
1: Yani böyle bir şey yoktu. Cumhuriyet Halk vekalet olacaktı.
0: Bakın şöyle.
1: Vekil olurdu ve orada parti meclisi
0: şöyle,
1: var.
0: Hukuk,
1: merkez yürütme kurulu
0: hukuk
1: var.
0: Hukuk bir teknik alandı.
1: Eğer ki Yargıtay bu kararı hukukta, bozarsa, yani Yargıtay mutlak mutlak kararının...
0: Ehliyet denilen bir kavram vardır
2: bir saniye,
0: Serap Hanım.
2: Ben görüşümü tamamlasın sonra siz Çağatay Bey size de...
1: Ben yani, de görüşümü söyleyeyim.
2: Tam anlayalım onun
1: Bölge izahını. Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Mahkemesi'nin dairesinin vermiş olduğu kararı bozarsa...
2: Evet.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski parti meclisi üyeleri... Selin Sayıkböke'ler zaten o yüzden orada bekliyorlar. Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, onlar göreve gelecek. Genel Başkan, Özgür Özel yok, vekil seçerler. Ve muhtemelen de Selin Sayıkböke o yüzden orada duruyor zaten.
2: Öyle mi? İşte şimdi oldu.
0: Öyle değil.
2: Yani
3: sonra da yeni partiden istifa edip Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçerler.
1: Sonrasında da
0: kurultaya gidecek.
1: Kurultaya gidecek ve kurultayda delegeye aynen soracak.
0: Doğru.
1: Yeni partiyle birleşelim mi? Böyle bir şey yapalım. Yani bu ihtimali var.
0: Ben bir şey söyleyebilir miyim?
1: Mevzuatta boşluklar var, o ayrı konu. Ama mesela 2017'de Yargıtay'ın bir kararı var. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliğini temsil eden avukatlar temyiz dilekçesinden, temyizden feragat edebilir mi? Yargıtay bununla ilgili şöyle bir kararı var 2017'de. Düşünün ki biz ikimiz karşı karşıya gelmişiz ve siz benim yerime, ben sizin yerinize mahkeme kararıyla atanmışım.
2: Evet.
1: Sizin yerinize atanmış kişi olarak siz de itiraz etmişsiniz temyize.
2: Tamam. Ay, Serap buradaki Belet olarak. Durum. Evet.
1: Ben sizin itirazınızı, sizin temsil ettiğiniz tüzel kişinin itirazınızı yerine atanan kişi olarak çekebilir miyim? Yargıtay bununla ilgili 2017'de bir çıkar çatışması problemi var burada diyor. Ve bununla ilgili içtihat var, emsal karar var. Böyle bir durumda diyor, onu çekip çekememe konusunda bir temsil kayyımı atanması gerekir diyor. Onun bunu takip etmesi gerekir diyor. Ve böyle bir durumda, yani diyelim ki CHP böyle bir şey yaptı. Biz feragat ediyoruz temyizden. CHP tüzel kişiliği olarak böyle bir başvuru yaptı. Bu süreci çok çok uzatabilir. Çünkü Yargıtay şunu diyebilir. Özgür Özel'le ilgili bir dava bu. O genel başkandı. Onun o yönetimdi. Siz benim atadığım yönetimsiniz. Benim atadığım yönetim bu feragattan vazgeçemez. Çünkü o zaman eski yönetimin itiraz hakkına, adil yargılanma hakkının da ihlali olabilir. Bu itiraz hakkı ortadan kalkıyor. Bunu temsil heyeti
0: bakın,
1: kayyım
0: Serap
1: yapabilir.
0: Hanım, peki.
1: Ben bunu
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski yönetimi davayı böyle kaybetti.
2: Şimdi Sermet Bey'i duyalım.
0: Bu hukuk tabii teknik bir alandır. Ve ben cerrahi bir operasyon yapamayacağım gibi hukukçu olmayan biri de hukukun bu kadar girift teknik bir alanında beynelmilel yorum yapamaz. Şunu söylemek istiyorum. Üstadın birikimine saygı duyuyorum. Ama hukukta ehliyet diye bir şey vardır. Ehliyet bir davayı hakkı ihlal olduğundan bahisle takip edebilme yeteneğidir. Özgür Bey bu hakkından istifa ederek feragat etti. Özgür Bey ayrılmadan zaten Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi Özgür Beylerin fiilen hakkı olmadıkları halde yaptıkları temizi geri çekmedi.
2: Ama Çağatay Bey diyor ki bakın, parti meclisi toplanacak
0: bakın
2: ve bir
0: şöyle,
2: yapacak.
0: Hayır
2: diyor,
0: şöyle bir başvuru
2: bir
0: yapar. Mevcut Cumhuriyet Halk Partisi genel yönetimi der ki bu temyiz her ne kadar yetkisiz olarak, yetki kötüye kullanılarak azledilen avukatlar tarafından tedbiren görevlendirilen genel başkanın muvaffakati, onayı, talimatı alınmadan yapılmışsa da tarafımızca bahsettiği çelişki yaşanmasın diye çekilmemiş olup bilahare daha sonra Sayın Özgür Özel'in ki birinci derecede hükümde adı geçen tek görevden uzaklaştırılan o kendi iradesiyle gayri kabili rücu istifa etmesi nedeniyle davada taraf ehliyeti kalmadığından
3: hayır, görevden tek uzaklaştırılan Özgür Özel değil parti meclisi
0: bakın hükümde kararı açıp okursanız sadece Özgür Bey'in adı yazıyor.
1: Yapmayın bakın.
0: Bakın Yargıtay'ın açık kararı
1: okuyor.
0: Özgür Özel ve yönetim
3: PM'nin
0: diyor.
3: Parti meclisi geldi ya o zaman.
0: Bakın, PM'nin diyor kararı.
1: Bu tartışma oldu. Merkez yürütmek
0: bakın
3: parti meclisi geldi. Olur mu öyle şey?
0: Bakın adı zikredilmiyor. Yargıtay'ın açık hüküm açık iştahatları vardır.
1: Yapmayın.
0: Bir,
1: yapmayın.
0: Tüzel kişilikle ilgili feri müdahale hakkı
1: böyle
0: ancak hükümde ismi geçenlere tanınır.
1: Feri müdahale bunun ne alakası var?
0: Kim takip edecek? Kim takip edecek?
1: Onların hakkı yok.
0: Üstad
1: onlar
0: kim
1: şey
0: takip edecek davayı? Bana bir söyler misiniz? Özgür
1: mesela,
0: Bey nasıl takip edecek?
1: Lütfü Savaş'ın da bir temyiz başvurusu var. Lütfü Savaş'ın da bir temyiz başvurusu var. Yani Lütfü Savaş'ın başvurusu da mutlak butlan kararıyla doğrudan ilgili olmasa da Lütfü Savaş'ın da mutlak bu
0: bakın, karar güzel bir şey yakaladınız işte. Lütfü Bey'in davası ihraç edilmiş olduğu
1: Serap
0: için
1: Hanım,
0: reddedildi.
1: Böyle objektif bir konuda yani hiç yapmam. Ama mahkeme kararında sadece Sayın Özgür Özel...

0: Genel başkanlıkta uzaklaştırıldı. Bakın, ismen falan.
1: İsmen
2: her şey. Yani o kurultayla alınan kararlar hepsi.
1: Hayır, yarınca müsaadenizle bir açıklayabilirsem yapmayın, sevineceğim.
0: Yapmayın.
1: Bir saygı
0: yapmayın.
1: Duyarsanız ve açıklayabilirsem.
2: Yok, herkes ismen, saygı duyuyor şu an. Bunu soruyor.
1: Bastırmaya çalışıyorum bir şey. Bakın ismen
2: sizin de cevabınızı
1: karar fıkrasında, karar kısmında ismen zikredilmeyen kişilerin ferri müdahil olarak davayı temiz etme hakkı yoktur. Bu kararda da sadece Sayın Özgür Özel'in adı ismen zikredildi. Diğerleri parti meclisi tedbiren görevden uzaklaştırılmıştır.
2: Ama mutlak karar
1: denildi.
2: Ortadan kaldırdı ve o kurultay öncesindeki
1: dolayısıyla
2: mevcut
1: bakın,
2: partideki bütün
1: dava,
2: yönetimi genel
1: şöyle,
2: başkanıyla tekrar o güne döndürdü.
1: İzah edebilir miyim? Bakın bir, davacı Lütfü Savaş ve 6 diğer partili delege. Davalı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi.
2: Çok çok teknik ayrıntılar yani uzatmadan ne olur?
1: Teknik ayrıntıya girmeden şunu söyleyebiliriz. Özgür Bey partiden ayrıldıktan sonra davadan bekleyebileceği hiçbir menfaat yok. Diğerlerinin hakkı da Özgür Bey'e bağlı olduğu için, PM üyelerinin kalanların, Özgür Bey'e bağlı olduğu için Özgür Bey'le birlikte onların hakkı da düştü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki yönetimi de...
2: Ama onlar Özgür Bey'e bağlı değil. Selin
1: önceki yönetimi de...
2: Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığında parti meclisi.
1: Onların PM üyeliği Özgür Bey'e bağlı.
0: Dolayısıyla olur mu böyle bir şey? Ayrı seçim yapılıyor.
2: Hayır, şöyle bir durum var.
1: Bakın
2: sen
1: şöyle.
0: Böyle şey olur mu ya?
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu dönemde...
1: Yok yok. Özgür Bey... Bakın.
2: Parti, bakın. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu dönemde yani butlan kararı alındıktan sonra bir öncekine gittiğimizde CHP yönetimine Sayın Kılıçdaroğlu genel başkanken parti meclisi üyelerinden yanılmıyorsam 20'den fazlası daha
3: senin
2: sonra Özgür Özel'in parti meclisi.
1: O önemli değil bakın.
2: Hayır
1: önemli
2: senin Sayık Böke de onlardan biri bir örnek. Evet. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki parti meclisi üyesiydi. Yani bir önceki kurultayın kabul ettiği üyeler arasında
1: yorum
2: olduğu için o
0: bakın değerli kardeşim alanımıza saygı olmakla
1: siyasi
0: beraber.
1: Siyasi ve fiili yorum
2: hayır,
1: yapıyorsunuz.
2: Yok, siyasi
0: ben
2: değil
0: bir saniye.
2: Burada
0: Serap Hanım.
2: Bu arada bir siyasetçi yok, olarak hemen İpek Hanım'a da söz verelim. O da bunu yorumlasın.
0: Bir cümlede katkı sağlayayım burada.
2: Tamam tabii ki.
0: Bakın maddenin kararın ilgili maddesini okuyorum. Çok kusura bakmayın bunu okumak zorundayım.
2: Tabii çok
0: ilgili
2: uzun
0: kısmı.
2: Değil umarım.
0: Yok yok çok
2: sade
0: uzun değil.
2: Sade bir aktarım olsun.
0: Tespiti evet şu kısımdan itibaren okuyorum. 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. olağan seçimli kurultayının mutlak butlan nedeniyle iptaline karar verildiğinden bu tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve bu kurultaylarda alınan tüm kararların iptaline 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. olağan seçimli kurultaydan önceki duruma dönülmesine nedir o durum?
2: İşte
0: eski parti meclisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı
2: olduğunu kabul etmek
0: ve
2: onu
0: bu ifade hatta burada alttaki maddelerde kimler geri dönebilirdi? Merkez Yürütme Kurulu'nun adı zikredilmediği için Kemal Bey bir saniye ya. Kemal Bey genel başkan olduktan sonra parti meclisi eski parti meclisi içerisinden yeni bir Merkez Yürütme Kurulu oluşturdu hatırlarsınız. Yani karar metni kamuoyunda bizi izleyenlere söylüyorum şu anda. Google'a yazdığınız zaman çıkıyor. En altlarda 6. 7. ve 10. maddelere kadar olan vatandaşlarımız ilgileniyorsa burada anlatamam şimdi
2: peki,
0: detayı.
2: Çok
0: diğer konuklarımız da var. Lütfen okusunlar.
2: Gerek yok.
0: Özgür Bey'in şahsen adı geçiyor mu? Bir tek o mu uzaklaştırılmış? Parti
2: peki,
0: meclisleri ona bağlı
2: zaten
0: olduğu için mi gitmiş?
2: Zaten mutlanda da böyle
0: kararını
2: bir farklı görüşleri oldu uygulanan
0: ve
2: kararda.
0: İpek Hanım'a geçmeden ona katkı olsun diye söylüyorum. Bir önceki bölümde çok güzel bir hatırlatma, bir bağışlarla ilgili güzel bir şey söyledi. Demokrasiye katkıdan bahsetti. Bu konuda en çok yorum yapan eski siyasetçilerimizden rahmetli oldu Adnan Kahveci'yi ben anmak istiyorum. Çünkü bu konuyu en çok savunan oydu. Şu argümanla savunurdu. Vatandaş para verirse hesap sorar derdi. O yüzden partiye vatandaş bağış yaparsa o parti ne yapıyor ne ediyor izler derdi. Böyle bir argümanı vardı. Hani o demokrasiye katkı bağlamından o aklıma geldi. Evet. Geçerken bunu da söylemiş olayım.
2: Rahmet eylesin. Bu, İpek Hanım siz ne diyorsunuz? Yani tabii ki bir hukuki şey değil ama belki bizim hatırladığım yani bir siyasetçi olarak bu parti meclisi üyesi ben çünkü programlarda konuklarımın dikkat çektiği bir nokta diye hatırlayarak bu. Bir önceki parti meclisi geçerli oradaki isimler çünkü çok konuşuldu aynı isimlerde vardı burada diye. Sizin yorumunuz ne buradaki tartışmaya?
4: Evet Serap Hanım yani aslında burada hukuksal yorum yapmak da ne kadar rasyonel bunu düşünmek lazım. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelenler, yargı kararlarıyla başına gelenler daha başka herhangi bir siyasi partinin başına gelmedi değil mi? Yani burada Türk siyasal hayatında ilk defa bir partinin başına bir mutlak butlanla işte mutlak butlan kararıyla bir genel başkan atandığını görüyoruz. O yüzden Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Yani Yargıtay'ın belki de şimdi

0: Şimdiye kadar çoktan böyle önemli bir olayda, yani Türkiye'nin gündemini sarsan, Türkiye'nin siyaset gündemini belirleyen bu kadar önemli bir olayda belki de çoktan, yani yargı tatiline gidilmeden karar vermesi aslında bugünkü bu tartışmaların, bu siyaseti çok derinden sarsan. Neden? Çünkü biz vatandaşın gerçek sorunlarını konuşamıyoruz. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden çıkan yeni parti, işte Yargıtay karar verirse hangi işte yönetim Cumhuriyet Halk Partisi'ni idare etmeye devam edecek? Bunu konuşmak durumunda kalıyoruz ki bu gerçekten hukuki bilgi, teknik bilgi gerektiren bir mesele. Vatandaşlarımızın da bu bilgiye hakim olabildiğini de düşünmüyorum. Ama görünen tablo ne yazık ki şu, muhalefet bölündü. Yani muhalefetin bölündüğü, özellikle de seçimlere doğru ilerlerken, seçimlere yaklaşık 1,5 sene kalmışken, aslında hiçbir muhalif partinin, muhalefet içerisinde yer alan partinin istemeyeceği durumlardan bir tanesi.
1: Çok teşekkür.
0: E tabii muhalefetin bölünmesi demek, yani yeni bir partinin çıkması demek, aslında şöyle değerlendirilecek bir şey. Cumhur İttifakı'ndan ne kadar oy alabilecek? Çünkü seçimlere doğru gidiyoruz ve kararsız seçmenin oyunu ne kadar değiştirebilecek? Şimdi bu olayı böyle okuduğumuz zaman aslında son dönemdeki tartışmalar takip ettiğimiz zaman bu yapının, yani şu görünen siyasette de hani tartışmalara, özellikle de akşam televizyon kanallarında hep siyasi bir takım tartışmalara, çekişmelere konu olan konu. Çünkü kast olayından da bahsediyorum.
1: Evet.
0: Bu biliyorsunuz parti üyeliği işte töreninde o da bayağı konuşuldu televizyon kanallarında. İktidar tarafından nasıl oy alacak? Kararsız seçmenin oyunu nasıl muhalefet tarafına çekecek? Beni endişelendiren nokta aslında bu. Ve tabii diğer bir noktada böyle bölünmüş bir muhalefetin sandıkları nasıl koruyacağı meselesi. Yani bunlar benim özellikle bir siyaset bilimci olarak ve işte bir süredir siyasetin içerisinde yer alan bir akademisyen olarak diyeyim aynı zamanda endişe duyduğum noktalar. Ve aynı zamanda bu yeni partiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu bu çelişkili durum bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Yani her iki tarafta kendi partililerine işte şey yapmayın, birbirinizle kavga etmeyin, biz önümüze bakalım dese de ister istemez iktidar tarafından gelen bir takım açıklamalar doğrultusunda da biz aslında bu bölünmenin kendileri lehine tahkim edildiğini ne yazık ki görüyoruz ve okuyoruz. Endişe verici noktalardan bir tanesi bu diye düşünüyorum. Çünkü özellikle 2024 seçimlerinden sonra işte muhalefetin dilinin yumuşamasının da getirdiği bir takım zararlarla iktidarın muhalefet üzerindeki gücü ve yargı kararlarıyla siyasetin şekillenmesine yönelik eğilimlerin ben arttığını düşünüyorum. O yüzden Yargıtay'dan gelecek olan kararın, şimdi adli tatile girildi yanılmıyorsam, sonbahar aylarında gelmesi bekleniyor ama gelmeyebilir. Bu tartışma bu şekilde çok daha uzun da sürebilir. Muhalefete ben zarar verdiğini düşünüyorum. Özellikle de çerçeve yasanın konuşulacağı bu kadar önemli bir dönemden geçerken, çünkü önümüzdeki günlerde çerçeve yasada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altına girecek. İki
1: Evet.
0: siyasi partinin birbirinden farkını ortaya koyup koymayacağı da benim kafamda başka bir partinin genel başkan yardımcısı olarak soru işareti. Çünkü burada önemli olan şey bence Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni partinin ideolojik olarak hangi noktalarda, ki bizim için şu anda çizgi, kırmızı çizgi çerçeve yasadır, farklılaşacağını ben merak ediyorum. Eğer her iki parti de bu çerçeve yasa noktasında destekleme mesajları
1: Ya
0: verecekse,
1: ilk
0: Türkiye Büyük Millet
1: bu
0: Meclisi'nin
1: hafta
0: çatısı altında da destekleyecekse
1: meclise gelecek sanki
0: bu
1: çerçeve yasa
0: tartışmaları boşuna
1: konusundaki
0: yapıyoruz demek
1: açıklamalara
0: istiyorum.
1: baktığımızda pek bir bölünme yok gibi ama daha ilerleyen zamanlarda meclis tekrar açıldıktan sonraki daha sonraki aşamalarda tabii fikir ayrılıkları olur mu? Ya da burada daha önce de konuştuk. Türkiye bir yeni anayasa sürecine girerse partilerin tutumları nasıl olur? Kilit roller olabilir. O yüzden elbette bu sorular önemli. Böldüm sizi ama
0: Yani
1: tamamladınız mı
0: Serap
1: İpek
0: Hanım,
1: Hanım?
0: bir cümleyle
1: Tabii
0: söyleyeyim.
1: tabii
0: Bir
1: buyurun.
0: cümleyle tabii tamamlıyorum. İdeolojik olarak bir farklılığı olmayacaksa, yani son noktada evet Özgür Özel, Sayın Özgür Özel yapabildiği çabayı verdi, gösterebildiği çabayı gösterdi ve ayrıldı. Artık iki tane farklı parti var birbirinden. Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti. Bu noktadan sonra artık birbirlerinden ne kadar

0: ayrıştıklarını, ideolojik olarak, söylemsel olarak ne kadar ayrıştıklarını ve nerede durduklarını tartışmak gerekiyor. Diğerleri daha bence teknik tartışma olarak kalıyor ve vatandaşın gerçek gündemini konuşturmayı da engelliyor diye düşünüyorum.
1: Evet, az önce Aytun Çerkin'in dediği bu bir Türkiye İttifakı çerçevesinde bir kimlik oluşturma konusuna vurgu yaptı. Yani daha kapsayıcı olabilmek için sizin söylediğiniz bu kararsız oyları ya da diğer muhalefet partileriyle belki siyasi ittifaklar, seçim ittifakları böyle bir çatı adayı arkasında değil mi? Biraz onu da kastediyoruz. Böyle bir hedef, ortaklaşabilmek. Buna uygun bir kimlik oluşturma hedefinden bahsetti. Mümkün görüyor musunuz? Çok kısacık. Çünkü geçmişte tabii İyi Parti, CHP, Millet İttifakı olduğu için hani insan bunu sormadan edemiyor.
0: Evet, bana soruyorsunuz değil mi
1: Evet,
0: Serap Hanım?
1: size sordum.
0: Ha, tamam, tabii biz aslında buna bütünleşik muhalefet diyoruz. Sayın Genel Başkanımız bütünleşik muhalefet diyor. Aynı siyasi parti çatısı altında birlikte hareket etmek değil ama özellikle 24 yıllık ülkeyi yöneten iktidarın değiştirilmesi noktasında siyasi partilerin birlikte hareket etmesi anlamına geliyor. Ama daha Cumhurbaşkanlığı adayları da belli olmadığı için erken bir ittifak tartışması olur diye düşünüyorum. Burada önemli olan aslında ülke gündemini kaçırmamak, Türkiye'nin gerçek meselelerini kaçırmamak ve İyi Parti çerçeve yasa noktasında, yani terörsüz Türkiye süreci olarak adlandırılan süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonuna üye vermemesiyle diğer muhalefet partilerinden ayrılarak çok farklı bir yerde duruyor ve sürece eleştiri getiren, sürecin bu şekilde yönetilmemesi gerektiğini söyleyen şu anda tek parti. O yüzden belli ittifakların içerisinde erimek şu anda kendi ideolojinizi ve söyleminizi sönümlendirmek anlamına gelir. O yüzden biz bu noktada çok daha farklı bir yerde durduğumuzu söylüyoruz ki
1: Peki.
0: şimdi tam da farklı bir noktada durulması gereken bir dönem diye düşünüyorum. İttifaklar biraz daha seçime yakın dönemlerde
1: Doğru.
0: gündeme gelebilir. Cumhurbaşkanı adayları belli olduktan sonra gündeme gelebilir ama şu anda ittifak sepeti içerisinde diyeyim erimek aslında hiçbir muhalefet partisinin de tercih edileceği bir şey olmaz diye düşünüyorum. Bazı ülke gündemlerini çerçeve yasa gibi örneğin önemli ülke gündemlerini ıskalamak anlamına gelir.
1: Peki, teşekkür ederim. Şimdi aslında size söz vereceğim. Burada beklediğinizin farkındayım. Ama tam da konu buraya gelmişken Sayın Bahçeli'nin bugünkü açıklaması da Türk Gün Gazetesi'nde. Önce Mehmet Bey'e bir sorayım, ardından da sizin yorumunuzu alayım. Ekrana getirebilirsek Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını, yani Türk ve Türkiye yüzyılının devlet yapısına ilişkin ifadeleri var. Durduğumuz yeri çok iyi bilmeliyiz diye. Ama bir de Sayın Devlet Bahçeli'nin Türk Gün röportajı olan LED'ini hemen verelim. Orada özellikle adaletle ilgili uyarısı dikkat çekti. Hatta Mehmet Bey siz böyle gelin, madem üzerine konuşacağız gelirsiniz.
2: Ya ben kalkmıyorum.
1: Lütfen lütfen gelin
2: Mehmet Bey,
1: lütfen
2: hepimiz
1: kırmayın
2: kalkıyoruz,
1: beni.
2: Siz de kalkın buyurun efendim lütfen.
1: Birlikte çünkü bunu konuşalım. Sonra Tağ Bey de yanımıza gelir. Tağ Bey zaten kırmaz. Halk kendisine devletin adil davrandığına inanmazsa o zaman koruma görevini yerine getirmek amacıyla kurulmuş olan bir sisteme itaat sağlanır ama bağlılık sağlanmaz. Bağlılığın sağlanamadığı bir toplumsal ve siyasal ortamsa en küçük bir istikrarsızlıkta ciddi düzeyde kırılganlaşır. Ardından devlet yapısı dejenere olur. Sistemde aksaklıklar yaşanmaya başlanır. İşte bu nedenle de böyle bir sarsılmaya meydan vermemek için devletin adaleti gerçek anlamda tesis etmesi gerekir demiş Sayın Bahçeli. Neden böyle bir adalet vurgusu yapma ihtiyacı duydu diye size sorayım. Çünkü bu cümleler
2: şimdi,
1: özellikle itaat eder ama bağlılık göstermez halk ifadesine.
2: Şimdi MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli bugün, ilki bugün yayınlandı Türk Gün Gazetesi'nde. 4 gün sürecek olan bir röportaj verdi. Röportajın ana temasında 9 başlık taşıyor.
1: Yani 3 gün daha sürecek bu röportajda.
2: 3 gün daha sürecek. Yarın da devam ediyor. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli öncelikle durduğumuz yeri iyi bilmeliyiz şeklinde bir mesajı var ve aynı zamanda Türkçe dünyadan bahsediyor. Türkçe dünyayı kurmalıyız. Şimdi bunu ifade ederken sadece iç siyasetle alakalı mesaj vermiyor. Dünya konjonktürünü de dikkate alarak Türkiye'nin coğrafi yapısını ve Türk Cumhuriyetlerini, Türkçe konuşan her milletin, yani her

0: milletlerin bir bütün olarak hareket etmesinin önemine işaret ediyor, vurgu yapıyor. Bu vurguyu yaparken de öncelikle hatırlayacağımız üzere 2 yıl önce iç cepheyi güçlendirmek için terörsüz Türkiye vurgusu yaparak iç cepheyi güçlendirmeliyiz diye bir çağrısı olmuştu. Ve bu çağrıyla birlikte Türkiye güvenli liman şeklinde herkesin güvendiği, güvenli liman olarak gördüğü ve kendini güvende hissettiği bir ülke hayaliyle ortaya çıktı ve aynı zamanda...
1: İç cephe vurgusu üzerine mi bu? Yine aynı mealde bir adalet vurgusu mu
0: sadece
1: yani?
0: Sadece iç cephe vurgusu değil. Eğer bir ülkede adalet yoksa o ülkede mutlaka ve mutlaka ciddi anlamda sorunlar yaşanır ve yok olmayla, dağılmayla karşı karşıya kalır. Bu vurgu yapılıyor ama bugün adaletin tesis edilmesi için Türkiye'de ciddi bir gayret var. Hakkaniyetli bir yapının oluşması için bir takım yasal düzenlemeler, yasal değişiklikler, anayasal bir takım talepler var. Bu talepler üzerinde bir takım çalışmalar yapılıyor. Hatta ve hatta meclis çatısı altında yapılan çalışmalar noktasında da bütün partilere de çağrıda bulunuyor. Gelin anayasayı yeniden inşa edelim diye.
1: Sayın Bahçeli'nin böyle bu tür açıklamaları zamanlaması itibarıyla hep böyle kime mesaj verdi diye okunur. Mesela öyle mi? Yani bir mesaj mı var burada? Şimdi, bu mesaj varsa şöyle, kime?
2: Bu konuda çok pardon yakından biliyor. Evet. Zaten en yakından tanıdı. Sayın Fethi Yıldız'ın açıklamaları yani zaman zaman yapılan açıklamalar. Sayın Bahçeli'nin açıklamaları yani... İBB operasyonlarından sonra iddianamenin mesela hızlıca hazırlanması vurgusu yapmıştı.
1: Evet.
2: Tutuksuz yargılama vurguları zaman zaman yapıldı MHP yönetimi tarafından. Bahçeli olsun, Fethi Yıldız olsun. Şimdi burada da Sayın Bahçeli'nin devletin adaleti gerçek anlamda tesis etmesi gerekir vurgusu önemli. Yani bir sorun olduğunu sanki bir sorun var ve bu sorun çözülmeli.
1: Öyle gibi o yüzden
2: öyle
1: soruyorum.
2: Öyle bir izlenim uyandırıyor.
1: Size de öyle yani mi tabii? Şöyle, Kabe'ye de söz vermedim diye onu da katmak istiyorum. Çünkü onu da siz de öyle mi algılıyorsunuz? Bir sorun görüp ona vurgu yapma ihtiyacı mı var Sayın Bahçeli'nin sizce de bu ifadelerinde?
3: Ya şöyle Sayın Bahçeli öyle lafını eğip büken bir şeyde değil, pozisyonda değil. Sayın Bahçeli bugüne kadar ortaya koyduğu siyasi çizgisine bir şey söylemek istiyorsa hiç böyle etrafından dolanarak falan söylemez. Benim gördüğüm kadarıyla burada bir ilkeden bahsediyor. Bir genel bir kompozisyon oluşturuyor.
0: Evet.
3: Ve bu kompozisyonun içerisinde adaleti nereye oturttuğunu, adaletten anlamamız gerekenin ne olduğunu, insanların vicdani dünyasında adaletin nasıl bir muhtevaya haiz olduğunu ve bununla beraber o az önce Mehmet abinin de ifade ettiği iç kaledeki tahkimin ana taşıyıcı kolonlarından bir tanesi olduğuna vurgu yapıyor. Yoksa Devlet Bey bir konu hakkında bir uyarıda bulunacaksa, bir şart düşecekse bunu gayet de alenen
0: Serap Hanım
3: da söyler yani.
1: Şunun zaten olarak, zaten öyle söylüyor bence. Hayır,
0: şunu
1: o yüzden
0: net olarak ortaya koymak lazım.
1: Bunu zaten öyle
4: spesifik
1: burada
4: bir olaya özgü değil demek istiyor.
0: Şunu, yani
1: spesifik
0: bugünkü,
1: bir olaya özgü değil ama ülkeye özgü gibi
0: Serap
1: görünüyor.
0: Şöyle söyleyeyim yani bugünkü hani operasyonlarla, yargılamalarla yani doğrudan...
1: Evet ilişkilendiren de var.
0: Doğrudan ilişkilendirilecek sınırlı bir açıklama değil. Bunu genel çerçeve içine alarak yani sadece Türkiye'nin içinde bulunduğu durum değil, dünyayı da okuyacak şekilde bir adaletten bahsediliyor. Çünkü etrafımızda da adaletsizlik var.
2: Fakat yani, sevgili Müftüoğlu, Sayın Bahçeli sonuçta siyaseti, yaşamı çok yakından takip eden bir isim.
0: Mutlaka, kesinlikle.
2: Yani her sabah kalktığında o gazetelerin nasıl okuduğunu,
0: hepsini tarıyor, doğru.
2: Araştırmaların yapılan kamuoyu araştırmalarının hepsini yakından takip eden biri ve şu anda halkın adalete olan inancı konusunda sıkıntılar olduğunu da görüyor yapılan anketlerde. Şimdi bu vurgu tabii ki spesifik bir olay dememiş orada, şu veya bu dememiş ama genel itibariyle halk kendisine devletin adil davrandığına inanmazsa burada bir bağlılık sağlanmaz vurgusu
1: sadece,
2: yapıyor. Bu önemli.
1: Yani soruşturmalarını koymak, bir de buna sadece belediye soruşturmalarını
2: hayır,
1: siyasetten
2: genel,
1: yani
0: bu adalet
2: yani
0: minimize ederek burada, buraya atıfta sadece buraya atıfta bulunuyor John anlamında
2: hayır, yok,
0: düşürülmesin.
2: Yok,
0: onu, tabii, ona peki, söylemeye
5: John
0: çalışıyorum.
5: John Locke'un teorisidir aslında. Yani John Locke'dan beri ulus devletlerde adaletle meşruiyet iç içedir. Sayın Bahçeli de bunu açıyor.

0: Ve muhtemelen Terörsüz Türkiye sürecinin ileriki aşamasına yönelik de olacak şekilde bir vizyon ortaya koyuyor.
1: Yani bu da
2: şöyle
1: içinde,
2: söyleyeyim.
1: Anladım. Bu yani da içinde diyorsunuz.
2: Sayın Bahçeli'nin adalet vurgusu yani adliyelere sıkıştırılacak kadar sığ değil. Daha geniş bir yelpaze ve çerçeve içerisinde değerlendirdiğini söyleyebiliyorum.
1: Peki Terörsüz Türkiye'ye de bir şey var mı? Perspektif çiziyor mu bu
2: yani,
1: açıklama?
2: Yani her şeyi kapsıyor. Şimdi önümüzdeki süreçle ilgili zaten bu röportaj verilirken sadece bir konu ele alınmıyor. 9 başlıkta ifade ettiğim gibi 9 başlıkta toplandı. Türk ve Türkiye yüzyılının dayanakları, yani Türk ve Türkiye yüzyılı neden kondu? Bunu neye dayandırıyor? Bütün bunları içinde barındırıyor.
1: Yarının manşetini verir misiniz bize?
2: Bu da...
1: 3 gün daha... Şimdi bugün bunu konuşuyoruz.
2: Programın sonuna doğru vereyim.
1: Yo, şimdi
2: verin. Henüz gazete basılmadı.
3: Baskıya gitsin.
0: Bir hafta arası var mı bu 9 maddelik şeyin?
2: Efendim?
0: Bu manifestonun sonunda bir af çağrısı toplumsal inşa açısından.
2: Yok, öyle bir şey...
3: Bu arada henüz... çok özür dilerim. Yani Sayın Bahçeli'nin böyle uzun açıklamalarından ve genel kompozisyonlarından genel olarak böyle muhalefet cenahının böyle bir heyecanlanma alışkanlığı var.
1: Hep şey işte hatırlarsınız. Az önceki mesela tutuksuz yargılamada öyle algılandı.
3: Evet, hatırlarsınız. Bir destek mi geliyor diye. Ekrem İmamoğlu ilk işte gözaltına alındığı işte dönemde Sayın Bahçeli çok rahatsız falan. Hayır, Sayın Bahçeli'nin yolsuzluklar hakkındaki hassasiyetini bilmeyen yoktur. Ama mesela şimdi buradan efendim acaba adalete gönderme mi yapıyor bu yerel yönetimler operasyonlar konusuna falan. Fethi Bey daha dün mü önceki gün mü açıklama yaptı ya yolsuzluk nedeniyle
1: o da
3: parti kapatılmasında gündeme alalım dedi. Şimdi Fethi Bey'in bunu
1: olmadı.
3: Devlet Bey'in bilgisi veya işte onun çizgi dışarısında böyle bir açıklama yaptığını düşünebilir miyiz? Dolayısıyla
1: tabii,
3: muhalefetin genel olarak böyle Devlet Bey'den uzunca bir mektubundan bir paragraf almak suretiyle bir ümide sarılma furyası var. Dolayısıyla böyle anlamlar çıkartılmaya çalışılıyor.
1: Çağatay Bey, muhalefet bir ümide mi sarılıyor Sayın Bahçeli böyle mesajlar verince?
4: Olabilir de bunu böyle, bu çok önemli bir konu. Çok çok önemli bir konu. Sistem olarak buna yak, sistemsel bir eleştiriye ve sistemsel bir uyarı olarak bence bunun ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü adalet çok önemli. Değerli meslektaşım işte Two Treaties of Government'a, John Locke'un eserine atıf yaparak John Locke'a atıf yaptı. Ondan 70 sene önce bizde de Kınalı Alizade Efendi'nin yazmış olduğu Ahlak-ı Alai diye bir kitap vardır. Orada da Osmanlı siyasal düşüncesinin şöyle bir argümanı vardır. O da şunu söyler. Halk olmadan devlet, adalet olmadan halk olmaz. Sayın Devlet Bahçeli'nin aslında söylediği düşünce bu. Ya da adalet mülkün temelidir. Mülk nedir? Mesela... Devletin temelidir. Burada da baktığınız zaman yani eğer ki halkımızda Aytun Bey'in de belirttiği gibi son dönemlerde ama bu tarihsel olarak Türkiye'de yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile ilgili objektif baktığınız zaman her zaman bir problem vardı. Burada yürütme organının ya da yargı kurumlarının müteşekkilinde etkili olan organların etkisi altında olduklarına dair bir genel bir kanı vardı. Bu yani tarihsel bir problem. O yüzden diyorum sistem açısından bakmak lazım. Yargıya güvensizlik olduğu zaman bakın bütün demokratik ülkelerde kazanan ve kaybedenler oluyor. İngiltere'de de mesela muhafazakarlar kazanıyor, İşçi Partisi kazanıyor. Fransa'da işte parti sistemi orada biraz dağıldı ama yarı başkanlık sisteminde Macron vardı, önceden Holland vardı, önceden Sarkozy vardı, Chirac vardı vesaire böyle gidiyor sistem. Ama önemli olan şu, kim kazanırsa kazansın genel itibariyle yargıya güven konusunda sağlıklı bir demokrasi için minimum nitelikte çoğunluğun yani %70-75 oranlarında minimum diyorum daha yüksek olursa başımızın üzerinde tabii ki de o olması gerekir. Yargıya güven olması gerekir. Neden? Çünkü yargıya güvenin olduğu yerde insanlar şunu söyler. Bu toplumda hukuk önünde hepimiz eşitiz. Bu toplumda ayrıcalıklı ekonomik durumundan dolayı, etnik kökeninden dolayı, dilinden, dininden, memleketinden vesairesinden sınıfsal olarak adaletsiz bir durum yok. Herkes ne yapıyorsa o yaptığının karşılığını alır bu ülkede. O yüzden benim adalete güvenim tamdır dediğiniz yerde aynen böyle altına imzalar atarım bu açıklamanın. İşte orada bir bağlılığınız,
1: bu yüzdelerle ilgili zaman zaman paylaşımlar yapılıyor. Resmi kurumlarda evet. Türkiye'de adalete güven oranlarını paylaşır. Evet. Tam aklımda yok ama sizce ne kadar insan gözüm kapalı?
4: Benim son

0: gördüğüm, yani en iyimser duyduğum rakam, hatta ismini verebilir miyim bilmiyorum. Burada da İhsan Bey'in genel geçen hafta iki hafta
1: İhsan
0: önce
1: Aktaş Genel'in araştırması.
0: O %50 civarlarında demişti. Benim en olumsuz duyduğum rakam %30 seviyelerinde. Onu da işte Betimar Araştırma Merkezi'nde Gürkan Bey'in araştırması bir buçuk yıl önce. O da %26'lar civarında bir rakam
1: söylemişti.
0: Doğru
1: hatırlıyorum.
0: Söylemişti.
1: Bizde de paylaşmıştı. Siz deyince hatırladım. Evet, o evet. Rakamı yani, hatta ne kadar düşük diye konuşmuştuk.
0: En iyimser 50 diyelim. Evet. En kötümser 30 diyelim. İkisi de düşük oranlar.
1: %70 en az %70 yani, olmalı.
0: Adalet açısından öyle olması lazım. Siz partiniz kazanır kazanmaz o ayrı konu. Ama yani hep kazanamazsınız yani. Hani öyle bir evet. Demokrasilerde ama... Devlet adalete güveniniz varsa şu olur. Yani diyelim bunun mantığı budur zaten. Kazananlar, hani bu yapılıyor anlamında söylemiyorum, mantığını söylüyorum. Kazananlar bir adaletsizlik yaptığı zaman yargı benim hakkımı korur. Yani en temel insan haklarını korur, anayasal haklarımı korur. Güveninin var olması ve toplumda kimse imtiyazlı değil, hepimiz aynıyız. İşte böyle olduğu zaman da devlete olan sadakat, hükümeti desteklemeyebilirsiniz ama devlete olan sadakatiniz hep üst derecede olur. O yüzden bu bağlılık sağlanmaz ifadesi çok itaat sağlanır ama bağlılık sağlanmaz. Yani korktuğu için itaat eder ama gönülden bir bağlılık olmayabilir. Çok, çok güzel bir söz.
2: Şimdi şöyle mesela bir şey daha var. Yarınki şeyde hani bu röportajı atıfta egemen devletten bahsediliyor. Sayın Bahçeli egemen devletten bahsediyor. Neden egemen bir devletin olması şart olduğunu... Egemen devlet olmak için neler yapmak gerektiğini. Şimdi bütün bunları baktığımız zaman tabii ki en başta birlikte olmak, yani dayanışmayı ortaya koymak. Dayanışmayı ortaya koymak için hukukun üstünlüğüne inanmak. Hukukun üstünlüğüyle birlikte toplumsal barışın tesisinde ön ayak olmak için atılan adımlar. Şimdi evet. Bütün bunlar tabii
1: ki... Bir reklama gideceğim. Son sözlerinizi alayım.
2: Röportajın içerisinde yer alıyor. Dört gün için tabii ki uzun bir röportaj olduğu için...
3: Ya yarın 9 maddeyi söylesen. Esas oraya geldi.
4: 9 ışık doktrininden.
2: Hepsini söylemek mümkün değil ama 9 ana başlıkta 9 ışık verecek önemli
1: mesajlar var. Yarını bekleyin diyorsunuz. Neyse program sonunda belki en azından bize ipucu verirsiniz.
2: Teşekkür ederim.
1: Bir reklam arası diyelim o zaman. Birazdan devam edeceğiz. Olaylar ve görüşlere bizden ayrılmayın lütfen.
5: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
6: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
7: Yürüyebiliriz.
8: Yürütebiliriz.
9: Konuşabiliyoruz.
6: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.
5: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Olaylar ve görüşleri. Biz konuşurken başlarken de Cumhuriyet Halk Partisi'ni, oradaki MYK'yı, son durumu, kurultay taleplerini konuştuk. İşte yeni partiye bağışlar, onlarla girdik. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi de X hesabından bir video paylaşmış. Diyor ki tarih emaneti yaşatanları hatırlar. Bir kulak verelim hatta nasıl bir video. Bu akşam kısa süre önce paylaşılmış bir video bu.
5: Bu topraklar nice ayrılıklar gördü. Kimi ömürlük sandı kendi yolunu, kimi tarihin yükünü omuzlamanın ne demek olduğunu zamanla anladı. İsimler değişir, dönemler değişir, rüzgarın yönü değişir. Ama bazı değerler vardır. Zaman değişse de yolunu kaybetmez. Kökleri sağlam olanlar her fırtınadan sonra yeniden doğar.

0: Bir asırlık çınarlar günübirlik heyecanlarla değil, yüzyıllık mücadeleyle ayakta kalır. Tarih, emaneti yaşatanları hatırlar. Çünkü asıl kalıcı olan o emanete sahip çıkanlardır.
1: Evet, asıl kalıcı olan emanete sahip çıkanlardır diyor Cumhuriyet Halk Partisi. Ne diyorsun Aytunç bu?
2: Ya şimdi şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Kılıçdaroğlu 2023 öncesi Kılıçdaroğlu değil. 2026'da Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1923'teki o kuruluş süreciyle birlikteki altı okuna daha çok vurgu yapacağı bir dönemi yaşayacağız önümüzdeki dönemde. Şimdi ben geçen hafta CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun en yakındaki 45 yıllık arkadaşı Bülent Kuşoğlu'yla geniş bir röportaj yapmıştım. Nefes Gazetesi'nde yayınlandı. O röportajda mesela Sayın Kuşoğlu dedi ki yeni parti bence liberal bir partidir dedi. Çizgi anlamında. Bizse dedi bu dönemde dedi baktığımız zaman dedi dünyanın da şartlarına göre değerlendirdiğimizde o altı okun devletçilik ilkesini daha öne çıkaracağız dedi. Kamuculuk anlayışını daha öne çıkaracağız dedi.
1: Ve Atatürk'ü daha mı çok vurgulayacak bir de yani, bu filmden de?
2: Tabii yani oraya doğru yani o altı ok üzerinde daha çok bir söylem geliştireceğini görüyoruz Kılıçdaroğlu'nun ve ekibinin. Şimdi sonuçta arınma bir siyaset değil. Yani arınma baktığın zaman kendi içinde yapacağın ama baktığın zaman arınma üzerinden kuramazsın her şeyi. Sonuçta bu halka bir şeyler söylemek zorundasın. Cumhuriyet Halk Partisi'de Sayın Kılıçdaroğlu da çizgi anlamında bu çizgiye doğru oturuyor. Ve diyorlar ki biz bu emanete sahip çıkan kadrolarız. O yüzden o taraf değil.
1: Yani geçici bunlar heyecanlara mı kapılmış sayıyordu giden yeni partiye giden vekilleri? Onu anladım. Öyle bir ifade vardı değil mi? Geçici heyecanlara kapılmak mı?
2: Evet. Ya tarihi o emanete sahip çıkanlara bakacaktır diyor. Yani şimdi Halk Fırkası kuruldu manşetiyle başlıyor. İşte Ecevit, İnönü, Atatürk, İnönü, Ecevit, Baykal ve arkasından Sayın Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşüyle de biten bir video izliyoruz biz burada.
1: Nasıl, sizce peki bu insanlarda nasıl karşılık bulur Sermet Bey?
3: Duygusal bir mesaj içeriyor ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında ben Aytunç Bey'e şu anlamda katılmıyorum. Kemal Bey hep devletçi bir siyaset izledi. Hep kamucu bir siyaset izledi. Hep milli bir siyaset izledi. Dolayısıyla burada 2,5 yıllık geçiş dönemi ya da ara dönem olarak, ara dönem diyelim biz buna, olarak adlandıracağımız dönemde bu altı oktan sapan siyaset tarzına da bir referansta bulunuyor. Ve diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi kurucu referanstır. Mustafa Kemal Atatürk'le başlıyor video. Ve iktidar olmayı ne pahasına olursa olsun iktidar olmayı önceleyen değil. Bir referans kaynağı olmayı önceleyen bir siyaset çizgisi.
1: Özgür Özel giderken dedi ki biz mirası alıyoruz binaları gerimizde bırakıyoruz.
3: Peki şöyle sormak lazım. İktidar olacaklarını da söylüyordu Özgür Bey. Yeni partinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin onların dönemindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin de devamı olmayacağını söylüyor. Yani işte biraz önce İpek Hanım da Aytunç Bey de bahsetti. İşte yeni Türkiye İttifakı, daha geniş perspektif. İktidar oluyorsanız niye değişiklik ihtiyacı duyuyorsunuz? Ya da miras aldıysanız nasıl değişeceksiniz? Bakın bir sürü tezat var.
2: Burada şöyle bir durum var. Özgür Beyler miras ve bagaj üzerinden bakıyorlar olaya. Bagaj.
3: İşte bakın bu Cumhuriyet Halk Partililiği olamamakla ilgili.
2: Bunu Sayın Kılıçdaroğlu da bagaj dedi ama. Türkiye'de bagaj var diyordu Sayın Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bagajları var diyordu.
1: Yani bunu reddetmeyelim. Ne demek istediğini şimdi ben anlıyorum ama ikincisi, Sayın Kılıçdaroğlu, bagaj ne demek, miras
2: hayır, şimdi
1: ne demek?
2: Şöyle bir şey var. Bir algı oluşturuluyor. Oluşturuldu. Yıllarca işte Cumhuriyet Halk Partisi. Ya bu aslında ya
3: 28 Şubat,
2: zaman ideolojik bakın, bir tartışma.
3: 28 Şubat'ın müstahil olmayan CHP'ye mal ettiler. CHP de maalesef bunu layıkıyla savunamadı. Bagaj olan. Ya 28 Şubat'ta CHP iktidarda değil. İktidarın ortağı da değil, yapılanların müsebbibi
2: tamam,
3: de değil.
2: Kılıçdaroğlu helalleşiyorum dedi ama onda.
4: Ama 28 Şubat'ta ne kadar aktörü varsa.
3: Kılıçdaroğlu orada devlet adına helalleşti. CHP adına değil.
2: Şimdi
3: CHP adına değil, devlet adına.

0: helalleşmeyi yaptı.
1: Bu biraz insanların aklıyla alay etmek olur. Tamam, 28 Şubat.
2: Merak yani
0: 28 Şubat'ta. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dahli nedir 28 Şubat'ta?
1: 28 Şubat'ta Cumhuriyet Halk Partisi belki iktidarda değildi ama Cumhuriyet Halk Partisi fikren ve ruhen oradaydı. Ve daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm aktörleri, pardon 28 Şubat'ın tüm aktörleri Cumhuriyet Halk Partisi'nde üst düzey pozisyonlarda yer aldılar canım. Böyle bir şey olabilir mi yani? Aynı mesela, zamanda 28 Şubat'ın devamı
0: Kemal
1: olan
0: Alemdaroğlu,
1: aynı
0: Çevik
1: zamanda
0: mi?
1: Aynı zamanda aynı zamanda Cumhuriyet 28 Şubat'ın devamı olan pek çok kararla ilgili mecliste Kemal Kılıçdaroğlu'nun da o dönemde grup başkan vekili sıfatıyla altında imzasının olduğu, aralarında Necmettin Erbakan'ın, rahmetli Necmettin Erbakan hocanın ev hapsinin kaldırılması kararına karşı şeyler ortada canım. Cumhuriyet Halk Partisi 28 Şubat'ın tam olarak odağındadır. Kimsenin aklıyla oynamayın yani burada. Şu, biz değiştik bakın dersiniz, biz helalleşeceğiz dersiniz. Demek ki böyle bir şey yoksa eğer, 28 Şubat yoktuysa, başörtüsü zulmü yoktuysa, değil, bakın, Kemal Bey niye helalleşti
0: 28
1: mesela
0: Şubat,
1: yani, değil mi?
0: Sayın Demirel, merkez sağın en önemli figürlerinden biridir. 28 Şubat'taki en önde gelen aktörlerden biridir.
1: Demirel, yani, bakın, rahmetli Demirel sağın
0: ben çok sever, hürmet ederim ama 28 Şubat'ta
3: o zaman neden helalleşti diyor Taha Bey?
0: Evet, yani Kemal Bey'in şey helalleşmesi devlet tarafından
1: Cumhuriyet Halk Partisi devlet değildir Sermet Bey.
0: Kabul ettiği
1: Cumhuriyet
0: kendi zaviyesinden ben
1: Cumhuriyet Halk Partisi devlet
0: fiillere muhatap olanlarla bir kucaklaşma ve hemhal olmaydı. İşte. Bakın Kemal Bey, Cumhuriyet Halk Partisi bir taraftan diyoruz 70 yıldır iktidar değil, 80 yıldır iktidar değil. Öte taraftan helalleşmenin, helalleşme tabir edilen fiillerin müsebbibi olarak gösteriyoruz. Kemal Bey orada dikkat ederseniz helalleşme söylemini inşa ederken
1: Sermet
0: ve
1: Bey,
0: o faaliyeti icra ederken
1: Sermet Bey, ben sizin,
0: devlet adamı düsturuyla hareket etti.
1: Ben sizin aklı seleminize sesleniyorum.
0: Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne
1: bu ülkede Cumhuriyet mitingleri yapılıp başörtüler otobüslerin üzerinde yırtılırken
3: bu arada Sinem Dedetaş tutuklandı. Affedersiniz, sıcak gelişme. Üsküdar Belediye Başkanı için tutuklama kararı verildi. Öğleden sonra akşama doğru tutuklama istemiyle gözaltına alan 6 kişiden 4'ü, içlerinde Sinem Dedetaş da vardı, mahkemeye sevk edilmişti. 2 kişi içinde biri de belediye başkan yardımcısı Ali
0: Kontrol
3: talep edilmişti. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklandı. Çarşamba günü gözaltına alınmıştı. Lafınız yarım kaldı ama sıcak bir gelişme. Ben, aslında yorumunuz nedir buna?
1: Ya ben dosyanın tamamına bakmadım
0: Taha
1: ama iddiaları
0: bir şey söyleyip
1: aşağı yukarı
0: bir yorum yapmak istiyorum. Şimdi şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi 28 Şubat'ın kötü mirasını reddetmede kötü bir politika izledi. Reddetmeliydi. Bu konuda katılıyorum.
3: Peki Sinem Dedetaş'ın
0: Kamuya yansıyan, kamu kaynaklarına yansıyan iddialar somutlaşmış görünüyor. Yani WhatsApp yazışmaları, finansal hareketler, görüntü kayıtları, ses kayıtları gibi somut denilebilecek bulgular olduğu söyleniyor. Ve bir örgüt iddiası çerçevesinde soruşturmanın yürütüldüğü söyleniyor. Eğer böyleyse ben bir önceki yayında, Gündüz Kuşağı'nda katıldığım bir yayında dedim ki her belediye suçunu ya da belediyelerin çatısı altında işlenen her suçu örgüt suçu deme konusunda son derece ihtiyatlı yaklaşmak lazım. Adli makamların bu konuda hassas olması lazım. Ama bu birçok soruşturmada olduğu gibi Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma da bir örgütlü suç olarak ele alınıyor adli makamlarca. Ve örgütlü bir suç olduğu için de 36'ya yakın belediye başkanı herhalde bu tür muamele adli tahkikata tabi tutuldu. Birçoğu hala tutuklu. Sinem Dedetaş'ın da tutuklanması, tutuksuz yargılaması olmakla birlikte fiiliyatı bahsediyorum. Burada doğrudur diye demiyorum.
3: Ben sizin hukukçu
0: şaşırtıcı
3: olarak
0: olmadı.
3: Soruyorum. Yani
0: şaşırtıcı olmadı. Ama tabii ki Türk ceza hukukunda, ceza muhakemesi hukukunda tutuksuz yargılanma asıldır. Hele ki kaçma şüphesi, delil karartma şüphesi olmayan üst düzey kamu görevlileriyle ilgili.
3: Geçmiş.
0: Mesela
3: yani
0: Çankaya Belediye Başkanı bizzat gözaltı kararını öğrendiğinde yurt dışından yanlış hatırlamıyorsam döndü teslim oldu. O da tutuklandı. Dolayısıyla yani burada tutuklama örgütlü suç faaliyeti olarak değerlendirildiği için adli makamlarca otomatik uygulanan bir tedbire dönüştü.
3: Çağatay Bey, sizce sizin yorumunuz nedir Sinem
1: Dedetaş'ın
3: tutuklanma? Az önce
1: konuyla ilgili kompozisyonumu müsaade ederseniz tamam.
3: 28 Şubat'ta.
1: İki cümleyle.
3: Tamam tabii.
1: Şimdi bu yani çabuk unutuyoruz. Yani 28 Şubat'ın en travmatik olan

olaylarından birisi biliyorsunuz genç kızların üniversite sınavında başarı sağlamış genç kızların üniversite önlerinde kurulmuş ikna odalarında psikolojik baskı altına alınıp ağır işkenceye maruz kalması olayıdır. Bu işin mucidi Nur Serter'i Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili yapmıştır. Bunun gibi pek çok

0: silata girmek istemiyorum ama kimsenin aklıyla oynamak,
1: Cumhuriyet mitingleri organize eden bir gerekiyor. Akademisyen de şu an
0: Nur Serseri de en güçlü insanlar değişirler efendim ama geçmişi reddedemezsiniz. Geçmişi reddedemezsiniz.
1: Bakın ben Cumhuriyet Halk Partili değilim.
0: Sayın Kılıçdaroğlu, bir müsaade buyurursanız ben sizi bölmemeye çalıştım. Sayın Kılıçdaroğlu o dönem kendisine göre bir manevra yapıp bir helalleşme politikasına gitti. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi efendim bununla ne alakası var canım Cumhuriyet Halk Partisi'yle demek biraz halkın hafızasıyla alay etmek anlamına gelir ki buna bence girmeyelim.
2: Peki.
1: Bir cevap hakkımı kullanmak istiyorum.
2: Ama
1: evet, iktidarda olmadığı bir dönem Sayın Kılıçdaroğlu o dönemde 70 yıl önce neydi o bir Anter Anter miydi Musa Anter mi? Onun oğluyla da görüştü. 28 Şubat'la ve CHP pratiğiyle hiçbir alakası yoktu. Yani orada helalleşmeyi 28 Şubat'a özgülemek doğru değil.
2: Peki. Sinem Dedetaş'ın tutuklanması.
3: Yani tutukluluk tabii çok istisnai bir uygulama olması gerekirken artık olağan bir uygulama gibi oldu. Ama değerli meslektaşım da söylediği gibi katalog suçlar bağlamında tabii o savcılığın hangi gerekçelerle tutuklama talebinde bulunduğuna bakmak lazım. Katalog suçlar bağlamında orada suç örgütü kurma bir katalog suçlara giriyor. Bu bağlamda bir tutuklama talebi oluyor. Ama tabii bunun yani artık tutuklamanın istisnai olması gerekiyor. İşte az önce Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu, az önce konuştuğumuz açıklama çok önemli. Tabii hukuk devletindeyiz, yargı kararlarına uyulacak. Ama işte bu yargı kararları ne kadar çok olumlu yönde karşılanıyor, karşılanmıyor. Bunu zaman gösterecek tabii. Detaylara da hakim değiliz. Hani hakim olmadığımız için bu çok yanlış bir karardır ya da bu çok doğru bir karardır demek o subjektif bir yorum olur. Detaylara hakim değilim ama tabii yani çünkü bir insanın bir günü bile kim olursa olsun haksız yere içeride olması o çok önemli bir durum açıkçası o özgürlükten kısıtlanmak. O yüzden hani yorum yapamıyorum ama tabii tutukluluğun istisnai olması gerekir. Yani asıl evet. Olay bu. Ama son dönemlerde biraz bu tersi oldu biraz.
2: İpek Hanım, sizin yorumunuz nedir? Sinem Dedetaş'ın tutuklanma kararına ve bu 41 belediye, Cumhuriyet Halk Partisi belediyesine soruşturma üzerine böyle operasyon ve gözaltılar oldu. 27 belediye başkanı hatırladığım kadarıyla geçen çarşamba konuşmuştuk, tutuklu şu anda. Sanıyorum Sinem Dedetaş'la 28'e çıkmış oldu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutuklu belediye başkanı sayısı.
4: Evet, şimdi tabii benim için de öncelikli olan masumiyet karinesi. Herkes suçu ispat olunana kadar masumdur. Çünkü bu süreçte görevlerine iade edilen belediye başkanları da oldu. Evet. O yüzden hiç kimsenin onurunun, gururunun zedelenmemesi gerektiği düşüncesindeyim ki burada konuştuğumuz bir kadın siyasetçi. Kadın siyasetçiler benim için ayrıca önem teşkil ediyor. Çünkü böyle bir dönemde hani siyasetin bu kadar tırnak içerisinde kirlendiği bir dönemde diyeyim. Kadınların siyaset yapabilme cesaretini göstermesi gerçekten alkışlanması gereken bir şey diye düşünüyorum. O yüzden burada biraz hani cinsiyet ayrımcılığı da yapmadan geçemeyeceğim. O yüzden onurunun, gururunun zedelenmemesi noktasında gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Aslında biraz evvel adalet konusu üzerinde konuştuk. Adalet talebini en çok dile getirenler bildiğiniz gibi muhalefet partileri. Yani bu ülkede yargı siyaset ilişkisini eleştiren, yargının siyasette ve siyasetin de yargının etkilenmesinden bağımsız olarak işlemesi gerektiğini söyleyenler aslında en fazla muhalefet partileri. O yüzden adalet bir ülkeye elbette ki lazımdır ama bunun asıl işleyiş mekanizmasındaki sorunlarının da Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden kaynaklandığını görmemek konuyu belki de yanlış bir yerden tartışmak anlamına geliyor. Çünkü son dönemde biliyorsunuz fazla güçlü olmayan yani muhalefet açısından tartışıldığı zaman güçlü olmayan bir yasama var. Muhalefet partilerinin önerdiği yasa önergeleri hiçbir şekilde kabul edilmiyor. Muhalefet partileri iktidar partilerinin yasa önergelerinin noktasına ve virgülüne bile dokunamıyor. İkinci olarak çok güçlü bir yürütme var. Özellikle 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bürokrasideki önemli atamaların Cumhurbaşkanı tarafından yapıldığını biliyoruz. Ve üçüncü konu da yargı siyaset ilişkisi. Yargı siyaset ilişkisini tartışırken Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yapısına değinmeden konuyu es geçersek eksik kalır diye düşünüyorum. Hakimler ve Savcılar Kurulu yargının başındaki en önemli kuruldur. 13 kişiden oluşur. Adalet Bakanı, Adalet Bakanı Yardımcısı...

0: 4 kişi Sayın Cumhurbaşkanı tarafından, geri kalan 7 kişi de siyasi partiler tarafından seçilir ki bu dönemki Hakimler Savcılar Kurulu'nun seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi takip ettiğimiz kadarıyla seçim mevzuatına uyulmadığı gerekçesiyle salonu terk etmiş bulunmaktadır. Şimdi böyle bir yapı içerisinde adalet talebinin iktidar tarafından konuşuluyor olması elbette ki dikkat çekici. Çünkü bütün yasa yapma gücü özellikle son dönemde tamamen Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin elindedir, ama adalet talebinin daha çok dillendirildiği partiler aslına bakarsanız muhalefet partileridir. Bununla birlikte biz uzun dönemdir sokaklardayız, vatandaşla da konuşma fırsatını buluyoruz. Vatandaş şunu söylüyor ve benim de düşüncem bu tabii. Boğazından haram lokma geçen herkes cezalandırılsın. Yetimin hakkına el uzatan kim varsa, hiçbir kariyerine bakılmaksızın elbette ki cezalandırılsın, ama bunun sadece muhalefet tarafından olması ve iktidar tarafından hiçbir belediyeye ilişkin böyle bir sürecin başlatılmaması, bu tip incelemelerin gündeme gelmemesi vatandaş tarafında da bir soruyla karşılık buluyor. Diyorlar ki hep mi muhalefet belediyeleri suçlu? Diğer taraftaki belediyeler pürü pak mı? Neden bütün işte operasyonlar muhalefet tarafındaki belediyelere yapılıyor diye vatandaşın da kafasında bir soru işareti oluşmuş durumda. O yüzden adalet tartışmalarını yaparken işlerin bu boyutlarına da mutlak surette değinmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Adalet herkesin talebidir, ama nasıl işletildiğine, yasayla nasıl vuku bulduğuna ve uygulamalar üzerinde de hangi tarafa operasyonları gerçekleştirildiğine bakarak aslında tecelli eder. O yüzden sorunların bu boyutlarıyla da tartışılması gerektiğini, evet, düşünüyorum.
1: Bu yoruma Aytunç sen ne dersin?
2: Şimdi şöyle,
1: Taşın elbette tutuklanması haberine.
2: Geçen günlerde Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi AKP'li bir belediye başkanına rüşvetten 5 yıl 2 ay 12 gün hapis cezası verdi.
1: Evet.
2: Bir müteahhitle olan rüşvet ilişkisinden dolayı. Evet. Fakat bu belediye başkanı bir gün gözaltına alınmadı. Evine sabah baskını yapılmadı.
1: Biraz da sesini yüksek duyabilir miyim?
2: Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi geçen günlerde AKP'li bir belediye başkanına rüşvetten 5 yıl 2 ay 12 gün ceza verdi. Ve bir müteahhitle olan ilişkisinden dolayı. Fakat o belediye başkanı bir gün bile gözaltına alınmadı. Ve demek ki tutuksuz sürebiliyormuş hayat. Öyle değil mi? Şimdi baktığın zaman biraz önce Bahçeli'nin vurgusu...
3: Cezaevinde ama bildiğim
2: kim?
3: Kadarıyla.
2: Hayır. O belediye keskin başkanı. Belediye başkanı. Değil. Değil ya. Neyse.
1: Zaten
2: şimdi,
1: burada en büyük eleştiri Mehmet Bey, şimdi, yargılamaya şimdi değil de en başta
2: baktığımızda,
1: bu soruşturma tamamlanmadan...
2: Baktığımızda mesele şu zaten. Yani biraz önce Samet Bey'in de dediği gibi, yani yurt dışından gelip teslim olan, işte delilleri toplanmış artık operasyon yapılıyorsa artık deliller toplanmış.
4: Yani yargılama belli bir aşama kaydetmiş.
2: Gelmiş tapelerden bile bahsediliyor artık. Medyaya o düşen
1: yani
2: tapeleri görüyoruz.
1: Tabii.
2: Şimdi burada tutuksuz yargılama çok net bir şekilde olmak zorunda. Zaten biraz önce Sayın Bahçeli'nin vurgusu dediğimiz şey, adalet vurgusu dediğimiz şey bu değil mi zaten?
1: Evet.
2: Yani o yüzden İpek Hanım'ın dediği de, yani esas olarak neden hep sabahın 5'inde CHP'li belediyeler, neden hep tutuklama CHP'li belediyelere, neden hep bir gün bile gözaltı olmaması, neden iktidara? Şimdi bu olmaz. Bu olduğu zaman da hele bir de Üsküdar halkı tarafından sevilen, yani baktığımız zaman şimdi Sinema'nın...
1: Evet, yani Sinema'nın hani, biraz
2: AKP'li daha değil de, MHP'lisi de...
1: Klasik siyasetçi profilinden sayılan...
2: Ya tabii ki çok farklı bir profilden
1: bugün
2: bahsediyor.
1: Bu dün de çok da destek gördü Üsküdar'da.
2: Ben geçen gün siyasetçi çok yakından...
4: Belediye başkanı. İstanbul'un en bilinen ilçe belediye başkanı.
2: Tabii. Şimdi...
1: Her siyasetçinin bir imajı var elbette.
2: Evet, bunu ama Sinema Hanım'ın ayrı bir durumu da var baktığımız zaman. Bir şey de o, altını çizelim. Bir arkadaşım dedi ki, yani bu çok yakından takip eden bu süreçleri. O da dedi ki, ya dedi, tamam şu öyle oldu, bu böyle oldu. Ama son iki operasyon dedi. Biri Behzat Ç, amirim. Biri Sinem Dedetaş. Yani ikisi de kamuoyu tarafından Hani çok sevilen ve saygı duyulan isimlerden bahsediyoruz.

0: Yani bunları bu şekilde gözaltına alıp tutuklayarak kamuoyunu ikna edemezsin. Anlatabiliyor muyum? Yani tutuksuz yargıla, zaten tutuksuz yargılamada sürer bu iş, karşısına çıkar. Yani o tape dediğimiz bir tape düştü zaten. O da dedi ki buradan konuşmayalım, Zoom'dan konuşalım diyor. Yani Migros şekleri galiba öyle bir şey olması lazım. Yani onlar üzerinden
1: bayağı yiyen... delil şeyi var artık.
0: Evet, yani bilmiyoruz yani.
2: Sizce bu dosyada... delil mi bundan konuşmayalım? Yani onu kastettiğiniz o muydu? O tape miydi?
1: Ona benzer bir tablodan bahsediliyor. İşte bazılarından böyle bir talep mesajları falan bazı iş insanlarıyla veya... ruhsat talep eden müteahhitlerle falan.
2: Şimdi Sinem Dedetaş,
3: ama şöyle
2: siyaseten
3: bir şey var.
2: Yeni partinin desteğini mi alacak, CHP'nin mi?
0: Sinem Dedetaş yeni partiye geçme hazırlığındaydı zaten.
2: Evet.
0: Ama
2: şöyle yani açıklayamayız bunu. Erdal Beşikçioğlu da... CHP Sinem Dedetaş'ı kendi belediye başkanı bugüne kadar tweet'te attı, Müslüm Sarı destek olacağız diye. Artık ne de olsa yeni partiye geçecekti diye. Hukuki olarak bir şey görse dahi...
1: Şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi veya herhangi bir siyasi
2: bir destek
1: parti...
2: destek vermeyecek mi?
1: Bakın hiçbir siyasi parti bir adli, siyasi adli davaya... Yani siyasi kavramını geniş anlamda kullanıyorum. Bu davalar siyasidir anlamında değil. Bir siyasetçinin yargılanmasına kayıtsız kalamaz kalmamalıdır. Yani bu İYİ Partili de, Refah Partili de, Saadet Partili de bir belediye başkanı olabilirdi. Pek tabii yeni partili bir belediye başkanı için de, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de süreci hassasiyetle, titizlikle ve hukuka uygun yürüdüğünü teyit edecek şekilde takip etmesi gerekir. Yani ben AK Parti'deki birçok sayın siyasetçinin de bu süreçleri hassas ve ciddi takip ettiğini düşünüyorum. Hakeza Sayın Devlet Bahçeli'nin de. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi yeni partiye gidenler Allah'ından bulsun, bizde kalanlar yaşasın diye bir tutum benimseyemez herhalde. Bu siyaseten sürdürülebilir ve savunulabilir de olmaz.
0: Erdal Beşikçioğlu ayrıca mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalacak isimlerden biriydi.
1: Açıkça beyan etti.
2: Yani. Ama orada da şey deniyor işte, yeni partide orada da bir... eskisi gibi yani Özgür Özel daha doğrusu destek verecek mi? Aynı soru o şekilde de soruyor. Bu bölünme, partilerin, pardon, belediye başkanlarının geçişi. Burada siyaseten hangi tarafta sorusunu da ortaya koyuyor. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinden İstanbul'da 3 ilçenin de AK Parti'ye önümüzdeki günlerde geçeceği, 14 Ağustos'ta geçeceği yönünde iddialar var. Biraz
0: Tuzla,
2: da olgunlaşmış gibi
0: Tuzla,
2: görünüyor.
0: Tuzla Belediyesi geçecek.
2: Tuzla, kesin. Çekmeköy ve Şile. Şile Belediye Başkan Vekili istifa başkan etmişti. Orada zaten belediye başkanı tutuklu. Öyle mi?
0: Evet. Tuzla geçecek.
2: Tuzla kesin mi?
0: Şile ve Çekmeköy'ünde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kararı bekleniyor.
4: Yok. O da gördüğüm kadarıyla yeşil ışık yandığı yönünde ciddi bir emareye ben ulaştım yaptığım görüşmelerde.
2: AK Parti'den yeşil ışık yandığı.
1: Evet. Peki başkanlar yalnız mı geçiyor belediye meclis üyelerinden de?
4: Bir kısım belediye meclis üyelerini de beraberlerinde
0: Tuzla
4: götürüyorlar.
0: Tuzla belediye başkanı 5 belediye meclis üyesiyle beraber geçeceğiz.
1: Yani bu büyükşehir belediye meclis aritmetiğini değiştirir mi?
0: Değiştirecek.
4: Evet, değiştirecek.
0: Değişecek zaten. Oralar zaten... Sonunda da İstanbul Büyükşehir'de bir dengelerle ilgili bir sıkıntı yaşanacak önümüzdeki
4: süreçte. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya işte bir yeni partinin başka bir sorunu var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir çoğunluğu var. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki orana göre bölünmesi halinde dahi kendi adaylarını seçebilecek çoğunluğa ulaşamıyorlar. Dolayısıyla orada öyle bir sorun var Cumhuriyet
2: Halk
4: Partisi.
2: Evet, yani orada
4: tarafından.
2: Durum şu, AMAK davası Yargıtay tarafından onanırsa, Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak resmi olarak gelirse tekrar bir belediye meclisinde seçim yapılması gerektiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde.
4: Ama bunun için
2: oradaki
4: yeni,
2: bir seçimde
4: yeni ilçe
2: de,
4: belediyelerin AK Parti'ye geçmesi ilçe olmasa bile Cumhuriyet Halk Partisi'nin
2: durumu bunun beraber. Zaten bir yargı kararı sonrası.
0: 184 belediye meclis üyesi var Cumhuriyet Halk Partili.
2: Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ayrımı olursa parti meclis üyelerinde, yani yeni parti CHP, belediye meclisi, pardon, belediye başkanı parti değiştirir. Parti değişikliği bebe de olabilir. Böyle bir olasılık var deniyor. Hatta çarşamba
0: ben
2: günü bunu konuştuk.
0: Bunu sen ben söyledim zaten onu.
2: Aytun, teşekkür ederim.
0: 184 belediye meclis üyesi var. 40 ve 44 arasında Sayın Kılıçdaroğlu'na yakın isim var. Bu isimleri çıkarttığın zaman 140 kişiye yakın kalıyor şeyde, yeni parti diyelim veya işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacak isim. Bu arada 16 DEM

0: üyesi var.
1: 140'ın içeri.
0: O 184.
2: Çarşamba günü Ali Haydar Fırat'a dedim ki böyle bir olasılık, yani zaman geçti ve böyle bir durum oluştu. Yani siz yeni partili ve CHP'li meclis üyeleri olarak, İBB meclis üyeleri olarak AK Parti'nin ya da bir diğer parti adayının kazanması ihtimaline karşı birbirinizin adayına yani ortaklaşamayacak mısınız aynı tarafta? Yani buna net bir cevap vermedi ama o kadar bir şey vardı ki yani...
0: Ortaklaşma ihtimalleri biraz var veya yok. Ya o zaman çok içinde gözükecek. Yani
2: beni şaşırtacak
0: oylama
2: kadar...
0: gizli. Yani şimdi oylama yapılırken gizli olacak diye biliyorum.
3: Siyasi yasak olmadıkça bir seçim ihtiyacı olmaz zaten.
2: Zaten o yüzden söyledim. Siyasi yani yasak gelirse.
3: CHP azın ya da yeni parti azınlıkta kalır. Eğer başkan şu an CHP'de gerçi Nuri başkan vekili.
2: Yani
3: Nuri
2: CHP Bey. Mesela yeni parti bir aday çıkardı böyle bir durumda tekrar İBB başkanlığı için.
1: Muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Halk Partisi de bir aday çıkaracaktır.
2: Evet.
1: Yani mesela şimdi şöyle bir korelasyon çıkacak. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi yeni partinin adayına destek versin. Cumhuriyet Halk Partisi diyecek ki siz de bizim adaya destek verin diyecek yani. Anlatabiliyor muyum?
2: Ben, ortak bir aday çıkaramayacaklar.
4: Ben geçen hafta İBB
5: İşte tam da muhalefetin bölünmesi
4: Volkan
5: dediğimiz şey.
4: Demir'le,
2: evet doğru söylüyorsunuz. Muhalefetin bölünmesinin sonucu burada görülebilir söylediğiniz gibi.
4: Demir'le bir yazışmada bulun. Ben de sordum. Siz belediye olarak yeni partiye geçecek misiniz? Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacak mısınız diye. Volkan Demir şunu söyledi. Biz hizmet için buradayız. Herhangi bir particilik yapmıyoruz. Sadece İstanbul özelinde çok hizmet bekleyen insan var. İstanbullulara hizmet için gayret gösteriyoruz. Bu tartışmalardan da uzak duruyoruz diye bir açıklaması oldu bana. Onu da ifade etmiş olayım.
2: Peki, teşekkür ediyorum. Şunu merak ediyorum ben. Bu CHP milletvekili, CHP belediye başkanlarının AK Parti'ye geçişi.
0: Bu arada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçme ihtimali çok yüksek. Cemil
2: evet.
0: Turgay'ın.
2: Hala böyle net bir cevap vermiyor. Sen olacak mı diyorsun 14 Ağustos'ta?
0: Yani gelen bütün mühareler o yönde. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki yetkililerle yaptığım sohbetlerde de Cemil Turgay bizden daha istekli
2: diyorlar.
0: Yani böyle bir gerçekliği var bu işin.
2: Cemil zaten Turgay bir ay önce, AK Parti'ye geçmede istekli.
0: Ben bunu bir ay önce başka bir kanalda söylediğimde AKP'li bir yetkili şaşırmayız demişti Cemil Turgay'ın AKP'ye geçmesine.
2: Peki o zaman AK Parti tarafında mı bir değerlendirme var yani?
1: Evet.
0: Evet.
2: Geçip geçmemiz.
1: Ben geçen hafta mı söylemiştim?
0: Ondan önceki hafta.
1: İki hafta önce söylemiştim galiba. Cemil Bey Sayın Cumhurbaşkanı'na ulaşmak için pek çok farklı kaynaktan kanalları zorluyordu. Ama hatta o programda da şerh düşmüştüm. Yani bunu şimdi şeye yormayalım direkt. Hani geçiş için hani şu görüş de var. Efendim belki İzmir'in sorunlarıyla ilgili, İzmir'deki yatırımlarla ilgili, İzmir'in vizyonuyla ilgili de bir gündem olabilir. Küçük de bir ihtimalle olsa
3: geçen
1: diye.
3: Geçen hafta Çevre Şehircilik Bakanı'yla onu beraber
1: Hasan
3: görüşmeyi
1: Murat belirtirler.
2: Evet, yani. Bir
1: Murat
2: ziyarette kurumla bulundu.
1: Orada da
2: Çevre Bakanı kuruma.
1: Şu bilgiyi de düşmüştüm Aytunç abi hatırlarsa. Zaten İzmir'in herhangi bir meselesiyle ilgili tüm bakanlıkların kapıları açık ki yani.
3: Tabii.
1: Yani Sayın Murat Kurum Cumhuriyet Halk Partiliymiş, AK Partiliymiş, İyi Partiliymiş, şuymuş. Bakmıyor yani özellikle
2: çevre ve şehircilik kesiminde tabi ya da herkese toplumun bir kesimi diyor ki eğer geçmezse ya da bir operasyon olmasın diye geçecek. Tutuklanmamak için geçecek. Yani bu çok dillendiriliyor. Zaten CHP yani Özgür Özel'in genel başkanı Özgür Özel bizzat bu ifadeleri bunu siyasi operasyon olarak değerlendirdi. Bir yandan da deniyor
1: ama bu
2: ki
1: çok ayakları yere basan bir yorum değil Serap Hanım. Neden?
2: Çünkü Özlem Çerçeoğlu için çok söylendi. Süre gelen bir soruşturma vardı
1: ya
2: ardından
1: şöyle,
2: beraat
1: yani
2: ettiler.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalan Akçapakça Cumhuriyet Halk Partisi'ni terk eden kriminal vaka pozisyonuna dönüştürülüyor. Mesela Özkan Yalın bugün otel odasında 21 yaşındaki belediye personeliyle basılmamış olsaydı o da muhtemelen yeni partide Akçapakçalar arasında yerini alacaktı.
2: Alırdı.
1: Dolayısıyla buradaki siyasi etik ve ahlaktan bahsederken biraz daha titiz davranmakta fayda var. Fakat şöyle bir durum var. Cemil Bey herhangi bir kendisi hakkında soruşturma dedikodusu çıktığında CHP'den istifa etmeli ki. Cemil Bey mutlak buttan kararı çıktıktan sonra İzmir'e yeni bir il başkanı atandı. İl başkanıyla kendilerinin geçmişten bugüne gelen bir şeyleri var.

0: sorunları var, bir kavgaları var ve rest çekerek yeni kurulacak partide yerimi almak üzere ben ayrılıyorum dedi. Bunun neresinde yargılanma var? Ama sonra yeni partinin teşkil edilen düzeni eski kadrolardan olduğunu belki de görünce, yani partinin adı yeni de en eski isim 7 dönemdir milletvekili. Daha sonrakiler 6 dönem, daha sonra 5 dönem. 2 dönemden az milletvekilliği yapan yok. Dolayısıyla orada da aradığını bulamayınca şu anda partisiz olarak İzmir'i yönetmeye çalışıyor. Bu anlamda da anladığımız kadarıyla bir arayış içerisine girmiş durumda. 2 hafta önce bu stüdyolarda da belirttiğim şekilde kendisinin
1: ilk ışığı çakmak demiş değil mi Cemil Tugay?
2: Ben demiştim.
1: Evet. İlk ateşi ben yakıyorum bir istifa açıklamasından.
2: Yeni parti içinmiş gibi
1: algılandı. Evet, yeni parti için ilk şeyi ben
2: evet, onu başlatayım.
0: Hayır, direkt söyledi yani yeni parti kurulacak, ben de orada yerimi alacağım dedi yani.
2: Tabii onu yani ona bir ön ayak oldu.
3: Yeni parti içerisinde tek dönem, en az iki dönemlik milletvekilleri var argümanı tam anlamadım. Yeni partinin
0: yeni bir şey ortaya konulmadığından bahsediyorum.
2: Yeni değiller ki diyor Taha Bey.
3: Hani, hepsi parti... en az iki dönem milletvekili mi? En az. Öyle mi dedi? Ben mi yanlış
0: anladım? Evet.
3: Mesela Şeref Arpacı iki dönemdir milletvekili mi? Aykut Kaya iki dönemdir milletvekili mi?
0: Veli Ağbaba kaç dönemdir milletvekili?
3: Veli Ağbaba vardı. Faik Öztürk var. Yani bunun şeysi var.
0: Bir de oraya gelme.
3: Üç kişi, beş kişi çekersiniz, zaten genelleme yaparsınız. Ben diyorum ki bu da var, bu da var. Teşmil etmez. Bir tane örneği seçip de
0: bir tane örnek değil canım, daha fazla örnek.
1: Ben de katılıyorum.
3: Yeni parti ideolojik olarak Cemil Bey'e hitap etmediğini söylüyoruz. Yeni parti içerisindeki milletvekillerinin hepsi en az iki dönemdir milletvekilidir derseniz, onun içerisinde
0: şöyle
3: bir dönemdir milletvekili olanlar da var.
0: Ben çok hazır cevap bir adam değilimdir ama dersin
3: yani
0: iyi çalışırım.
3: Bir bakın hani şimdi buraya girmeyelim.
0: Ben dersin iyi çalışırım.
3: 90 kişi analiz etmedim de analiz yapalım.
0: Öğrenciyimdir.
2: Kulis bilgilerini de aldım. Bu çok önemli bir konu.
0: Hayır, ben şunu söylüyorum. Siz bir şey ortaya atıyorsunuz.
3: 4 dönem 5 dönemdir vatva yapan da var.
0: Taha Bey siz uyduruyorsunuz.
3: Taha Bey bir dönemdir milletvekili yapanların olduğu bir yerde herkes...
0: Ya bir saniye. Yaşar Tüzün kaç dönemdir milletvekili?
3: Ya bir dönemdir milletvekilliği yapan insanların olduğu bir topluluğa buradaki herkes en az iki dönemdir vekil diyemezsiniz. Bir dönemlik de var dersiniz, beş dönemlik de var, varsa 20 dönemlik de var dersiniz. Objektif olun.
0: Hayır, partinin.
3: Partinin vitrini bir
0: saniye. Bakın ben size sayayım partinin vitrinini. Buyurun.
3: Bir saniye milletvekili.
0: Yaşar Tüzün 6 dönemdir. Bülent Tezcan 5 dönemdir. Mahmut Tanal 5 dönemdir. Sezgin Tanrıkulu 5 dönemdir. Tekin Bingöl 5 dönemdir.
4: Ya bunlar CHP'den ayrılmadı zaten. Yani
0: ben demiyorum ki CHP yeni bir parti.
4: Ama şimdi şöyle.
0: Partinin adı yeni, kadrolar resmi. CHP yeni partiyi ben Ekim'de göreceğiz.
2: Şunlardan aşağı yanımıza almıyoruz mu diyecek?
0: Hayır, ondan bahsetmiyorum.
3: Ama bir analiz yapalım artık.
0: Milletvekillerinden müteşekkil bir genel merkez kurmak zorunda değilsiniz ki.
2: Yeni başka isimler olabilir.
3: Ya bir saniye yapmayın, işte siyasi partiler kanunu var. Bu parti şu anda parlamento içinden milletvekillerinin kurucu olarak belirlendiği bir parti. Dolayısıyla kurucular kurulu içerisinden sizin parti meclisinizi ve merkez yürütme kurulu oluşturmak zorundasınız. 6 ay sonra asıl biz yeni partinin kadrolarını göreceğiz.
1: Ama bu bir tercihtir bakın. Bu bir tercihtir.
3: Ya bir saniye, çünkü bu bir siyasi
1: durum. Zorunda değil de hepsini milletvekili yapmak.
3: Burada Özgür Özel ve...
2: Yani kurultay olduğunda ondan sonra kadroları göreceğiz.
3: İl başkanı yok, ilçe başkanları yok. Minimum 40 ilçede, ilde, seçim bölgesinde.
2: Öyle süreci de başlatmışlar 9 Ağustos itibariyle başlıyor.
3: Ağustos-Eylül ayı içerisinde başlayacak deniyor. Çünkü Yargıtay kararı var. Hala o iş bitmedi. O karar da bir netleşmesi gerekiyor. Kurumsal bir boşanmanın tamamen gerçekleşmesi için. Ve ondan sonra teşkilatlar yapıldıktan sonra mahalli delege seçimleri hepsi yapılacak ve 6 ay içerisinde büyük kongre ya da kurultay toplanması gerekecek. Zaten bunu yapmazsa seçime katılma yeterliliği olmaz partinin.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni partinin hiçbir sorun yok. Bu insanlar canları sıkıldığı için AK Parti'ye geçiyorlar. Olur mu böyle bir şey?
2: Biraz tartışma programlarında olabiliyor Çağatay Bey. Ona ben dikkat ediyorum.
3: Orada ben mevzuat anlatırken mevzuat böyle değil demek olmaz. Altay, o zaman biz kadroyu konuşacağız.
4: Çağatay Bey dediği doğru. Yani böyle... şu anda kurucular kurulu vekillerden oluştu. 5 dönemde, 1 dönemde, 3 dönemde
1: ama
4: vesaire, tamam.
1: İlk çıkış önemli değil mi? Yani böyle yeni
3: ya
1: yüzler
3: ya
1: sadece
3: ya
1: vekillerden kurma bakın zorunluluğu yoktu.
4: Ya şimdi
1: dışarıdan
4: burada,
1: birilerini de dahil edebilirlerdi.
4: Partinin rahat kurulması için, yani bir sıkıntı yaşamaması için.
1: 80 vekil değil de 30 vekil alıp 50 tane de
3: yeni bir... anormal bir durum yaşıyoruz. Türkiye, hatta Türkiye demeyeyim, dünya

0: demokrasi tarihinde olmayan bir olayı yaşıyoruz biz. Ayrışma partisi değil yeni parti. Ayrışma partisi nedir? Mesela mevcut genel başkan vardır. Ona itiraz eden bir grup vardır. Türkiye'de çok görülür. O genel başkanı deviremediği için, bizde liderlik merkez yapıları olduğu için ayrılır giderler. Çok örneği var bunun. Bu parti dünya demokrasi tarihinde ilk kez var olan genel başkanı yargı kararıyla yönetimden ayrılıyor ve gidip bir başka parti kuruyor. Yani büyük pas da buradan kopuyor. Zaten bu anketlere de yansıyor, milletvekillerine de yansıyor. Ve bir de şu var, Yargıtay süreci devam ediyor. O yüzden mesela biz ne diyoruz, yeni partiye başka geçişler olacak mı? Olacak tabii ki de. Milletvekili seviyesinde olur mu olmaz mı? Onu Kemal Bey'in tavrı, Özgür Bey'in tavrı ve Yargıtay süreci gösterecek.
1: Peki belediye
0: bize
1: başkanlarının geçişine, yani tüm bu durum içinde CHP'de bunlar oluyor, yeni bir parti doğuyor, bu mahkeme kararları, soruşturmalar, tutuklamalar ve CHP'li belediye başkanları AK Parti'ye geçiyor. Burada bazı eleştiriler getiriyor. Geçen yerel seçimde parti aidiyeti olmayan isimler seçildi vesaire vesaire. Sizce bu transferlerin altında yatan sebep?
0: Şöyle söyleyeyim, parti değiştirme konusunda ben açıkçası yani karşıyım. Onu söyleyeyim. Hangi partinin hangi partiye geçerse geçsin. Öncelikle bunu söyleyeyim. Çünkü o seçmen iradesi açısından bir sıkıntılı bir durum. İkincisi, burada şöyle bir algı var. Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçenlerle ilgili olarak söylenen, işte soruşturma ve işte olası kovuşturmalardan kurtulmak için böyle bir geçiş yapıyor gibi söylenen.
2: Özlem Vural Gürzel'i ne yeriye koyacaksınız? Beykoz'u yeni başlamıştı göreve.
0: Kişisel örnekler
2: ya,
0: olabilir
2: ama
0: de bir
2: bakın,
0: saniye bir anlatayım.
2: Siz
0: ben
2: Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçen tüm belediye başkanlarını bir soruşturmadan kaçıyor diye lanse ederseniz,
0: şey dedim mi?
2: Sayın Devlet Bahçeli hepimiz referansta
0: bulunduk. Ben böyle bir şey dedim.
2: Adil
0: mi?
2: Davranmış olmazsınız.
0: Ben böyle bir şey dedim mi? Siz
2: bakın adil böyle bir algı
0: ya
2: var diyorsunuz.
0: Bey.
2: Bütün geçenleri bir çuvala atıyorsunuz. Biz,
0: böyle bir şey yaptı mı ben? Şimdi az önce
1: böyle bir algı olduğunu
2: yani bu
0: bir saniye ya.
2: Lütfen.
0: Şimdi Ankaralısınız. Ankaralı bir milletvekili ve Ankaralı'nın bir ilçesi, isim vermeyeceğim, bir belediye başkanı ile ilgili ne iddialar yaptı? Parlamentoda çıktı, konuşmalar yaptı. O Ankara'nın o ilçe başkanı geçti. Bugün o Ankara'nın milletvekili suspus. Ne oldu?
3: Neden bahsettiğiniz tam olarak anlayamadım.
1: Şimdi, ben de onu şimdi düşündüm.
0: Ben şimdi kişisel olmaz, o hoş olmaz çünkü. Şimdi şunu demek
3: şeyden
0: istiyorum.
3: Şeyden mi bahsediyorsunuz?
0: Vatan,
3: mesela,
0: bir saniye. Ya, vatan,
3: sayın,
0: ya, bir
3: sayın
0: saniye.
3: Kılıçdaroğlu
0: beni
3: da,
0: bir saniye.
3: Sayın Kılıçdaroğlu lütfen. Da Ali Bey'i devletin kasasını boşaltmakla suçluyordu. İttifak ortağı falan yaptı. Siyasi eleştiri başka bir şeydir. Sizin bahsettiğiniz insanlar soruşturmadan,
0: siyasi eleştiri olarak şey yapabiliyoruz yani. Ben
3: yargıdan
0: mesela
3: kaçmak
0: bu,
3: için gitti diyorsanız
0: yani.
3: Bunun altını
0: ben
3: doldurmakla yükümlüsünüz. Böyle
0: biz,
3: ortaya bir şey atıp
0: siyasetçinin
3: boşa
0: başka bir siyasetçiyle
3: yani
0: fikir çatışması yerine onu yolsuzluk yapmakla siyasi mücadele olarak görüyorsanız, siz yolsuzluk bu yolsuzluk yapmıştı diye iddiada bulunmayı siyasi mücadelenin bir parçası olarak görüyorsanız, siyasi mücadele kavramlarımız çok farklı. Yani ben burada
3: ya
0: isim vermememin
3: burada
0: sebebi
3: isim
0: burada isim vermememin
3: yani
0: sebebi kimseyi zan altında bırakmamak ve masumiyet karinesi sebebiyle. Bunu herkes biliyor
3: az
0: zaten.
3: Az önce AK Parti'ye geçen tüm CHP'li belediye başkanlarını zan altına bıraktınız.
0: Böyle bir şey söylemedim. Lütfen çarpıtmayın ve bozmayın. Ben size hiç müdahale etmiyorum. Hiç müdahale etmedim. Şimdi bakın. Diğer başka konular vardı. Burada notunu aldım da. İpek Hanım'ın o yargıya güvenle ilgili. Bakın bu siyasi mülahazalardan çıkmamız ve sistemi konuşmamız lazım. Ve ben de bu yüzden buradayım. İpek Hanım'ın söylediği, Sayın Devlet Bahçeli'nin söylediği ilgiyle takip edeceğim röportajı çok önemli bir konu. Sayın İpek Hanım'a şöyle bir yerde hem katkı hem karşı durum yani bir katkı ve tamamlayıcı bir şey
1: evet
0: yapmak istiyorum. Bizim yargı sistemimizin kuvvetler ayrılığı ilkesi bakımından yürütmeye olan bağımlılığı sadece Cumhurbaşkanlığı hükümet modeliyle ilgili değil. Daha da pekişmiştir, o ayrı konu. Biz 1980 anayasasıyla sonrasında 2010 yılında yapılan referandumda da 2017 yılında yapılan referandumda da ne yazık ki 1961 anayasasının çok çok gerisindeyiz. Burada bizim sistemi konuşmamız lazım. O bu partiye geçti, bu bundan dolayı bu kulis bilgileri önemlidir, veriler önemlidir.
1: Evet.
0: Ama biz sistemi konuşalım, lütfen yapmayalım. Yani burada o işte sen böyle dedin, bütün hepsini söyledin, şunu yaptın, bunu yaptın. Bunun amacı siyasidir ve ben bir siyasetçi değilim. Ben her şeyden önce bir siyaset bilimci olarak, akademisyen olarak bu sorumluluğum gereğince herhangi bir siyasi partinin de üyesi olmayan birisi olarak naçizane teşekkür ederim. Bilabeder olarak buraya çıkıyoruz, görüşlerimizi söylüyoruz. Bu
1: evet
0: kadar. kendimizce yanlış tabii ki de düşünebiliriz. Bizim görüşümüzü destekleyen, doğru söylüyor hoca diyen, yanlış elbette söylüyor hoca diyen, kısmen katılıyorum, kısmen katılmıyorum yani diyen
1: olacaktır
0: olabilir
1: elbette.
0: Ama gerek yok. Ben bir siyasetçi değilim. Buradan böyle işte sen o bütün hepsine böyle dedin, şunu yaptın, bunlara gel.

0: Gerçekten gerek yok. Her şeyden önce bir mesleğimiz var. Bunun altını çizmek istiyorum. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar.
1: Müsaadenizle Serap Hanım. Ya ben AK Partili biri olmayarak, AK Parti'ye de hiç oy vermemiş, Sayın Tayyip Erdoğan'a da hiç oy vermemiş biri olarak şunu söylüyorum. İşte Sayın Erdoğan'ın tüm siyasetini tırnak içinde böyle bir ya işte aklan ya içeri gir ya bize gel, böyle bir şey olamaz. Adalet ve Kalkınma Partisi 23 yıldır bu ülkeyi yöneten, belli değerleri olan, böyle gelmek isteyen herkese de ne olursan ol gel diyen bir parti değil. Yani muhtemelen...
2: Eğer öyle olsaydı Muhittin Bey kimleri kimleri araya soktu? Yani bir sürü inceleme,
1: değerlendirme yaparak bir kabul süreci yürütüyordur. Dolayısıyla efendim oraya geçenlerin hepsi böyle olabilir. Böyle bir iddia... Bunlar çok gündelik siyasetin meşruiyet üretme söylemleri. Bence daha hassas olmalıyım. Benim söylemek istediğim şey bu.
3: Çağatay Bey'in dediği aslında... ismini vermedi ama mesela Mesut Özarslan üzerinden, Sayın Keçiören Belediyesi üzerinden, Adalet ve Kalkınma Partili milletvekillerinin, eski belediye başkanının, Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmuş ismin yaptığı ciddi eleştiriler vardı. Bu eleştiriler nereye gitti sorusunu soruyor. Haklı olarak ayrıca.
1: Belki yargı mekanizması isteyecek, Mesut Bey'le ilgili bir işlem yapacak.
3: Biz aylardır da şunu duyuyoruz. Üsküdar'da Sinema'nın Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmesi konusunda telkinler var.
1: Tabii belki yarın öbür gün Adalet ve Kalkınma yani Partisi'nden de...
3: Sinem Hanım bunu kabul etmedi mesela diyorlar.
2: Sinem Hanım çok ciddi angajmana girmeye çalıştı ve çok ilginç taleplerde bulundu yani.
4: Büyükşehir Belediye Başkanlığı
2: adaylığı yönünde. Tabii ki de ben burada hani bir tüzel kişilik hakkında konuşamam ama gazeteci olarak kaynaklarımdan edindiğim bilgi, Sinem Hanım ben bu artık kavgadan, gürültüden sıkıldım. Ben Deniz, önceki onun görevi, bu vapur hattı, şehir hatları döneminde daha rahattım. Burada bana iş yaptırmıyorlar. Ben kabul ederlerse AK Parti'de görev almak isterim. Benim için önemi yoktur işte alt okmuş, şuymuş, buymuş. Ama demiş aynı zamanda işte büyük şehir tarafında da eğer bir adaylık söz konusu olursa gibi böyle acayip acayip şeyler öne sürerek bir pazarlık masasına oturmaya çalıştı ama AK Parti böyle pazarlık yapılabilecek size hani orada o işler öyle yürümüyor. Yani herkes şöyle okuyor mesela ittifaklar sürecinde de efendim Gelecek Partisi kaç kontenjan almış CHP'den? İşte 9 almış, DEVA ne kadar almış? 10 almış, Saadet 3 almış, işte Demokrat 2 almış neyse artık. Herkese şöyle diyordu. Acaba MHP AK Parti'ne... Ya öyle bir şey yok yani. Sayın Cumhurbaşkanı'nın lügatında... o yüzden anlayamadılar Cumhur İttifakı'nı mesela. Acaba ne pazarlık yaptılar falan. Bu şeye de, geçişlere de aynı mantalitede bakıyorlar. Acaba AK Parti'ye neden geçmiş olabilir? Nasıl bir menfaati var? Koruma kalkanı mı giydi acaba? Veya oradan bir garanti mi? Yani iş böyle yürümüyor orada. Eğer yürüyor olsaydı... Bakın yani bu Sağır Sultan duydu yani Ankara'sından, şey pardon Antalya'sından, Bursa'sına kadar, büyükşehir belediyelerine kadar ya bir sürü eski bakanları falan devreye sokup Sayın Cumhurbaşkanı'na ulaşmaya çalıştılar yani bu insanlar.
0: Bu konuda şey var yani...
4: İpek Hanım'a da bir söz vereceğim, az önce seslendi bana.
0: Doğru olabilir bilmiyorum, yanlış da olabilir, doğru da olabilir. Kendisi de zaten kulis bilgisi olarak söylüyor. Duyduğum kadarıyla söylüyor Taha Bey. Şimdi burada olmayan insanlarla ilgili, hatta önce tutuklanmış bir insanla ilgili böyle böyle demiş, aralara şunları sokmuş ifadeleri, cevap hakları da yok bu insanların şu anda.
2: Yani yok, ben iddiaya istinaden söyledim. Doğru.
0: Benimle ilgili söylediğim bir iddia varsa ben buradayım, cevap vereceğim. Gerçekten o hassasiyete ben de katılıyorum. Yapmayalım onu.
2: Doğru söylüyorsunuz. Ama buradaki iddia üzerine konuştuğumuz için...
4: Çünkü bu süreçte çok net açıklamaları var. Ben sizin hassasiyetinizi anladım. Ama iddiaya cevap verebilme şansı yok şu anda. Az önce tutuklanma haberi geldi.
0: Bu insanın. Ama bu adli dolayısıyla Altok benim için önemli değildir falan filan gibi. Mesela çok, çok ağır ifadeler bunlar. O yüzden diyorum İpek Hanım, yani o insanların cevap verme hakkı da yok şu anda.
4: Öyle teşekkürler bir, vurgunuz için.
0: Önemli bir durum
4: İpek Hanım
0: yani.
4: Buyurun seslendiniz. Buyurun lütfen.
5: Evet. Teşekkür ederim. Şimdi tabii Serap Hanım, eğer Sayın Cemil Tugay ile ilgili olan iddialar doğru ise, eğer Adalet ve Kalkınma Partisi tarafına geçerse, bu geçiştirilecek bir mevzu değil elbette ki. Çünkü biz İzmir'den bahsediyoruz. Yani İzmir bugün baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi olarak kabul edilen şehirlerden bir tanesiydi. O yüzden böyle bir geçişin özellikle muhalefetin, muhalif seçmenin oylarıyla seçilip iktidar tarafına geçmesinin gerekçesi ne olabilir?

0: İdeolojik değişimi mi olacak? Yani eğer böyle bir ideolojik değişim olacaksa bu kadar hızlı bir şekilde neden kendisi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından o dönemde aday gösterildi? Onu sormak lazım. Diğer taraftan muhalefetin oylarıyla iktidar tarafına, yani eğer güçlü olan tarafa tırnak içerisine geçiliyorsa, bunun gerekçesi iş yaptırılmaması ise bu sistemsel olarak tartışılacak çok daha büyük bir meseledir zaten. Bununla beraber yine İzmir'den bahsediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın il başkanıyla anlaşamamasından dolayı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçecek olması bende rasyonel bir taban yaratmaz. Çünkü dediğim gibi İzmir'den bahsediyoruz. Herhangi bir il belediyesinden, ilçe belediyesinden, belde belediyesinden bahsetmiyoruz. İzmir'den bahsediyoruz. O yüzden aslında bu tip geçişlerin, yani sadece muhalefetin oylarıyla seçilip iktidarın tarafına geçenleri söylemiyorum ama başka bir muhalif partinin seçmen tabanının oylarıyla seçilip başka bir muhalefet partisine gidenlerin de aynı şekilde eleştirilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Çünkü bu noktada Sayın Dervişoğlu muhalefet partilerine de gerekli uyarıyı yapmıştı. Eğer demişti biz birbirimizden vekil alıp verirsek, belediye başkanı alıp verirsek sonra iktidar tarafına geçişleri de meşrulaştırmış oluruz. Çünkü bugün bize gelene alkış kıyamet, bizden gelene feryat figan, sizin aslında sisteme olan etik bağlılığınızı zayıflatan bir şeydir. Herhangi bir muhalefet partisinden seçilip başka bir muhalefet partisine giden vekil de bugün aynı şeyle yargılanmalı ve değerlendirilmeli. İktidar tarafına geçmek tabii daha büyük bir bence muhalif seçmene hesap verebilme sorumluluğudur. Çünkü ideolojik olarak hani uzun dönemler Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde oradan çok fazla geçiş olduğu için söylüyorum Adalet ve Kalkınma Partisi'ne.
1: Evet.
0: Elbette ki diğer muhalefet partilerinden de geçiş oldu ama bu ideolojiye sahip olan vekillerin ya da belediye başkanların herhangi bir meşru gerekçe açıklamadan iktidar tarafına geçmesi bugün halk nezdinde de siyasete olan ve siyasetçiye olan güveni çok büyük ölçüde sarsmaktadır. Bunun hesabını sadece kişisel olarak vermek de mümkün değildir. Çünkü bu aynı zamanda Türkiye'deki siyasete sokulan bir çomaktır.
1: Evet.
0: Siyasal sistemin döngüsüne sokulan bir çomaktır. Çünkü siz buradaki etik değerleri yerle bir etmiş oluyorsunuz ve bunun altında yok il başkanıyla işte anlaşılamamazlık gibi bir gerekçeyi İzmir için düşündüğünüz zaman benim aklım almaz. O yüzden bunun cevabını en iyi olarak verecek olan da İzmir'deki seçmendir diye düşünüyorum.
2: Ben
1: Evet,
2: bir şey
1: yani
2: eklemek.
1: Bunlar
2: siyasette büyük etkiler yaratacak değişimler ya da geçişler, çok haklısınız.
3: Parti değiştirme konusunda ilkesel tabii İpek Hanım'ın söylediği gibi durmak lazım. Muhalefetten iktidar, iktidardan muhalefetten muhalefetler arasında hangi geçiş olursa olsun burada ciddi bir sıkıntı var ve ama bu konuda hiçbir siyasi partinin de Türkiye'de şu anda parlamentoda bulunan hiçbir siyasi partinin ne yazık ki bir ilkesel olarak bize
0: var
3: geçiş
0: Mustafa
3: var.
0: Bey.
3: Fakat
0: var.
3: Mesela yok hayır ben çok
0: bizim var.
3: Mesela Burak Bey geçti
4: İpek
3: hani
4: Hanım,
3: İyi Parti'de son dönemde. Hani o yüzden
4: koptunuz.
3: O yüzden mesela o konuda keşke
4: pek
3: siyasi
4: çok insanı
3: partilerimiz çok net bir şekilde biz yani bağımsız kal ama seçimde gel bizden aday olabilirsin deseler ama
1: evet.
3: Bu konuda ne yazık ki siyasi partiler
1: yani
3: kendilerine gelince
1: başka
3: hoş
1: bir konuya da burada bir parantez açmak
4: şey
1: istiyorum. O yüzden kısaca lütfen size
4: Hanım,
1: Taha Bey'in bir sorusu oldu.
4: Evet, İpek Hanım'ın açıklamaları, ben İpek Hanım'ı eski tanırım, kendisine de saygı duyuyorum ama fazla iddialı. Yani İyi Parti dediğiniz parti hani pek çok partiden kişi devşirilerek kurulmuş bir partidir yani.
3: Ben
4: dolayısıyla
0: o başka bir şey tabi.
4: O başka bir şey değil işte İpek Hanım.
0: Ayrı bir şey
5: yani şimdi partiler programı değiştiriyor.
0: Hayır bu başka bir şey. Vekil transferi noktasında konuşuyoruz.
5: Niçin siyasetçiler değiştirmesi?
0: Vekilerek gelenlerden bahsediyoruz.
5: Dolayısıyla geçiş gerekçelendirildiğinde, meşruiyet zemini iyi izah edildiğinde pek tabii kabul edilebilir bir siyasi
4: yani.
5: Davranıştır. Bu bir. İkinci söylemek
4: hayır,
5: istediğim şey de
4: çok özür dilerim. Özür Bey'i herkes seçildiği
0: oy hırsızlığı
5: yapanlar. Ama partiler görüş değiştiriyor.
4: Evet,
5: yani
1: duyamadım
4: yani.
1: İpek Hanım'ı yalnız. Son cümlenizi duyamadım. Ne dediniz? İpek Hanım.
0: Benim değil mi Serap Hanım?
1: Evet, evet.
0: Ben ondan bahsetmiyorum. Siyaset herkese yapılır, her tabana yapılabilir. Eğer sizin meşru bir ideolojiniz varsa sizinle siyaset yapmak isteyen herkese yaparsınız. Her siyasi partiden de insan gelebilir. Benim dediğim şey

0: milletin oylarıyla seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren ya da belediye başkanı olanlarla ilgilidir. Çünkü orada siz muhalif seçmenin oyunu talep etmişsinizdir ve parti logonuza o oy verilmiştir.
1: Peki. Bu konuyla ilgili size de küçük bir ekleme. Çok küçük bir iki cümleydi.
0: Vekili ya da belediye başkanı
2: olmak. Ben artık buradan yavaş yavaş ortalamak istiyorum.
1: Herkes bir haksızlık yapılmasın. Kronolojik olarak bu tarihsel bir olgu. İyi Parti'nin kurulduğu süreciyle ilgili devşirme bir parti dendi başka milletvekillerinin katılımıyla. İyi Parti öyle değil. İyi Parti milletvekilleri 2018'de geldi. O kuruluşta var olan 5 milletvekili siz daha iyi bilirsiniz. Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edildikten sonra gelen partilerde sadece Bursa milletvekili şu an ismini hatırlayamıyorum. O geçiş yaptı. Onun dışında İyi Parti Milliyetçi Hareket Partisi'ne ihraç edilen milletvekilleri tarafından.
3: Ben bir şey
1: yani onu düzeltelim.
2: Çok kısa
1: milletvekilleri 2018
3: Özgür
1: seçiminde
3: Özel
1: geldi.
3: Bey'in, Sayın Özgür Özel'in bu belediye başkanı adayı belirleme süreciyle ciddi bir öz eleştiri vermesi lazım. Meseleyi sadece siyaseten, hukuken işte zorda kalan...
2: Az önce onu sordum, o eleştiriler
3: tabii,
2: vardı.
3: Cemil Bey'e Kemal Bey ciddi bir şekilde itiraz etmişti, hatırlayacaksınızdır. Özgür Bey kapı gibi arkasındayım deyip aday yaptı.
4: Aynı şekilde Beşiktaş Belediye
3: tabii,
4: Başkanı.
3: Tabii yani dolayısıyla şimdi 400 belediye kazandık, tarihte ilk defa birinci parti yaptık diyor. Öte taraftan kazandığı belediyelerin %10'unu 15'ini kaybetti. Seçimsiz kaybetti.
2: Peki şimdi bugün çok konuşulan bir görüntüsü var, ona da bir bakalım istiyorum. Görüntüleri hatta LED'e de verebiliriz. Bambaşka bir konuya geçeceğim şimdi ama mutlaka görmüşsünüzdür. Biraz dış siyasette şu son gelişmeler, ABD-İspanya gerilimi, Gazze üzerinden oluşan tablo, Trump'ın Sanchez'e yönelik sözleri bunun üzerinden değerlendiriliyor. Bugün küçücük bir özerk bölge İspanya'ya bağlı Ceuta bölgesi. Bakın görüntüleri. İnanılmaz görüntüler var. Burası aslında Afrika kıtasında, İspanya'nın tam karşı kıyısında İspanya'ya bağlı bir özerk bölge. Orada bir yasal değişiklik oluyor. Geçenlerde bir yasa geçiyor. Diyorlar ki mülteciler ya da işte göçmenler mahkeme kararı olmadan sınır dışı edilemez diye. Bunun üzerine Fas'tan yüzerek binlerce insan, 83 bin nüfuslu bu bölgeye geliyorlar. Fas'a sınırı var. Yüzerek geliyorlar. Bir günde kaç kişi geldi dersiniz? 60 bin kişi gelmiş. 83 bin nüfuslu bu özerk bölgeye. Ve
5: 57 kişi de hayatını kaybetti.
2: 27 Fas. Kişi
5: 57.
2: Hayatını. 57'ye mi çıktı?
5: 57'ye yükseldi.
2: 57 kişi hayatını kaybetti yüzerek gelirken. Bazı işte araçların yakıldığı, kundaklandığı, esnafın kepenk indirdiği, yağma olaylarının olduğu ya da olabileceği söyleniyor. Ordu gelsin demiş buranın yerel yönetimi. Sanchez açıklama yaptı. Bu arada ne oldu dersiniz? İtalya Dışişleri Bakanı demiş ki İspanya Schengen bölgesinden çıkarılsın. Bu özerk bölge Schengen bölgesine dahil değil ama buradan İspanya'ya yönelik bu çıkış da şöyle yorumlandı. Birçok işte gazeteci, siyasi analist, bu siyaset bilimci ve benzeri yorumlar dediler ki bu aslında Trump'ın ve bazı Avrupa Birliği siyasetçilerinin Sanchez'i ve İspanya'yı sıkıştırması. Öyle midir? Mehmet Bey, siz bu arada hiç konuşmadınız. Evet. Öyle mi? Bu birazcık böyle bir...
5: Şimdi Dışişleri Bakanı, ben ABD Dışişleri Bakanı'nın açıklamasını da baktım. Tamamen İspanya'yı Avrupa Birliği'ne karşı yalnızlaştırma, Avrupa Birliği'nden koparma gibi bir hamle de söz konusu olabilir. Çünkü suçlama şöyle, İspanya'nın göçmenleri Avrupa Birliği'ne yumuşak geçiş olarak... Avrupa Birliği'nin ne geçişlerini sağlamak için böyle bir yol izlediği yönünde bir suçlamayla karşı karşıya.
2: 60 bin kişi hemen hep yani çoğu da genç erkekler ve bir gün içinde bakın görüntülere yüzerek çoğu geliyor. Sınırdan gelmeye çalışanlar da var. Orada
5: sanki
2: da,
5: bilinçli olarak yani destekte...
2: Tam bir akın var yani istila gibi
5: sanki
2: bir...
5: Sanki desteklenmiş ve bilinçli olarak İspanya üzerinden bir operasyon çekiliyor algısı var. Ben de öyle düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin İspanya'nın özellikle Gazze üzerindeki tavrı dolayısıyla çok rahatsızlık duyuyordu.
2: Evet.
5: Bunun hesabını sorar gibi bir durumla karşı karşıya.
2: Öyle mi sizce de?
6: İçerideki yolsuzluk soruşturması da aslında baktığım zaman...
7: Netanyahu intikam mı alıyor? Netanyahu intikam mı alıyor?
6: Ya intikam alma yani işte Trump yani baktığın zaman bölgede...
5: Netanyahu ile ilgili de tutuklama kararı...
6: Yani o Sanchez'in duruşu aslında baktığımız zaman birçok Müslüman ülkenin duruşundan daha ileride bir duruş sergiliyor. O yüzden Sanchez'e bu şekilde kuşatma yapmak, bu da bir oyunun parçası olarak değerlendirmek mümkün diye düşünüyorum ben.
4: Bir ama Avrupa Birliği'nin ilk kendi sıkışmışlık hali de mevcut. Biliyorsunuz ki Avrupa Birliği'nin

0: bir ortak denetim mekanizması var Akdeniz'de. Bu yasa dışı ticaret, efendime söyleyeyim göçmenler, insan ticareti, işte yeni nesil korsanlığa karşı seyri sefer güvenliğini sağlamak üzere Europol müydü onların, Eurosafe miydi, öyle bir birlikleri var. Orada İspanya biraz gönülsüz katılıyor. Donanmadan yeterli sayıda katkı sağlamıyor. Bu anlamda da çok sık zaten eleştiri konusu olan bir ülkeydi İspanya. Diğer taraftan baktığınızda Gazze hassasiyeti evet. Yani hakkını
1: Sanchez
0: teslim
1: Cezayir'i
0: edelim.
1: ziyaret etmiş. Fas bundan çok rahatsız olmuş.
0: Şimdi oraya
1: Sanchez'in
0: geleceğim.
1: Cezayir ziyaretinden. O yüzden de Fas tarafından da bunun körüklendiği
0: Bir
1: yorumlarını gördüm ben.
0: tazyik durumu
2: Çok
0: da söz
2: panik.
0: konusu. Diğer taraftan İspanya'yı Schengen bölgesinden çıkartalım diyen İtalya'nın da Gazze konusundaki hassasiyeti. Yani Meloni'nin açıklamalarını hepimiz hatırlıyoruz.
1: Doğru.
0: Netanyahu'ya karşı sözlerini. Dolayısıyla bu biraz böyle Avrupa Birliği içerisindeki bir hesaplaşma ve de Sahel bölgesi olarak adlandırılan Kuzey Afrika'daki İspanya'yla olan ilişkilerin geriliminin bir sonucu olarak ellerindeki insan kartını kullanması sonucunda, bu arada bu Avrupa kıtası değil biliyorsunuz. İspanya'nın
1: Tabii
0: deniz
1: tabii az
0: aşırı,
1: önce söyledim.
0: evet,
1: Karşı
0: İspanya'nın deniz
1: kıyısında
0: aşırı
1: Afrika'da.
0: evet,
1: Evet.
0: toprağı. Dolayısıyla
2: Özet bir
0: aslında
2: bölge aynı
0: direkt
2: zamanda.
0: toprağı da değil, değil mi? Sadece
2: Özet
0: denetim
2: bölge.
0: olarak, idari olarak
1: İspanya'ya
0: İspanya
1: özel,
0: orada.
1: İspanya bağlı bir özerk
2: Özet
1: bölge.
2: bölge, evet.
0: Dolayısıyla bu biraz böyle Avrupa Birliği'nin,
3: 1580'den beri.
0: evet, Avrupa Birliği'nin kendi iç
3: İspanyol kontrolünde.
0: hesaplaşmasının bir yansımasını izliyoruz.
1: Sizce de bu abi Avrupa Birliği'nin iç hesaplaşması mı? Arkasında bugün yorumlandığı gibi, çünkü Trump çok hedef alınca hemen bir Trump oyunu akla geldi ve öyle yorumlandı. Bunun haklılık payı olabilir mi İpek Hanım?
3: Evet, şimdi Serap Hanım teşekkür ederim. Aslında bu hem Trump açısından tartışılıyor, bir de İsrail açısından da tartışılıyor. Yani İsrail'in bu işte parmağı var mı diye. Ama tabii kanıtlanmış bir şey değil. Ama bunun açtığı diğer bir konuda, yani hem göçmen meselesi ama aynı zamanda sömürgecilik tartışmalarını da açıyor. Yani şunu söylüyorlar. İspanya'nın Kuzey Afrika'da ne işi var? Çünkü Kuzey Afrika'da iki tane şehir, Ceuta ve Melilla, İspanya'ya ait. Ve buralar aslında 1580'den beri İspanya'nın kontrolünde. Özellikle Portekiz'den sonra bunu devralıyor. Bu şehirler aynı zamanda İber Yarımadası'nın Müslüman hakimiyetinin geri alınmasının devamı ve Aragon krallıklarında Kuzey Afrika'da yayılmasının bir parçası olarak görülüyor. Amaç burada hem Cebeli Tarık Boğazı'nı kontrol etmek ama aynı zamanda da dini ve siyasi nedenlerle de bölge hakimiyetinin sağlanması İspanya tarafından. Tabii Fas bunu kabul etmiyor. Özellikle Ceuta ve Melilla bölgelerinde egemenlik iddialarında bulunuyor ve İspanya da bunu reddediyor. Diyor ki biz özellikle Fas devleti kurulmadan çok önce burayı İspanyol toprağı haline getirdik ve sömürgecilikte bir ilgimiz yok diyerek kendini de savunmaya çalışıyor. Siz de biraz evvel çok önemli bir noktaya parmak bastınız. Aslında bugün bu noktaya gelinmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi İspanya Yüksek Mahkemesi'nin bu ay bir karar alması ve denizde durdurulan göçmenlerin doğrudan Fas'a gönderilmeyeceğine ilişkin bir karar vermesi. Aslında bu kararında, yani İspanya Yüksek Mahkemesi'nin verdiği bu kararında bugün bu görüntülerin yaşanılmasında tetikleyici olduğu söyleniyor. Tabii bundan sonraki süreç de önemli. İspanya'nın özellikle son dönemdeki dünya konjonktürüne ilişkin yaşananlardaki dik çıkışlarının bunda etkisi olduğunu da biliyoruz. Ama aynı zamanda Kuzey Afrika'nın sömürgeciliği, yani Kuzey Afrika'daki o emperyal devletlerin diyeyim bulunma ve oradaki kendi hakimiyetlerini sağlama noktasında da İspanya'da olsa, yani İspanya'nın son dönemdeki açıklamaları ne kadar daha ilerici bir yerde durursa dursun, Trump karşıtı ya da İsrail karşıtı olursa da olsun, Kuzey Afrika'daki bu iki şehrin özellikle Cebeli Tarık Boğazı'nı kontrol anlamında ve dini ve siyasi nedenlerle bölge hakimiyeti sağlama noktasındaki iddiası sömürgecilik tartışmalarında üstünü kapatmıyor bence.
1: Doğru, haklısınız. Yani Fransa yakın tarihte böyle bir şey olduğunda Fransa ile ilgili oradaki ele alış başka oldu ama İspanya'nın şu an siyaseten bu Gazze üzerinden ABD ile ya da İsrail ile karşı karşıya gelmiş olması buna bakışımıza bunu da ekledi. Sizce
4: evet.
1: Nasıl? Sizce hangisi?
4: Şöyle,
3: evet, kesinlikle.
4: Şimdi siz de hem siz hem İpek Hanım da İspanya Yüksek Mahkemesi'nin kararını belirtti. Bir de buna ek olarak Sanchez'in şöyle bir politikası var İspanya'da. Illegal olan düzensiz göçmenlerin durumlarının incelenerek

0: bunların düzenli göçmen haline getirilmesiyle ilgili bir politikası var. Bununla ilgili de bir dedikodunun yayılması, yani bu sayede biz bir şekilde İspanya topraklarına ulaşabilirsek kaçak olarak, biz belki kaçak göçmen statüsünden normal, legal, yasal göçmen yani statüsünü kazanabiliriz ile ilgili böyle bir yanlış bilgi var. Çünkü Sanchez'in aslında o politikası mevcut durumda. Şu anda İspanya'da bulunan illegal kaçak göçmenlerle ilgili bir durum. Fakat bu Fas'ta düzensiz göçmenlerin, yeni gelecek olan düzensiz göçmenlerin de durumlarının düzenli hale getirilebileceği, yasal hale getirilebileceği ile ilgili bir dedikodunun yayılması durumu var. Ve biliyorsunuz bu kitlelerde çok çok önemlidir. Bizim tarihimizde de 6-7 Eylül olayları vardır. Mesela bir dedikodu, bir yanlış bilgiyle nasıl bir sonuçlar çıkartabilirsiniz.
1: Olabilir,
0: evet. Burada Avrupa Birliği açısından düşünecek olursak, yani hem iç politik hem dış politik etkisi olabilir. Evet, Sanchez'in bu dönemde Gazze konusuyla ilgili politikası özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından tabii ki de desteklenmiyor. Sanchez, Aytunç Bey'in söylediği gibi birçok Müslüman ülkeden daha ileriye giderek İsrail karşıtı durum, karşıtı bir pozisyon aldı ve Netanyahu'nun yakalanması kararını da verdi. Sayın Müslüman'ın da belirttiği gibi. Bir de Ağustos ayında 2027'de seçimler var İspanya'da. Onları etkilemek, orada biraz Sanchez'in popülaritesini, özellikle bu kaçak göçmenlerin legal göçmenlere dönüştürülmesiyle ilgili politikası bağlamında onun popülaritesini biraz zayıflatma politikası olabilir. Taha Bey'in bahsettiği Avrupa Birliği açısından bakacak olursak, Europol değil Frontex var. Bir de Frontex'e evet, karıştırdınız. Doğrusu. Frontex buradan ziyade Avrupa Birliği'nin burada çok fazla yapabileceği bir şey yok. Ancak şunu yapabilir. Schengen'den dışarı atmak gibi herhangi bir ülke mümkün değildir. Bu 29 tane ülkesi vardır Schengen'in. Avrupa 25 artı 4 tane AB üyesi olmayan Norveç, Liechtenstein, İzlanda, İsviçre ülkeleri.
1: Atamaz,
0: yanlış bilgi. Yani siyaset oynamış olabilir. Ancak şunu yapabilir. Yani şöyle bir yapı yok. İşte biz 29 tane Schengen ülkesi bir araya geldik, nitelikli çoğunlukla 20 tanemiz buna evet diyerek şu ülkeyi dışarıda bırakıyoruz diyemezsiniz. Ancak şunu yapabilirsiniz. Mesela Fransa, İspanya Fransa sınırına geçici olarak sınır kontrollerini tekrar koyabilirsiniz. Ya da İspanya kökenli, İspanya'dan çıkan, İspanya orijinli uçak seferlerinden İspanya'dan gelen yolcu uçaklarının pasaport kontrollerini geçici olarak tekrar yapabilirsiniz. Ama İspanya'yı biz şeyden çıkartıyoruz, atıyoruz. Avrupa Birliği'nden atıyoruz, Schengen'den atıyoruz. Bunlar hukuki argümanlar
1: son
0: değil.
1: Dakikalar,
0: böyle bir yetki yok çünkü.
1: Siz
0: zaten
1: ne diyorsunuz Servet Bey?
2: Ya ben görüntülerin organik bir hareketin kendiliğinden ortaya çıkan bir devinimin sonucu olduğunu düşünmüyorum. Yani bu kadar insan bir anda evraka deyip suya atlayıp bir ülkenin kıyısından, sebep ne olursa olsun, informe edilmeleri bile, kendi içinde örgütlenmeleri bile ciddi bir iş yükünü gerektirir. Böyle bir bırakın harekete geçmeyi. Dolayısıyla burada herhalde arka planda çok iyi işleyen bir işçilik var. Ve bu kadar insan bir şekilde kanalize edilmiş, görüyorsunuz görüntülerde, yüzerek de olsa bir yerden bir yere hareket ettirilmiş. Ve bu hareketin yani şeyi geliyor benim aklıma bu görüntüleri izlediğimizde. Amerika'nın Afganistan'ı terk edişinde o uçağa atlayan...
1: Şey bir benzetme yaptınız.
0: Burada, evet.
1: Aslında yani evet, insanı biraz hayrete düşürüyor. Çok göçmen geçişleri gördük bugüne tabii, kadar. Hatırlayın bir de Afganistan'dan akın akın gelenler vardı. Onlar da dağlar tabii, tepeler aşıyorlar.
0: Fas'taki Fenidek bölgesinden tabii, bu septeye geliyorlar. Orada Fenidek'te aslında sınır kontrolü var. Dolayısıyla oradaki sınır kontrolünde, yani mesela şu anda ben Edirne'den dışarıya gidebilir miyim herhangi bir kontrol olmaksızın? Hadi ben gidiyorum deyip yani bir bakarlar. Muhtemelen Fas tarafı da buyurun geçin dedi tabii, bu insanlara.
1: Tabii.
0: Yani bu da önemli bir konu. O yüzden bu işin Fas tarafı da var. Muhtemelen
2: Avrupa'da orta çağın başlangıcı Germen kavimlerinin bu şekilde kitleler halinde Avrupa işlerine girmesiyle olmuştur. Yani bir güvenlik algısı, ki bunu Trump'ın bir açıklaması var şimdi yaptı, biraz önce yaptı. Onu da bağlantılandırmak istiyorum. Aynen şöyle diyor Donald Trump. Kendi ülkesindeki, daha doğrusu kendi halkına, çok özür diliyorum. Çetao'daki durum korkunç. O görüntüyü hatırlayın. Eğer yanlış taraf iktidara gelirse 3 yıl içinde bizim de durumumuz böyle olacak. Demokratlar iktidara gelirse çok iyi bir hayat yaşamayacaksınız diyor.
1: Ha, siz de böyle yani demokratları seçerseniz Sanchez gibi birini... Hı-hı.
2: Tabii yani sadece Amerikan kamuoyuna değil, muhtemelen Avrupa iç kamuoyuna da bir mesaj olarak
0: algı... O da Kasım midterm seçimlerini düşünmüş olabilir Trump da.
2: Tabii yani diyor ki ölümü gösterip sıtmaya razı etmek derler ya.
0: Keyton'un da o şey Türkçe adı Septe diye geçiyor. Hani
2: ölümü gösterip sıtmaya razı etmek derler ya, kendi kamuoyuna da Avrupa kamuoyuna da parmak sallıyor. Germen kavimleri hani literatür...

0: Türde başka bir şey söylenir ama biz onu terk edelim artık.
1: Artık son cümlenizi alayım.
0: Germen kavimleri kapıda diyor, tırnak
1: diyor,
0: içinde.
1: Diyor, tamam. Peki. Ve böylece programımızın da sonuna geldik. Bu görüntüleri de değerlendirmiş olduk sizlerle. Çok teşekkür ediyorum bu akşam katkınız için, olaylar ve görüşlere. Hem stüdyodaki konuklarıma hem Ankara'da İpek Hanım'a bir reklam arası diyelim.
2: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
3: Kayıt dışına engel, kayıtlı ekonomiye destek ol. Vergi kayıp ve kaçağına engel olmak için alışverişlerinizde elektronik ödemeyi tercih edin ve mutlaka fiş ya da fatura düzenlenmesini isteyin. İBAN'a para transferi yöntemiyle yaptığınız ödemelerin mal veya hizmet satın aldığınız kurum ya da kişiye yapıldığından ve EFT havale işlemleri menüsünde yer alan ödeme türüyle açıklama alanına girdiğiniz bilgilerin doğruluğundan emin olun. Unutmayın, belge düzenlenmesi hem ödediğiniz KDV'nin hazineye intikalini sağlayacak hem de tüketici olarak yaşanması muhtemel hak kayıplarınızın önüne geçecektir. Vergi ihbarlarınız için başkanlığımız ihbar kanallarını kullanabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir.
2: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Ve böylece olaylar ve görüşleri de noktalıyoruz bu gece. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne güneşli 33 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 38, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 38, Adana parçalı bulutlu 39 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 29, Trabzon parçalı bulutlu 27 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 31, Kayseri 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 34, Van güneşli 31 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Diyarbakır 43, Şanlıurfa 42 derece.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteniyle yeniden sizlerleyiz. Türkiye'nin yangınlarla mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınlara ilişkin son durumu paylaştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya Alanya, Muğla Fethiye Yeşil Üzümlü Mahallesi ve İzmir Foça yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı. Balıkesir Gömeç ve Mersin Gülnar Aydıncık yangınlarının da büyük ölçüde kontrol altına alındığını aktardı. Aydın Çine yangınının ise enerjisinin düşürüldüğünü açıklayan Bakan Yumaklı, Balıkesir Susurluk'ta meydana gelen orman yangınına ekiplerin müdahalesinin aralıksız devam ettiğini söyledi. Balıkesir'in Gömeç ilçesinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili de iki kişi tutuklandı.
1: Kıvılcımlar otları tutuşturdu. O yangın büyüdü, ormanları yaktı. Gömeç'te başlayan yangın Ayvalık'a kadar yayıldı. Balıkesir'de çarşamba günü Gömeç ilçesindeki Kumgedik mahallesine başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın rüzgarla birlikte Ayvalık'a kadar sıçradı.
2: Ayvalık'ta yangına müdahale eden ekipleri en çok uğraştıran noktalardan biri de yaklaşık 1000 nüfusun yaşadığı Bağyüzü köyü oldu. Köyün etrafını

0: çevreleyen ormanlık alanda yangın başladı ve saatler sürdü. İtfaiye ekipleri, ormancılar ve köylüler alevlerin aşağıdaki bu köy meydanına kadar ulaşmasını engellemek için adeta seferber oldular.
1: Ekipler hem karadan hem de havadan aralıksız müdahale etti. 9 mahallenin etkilendiği yangınla ilgili valilikten de açıklama geldi. Yangının kaynak yapıldığı sırada çıkan kıvılcımlardan başladığı tespit edildi.
0: İnşaat halindeki evin bahçesinde yapılan kaynak işlemiyle çıkan kıvılcımlar kısa sürede işte Kumgedik köyünün bu alanını

0: Evin hemen yanındaki, sağında, solunda ve önünde bulunan yeşil alanlar çok kısa bir zaman içinde küle döndü. Yangının üçüncü günü olmasına rağmen hala devrilen ağaçların arasından dumanlar tütüyor.
1: Yani İFAİ haber vermişler, sonra yoldan döndürmüşler. Demişler ki yani biz söndürdük, gelmeyin.
2: Her şeyimiz yandı yani, zeytinlerimiz. Bizim zaten bir geçim kaynağımız zeytindi, o da yandı. Artık mağduruz yani.
3: Orada 3 kişi kaynak yapıyordu. Hadi şehir ışığını görüyoruz çünkü.
4: Kaynak yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alınıp tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
5: Orman yangını kabusunu yaşayan yerlerden biri de Aydın'ın Çine ilçesiydi. Ekipler alevlerle mücadeleye aralıksız devam etti. Köylülerse hem canlarını hem hayvanlarını kurtarma telaşına düştü. Nejat Kırbulut'un haberini izleyelim.
4: Küçük bir alevle başladı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Orman yangını Aydın'ın Çine ilçesine dehşeti yaşattı.
6: Kül olduk çocuğum. Şeye yararım kalmadı. Köpeğim yok. Nerede öldüğü belirsiz.
4: Yangın Çin'in karşıt mevkisinde Perşembe günü başladı. Seferber olan ekipler yangına hem karadan hem havadan müdahale etti. Alev savaşçılarının mücadelesi gece boyu sürdü.
7: Vur vur vur!
4: Köylerdeki evler tahliye edildi. Yayladaki bazı evler alevlere teslim oldu.
8: Canımız yandı, her şeyimiz yandı. Yetiştirdiğimiz avuçta yandı. İki tane zeytinliğimiz vardı yanmış köyde. Köyümüz zor kurtarmışlar dün.
9: Yayıldı bizim dümürler var, akrabalar var, evleri yanmış. Bir şey kalmamış. Evi, düzeni, damı, hayvana hiçbir şeysi kalmamış.
4: Araçlar da kullanılamaz hale geldi.
10: Aydın'ın Çine ilçesinde köylüler cehennemi yaşadılar. İşte cehennem gecesinden geriye kalan manzara tüyleri diken diken eden cinsten.
4: Köylüler hayvanlarını kurtarmak için seferber oldu. Yetkililerin de desteğiyle büyükbaş hayvanlar halı saha ve hayvan pazarına götürüldü.
10: Günün ilk ışıklarıyla birlikte köylüler tekrar köylerine geri döndüler. Çünkü bazılarının hayvanı orada kalmıştı. İşte o hayvanların tahliyesi için köylüler şimdi büyük bir uğraş veriyor.
5: Ankara Valiliği artan sıcaklıklar ve yüksek yangın riski nedeniyle orman yangınlarını önlemeye yönelik yeni tedbirler aldı. Daha önce 30 Eylül'e kadar uygulanacağı duyurulan ormanlık alanlara giriş yasağı ve diğer önlemler 15 Ekim 2026 tarihine kadar uzatıldı. Orman bitişiğindeki alanlarda ateş yakılamayacak, kurallara uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacak. Avrupa ve Asya aşırı sıcakların etkisiyle büyüyen kuraklık ve orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Fransa, İspanya ve Yunanistan'da yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Endonezya ve Almanya ise aşırı sıcakla mücadele ediyor.
11: Dünyanın büyük bölümü orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Avrupa'da sene başından bu yana yangınlarla kaybedilen alan geçen yılın aynı dönemine göre %25 arttı. 434.976 hektarlık alan yandı. Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Preveli Köyü yakınlarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Fransa'nın Bordeaux kenti çevresinde ise itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yeniden alevlenen noktalara da müdahale ediyor. İspanya'da da Avila ve Madrid yakınlarında etkili olan orman yangınlarının ardından iyileştirme çalışmaları başladı. Bilim insanları Fransa ve İspanya'da yaşanan büyük yangınların insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle daha da şiddetlendiğini belirtiyor. Araştırmalara göre iklim değişikliği Fransa'da yangın riskini 2 kat, İspanya'da ise 20 kat arttırdı. Uzmanlar, devasa yangınların artık kendi hava sistemlerini oluşturduğunu ve yangın fırtınalarına dönüştüğüne dikkat çekiyor. Fransa'da en az 2 kez görülen bu olayların saatte 160 kilometreyi aşan rüzgarlara ve yeni yıldırımlara yol açtığı belirtiliyor. Almanya'da da sıcaklıklar Haziran sonunda 41 dereceye ulaştı. Ülkede bu yıl aşırı sıcak nedeniyle neredeyse 10 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Endonezya'da kuraklıktan endişeli. Bogor kentinden geçen Ciliwung nehrinde su seviyesi önemli ölçüde düştü. Kuraklıktan 100 binden fazla kişinin olumsuz etkilendiği belirtilirken bölge

0: halkına içme suyu dağıtılıyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA Yaz Okulları finali programında konuştu. Erdoğan'ın gündeminde İsrail'in kardeş coğrafyalara yönelik saldırıları vardı. Erdoğan, kalbimiz Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki kardeşlerimizle atıyor dedi. Erdoğan'ın gençlere de önemli mesajları vardı.
2: Meydan okuyan adam Recep Tayyip Erdoğan. Dolasın
3: bala. Buradan gönül coğrafyamızda ve dünyanın farklı bölgelerinde şu anda bizleri takip eden, bizlere dua eden, uzakta olsalar bile kalpleri bizimle çarpan tüm gençlere selamlarımı yolluyorum.
4: İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki saldırılarına değindi. Kalbimiz onlarla atıyor dedi.
3: Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da İsrail'in vahşi saldırıları altında hayata tutunma mücadelesi veren tüm yavrularımızı, sizin Filistinli, Lübnanlı kardeşlerinizi yürekten selamlıyorum. Rabbim onların yar ve yardımcıları olsun diyor. Türkiye'deki kardeşlerinin yüreklerinin onlarla birlikte attığını buradan ifade ediyorum.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA Yaz Okulları finali programında konuştu. Gençlere önemli mesajları vardı.
3: Gençlik bu milletin atar damarıdır. Atar damar nasıl kalbin pompaladığı kanı bütün vücuda ulaştırıyorsa, gençlik de toplumun enerjisini, idealini ve hedeflerini geçmişten alıp geleceğe taşır.
4: Erdoğan gençlere seslendi. Türkiye yüzyılının sancaktarı olacağınıza yürekten inanıyorum dedi.
3: Sizlere baktıkça gururlanmak yerine öfke nöbetleri geçirmelerinin nedeni karşımızdaki şu muazzam manzaradır. Ne yaparsa yapsınlar, karşımdaki şu gençliğin önüne set çekemezler. Bu ülkenin gençlerini ruh köklerinden, inanç değerlerinden koparamazlar. O günler artık geride kaldı. O karanlık günler bir daha gelmemek üzere artık eski Türkiye'de kaldı. Biz gençlerimizi, sevgili yavrularımızı asla yalnız bırakmayız. Türkiye'nin aydınlık yarınlarını 3-5 kendini bilmeze yem ettirmeyiz.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk ve Türkiye yüzyılının modern devlet yapısıyla varoluşunun ikinci yüzyıldaki beyanı olduğunu belirtti. Durduğumuz yeri çok iyi bilmeliyiz dedi. Bahçeli, devlet ve adalet vurgusu da yaptı. Halk kendisine devletin adil davrandığına inanmazsa sisteme bağlılık sağlanmaz mesajı verdi.
5: Adalet vurgusu yaptı. Bağlılık sağlanmazsa dejenerasyon ortaya çıkar uyarısında bulundu.
6: Halk kendisine devletin adil davrandığına inanmazsa o zaman koruma görevini yerine getirmek amacıyla kurulmuş olan bir sisteme itaat sağlanır. Ama bağlılık sağlanmaz. Bu bir gerçekliktir. Bağlılığın sağlanamadığı bir toplumsal ve siyasal ortam ise en küçük bir istikrarsızlıkta ciddi düzeyde kırılganlaşır. Ardından devlet yapısı dejenere olur. Sistemde aksaklıklar yaşanmaya başlanır. İşte bu nedenle böyle bir sarsılmaya meydan vermemek için devletin adaleti gerçek anlamda tesis etmesi gerekir.
5: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulundu. Türkiye yüzyılı tasavvuruna işaret etti.
6: Türk ve Türkiye yüzyılı tasavvuru öncelikle kadim hikayemizin bundan sonraki halkası, Cumhuriyet ile başlayan modern devlet yapımızla varoluşumuzun ikinci yüzyıldaki beyanıdır. Cumhuriyetimizi gelecek yüzyıllara, daha ilerisinde bin yıllara taşıyacak düşüncenin temellendirilmesi ve altyapısının oluşturulmasıdır. Değişen dünya, bölge ve ülke gerçekleri ve yeniden şekillenen düzen anlayışları

0: bizim de çağın ruhuna uygun bir konumlandırma yapmamızı gerekli kılmıştır. Bu, Türk ve Türkiye yüzyılı tasavvurudur. Durduğumuz yeri çok iyi bilmeliyiz.
1: Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatı şemsiyesinde devam eden ortak alfabe çalışmalarına da değindi. Türkçe dünya kurma ideali yüksek idealimizdir dedi.
2: Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında belediye başkanı Sinem Dedetaş dahil 4 şüpheli tutuklandı. Çarşamba günü rüşvet ve irtikap iddialarıyla gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da başkan yardımcısı, danışman, özel kalem müdürü ve kent AŞ genel müdürünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık Sinem Dedetaş'ın da aralarında olduğu 4 şüphelinin tutuklanmasını talep etti. 2 şüpheliyi de adli kontrol istendi, 6 kişi hakimliğe sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Dedetaş dahil 4 kişi tutuklandı, 2 kişi hakkındaysa adli kontrol hükümleri uygulandı. Gazeteci Cem Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturmada, gazeteci Cem Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan Küçük, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından hakimliğe sevk edilen Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklandı. Küçük'ün bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına dair şikayetler olduğu öğrenildi. Ayrıca İBB soruşturması sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanatlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi. Ahbap Derneği soruşturmasında aralarında iş insanı Hüseyin Başaran'ın da olduğu 7 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Bazı şüphelilerin savcılıkta verdikleri ifadeler ortaya çıktı.
1: Haluk Levent'in güven sağladığını söyledi. 21 daire ve bir fabrikanın satışını nasıl yaptığını anlattı. Ahbap Derneği soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 şüpheli daha tutuklandı. Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran savcılıktaki ifadesinde Haluk Levent'in uluslararası yardım fonlarıyla toplu konut alacağını söyleyerek kendisinden taşınmaz satın almak istediğini öne sürdü. Yeliz Kaya'nın yurt dışı fonlarının temsilcisi olarak tanıtıldığını, ilk etapta yapılan ödemeler nedeniyle güven duyduğunu söyledi. Bu süreçte 21 daire ve bir fabrikayı şahsi senetler karşılığında devrettiğini, ancak taşınmazların bedelini alamadığını iddia etti.
3: Biz 4-5 gün içerisinde veya bir hafta içerisinde 3 veya 4 taşınmaz devrettik. Karşılığında herhangi bir para almadık. Vadeli senetler aldık. Hatta bir miktar parayı vadesi gelmeden ödeyince güven sağladı. Bu şekilde peyderpey 21 daire, bir fabrika devrettik. Bunlara dair sözleşmeleri sunduk. Bunlar karşılığında hep şahsi senetlerini verdi. Bize verdiği senetlerden Ahbap Derneği'nin kefil olduğu senet yoktur.
1: Tutuklanan iş insanı Necdet Kuy da savcılıktaki ifadesinde deprem döneminde dernekler için 3400 konteyner, 56 çelik ev, 4 okul ve bir gençlik merkezi yaptığını, tüm işlemlerin faturalı ve denetime açık olduğunu savundu. Çelik ev projesi sırasında Haluk Levent'in borç istediğini, bu nedenle 55 milyon lirayı bir şirkete havale ettiğini, 15 milyon lirayı ise nakit verdiğini öne sürdü. Dernekten aldığı yaklaşık 752 milyon liranın yaptığı konteyner, konut, okul ve diğer projelerin karşılığında olduğunu savundu. Hak etmediğim bir kuruş bile almadım dedi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hüseyin Başaran dahil 7 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Soruşturma kapsamında savcılığa çağrılan oyuncular da ifade verdi. İrem Helvacıoğlu ifadesinde Ahbap Derneği'nde depremzedelere destek için görev aldığını belirtti. Herhangi bir maddi kazancı asla olmadı dedi. Kerem Bürsin de derneğe 200 bin lira bağışta bulunduğunu söyledi. Yaptığım yardım farklı şekilde kullanılmışsa ben de mağdurum ifadesini kullandı. Eda Ece ve Berna Laç'ın da ifade veren isimler arasındaydı.
4: Tamam peki.
2: Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltındaki 11 şüpheliden 5'i daha tutuklandı. 5 şüphelinin adliyede işlemleri sürüyor. Gülistan Doku kaybolduktan sonra yürütülen soruşturmada şüpheli işlemler yaptığı değerlendirilen kolluk görevlerine yönelik pazartesi günü operasyon

0: düzenlenmişti. Aralarında emniyet müdürü ve emniyet amiriyle bilgisayar işletmeni ve 10 polis memurunun bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alınmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklanmıştı. Gözaltındaki 11 şüpheli de adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor. Soruşturmada toplam tutuklu sayısı ise 25'e yükseldi. ABD Başkanı Trump'ın Gazze'de barış anlaşmasını duyurmasının ardından Hamas silah bırakmayı kabul etti. Trump, İsrail'in bu durumdan memnun olduğunu söyledi. Gazze için Barış Kurulu ise 15 maddelik yol haritasını paylaştı.
1: Hamas Barış Kurulu'nun 15 maddelik anlaşmasını kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'da büyük bir adım atıldığını söyledi. Barış Kurulu Gazze'de barış için 15 maddelik yol haritasını paylaştı. Planın ilk aşamasına göre barış sağlama süreci İsrail'in tamamen çekilmesini, Gazze'nin yeniden inşasını ve Filistin devletine uzanan siyasi yolu hedefleyecek. İkinci aşamaya göre İsrail, Hamas ve diğer silahlı gruplar askeri faaliyetlerini durduracak. Gazze yönetimi ulusal komitesi göreve başlayacak. Üçüncü aşamada önceki aşamaya ait yükümlülüklerin yerine getirildiği teyit edilecek. Bunun teyidini Uluslararası Doğrulama Komitesi yapacak. Komite ihlalleri de takip edilecek. Dördüncü aşamada Hamas ve diğer gruplar yönetimi ulusal komiteye devredecek. Beşinci aşamada komite kamu hizmetlerini devralacak. Planın 6 ile 11. aşamaları güvenlik başlığı altında toplandı. Gazze'nin tek otorite, tek hukuk, tek silah ilkesiyle yönetileceği belirtildi. Gazze'deki silahların nasıl bırakılacağı detaylandırıldı. 12, 13 ve 14. aşamalar Uluslararası İstikrar Gücü'nün görevleri ve İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesine ayrıldı. İstikrar Gücü'nün ateşkesi denetleyeceği ve Filistin polisini eğiteceği aktarıldı. İsrail güçlerinin silahsızlandırma sürecine bağlı olarak Gazze'de aşamalı olarak ve tamamen çekileceği belirtildi. 15. aşamada ise yeniden inşa sürecinin başlayacağı vurgulandı. Planı duyuran Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail'in bu durumdan memnun olduğunu söyledi. Hamas'ın silah bırakmayı kabul etmesini ülkesinin İran'daki saldırılarıyla bağdaştırdı. Bu, İran'da ne kadar başarılı olduğumuzu gösteriyor, dedi. Trump sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Hamas'ın silah bırakmasına yönelik tarihi bir anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.
0: Hürmüz Boğazı'nda düğüm çözülemiyor. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki geminin vurularak durdurulduğunu açıkladı. İran Devlet Televizyonu'nda yayınlanan açıklamada gemilerin yasal olmayan ve güvensiz farklı bir rota izlediği öne sürüldü. Açıklamada olayın ardından 4 petrol tankerinin de hızla rotasını değiştirerek döndüğü belirtildi. Gemilerin ABD ordusunun hava koruması altında hareket ettiği iddia edildi. Yapılan uyarılara rağmen yollarına devam ettikleri ileri sürüldü. Devrim muhafızları İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünün sürdüğünü vurguladı. ABD'nin açıklamalarına itibar edilmemesi çağrısında bulundu. ABD Başkanı Trump kabine toplantısında İran gündemini değerlendirdi. Müzakere sürecinde yanlış bilgi verdikleri için Tahran'a olan inancını kaybettiğini belirtti. İran'ı yine vuracaklarını söyledi.
1: İran görüşmelerine olan inancını kaybettiğini söyledi. Çok sert vurmakla tehdit etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Camp David'deki kabine toplantısında İran'la ilgili son durumu değerlendirdi. Trump, İran savaşının kendileri açısından çok iyi seyrettiğini savundu. Biz sadece kazanmak istiyoruz. Şu ana kadar iyi gidiyoruz, dedi. İran'a çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz diyecekler ifadelerini kullandı. Amerikan Başkanı, Tahran'ın müzakere sürecinde kendilerine dürüst şekilde davranmadığını savundu. Müzakereler sırasında özel temsilcisi Steve Witkoff'tan telefon beklediğini kaydetti. Ancak Witkoff yerine Savunma Bakanı Pete Hegseth'tan telefon aldığını söyledi.

0: Exit, Ürdün'deki üstlerimizden birine 5 füze attıklarını söyledi dedi.
1: I'm losing faith in them because they do lie.
0: İran, Ürdün'deki Amerikan üssünü 5 füzeyle hedef almış, Ürdün füzelerin düşürüldüğünü belirtmişti.
2: Ukrayna'da Savunma Bakanı Fedorov'un görevden alınmasının yankıları sürüyor. Başkent Kiev'de bir kez daha protesto düzenlendi. Göstericiler Fedorov'un göreve dönmesi için sokaklara döküldü. Yüzlerce kişi geri getirin sloganları attı. Eylemciler bunu komik bulmuyoruz, eyleme geçin, eylemsizliğe değil, halk gücün kaynağıdır yazılı pankartlar taşıdı. 35 yaşındaki eski bakan Ocak ayında göreve getirilmişti. Ülke tarihinin en genç savunma bakanı olan Fedorov, ordunun modernize edilmesini destekliyordu. Fedorov, Savunma Bakanlığındaki askeri tedarik sistemini yeniden düzenlenmesi ve yolsuzlukla mücadele gibi reform planlarının görevden alınmasında etkili olduğu iddiasında. Forex yöntemiyle yüksek kazanç sağlama vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 25 şüpheliye İstanbul merkezi operasyon düzenlendi. 17 kişi gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı örgütlü şekilde nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik soruşturma başlattı. Şüphelilerin yüksek kar vaadiyle mağdurları kıymetli maden ve döviz alış satış yaptıklarına ikna edip 850 milyon lira dolandırdığı belirlendi. Forex yöntemiyle yüksek kazanç vaadiyle 12 kişinin mağdur edildiği tespit edildi. Jandarma ekipleri İstanbul merkezi 4 ilde operasyon yaptı, 17 şüpheli gözaltına alındı, 8 kişi aranıyor. Şüphelilerin mal varlıklarına ve 6 iş yerine mahkeme kararıyla el konuldu. En düşük emekli aylığını 23.552 liraya yükseltmesini içeren düzenleme yürürlüğe girdi. 3.552 liralık fark Ağustos ayında ödenecek.
3: En düşük emekli aylığında %17,76 oranında artış yapıldı. Yaklaşık 5 milyon emekliye fark ödemesi yapılacak. En düşük emekli aylığının artırılmasını içeren kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. En düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23.552 liraya yükseldi. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi Temmuz ayına yetişmediğinden en düşük emekli aylığı alanlar Temmuz ayı maaşlarını zamsız aldı. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte Temmuz ayından kaynaklanan fark ödemeleri Ağustos ayında emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Yaklaşık 5 milyon emekliye 3.552 lira fark ödemesi yapılacak. Temmuz ayı farklarının yatırılacağı tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak. En düşük emekli aylığı alanlara fark ödemesi dışında Ağustos maaşları da zamlı olacak şekilde hesaplarına yatırılacak.
2: Öğrenci affı getiren düzenlemeyi içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla ilişiği kesilenler ve kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar üniversiteye geri dönebilecek. Peki öğrenci affına kimler başvurabilecek? Kanunla başka hangi düzenlemeler yapıldı? Bakalım.
3: İlişiği kesilenler ve kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar üniversiteye geri dönebilecek. Başkasına tez yazdıranlar akademisyenlikten men edilecek.
4: Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.
3: Öğrenci affını da içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla üniversiteyle ilişiği kesilenler ve kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar geri dönebilecek. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri bu kapsamda olacak. 2022 öğrenci affından yararlanmasına rağmen eğitimini tamamlayamayan öğrenciler de aftan yararlanabilecek. Kendi isteğiyle kaydını sildirenler ve bir bölümü kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayanlara af başvurusu yapabilecek. Uygulamalı eğitim ya da stajyer hekimlik aşamasını bitirmediği için mezun olamayan öğrenciler de eksik eğitimlerini tamamlayabilecek. Peki aftan kimler yararlanamayacak? Terör suçlarından hüküm giyenler ve belirli ağır suçlardan mahkum olanlar af kapsamında bulunmuyor. Ayrıca sahte belgeyle kayıt yaptırdığı tespit edilenler, terör örgütleriyle iltisak veya irtibat nedeniyle üniversiteyle ilişiği kesilenler aftan yararlanamayacak. Öğrenci affından yararlanmak isteyenler kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 4 ay içinde başvuru yapacak. Askerlik görevini yapanlarsa terhis tarihinden itibaren 2 ay içerisinde başvurabilecek. Başvurusu kabul edilenler 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelerine dönebilecek. Kanunla akademik kariyerinde yükselirken ücret

0: karşılığında tez hazırlatanlar meslekten çıkarılacak. 48 üniversiteye profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, araştırma görevlisi kadroları verilecek. İhtiyaç duyulan alanlarda öğretim üyelerinin 75 yaşına kadar sözleşmeli olarak çalışmasının önü de açılıyor. Genel kurul görüşmelerinde AK Parti'nin önerisiyle yüksek öğretim kurumlarında çalışacak öğretim elemanı atamalarında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması şartı getiren madde ise tekliften çıkarıldı.
1: Bursa'da tek katlı bir ev alevlere teslim oldu. Yangında bir kişi hayatını kaybetti. Yangının adresi Osman Gazi ilçesiydi. Tek katlı bir evden alevler yükseldi. Dumanları görenler ihbarda bulundu. Bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi. Yangın yarım saatte söndürüldü. Ekipler kontrol için eve girdiklerinde 55 yaşında bir kişinin cenazesiyle karşılaştı. Yangının neden çıktığı ise belirsizliğini koruyor. Mersin'de gözü dönmüş bir saldırgan market içinde bir çocuğu feci şekilde darp etti. Saldırgan gözaltına alındı. Merkez Akdeniz ilçesinde meydana gelen olayda ME'nin henüz bilinmeyen nedenle kovaladığı iddia edilen 4 çocuk markete sığındı. Markete giren ME yakaladığı çocuklardan MAD'yi feci şekilde darp etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla çalışma başlatan Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli ME'yi gözaltına aldı. Darp edilen çocuğun tedavisi hastanede devam ediyor.
2: Kızlar kasa.
1: Rusya Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'u terörist listesine aldı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Durov, Rusya'nın sansür taleplerini reddettiği gerekçesiyle terörist ilan edildiğini öne sürüyor.
0: Rusya Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'u terörist listesine aldı. Karara tepki gösteren Durov, Rusya'nın sansür taleplerini reddettiği için kendisini terörist ilan ettiğini iddia etti. Rusya Federal Güvenlik Servisi bu hafta yaptığı açıklamada 41 yaşındaki Durov hakkında uluslararası arama kararı çıkarıldığını duyurmuştu. Rusya Federasyonu Mali İzleme Servisi de Durov'u terörist ve aşırılıkçılar listesine ekledi. Durov hakkındaki suçlamalar, Telegram'ın Ukrayna istihbaratı tarafından sabotaj ve saldırı organizasyonlarında kullanıldığı iddialarına dayandırılıyor. Telegram'ın kurucusu ise hakkındaki suçlamaları reddediyor. Durov, Rus yetkililerin Telegram üzerinde kitlesel gözetim ve sansür talep ettiğini, bunları kabul etmediği için hedef haline geldiğini savunuyor. Rusya daha önce de Telegram'a erişim engeli getirmiş, şirkete toplamı 100 milyon rubleyi aşan para cezaları verilmişti. Dubai ve Fransa'da yaşayan Durov, 2024'te yasa dışı içeriklerin yayılmasıyla ilgili suçlamalar nedeniyle Fransız polisi tarafından gözaltına alınmış, daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.
1: Yapay zeka hayatımızın artık birçok noktasında var. Ancak bu bazı avantajları ve riskleri de beraberinde getiriyor. Milli İstihbarat Akademisi bir rapor hazırladı. Raporda yapay zekanın küresel rekabeti şekillendirdiğine dikkat çekildi. Raporda Türkiye için öneriler de sıralandı.
0: İleri düzey çipler, kritik mineraller, enerji kaynakları, veri altyapıları ve robotik sistemler. Uluslararası rekabet, yapay zeka teknolojileri etrafında şekilleniyor. Bu tespitler Milli İstihbarat Akademisi'nin Dünya Siyasetinde Teknopolitik Düzen Tartışmaları ve Türkiye başlıklı raporundan.
3: Güç dengeleri dönüşüyor.
0: Raporun ön sözünü Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Profesör Doktor Talha Köse kaleme aldı. Küresel siyasetin, ekonominin ve toplumsal yapının yeni gramerini teknopolitik tartışmaların belirleyeceğini vurguladı. Rapora göre günümüzde teknopolitik düzen tartışmaları 3 temel yaklaşım etrafında şekilleniyor. Yapay zekayı devletlerin jeopolitik rekabetteki stratejik üstünlüğünü belirleyen temel unsur olarak gördüğü, teknolojik kapasiteyi ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirdiği aktarıldı. Raporda Türkiye açısından önerilere de yer verildi. Türkiye'nin kendine özgü teknopolitik yaklaşımını geliştirmesi, ulusal yapay zeka altyapısını geliştirmesi ve veri yönetimini kurumsal bir çerçeveye kavuşturması önerildi. Yapay zeka çağında teknopolitik dönüşümün yalnızca teknolojik gelişmelerle sınırlı olmadığı kaydedildi. Devletlerin stratejik kapasitesini, ekonomik rekabet gücünü ve uluslararası konumunu doğrudan etkileyen çok boyutlu bir süreç olduğu vurgulandı. Türkiye'nin bu dönüşümün takipçisi olmasının ötesine geçerek kendi stratejik yaklaşımını geliştirmesinin kritik olduğuna dikkat çekildi.
1: OpenAI'ın ardından bir yapay zeka daha başka firmaların sistemlerine sızdı. ABD merkezli Anthropic, Claude adını verdiği yapay zeka modellerinin siber güvenlik testleri sırasında başka 3 firmanın sistemlerine sızdığını açıkladı.
2: Anthropic şirketine ait en güçlü yapay zeka modeli testler sırasında kontrolden çıkarak 3 farklı kurumun sistemine sızdı. Olay OpenAI'ın kısa süre önce yapay zeka modelinin kontrolden çıkarak internete ve başka sistemlere eriştiğini duyurmasının ardından geldi. Test çalışmalarını inceleyen Anthropic, cloud modelinin dış sistemlerine izinsiz eriştiğini tespit etti. Modelin zayıf parolaları ve güvenlik açıklarını kullanarak sistemlere sızdığı belirtildi. Geçtiğimiz haftada OpenAI'ın en gelişmiş modeli kontrolden çıkarak internete erişmiş ve yazılım platformu Hugging Face'e sızmıştı. OpenAI CEO'su Sam Altman, olayın ardından testleri askıya aldıklarını ve güvenlik önlemlerini artırdıklarını açıkladı. This is called deep research. And we announced it early. Son dönemde yapay zeka sistemlerinin karıştığı siber olaylar, güvenlik önlemleri ve denetimlere ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşımış durumda. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın son açıklamasına göre yapay zeka araçlarına yönelik kısıtlayıcı adımlar değerlendiriliyor.
1: Anayasa Mahkemesi 744.379 bireysel başvurudan 640.880'ini sonuçlandırdı. Yüksek Mahkeme'nin internet sitesinde bireysel başvuru ve norm denetimi istatistikleri yayımlandı. Buna göre 23 Eylül 2012'den 30 Haziran 2026'ya kadar Anayasa Mahkemesi'ne 744.379 bireysel başvuru yapıldı. Yüksek Mahkeme bu başvurulardan 640.880'ini sonuçlandırdı. Başvuruları karşılama oranı %86,1 oldu. Derdest dosya sayısı ise 103.499 olarak kayıtlara geçti. Bu yılın ilk 6 ayında Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuru sayısı 29.605 olurken mahkemece 17.792 başvuru sonuçlandırıldı. Vatandaşların cep telefonlarına toplu kısa mesaj göndererek yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi, 26 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında vatandaşlara toplu SMS göndererek yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptıkları ve bahis oynamaya teşvik ettikleri belirlenen şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin telekomünikasyon şirketlerinden temin ettikleri, başta 0850 ile başlayan numaralar olmak üzere farklı telefon hatlarını kullandıkları, şirketler tarafından kullanım yetkisi verilen toplu mesaj gönderim panelleri üzerinden çok sayıda vatandaşa SMS gönderdikleri belirlendi. İstanbul merkezi 8 ilde düzenlenen operasyonda 26 şüpheli yakalandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yılın ilk 6 ayının turizm verilerini açıkladı. Bakan Ersoy, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle ziyaretçi sayısında az da olsa bir daralma olduğunu söyledi.
4: 2025 yılında 26 milyon 389 bin ziyaretçi vardı. 2026 yılının ilk 6 aylık döneminde 25 milyon 759 bin ziyaretçi giriş olmuş oldu. Bu da eksi %2,4'lük bir daralma karşılık gelmekte.
0: ABD, İsrail ve İran arasındaki gerginlik ziyaretçi sayısını az da olsa düşürdü. Turizm gelirleri ise etkilenmedi.
4: Turizm gelirleri açısından baktığımızda 2025 yılında 25 milyar 778 milyon, 2026 yılında da yine eşdeğer bir rakamla 25 milyar 746 milyon dolar gelirle kapattığımızı görüyoruz.
0: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılı ikinci çeyrek turizm verilerini açıkladı. Kişi başı gecelik harcama tutarında yaşanan artışa dikkat çekti.
4: Tüm ziyaretçiler bazında da geçen sene ilk 6 ayda 106 dolar olan kişi başı gecelik harcamanın 109 dolara çıktığını, %2,5'lik pozitif büyümeyle ilk 6 ayı kapattığımızı görüyoruz. Türkiye'nin ateş çemberi içindeki bölgede İstikrar adası olduğunu bir kez daha tescillemiş olduk.
0: Peki Türkiye'ye en çok ziyaretçi hangi ülkelerden geldi?
4: Rusya Federasyonu 2.650.000 ziyaretçiyle ilk sırada, Almanya 2.440.000 ziyaretçiyle ilk 6 ayda ikinci sırada,

0: Birleşik Krallık 1 milyon 580 bin ziyaretçiyle 3. sırada yer almış durumda.
1: Vergi teminat uygulamasında riskli mükellefler için 5 kat teminat şartı getirildi. Hazine Bakanlığı'nın tebliği yürürlüğe girdi. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeye göre hakkında sahte, yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünden vergi inceleme raporu düzenlenen mükellefler daha fazla teminat verecek. Mükelleflere tebliğ edilecek bir yazıyla teminatlarını 30 gün içinde tamamlamaları istenecek. Araç muayene istasyonları ile ilgili yeni bir adım atıldı. 15 Ağustos 2027'den itibaren araç muayene hizmetlerini TURKA yürütecek. Toplam 352 araç muayene istasyonuyla hizmet verilecek. Araç muayene istasyonlarında otomasyon sistemi devrede olacak.
2: 1 milyar 720 milyon Amerikan doları değerindeki çekimiz.
3: Araç muayene hizmetlerinde yeni dönem başlıyor. 15 Ağustos 2027'den itibaren araç muayene hizmetlerini TURKA yürütecek. Toplam 352 araç muayene istasyonuyla hizmet verilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve MOI Ortak Girişim Grubu tarafından kurulan TURKA arasında 2027-2047 dönemini kapsayan araç muayene hizmetleri imtiyaz hakkı sözleşmesi imzalandı.
4: Bu ihaleye hazırlanan hem Türk, hem İspanyol, hem de Arjantin firmalarının ciddi bir finansman ve ihale hazırlık süreçleri var. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Yine firmalarımızı tebrik ediyorum. Gerçekten çok rekabetçi bir fiyat verdiler.
3: Araç muayene istasyonlarında otomasyon sistemi devrede olacak.
4: Mümkün olduğu kadar insan faktörünü minimize edeceğiz. Araç İlk istasyona girerken plaka tanıma sistemiyle başlayıp sonrasında da oradaki sürücünün ve teknisyenin mümkün olduğu kadar sürecin içerisinde olmadığı bir sistemi biz kurmuş olacağız. Ve bu sayede olabilecek olan tartışmaları, olabilecek soru işaretlerini de tamamen ortadan kaldırmış olacağız.
3: Yeni sistemle kredi kartı komisyonu problemi de ortadan kalkacak.
4: Kredi kartlarından alınmış olan komisyonlar doğrudan buradaki araç sahibi veya şirket sahiplerine yükleniyordu. Biz bu yeni ihalemizde bunu ihaleye şart koyarak bunun yüklenici tarafından üstlenilmesini sağlamış olduk.
1: Sosyal medyada tetikçi ve suç örgütlerini öven kişilere operasyon düzenlendi. 52 ilde toplam 216 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu İçişleri Bakanlığı Milli İstihbarat Teşkilatı ile birlikte yürüttü. Şüphelilerin iletişim platformlarında oluşturulan gruplar vasıtasıyla tetikçi temin etme ya da tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları belirlendi. Sosyal medya hesapları üzerinden suçluyu övücü, tehdit, hakaret, örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları, sosyal medya paylaşımlarıyla örgütsel faaliyetlerini duyurmayı amaçladıkları tespit edildi. Mersin'de bir sitenin yönetim kurulu başkanı silahlı saldırıya uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
3: Kaskıyla geldi, kapıyı açtı, açtığı gibi tetiğe bastı. Site başkanını bacaklarından vurup kaçtı. Saldırı Mersin'in Erdemli ilçesindeki bir tatil sitesinde yaşandı. Yönetim kurulu başkanı Murat Özbolat yanındakilerle birlikte yönetim odasında oturuyordu. O sırada kasklı bir kişi kapıyı açtı, silahını çeken şüpheli Özbolat'ı hedef aldı.
5: Kim olduğuna dair herhangi bir fikrimiz yok. Güvenlik güçlerimiz bu konuda gerekli araştırmaları yapıyor, muhakkak bulacaktır.
3: Bacaklarından yaralanan başkan hemen hastaneye kaldırıldı. Murat Özbolat yaklaşık bir ay önce de yumruklu saldırıya uğramıştı. Polis ekipleri şimdi silahlı saldırganın peşinde.
1: İstanbul'daki bir at çiftliği sahiplerinin başı bir süredir çiftlikten kaçan atlarla belada. Çiftlikteki İngiliz atlarından biri kaldığı bölümün kapı kilidini ağzıyla açıyor. Hatta sadece kendi kapısını değil diğer atların kapısını da aynı yöntemle açıp çiftlikten toplu halde kaçıyorlar.
3: Kaldığı çiftliğin kapı

0: Kapısını ağzıyla böyle açtı. Diğer atlarla birlikte çiftlikten firar etti.
1: Kendisi kaçmasıyla kalmıyor, diğer atların da kapısını açıyor.
0: Burası İstanbul Küçükçekmece Gölü yakınında bulunan bir at çiftliği. Çiftliğin gündeme gelmesinin nedeni yaşanan firarlar. Öyle ki Rusya'dan getirilen 10 yaşındaki Akyol isimli İngiliz atı bir türlü rahat durmuyor.
2: Yaylı sürgüyü önce kilitlemesen ağzıyla açıyor. Bu normalde böyle duruyor. Bunu getiriyor. O aradan demirin arasından açıyor. Kapıyı açtıktan sonra çıkıyor.
0: Akyol çiftlikten tek başına kaçmıyor. Diğer bölümdeki atların kapılarını da benzer yöntemlerle açıp hep birlikte gidiyorlar.
3: Korkan da var. Ama ne yapacaksın? Ta geliyor bak. Bir tanesi daha geliyor.
0: Çiftlikten kaçan atlar avcılar sokaklarında böyle görüntülendi. Çöp konteynerlerinden beslenmeye çalışan atlar trafiği de tehlikeye atıyor.
4: Ona bir madalyon taktık.
0: Vatandaşların ihbarıyla bulunan atlar yeniden çiftliğe getiriliyor. Çiftlik sahibi ise Akyol ve ekibinin kaçmasına karşı önlem aldı.
5: Artık kilitlisin. Ben istediğim zaman çıkartacağım seni.
0: Kapıları tek tek kilitlenen atlar artık kaçamıyor.
6: Yerli savaş uçağı Kaan'ın yeni prototipi taksi testini başarıyla tamamladı. O görüntüleri Türk Havacılık ve Uzay Sanayi paylaştı.
0: Yenilendi, gelişti. Kaan'ın yeni prototipi piste çıktı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ proje aşamasındaki Milli Muharip Uçak Kaan'ın taksi testi yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kaan'ın havadan ve yerden çekilen görüntüleri Yelkenler Biçilecek isimli mehter marşı eşliğinde yansıtıldı. Görüntüde teknik personel de yer aldı. Daha önce iki uçuş yapan Kaan 0'ın ardından üretilen yeni prototip Kaan 1 yer testlerini sürdürüyor. Taksi testleri kapsamında Kaan 1'in motor, fren, yönlendirme, iniş takımı ve uçuş kontrol sistemlerinin birlikte çalışması kontrol ediliyor. Daha yüksek süratli pist denemelerinin ardından sonraki aşamada uçuş testlerinin yapılması planlanıyor. Kaan 0 modeli ilk uçuşunu 21 Şubat 2024'te başarıyla gerçekleştirdi. 13 dakika havada kalınan bu uçuşta 8000 fit irtifaya çıkan Kaan 230 knot hıza ulaştı. 5. nesil çok yönlü savaş uçağı olacak Kaan hem hava hava hem de hava yer muharebelerinin gereksinimleri için üst kabiliyetler sağlayacak. Tasarım ve imalatıyla milli olan Kaan'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Kokpiti ise tek kişilik. Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radar düşük görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti de Kaan'ın dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor. Kaan'ın prototip geliştirme çalışmaları sürerken 2028 yılına kadar test uçuşlarının tamamlanması planlanıyor. Milli Muharip Uçak Kaan, 2028 yılının sonunda ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. 2030'lu yıllarda da yerli motorla kullanılıyor olacak.
6: Gün boyu sürekli sorduğumuz bir soru, saat kaç? Tabii artık bu sorunun cevabını telefon ekranlarından öğreniyoruz. Ancak saati sadece bir sayıdan ibaret görmeyip ona ayrı bir değer biçenler de var. Onlardan biri İstanbul Feriköy'de bir dükkanda. Asırlık saatleri yeniden ayağa kaldıran saatçi Metin Usta. Hikayesini İrem Şimşek'ten dinleyelim.
7: Bozuk olanları çalışma sesinden bile anlayabiliyorum. İstanbul'da benim gibi çalışan iki kişiyiz.
8: Küçük bir dükkan, hiç dinmeyen tik tak sesleri.
7: Burada hep çalacaktır her saat başında. Her 15 dakikada bir saat sesleri duyacaksınız. Ben bu sesleri duymazsam olmaz. Yani hangi saatin çaldığını, ne olduğunu takip ederim.
8: 57 yıllık saat ustası ve koleksiyoncu Metin Coşkun, dükkanında birbirinden farklı yüzlerce saati tamir ediyor. Asırlık parçaları onarıp tekrar çalıştırıyor.
7: Küçücük bir sihirli kutu içinde enerji saklı. Ben onun tadına vardım herhalde ki saatçiliği çok sevdim. O gün bugündür çalışıyorum. Yaklaşık 56-57 yıldan beri bilgili saatçiyim. Çıraklığımda 6 sene hiç elime iş vermediler benim. Sırf sadece ustamı seyrettim.

0: Seyrede seyrede bütün işleri ezberledim. Sonunda ustam dedi ki sen galiba oldun, şu saati bir sök de yapalım. İşte o gün benim düğünümdü.
1: Mahalleli onu saatçi Metin Usta olarak biliyor. Padişahlara hediye gelen saatlerden binaların içine yerleştirilenlere kadar yüzlerce çalışmada emeği var.
0: Yaptığım en küçük saat bu küçük tırnağım kadar. Yaptığım en büyük saat 9 katlı bir binanın içine entegre edilmiş kule saati. Burada güzellik tanrısını modellemişler. Gördüğünüz gibi elinde çiçeklerle şeyler, kuşlar cıvıl cıvıl.
2: Tam 40 yıldır aynı dükkanda hem müşterilerinin saatlerini tamir ediyor hem de yüzlerce yıllık antika saatleri restore ediyor.
0: 1808'de yapmışlar. Şu aynısının porselen ekranlısı 1809'da yapılmış. Bu dükkanın en yaşlı saati şu. Bu 1640 yapımı. Ben bunu bir yabancı bir sitede kurda vaziyette buldum. Yapabileceğimi aklım kesti ve aldım. 2 sene uğraştım. 2 senenin sonunda bunu yaptım.
1: Dijital çağın hızlanmasıyla birçok eski zanaat gibi saat tamirciliğinde de tehlike çanları çalıyor.
0: Mesleğin geleceği karanlık görünüyor. Sanat da var, zanaat da var bizim işimiz. Onun için bizim işimizin geleceği asla ölmeyecektir. Ama çok korkunç bir şey var. Çırak yetiştiremiyoruz. Yeni eleman bulamıyoruz.
3: FIFA ile UEFA arasında Dünya Kupası hisse satışı gerilimi devam ediyor. FIFA, UEFA'nın boykot kararına rağmen söz konusu projede geri adım atılmayacağını açıkladı.
4: FIFA ile UEFA arasındaki gerilim artarak devam ediyor. FIFA'nın Dünya Kupası hisselerinin satışına yönelik kararı büyük tepki çekmiş ve UEFA'dan boykot kararı gelmişti. UEFA ve diğer konfederasyonlardan gelen boykot kararlarına rağmen FIFA, Dünya Kupası ve diğer turnuvalara özel yatırımcı projesinde geri adım atmayacağını açıkladı. FIFA'dan yapılan açıklamada medyadaki yanlış haberler nedeniyle sürecin aksadığı belirtildi. FIFA'ya üye 211 federasyonla görüşmelerin devam edeceği vurgulandı. Açıklamada UEFA'nın boykot kararına tepki gösterildi. Kimse futbolu satmıyor, hiçbir kurum 211 üyeyi tek başına temsil ettiğini iddia edemez ifadelerini kullandı. Avrupa futbolunun devleriyle FIFA arasındaki bu restleşmenin futbol tarihinin en büyük yönetim krizine dönüşmesinden endişe ediliyor.
3: Milli okçu Dünya Yeni Hayat İtalya'da düzenlenen Gençler Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. Genç sporcu organizasyonu 2 altın ve 1 gümüş madalyayla tamamladı.
4: Henüz kariyerinin başında ama Avrupa'da adından söz ettirmeyi şimdiden başardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli okçusu Dünya Yeni Hayat, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen 2026 Gençler Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nı adeta domine etti. Genç sporcu organizasyondan 2 altın ve 1 gümüş madalyayla dönerek Türkiye'nin en başarılı isimlerinden biri oldu. Dünya Yeni Hayat ilk büyük başarısını klasik yay U18 karışık takım kategorisinde yaşadı. Muhammed Musab Gülay'la birlikte mücadele eden milli ikili finalde Almanya'yı 5-1 mağlup ederek Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Turnuva boyunca Çekya, Slovakya ve ev sahibi İtalya'yı eleyen Ay Yıldızlı ekip finalde de hata yapmadı. Genç okçu kadın takım kategorisinde de kürsüye çıkmayı başardı. Dayana Otçu ve Erva Medine Savak'la birlikte finale kadar yükselen milli takım Fransa'ya 6-2 mağlup oldu ve Avrupa ikinciliğini elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu. Ancak Dünya Yeni Hayat'ın asıl en dikkat çeken performansı bireysel kategoride geldi. Eleme sıralamasını zirvede tamamlayan milli sporcu son 16 turundan itibaren çıktığı tüm maçlarda rakiplerine üstünlük kurdu. Ukraynalı, Polonyalı ve Slovak rakiplerini set vermeden ya da rahat skorlarla geçen Yeni Hayat, finalde Ukraynalı Anna Anisimova ile karşılaştı. Final mücadelesine 6-4 kazanan Dünya Yeni Hayat, bireysel klasmanda da Avrupa şampiyonluğuna uzandı ve Roma'dan ikinci altın madalyasını çıkardı. Böylece genç milli sporcu 2026 Gençler Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nı 2 altın 1 gümüş madalyayla tamamladı. Henüz U18 kategorisinde elde ettiği bu sonuçlar, Dünya Yeni Hayat'ın yalnızca bugünün değil, Türk okçuluğunun

0: geleceği adına da önemli bir isim olduğunu gözler önüne seriyor.
1: ABD Başkanı Trump'ın açıklaması sonrası Hamas'ta silah bırakmayı kabul ettiklerini açıkladı. Peki Hamas'ın silah bırakmayı kabul etmesi sahada neleri değiştirecek? İsrail denildiği gibi Gazze'den çekilecek mi? 15 maddelik yol haritası ne kadar uygulanabilir? Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin değerlendirdi. Detaylara bakacağız. Kısa bir aramız olacak. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
2: Sürecin en önemli sorunu teknik detaylarda gizli. Bu süreçte aslında birbirine senkronize şekilde ilerlemeler, yani İsrail ve Hamas'ın, İsrail'in geri çekilmesi, aynı zamanda işte Hamas'ın silahları bırakması, önce ağır silahları sonra hafif silahları, bu sürecin birbirine senkron şekilde yürütülmesi gerekiyor ki sağlıklı bir zemine oturtulabilsin. Bu olduğu senaryoda takvime de uyulabilir, ama bugüne kadar tarihi boyunca hiçbir yaptığı anlaşmaya sadık kalmayan İsrail gibi bir aktör var. İnsanlar ister istemez bu konuya temkinli yaklaşıyor. Baktığımızda aslında bu anlaşmayı Hamas'ın kabul etmesi bir nevi Hamas'ın üzerinde o varlığı iddia edilen İran etkisinin de kırıldığını, Hamas'ın kendisinin ve Gazze toplumunun çıkarları için stratejik bir adım attığını, fakat bunu yaparken de bir sorumluluk, bir risk aldığını söylemek çok da yanlış olmayacak. Tabii işin teknik boyutlarını da doğrudan etkileyecek bir aşama bu. Yani İsrail tarafı, Netanyahu yönetimi seçimleri göz önünde bulundurarak şiddetin dalgası şeyini seviyesini çok da azaltmayacaktır. Ara ara saldırılarına muhtemelen devam edecek. Sivillere hedef almaya devam edecek. Anlaşma süresince ayak direyen taraf olmaya devam edecektir ki bunu daha önceki süreçlerde de görmüştük. Seçimin bu kadar yaklaştığı noktada işler çok da iyi gitmezken İsrail'deki o koalisyon için birazcık daha bu saldırganlık sahaya yansıyabilir. Bunu görmek mümkün. Bundan sonra ne olacağı artık daha önemli diyerek aslında diplomatik bir dilde bu kırılganlığı itiraf ediyor. Kırılganlık neden? Taraflar birbirine güvenmiyor haklı olarak. Yani Hamas'a baktığımızda 70 bin sivil öldüren bir muhatap var karşısında. Soykırıma karışmış bir muhatap var. İster istemez bu güvensizlik ortamının ortaya çıkması çok normal. Yani silahsızlanma deniyor. Silahsızlanmadan sonra İsrail'in çekilmesi deniyor. Tarafların birbirinin niyetinden şüphe ettiği bir durumda ister istemez eş zamanlılığın ne kadar gerekli olduğunu görüyoruz. Bu noktada diplomatik aktörlere ciddi görev sorumluluk düşüyor. Çünkü şöyle bir gerçeklik var. Herhangi bir tarafın ihlal algısı ya da ihlal söylemi bu süreci anında durdurabilir. Yani İsrail bir yerde bir bomba patlatıp bir askerini yaralayıp Gazze içerisinde biliyoruz ki İsrail'le birlikte çalışan çok fazla gruplar var. Bunların arasında bir eylem yaptırıp sonrasında işte Hamas tarafı anlaşmaya uymuyor diyerek süreci sabote edebilir. Belki de masadan kalkmaya amaçlayabilir ki bu seçimlere yönelik ciddi Netanyahu yönetimine tırnak içerisinde söylüyorum fayda çıkar sağlayabilecek bir konu. Bundan önceki örnekleri de var. Trump tabii bu noktada yaklaşırken konuya tarihi anlaşma diye bir söylem ortaya attı. O da kendince tabii bir siyasi sermaye devşirmeye çalışıyor. Ama tabii işin fiili müzakerenin o mimarisine baktığımız zaman işte Türkiye, Katar, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşmiş Milletler o işte 2803 sayılı karar üzerine kurulu bir mekanizma var. Sağdaki işleyişi de bu belirleyecek. Süreci bu aktörler taşıyacak. Bu silah bırakma konusuyla ilgili teknik bir detay vereyim. Decommissioning diyor. Devre dışı bırakma, yani silahlarla ilgili. Aslında bu Hamas'a dair tam bir silahsızlanmadan farklı şekilde yorumlanabilir kavramsal olarak. Yani silahlar toplanıp imha mı edilecek, yoksa işte belirli bir otorite ya da belirli bir mekanizma adı altında nasıl diyeyim aktif olmayan bir statüye mi alınacak ya da işte Hamas fiilen ne kadar tasfiye edilecek? Aslında bu soruların cevapları bize bu konuda yol gösterecek Hamas'ın geleceğine dair. Ama tabii şöyle bir durum var. Bu tür anlaşma metinlerinde her iki tarafın da süreci kendi kamuoyuna anlatabilme, onları ikna edebilme sahası bırakmak isterler. Yani buna kasıtlı belirsizlik diyebilirsiniz ya da işte yaratıcı muğlaklık diyebilirsiniz. Bunlar diplomatik taktiklerdir. Ama uygulama sahasında bunlar ciddi anlaşmazlık kaynağı haline gelir. Bu boyuttan bakıldığında bu duyuru belki henüz bir zafer ilanı değil. Konuştuğumuz gibi kırılgan, ama şu da var, siyasi olarak bir fırsat penceresi. Yani uygulanması nasıl olsa kırılgan deyip sırt dönülmemesi gereken bir süreç. Takip edilmesi, aktörlerin gerektiğinde baskı kurularak teknik süreci uygulamaya yönlendirilmesi gereken bir süreç. Hamas üzerine düşen sorumluluğu burada yapmayı kabul etti. Risk almayı kabul etti ki silahları bırakıp İsrail'den anlaşma şartlarına uymasını beklemek çok ciddi bir risk. İsrail'in karşısındaki bütün muhataplar aslında bunu bilir. Ama tabii teknik adımlar uluslararası kamuoyu, işte o barış komitesi tarafından sağlam atılırsa süreç ilerler. İsrail'e fırsat verilirse bu süreç seçimlerin de bu kadar yakın olduğu bir dönemde tıkanır. Yani anlaşmada şunu diyor, silahsızlanma tamamlandıkça buna paralel olarak, senkron olarak İsrail güçleri geri çekilecek. Uluslararası istikrar gücü, işte yeni bir Filistin polis gücüyle birlikte çalışacak deniyor. Hatta burada kritik noktalardan bir tanesi belki rehabilite edilmiş Hamas elemanlarının tekrar o topluma kazandırılması bağlamında görevlendirilmesine dair bazı şeyler geçiyor. Tabii çok teknik boyutu var işin. Birazcık takip edilmesi ve sahadaki ilerleyişinin izlenmesi gerekiyor.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne güneşli 33 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 38, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 38, Adana parçalı bulutlu 39 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 29, Trabzon parçalı bulutlu 27 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 31, Kayseri 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 34, Van güneşli 31 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Diyarbakır 43, Şanlıurfa 42 derece.
1: Genel tarım sayımı başladı. Ülkemizin tarım gücünü ortaya koymak, kaynakları daha verimli kullanmak ve sürdürülebilir tarım politikaları geliştirmek için hep birlikte yola çıkıyoruz. Biliyoruz ki tarım artık sadece emekle değil, akılla, veriyle ve teknolojiyle gelişiyor. Bitkisel üretimden hayvansal üretime, sulamadan tarımsal mekanizasyona kadar her alanda doğru, eksiksiz ve güncel verileri özenle topluyoruz. Veri varsa çözüm var diyerek çiftçimizle, üreticimizle birlikte tarımın yönünü belirliyoruz. Genel tarım sayımıyla geleceği planlıyor, toprağın sesine kulak veriyoruz. Sayenizde tarımla var oluyor, her geçen gün büyüyoruz.

0: Yeniden merhaba, saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin yangınlarla mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınlara ilişkin son durumu paylaştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya Alanya, Muğla Fethiye Yeşil Üzümlü Mahallesi ve İzmir Foça yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı. Balıkesir Gömeç ve Mersin Gülnar Aydıncık yangınlarının da büyük ölçüde kontrol altına alındığını aktardı. Aydın Çine yangınının ise enerjisinin düşürüldüğünü açıklayan Bakan Yumaklı, Balıkesir Susurluk'ta meydana gelen orman yangınına ekiplerin müdahalesinin aralıksız devam ettiğini söyledi. Orman yangını kabusunu yaşayan yerlerden biri de Aydın'ın Çine ilçesiydi. Ekipler alevlerle mücadeleye aralıksız devam etti. Köylülerse hem canlarını hem hayvanlarını kurtarma telaşına düştü. Necat Kırbulut'un haberini izleyelim.
1: Küçük bir alevle başladı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Orman yangını Aydın'ın Çine ilçesine dehşeti yaşattı.
2: Kül olduk çocuğum. Şeye yararım kalmadı. Köpeğim yok. Nerede öldüğü belirsiz.
1: Yangın Çin'in karşıt mevkisinde Perşembe günü başladı. Seferber olan ekipler yangına hem karadan hem havadan müdahale etti. Alev savaşçılarının mücadelesi gece boyu sürdü.

0: Köylerdeki evler tahliye edildi. Yayladaki bazı evler alevlere teslim oldu.
1: Canımız yandı, her şeyimiz yandı. Yetiştirdiğimiz avuçta yandı. İki tane zeytinliğimiz vardı yanmış köyde. Köyümüzde okul tutamışlar dün.
2: Yayıldı bizim dümürlava, akrabalava, evleri yanmış. Bir şey kalmamış. Evi, düzeni, damı, hayvana hiçbir şeysi kalmamış.
0: Araçlar da kullanılamaz hale geldi.
3: Aydın'ın Çine ilçesinde köylüler...

0: Büyükbaş hayvanlar halı saha ve hayvan pazarına götürüldü.
1: Günün ilk ışıklarıyla birlikte köylüler tekrar köylerine geri döndüler. Çünkü bazılarının hayvanı orada kalmıştı. İşte o hayvanların tahliyesi için köylüler şimdi büyük bir uğraş veriyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVAYAZ okulları finali programında konuştu. Erdoğan'ın gündeminde İsrail'in kardeş coğrafyalara yönelik saldırıları vardı. Erdoğan, kalbimiz Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki kardeşlerimizle atıyor dedi. Erdoğan'ın gençlere de önemli mesajları vardı.
3: Okuyan adam Recep Tayyip Erdoğan.
4: Buradan gönül coğrafyamızda ve dünyanın farklı bölgelerinde şu anda bizleri takip eden, bizlere dua eden, uzakta olsalar bile kalpleri bizimle çarpan tüm gençlere selamlarımı yolluyorum.
5: İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki saldırılarına değindi. Kalbimiz onlarla atıyor dedi.
4: Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da, İsrail'in vahşi saldırıları altında hayata tutunma mücadelesi veren tüm yavrularımızı, sizin Filistinli, Lübnanlı kardeşlerinizi yürekten selamlıyorum. Rabbim onların yar ve yardımcıları olsun diyor. Türkiye'deki kardeşlerinin yüreklerinin onlarla birlikte attığını buradan ifade ediyorum.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA Yaz Okulları finali programında konuştu. Gençlere önemli mesajları vardı.
4: Gençlik bu milletin atar damarıdır. Atar damar nasıl kalbin pompaladığı kanı bütün vücuda ulaştırıyorsa, gençlik de toplumun enerjisini, idealini ve hedeflerini geçmişten alıp geleceğe taşır.
5: Erdoğan gençlere seslendi. Türkiye yüzyılının sancaktarı olacağınıza yürekten inanıyorum dedi.
4: Sizlere baktıkça gururlanmak yerine öfke nöbetleri geçirmelerinin nedeni karşımızdaki şu muazzam manzaradır. Ne yaparsa yapsınlar karşımdaki şu gençliğin önüne set çekemezler. Bu ülkenin gençlerini ruh köklerinden, inanç değerlerinden koparamazlar. O günler artık geride kaldı. O karanlık günler bir daha gelmemek üzere artık eski Türkiye'de kaldı. Biz gençlerimizi, sevgili yavrularımızı asla yalnız bırakmayız. Türkiye'nin aydınlık yarınlarını 3-5 kendini bilmeze yem ettirmeyiz.
2: CHP sözcüsü Müslim Sarı, MYK toplantısının ardından gündemdeki konu başlıklarını değerlendirdi. Görevden alınan iller arasında 12 ile yeni il başkanları ataması yaptıkları bilgisini paylaşan Sarı, İstanbul İl Başkanı'nın ataması konusunda önümüzdeki günlerde açıklama yapacaklarını belirtti.
6: 12 ile atama yaptık. Önümüzdeki günlerde boş bulunan diğer illere de değerlendirmelerimiz devam edecek.
5: 12 il başkanının atamasını duyurdu. İstanbul konusunda kararı önümüzdeki günlerde verilecekleri.
6: Bu konuyla ilgili bir tartışma, bir gündem MYK'da oldu. Ancak bununla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız.
5: CHP sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararları duyurdu. 12 ilde CHP il başkanlarına yeni isimlerin atandığını söyledi. Sarı'nın gündeminde CHP'den istifa etmeyen ancak yeni partiyle ilişkili görünen partililer de vardı.
6: Bir siyasal partinin üyesi iseniz o siyasal partinin üyelik sorumluluğuna uygun hareket etmeniz gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup onun üyesi olarak varlığını devam ettiren ancak başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımıza ilişkin bir disiplin süreci işleteceğiz.
5: Sarı, CHP'den istifa eden Önder Sav'ın 700 bin parti üyesi istifa ettiği iddialarını da yalanladı.
6: Önder Sav tabii bu rakamı nereden almış bilmiyorum ama bu rakamlar doğru değil. Son 2 yılda üye

0: olan 500 bin civarında üye vardı. Bu üyelerin ağırlıklı bir biçimde Cumhuriyet Halk Partisi'ne yollarını ayırdığını görüyoruz.
1: CHP sözcüsü bugüne kadar CHP'den kaç belediye başkanı istifa etti sorusunu da yanıtladı.
0: Yaklaşık 120 civarında belediye başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi'ne yollarını ayırmış görünüyor. Yani bize ait 12 tane büyükşehirin 10 tanesi Cumhuriyet Halk Partisi içinde siyaset yapmaya devam ediyor.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk ve Türkiye yüzyılının modern devlet yapısıyla varoluşun ikinci yüzyılındaki beyanı olduğunu belirtti. Durduğumuz yeri çok iyi bilmeliyiz dedi. Bahçeli, devlet ve adalet vurgusu da yaptı. Halk kendine devletin adil davrandığına inanmazsa sisteme bağlılık sağlanmaz mesajı verdi.
3: Adalet vurgusu yaptı. Bağlılık sağlanmazsa dejenerasyon ortaya çıkar uyarısında bulundu.
4: Halk kendisine devletin adil davrandığına inanmazsa o zaman koruma görevini yerine getirmek amacıyla kurulmuş olan bir sisteme itaat sağlanır. Ama bağlılık sağlanmaz. Bu bir gerçekliktir. Bağlılığın sağlanamadığı bir toplumsal ve siyasal ortam ise en küçük bir istikrarsızlıkta ciddi düzeyde kırılganlaşır. Ardından devlet yapısı dejenere olur. Sistemde aksaklıklar yaşanmaya başlanır. İşte bu nedenle böyle bir sarsılmaya meydan vermemek için devletin adaleti gerçek anlamda tesis etmesi gerekir.
3: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulundu. Türkiye yüzyılı tasavvuruna işaret etti.
4: Türk ve Türkiye yüzyılı tasavvuru öncelikle kadim hikayemizin bundan sonraki halkası, Cumhuriyet ile başlayan modern devlet yapımızla varoluşumuzun ikinci yüzyıldaki beyanıdır. Cumhuriyetimizi gelecek yüzyıllara, daha ilerisinde bin yıllara taşıyacak düşüncenin temellendirilmesi ve altyapısının oluşturulmasıdır. Değişen dünya, bölge ve ülke gerçekleri ve yeniden şekillenen düzen anlayışları bizim de çağın ruhuna uygun bir konumlandırma yapmamızı gerekli kılmıştır. Bu, Türk ve Türkiye yüzyılı tasavvurudur. Durduğumuz yeri çok iyi bilmeliyiz.
3: Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatı şemsiyesinde devam eden ortak alfabe çalışmalarına da değindi. Türkçe dünya kurma ideali yüksek idealimizdir dedi.
2: Fas'tan İspanya'ya yaklaşık 50 bin göçmenin akın etmesi Avrupa Birliği'nde tepkilere neden oldu. İtalya, İspanya ile serbest dolaşımı askıya aldığını açıkladı. İspanya Başbakanı Sanchez verilerle yanıt verdi.
1: On binlerce göçmen Fas'tan İspanya'ya yüzdü. Düzensiz göçten şikayet eden İtalya, İspanya ile serbest dolaşımı askıya aldı. Fas'taki göçmenler İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya deniz ve karayoluyla geçmişti. Geçiş sırasında onlarca kişi hayatını kaybetmişti. Geçenlerin yarıdan fazlasının ise Fas'a geri gönderildiği açıklandı. Düzensiz göçmenlerin İspanya topraklarına akın etmesi Avrupa Birliği'nde de kriz yarattı. İtalyan ANSA Ajansı'nın haberine göre İtalya İçişleri Bakanlığı İspanya ile Schengen Anlaşması'nın askıya alınmasını kararlaştırdı. İtalya'nın İspanya ile kara sınırı bulunmuyor. Ancak alınan kararla İspanya'dan İtalya'ya seyahat edenlerin pasaport göstermesi gerekecek. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den yanıt gecikmedi. Sanchez, Schengen bölgesinin İspanya'ya kapatılması yönündeki çağrılara Avrupa Birliği'nin düzensiz göç karnesiyle yanıt verdi. Karneye göre İtalya'dan 478 binin üzerinde göçmen Avrupa Birliği'ne giriş yaparken bu sayı İspanya'da yaklaşık 235 binde sınırlı kaldı. Avrupa Birliği'ndense Schengen bölgesinin İspanya'ya kapatılmasına ilişkin süreç mevcut durumda başlatılamaz açıklaması yapıldı. Bir açıklamada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump kabine toplantısında konuştu.
5: Yesterday and I watched the catastrophe that took place. It looks like an invasion of a country.
1: Trump, İspanya'nın kötü bir yönetim olduğunu savundu. Amerika Birleşik Devletleri de Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin en önemli argümanlarından birinin sınır güvenliği olacağını vurguladı. Fas'la İspanya arasındaki sınır güvenliğinin sağlanması için iki ülkenin de askerleri bölgede devriye geziyor.
2: İstanbul Kağıthane'de planlı yıkım kontrolden çıktı. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bir binanın yanında bulunan dairenin balkonu çöktü.
6: 9 civarı evimizde uyurken balkondan ses geldi. Biz öncelikle deprem oluyor zannettik.
3: Kontrollü yıkım yan binayı etkiledi. Bitişik'teki dairede meydana gelen hasar deprem etkisi yarattı. İstanbul Kağıthane'deki binaya iş makineleri kentsel dönüşüm için geldi. Kontrollü yıkım başladı ancak yıkım kontrolden çıktı. Yıkım sırasında Bitişik'teki apartmanın giriş ve kileri zarar gördü. Bir dairenin balkonu çöktü.
6: Yapılan inşaattaki dozer kepçesi bizim balkona girdi ve balkonu tamamen aşağıya indirdi.
3: Balkon eşyalarla birlikte çöktü. Deprem olduğunu düşünen evdekiler korkuyla dışarı fırladı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri geldi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak binada inceleme yaptı.
6: Balkonumdan ya da odamdan baktığım zaman sadece uçurum görüyorum. Herhangi bir teras, balkon vesaire hiçbir şey görünmüyor.
3: Yıkım çalışması geçici süreliğine durduruldu. Hasarın boyutunun belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yıkımı yapan firma yetkilileri zararın karşılanacağı sözünü verdi.
2: Uzayda geri sayım başladı. SpaceX'e ait 5 tonluk dev roket parçası saatte yaklaşık 8700 kilometre hızla Ay'a çarpmaya hazırlanıyor. Bu çarpışma bilim insanları için tarihi bir test anlamı taşıyor.
3: SpaceX'in fırlattığı roketin parçası Ay'a çarpacak. Dev çarpışmaya artık sayılı gün kaldı. Açıklama astronomik nesneleri takip eden Project Pluto yazılımının geliştiricisi Bill Gray'den geldi. SpaceX'e ait Falcon 9 roketinin yaklaşık 5 tonluk üst kademesinin Ay'a çarpmak üzere olduğu bildirildi. Hesaplamalara göre dev çarpışma 5 Ağustos'ta gerçekleşecek. Roket parçası saatte yaklaşık 8700 km hızla Ay'ın batısındaki Einstein krateri yakınlarına düşecek. Çarpışma Ay'ın gündüz tarafında gerçekleşeceği için dünyadan çıplak gözle görülemeyecek. Uzmanlar çarpışma anında roketin buharlaşacağını, büyük bir ışık parlaması ile birlikte dev bir toz ve krater bulutu oluşacağını belirtiyor. Bilim insanları bu olayı bilimsel fırsat olarak görüyor. Kütlesi ve hızı kesin olarak bilinen bu çarpışma, doğal göktaşı çarpışmalarını inceleyen teknikler için bir kalibrasyon testi olacak. Oluşacak toz bulutu sayesinde Ay'ın o bölgesinin jeolojik yapısına dair önemli veriler elde edilecek. Ayrıca bu veriler, gelecekte kurulacak kalıcı ay üsleri ve astronot güvenliği açısından da kritik önem taşıyor. Söz konusu roket parçası 15 Ocak 2005'te Blue Ghost 1 ve Resilience adlı ay araçlarını taşıyan fırlatmaların ardından yörüngede bırakılmıştı.
2: Nesli tükenme tehlikesi altındaki Lear papağanlarını üretme çabaları sonuç verdi. Belçika'daki hayvanat bahçesinde iki papağan yumurtadan çıktı.
1: Nadir türdeki papağan çiftin ilk yavruları oldu. Bir aylık olan yavrular Belçika'daki hayvanat bahçesinde gözetim altında. Mavi renkteki çivit makava olarak bilinen Lear papağanlarını üretme çabaları bir süredir devam ediyor. Geçen yılki çabalar sonuç vermemişti. Ancak Temmuz ayının başında hayvanat bahçesinden müjde geldi. Dişi Lear papağanının iki yavrusu yumurtadan çıktı. Yavrular sıkı gözetim altında tutuluyor. Elle besleniyor. Uygun sıcaklıkta bakılıyor. Henüz tüyleri bile çıkmamış yavruların büyüdüğünde görkemli papağanlara dönüşmesi bekleniyor. Lear papağanlarının nesli tükenme tehlikesi altında. Yalnızca Brezilya'nın kuzeydoğusundaki vahşi doğada bulunuyor. Renkleriyle görenleri büyülüyor.
2: Akdeniz sahillerinde tatlı telaş sürüyor. Mayıs ayında bırakılan yumurtalar çatlamaya başladı. Yumurtadan çıkan kaplumbağalar denize doğru koştu.
3: Yumurtalar çatladı. Kaplumbağalar denize doğru ilk adımlarını attı. Mersin'in Mezitli ilçesindeki sahillerde yeni hayatlar başlıyor. Kumların altında aylarca bekleyen yumurtalar çatlamaya başladı. Yumurta kabuğunu ardında bırakan yavrular hayatlarının ilk adımlarını denize doğru attı. Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi görevlileri ve gönüllüler de yavruların bu yolculuğunu gözlemledi.
7: Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl yuva sayılarında bir düşüş gözlenmekte.
3: Görevliler deniz kaplumbağalarının korunması için uyarılarını yineledi.
7: deniz kaplumbağaları için en büyük engeller kumsala bırakılan katı atıklar, kumsaldaki araç izleri, kontrolsüz insan faaliyetleri ve iklim

0: değişikliğe.
1: Akdeniz kumsallarındaki bu tatlı telaş Ekim ayına kadar devam edecek.
2: Bu haberle noktalayalım. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Güntay Şimşek'in hazırladığı 28 yıldır ekran klasiği olan Airport'tan merhaba. Dünyanın en önemli havacılık etkinlikleri arasında yer alan Farnborough Air Show 49. kez kapılarını açtı. Etkinlikte Türk savunma ve havacılık sanayi de uluslararası vitrine çıktı. Hürjet statik alanda sergilenirken Bayraktar TB3 milli mühimmatla görücüye çıktı. Airport'un Santiago turu ikinci haftasında Pablo Neruda'nın evi, Bicentenario Parkı, Şili Milli Kütüphanesi, Sky Costanera Kulesi, San Cristobal Tepesi ile devam ediyor. Programımızın konuğu Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu. Farnborough Havacılık Fuarı bu yıl uçak siparişleriyle değil, savunma ürünleriyle adından söz ettirdi. 1600'den fazla şirketin katıldığı, 119 uçağın yer aldığı etkinlikte hangi ürünler öne çıktı? Airport başlıyor.

0: İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleşen Farnborough International Air Show 2026, 49. kez kapılarını açtı. Paris Air Show'la dönüşümlü olarak düzenlenen fuar, Türk savunma ve havacılık sanayisinin de uluslararası vitrine çıktığı organizasyonlardan biri oldu. Küresel güvenlik ortamının değişmesiyle birlikte, savunma teknolojilerinin ön plana çıktığı fuarda, Türk şirketleri geliştirdikleri platformlar, insansız sistemler ve alt sistem çözümleriyle yabancı heyetlerin yoğun ilgisini çekti.
1: Londra Farnborough Air Show'dayız. Bu sene fuarda en dikkat çeken konu sivil ve askeri uçakların dengesini, birbirine eşit olması. Daha önce üretim Farnborough'un dengesini eşitlenmişti. Ancak arada uzay, insansız araçları, gazeler ve özellikle de askeri hava araçları dikkat çekti. Zaten arkamda gördüğünüz Brezilyalı Embraer'in C-390 ilenci askeri nakliye uçağı, bu aynı zamanda havada yaklaşıklar da yapabiliyor. Bizim Türk Hava Kuvvetleri'nin de yaklaşıklarının verdiği bir model. Dolayısıyla fuarda kapalı salonlar içinde daha çok askeri anlaşmaların, işbirliklerin yoğunlaştığı bir dönem.
0: Fuarda şalede katılımcıları ağırlayan Türk Havacılık Uzay Sanayi TUSAŞ, jet eğitim uçağı Hürjet'i statik alanda sergiledi. Hürjet, özellikle Avrupa'daki eğitim uçağı ihaleleri ve ihracat pazarı için tanıtılıyor. İspanya ile yürütülen ortak program da fuarda öne çıkarılıyor. Hürjet'in hemen yanındaki açık alanda otonom kol uçuşu, kısa adıyla OKU sergilendi. TUSAŞ tarafından geliştirilen OKU, Kaan ve Anka-3 gibi insanlı ve insansız hava araçlarının birlikte operasyon gerçekleştirmesini sağlayan modern bir insanlı-insansız takım konsepti. TUSAŞ'ın kapalı alanında ise diğer hava platformlarının maketleri sergilendi. Türk Hava Yolları

0: Yeni nesil Crystal Business Suite kabinini Farnborough International Air Show'da tanıttı. Kabin Türk Hava Yolları iştiraklerinden TCI Aircraft Interiors tarafından geliştirildi. Crystal Business Suite'in ilk olarak bu yıl içinde Türk Hava Yolları'nın Boeing 777-300ER filosunda ardından yeni teslim alınacak Airbus A350 uçaklarında hizmete girmesi planlanıyor. Tam kapanabilen sürgülü mahremiyet kapısı bulunan kabinde yaklaşık 22 inç genişliğinde tam yatar koltuk, geniş kişisel depolama alanları, orta sırada birlikte seyahat eden yolcular için ayarlanabilir orta bölme gibi özellikler yer alıyor. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Murat Şeker'le Genel Müdür Ahmet Olmuş'tur, aralarında yapımcımız Güntay Şimşek'in de yer aldığı, Türkiye'den gazetecilere şirkete dair önemli bilgiler verdi. Petrol fiyatlarındaki 10 dolarlık artışın Milli Hava Yolu'nun aylık maliyetlerini yaklaşık 100 milyon dolar yükselttiğini bildiren Murat Şeker, piyasa değeri 2,5-3 milyar dolar değerinde 800 motor alımı için yakında ihale çıkacaklarını belirtti.
1: Türk Hava Yolları olarak burada biz iş ortaklarımızla geleceğe dair filo planlarımız çerçevesinde hem uçak üreticileriyle hem de motor üreticileriyle toplantılar yapmaktayız. Yönetim Kurulu Başkanımız Murat Bey ile beraber ve hayli büyük bir ekibimiz var. Onlarla Türk Hava Yolları'nın gelecek 10-15 yıl, 20 yıla dair filo ihtiyaçlarıyla alakalı tüm detayları görüşüyor durumdayız. Türk Hava Yolları malumunuz olduğu üzere dünyada en çok fazla ülkeye uçan, en çok sayıda ülkeye uçan hava yolu. Tabii filosunun da buna göre ihtiyaçları var. Biz havacılıkta en uzun süre beraber yaşadığımız karar filo ile alakalı karar. Dolayısıyla bu konuya uzman ekibimizle beraber hayli önem veriyoruz. Hem filonun uçak tipi bazında, hem kabin bazında, hem de motor tipi bazında en doğru tercihleri yapmak üzere arkadaşlarımızla istişareler yürütüyoruz. İnşallah hayırlara vesile olacak.
0: Leonardo ile Baykar'ın ortak girişimi LBA Systems Farnborough International Air Show 2026'da ilk kez ortak vizyonunu ve geliştirdiği çözümleri uluslararası kamuoyuna tanıttı. Leonardo Baykar ortaklığının vitrindeki en önemli platformu Bayraktar TB3, Astore Levante adıyla görücüye çıktı. Katlanabilir kanat yapısıyla kısa pistli gemilerden görev yapabilen silahlı insansız hava aracı Leonardo tesislerinde üretiliyor. Açıklamaya göre ilk Astore Levante partisinin üretimine başlanmış durumda ve bu yılın sonuna kadar İtalya'daki son kullanıcıya teslim edilmesi planlanıyor. Fuarda Türkiye'de geliştirilen havacılık motorları da görücüye çıktı. TEİ, Türkiye'nin ilk uçak motoru TEİ-TF6000, Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TEİ-TS1400, Türkiye'nin ilk milli turbo dizel havacılık motoru TEİ-PD170'i sergiledi. Kalejet motorları ise özellikle yerli turbojet ve turbofan motoru ailesini uluslararası müşterilere tanıttı. Aselsan, Farnborough International Air Show 2026'da tek bir platform yerine insansız hava araçlarına yönelik görev yükü sistemleri ve hava platformlarına entegre edilen elektronik çözümlerini ön plana çıkardı. Şirket özellikle radar, elektrooptik, elektronik harp ve hassas mühimmat sistemlerini tanıttı. Farnborough'da yalnızca Türkiye'deki ana platformlar değil, havacılık tedarik zinciri de önemli gündem başlıklarından biri oldu. Bu kapsamda Alp Havacılık, Coşkun Öz Aerospace, HMS Makine gibi şirketlerle Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği, SSI kabiliyetlerini ve ürünlerini ziyaretçilere anlattı. 2023 yılında Alarco ve Foravia ortaklığı ile İngiltere'de kurulan havacılık mühendisliği ve uçak dönüşüm şirketi Alfor'da fuara katılan firmalardan biri oldu. Şirket fuarda iki önemli haber açıkladı. Hava kargo taşımacılığı maliyetlerini yaklaşık %40 oranında azaltacak Internal Loading System, ILS teknolojisini tanıttı. Ayrıca hangarlarını Portekiz'den İngiltere'ye taşıyacağını duyurdu.

İstanbul'dan direkt ulaşılabilen Şili'nin başkenti Santiago turumuza ikinci bölümümüzde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ancak önce geçen hafta nereleri keşfettiğimizi hatırlayalım. İstanbul'dan başlayan seyahatimiz 19 saat 10 dakika sonra São Paulo aktarmalı olarak Arturo Merino Benitez Havalimanı'nda sona erdi. Şili'nin başkentindeki ilk durağımız şehrin kalbi konumundaki Plaza de Armas oldu. Bronz dökme kabartma olarak inşa edilen Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün efijisini gururlanarak keşfettikten sonra Şili'nin kültürel ve siyasi tarihini anlatan Ulusal Tarih Müzesi'ni gezdik. Santiago'nun en popüler yeri olarak dikkat çeken Ahumada Caddesi'nde turlayıp şehir merkezinde yer alan Santa Lucia Tepesi'ne çıktık. Santiago'nun yaklaşık 112 kilometre kuzeybatısında bulunan Valparaiso kasabası ile ilk haftaki keşif yolculuğumuzu tamamladık. Dağlarının eteklerinde konumlanan Santiago keşfimizin ikinci bölümüne La Chosconna ile başlıyoruz. Dünyaca ünlü Nobel ödüllü şair Pablo Neruda'nın üç evinden biri olan La Chosconna her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. La Chosconna'nın kelime anlamı dağınık saç. Evin bu adı almasının nedeni ise şairin sevgilisine atıfta bulunmasından kaynaklanıyormuş. Evde dünyanın birçok yerinden alınmış objeler bulunuyor. Girişte sol tarafta Neruda'nın dostlarını ağırladığı, birlikte yemek yedikleri oda yer alıyor. Neruda yakın arkadaşları Salvador Dali ve Picasso'yu da burada ağırlıyormuş. Mutfakta ise yemek öncesi dostlarıyla sohbet ediyormuş. İkinci katta ziyaretçilere Neruda'nın hayatıyla ilgili film gösterimi yapılıyor. Böylece ziyaretçiler dünyaca ünlü şairin hayatından kesitleri öğrenip evi daha iyi keşfedebiliyorlar. Evin avlusundan üst kata çıkınca Neruda'nın kız arkadaşı ile kaldığı evi görüyorsunuz. Neruda deniz korkusu olduğu için evini gemi şeklinde tasarlatmış. Ev inşa edilirken doğaya hiçbir şekilde zarar verilmemiş. Salonda bir ağacın bulunuyor olması bu özelliği ön plana çıkarmış. Neruda şiirlerini binanın en üst katında yazıyormuş. Ayrıca burada bir de kütüphane bulunuyor. Şairin şiirlerini yazdığı odanın yanındaki bölümde ise Nobel Edebiyat Ödülü sergileniyor. Neruda'nın evinden çıktıktan sonra Bella Vista semtinin rengarenk evleri bizi karşılıyor. Tek katlı bahçeli evlerin şirinliği dikkatimizi çekiyor. Evlerin duvarlarında profesyonel sanatçılar tarafından tasarlanan grafitiler semte ayrı bir hava katıyor. Grafitilerde Gazze ve Filistin'e verilen desteklerin yanı sıra bazı evlerde Filistin bayrakları ilgimizi çekiyor. Bicentenario Parkı, Mapocho Nehri'nin doğu kıyısı boyunca uzanıyor. Park 27 hektarlık genişliğiyle Santiago'nun en önemli yeşil alanlarından biri konumunda. Ayda ortalama 35 bin kişinin ziyaret ettiği park, spor aktiviteleri, aile ve arkadaşlarla birlikte keyifli anlar geçirmek ve evcil hayvan gezdirmek için mükemmel bir yer. Bicentenario Parkı 2600'den fazla yerli bitki türü ve yaklaşık 5500 ağaca ev sahipliği yapıyor. Etkileyici yerli türler, çim alanlar, etkinlik bölgeleri, su bitkileri, balıklar ve sevimli siyah boyunlu kuğuların yaşadığı sakin lagünler parka renk katıyor. Ancak parkın en dikkat çekici özelliği doğayı hiç bozmadan yapılmış bisiklet ve yürüyüş alanları. Hiçbir ağaç kesilmeden ve doğaya zarar verilmeden inşa edilen yollar adeta insanın içini açıyor. Parkın etrafında ise farklı spor dallarıyla ilgilenen kişiler gün boyu antrenman yapabiliyor. Şili Milli Kütüphanesi, başkent Santiago'nun en önemli yapıları arasında yer alıyor. Bugünkü yerine 1925 yılında taşınan bina, Güney Amerika'nın

0: büyük kütüphanelerinden biri konumunda. Kütüphanenin girişinde Şili'nin Nobel ödüllü şairi Pablo Neruda'nın kitaplarının olduğu bir bölüm yer alıyor. Bunun yanı sıra Şilili ressam José Venturelliade'nin eserlerini de bu bölümde bulmak mümkün. Aynı katta başka bir bölümde ise Şili'nin bağımsızlığı anlatılıyor. Ayrıca geçmişten bugüne Şili'nin gazete, radyo ve televizyon tarihinin anlatıldığı bir sergide bulunuyor. Sergide Şili'de Hollanda ve Japonya'dan alınıp ilk kez kullanılan televizyon, radyo gibi araçlar sergileniyor. Medya sektöründeki ilk çalışanların fotoğrafları da burada görülebiliyor. Gran Torre Santiago, Şili'nin başkenti Santiago'da bulunan en önemli gökdelen. Sky Costanera adıyla bilinen 24 katlı bina 300 metre yüksekliğe sahip. İnşası 2013 yılında tamamlanan gökdelenin en üst katı muadillerinin aksine açık alandan oluşuyor. Sky Costanera, Latin Amerika'nın en yükseği, Güney Yarımküre'nin ise ikinci en yüksek binası olma özelliğine sahip.
1: Güney Amerika'nın en yüksek binasındayız. Burası Sky Costanera. Bu bölgenin en yüksek binası olmakla birlikte aynı zamanda da en fazla ziyaret edilen binası olarak dikkat çekiyor.
0: Sky Costanera, Santiago'nun en popüler yerlerinden biri konumunda. Bu nedenle gökdelende çeşitli Şili turları satanlardan farklı içecek markalarının tanıtımını yapanlara kadar birçok kişi bulunuyor. Akşamları ise özel yemeklerin düzenlendiği bir restoran mevcut. Restoranın yanı sıra canlı müzik performansları da kulede yer alıyor. Biz bu canlı performanslardan birinin provasını görüntülüyoruz.

0: Santiago'nun en popüler noktalarından biri de San Cristobal Tepesi. Biz tepeye fünikülerle çıkmayı tercih ediyoruz. Biletimizi alıp etrafa açık kabine geçiyoruz. Ağaçların arasından ilerleyip tepeye ulaşıyoruz. San Cristobal Tepesi şehri izleyebileceğiniz en güzel noktada yer alıyor. Santiago'da mutlaka uğramanız gereken yerlerin başında gelen bu tepeyi daha önce sizlere aktardığımız Cape Town'daki Masa Dağı'na benzettik. Masa Dağı'ndan aldığımız keyfi ve huzuru burada da bulduğumuzu söyleyelim.
1: Santiago'nun en renkli bölgesi Bella Vista'yı gezdikten sonra hemen yanı başında bulunan Filiküer'le San Cristobal Tepesi'ne çıktık. Yalnız buraya çıkarken Redondo ismi verilen bir tur bileti almak gerekiyor. Bu hem Filiküer'i hem de yukarıda teleferiği kapsıyor. Böylece tepeye çıktığınızda şehrin her tarafını görmüş oluyorsunuz. Teleferikte yukarı çıkarken ve aşağı inerken aynı zamanda Filiküer'le de seyahati bitirirken şehri neredeyse 360 dereceden görme şansınız oluyor.
0: Tepe yaklaşık 880 metre yükseklikte ve şehrin en yüksek ikinci noktası olarak biliniyor. Santiago'nun tamamı buradan keşfedilebiliyor. Tepeye çıktığınızda sizi bir kilise ve Meryem Ana heykeli karşılıyor. Heykel Papa II. John Paul tarafından tasarlanmış. Havanın güzel olduğu zamanlarda bu tepeye çıkarak Santiago'nun keyfini çıkarabilirsiniz. Sizleri Şili'nin başkenti Santiago'dan kameramıza takılan en güzel görüntülerle baş başa bırakıp biz bir sonraki durağımız için yolculuğumuza devam ediyoruz.

0: Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Londra'da Farnbook Air Show'dayız. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ile birlikteyiz. Merhaba Mehmet Bey.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Son günlerin en önemli konusu Kaan'ın motorları.
1: Evet.
0: Çözüldü, çözülecek derken NATO da zaten onun işaretlerini Trump'tan almıştık, evet. Amerika tarafından. Sonraki gelişmelerde bu konunun tam anlamıyla çözülme noktasına geldiğini gösteriyor. Son bilgileri sizden alabilir miyiz?
1: Şunu söyleyeyim öncelikle. Bu bizim planladığımızın dışında bir gelişme değil. Biz zaten testlere başladığımızda, yani prototip üretimlere başladığımızda bunu karşılayacak kadar motor sayısına ulaşmıştık. 10 tane motorumuz vardı.
0: Zaten.
1: Seri üretim için bunların siparişini vermiştik. Seri üretimde işte 2028'in sonlarına doğru başlayacağı için bizim şu ana kadar planımıza uygun hareket etti. Tabii bunun sonuçlanmış olması ki artık 9 Temmuz itibariyle kongre onayından da geçmiş kabul ediliyor. Çünkü kongrede askıda durma süresi 9 Temmuz itibariyle
0: bir tepki, bir şey
1: bitti.
0: Zaten.
1: Bir şey olmadı. 40 tane Kaan'ı biz bu motorlarla, F110 motoruyla hava kuvvetlerine teslim edecek bir noktaya varmış olacağız motorlar geldiğinde. Ama bizim esas önceliğimiz kendi yerli motorumuz TF-35000. Bu konuda çok ciddi çalışmalarımız başlamıştı zaten. Hızlı bir şekilde devam ediyor. Şunu söyleyebilirim. TUSAŞ'ta tek proje kalsa ne olur diye sorsanız onu Kaan deriz. TEİ'de tek proje kalsa ne olur? O da TF-35000. Yani bu yaklaşımla çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz.
0: Biz de zaten o yaklaşımla yazıları yazıyoruz. Yani Kaan diyoruz, başka bir şey demiyoruz.
1: Başka seçeneğimiz de yok zaten. Yani bugün şu anda aralarda konuştuğumuz işte Eurofighter olsun, şu olsun, bunlar Türk Hava Kuvvetleri'nin ana omurgasını oluşturacak platformlar değiller. Esas ana omurgayı geçmişte nasıl F-16'da oluşturmuştu, şimdi de Kaan oluşturacak. Bunu herkes zaten biliyor, ona göre çalışıyoruz. Ve inşallah 2033'lü yıllarda, 33 yılında biz kendi motorumuzda da teslimatlarımıza başlamak istiyoruz. Zaten Endonezya'da yaptığımız anlaşmanın ana şartı kendi motorumuza teslim, evet, etmek. Dolayısıyla bunu yapmaktan başka ne Türkiye için ne de diğer ülkeler için şansımız, seçeneğimiz yok.
0: Kaan için başka ülkelerle de görüşmeler zaman zaman yapıldığına dair haberler alıyoruz. Bazı dost, kardeş, müttefik ülkeler söz konusu. Önümüzdeki günlerde bu tarz haberler alma şansımız nedir?
1: Bunlar her zaman olacak, onu söyleyeyim. Çünkü çok büyük bir proje Kaan projesi. Gerçekten Avrupa'da 3 tane ülkenin bir araya gelerek yapmaya çalıştığı bir proje. Yani bugün EFKES'i, evet, ki iptal oldu biliyorsunuz. İspanya,
0: Almanya,
1: Fransa ve Almanya ki 3 tane Avrupa devi bunlar.
0: Evet.
1: Havacılıkta da devler, ekonomilerinde de devler. Bir araya geldiler ama şu veya bu sebepten dolayı yapamadılar. Olmadı yani, yürümedi. Şimdi İngiltere, İtalya ve Japonya GKS'te çalışıyorlar. Onlar da daha yeni adım attılar. Bizim 2018'de EFKES'i biz beraber başlamıştık. Kaan'la EFKES. Biz uçtuk. Artık testlere, prototipleri üretmeye başladık. Seri üretimi konuştuğumuz noktada EFKES iptal oldu. Bu şu demek, kolay bir proje değil gerçekten. Onun için insanlar, diğer ülkeler buna yaklaşırken de çok temkinli yaklaşıyorlar. Bir kere yapılabilecek mi sorusu vardı. TUSAŞ, Türkiye bu işi becerebilir mi? 2023 yılında biz Kaan'ı gösterince, taksisini yapınca Allah Allah dediler. 24'ün başına uçunca ya bir dakika bu arkadaşlar ciddi dediler. Şimdi prototiplerimizi görünce ki 3 tanesini yaptık. İnşallah yakında DAP-1 uçacak. DAP-2 ondan sonra uçacak bu sene içerisinde.
0: Aynı yerinde 2 tane.
1: Şu andaki uçacak planımız, evet, böyle ona göre devam ediyoruz. Bildiğiniz ve çok bilinmeyen birçok ülkeyle İril ufakta konuşmalar oluyor. Yani bu devlet seviyesinde de oluyor, şirket seviyesinde oluyor. Ama şu anda kesin şöyle olur, böyle olur diye bir noktada değiliz. Ben inanıyorum, olacak, olacak. Hangi ülke önce adım atar? Endonezya attı o adımı.
0: Evet.
1: Tamam. Endonezya'yı görünce ya bir dakika, onlar attılarsa demek ki inanıyorlar. Diğerlerinde daha da cesaretlenme olacak. Ve biz inşallah Kaan'ı belki 1-2 sene içerisinde 3-5 tane farklı ülkeyle beraber yürütüyor olabiliriz.
0: Şimdi son yıllarda özellikle hem Rusya-Ukrayna savaşı hem de Körfez'deki Amerika ve İsrail'in İran'a olan saldırıları kamikaze İHA'ları çok şiddetli bir şekilde gündeme getirdi. Bizim de Şimşek İHA'mız zaten envantere girmiş durumda. Diğerlerinde durum nedir? TUSAŞ ve kamikaze dediğimizde kamuoyunun anlayacağı, algılayacağı ne tür haberler söz konusu?

0: Şimdi biz sadece kamikaze drone'la çalışmıyoruz. Onu söyleyeyim yani TUSAŞ platformcu bir şirket. Uçan bir platforma neler entegre edilebilirse biz onları da entegre edecek şekilde çalışıyoruz. Yani biz bir platform yaptığımız zaman özellikle küçük drone tarzı bu sadece kamikaze olmuyor. Örnek vereyim. Şimdi bizim süper şimşeğimiz var. 200 kilogramlık bir yük kalkış ağırlığına sahip bir platform. 1000 kilometre giden bir platform. Sadece kamikaze olarak kullanılmaz. Aldatıcı başlık takarsınız. Efendim, sea skimming dediğimiz deniz yüzeyine çok yakın seyahat eden farklı
1: Radara falan takılmaz.
0: radara takılmayan arayıcı başlık koyarsınız, haberleşme koyarsınız. Birçok yani yaklaşık biz 10 farklı başlık veya görev yükü taşıyabilen platformlardan bahsediyoruz. Bunun bir küçüğü Süper Şimşek. Çok benzer bir kullanım alanına sahip. 700 kilometreye yakın bir menzili var. Hemen hemen de 600-700 kilometre saat hızla gidebiliyor. Dolayısıyla bir saat sonra hedefinize varıyorsunuz veyahut da o işinizi tamamlayıp geri dönmüş olabilirsiniz. Bir de bunun daha küçüğü Ayaz'ımız var. Ayaz'da 200 plus dediğimiz kilometre menzile sahip, daha küçük ama görünmez.
1: Anka 3'lerde teslimatı ne zaman göreceğiz? Envantere girişleri?
0: Anka 3'lerde şimdi bildiğiniz gibi iki tane bizim prototipimizi yapmıştık. Onlarla bayağı bir test yaptık. Öğrendik. Neleri değiştirmemiz gerektiğini, neleri geliştirmemiz gerektiğini öğrendik. Ve o öğrendiklerimizle tasarımı güncelledik. Şimdi ikinci konfigürasyon dediğimiz yani nihai seri üretim konfigürasyonuna prototip üretimlerine başladık. Bu senenin sonu ortaya çıkar. Önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde de ilk uçuşu planlıyoruz yeni versiyonunun.
1: Evet.
0: Aynı zamanda
1: olgunlaşmış modelini yani.
0: Tabii yani şu anda zaten şu andaki hali de olgun da
1: Evet,
0: ama
1: seri üretim için.
0: hem seri üretim için hem de görünmezlik açısından radar kesit alanı daha da düşürebilmemiz için bir dizi ince geliştirmeler yaptık. Artık boya ve kaplama uygulamalarımız da gelişti. Şimdi bütün bunları toplandığı uçuş mesafesinin, uçuş süresinin arttığı, kalkış ağırlığının ve faydalı yükün 1,3 tondan 1,7 tona çıktığı bir Anka 3
1: büyümüş bir
0: geliyor.
1: Anka'dan
0: Biraz
1: bahsediyoruz.
0: çok
1: Evet.
0: büyümedi, biraz büyüdü. Aynı zamanda hem hava yer hem de hava yani angajmanlarında kullanılabilecek hale de geldi.
1: Gidiyor.
0: Yani şimdi
1: önceden hava kara diye
0: hava karaydı. Hala ana
1: o
0: görevi hava kara.
1: koruyor.
0: Tabii. Orada bir değişiklik yok.
1: Ama hava havada.
0: Ama istenirse, gerekli olursa bu özellikler de taşıyabilecek, kullanabileceğimiz bir platform Anka 3. Görünmez özelliği had safhada, biliyorsunuz kuyruğu yok.
1: Evet.
0: Ve çok ciddi bir ilgi de var hem yurt dışından. Yurt içinde de teslimatlarımıza 2027'nin ikinci yarısında başlayacağız inşallah.
1: Motoru ne
0: Motor
1: durumda?
0: Ukrayna.
1: Ukrayna,
0: Şu
1: evet.
0: anda şeyde bir sıkıntımız yok ama diğer farklı Tİ'deki TF6000 geliştirmelerini de yakından takip ediyoruz zaten.
1: Evet.
0: Orada da ilerlemeler var. Ama her ihtimale karşı biz farklı motor seçeneklerini de değerlendiriyoruz.
1: Şimdi hem TUSAŞ'ın hem de Türkiye'nin ilk yerli milli tasarımı olan uçağımız Hürkuş.
0: Evet.
1: Hem eğitim hem de yakın hava destek muharip uçak diyelim.
0: Evet.
1: Orada durum nedir?
0: Şimdi Hürkuş bir A'sı B'si C'si vardı. Onları sattık yani ihracatını da yaptık. Ama bazı sebeplerden dolayı bir güncelleme yapılması gerekti. Hürkuş 2 dediğimiz
1: Evet.
0: bir geliştirme programını daha başlattık. Ve geçtiğimiz ay bu ay itibariyle bütün geliştirme testleri ve onayları tamamlandı. Artık teslimatlara başlıyoruz.
1: İhracat durumu var mı?
0: İhracat durumumuz
1: Öyle
0: var.
1: görünüyor,
0: Var.
1: potansiyeli yüksek.
0: Bir Azerbaycan'la artık imzalayacak duruma geldik diyebiliriz. Ciddi bir şey var. Hem Körfez, Afrika
1: ilgi var.
0: ilgi var ve yani ilgi derken hani bakalım değil, alalım
1: Evet.
0: anlamında ilgi var. Yine burada fuar esnasında konuştuğumuz heyetlerin bir kısmı Hürkuş'u çok ciddi düşünüyorlar. Güney Amerika'dan ilgi var. Yani Hürkuş'a hem eğitim

0: hem de silahlı versiyonuna ciddi bir ilgi var.
1: Biz Hürjet'le de bir yönüyle NATO'ya adım atmış olduk İspanya kanalıyla diyeyim.
0: Evet.
1: Ama genel itibariyle baktığımızda NATO içinde bu tarz bir uçak ihtiyacı söz konusu. Bunu, bu modeli geliştirenlerin de bunu temin etme şansı az gibi görünüyor. Sorum şu, Hürjet NATO uçağı olabilir mi?
0: Hürjet NATO uçağı yani oldu desek herhalde abartmış olmayız.
1: Daha yaygınlaşabilir hani, mi?
0: İki tane büyük hava kuvveti NATO'nun içerisinde Hürjet'i seçti. Ben yaygınlaşacağını düşünüyorum. Çünkü bir, gerçekten Hürjet güzel bir uçak. Evet. Yani gerçekten güzel bir uçak. Hem eğitim anlamında hem de hafif taarruz anlamında gerçekten güzel kabiliyetleri var. İki, kaliteli bir uçak. Çünkü biz yapıyoruz.
1: Evet.
0: Üç, muadilleri çok fazla yok. Yani şimdi T7 var Amerika için. Dolu. 2035'e kadar dolu.
1: Helikopter tarafında 925'te gelişmeler var. Son durum nedir?
0: 925 şu ana kadar bizim bu ilk uçuşunu yapmamış tek platformumuz.
1: Evet.
0: Onun dışındaki bütün platformlarımız da ilk uçuşlarını yaptılar. O da inşallah bu senenin sonuna ortaya çıkmış olacak. İşte o da Anka 3 gibi nihai konfigürasyondaki önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde uçuşunu yapmasını öngörüyoruz. İlk 8 platform prototiplerin haricindeki Orman Genel Müdürlüğü'ne teslim edecek. Hava yangın söndürme olarak. Ama aynı zamanda 19 kişi taşıyabilen bir uçak.
1: Büyük bir...
0: Buna paralel 4 ton su taşıyabiliyor. Buna paralel de biz bütün kuvvetlerimizde hava, kara, jandarma, özel kuvvetler, deniz kuvvetleri ve birçok sahil güvenlik gibi son kullanıcılarla isterlerini toparladık, el sıkıştık. Onların ihtiyaçlarına uygun askeri konfigürasyonu da çalışmaya başladık SSB'nin projelendirmesinin nezdinde. Bunu da 2028'de inşallah ilk teslimatımızı başlayacağız. 2029-30 bandında da nasip olursa diğer konfigürasyonları uçurmuş olmayı planlıyoruz.
1: Evet.
0: Ona göre de Türkiye'nin hem ihtiyarlayan, yaşlanan benzer platformlarının yerine hem de yeni ihtiyaçları karşılamak üzere biz 10 ton 925 helikopterimizi hazırlıyoruz.
1: Siz aynı zamanda Boeing ve Airbus'a üretim yapıyorsunuz. Önemli de ihracatınız. Söz konusu bulunduğumuz yerde Londra, Farnborough, Airshow hem Airbus'un hem de Boeing'in burada rekabet ettiği bir yer.
0: Evet.
1: Yeni üretim anlaşması Boeing ve Airbus'ta ihracatı artıracak yeni anlaşmalar söz konusu.
0: Bunlar her zaman konuştuğumuz şeyler. Çünkü teknoloji ilerliyor. Özellikle kompozite doğru kayıyor. Bizim de biliyorsunuz dünyanın 4. büyük kompozit tesisini kurduk Ankara'da.
1: Evet.
0: Orada ciddi bir kapasitemiz de var. Bunu da biliyorlar. Boeing de biliyor, Airbus da biliyor ve onlarla hem şu andaki kompozit ağırlıklı uçakların gövdelerinin belli kısımlarını yapmak hem de geleceğe yönelik olarak projelerde yer almak üzere görüşmelerimiz devam ediyor. Erili ufaklı anlaşmalarımız oluyor ama büyük kapsamlı anlaşmalarda inşallah bunlar biraz zaman alan anlaşmalar. Boeing ve Airbus dışında da konuştuğumuz ya, firmalar var.
1: Ben de son soru olarak onu soracaktım.
0: Tabii.
1: Boeing ve Airbus dışında Embraer'le yapmış olduğunuz bir anlaşma vardı.
0: Evet.
1: Onlarla neler yapıyorsunuz? Anlaşmaları ileri götürecek başka detaylar var mı?
0: İşte Embraer olsun, Boom olsun.
1: Evet.
0: Yani yeni oyuncularla da görüşmelerimiz özellikle kompozit alanında olunca ve altyapınız olunca herkesin ilgisini çekebiliyorsunuz.
1: Toplamda 600-700 milyon dolarlık yıllık bir ihracat paketi gibi bir şey görünüyor TUSAŞ şeyinde. Zaman zaman değişiyor.
0: Şu anda bizim havacılık yapısalarından yıllık ihracatımız zaten o civarlarda. Biz bunu 1 milyarın üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.
1: Evet.
0: Yani çok yakın
1: zamanda.
0: Yani inşallah 2030'lardan önce bu hedefi yakalamayı düşünüyoruz. Sadece yapısalda.
1: Teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Başarılar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak Bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

Dünyanın en prestijli havacılık ve savunma fuarlarından biri olan Farnborough International Air Show 20-24 Temmuz tarihleri arasında düzenlendi. Fuar bu yıl yalnızca milyarlarca dolarlık uçak siparişine değil, aynı zamanda değişen küresel güvenlik dengelerine, dronlara, kamikaze İHA'lara, yapay zeka destekli savunma teknolojilerine ve sürdürülebilir havacılık çözümlerine de sahne oldu. Bir dönem Airbus ile Boeing arasındaki sipariş yarışının simgesi olarak görülen Farnborough Air Show'da bu yıl askeri teknolojiler, füze sistemleri ve insansız platformlar ticari havacılığın önüne geçti. Yaklaşık 1600 şirketin katıldığı organizasyonda katılımcıların yaklaşık yarısını savunma sanayi firmaları oluşturdu. Bu tablo, küresel havacılık sektöründe yaşanan dönüşümün de en önemli göstergesi olarak değerlendirildi. Boeing'in yolcu uçağı modellerini sergilemediği fuarda Airbus A350.000 ve A321 XLR ile yer aldı. Fuarın en çok takip edilen başlıklarından biri İngiltere, İtalya ve Japonya'nın ortak yürüttüğü Global Combat Air Program oldu. GCAP için bu yıl ilk kez BAE Systems'la Edgewing ortak standında ziyaretçiler ağırlandı. Büyük uçak imalatçılarının askeri hava araçları fuarda sergilendi. Özellikle Airbus A400M ve Embraer C390 askeri nakliye uçakları ilgi çekti. Savaş uçaklarından ABD Deli F-35 ile Avrupalı Tayfun ise gökyüzünde hünerlerini sergiledi. Fuar kapsamında yeni nesil hava savunma sistemleri, düşük maliyetli insansız hava araçlarına karşı geliştirilen önleme sistemleri, yapay zeka destekli savaş teknolojileri, otonom hava platformları öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Savunma sanayi ön plana çıksa da fuarın en dikkat çekici gelişmelerinden biri yine milyarlarca dolarlık ticari uçak anlaşmaları oldu. İlk iki günde Boeing 173 sipariş alırken Airbus 119 uçak için sözleşme imzaladı. Brezilyalı Embraer ise 72 adet ticari uçak siparişi için anlaşma yaptı. Farnborough Air Show'un dikkat çeken başlıklarından biri de karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik yeni teknolojiler oldu. GE Aerospace'in Boeing 747-400 uçağın test laboratuvarı en dikkat çeken statik sergi uçaklarından biri olarak fuarda yer aldı. Ayrıca fuarda NASA ve Beta Technologies ile birlikte gerçekleştirilen dünyanın ilk yüksek irtifa hibrit elektrik destekli uçuşu da şirketin öne çıkardığı gelişmeler arasında yer aldı. Son yıllarda daha çok gündeme gelen elektrikli dikey kalkış iniş hava araçları da fuarın önemli bölümlerinden birini oluşturdu. İngiliz hava taksi şirketi Vertical, yeni nesil aracı Valo'yu kapalı alanda sergiledi. Şirkete ait VX1 ise statik alanda sergilendi ve uçuş yaparak hünerlerini gösterdi. Havacılık fuarında en çok ilgiyi özel hava gösterileri gördü. İngiliz ordusunun resmi paraşüt gösteri ekibi olan Red Devils, fuarın açılış ve kapanış gününde gösteri yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin akrobasi takımı Al Fursan, ilk kez Farnborough'da yeni nesil Hongdu L-15 ileri jet eğitim uçaklarıyla gösteri yaptı.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne güneşli 33 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 38, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 38, Adana parçalı bulutlu 39 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 29, Trabzon parçalı bulutlu 27 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 31, Kayseri 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 34, Van güneşli 31 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Diyarbakır 43, Şanlıurfa 42 derece.
1: Sihirli bir dokunuşla yeniden doğmak, yeniden hayat bulmak. Bu hikaye binlerce deniz yıldızının hikayesi. Deniz yıldızlarımız artık o kocaman sevgi denizinin içinde, güvende ve olması gerektiği yerdeler. Her çocuk bir yıldızdır ve onları şefkatle kucaklayan koruyucu ailelerinin yanında parlar. Başka minik deniz yıldızlarımız da şimdi sizleri bekliyor.

Günaydın. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Dünyadan ve ülkemizden öne çıkan gelişmelerle yeniden sizlerleyiz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk'ün gazetesine açıklamalarda bulunduğu egemen devlet tanımına dair konuşan Bahçeli, Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki başarılarına da değindi. Devlet Bahçeli, Kaan veya Kızıl Elma sadece teknolojik bir kazanım değildir. Adlandırmalar, üreten olma potansiyelimizle doğrudan alakalıdır dedi. Bahçeli, savunma sanayindeki attığımız her adım bizi tecrübemize ve geçmişimize daha fazla yaklaştırır ifadesini kullandı. Savunmadaki yatırımların politik tartışmalardan bağımsız konumlanması gerektiğini vurguladı. Siyasal coğrafyasını jeopolitik hamleler bağlamında bir güç olarak kullanan devletin egemen devlet olduğunun altını çizdi. MHP lideri, devletin asli görevlerinden birisi de üretim faaliyetlerinin kurulmasını sağlamaktır cümlesini kullandı. Gazeteci Cem Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturmada, gazeteci Cem Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan Küçük, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından hakimliğe sevk edilen Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklandı. Küçük'ün bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına dair şikayetler olduğu öğrenildi. Ayrıca İBB soruşturması sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanatlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 4 şüpheli tutuklandı. Çarşamba günü rüşvet ve irtikap iddialarıyla gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da başkan yardımcısı, danışman, özel

Kalem Müdürü ve Kent AŞ Genel Müdürü'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık Sinem Dedetaş'ın da aralarında olduğu 4 şüphelinin tutuklanmasını talep etti. 2 şüpheliye de adli kontrol istendi. 6 kişi hakimliğe sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Dedetaş dahil 4 kişi tutuklandı. 2 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

0: İran'ı yine vuracaklarını söyledi.
1: İran görüşmelerine olan inancını kaybettiğini söyledi. Çok sert vurmakla tehdit etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Camp David'deki kabine toplantısında İran'la ilgili son durumu değerlendirdi.
2: İran is doing very poorly. Just in case you read incorrect stories, they're doing very very poorly. They're having a hard time.
1: Trump, İran savaşının kendileri açısından çok iyi seyrettiğini savundu. Biz sadece kazanmak istiyoruz. Şu ana kadar iyi gidiyoruz dedi. İran'a çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz diyecekler ifadelerini kullandı. Amerikan Başkanı, Tahran'ın müzakere sürecinde kendilerine dürüst şekilde davranmadığını savundu. Müzakereler sırasında özel temsilcisi Steve Witkoff'tan telefon beklediğini kaydetti. Ancak Witkoff yerine Savunma Bakanı Pete Hegseth'tan telefon aldığını söyledi. Hegseth, Ürdün'deki üslerimizden birine 5 füze attıklarını söyledi dedi.
3: I'm losing faith in them because they do lie.
1: İran, Ürdün'deki Amerikan üssünü 5 füzeyle hedef almış, Ürdün füzelerinin düşürüldüğünü belirtmişti.
0: ABD Başkanı Trump'ın Gazze'de barış anlaşmasını duyurmasının ardından Hamas silah bırakmayı kabul etti. Trump, İsrail'in bu durumdan memnun olduğunu söyledi. Gazze için Barış Kurulu ise 15 maddelik yol haritasını paylaştı.
1: Hamas Barış Kurulu'nun 15 maddelik anlaşmasını kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'da büyük bir adım atıldığını söyledi. Barış Kurulu Gazze'de barış için 15 maddelik yol haritasını paylaştı. Planın ilk aşamasına göre barış sağlama süreci İsrail'in tamamen çekilmesini, Gazze'nin yeniden inşasını ve Filistin devletine uzanan siyasi yolu hedefleyecek. İkinci aşamaya göre İsrail, Hamas ve diğer silahlı gruplar askeri faaliyetlerini durduracak. Gazze yönetimi Ulusal Komitesi göreve başlayacak. Üçüncü aşamada önceki aşamaya ait yükümlülüklerin yerine getirildiği teyit edilecek. Bunun teyidini Uluslararası Doğrulama Komitesi yapacak. Komite ihlalleri de takip edilecek. Dördüncü aşamada Hamas ve diğer gruplar yönetimi Ulusal Komite'ye devredecek. Beşinci aşamada komite kamu hizmetlerini devralacak. Planın 6 ile 11. aşamaları güvenlik başlığı altında toplandı. Gazze'nin tek otorite, tek hukuk, tek silah ilkesiyle yönetileceği belirtildi. Gazze'deki silahların nasıl bırakılacağı detaylandırıldı. 12, 13 ve 14. aşamalar uluslararası istikrar gücünün görevleri ve İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesine ayrıldı. İstikrar gücünün ateşkesi denetleyeceği ve Filistin polisini eğiteceği aktarıldı. İsrail güçlerinin silahsızlandırma sürecine bağlı olarak Gazze'de aşamalı olarak ve tamamen çekileceği belirtildi. 15. aşamada ise yeniden inşa sürecinin başlayacağı vurgulandı. Planı duyuran Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail'in bu durumdan memnun olduğunu söyledi. Hamas'ın silah bırakmayı kabul etmesini ülkesinin İran'daki saldırılarıyla bağdaştırdı. Bu, İran'da ne kadar başarılı olduğumuzu gösteriyor, dedi. Trump, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Hamas'ın silah bırakmasına yönelik tarihi bir anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.
0: Peki Hamas'ın silah bırakmayı kabul etmesi sahada neleri değiştirecek? İsrail denildiği gibi Gazze'den çekilecek mi? 15 maddelik yol haritası ne kadar uygulanabilir? Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin değerlendirdi. Dinleyelim.
4: Tabii sürecin en önemli sorunu teknik detaylarda gizli. Bu süreçte aslında birbirine senkronize şekilde ilerlemeler, yani İsrail ve Hamas'ın, İsrail'in geri çekilmesi, aynı zamanda işte Hamas'ın silahları bırakması, önce ağır silahları sonra hafif silahları, bu sürecin birbirine senkron şekilde yürütülmesi gerekiyor ki sağlıklı bir zemine oturtulabilsin. Bu olduğu senaryoda takvime de uyulabilir, ama bugüne kadar tarihi boyunca hiçbir yaptığı anlaşmaya sadık kalmayan İsrail gibi bir aktör var. İnsanlar ister istemez bu konuya temkinli yaklaşıyor. Baktığımızda aslında bu anlaşmayı Hamas'ın kabul etmesi bir nevi Hamas'ın üzerinde o varlığı iddia edilen İran etkisinin de kırıldığını, Hamas'ın kendisinin ve Gazze toplumunun çıkarları için stratejik bir adım attığını, fakat bunu yaparken de bir sorumluluk, bir risk aldığını söylemek çok da yanlış olmayacak. Tabii işin teknik boyutlarını da doğrudan etkileyecek bir aşama bu. Yani İsrail tarafı, Netanyahu yönetimi seçimleri göz önünde bulundurarak

0: şiddetin dalgası şeyini seviyesini çok da azaltmayacaktır. Ara ara saldırılarına muhtemelen devam edecek. Sivillere hedef almaya devam edecek. Anlaşma süresince ayak direyen taraf olmaya devam edecektir ki bunu daha önceki süreçlerde de görmüştük. Seçimin bu kadar yaklaştığı noktada işler çok da iyi gitmezken İsrail'deki o koalisyon için birazcık daha bu saldırganlık sahaya yansıyabilir. Bunu görmek mümkün. Bundan sonra ne olacağı artık daha önemli diyerek aslında diplomatik bir dilde bu kırılganlığı itiraf ediyor. Kırılganlık neden? Taraflar birbirine güvenmiyor haklı olarak. Yani Hamas'a baktığımızda 70 bin sivil öldüren bir muhatap var karşısında. Soykırıma karışmış bir muhatap var. İster istemez bu güvensizlik ortamının ortaya çıkması çok normal. Yani silahsızlanma deniyor. Silahsızlanmadan sonra İsrail'in çekilmesi deniyor. Tarafların birbirinin niyetinden şüphe ettiği bir durumda ister istemez eş zamanlılığın ne kadar gerekli olduğunu görüyoruz. Bu noktada diplomatik aktörlere ciddi görev sorumluluk düşüyor. Çünkü şöyle bir gerçeklik var. Herhangi bir tarafın ihlal algısı ya da ihlal söylemi bu süreci anında durdurabilir. Yani İsrail bir yerde bir bomba patlatıp bir askerini yaralayıp Gazze içerisinde biliyoruz ki İsrail'le birlikte çalışan çok fazla gruplar var. Bunların arasında bir eylem yaptırıp sonrasında işte Hamas tarafı anlaşmaya uymuyor diyerek süreci sabote edebilir. Belki de masadan kalkmaya amaçlayabilir ki bu seçimlere yönelik ciddi Netanyahu yönetimine tırnak içerisinde söylüyorum fayda çıkar sağlayabilecek bir konu. Bundan önceki örnekleri de var. Trump tabii bu noktada yaklaşırken konuya tarihi anlaşma diye bir söylem ortaya attı. O da kendince tabii bir siyasi sermaye devşirmeye çalışıyor. Ama tabii işin fiili müzakerenin o mimarisine baktığımız zaman işte Türkiye, Katar, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşmiş Milletler o işte 2803 sayılı karar üzerine kurulu bir mekanizma var. Sağdaki işleyişi de bu belirleyecek. Süreci bu aktörler taşıyacak. Bu silah bırakma konusuyla ilgili teknik bir detay vereyim. Decommissioning diyor. Devre dışı bırakmaya silahlarla ilgili. Aslında bu Hamas'a dair tam bir silahsızlanmadan farklı şekilde yorumlanabilir kavramsal olarak. Yani silahlar toplanıp imha mı edilecek yoksa işte belirli bir otorite ya da belirli bir mekanizma adı altında nasıl diyeyim aktif olmayan bir statüye mi alınacak ya da işte Hamas fiilen ne kadar tasfiye edilecek? Aslında bu soruların cevapları bize bu konuda yol gösterecek Hamas'ın geleceğine dair. Ama tabii şöyle bir durum var. Bu tür anlaşma metinlerinde her iki tarafın da süreci kendi kamuoyuna anlatabilme, onları ikna edebilme sahası bırakmak isterler. Yani buna kasıtlı belirsizlik diyebilirsiniz ya da işte yaratıcı muğlaklık diyebilirsiniz. Bunlar diplomatik taktiklerdir. Ama uygulama sahasında bunlar ciddi anlaşmazlık kaynağı haline gelir. Bu boyuttan bakıldığında bu duyuru belki henüz bir zafer ilanı değil. Konuştuğumuz gibi kırılgan ama şu da var siyasi olarak bir fırsat penceresi. Yani uygulanması nasıl olsa kırılgan deyip sırt dönülmemesi gereken bir süreç. Takip edilmesi aktörlerin gerektiğinde baskı kurularak teknik süreci uygulamaya yönlendirilmesi gereken bir süreç. Hamas üzerine düşen sorumluluğu burada yapmayı kabul etti. Risk almayı kabul etti ki silahları bırakıp İsrail'den anlaşma şartlarına uymasını beklemek çok ciddi bir risk. İsrail'in karşısındaki bütün muhataplar aslında bunu bilir. Ama tabii teknik adımlar uluslararası kamuoyu işte o barış komitesi tarafından sağlam atılırsa süreç ilerler. İsrail'e fırsat verilirse bu süreç seçimlerin de bu kadar yakın olduğu bir dönemde tıkanır. Yani anlaşmada şunu diyor silahsızlanma tamamlandıkça buna paralel olarak senkron olarak İsrail güçleri geri çekilecek. Uluslararası istikrar gücü işte yeni bir Filistin polis gücüyle birlikte çalışacak deniyor. Hatta burada kritik noktalardan bir tanesi belki rehabilite edilmiş Hamas elemanlarının tekrar o topluma kazandırılması bağlamında görevlendirilmesine dair bazı şeyler geçiyor. Tabii çok teknik boyutu var işin. Birazcık takip edilmesi ve sahadaki ilerleyişinin izlenmesi gerekiyor.
1: Türkiye'nin yangınlarla mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınlara ilişkin son durumu paylaştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya, Alanya, Muğla, Fethiye, Yeşil Üzümlü Mahallesi ve İzmir Foça yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı. Balıkesir Gömeç ve Mersin Gülnar Aydıncık yangınlarının da büyük ölçüde kontrol altına alındığını aktardı. Aydınçine yangınının ise enerjisinin düşürüldüğünü açıklayan Bakan Yumaklı, Balıkesir Susurluk'ta meydana gelen orman yangınına ekiplerin müdahalesinin aralıksız devam ettiğini söyledi. Orman yangını kabusunu yaşayan yerlerden biri de Aydın'ın Çine ilçesiydi. Ekipler alevlerle mücadeleye aralıksız devam etti. Köylülerse hem canlarını hem hayvanlarını kurtarma telaşına düştü. Nejat Kırbulut'un

0: haberini isteyelim.
1: Küçük bir alevle başladı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Orman yangını Aydın'ın Çine ilçesine dehşeti yaşattı.
2: Kül olduk çocuğum. Şeye yerim kalmadı. Köpeğim yok. Nerede öldüğümü belirsiz.
1: Yangın Çin'in karşıt mevkisinde Perşembe günü başladı. Seferber olan ekipler yangına hem karadan hem havadan müdahale etti. Alev savaşçılarının mücadelesi gece boyu sürdü.
3: Vur vur vur!
1: Köylerdeki evler tahliye edildi. Yayladaki bazı evler alevlere teslim oldu.
4: Camımız yandı, her şeyimiz yandı. Yetiştirdiğimiz avuçlar yandı. İki tane zeytinliğimiz vardı yanmış köyde. Köyümüzde okutmuşlar dün.
5: Yayıldı bizim dümürler var, akrabalar var, evleri yanmış. Bir şey kalmamış. Evi, düzeni, damı, hayvana hiçbir şeysi kalmamış.
1: Araçlar da kullanılamaz hale geldi.
6: Aydın'ın Çine ilçesinde köylüler cehennemi yaşadılar. İşte cehennem gecesinden geriye kalan manzara tüyleri diken diken eden cinsten.
1: Köylüler hayvanlarını kurtarmak için seferber oldu. Yetkililerin de desteğiyle büyükbaş hayvanlar halı saha ve hayvan pazarına götürüldü.
6: Günün ilk ışıklarıyla birlikte köylüler tekrar köylerine geri döndüler. Çünkü bazılarının hayvanı orada kalmıştı. İşte o hayvanların tahliyesi için köylüler şimdi büyük bir uğraş veriyor.
0: Ankara Valiliği artan sıcaklıklar ve yüksek yangın riski nedeniyle orman yangınlarını önlemeye yönelik yeni tedbirler aldı. Daha önce 30 Eylül'e kadar uygulanacağı duyurulan ormanlık alanlara giriş yasağı ve diğer önlemler 15 Ekim 2026 tarihine kadar uzatıldı. Orman bitişiğindeki alanlarda ateş yakılamayacak, kurallara uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacak. Balıkesir'in Gömeç ilçesinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili de iki kişi tutuklandı.
1: Kıvılcımlar otları tutuşturdu. O yangın büyüdü, ormanları yaktı. Gömeç'te başlayan yangın Ayvalık'a kadar yayıldı. Balıkesir'de çarşamba günü Gömeç ilçesindeki Kumgedik mahallesine başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın rüzgarla birlikte Ayvalık'a kadar sıçradı.
7: Ayvalık'ta yangına müdahale eden ekipleri en çok uğraştıran noktalardan biri de yaklaşık 1000 nüfusun yaşadığı Bağyüzü köyü oldu. Köyün etrafını çevreleyen ormanlık alanda yangın başladı ve saatler sürdü. İtfaiye ekipleri, ormancılar ve köylüler alevlerin aşağıdaki bu köy meydanına kadar ulaşmasını engellemek için adeta seferber oldular.
1: Ekipler hem karadan hem de havadan aralıksız müdahale etti. 9 mahallenin etkilendiği yangınla ilgili valilikten de açıklama geldi. Yangının kaynak yapıldığı sırada çıkan kıvılcımlardan başladığı tespit edildi.
7: İnşaat halindeki evin bahçesinde yapılan kaynak işlemiyle çıkan kıvılcımlar kısa sürede işte Kumgedik köyünün bu alanını bu hale getirdi. Evin hemen yanındaki sağında, solunda ve önünde bulunan yeşil alanlar çok kısa bir zaman içinde küle döndü. Yangının 3. günü olmasına rağmen hala devrilen ağaçların arasından dumanlar tütüyor.
8: Yani itfaiye haber vermişler. Sonra yoldan döndürmüşler. Demişler ki yani biz söndürdük gelmeyin.
9: Her şeyimiz yandı yani. Zeytinlerimiz. Bizim zaten bir geçim kaynağımız zeytindi. O da yandı. Artık mağduruz yani.
10: Orada 3 kişi kaynak yapıyordu. Hadi ışığını görüyoruz çünkü.
1: Kaynak yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alınıp tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
0: Mecliste çerçeve yasa için hazırlıklar hız kesmeden sürüyor. Hafta sonu AK Parti'nin diğer partilerin hukukçu kurmaylarıyla görüşmesi bekleniyor. Temasların tamamlanmasının ardından 3 Ağustos pazartesi günü teklifin sunulması öngörülüyor. Peki çerçeve yasada neler var? Ayrıntılarına bakalım.
11: Terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz. Türkiye bir daha asla ve asla terörle, terör belasıyla uğraşmayacak.
12: AK Parti içinde hukukçu kurmaylarla görüşülecek, temaslar tamamlanacak. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çerçeve yasa önümüzdeki hafta meclise sunulacak. Bu hafta içinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkanı Abdullah Gül

0: yetkililerle bir araya geldi. Çerçeve yasaya ilişkin son detaylar ele alındı. Hafta sonu da AK Parti'nin diğer partilerin hukukçu kurmaylarıyla bir araya gelmesi bekleniyor. Teklif diğer partilere götürülecek ve görüş alışverişi yapılacak. Peki teklifte neler olacak? Kimleri kapsayacak? Geçici, müstakil olacak yasada münfesih örgüt, yani kendini feshetmiş, varlığını sona erdirmiş örgüt tanımlaması yapılacak. Kişiye özel ya da genel bir af olmayacak.
1: Terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecektir.
0: Çerçeve yasa teklifi 10-12 maddeden oluşacak. Teklifteki 3-4 maddede amaç, kapsam, tanım başlıkları yer alacak. Yasayla örgüt mensuplarında suça karışmış, karışmamış ayrımı yapılması öngörülüyor. Ancak DEM Parti bu ayrımın yapılmamasını talep ediyor. Hocam. Suça karışmayan örgüt üyelerine ve yalnızca örgüt üyeliğinden cezaevinde bulunanlara denetimli serbestlik formülü üzerinde duruluyor. Teklifin süresinin 6 ay ya da 1 yıl olması bekleniyor. Bu hafta sonu yapılacak görüşmelerde uzlaşı çıkarsa teklif 3 Ağustos Pazartesi günü meclise sunulacak. Aynı gün içinde ya da 4 Ağustos Salı günü Adalet Komisyonu'nda teklifin görüşülmesi planlanıyor. Tekliflerin komisyondan genel kurula getirilmesi için 48 saat geçmesi gerekiyor. Ancak uzlaşı olursa 48 saatten önce teklifin genel kurula getirilebileceği belirtiliyor. Böylelikle çerçeve yasa teklifi meclis tatile girmeden önce yasalaşacak.
2: DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan çerçeve yasa hazırlıklarına ilişkin parti genel merkezinde açıklama yaptı. İstişareler sürdürülüyor, belirsizliklerin giderilmesi gerekiyor dedi. Çalışmaların en geniş uzlaşıyla tamamlanması gerektiğini söyledi.
3: Taslak üzerinde taslağa dair belirtilen çok sayıda görüş var. Yasaya dair istişareler sürüyor ancak bu görüşmeler henüz tamamlanmadı. Yasaya dair elbette farklı yaklaşımlar söz konusu. Tabii ki farklı öneriler var. Bu farklılıklarda bir ortak yaklaşımın neticede bir konsensüsün ortaya çıkması için de çalışmalar sürüyor. Bu konudaki belirsizliklerin artık giderilmesi gerekiyor. Yasaya dair çalışmalar kapsamlı mutabakat ve en geniş uzlaşı ile tamamlanmalı. Takvimle ilgili tabii ki bu çalışmaların tamamlanmasını bekliyoruz. Henüz bu çalışmalar tamamlanmadı. Meclis Başkanlığı'nın gerekli açıklamayı yapmasını bekliyoruz. Meclis çalışmaları 6 Ağustos'a kadar uzatıldı. Dolayısıyla önümüzdeki günler, saatler, kritik günler ve saatler taslakla ilgili paylaşımlar yapılmalı. Kamuoyu da bilgilendirilmeli. Partimiz de bu konuda elbette bilgilendirilmeli.
2: CHP sözcüsü Müslim Sarı, MYK toplantısının ardından gündemdeki konu başlıklarını değerlendirdi. Görevden alınan iller arasındaki 12 ile yeni il başkanları ataması yaptıkları bilgisini paylaşan Sarı, İstanbul İl Başkanı'nın ataması konusunda önümüzdeki günlerde açıklama yapacaklarını belirtti.
4: 12 ile atama yaptık. Önümüzdeki günlerde boş bulunan diğer illere de değerlendirmelerimiz devam edecek.
5: 12 il başkanının atamasını duyurdu. İstanbul konusunda kararı önümüzdeki günlerde verilecekleri.
4: Bu konuyla ilgili bir tartışma, bir gündem MYK'da oldu. Ancak bununla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız.
5: CHP sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararları duyurdu. 12 ilde CHP il başkanlarına yeni isimlerin atandığını söyledi. Sarı'nın gündeminde CHP'den istifa etmeyen ancak yeni partiyle ilişkili görünen partililer de vardı.
4: Bir siyasal partinin üyesi iseniz o siyasal partinin üyelik sorumluluğuna uygun hareket etmeniz gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup onun üyesi olarak varlığını devam ettiren ancak başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımıza ilişkin bir disiplin süreci işleteceğiz.
5: Sarı, CHP'den istifa eden Önder Sav'ın 700 bin parti üyesi istifa ettiği iddialarını da yalanladı.
4: Önder Sav tabii bu rakamı nereden almış bilmiyorum ama bu rakamlar doğru değil. Son 2 yılda üye olan 500 bin civarında üye vardı. Bu üyelerin ağırlıklı bir biçimde Cumhuriyet Halk Partisi'ne yollarını ayırdığını görüyoruz.
5: CHP sözcüsü bugüne kadar CHP'den kaç belediye başkanı istifa etti sorusunu da yanıtladı.
4: Yaklaşık 120 civarında belediye başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi'ne yollarını ayırmış görünüyor. Yani bize ait 12 tane büyükşehirin 10 tanesi Cumhuriyet Halk Partisi içinde siyaset yapmaya devam ediyor.
2: Ankara Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alındı.

0: Sinan, Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 kişinin işlemleri devam ediyor. Soruşturma bazı ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenleme, imar ve ruhsat işlemlerinde menfaat sağlama iddiaları üzerine başlatılmıştı. Sayıştay raporları, etkin pişmanlık ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK ve HTS analizleri de soruşturma dosyasına dahil edildi. Şüpheliler ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olmakla suçlanıyor. Beşikçioğlu ve diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım'a ait şirketlerde çalışan ve belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen şüpheliler gözaltına alınmıştı. 9 kişi tutuklandı. Rüşvet soruşturmasında tutuklanan ve görevden alınan belediye başkanı Özkan Yalım'ın kendi şirketlerinde çalışan bazı kişileri belediyede sigortalı gösterdiği tespitlerine yönelik Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 16 şüpheli gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 9'u ise tutuklandı. Ahbap Derneği soruşturmasında aralarında iş insanı Hüseyin Başaran'ın da olduğu 7 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Bazı şüphelilerin savcılıkta verdikleri ifadeler ortaya çıktı.
1: Haluk Levent'in güven sağladığını söyledi. 21 daire ve bir fabrikanın satışını nasıl yaptığını anlattı. Ahbap Derneği soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 şüpheli daha tutuklandı. Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran savcılıktaki ifadesinde Haluk Levent'in uluslararası yardım fonlarıyla toplu konut alacağını söyleyerek kendisinden taşınmaz satın almak istediğini öne sürdü. Yeliz Kaya'nın yurt dışı fonlarının temsilcisi olarak tanıtıldığını, ilk etapta yapılan ödemeler nedeniyle güven duyduğunu söyledi. Bu süreçte 21 daire ve bir fabrikayı şahsi senetler karşılığında devrettiğini, ancak taşınmazların bedelini alamadığını iddia etti.
2: Biz 4-5 gün içerisinde veya bir hafta içerisinde 3 veya 4 taşınmaz devrettik. Karşılığında herhangi bir para almadık. Vadeli senetler aldık. Hatta bir miktar parayı vadesi gelmeden ödeyince güven sağladı. Bu şekilde peyderpey 21 daire bir fabrika devrettik. Bunlara dair sözleşmeleri sunduk. Bunlar karşılığında hep şahsi senetlerini verdi. Bize verdiği senetlerden Ahbap Derneği'nin kefil olduğu senet yoktur.
1: Tutuklanan iş insanı Necdet Kuy da savcılıktaki ifadesinde deprem döneminde dernekler için 3400 konteyner, 56 çelik ev, 4 okul ve bir gençlik merkezi yaptığını, tüm işlemlerin faturalı ve denetime açık olduğunu savundu. Çelik ev projesi sırasında Haluk Levent'in borç istediğini, bu nedenle 55 milyon lirayı bir şirkete havale ettiğini, 15 milyon lirayı ise nakit verdiğini öne sürdü. Dernekten aldığı yaklaşık 752 milyon liranın yaptığı konteyner, konut, okul ve diğer projelerin karşılığında olduğunu savundu. Hak etmediğim bir kuruş bile almadım dedi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hüseyin Başaran dahil 7 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Soruşturma kapsamında savcılığa çağrılan oyuncular da ifade verdi. İrem Helvacıoğlu ifadesinde Ahbap Derneği'nde depremzedelere destek için görev aldığını belirtti. Herhangi bir maddi kazancım asla olmadı dedi. Kerem Bürsin de derneğe 200 bin lira bağışta bulunduğunu söyledi. Yaptığım yardım farklı şekilde kullanılmışsa ben de mağdurum ifadesini kullandı. Eda Ece ve Berna Loç'un da ifade veren isimler arasındaydı. Tamam peki.
0: Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltındaki 11 şüpheliden 5'i daha tutuklandı. 5 şüphelinin adliyede işlemleri sürüyor. Gülistan Doku kaybolduktan sonra yürütülen soruşturmada şüpheli işlemler yaptığı değerlendirilen kolluk görevlilerine yönelik pazartesi günü operasyon düzenlenmişti. Aralarında emniyet müdürü ve emniyet amiriyle bilgisayar işletmeni ve 10 polis memurunun bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alınmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklanmıştı. Gözaltındaki 11 şüpheli de adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli tutuklandı. 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor. Soruşturmada toplam tutuklu sayısı 25'e yükseldi. İstanbul'da Çin bayraklı bir gemideki

0: Konteynerde yeşil reçeteli ilaç üretiminde kullanılan 3 ton uyuşturucu maddeyle geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada jandarma ve gümrük muhafaza müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ambarlı limanına yanaşan Çin bayraklı gemide bulunan konteynerde hassas burunlu köpekle arama yapıldı. Güney Asya'daki bir ülkeden getirilen konteynerde yeşil reçeteli ilaçların üretiminde kullanılan ve kötüye kullanılması halinde ciddi bir tehdit oluşturan 3 ton piregalin maddesi ele geçirildi. Yaklaşık 2 milyar 100 milyon lira değerindeki uyuşturucu madde ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. İBAN düzenlemesinin yer aldığı 12. yargı paketi yürürlüğe girdi. Kanunla İBAN ve banka hesabını kullandıranların cezası yarı yarıya düşecek. Yaklaşık 400 bin dosya etkilenecek. Peki başka hangi düzenlemeler hayata geçti? Bakalım.
1: İBAN'ını kiralayarak ceza alanlar için yeni süreç başladı. Bu kişilerin cezaları yarı oranda indirilecek. Yaklaşık 400 bin dosya etkilenecek. İBAN mağdurlarının merakla beklediği düzenlemenin yer aldığı 12. yargı paketi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Nitelikli dolandırıcılık suçuyla ilgili yasa maddesindeki değişiklikte İBAN'ını vererek menfaat elde eden kişilerin cezasında yarı yarıya indirim yapılacak. Ayrıca mahkemenin ihtarından sonraki 6 ay içinde mağdurun uğradığı zararı geri veren ya da tamamen giderenlere verilen cezalar da yarıya indirilecek. Düzenleme, kanun yürürlüğe girmeden önce mahkumiyet kararı verilmiş, ancak dosyaları henüz kesinleşmeyip istinaf aşamasında bulunanları da kapsayacak. Bu kişilerin dosyaları indirimden yararlanabilmeleri için kararı veren ilk derece mahkemelerine geri gönderilecek. 12. yargı paketiyle duruşmalar arasındaki sürede 3 aydan daha uzun olmayacak. Mirasçılar arasındaki ortaklığın giderilmesi için yapılacak ilk açık artırma yalnızca mirasçılar arasında gerçekleştirilecek. Düzenlemeyle birlikte kanuni faiz oranı %24 yerine %31 olarak belirlendi. Kanuni faiz, alacaklı ve borçlu arasındaki sözleşmelerde faiz oranı belirlenmişse uygulanıyor. Ayrıca 486 bin liraya kadar olan çok sayıda idari dava artık tek hakim tarafından kararla bağlanabilecek.
0: Ankara'da devre mülk dolandırıcılarına karşı harekete geçildi. 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Soruşturma Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapıldı. Devre mülk sahiplerinin yüksek kazanç vaadiyle hedef alındığı belirlendi. 12 kişinin toplam 3 milyon 725 bin lira dolandırıldığı ortaya çıktı. Şüphelilerin faaliyetlerine yasal görünüm kazandırmak amacıyla çeşitli sözleşmeler düzenledikleri de belirlendi. Ankara merkezi 14 ilde operasyon için tuşa basıldı. Gözaltına alınan 24 kişinin adliyedeki işlemleri sürüyor. Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında taşlı sopalı kavga çıktı. 8 kişinin yaralandığı kavgada jandarma tarafların arasında kaldı.
1: Arazi yüzünden aralarında anlaşmazlık çıktı. Kadın erkek demeden ellerine ne geçtiyse birbirlerine saldırdılar.
2: Bakın arabalar kırdılar. Bakın. Herkesi görüyorsunuz.
1: Görüntüler Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden. Köçer ve Kiraz aileleri arasında arazi anlaşmazlığı vardı. Ekim için sabah erken saatlerde tarlaya gittiler. Bu sırada karşı karşıya gelen taraflar taş ve sopalarla birbirine saldırdı.
2: Herkesi görüyorsunuz.
1: Kadınlar ve çocuklar da kavgaya dahil oldu. İhbarla bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi geldi. Arada kalan jandarma ekipleri tarafları sakinleştirmeye çalışsa da kavga dakikalarca sürdü.
2: Görüyorsunuz mu? Bak görüyorsunuz mu?
1: Zaman zaman silah sesinin duyulduğu kavga jandarmanın müdahalesiyle sonlandı. Yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Jandarma mahallede güvenlik önlemleri aldı. 6 şüpheli gözaltında. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Mersin'de bir sitenin yönetim kurulu başkanı silahlı saldırıya uğradığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Kaskıyla geldi, kapıyı açtı, açtığı gibi tetiğe bastı. Site başkanını bacaklarından vurup kaçtı. Saldırı Mersin'in Erdemli ilçesindeki bir tatil sitesinde yaşandı. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özbolat yanındaki

0: Kiler'le birlikte yönetim odasında oturuyordu. O sırada kasklı bir kişi kapıyı açtı. Silahını çeken şüpheli Özbolat'ı hedef aldı.
1: Kim olduğuna dair herhangi bir fikrimiz yok. Güvenlik güçlerimiz bu konuda gerekli araştırmaları yapıyor, muhakkak bulacaktır.
0: Bacaklarından yaralanan başkan hemen hastaneye kaldırıldı. Murat Özbolat yaklaşık bir ay önce de yumruklu saldırıya uğramıştı. Polis ekipleri şimdi silahlı saldırganın peşinde.
2: Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tahşiş listesini güncelledi. 9 üründe tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Bazı süt ürünlerinde de mevzuata aykırı içerikler belirlendi.
0: Yoğurtta jelatin, dana sucukta kanatlı eti, 9 üründe tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı gıda denetimleri kapsamında taklit tahşiş tespit edilen ürünlere ilişkin yeni ifşa listesi yayımladı. Listeye 12'si sağlığı tehlikeye düşürecek toplam 34 ürün eklendi. Denetimler kapsamında 9 üründe tek tırnaklı eti tespit edildi. Bu ürünlerin 5'i Mersin'de, 4'ü ise Adana'da faaliyet gösteren işletmelere ait oldu. Bir firmanın yoğurt ibaresiyle satışa sunduğu üründe jelatin bulundu. Ayrıca Adana'nın Güreğir ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın ısıl işlem görmüş dana sucuk olarak sattığı üründe, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir firmanınsa piliç köfte ürününde kanatlı eti tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla ülke genelindeki denetimlerine aralıksız devam edeceğini belirtti. Şüpheli ürünlerle karşılaşılması halinde, Alo 174 gıda hattı üzerinden ihbarda bulunulabileceği hatırlatıldı.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yılın ikinci çeyrek turizm verilerini değerlendirdi. İkinci çeyrekte yıllıklandırılmış turizm geliri 65,2 milyar dolarla 2025 yılı seviyesini korudu dedi. Şimşek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İkinci çeyrekte ziyaretçi sayısı gerilerken kişi başı ortalama harcamanın geçen yıla göre artış gösterdiğini belirtti. Savaşın hizmet ihracatı kanalıyla cari denge üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandığını kaydetti. Mehmet Şimşek, programımızla sağladığımız yapısal iyileşme sayesinde cari dengenin sürdürülebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz ifadelerini de kullandı. Fas'tan İspanya'ya yaklaşık 50 bin göçmenin akın etmesi Avrupa Birliği'nde tepkilere neden oldu. İtalya, İspanya ile serbest dolaşımı askıya aldığını açıkladı. İspanya Başbakanı Sanchez verilerle yanıt verdi.
3: On binlerce göçmen Fas'tan İspanya'ya yüzdü. Düzensiz göçten şikayet eden İtalya, İspanya ile serbest dolaşımı askıya aldı. Fas'taki göçmenler İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya deniz ve karayoluyla geçmişti. Geçiş sırasında onlarca kişi hayatını kaybetmişti. Geçenlerin yarıdan fazlasının ise Fas'a geri gönderildiği açıklandı. Düzensiz göçmenlerin İspanya topraklarına akın etmesi Avrupa Birliği'nde de kriz yarattı. İtalyan Ansa Ajansı'nın haberine göre İtalya İçişleri Bakanlığı İspanya ile Schengen Anlaşması'nın askıya alınmasını kararlaştırdı. İtalya'nın İspanya ile kara sınırı bulunmuyor. Ancak alınan kararla İspanya'dan İtalya'ya seyahat edenlerin pasaport göstermesi gerekecek. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den yanıt gecikmedi. Sanchez, Schengen bölgesinin İspanya'ya kapatılması yönündeki çağrılara Avrupa Birliği'nin düzensiz göç karnesiyle yanıt verdi. Karneye göre İtalya'dan 478 binin üzerinde göçmen Avrupa Birliği'ne giriş yaparken bu sayı İspanya'da yaklaşık 235 binde sınırlı kaldı. Avrupa Birliği'ndense Schengen bölgesinin İspanya'ya kapatılmasına ilişkin süreç mevcut durumda başlatılamaz açıklaması yapıldı. Bir açıklamada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump kabine toplantısında konuştu.
4: Yesterday and I watched the catastrophe that took place. It looks like an invasion of a country.
3: Trump, İspanya'nın kötü bir yönetim olduğunu savundu. Amerika Birleşik Devletleri de Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin en önemli argümanlarından birinin sınır güvenliği olacağını vurguladı. Fas'la İspanya arasındaki sınır güvenliğinin sağlanması için iki ülkenin de askerleri bölgede devriye geziyor.
2: Nepal'in Sunsari bölgesinde Hindu ve Müslüman gruplar arasında çıkan tartışma çatışmaya dönüştü. En az 3 kişinin hayatını kaybettiği olayların ardından birçok kasabada süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
3: Hoparlör, bayrak tartışması çatışmaya dönüştü. Dini grupların kavgasında can kayıpları yaşandı. Nepal'de Hindu ve Müslüman gruplar arasında çatışma büyüyor. İki dini grup arasındaki şiddet olayları Sunsari bölgesinde başladı. Ayrı ayrı etkinlik düzenleyen iki grup arasında hoparlör kullanımı ve dini bayrakların sergilenmesi üzerinden çıkan tartışma çatışmalara dönüştü. Sokaklar karıştı, evler, iş yerleri ateşe verildi. Bölgeye yüzlerce polis ve asker sevk edildi. Yetkililer yeni çatışmaları önlemek için güvenlik önlemlerini artırdı. Bazı bölgeler için süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Başbakan Narendra Shah taraflara sükunet çağrısında bulundu. Şeffaf ve tarafsız bir soruşturma başlatılacağını belirtti. İçişleri Bakanı Sudan Gurung da hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüşerek tazminat verileceğini açıkladı. 2008 yılında laikliğin ilan edildiği Nepal'de dini gruplar arasında uzun süredir şiddetli çatışmalar yaşanmıyordu. Ancak son olaylar ülkede yeni bir mezhep gerilimi endişesini gündeme taşıdı.
2: ABD'de hava üssü yakınlarında bir F-35 savaş uçağı düştü. Uçaktan dumanlar yükseldi. ABD ordusuna ait F-35 uçağı Kaliforniya eyaletindeki bir hava üssü yakınlarında düştü. Alev alan uçaktan dumanlar yükseldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu belirtildi. Uçağın neden düştüğü bilinmezken olay hakkında soruşturma başlatıldı. Ukrayna'da Savunma Bakanı Fedorov'un görevden alınmasının yankıları sürüyor. Başkent Kiev'de bir kez daha protesto düzenlendi. Göstericiler Fedorov'un göreve dönmesi için sokaklara döküldü. Yüzlerce kişi geri getirin sloganları attı. Eylemciler bunu komik bulmuyoruz, eyleme geçin, eylemsizliğe değil, halk gücün kaynağıdır yazılı pankartlar taşıdı. 35 yaşındaki eski bakan Ocak ayında göreve getirilmişti. Ülke tarihinin en geç savunma bakanı olan Fedorov, ordunun modernize edilmesini destekliyordu. Fedorov, savunma bakanlığındaki askeri tedarik sistemini yeniden düzenlenmesi ve yolsuzlukla mücadele gibi reform planlarının görevden alınmasında etkili olduğu iddiasında. İstanbul'da ne bakıyorsun tartışmasıyla başlayan kavga maalesef can aldı. Üstelik hayatını kaybeden kişi kavgayı ayırmak isteyen bir esnaftı. İyi niyeti esnafı canından etti.
3: Ne bakıyorsun tartışmasında silah çekildi. Kavgayı ayırmak isteyen esnaf hayatını kaybetti. Görüntüler İstanbul Bayrampaşa'dan. Çiğdem C. kızıyla fırının önünden geçiyordu. İddiaya göre fırında bulunan Raşit Ö ile Çiğdem C arasında ne bakıyorsun tartışması çıktı.
5: Birisi herhalde birisine bakmış, bir bayana bakmış. Gidiyor işte kocasına söylüyor. O da buraya geliyor işte.
3: İkili arasındaki tartışma bitti. Eve giden kadın durumu eşine anlattı. Bir süre sonra da eşiyle birlikte fırına geldi. Kadının eşi Emre C ile Raşit Ö arasında tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
6: Girip hani ayırma babında müdahale eder etme bir silah sesi.
3: Fırın sahibi Mehmet Pehlivan kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada 56 yaşındaki esnaf kurşunların hedefi oldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
7: Hastaneye getiriyorlar. Hastanede vefat etmiş.
3: Kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı. Taraflardan Raşit Ö'nün 9, zanlı Emre C'nin 13, eşi Çiğdem C'nin ise poliste 3 suç kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Adana'da iki kişi motosikletle geldikleri kebapçıya tabancayla ateş açtı. Saldırıda yemek yiyen 4 kişi yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı.
0: Kebapçıya gelip peş peşe tetiğe bastı. Yemek yiyen 4 kişi kanlar içinde kaldı. Olay Adana'da akşam saatlerinde yaşandı. Müşteriler cadde kenarındaki kebapçıda yemek yiyordu. Bu sırada motosikletli iki kişi kebapçının önüne geldi. Yüzlerini gizleyen saldırganlardan biri silahını çekip ateş açtı. Kebapçıda yemek yiyen 4 kişi açılan ateşle yaralandı. Şüpheliler geldikleri

0: Motosikletle olay yerinden kaçtı. Restoran çalışanlarının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri kebapçıda saldırganlara yönelik delil aradı. Polis kaçan şüphelilerin peşinde. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
1: E-ticaret ve reklamlarda tüketiciyi koruyacak yeni kurallar 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. İndirimli satışlardan sosyal medya reklamlarına, yapay zeka içeriklerinden yasa dışı bahis reklamlarına kadar birçok alanda yeni yükümlülükler getirilecek. Peki hangi yeni kurallar var? Yanıtına bakalım.
0: Tüketiciler aldatıcı reklamlara karşı korunacak. Yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağı genişletilecek. İnternet alışverişlerinde yeni kurallar hayata geçiyor. Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliği değiştirildi.
2: Hedefli reklamcılıktan yapay zeka ile oluşturulan reklamlara, influencer olarak bilinen sosyal medya etkileyicileri aracılığıyla yapılan tanıtımlardan, indirimli satış reklamlarına kadar birçok alanda tüketicilerin korunmasına yönelik yeni kurallar getirildi. Reklam verenler, hedefli reklamın hangi kriterler kullanılarak tüketiciye gösterildiğine ve bu kriterlerin nasıl değiştirilebileceğine ilişkin doğrudan ve kolay erişilebilir bilgileri tüketiciye sunmaları şartıyla bu tür reklam uygulamalarını gerçekleştirebilecek.
0: Reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinde yapılan değişiklik 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, indirimli satış reklamları ile ilgili detayları da hatırlattı.
2: İndirimli satış reklamlarında, indirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat, indirime esas fiyat olarak kabul edilecektir. Diğer bir anlatımla, kullanılacak olan üzeri çizili fiyatın son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat olması gerekecek. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallar ile hizmetlere ilişkin reklamlarda ise indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak.
0: Falcı, medyum, astrolog ve benzeri tarafından verilen hizmet reklamlarıyla yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağı da genişletildi. Söz konusu düzenlemelerle tüketici daha etkin korunacak. Ve yapay zeka ile oluşturulan tanıtımlar. Yapay zeka teknolojileri kullanılarak insandan ayırt edilemeyecek dijital karakterlere yer verilmesi halinde bu durum açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir şekilde belirtilecek.
1: Ücretli doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasının ardından 67.709 anne raporunu uzattı. Yeni düzenleme sonrası verileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı.
0: Düzenlemeden yararlanabilecek annelerin %43'ü raporunu uzatma kararı aldı. Ücretli doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasının ardından 67.709 anne raporunu uzattı.
3: Başvuruda bulunan sigortalıların tamamı için rapor oluşturma işlemleri sonuçlandırıldı. Böylece istek dahilinde analık raporunu uzatabilecek annelerin %43'ü raporlarını uzatma kararı aldı. Hem otomatik uzatılan izinler hem de başvuru sonucu uzatılan izinlerle birlikte toplamda 67.709 anne analık raporlarını uzatarak izin süresini 24 haftaya kadar kullanmış oldu.
0: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından doğum izni düzenlemesinin ardından uzatılan raporlara ilişkin açıklama yaptı. Işıkhan, 47.360 raporun otomatik olarak uzatıldığını belirtti.
3: Bu kapsamda 4A statüsündeki sigortalılar için 32.214, 4B kapsamındakiler için 1.711, 4C kapsamındakiler için ise 13.435 analık raporu otomatik olarak uzatıldı. Böylece 3 sigortalılık statüsünde toplam 47.360 analık raporu herhangi bir ek işleme gerek kalmaksızın sistem tarafından otomatik olarak uzatma işlemine tabi tutuldu.
1: Rusya'nın geliştirdiği kişiselleştirilmiş mRNA kanser aşısı ilk hasta üzerinde denendi ve olumlu sonuç verdi. Aşı hastalığı doğrudan tedavi etmek yerine bağışıklık sistemine kanseri yok etmeyi öğretiyor.
0: Rusya'nın geliştirdiği kanser aşısı ilk klinik testlerde olumlu sonuç verdi. Kişiselleştirilmiş melanom aşısı uygulanan ilk hastada gerekli bağışıklık yanıtının geliştiği ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Aşı en tehlikeli cilt kanserlerinden biri olarak değerlendirilen melanom kanseri üzerinde denendi. Gamaleya Enstitüsü Bilimsel Direktörü Alexander Ginsburg, Nisan ayında ilk dozu alan 60 yaşındaki melanom hastasının vücudunda tümörle mücadele eden aktif bileşiklerin üretildiğini açıkladı. Aşı doğrudan tedavi etmek yerine bağışıklık sistemine kanserli hücreleri yok etmeyi öğretiyor. Hastanın tümör ve sağlıklı dokusunda

0: Alınan genetik verilerle sadece o kişiye özel mRNA aşısı üretiliyor. Bu teknolojinin kanser tedavisine farklı bir yaklaşım sunduğu belirtiliyor. Yetkililer önümüzdeki süreçte aşının 10 hasta için daha hazırlanacağını duyurdu. Gamaleya Enstitüsü pankreas, böbrek ve akciğer kanserlerine yönelik tedavi çalışmalarını da sürdürüyor.
1: Yerli savaş uçağı Kaan'ın yeni prototipi taksi testini başarıyla tamamladı. O görüntüleri Türk Havacılık ve Uzay Sanayi paylaştı.
0: Yenilendi, gelişti. Kaan'ın yeni prototipi piste çıktı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ, proje aşamasındaki Milli Muharip Uçak Kaan'ın taksi testi yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kaan'ın havadan ve yerden çekilen görüntüleri Yelkenler Biçilecek isimli mehter marşı eşliğinde yansıtıldı. Görüntüde teknik personel de yer aldı. Daha önce iki uçuş yapan Kaan 0'ın ardından üretilen yeni prototip Kaan 1 yer testlerini sürdürüyor. Taksi testleri kapsamında Kaan 1'in motor, fren, yönlendirme, iniş takımı ve uçuş kontrol sistemlerinin birlikte çalışması kontrol ediliyor. Daha yüksek süratli pist denemelerinin ardından sonraki aşamada uçuş testlerinin yapılması planlanıyor. Kaan 0 modeli ilk uçuşunu 21 Şubat 2024'te başarıyla gerçekleştirdi. 13 dakika havada kalınan bu uçuşta 8000 fit irtifaya çıkan Kaan 230 knot hıza ulaştı. 5. nesil çok yönlü savaş uçağı olacak Kaan, hem hava hava hem de hava yer muharebelerinin gereksinimleri için üst kabiliyetler sağlayacak. Tasarım ve imalatıyla milli olan Kaan'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Kokpiti ise tek kişilik. Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radar düşük görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti de Kaan'ın dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor. Kaan'ın prototip geliştirme çalışmaları sürerken 2028 yılına kadar test uçuşlarının tamamlanması planlanıyor. Milli Muharip Uçak Kaan, 2028 yılının sonunda ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. 2030'lu yıllarda da yerli motorla kullanılıyor olacak.
1: Uzayda geri sayım başladı. SpaceX'e ait 5 tonluk dev roket parçası saatte yaklaşık 8700 kilometre hızla Ay'a çarpmaya hazırlanıyor. Bu çarpışma bilim insanları için tarihi bir test anlamı taşıyor.
0: SpaceX'in fırlattığı roketin parçası Ay'a çarpacak. Dev çarpışmaya artık sayılı gün kaldı. Açıklama astronomik nesneleri takip eden Project Pluto yazılımının geliştiricisi Bill Gray'den geldi. SpaceX'e ait Falcon 9 roketinin yaklaşık 5 tonluk üst kademesinin Ay'a çarpmak üzere olduğu bildirildi. Hesaplamalara göre dev çarpışma 5 Ağustos'ta gerçekleşecek. Roket parçası saatte yaklaşık 8700 kilometre hızla Ay'ın batısındaki Einstein krateri yakınlarına düşecek. Çarpışma Ay'ın gündüz tarafında gerçekleşeceği için dünyadan çıplak gözle görülemeyecek. Uzmanlar çarpışma anında roketin buharlaşacağını, büyük bir ışık parlaması ile birlikte dev bir toz ve krater bulutu oluşacağını belirtiyor. Bilim insanları bu olayı bilimsel fırsat olarak görüyor. Kütlesi ve hızı kesin olarak bilinen bu çarpışma, doğal göktaşı çarpışmalarını inceleyen teknikler için bir kalibrasyon testi olacak. Oluşacak toz bulutu sayesinde Ay'ın o bölgesinin jeolojik yapısına dair önemli veriler elde edilecek. Ayrıca bu veriler, gelecekte kurulacak kalıcı Ay üsleri ve astronot güvenliği açısından da kritik önem taşıyor. Söz konusu roket parçası 15 Ocak 2005'te Blue Ghost 1 ve Resilience adlı Ay araçlarını taşıyan fırlatmaların ardından yörüngede bırakılmıştı.
1: Haber bülteninde kapanışı haftanın kültür sanat ajandası ile yapalım. Bizden hemen sonra yayınımız burası hafta sonuyla devam edecek ve Kübra Nur Uslu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.
2: Sevda uzak değil ki, sevda başucumuzda.
3: Harbiye'de yaz konserleri tüm hızıyla devam ediyor. Pop müziğin duygusal sesi Yaşar, Aldanırım, Bir Tanem ve Kumralım gibi unutulmaz şarkılarını 1 Ağustos'ta dinleyiciyle buluşturuyor.

Levent Yüksel güçlü vokali ve zamansız şarkılarıyla 2 Ağustos'ta sahne alıyor. Türk pop müziğinin süperstarı Ajda Pekkan, benzersiz sahne kostümleri ve güçlü performansıyla 7 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde hayranlarıyla buluşuyor. Gece.

İstanbul Festivali 5. yılında müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Derin sözleri ve kendine has üslubuyla Türk rap müziğinin sevilen ismi Sagopa Kajmer ve alternatif rock müziğinin öncü gruplarından Manga sahne alıyor. Festival kapsamında konser verecek sanatçılar 6 Ağustos'ta Yenikapı Etkinlik Alanı'nda hayranlarıyla buluşuyor. Anadolu Ateşi sahnede yanmaya devam ediyor. Mustafa Erdoğan imzası taşıyan dans projesi, 3000 yıllık Troya efsanesini halk dansları ve modern dansla sentezleyerek tüm dünyayı tanıtıyor. Gösteri 4 Ağustos'ta Aspendos Antik Tiyatro'da izleyiciyle buluşuyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali 8 ay boyunca 26 farklı şehirde sanatseverlerle buluşuyor. 1-9 Ağustos tarihleri arasında Nevşehir'de devam edecek olan festival, konserlerden sergilere, tiyatrolardan operaya, şehirlerin gastronomi değerlerini de ön plana çıkararak ziyaretçilerle buluşacak. Bergama Tiyatro Festivali 7. kez sanatseverlerle buluşuyor. 7 Ağustos'ta başlayacak olan festival, Pergamon Antik Kenti'ndeki Asklepion Antik Tiyatrosu'ndan Akropol'e, tarihi Bergama Rastası'ndan Kızıl Avlu'ya kadar kentin dört yanına yayılıyor. Festivalin açılış konserini ise Gökhan Türkmen yapacak. Mert Fırat ve Binnur Kaya'nın başrollerini paylaştığı iki kişilik oyun tiyatro sahnesine taşınıyor. Tek perdelik kara komedi, evlilik kurumunu, sadakati ve bireysel özgürlüğü mizahın keskin diliyle tiyatro severlerin karşısına çıkarıyor. Tiyatro 2 Ağustos'ta Selami Çeşme Özgürlük Parkı'nda sahnelenecek. Süt Kardeşler oyunu 7. sezonunda seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Bahriyeli iki askerin bilerek izin kağıtlarını değiştirmesi sonucu ortaya çıkan karışıklık, Süheyl Behzat Uygur kardeşler tarafından tiyatro sahnesine taşınıyor. Oyun 7 Ağustos'ta Bursa Baob sahnede izleyiciyle buluşuyor.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi.

insan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne güneşli 33 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 38, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 38, Adana parçalı bulutlu 39 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 29, Trabzon parçalı bulutlu 27 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 31, Kayseri 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 34, Van güneşli 31 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır 43, Şanlıurfa 42 derece.

0: Habertürk ekranlarından merhaba, herkese günaydın efendim, mutlu sabahlar. Bugün 1 Ağustos Cumartesi, yeni ayın ilk gününde karşınızdayız. Saatlerimiz artık 8'e geliyor. Ben Kübra Nur Uslu. Burası hafta sonu başlıyor. Efendim ne yazık ki burası hafta sonuna yangınların gündemiyle, yangınlarla mücadelenin gündemiyle başlayacağız. Çünkü mücadelemiz sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan da açıklamalar var. Son duruma ilişkin bilgileri paylaştı. Hemen biz de paylaşalım sizinle. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya, Alanya, Muğla, Fethiye, Yeşil Üzümlü Mahallesi ve İzmir Foça yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı. Balıkesir, Gömeç ve Mersin Gülnar, Aydıncık yangınlarının da büyük ölçüde kontrol altına alındığını aktardı. Aydın Çin'e yangınının ise enerjisinin düşürüldüğünü açıklayan Bakan Yumaklı, Balıkesir Susurluk'ta meydana gelen orman yangınına ekiplerin müdahalesinin aralıksız devam ettiğini söyledi. Orman yangını kabusunu yaşayan yerlerden biri de Aydın'ın Çin'e ilçesiydi. Ekipler alevlerle mücadeleye aralıksız devam etti. Köylülerse hem canlarını hem de hayvanlarını kurtarma telaşına düştü. Nejat Kırbulut'un haberini izleyelim.
1: Küçük bir alevle başladı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Orman yangını Aydın'ın Çine ilçesine dehşeti yaşattı.
2: Kül olduk çocuğum. İşe yarım kalmadı. Köpeğim yok. Nerede öldüğü belirsiz.
1: Yangın Çine'nin karşıt mevkisinde Perşembe günü başladı. Seferber olan ekipler yangına hem karadan hem havadan müdahale etti. Alev savaşçılarının mücadelesi gece boyu sürdü.
3: Vur vur vur!
1: Köylerdeki evler tahliye edildi. Yayladaki bazı evler alevlere teslim oldu.
4: Canımız yandı, her şeyimiz yandı. Yetiştirdiğimiz avuçta yandı. İki tane zeytinliğimiz vardı yanmış köyde. Köyümüz zor kurtarmışlar dün.
5: Yayıldı bizim dümürler var, akrabalar var, evleri yanmış. Bir şey kalmamış, evi, düzeni, damı, hayvana hiçbir şeysi kalmamış.
1: Araçlar da kullanılamaz hale geldi.
6: Aydın'ın Çine ilçesinde köylüler cehennemi yaşadılar. İşte cehennem gecesinden geriye kalan manzara tüyleri diken diken eden cinsten.
1: Köylüler hayvanlarını kurtarmak için seferber oldu. Yetkililerin de desteğiyle büyükbaş hayvanlar halı saha ve hayvan pazarına götürüldü.
6: Günün ilk ışıklarıyla birlikte köylüler tekrar köylerine geri döndüler. Çünkü bazılarının hayvanı orada kalmıştı. İşte o hayvanların tahliyesi için köylüler şimdi büyük bir uğraş veriyor.
0: Efendim Ankara Valiliğinden de bir açıklama var. Artan sıcaklıklar ve yüksek yangın riski nedeniyle orman yangınlarını önlemeye yönelik yeni tedbirler alındı. Daha önce 30 Eylül'e kadar uygulanacağı

vurulan ormanlık alanlara giriş yasağı ve diğer önlemler 15 Ekim 2026 tarihine kadar uzatıldı. Orman bitişiğindeki alanlarda ateş yakılamayacak, kurallara uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacak. Efendim, her zaman olduğu gibi gazetelere bakarak yolumuza şöyle bir devam edelim. Geldi gazete.

Hürriyet'te başlayacağız. Hürriyet gazetesinin manşetinde Avrupa'yı titrettiler ifadesi yer alıyor. Hemen şöyle gazeteyi de alıp sizinle detaylarını paylaşayım. Şimdi dün aslında hatta iki gündür öyle görüntüler geldik efendim ajanslardan. Şaşkınlıkla takip ettik. Şöyle ki binlerce insan akın akın İspanya'nın aslında bir şehrine hareket etti. Fas'tan. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Seuta yani Septe'nin birkaç saat içinde 50 bin Faslı göçmen tarafından istila edilmesi Avrupa'yı şoke etti. İspanya'yı Schengen'den atın çağrıları bile yapıldı. İspanya'ya yönelik büyük öfke vardı. Özellikle İtalya'dan Schengen'den çıkaralım yönünde bir açıklama gelmişti. Yine AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de bu görüntüler kabul edilemez dedi. Bir yandan da istilacı acaba bu yapılanlar Sanchez'e bir komplo mu şeklinde de bir takım iddialar ortaya atıldı. Çünkü hatırlayacaksınız malum Sanchez bir Filistin destekçisi. Bu olaylardan önce daha önce hatta Netanyahu'nun oğlunun bile açıklamaları çıktı. Siz önce Seuta'ya bakın, o noktaya bakın bize laf söyleyeceğinize yönünde açıklamaları yer almıştı. Tam da yine bu olaylardan önce Amerikalılardan, Amerikalı yetkililerden de bir takım açıklamalar gelmişti bölgeyle ilgili. Dolayısıyla acaba bu yaşananlar bu tavrından dolayı Sanchez'in Trump karşıtı ve Filistin yanlısı tavrından dolayı ABD-İsrail komplosu mu şeklinde de çeşitli iddialar ortaya atıldı. Hemen efendim gördüğünüz gibi şu haritadan da size göstereyim. Gördüğünüz gibi burada bir haritada bırakılmış. Aslında karşı taraf İspanya. İspanya'nın hemen karşısında Afrika toprağında İspanya'ya ait bir toprak parçası bulunuyor. Ne yapıyor bu insanlar? Denizden yüzerek, Fas kıyılarından yüzerek bu toprak parçasına ulaşıyorlar. Artık AB sınırları içine girmiş oluyorlar. İşte böyle umuda doğru yolculuk. Fakat 50 bin kişi geçti diyoruz da dün mesela en son 19 kişi yaşamını yitirmişti. Bu arada bu mesele ilk de değil. Yaklaşık bir yıl kadar önce yine geçişler yaşanmış ve pek çok kişi bu sırada hayatını kaybetmişti. Hürriyet gazetesinin manşetinde bu yer aldı. Gelin bir de Milliyet'e bakalım. Çünkü Milliyet'in manşetinde de yine bu kez Netanyahu'ya yönelik bir gönderme var. Milliyet gazetesinin manşetinde. Efendim deniliyor ki Milliyet gazetesinde bak Bibi bu Kaan malum Kaan'ın yeni aslında prototipi görücüye çıktı ve Netanyahu'ya yönelik de bir sesleniş var Milliyet gazetesinden. İşte gördüğünüz gibi bak Bibi bu Kaan başlığına yer veriyor Milliyet gazetesi. Milliyet gazetesinde bir diğer başlıkta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yer verilmiş. Gençlik bu milletin atar damarıdır diyor. Dün TÜGVA'nın programı vardı. O programda konuşmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Birazdan o programın detaylarını da sizinle paylaşacağız efendim. Sırada Karar Gazetesi var. Karar Gazetesi'nin manşetinde kağıt üstünde işsizlik mucizesi ifadelerine yer verilmiş. Özellikle TÜİK'in aslında söylediği işsizlik rakamlarının pek de gerçeği yansıtmadığı yönünde bir eleştiri yer alıyor Karar Gazetesi'nde. Yine aynı şekilde az önce bahsettiğimiz o 60 bin kişinin göçüne de yer veriyor Karar Gazetesi. 24 saatte 60 bin kişi yüzerek Avrupa'ya geçti deniliyor. Oradan görüntüler de var. Biz de birazdan görüntülerini haberlerde paylaşacağız. Hakikaten çok dikkat çekici görüntüler. Akın akın yüzerek geçmeye çalışan insanların görüntüleri yer alıyor orada da. Ve sırada Sabah gazetesi var. Efendim Sabah gazetesinin manşetinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yer veriliyor. Gençliği ruh kökünden koparamazlar deniliyor. TÜGVA yaz okulları finalinde on binlerle buluşan Erdoğan, gençlik bu milletin atar damarıdır. Bu ülkenin gençlerini ruh köklerinden, inanç değerlerinden koparamazlar ifadelerini kullandı. Manşete taşımış Sabah gazetesi de bu sözleri. Ve sırada Cumhuriyet var. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde sendikal hak kuşatması ifadesine yer verilmiş. Özellikle yasak ve baraj engeli var sendikaların önünde. Dolayısıyla sendikalaşmak noktasında sıkıntılar yaşanıyor diye bir eleştiriye yer veriyor Cumhuriyet gazetesi de. Ve Türkiye ile devam edelim. Türkiye gazetesinin manşetinde ise örgütlü soygun ifadesine yer verilmiş. Rüşvet hariç aslında kamu zararı 175 milyar lira. İmamoğlu özel ekibinin belediyelerdeki vurgunu sırasında bu miktar 200

0: 200 milyar lirayı aşıyor. Bu bir örgütlü soygundur yönünde bir ifade yer alıyor Türkiye gazetesinde de. Son olarak Fotomaç diyelim. Fotomaç'ın manşetinde ise Galatasaray'a yeni Osimhen başlığına yer veriliyor. Efendim kendisi mini Osimhen lakaplıymış. Hemen ismini de şöyle sizinle paylaşayım. Frangilino Diju zannediyorum, bu şekilde okunuyor. Galatasaray onun peşine düştü çünkü artık o yeni Osimhen olacak. Hatta lakabı da mini Osimhen şeklinde bir ifadeye yer vermiş Fotomaç gazetesi de. Evet efendim, şöyle bir gazetelere bakmış olduk, manşetlerine aslında bakmış olduk. Elbette içinden seçeceğimiz haberler olacak. 12'ye kadar karşınızda olacağız ve bu haberleri sizlere aktarmayı da sürdüreceğiz. Şimdi bir de gelin bir siyasetin gündemine bakarak devam edelim. Çünkü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Egemen devlet tanımına dair konuşan Bahçeli, Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki başarılarına da değindi. Devlet Bahçeli, Kaan veya Kızıl Elma sadece teknolojik bir kazanım değildir. Adlandırmalar üreten olma potansiyelimizle doğrudan alakalıdır dedi. Bahçeli, savunma sanayiindeki attığımız her adım bizi tecrübemize ve geçmişimize daha fazla yaklaştırır ifadesini kullandı. Savunmadaki yatırımların politik tartışmalardan bağımsız konumlanması gerektiğini vurguladı. Siyasal coğrafyasını jeopolitik hamleler bağlamında bir güç olarak kullanan devletin egemen devlet olduğunun da altını çizdi. MHP lideri ayrıca devletin asli görevlerinden birisi de üretim faaliyetlerinin kurulmasını sağlamaktır cümlesini kullandı. Mecliste çerçeve yasa için hazırlıklar hız kesmeden sürüyor. Hafta sonu AK Parti'nin diğer partilerin hukukçu kurmaylarıyla görüşmesi bekleniyor. Temasların tamamlanmasının ardındansa 3 Ağustos pazartesi günü efendim teklifin artık sunulması öngörülüyor. Peki çerçeve yasada neler var? Cevabı haberimizde.
1: Terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz. Türkiye bir daha asla ve asla terörle, terör belasıyla uğraşmayacak.
2: AK Parti içinde hukukçu kurmaylarla görüşülecek, temaslar tamamlanacak. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çerçeve yasa önümüzdeki hafta meclise sunulacak. Bu hafta içinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi. Çerçeve yasaya ilişkin son detaylar ele alındı. Hafta sonu da AK Parti'nin diğer partilerin hukukçu kurmaylarıyla bir araya gelmesi bekleniyor. Teklif diğer partilere götürülecek ve görüş alışverişi yapılacak. Peki teklifte neler olacak? Kimleri kapsayacak? Geçici, müstakil olacak yasada münfesih örgüt, yani kendini feshetmiş, varlığını sona erdirmiş örgüt tanımlaması yapılacak. Kişiye özel ya da genel bir af olmayacak.
1: Terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecektir.
2: Çerçeve yasa teklifi 10-12 maddeden oluşacak. Teklifteki 3-4 maddede amaç, kapsam, tanım başlıkları yer alacak. Yasayla örgüt mensuplarında suça karışmış, karışmamış ayrımı yapılması öngörülüyor. Ancak DEM Parti bu ayrımın yapılmamasını talep ediyor. Hocam. Suça karışmayan örgüt üyelerine ve yalnızca örgüt üyeliğinden cezaevinde bulunanlara denetimli serbestlik formülü üzerinde duruluyor. Teklifin süresinin 6 ay ya da 1 yıl olması bekleniyor. Bu hafta sonu yapılacak görüşmelerde uzlaşı çıkarsa teklif 3 Ağustos pazartesi günü meclise sunulacak. Aynı gün içinde ya da 4 Ağustos salı günü Adalet Komisyonu'nda teklifin görüşülmesi planlanıyor. Tekliflerin komisyondan genel kurula getirilmesi için 48 saat geçmesi gerekiyor. Ancak uzlaşı olursa 48 saatten önce teklifin genel kurula getirilebileceği belirtiliyor. Böylelikle çerçeve yasa teklifi meclis tatile girmeden önce yasalaşacak.
0: Gazeteci Cem Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturmada gazeteci Cem Küçük halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla gözaltına alındı. Jandarma işlemleri tamamlanan Küçük Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından hakimliğe sevk edilen Küçük halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklandı.

0: küçükün bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına dair şikayetler olduğu öğrenildi. Ayrıca İBB soruşturması sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanatlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı da belirtildi. Sinem Dedetaş tutuklandı efendim. Hürriyet gazetesinden paylaşalım detayları da. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediye başkanı Sinem Dedetaş tutuklandı. İki kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı efendim. Altı kişi aslında gözaltına alınmıştı. Sinem Dedetaş'la birlikte dört kişi de tutuklandı. Detaylar Hürriyet gazetesinden geldi. Devam edelim. Sıradaki haberimizde Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım'a ait şirketlerde çalışan ve belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen şüpheliler gözaltına alınmıştı. 9 kişi tutuklandı. Rüşvet soruşturmasında tutuklanan ve görevden alınan belediye başkanı Özkan Yalım'ın kendi şirketlerinde çalışan bazı kişileri belediyede sigortalı gösterdiği tespitlerine yönelik Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 16 şüpheli de gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 9'u ise tutuklandı. Öğrenci affı getiren düzenlemeyi içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla İlişiği kesilenler ve kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar üniversiteye geri dönebilecek. Peki öğrenci affına kimler başvurabilecek? Kanunda başka acaba hangi düzenlemeler var? Bu soruların yanıtı da haberimizde.
1: İlişiği kesilenler ve kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar üniversiteye geri dönebilecek. Başkasına tez yazdıranlar akademisyenlikten men edilecek.
2: Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
1: Öğrenci affını da içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla üniversiteyle ilişiği kesilenler ve kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar geri dönebilecek. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri bu kapsamda olacak. 2022 öğrenci affından yararlanmasına rağmen eğitimini tamamlayamayan öğrenciler de aftan yararlanabilecek. Kendi isteğiyle kaydını sildirenler ve bir bölümü kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayanlara başvurusu yapabilecek. Uygulamalı eğitim ya da stajyer hekimlik aşamasını bitirmediği için mezun olamayan öğrenciler de eksik eğitimlerini tamamlayabilecek. Peki aftan kimler yararlanamayacak? Terör suçlarından hüküm giyenler ve belirli ağır suçlardan mahkum olanlar af kapsamında bulunmuyor. Ayrıca sahte belgeyle kayıt yaptırdığı tespit edilenler, terör örgütleriyle iltisak veya irtibat nedeniyle üniversiteyle ilişiği kesilenler aftan yararlanamayacak. Öğrenci affından yararlanmak isteyenler kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 4 ay içinde başvuru yapacak. Askerlik görevini yapanlarsa terhis tarihinden itibaren 2 ay içerisinde başvurabilecek. Başvurusu kabul edilenler 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelerine dönebilecek. Kanunla akademik kariyerinde yükselirken ücret karşılığında tez hazırlatanlar meslekten çıkarılacak. 48 üniversiteye profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, araştırma görevlisi kadroları verilecek. İhtiyaç duyulan alanlarda öğretim üyelerinin 75 yaşına kadar sözleşmeli olarak çalışmasının önü de açılıyor. Genel kurul görüşmelerinde AK Parti'nin önerisiyle yüksek öğretim kurumlarında çalışacak öğretim elemanı atamalarında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması şartı getiren maddesi tekliften çıkarıldı.
0: Suç örgütlerine müsamaha yok. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten efendim. Türk Gün Gazetesi'nden detayları paylaşalım. Akın Gürlek, yasa dışı bahis, uyuşturucu ticareti ve organize suç yapılarına yönelik İstanbul merkezi operasyon başlatıldığını belirterek gençleri ve vatandaşları hedef alan hiçbir suç odağına müsamaha göstermeyeceğiz. Suç gelirlerinin ve suç organizasyonlarının üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz dedi. Devam edelim, biz de sıradaki haberimizde Adana'dan bir haber paylaşacağız. İki kişi motosikletle geldikleri kebapçıya tabancayla ateş açtı. Saldırıda yemek yiyen dört kişi yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı.

0: kebapçıya gelip peş peşe tetiğe bastı. Yemek yiyen 4 kişi kanlar içinde kaldı. Olay Adana'da akşam saatlerinde yaşandı. Müşteriler cadde kenarındaki kebapçıda yemek yiyordu. Bu sırada motosikletli 2 kişi kebapçının önüne geldi. Yüzlerini gizleyen saldırganlardan biri silahını çekip ateşe açtı. Kebapçıda yemek yiyen 4 kişi açılan ateşle yaralandı. Şüpheliler geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. Restoran çalışanlarının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri kebapçıda saldırganlara yönelik delil aradı. Polis kaçan şüphelilerin peşinde. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
1: Efendim işte yine bir kontrollü yıkım, yine kontrolden çıkan yıkım aslında. Gördüğünüz gibi şu bina tam da yıkılırken yan tarafında bulunan binanın balkonu çöktü. Olay İstanbul Kağıthane'de yaşandı. Detayları izleyelim.
2: 9 civarı evimizde uyurken balkondan ses geldi. Biz öncelikle deprem oluyor zannettik.
0: Kontrollü yıkım yan binayı etkiledi. Bitişik'teki dairede meydana gelen hasar deprem etkisi yarattı. İstanbul Kağıthane'deki binaya iş makineleri kentsel dönüşüm için geldi. Kontrollü yıkım başladı ancak yıkım kontrolden çıktı. Yıkım sırasında Bitişik'teki apartmanın giriş ve kileri zarar gördü. Bir dairenin balkonu çöktü.
2: Yapılan inşaattaki dozer kepçesi bizim balkona girdi ve balkonu tamamen aşağıya indirdi.
0: Balkon eşyalarla birlikte çöktü. Deprem olduğunu düşünen evdekiler korkuyla dışarı fırladı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri geldi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak binada inceleme yaptı.
2: Balkonumdan ya da odamdan baktığım zaman sadece uçurum görüyorum. Herhangi bir teras, balkon vesaire hiçbir şey görünmüyor.
0: Yıkım çalışması geçici süreliğine durduruldu. Hasarın boyutunun belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yıkımı yapan firma yetkilileri zararın karşılanacağı sözünü verdi.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'la telefonda görüştü. Dışişleri Bakanı kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan'ın Bin Ferhan'la yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki son durum değerlendirildi. İki isim devam eden çatışmaları sona erdirmek üzere yürütülen çabaları ele aldı. Efendim gördüğünüz gibi bir yandan diplomatik çalışmalar sürüyor fakat Hürmüz Boğazı'nda da geldi görüntüsü düğüm bir türlü çözülemiyor. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki geminin vurularak durdurulduğunu açıkladı. İran Devlet Televizyonu'nda yayınlanan açıklamada gemilerin yasal olmayan ve güvensiz farklı bir rota izlediği öne sürüldü. Açıklamada olayın ardından 4 petrol tankerinin de hızla rotasını değiştirerek döndüğü belirtildi. Gemilerin ABD ordusunun hava koruması altında hareket ettiği de iddia edildi. Yapılan uyarılara rağmen yollarına devam ettikleri ileri sürüldü. Devrim muhafızları İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünün sürdüğünü de vurguladı. ABD'nin açıklamalarına itibar edilmemesi çağrısında bulunuyor devrim muhafızları. Peki bu savaşın etkisi nasıl oldu? İşte Yeni Şafak gazetesi diyor ki savaş dünyayı küçülttü. Nasıl küçülttü efendim? Bakalım. ABD-İran savaşı çatışmalara dahil olan tüm ülkelerin ekonomisini vurdu. ABD'de büyüme ikinci çeyrekte %1,5'la beklentilerin altında gerçekleşti. İran'daki daralma yıl sonunda %10'a ulaşabilir. IMF, İsrail'in büyüme tahminini de %4,8'den %3,5'a çekti. Suudi Arabistan'ın ekonomisi ikinci çeyrekte %4,8 küçüldü. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ise lojistik maliyetlerle karşı karşıya. Dünya Bankası küresel büyümenin 2026'da %1,3'e kadar düşebileceği uyarısında bulundu. Efendim savaş dünyayı, ekonomileri işte böyle küçülttü. Gördüğünüz gibi küresel büyüme %1,3 küçülmüş oldu. Kimi ülkelere işte gördüğünüz gibi Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi çok daha sert yansıdı bu durum. Ne yazık ki savaşın o kaçınılmaz.

0: sonuçlarını hep birlikte yaşıyoruz. Şimdi devam edelim. Bir sıradaki haberimiz de İngiltere'de. Filistin yanlısı gösteriye polis müdahale etti. Palestine Action grubuna destek gösterisinde 117 protestocu gözaltına alındı.
1: Filistin'e destek çağrısı yaptılar, yaka paça gözaltına alındılar. Görüntüler İngiltere'nin başkenti Londra'dan. Filistin destekçisi Palestine Action grubu geçen yıl İngiltere'de terör örgütü ilan edilmişti. Gruba üye olmaya veya desteklemeye 14 yıla kadar hapis cezası getirildi. Yüksek mahkemede bu cezanın kaldırılması için duruşma görüldü. Grubun destekçileri ise mahkeme dışında toplandı. Eylemciler Filistin'e özgürlük yazan rozetler taktı, Filistin bayrakları taşıdı.
2: İnsanlar sadece bir şiir okudukları veya sadece destekliyorum dedikleri için tutuklanıyor.
1: İngiliz polisi eylemcilere müdahale etti. Eylemcilerin yasaklı örgüte destek verdikleri gerekçe gösterildi. En az 117 kişi gözaltına alındı. Bu İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham'ın koltuğu devralmasından bu yana gruba destek amacıyla yapılan ilk eylemdi. Burnham, iktidardaki İşçi Partisi'nin Filistin politikası hakkında özür dilemişti. Ancak bir eylemci, değişen hükümetin Gazze için bir şey yapmayacağından yana endişeli.
3: Bence İngiliz halkı soykırıma karşı. Şu an değişen hükümetin Gazze soykırımını durdurmak için hiçbir şey yapmayacağını görünce derinden şok oldum.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde hava üssü yakınlarında bir F-35 savaş uçağı düştü. Uçaktan dumanlar yükseldi. Amerikan ordusuna ait F-35 uçağı Kaliforniya eyaletindeki bir hava üssü yakınlarına düştü. Alev alan uçaktan dumanlar yükseldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu belirtildi. Uçağın neden düştüğü bilinmiyor. Olay hakkında soruşturma da sürüyor. Efendim görüntüler Nepal'den. Nepal'in Sunsari bölgesinde Hindu ve Müslüman gruplar arasında çıkan tartışma çatışmaya dönüştü. En az 3 kişinin hayatını kaybettiği olayların ardından birçok kasabada süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
4: Hoparlör, bayrak tartışması çatışmaya dönüştü. Dini grupların kavgasında can kayıpları yaşandı. Nepal'de Hindu ve Müslüman gruplar arasında çatışma büyüyor. İki dini grup arasındaki şiddet olayları Sunsari bölgesinde başladı. Ayrı ayrı etkinlik düzenleyen iki grup arasında hoparlör kullanımı ve dini bayrakların sergilenmesi üzerinden çıkan tartışma çatışmalara dönüştü. Sokaklar karıştı, evler, iş yerleri ateşe verildi. Bölgeye yüzlerce polis ve asker sevk edildi. Yetkililer yeni çatışmaları önlemek için güvenlik önlemlerini artırdı. Bazı bölgeler için süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Başbakan Narendra Shah taraflara sükunet çağrısında bulundu. Şeffaf ve tarafsız bir soruşturma başlatılacağını belirtti. İçişleri Bakanı Sudan Gurung da hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüşerek tazminat verileceğini açıkladı. 2008 yılında laikliğin ilan edildiği Nepal'de dini gruplar arasında uzun süredir şiddetli çatışmalar yaşanmıyordu. Ancak son olaylar ülkede yeni bir mezhep gerilimi endişesini gündeme taşıdı.
0: Rusya, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'u terörist listesine aldı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Durov, Rusya'nın sansür taleplerini reddettiği gerekçesiyle terörist ilan edildiğini öne sürüyor.
5: Rusya Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'u terörist listesine aldı. Karara tepki gösteren Durov, Rusya'nın sansür taleplerini reddettiği için kendisini terörist ilan ettiğini iddia etti. Rusya Federal Güvenlik Servisi bu hafta yaptığı açıklamada 41 yaşındaki Durov hakkında uluslararası arama kararı çıkarıldığını duyurmuştu. Rusya Federasyonu Mali İzleme Servisi de Durov'u terörist ve aşırılıkçılar listesine ekledi. Durov hakkındaki suçlamalar, Telegram'ın Ukrayna istihbaratı tarafından sabotaj ve saldırı organizasyonlarında kullanıldığı iddialarına dayandırılıyor. Telegram'ın kurucusuysa hakkındaki suçlamaları reddediyor.

0: diyor. Durov, Rus yetkililerin Telegram üzerinde kitlesel gözetim ve sansür talep ettiğini, bunları kabul etmediği için hedef haline geldiğini savunuyor. Rusya daha önce de Telegram'a erişim engeli getirmiş, şirkete toplamı 100 milyon rubleyi aşan para cezaları verilmişti. Dubai ve Fransa'da yaşayan Durov, 2024'te yasa dışı içeriklerin yayılmasıyla ilgili suçlamalar nedeniyle Fransız polisi tarafından gözaltına alınmış, daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.
1: Efendim, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Yunanistan, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri. Hatırlayın, bu dörtlüğü artık çok sık duymaya başladık. Özellikle mesela bir enerji anlaşması üzerinde bir karara vardılar. Ardından yine Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Yunanistan'ın İsrail'den silah aldığı yönünde, savunma sanayine yönelik İsrail silahlarını artık kullanmaya başladığı yönünde haberler geldi. Hatta adalara çeşitli hareketlilik var. Adalarda bu noktalarda İsrail silahları kullanılacak yönünde haber çıkmıştı. Şimdi yeni bir haber daha geldi bu yakınlaşmaya ilişkin. Deniliyor ki yine Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki tatbikatta bu sefer İsrail askerleri de yer aldı. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde Rum Milli Muhafız Ordusu'nun geçen pazartesi günü iki köyde yangın çıkmasına yol açan tatbikatında ABD'nin yanı sıra İsrail askerlerinin de bulunduğu öne sürüldü. Yeni Birlik gazetesinden geldi efendim bu haberimizde. Şimdi devam edelim. Sıradaki haberimize malum yapay zeka hayatımızın artık birçok noktasında var. Ancak bu bazı avantajları ve riskleri de elbette beraberinde getiriyor. Milli İstihbarat Akademisi bir rapor hazırladı. Raporda yapay zekanın küresel rekabeti şekillendirdiğine dikkat çekildi. Raporda ayrıca Türkiye için öneriler de sıralandı.
0: İleri düzey çipler, kritik mineraller, enerji kaynakları, veri altyapıları ve robotik sistemler. Uluslararası rekabet, yapay zeka teknolojileri etrafında şekilleniyor. Bu tespitler Milli İstihbarat Akademisi'nin Dünya Siyasetinde Teknopolitik Düzen Tartışmaları ve Türkiye başlıklı raporundan.
2: Güç dengeleri dönüşüyor.
0: Raporun ön sözünü Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Profesör Doktor Talha Köse kaleme aldı. Küresel siyasetin, ekonominin ve toplumsal yapının yeni gramerini teknopolitik tartışmaların belirleyeceğini vurguladı. Rapora göre günümüzde teknopolitik düzen tartışmaları 3 temel yaklaşım etrafında şekilleniyor. Yapay zekayı devletlerin jeopolitik rekabetteki stratejik üstünlüğünü belirleyen temel unsur olarak gördüğü, teknolojik kapasiteyi ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirdiği aktarıldı. Raporda Türkiye açısından önerilere de yer verildi. Türkiye'nin kendine özgü teknopolitik yaklaşımını geliştirmesi, ulusal yapay zeka altyapısını geliştirmesi ve veri yönetimini kurumsal bir çerçeveye kavuşturması önerildi. Yapay zeka çağında teknopolitik dönüşümün yalnızca teknolojik gelişmelerle sınırlı olmadığı kaydedildi. Devletlerin stratejik kapasitesini, ekonomik rekabet gücünü ve uluslararası konumunu doğrudan etkileyen çok boyutlu bir süreç olduğu vurgulandı. Türkiye'nin bu dönüşümün takipçisi olmasının ötesine geçerek kendi stratejik yaklaşımını geliştirmesinin kritik olduğuna dikkat çekildi.
1: Efendim bu dilimde bir konuğumuz olacak. Malum bölgesel asgari ücret zamanı özellikle zaman zaman tartışılıyor bu kavram. Acaba bölgesel asgari ücret mi uygulansa diye. Daha önce de aslında farklı dönemlerde konuşulmuştu. Hatta uygulanmıştı. Şu sıralarda tekrar bir gündemde. Peki bölgesel asgari ücretin artısı ne, eksisi ne? İstanbul'daki mesela bir çalışanla Hakkari'deki çalışanın aynı ücreti alması mı eşitlik ilkesine uygun yoksa almaması mı? Acaba dünyadaki örneklerini hepsini konuşacağız. Ekonomist Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya bizimle. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Günaydın.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Hocam özellikle bu tekrar bir gündeme geldi. Bölgesel asgari ücret meselesi. Daha önce biz bunu denedik öyle değil mi?
3: Evet, daha önce uygulama alanı bulmuş bir mevzuat bu. Tabii daha sonra vazgeçilmiş. Bunun başka sorunlar yarattığı görüldüğü için. Geçmişe doğru baktığımızda 50'lerden sonra bu zaman zaman denenmiş. 50 ile 70 arası, 67 arası bir deneme var. Ama bölgesel anlamda sorduğunuz daha çok 67'den 70'lerin ortasına kadar olan deneme. Ülkeyi 6 bölgeye ayırıp 26 il üzerinden bu şekilde bir uygulama alanı var.
1: Hocam bunu detaylandıralım ama ona geçmeden önce tabii. Nedir bu bölgesel asgari ücret? En böyle yalın haliyle bize anlatsanız.
3: Tabii bölgeler arasındaki gelir farklılıkları yüzünden orada

0: ki ücretlilerin gıda, barınma, ısınma gibi temel ihtiyaçlarını farklı ücret seviyesinden karşılamak için düşünülmüş. Yani burada asıl itici faktör bölgeler arası ekonomik eşitsizlik. Bunun var olduğunu kabul ediyorsunuz, bunun yerleşik olduğunu kabul ediyorsunuz. Daha sonra burada çalışanların, iş gücünün bu bölgenin şartlarına, ekonomik şartlarına göre ücret almasını değerlendiriyorsunuz. Temel fikir bu. Tabii bunun yaşaması için ekonomik aktivitenin kararlı, stabil olması gerekiyor. Yani çok çabuk değişken, dalgalı bir ekonomik aktiviteniz olmaması gerekiyor. Bir. İkincisi,
1: yani o bölgelerdeki bahsettiğimiz farkın sabit olması gerekiyor.
0: Evet, farkın sabit. Özellikle sermayenin, yani fabrika yatırımlarının o bölgelerde yerleşik olması gerekiyor. İş gücünün belli sektörlerde homojen olması gerekiyor. Yani iş kollarının belirli sayının üzerine çıkmaması lazım. Yüzlerce, binlerce iş kolu değil, daha dar anlamda kategorize edebildiğiniz iş kolları gerekiyor. Ve ayrıca ülke içi göçün çok hareketli olmaması gerekiyor. Bu da çok önemli. Çünkü ücretler belirlendikten sonra farklı yaşam koşulları sağlanmadığı zaman, özellikle 70'ler çok iyi bir örnek bunun için, büyük şehirlere göç durdurulamadığından dolayı siz bu ücret tespitini devam ettiremiyorsunuz, uygulamasını. Oradaki çalışan büyük şehre gelmiş ve aynı işi yapmak istiyor ve farklı imkanlar teşvikiyle geliyor. Hastane, okul vesaire gibi, kültür gibi. Dolayısıyla bu sistemin yaşaması belirli koşullara bağlı.
1: Ve o koşullardaki değişkenlerin uzun süre sabit kalması,
0: lazım. Evet, o da dünyada zaten 1900'lerin başından 1970'lere kadar oldu aşağı yukarı, 60'lara kadar. Biz de bunu sonunda yakaladık, onu da söyleyelim.
1: Hocam şu tarihleri biz attık. 1951,
0: evet,
1: 1967,
0: doğru,
1: 1967,
0: doğru.
1: 74. Yani evet. O halde bu aralıklarda
0: 68'de
1: oldu değil mi?
0: 68'de uygulamaya giriyor, 74. Doğru, evet. Bu aralıklarda oldu.
1: Yani kaç yıl sürmüş o halde?
0: İkinci uygulama sizin daha çok sorduğunuz bölgesel, evet, asgari ücrete giriyor. Birinci daha onun primitif uygulaması, daha komisyonlar bazlı, ama ikinci uygulama daha mevzuat bazlı bölgesel asgari ücret. Uzun sürmüş gözüküyor tabii, 7 yıl, ama bu işte bozulmasını düşünmemiz gerekiyor bunun. Bunlar, bu tip uygulamaların önemli olan bozan faktörlerin ne gibi etken olduğudur. Yani bunu yaparsınız.
1: O dönemde ne oldu hocam? Ne bozdu?
0: 70'ler, 60'ların sonu, 70'ler büyük iç göçlerin yaşadığımız dönem. Yani burada bölgesel ücret farklılıklarından daha farklı eşitsizliklerin meydana geldiği ve büyük olasılıkla devlet imkanlarının her yöreye eşit yayılmadığı, devletin böyle bir gelirinin, bütçesinin olmadığı, ayrılamadığı dönemler, yani eğitim başta olmak üzere birçok yönden ülke homojen olarak kalkınamadığı bir dönem. Bu uygulamalar getirilmeye çalışılıyor. Uygulamanın getirildiği dönem de geç. Yani bunun daha önce olması gerekiyor. Tabii bunu şeye de bağlayabilirsiniz. Devlet Planlama Teşkilatı'nın kurulması, onun yaptığı çalışmalar gibi bu süre belki argümanlaştırılır. Ama ben bunun geç olduğunu düşünüyorum. Çünkü Devlet Planlama Teşkilatı'nın kurulma mantığında da bildiğiniz gibi İtalya'yı yakalama fikri var. Hı. Yani kendilerine hedef olarak İtalya'yı koyuyor bu kurum. Tabii bu da ara ara gündeme geldiği için ekledim bu cümleyi. Hı hı. Halbuki İtalya 2. Dünya Savaşı'nın kaybedeni ve bizden de geri kalmış bir ülke. Yanlış hedef, yanlış sonuca...
1: Hangi ülkeyi o sırada hocam baz alsaydık daha faydalı olurdu?
0: Biz savaşa girmediğimiz için ve iyi nüfus birikimimiz olduğu için yani belki Fransa daha iyi bir örnek olurdu. Çünkü İtalya zaten sanayileşmede de geri kalmış bir ülke. Dolayısıyla hedefi nasıl koyarsanız ona göre adımlar atarsınız. Dolayısıyla bunun aslında 70'lerde büyük iç göçler ve ekonomik dengesizliğin çok artması bölgesel anlamda bunu bozuyor. Çünkü siz insanların göçünü durduramıyorsunuz. Şimdi orada uyguladığınız, sermayeyi fabrikalara götürdüğünüzü varsayalım. Bunun kalıcılık sağlaması lazım ki oradaki bir çalışanın ailesiyle orada uzun yıllarını görmesi gerekiyor, evet, ufka baktığında. Yani çocuğum burada büyüyecek vesaire gibi.
1: 70'lerde artık tabiri yerindeyse olan olmuş zaten, dev gibi bir göç yaşanıyor evet, doğudan batıya doğru. Dolayısıyla o biraz önce bahsettiğimiz bütün o faktörlerde müthiş bir değişim söz konusu var. Gün be gün.
0: Evet.
1: İstanbul'un her noktasında yeni böyle gece kondulaşmalar var. Evet. İnsanlar akın akın İstanbul'a gelmeye başlamış. Artık o saatten sonra yani asgari ücret, bölgesel asgari ücretse uygulasak ne olur, uygulamasak ne olur tabiri yerindeyse.
0: Aynen öyle olmuş. Hatta bir soruda şunu sorabilir vatandaşlarımız. Yani bu gecekondulaşma ve büyük şehirlere göç de aslında belediyenin gözetiminde tırnak içinde
1: tabii,
0: olmuş.
1: Müsamaha gösterilmiş.
0: Tabii çünkü bir semte baktığınızda bugün orada geçmişe doğru 10 belediyenin izin verdiği tip binaları bir arada görebilirsiniz. Demek ki bu da bir devlet politikasıymış gibi gözüküyor ama bilerek, ama sizin dediğiniz gibi müsamaha.
1: Yani düğmeyi yanlış iliklemişiz hocam sanki 70'lerden beri, öyle değil mi?
0: Bir de burada politik çizgiler devreye girer. Onu da vurgulayalım. Bunu şu an uygulamaya kalktığınızda hükümetler değiştiği zaman örneğin sanayi işçilerini uygulayacaksınız değil mi bunu? Hı. Öyle başlıyor zaten. Daha sonra oy verme davranışı yüzünden sonraki hükümet onu tarım ve orman işçilerine kaydırır. Diğer gelen başka bir gruba kaydırır. 6 bölgeden 4 bölgeye düşer ama il sayısı artar. Bunu plaka sayımızdaki artışla da gözleyebilirsiniz. Hı. Yani il sayımı. Dolayısıyla bu tip uygulamalar yapıldığı zaman büyük ölçüde hükümetlerin buna uzun süre pek ellememesi amacıyla yapılır. Ekonomi bu şekilde kendi dinamikleriyle yürüsün. Tabii ufak tefek aksaklıkları ancak giderir hükümet ama bizde dinamik, yani bu değişim çok hızlı olduğu için ve hükümetler de oy verme davranışına çok eğilimli olduğu için özellikle kırsal ve kentsel yeni gelişen cumhuriyette bunun yürümesi mümkün olmamış. Şunu da ekleyelim. Tabii bu hocam. Yıllar yine yüksek enflasyonun olduğu yıllar. Hı hı. Yani şimdi geriye doğru baktığımızda belki vatandaşlarımız bunu düşünmüyorlar. Tabii yılları daha yaşamadıkları için böyle gözlerinin önüne getirdiğinde daha bir belki pembe gözüküyor da olabilir. Geçmiş her zaman öyledir. Dolayısıyla kurun hareketli olduğu, döviz kurunun gene TL'nin değersiz olduğu, tabii 50'lere doğru gittiğimizde yıllar olduğu için iş gücünün de getirisinin çabuk eridiği zamanlar. O yüzden bunun kalması mümkün olmamış. Daha sonra politik olarak da bildiğiniz gibi 74'teki hükümetler bunu artık tek bir asgari ücrete doğru kaydırmanın yoluna bakmışlar.
1: Hocam ama fikir olarak mesela bu daha mı adaletli bir fikir? Yani evet, uygulaması zor faktörlerden dolayı aslında bir takım değişiklikler olacağı için adaletli olsun diye bir yola çıkacağız ama tam başka bir adaletsizlik oluşturacağız belki bu yolda. Öyle mi? Uygulamada sıkıntı var. Yoksa mantık adaleti sağlamak, o eşitliği bozuyoruz ama adalet mi sağlamış oluyoruz?
0: Şöyle
1: yani yola böyle mi çıkıldı mesela 70'lerde de?
0: Adalet kavramına ilişkin. Şimdi bölüşüm yaptığınız zaman bunu çok basit bir örnekle de verelim. Yani bir ekmek aldık, belli sayıda çalışanız. Yani bu bugün de olmak zorunda, geçmişte mesela Mısır'ı düşünün, Mısır piramitlerini. Bölüşeceğiz.
1: Evet.
0: O bölüşmek için matematik bilmeniz gerekiyor. Matematik bilmeden bölüşemezsin. Dolayısıyla adalet dediğiniz şeyin uygulaması aslında bu tip bir pozitif bilimden geçiyor. Dolayısıyla siz bunu yaptığınızda evet ilk başta çok adilmiş gibi gözükebilir. Ama işin içine bölüşümün nasıl yapılacağı fikrini koymanız gerekiyor. Şimdi bölgeler arası ekonomi farklı olduğunda ücreti de farklı verelim dediğinizde bölgeler arası bu farklılığı daha da derinleştirme riskiniz olabilir. Çünkü insanlar o bölgede diğer bölgeyle aynı hizmetlere kavuşma şartı altında ancak bunu yapabilirsiniz. Ama o şartlar sağlanmıyorsa, yani hükümete şunu düşünürse, evet bölgesel asgari ücreti verdik, bundan sonra orası kendi yağında devam eder.
1: Ya da mesela bazı iş adamları orada asgari ücret daha düşükmüş deyip mesela o bölgelere yatırım yapmaya diyelim ki karar verecek. Ama aksi de olabilir. Aslında o düşük asgari ücreti o noktaya mahkum da kılmış olabiliriz. Öyle değil mi?
0: Şöyle,
1: yani her açıdan biraz
0: düşünmek gerekiyor. İyi iş gücü oraya gitmeyebilir. Evet. Çünkü yani çok basit tercihler var. Bunlar kağıt üzerinde gözükmez. Biraz önce söylediğim gibi aileniz, ailenizin eğitimi, çocuklarınız. Yani bunu şöyle düşünelim. Devlet memurluğunda doğu memuriyeti farklıdır bildiğiniz gibi. Devlet memurluğunda doğu memuriyeti farklı ise özelde de işçinin, çalışanın oraya gitmesi yine farklı koşullara bağlı olmak zorundadır. Devlet memurları eğitim için büyük ihtimalle şu an çocuklarını götürmeyi tercih etmiyorlar doğu illerine. Bunu diğer çalışanlardan nasıl bekleyeceksiniz? Dolayısıyla hem sermayedar, yani fabrika kuran kişi de orayı tercih etmeyecek. Çünkü şartları eşit sağlamamışsınız. Yani liman kenti değil. Halbuki limandan malların gelmesi gitmesi gerekiyor gibi. Bunu ancak o yörenin imkanlarıyla ayakta kalabilecek sektörlerde yapma şansınız var. Ve o sektörlerde de ücret düşük kalmak zorunda olur. Çünkü diğer sektörleri takip edemez. Dünyayla rekabeti zor olur. Ulaşım vesaire gibi söylediğim problemlerden ekonominin içinde yaşaması pek mümkün olmaz. Şimdi bugüne geldiğimizde bunu uygulamanız çok daha zor. Evet. Çünkü iş kolları, çalışanların tercihleri, insanların hayata bakışı, vazife kavramı, çalışmak isteği bunlar değişti ve devletler 20-30 yıldır sosyal yardımlar adı altında

0: Aslında çalışanları da bir bakıma çalışmaktan daha aslında teşviklerini alıyorlar. Yani çalışan şunu düşünüyor, Avrupa'da da böyle, işsizlik maaşını diyelim aldığı zaman ben belirli standartta yaşarım ve çalışmama gerek yok diye düşünebiliyor gençler. Dolayısıyla bu fikirler bununla karşılaştırıldığında belki bu dönem çalışmaya daha ağırlık verildiği bir dönem için daha olumlu. Onu vurgulayalım. Bugün biraz daha çalışmanın toplum içinde öneminin belki azaldığı, çalışmanın insan hayatına, insan psikolojisine etkisinin, olumlu etkilerinin daha az konuşulduğu bir dönemdeyiz. Bu da oldukça kararları etkiliyor. Dolayısıyla insanların belirli bölgelerde yaşaması, bunu tercih etmesi çok daha farklı teşviklere artık bağlı. Bunu yapmak çok zor. Kaldık şunu da ekleyelim, özür dilerim.
1: Rica ederim hocam.
0: Biraz önceki haberiniz de onunla ilgiliydi. Yapay zeka yüzünden iş kolları değiştiği için ve hızlı değişeceği için bu çok daha farklı düşünülmesi gereken bir sorun. Eğer illa düşüneceksek, bunu tartışacaksak çok farklı açıdan tartışmamız lazım. Yani şöyle söyleyelim, geçmişten değil biz bunu gelecekten getirerek tartışmamız lazım.
1: Hocam bu yapay zeka başlığını birazdan detaylandıralım ama dünyada şu an bölgesel asgari ücret uygulayan ülkeler var mı?
0: Bölgesel asgari ücret şu an aklımda yok hangilerini tam uyguladığı ama Avrupa'yı tabii baz aldığımızda asgari ücret uygulamaları toplumun %2'lik kesimini
1: bizim gibi
0: kapsıyor.
1: Değil. Evet. O kadar asgari ücret yaygın değil zaten.
0: Evet, %2'lik, %3'lük çalışanı kapsadığı için asgari ücretin gelişimi bizim geçmişten getirdiğimizden çok farklı olacak. Asgari ücret şu an çalışanların hayat standartının ancak gıda kısmını karşılıyor bildiğiniz gibi. O yüzden bunun bir temel ücret, temel baz ücret olmaktan da çıkarılması gerekiyor. Yani onu özellikle vurgulayalım. Çünkü %2'lik bir asgari ücret kullanımı nerede? Bunun %60'lara ulaşması nerede? Dolayısıyla bizdeki sorun bundan kaynaklanıyor. Bütün ücretlerin asgari ücrete doğru yaklaşmasından kaynaklanıyor. Bu da asgari ücreti yükseltmeye kalktığınızda bu sefer başka sorunlarla karşılaşıyorsunuz.
1: İşveren bu kez bir tepki gösteriyor ona da.
0: Evet.
1: Masrafı çok fazla oluyor aldığımız kişinin
0: diye. Evet, çünkü ekonominin idaresinde işverenin maliyetlerini azaltmak, kamunun da araya girerek birçok üretim aracına zam yapmasıyla çok daha büyük sorun haline geliyor. Ve şey karışıyor, yani iş gücü ücretlerinden mi kaynaklanıyor bu fiyat artışları, yoksa iş gücüne giren üretime giren faktörlere kamunun yaptığı zamlar, oradan aldığı vergiler, çok farklı müdahalelerle mi kaynaklanıyor kısmı şu an ayrı bir sorun meydana getiriyor. O yüzden asgari ücretin bir referans ücreti olması doğrudur ama bunun ekonominin geneline yayılması doğru değildir. Hele gelişen teknolojiler içinde böyle bir uygulama tabii ki insanları, yani vatandaşlarımızı memnun etmekten çok öteye geçmez. Bir de politika aracı haline gelir. Yani siyasetin şöyle bir aracı haline gelir. Her hükümet bunu arttırmakta yarıştığı zaman ayrı sorunlarla karşılaşırsınız.
1: Orada sendikalar da tepki gösterdi buna. Yani destekleyen ben pek kimseyi göremedim bu asgari ücret noktasında. Bölgesel asgari ücret uygulansına yönelik pek de bir destek yok. Böyle bir tartışma olsa da. Hocam şimdi vurguladığınız gibi dünya artık yeni bir şeyle mücadele ediyor. Yapay zekadan dolayı mesleklerimizi kaybediyoruz. Eskiden şöyle pembe senaryolar vardı efendim. O kadar işte robotlar işlerimizi yapacak ki para bol olacak ki herkese bir vatandaşlık maaşı verilecek ve herkes hiç çalışmadan aslında yaşamını sürdürecek. Şimdi mesela bununla ilgili artık yeni başka fikirler ortaya atılıyor. Deniliyor ki hayır, böyle bir durum söz konusu olduğu zaman daha büyük adaletsizlik, daha büyük toplumda çatışmalar ortaya çıkacak. Hiç de öyle hayal ettiğiniz gibi herkese bir vatandaşlık maaşı verilecek dönemi olmayacak yönünde de çeşitli artık senaryolar ortaya atılıyor. Ne yapacağız? Yani dünya bu konuda nasıl bir önlem alıyor? Biz ne yapmalıyız sizce? Geleceği nasıl okumalıyız?
0: Ya burada şöyle bir yol izlenebilir. Şimdi bu yarışın içinde kalacaksanız eğer, bu yarışı reddedebilirsiniz. Reddetmek için de birçok argüman öne sürebilirsiniz. Bu argümanlar yapay zekanın ilerlemesinin iş gücünü dışarıda bırakacağı, işsiz bırakacağı, işsizliği arttıracağı gibi argümanlar olabilir. Ama bu yapay zekanın ilerlemesini engellemeyecek. Dolayısıyla ve bu çok hızlı ilerleyecek. Bunu tarihte hangi olayla karşılaştırabilirsiniz? çalıştırılacağı bile şu an akademide tartışma konusu. Çoğu sanayi devrimiyle kıyaslamayı tercih ediyor. İnternetle kıyaslayanlar var, internet balonuyla ama.
1: Hocam çok özür dilerim. Trump'ın bu hafta bir açıklaması vardı. Bu belki takip etmişsinizdir. OpenAI bazı şirketlere saldırdı. Yani yapay zeka artık kontrolden çıktı, saldırdı. Şimdi bunun üzerine Trump'a sordular. Çünkü Trump normalde hep yapay zekayı bir serbest bırakalım, istedikleri gibi hareket etsinler yönünde fikir beyan ederken ilk kez dedi ki ya bir denetim getirebiliriz. Ama cümlenin devamında şunu söylüyor. Çin'in gerisine düşmemeliyiz. O da aynen biraz önce vurguladığınız gibi şu ifadeyi kullandı. Bu mesele çok büyük. İnternet olayından daha büyük. Dünyadaki her şeyden şu an daha büyük dedi Trump mesela.
0: Evet, şöyle iki örnek verelim. Tabii konuyu dağıtmak riski de oluyor burada ama geçmişte benzetmemiz gereken durum bu. Bir hesaplama yöntemi değişimi yapay zeka. Bir teknoloji değişimi değil. Yani hesaplama yöntemleri değiştiğinde ortaya çok fazla teknoloji çıkar. Teknoloji doğuran bir şey değişiyor. Yani toprak değişiyor, öyle söyleyelim. Bu 1600'lerin sonunda yüksek matematik, yani kalkülüs dediğimiz entegral hesabın icadına benziyor. Çünkü sanayi devrimi dediğimiz olaylar ondan sonra geldi. İnsanlık buharlı makinenin ne olduğunu hesaplayabildi, bu hesapları yapabildi. Dolayısıyla bu peşi sıra teknolojik değişimini arka arkaya getirecek. Böyle baktığımızda geri kalan toplumlar burada çok kötü duruma düşebiliyorlar. Biz bunu kaçırdığımız için, mesela Osmanlı'ya örnek verelim. Kalkülüs, yüksek matematiğin İstanbul'da Darülfünun'a gelişi 1914'tür. Ama çelik geminin gelişi 1915'tir Çanakkale'ye. Dolayısıyla bunu kaçırdığınız an başınıza çok sorunlar gelir ve yakalamak zorunda eziyet çekersiniz. Tabii böyle bir daha olmaması dileğiyle. Dolayısıyla yapay zeka şimdi iki iş yapacak. Bir, sizin mevcut işinizdeki görevlerinizi kısaltacak. Yani 10 adımda yaptığınız işler 2 adıma düşecek. Bu aynı ürün üretilse bile bir maliyet kazancı sağlayacak. Yani bu çok önemli bir gelişme. İkinci işi de sizin yeni görevler tanımlamanıza, yeni işler yaratmanıza imkan tanıyacak. Bu yeni işler işte asıl ekonomiyi o dediğiniz çok hızlı adımları attıracak ama herkese bir evrensel maaş gibi bir şey söz konusu olmaz. O çünkü ekonomik dinamiklerin batıda uygulanışının ters. Yani böyle bir şey yaptığınız zaman insanlar arasındaki yaratıcı rekabeti ortadan kaldırırsınız. Halbuki bu ürünlerin icadının hepsi insanlar arasındaki yaratıcı rekabeti imkan tanınmasından kaynaklanıyor.
1: Yani ilerleme ancak bu sayede oluyor zaten. Bu rekabet sayesinde oluyor. Şimdi herkesi eşitlersek o zaman nasıl ilerleyeceğiz?
0: Evet, dolayısıyla bu rekabeti insanları eziyet çektirerek koşturmak anlamında anlamamak lazım. Özellikle vurguluyorum, yaratıcı rekabete imkan tanımak. Bunun çok örnekleri var. Yani biz sokağa çıktığımızda, Anadolu'nun geçmişine baktığımızda yaratıcılığı her yerde görüyoruz. Dolayısıyla Ege'de özellikle, Ege Akdeniz. Dolayısıyla buna imkan tanıdığı zaman siz yeni görevler, işler meydana getirebiliyorsanız ekonomiyi bu hacmini genişletir. Ve nasıl buharlı makine, buharlı gemiye geçtiyseniz küreklerden, forsalardan bugün de aynı işlemi yapay zeka aracılığıyla yapacağız. Şimdi bu kimin elinde olursa tabii ki büyük avantaj onda olacak. Çin tarafı 15 gün önce yapay zekanın açık kodlu olması için ülke ve taraftar topladı ve bir toplantı yaptı bildiğiniz gibi. ABD henüz bu tartışmayı aşamadı. Kodlar bize bağlı kalsın diye istiyor Pentagon yüzünden ama bu kısır bir istek. Açık taraf her zaman bildiğiniz gibi kazanacaktır. O yüzden bu yarışın devam ettiğini göreceğiz ama iş gücünün işsiz kalması bunu ilk başta düşünmek bence çok gereksiz. Çünkü iş gücü zaten bir yönüyle adapte olacak buna. Bunu öğrenecek. Yeni gelen gençler de bunu öğrenerek gelmek zorunda olduğu için burada eğitime, yani devlete düşen görev o. Yani vatandaşlar vergi veriyorsa devletinden o eğitimi almayı istemek zorundalar. Dolayısıyla o çocuklar öyle yetiştiği zaman adaptasyon sağlanacak. Geçmişte de olduğu gibi.
1: Yani tarih bize şunu gösterdi. Gelen her yeniliğe bir şekilde adaptasyon sağlayıp yolumuza devam ettik. Yapay zeka çağına da adaptasyon sağlayıp yolumuza devam edeceğiz. Öyle korku dolu senaryolardan
0: bir anda,
1: söz etmemeliyiz.
0: Tabii insanlar sokakta işsiz kaldı, yerine robotlar geçti gibi. Çünkü bu hayali bir fikir. Bu 1990'larda da çok konuşulurdu. Robotlar işimizi alacak mı diye öğrencileri disertasyon yazdırılırdı hatırlarsanız. Bunlar o şekilde olmaz, öyle yürümez. Çünkü ekonominin bir sermaye iş gücü dengesi var. Bunun korunması gerekiyor. Bunu kesip atamazsınız. Evet. Neden? Çünkü ihtiyaçlar devam ediyor. Yani Covid'den örnek verelim. Maske ihtiyacı oldu gelişmiş ekonomilerin. Ve maske bulamadılar hatırlarsanız. Dolayısıyla öyle
1: yapay zeka geldi.
0: Herkes bir anda sokakta kaldı değil. Bu dönüşüm bir geçiş ekonomisi yaşanacak sadece. Onun nasıl olacağı bilinmiyor. Bazı uzman meslektaşlarımızın çalışmaları var.

0: ABD'de bunun ekonomiyi ne kadar büyüteceği konusunda Nobel ödüllü meslektaşlarımızın onlar 10 yılda %1 diye tahmini bir hesap söylediler. Ama biraz önce anlattığım kategorinin birinci adımını yani mevcut işler kısalır sayı ancak hesaplayabiliyorlar. Yeni işler, yeni görevler yaratıldığında sizlerin aracılığıyla yapay zeka kullanılarak orada ekonomi daha hızlı büyüyecek, daha çok iş yaratacak tabii ki ve sermayede dönüşecek. Yani bu şu tartışmalardan, bölgesel ücret tartışmalarından çok daha fazla refah getirecek bir aslında tartışma.
1: Pekala hocam, çok teşekkür ederiz. Hakikaten çok öğretici, keyifli bir sohbetti. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim bu dilimde Profesör Doktor Ata Özkaya konuğumuzdu. Kendisini birazdan uğurlayacağız ama onun öncesinde ben sizinle bir haber paylaşayım. Efendim Akdeniz sahillerinde tatlı telaş sürüyor. Mayıs ayında bırakılan yumurtalar çatlamaya başladı. Yumurtadan çıkan kaplumbağalar da denize doğru koştu.
2: Yumurtalar çatladı. Kaplumbağalar denize doğru ilk adımlarını attı. Mersin'in Mezitli ilçesindeki sahillerde yeni hayatlar başlıyor. Kumların altında aylarca bekleyen yumurtalar çatlamaya başladı. Yumurta kabuğunu ardında bırakan yavrular hayatlarının ilk adımlarını denize doğru attı. Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi görevlileri ve gönüllüler de yavruların bu yolculuğunu gözlemledi.
3: Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl yuva sayılarında bir düşüş gözlenmekte.
2: Görevliler deniz kaplumbağalarının korunması için uyarılarını yineledi.
3: Deniz kaplumbağaları için en büyük engeller kumsala bırakılan katı atıklar, kumsaldaki araç izleri, kontrolsüz insan faaliyetleri ve iklim değişikliği.
2: Akdeniz kumsallarındaki bu tatlı telaş Ekim ayına kadar devam edecek.
1: Efendim saat başında devam edeceğiz.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne güneşli 33 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 38, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 38, Adana parçalı bulutlu 39 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 29, Trabzon parçalı bulutlu 27 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 31, Kayseri 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 34, Van güneşli 31 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Diyarbakır 43, Şanlıurfa 42 derece.
1: Sizi dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. sigaragerçekleri.com

0: Binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Habertürk ekranlarından merhaba, günaydın efendim. Burası hafta sonu devam ediyor. Sıcak bir gelişmeyle başlayacağız bu dilime. 15 Temmuz'da Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan teröristler arasında yer alan ve kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu BK yakalandı. İşte görüntüsü de ekranlarınızda. Ayrıntıları bize Emre Aytekin anlatacak. Emre.
1: Evet, Kübra Nur Uslu, açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. FETÖ mensubu eski yüzbaşı BK Afyon Karahisar'da yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda Afyon Karahisar ve Eskişehir Emniyet Müdürlükleri ortak bir çalışma yürüttü ve takip sonucunda darbeci timin firari son üyesi olduğu belirtilen helikopter pilotu BK bugün Afyon Karahisar terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin Cumhurbaşkanı'na suikast, kişiyi kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs, askeri ceza kanununa muhalefet ve silahla birden fazla kişiyle birlikte gece vakti vakti yağma suçlarından arandı, bildirildi. Bir kez daha belirtelim, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan firari FETÖ'cü yakalandı. Bu kişi yine Erdoğan'a suikast timinde yer alıyordu. 37 kişilik timde yer alıyordu ve bu timin de son üyesiydi, dışarıda olan, yakalanmayan. Ve bu kişi de İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü'nün çalışması sonucunda Afyon Karahisar'da yakalandı, Kübra Nur Uslu.
0: Efendim, detayları Emre Aytekin aktardı. İşte görüntülerde ekranlarınıza geliyor. Suikast timindeki FETÖ'cü yakalandı. Tam da 15 Temmuz 2016 tarihinde, hatırlayacaksınız. O dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bir suikast girişimi söz konusuydu. İşte o kişiler arasında, o 37 kişi arasında, o tim arasında yer alıyordu yakalanan bu FETÖ'cü de. Son dakika bilgisi olarak efendim sizinle paylaşıyoruz yakalandığını da. Efendim, Sabah gazetesinden bir haber paylaşacağız. Alev savaşçıları 3 günde 213 yangını söndürdü diyor gazete.

Gazete. Detaylar şöyle: Balıkesir'de yine bahçede kaynak yaparken yangın çıkmasına neden olan iki kişi de tutuklandı. Efendim bunu çok defa söyledik, çok defa uyardık, bizler de paylaştık. Özellikle böyle zamanlarda, böyle mevsimde aslında sıcaklığın çok fazla arttığı, kuru havanın çok fazla arttığı dönemlerde aman sakın ateş yakmayın, kaynak yapmayın diye. İşte gördüğünüz gibi bir kaynak nelere sebep oldu. Ormanlarımız bir kez daha yandı. Antalya, Balıkesir ve Muğla'da da 65 ev kül oldu. O evlerden birinin görüntüsü de yine

0: Ya Alanya ve Mersin Gülnar'daki yangınları büyük ölçüde kontrol altına aldı. Aydın Çin'deki yangının da rüzgarın etkisiyle yeniden başladığını belirten Bakan Yumaklı, vatandaşları uyardı. Rüzgar önümüzdeki haftada etkili olacak. Herkes dikkatli olsun diyor Bakan Yumaklı. Efendim malum. Sayın Bakan'ın da söylediği gibi rüzgar etkili. Hava da sıcak. Önümüzdeki hafta da hava sıcaklıklarının böyle devam edeceği belirtiliyor. Oldukça kuru bir hava var. Dolayısıyla çok dikkatli olmamız gereken dönemlerden geçiyoruz. Hatta geçen yılda mesela hep uyarıları şöyle yapmıştık. Aman ha, Ekim'e kadar, Eylül-Ekim'e kadar dikkatli olalım, bir yerde ateş yakmayalım diye. Şimdi Aydın Çin'deki orman yangınına gelin bir hep birlikte bakalım. Çünkü dediğimiz gibi Bakan Yumaklı son olarak bölgedeki yangının enerjisinin düştüğünü duyurmuştu. Acaba tamamen söndürülmesi yakın mı? Gazeteci Nejat Kırbulut tam da bizi o noktada bekliyor. Detayları aktaracak. Söz sende Nejat.
1: Evet, ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca devam etti. Alevlerin enerjisi düşürüldü ancak mücadele devam ediyor. Şu an itibariyle rüzgar yok ama hava oldukça sıcak. Sabah saatleri olmasına rağmen 30 dereceyi aşmış durumda hava sıcaklığı, ancak şu an itibariyle de ekiplerin mücadelesi devam ediyor. Tabii bunlara havadan helikopter ve uçak araçları da destek vermeye başladı. Bakın, Çine şehrinin ilçe merkezinin üzerindeki siyah bulutları görüyorsunuz. Bu dumanlar işte ne yazık ki gece boyunca ormanın derinliklerinden gelen alevlerin dumanıydı. Ne yazık ki ekipler büyük bir mücadele verdi. Tam anlamıyla maalesef söndürülebilmiş değil. Ancak biraz daha bizi rahatlatan haber alevlerin enerjisi düşmüş oldu. Bununla birlikte rüzgar da yok şu an. Dün öğlen saatlerine kadar rüzgar yoktu. Ciddi bir aşama kat edilmişti. Ancak öğlenden sonra çıkan rüzgarla birlikte alevler yeniden tüm bölgeyi sardı ve bu kez alevlerle mücadele daha yoğun bir şekilde yaşadı. Çine ilçe merkezi işte bu durumda. Bakın, gökyüzünü dumanlar kaplamış. 3 gündür bu durumda ne yazık ki. Ekipler gece boyunca ara vermeden ormanın derinliklerinde alevlerle mücadele ettiler. Günün ilk ışıklarıyla birlikte hava desteği de geldi. Şimdi hem havadan hem de karadan Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler büyük bir mücadele içinde an itibariyle. Yayla taraflarında çıkmıştı ilk yangın. Oradan yayıldı ve çok sayıda ev ve ahıra zarar verdi. 3 köy tahliye edilmişti. Bölgeden hem hayvanlar hem de insanlar tahliye edildi. Ve oradaki yayladaki hayvanlar da Çin'e canlı hayvan pazarına taşınmıştı. Gün boyu da dün gün boyu köylülerin bu tahliye işlemi devam etti. Tabii köylüler gözyaşları içinde yanan ormanları izlediler. Bugün de orman ekiplerinin alev savaşçılarının mücadelesini yakından takip ediyorlar. Belirttiğimiz gibi şöyle sol tarafa dönecek olursak, bakın, dağın zirvesinde yine dumanlar tütmeye başladı. Şu an rüzgar yok. O büyük bir avantaj. İşte rüzgar çıkmadan bir an önce yangının kontrol altına alınması için ekiplerin mücadelesi var. O yüzden hızlı davranıyorlar ama coğrafya çok müsaade etmiyor, çünkü dağlık bir arazi, dağlık bir bölge. Bu nedenle oldukça zorlu bir süreç yaşanıyor Çin'de ama ekipler bu yangını söndürmekte kararlı. O yüzden oldukça ciddi ve hızlı çalışıyorlar.
0: Efendim Nejat Kırbulut aktardı. Onu da söylediği gibi neyse ki rüzgarın enerjisinde bir düşüş var. Yangının enerjisinde aslında bir düşüş var. Bir an önce buradaki yangında son bulmasını diliyoruz. Biraz önce de söylediğim gibi Balıkesir'den bahsetmiştik. Hani Balıkesir'in Gömeç ilçesinde başlayan o yangın. O yangında rüzgarın etkisiyle yayılmıştı. İşte orman yangını büyük ölçüde kontrol altında ama yangının çıkış sebebiyle ilgili 2 kişi tutuklandı. Bakın sebebi neymiş?
2: Kıvılcımlar otları tutuşturdu. O yangın büyüdü, ormanları yaktı. Gömeç'te başlayan yangın Ayvalık'a kadar yayıldı. Balıkesir'de çarşamba günü Gömeç ilçesindeki Kumgedik mahallesine başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın rüzgarla birlikte Ayvalık'a kadar sıçradı.
3: Ayvalık'ta yangına müdahale eden ekipleri en çok uğraştıran noktalardan biri de yaklaşık 1000 nüfusun yaşadığı Bağyüzü köyü oldu.

0: oldu. Köyün etrafını çevreleyen ormanlık alanda yangın başladı ve saatler sürdü. İtfaiye ekipleri, ormancılar ve köylüler alevlerin aşağıdaki bu köy meydanına kadar ulaşmasını engellemek için adeta seferber oldular.
1: Ekipler hem karadan hem de havadan aralıksız müdahale etti. 9 mahallenin etkilendiği yangınla ilgili valilikten de açıklama geldi. Yangının kaynak yapıldığı sırada çıkan kıvılcımlardan başladığı tespit edildi.
0: İnşaat halindeki evin bahçesinde yapılan kaynak işlemiyle çıkan kıvılcımlar kısa sürede işte Kumgedik köyünün bu alanını bu hale getirdi. Evin hemen yanındaki sağında, solunda ve önünde bulunan yeşil alanlar çok kısa bir zaman içinde küle döndü. Yangının üçüncü günü olmasına rağmen hala devrilen ağaçların arasından dumanlar tütüyor.
2: Yani itfaiye haber vermişler, sonra yoldan döndürmüşler. Demişler ki yani biz söndürdük, gelmeyin.
3: Her şeyimiz yandı yani. Zeytinlerimiz, bizim zaten bir geçim kaynağımız zeytindi, o da yandı. Artık mağduruz yani.
4: Orada 3 kişi kaynak yapıyordu. Hadi şey ışığını görüyoruz çünkü.
1: Kaynak yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alınıp tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA'ya okulları finali programında konuştu. Erdoğan'ın gündeminde İsrail'in kardeş coğrafyalara yönelik saldırıları vardı. Erdoğan, kalbimiz Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki kardeşlerimizi atıyor dedi. Ayrıca gençlere yönelik de mesajları vardı.
6: Okuyan adam Recep Tayyip Erdoğan. Lara dolasın
7: bala. Buradan gönül coğrafyamızda ve dünyanın farklı bölgelerinde şu anda bizleri takip eden, bizlere dua eden, uzakta olsalar bile kalpleri bizimle çarpan tüm gençlere selamlarımı yolluyorum.
8: İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki saldırılarına değindi. Kalbimiz onlarla atıyor dedi.
7: Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da İsrail'in vahşi saldırıları altında hayata tutunma mücadelesi veren tüm yavrularımızı, sizin Filistinli, Lübnanlı kardeşlerinizi yürekten selamlıyorum. Rabbim onların yar ve yardımcıları olsun diyor. Türkiye'deki kardeşlerinin yüreklerinin onlarla birlikte attığını buradan ifade ediyorum.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA Yaz Okulları finali programında konuştu. Gençlere önemli mesajları vardı.
7: Gençlik bu milletin atar damarıdır. Atar damar nasıl kalbin pompaladığı kanı bütün vücuda ulaştırıyorsa, gençlik de toplumun enerjisini, idealini ve hedeflerini geçmişten alıp geleceğe taşır.
8: Erdoğan gençlere seslendi. Türkiye yüzyılının sancaktarı olacağınıza yürekten inanıyorum dedi.
7: Sizlere baktıkça gururlanmak yerine öfke nöbetleri geçirmelerinin nedeni karşımızdaki şu muazzam manzaradır. Ne yaparsa yapsınlar, karşımdaki şu gençliğin önüne set çekemezler. Bu ülkenin gençlerini ruh köklerinden, inanç değerlerinden koparamazlar. O günler artık geride kaldı. O karanlık günler bir daha gelmemek üzere artık eski Türkiye'de kaldı. Biz gençlerimizi, sevgili yavrularımızı asla yalnız bırakmayız. Türkiye'nin aydınlık yarınlarını 3-5 kendini bilmeze yem ettirmeyiz.
5: Amerikan Başkanı Trump'ın Gazze'de barış anlaşmasını duyurmasının ardından Hamas silah bırakmayı kabul etti. Trump, İsrail'in bu durumdan memnun olduğunu söyledi. Gazze için barış kurulu ise 15 maddelik yol haritasını paylaştı.
8: Hamas Barış Kurulu'nun 15 maddelik anlaşmasını kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'da büyük bir adım atıldığını söyledi. Barış Kurulu Gazze'de barış için 15 maddelik yol haritasını paylaştı. Planın ilk aşamasına göre barış sağlama süreci İsrail'in tamamen çekilmesini, Gazze'nin yeniden inşasını ve Filistin devletine uzanan siyasi yolu hedefleyecek. İkinci aşamaya göre İsrail, Hamas ve diğer silahlı gruplar askeri faaliyetlerini durduracak. Gazze yönetimi ulusal komitesi göreve başlayacak. Üçüncü aşamada önceki aşamaya ait yükümlülüklerin yerine getirildiği teyit edilecek. Bunun teyidini Uluslararası Doğrulama Komitesi yapacak. Komite ihlalleri de takip edilecek. Dördüncü aşamada Hamas ve diğer gruplar yönetimi ulusal komiteye devredecek. Beşinci aşamada komite kamu hizmetlerini devralacak. Planın 6 ile 11. aşamaları güvenlik başlığı altında toplandı. Gazze'nin tek otorite, tek hukuk, tek silah ilkesiyle yönetileceği belirtildi. Gazze'deki silahların nasıl bırakılacağı detaylandırıldı. 12, 13 ve 14. aşamalar uluslararası istikrar gücünün görevleri ve İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesine ayrıldı. İstikrar gücünün ateşkesi denetleyeceği ve Filistin polisini eğiteceği aktarıldı. İsrail güçlerinin silahsızlandırma sürecine bağlı olarak Gazze'de aşamalı olarak ve tamamen çekileceği belirtildi. 15. aşamada ise yeniden inşa sürecinin başlayacağı vurgulandı. Planı duyuran Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, gazetecilerin sorularının yanıtları. İsrail'in bu durumdan memnun olduğunu söyledi. Hamas'ın silah bırakmayı kabul etmesini ülkesinin İran'daki saldırılarıyla bağdaştırdı. Bu, İran'da ne kadar başarılı olduğumuzu gösteriyor, dedi. Trump, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Hamas'ın silah bırakmasına yönelik tarihi bir anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.
5: Efendim, bu aslında Trump'ın yaptığı son açıklamalar kabine toplantısından. Amerikan Başkanı Trump biraz farklı bir kabine toplantısı sistemi yürütüyor. Önce gördüğünüz gibi yanına bakanları alıyor, karşısına kameraları alıyor ve aslında soruları cevaplıyor. İran gündemini değerlendirdi yine bu toplantıda Trump. Bu arada televizyondan da canlı yayınlandı mesela o kabine toplantısı. İran'la ilgili şöyle söylüyor, müzakere sürecinde yanlış bilgi verdikleri için Tahran'a olan inancımı artık kaybettim, dedi Trump. Ki daha önce de aslında hem İran tarafı hem Amerika Birleşik Devletleri tarafı özellikle müzakere sürecinde hep bu güvenin altını çiziyor. Yani iki taraf da birbirine pek güvenmiyor. Trump ardından şöyle söyledi, İran'ı yine vuracaklarını belirtti.
8: İran görüşmelerine olan inancını kaybettiğini söyledi. Çok sert vurmakla tehdit etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Camp David'deki kabine toplantısında İran'la ilgili son durumu değerlendirdi.
9: İran is doing very poorly. Just in case you read incorrect stories, they're doing very very poorly. They're having a hard time.
8: Trump, İran savaşının kendileri açısından çok iyi seyrettiğini savundu. Biz sadece kazanmak istiyoruz. Şu ana kadar iyi gidiyoruz, dedi. İran'a çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz diyecekler ifadelerini kullandı.
9: It's been very much amazing.
8: Amerikan Başkanı, Tahran'ın müzakere sürecinde kendilerine dürüst şekilde davranmadığını savundu. Müzakereler sırasında özel temsilcisi Steve Witkoff'tan telefon beklediğini kaydetti. Ancak Witkoff yerine Savunma Bakanı Pete Hegseth'tan telefon aldığını söyledi. Hegseth, Ürdün'deki üslerimizden birine 5 füze attıklarını söyledi, dedi.
9: I'm losing faith in them because they do lie.
8: İran, Ürdün'deki Amerikan üssünü 5 füzeyle hedef almış, Ürdün füzelerin düşürüldüğünü belirtmişti.
5: Efendim, iki gündür öyle görüntüler izledik ki hakikaten şaşkınlık uyandıran görüntüler. 60 bin kişi, 50 bin kişiydi en son, 60 bine dayandı deniliyor. Fas'tan İspanya'ya yüzerek geçti. Bakın, Hürriyet gazetesinden gelecek haber. Avrupa'yı titrettiler diyor gazetede. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta, yani Septe'nin birkaç saat içinde 50 bin Faslı göçmen tarafından istila edilmesi Avrupa'yı şok etti. Avrupa'dan şöyle tepkiler gelmeye başladı. Özellikle İtalya'dan, İspanya'yı Schengen'den çıkaralım, bir süre askıya alalım yönünde tepkiler geldi. Efendim bakın, Hürriyet gazetesi aslında şurada haritaya da yer vermiş. Şimdi haritada karşı taraf malum, karşı kıyı İspanya. Bu tarafsa Afrika kıtası aslında. Fakat İspanya'nın Afrika kıtasında şöyle küçücük bir parçası, kara parçasına sahip, buranın adı da Ceuta. Yani Ceuta ile aslında İspanya'nın arasında 14 kilometrelik bir mesafe var. Aradan Akdeniz geçiyor. Bu Ceuta'nın diğer tarafında da Fas var. Aslında yapılan şey şu: tam da böyle Fas'tan yüzerek yola çıkıp Ceuta'ya geliyorlar. Geldikleri zaman da aslında bir Avrupa Birliği toprağına basmış oluyor oradaki göçmenler. Niyette bu. Yeni mi peki oluyor bu? Elbette hayır. Yaklaşık bir yıl önce de benzer haberlerini yapmıştık. Hatta bu yüzme sırasında hayatını kaybeden pek çok kişi de olmuştu. Yine bu en son bu göç sırasında da yaklaşık 19 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Şimdi bir umuda koşuyor aslında buradaki insanlar. Peki gelen tepkiler neler? İsterseniz bir de ona tekrar bakalım. Mesela AB Komisyonu Başkanı von der Leyen diyor ki bu görüntüler kabul edilemez dedi. İtalya Schengen'i askıya alalım yönünde tepki gösterdi. Bu arada şöyle bir iddia da gündeme atıldı. Deniliyor ki bu istila aslında Sanchez'e yönelik bir komplo. Bu peki nereden çıktı? Malum Trump'la arası iyi değil Sanchez'in. Bir yandan da Filistin destekçisi, İsrailler de onu sevmiyor. Çünkü tam da bu olaylardan önce özellikle İsrail tarafından çeşitli açıklamalar gelmişti. Ya siz bize söylüyorsunuz ama Ceuta'ya bakın yönünde. Hatta Netanyahu'nun oğlunun bile bu yönde açıklamaları var. Yine çeşitli Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkililer de buna dikkat çekmişti. Dolayısıyla deniliyor ki bu aslında belki de ABD ile İsrail'in Sanchez'e uyguladıkları bir komplodur. Bakalım önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili daha fazla neler göreceğiz efendim. Devam edeceğiz. Ve artık siyasetin gündemine, Türk siyasetinin gündemine şöyle bir bakalım. Milliyet gazetesinden bir haber paylaşacağız. Broşürlerle tanıtım atağı başlığı yer alıyor. Yeni partide gözler atanacak il başkanlarında. Pazartesi ciddi bir sayıda örgüt ataması bekleniyor. Bu arada yeni partiyi sahada tanıtacak broşürler de hazırlanıyor. Tüm yurda dağıtılacak broşürlerde yeni partinin tanıtılacağı, vaatlerinin sıralanacağı bildirildi. Bakalım o broşürlerin tasarımı nasıl olacak? Ne tür vaatler yer alacak efendim? Detayları geldikçe bizler de sizinle paylaşmayı sürdüreceğiz. Bu arada CHP sözcüsü Müslüm Sarı'dan da bir açıklama var. MYK toplantısının ardından o da gündemdeki konu başlıklarını değerlendirdi. Görevden alınan iller arasındaki 12 ile yeni il başkanları ataması yaptıkları bilgisini paylaştı. Müslüm Sarı ayrıca İstanbul İl Başkanı'nın ataması konusunda önümüzdeki günlerde açıklama yapacaklarını söyledi.
10: 12 ile atama yaptık. Önümüzdeki günlerde boş bulunan diğer illere de değerlendirmelerimiz devam edecek.
1: 12 il başkanının atamasını duyurdu. İstanbul konusunda kararı önümüzdeki günlerde verilecekleri.
10: Bu konuyla ilgili bir tartışma, bir gündem MYK'da oldu. Ancak bununla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız.
1: CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Merkez Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararları duyurdu. 12 ilde CHP il başkanlarına yeni isimlerin atandığını söyledi. Sarı'nın gündeminde CHP'den istifa etmeyen ancak yeni partiyle ilişkili görünen partililer de vardı.
10: Bir siyasal partinin üyesi iseniz o siyasal partinin üyelik sorumluluğuna uygun hareket etmeniz gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup onun üyesi olarak varlığını devam ettiren ancak başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımıza ilişkin bir disiplin süreci işleteceğiz.
1: Sarı, CHP'den istifa eden Önder Sav'ın 700 bin parti üyesi istifa ettiği iddialarını da yalanladı.
10: Önder Sav tabii bu rakamı nereden almış bilmiyorum ama bu rakamlar doğru değil. Son 2 yılda üye olan 500 bin civarında üye vardı. Bu üyelerin ağırlıklı bir biçimde Cumhuriyet Halk Partisi'ne yollarını ayırdığını görüyoruz.
1: CHP sözcüsü bugüne kadar CHP'den kaç belediye başkanı istifa etti sorusunu da yanıtladı.
10: Yaklaşık 120 civarında belediye başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi'ne yollarını ayırmış görünüyor. Yani bize ait 12 tane büyükşehirin 10 tanesi Cumhuriyet Halk Partisi içinde siyaset yapmaya devam ediyor.
5: Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında belediye başkanı Sinem Dedetaş dahil 4 şüpheli tutuklandı. Çarşamba günü rüşvet ve irtikap iddialarıyla gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'la Başkan Yardımcısı, Danışman, Özel Kalem Müdürü ve Kent AŞ Genel Müdürü'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık Sinem Dedetaş'ın da aralarında olduğu 4 şüphelinin tutuklanmasını talep etti. 2 şüpheliye de adli kontrol istendi. 6 kişi de hakimliğe sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Dedetaş dahil 4 kişi tutuklandı. 2 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Efendim, Ahbap Derneği soruşturmasındaki son duruma da bir bakalım. Aralarında iş insanı Hüseyin Başaran'ın da olduğu 7 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Bazı şüphelilerin savcılıkta verdikleri ifadeler de ortaya çıktı.
11: Haluk Levent'in güven sağladığını söyledi. 21 daire ve bir fabrikanın satışını nasıl yaptığını anlattı. Ahbap Derneği soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 şüpheli daha tutuklandı. Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran savcılıktaki ifadesinde Haluk Levent'in uluslararası yardım fonlarıyla toplu konut alacağını söyleyerek kendisinden taşınmaz satın almak istediğini öne sürdü. Yeliz Kaya'nın yurt dışı fonlarının temsilcisi olarak tanıtıldığını, ilk etapta yapılan ödemeler nedeniyle güven duyduğunu söyledi. Bu süreçte 21 daire ve bir fabrikayı şahsi senetler karşılığında devrettiğini, ancak taşınmazların bedelini alamadığını iddia etti.
12: Biz 4-5 gün içerisinde veya bir hafta içerisinde 3 veya 4 taşınmaz devrettik. Karşılığında herhangi bir para almadık. Vadeli senetler aldık. Hatta bir miktar parayı vadesi gelmeden ödeyince güven sağladı. Bu şekilde peyderpey 21 daire, bir fabrika devrettik. Bunlara dair sözleşmeleri sunduk. Bunlar karşılığında hep şahsi senetlerini verdi. Bize verdiği senetlerden Ahbap Derneği'nin kefil olduğu senet yoktur.
11: Tutuklanan iş insanı Necdet Kuy da savcılıktaki ifadesinde deprem döneminde dernekler için 3400 konteyner, 56 çelik ev, 4 okul ve bir gençlik merkezi yaptığını, tüm işlemlerin faturalı ve denetime açık olduğunu savundu. Çelik ev projesi sırasında Haluk Levent'in borç istediğini, bu nedenle 55 milyon lirayı bir şirkete havale ettiğini, 15 milyon lirayı ise nakit verdiğini öne sürdü. Dernekten aldığı yaklaşık 752 milyon liranın yaptığı konteyner, konut, okul ve diğer projelerin karşılığında olduğunu savundu. Hak etmediğim bir kuruş bile almadım dedi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hüseyin Başaran dahil 7 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Soruşturma kapsamında savcılığa çağrılan oyuncular da ifade verdi. İrem Helvacıoğlu ifadesinde Ahbap Derneği'nde depremzedelere destek için görev aldığını belirtti. Herhangi bir maddi kazancım asla olmadı dedi. Kerem Bürsin de derneğe 200 bin lira bağışta bulunduğunu söyledi. Yaptığım yardım farklı şekilde kullanılmışsa ben de mağdurum ifadesini kullandı. Eda Ece ve Berna Loçin de ifade veren isimler arasındaydı.
13: Tamam peki. Hayır.
5: Efendim, üzücü bir haber paylaşacağız. İstanbul'da ne bakıyorsun tartışmasıyla başlayan kavga maalesef can aldı. Üstelik hayatını kaybeden kişi de kavgayı ayırmak isteyen bir esnaftı. İyi niyeti ne yazık ki esnafı canından etti.
1: Ne bakıyorsun tartışmasında silah çekildi. Kavgayı ayırmak isteyen esnaf hayatını kaybetti. Görüntüler İstanbul Bayrampaşa'dan. Çiğdem C. kızıyla fırının önünden geçiyordu. İddiaya göre fırında bulunan Raşit Ö ile Çiğdem C. arasında ne bakıyorsun tartışması çıktı.
14: Birisi herhalde birisine bakmış, bir bayana bakmış. Gidiyor işte kocasına söylüyor. O da buraya geliyor işte.
1: İkili arasındaki tartışma bitti. Eve giden kadın durumu eşine anlattı. Bir süre sonra da eşiyle birlikte fırına geldi. Kadının eşi Emre C. ile Raşit Ö. arasında tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
15: Girip hani ayırma babında müdahale eder etme bir silah sesi.
1: Fırın sahibi Mehmet Pehlivan kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada 56 yaşındaki esnaf kurşunların hedefi oldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
16: Hastaneye getiriyorlar. Hastanede vefat etmiş.
1: Kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı. Taraflardan Raşit Ön'ün 9, zanlı Emre C'nin 13, eşi Çiğdem C'nin ise poliste 3 suç kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
5: Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında taşlı sopalı bir kavga çıktı. 8 kişinin yaralandığı kavgada jandarma tarafların arasında kaldı.
11: Arazi yüzünden aralarında anlaşmazlık çıktı. Kadın erkek demeden ellerine ne geçtiyse birbirlerine saldırdılar.
16: Bakın arabaları kırdılar. Bakın herkesi görüyorsunuz.
11: Görüntüler Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden. Köçer ve Kiraz aileleri arasında arazi anlaşmazlığı vardı. Ekim için sabah erken saatlerde tarlaya gittiler. Bu sırada karşı karşıya gelen taraflar taş ve sopalarla birbirine saldırdı. Kadınlar ve çocuklar da kavgaya dahil oldu. İhbarla bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi geldi. Arada kalan jandarma ekipleri tarafları sakinleştirmeye çalışsa da kavga dakikalarca sürdü.
16: Görüyorsunuz mu? Bak, görüyorsunuz mu?
11: Zaman zaman silah sesinin duyulduğu kavga jandarmanın müdahalesiyle sonlandı. Yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Jandarma mahallede güvenlik önlemleri aldı. 6 şüpheli gözaltında. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
5: Rusya'nın geliştirdiği kişiselleştirilmiş mRNA kanser aşısı ilk hasta üzerinde denendi efendim ve olumlu sonuç verdi. Aşı aslında hastalığı doğrudan tedavi etmek yerine bağışıklık sistemine kanseri yok etmeye öğretiyor.
11: Rusya'nın geliştirdiği kanser aşısı ilk klinik testlerde olumlu sonuç verdi. Kişiselleştirilmiş melanom aşısı uygulanan ilk hastada gerekli bağışıklık yanıtının geliştiği ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Aşı en tehlikeli cilt kanserlerinden biri olarak değerlendirilen melanom kanseri üzerinde denendi. Gamaleya Enstitüsü Bilimsel Direktörü Alexander Ginsburg, Nisan ayında ilk dozu alan 60 yaşındaki melanom hastasının vücudunda tümörle mücadele eden aktif bileşiklerin üretildiğini açıkladı. Aşı doğrudan tedavi etmek yerine bağışıklık sistemine kanserli hücreleri yok etmeyi öğretiyor. Hastanın tümör ve sağlıklı dokusundan alınan genetik verilerle sadece o kişiye özel mRNA aşısı üretiliyor. Bu teknolojinin kanser tedavisine farklı bir yaklaşım sunduğu belirtiliyor. Yetkililer önümüzdeki süreçte aşının 10 hasta için daha hazırlanacağını duyurdu. Gamaleya Enstitüsü pankreas, böbrek ve akciğer kanserlerine yönelik tedavi çalışmalarını da sürdürüyor.
5: Efendim komşuya gitmeyi epey sevdik. Milliyet gazetesinden paylaşacağız haberi. Yunanistan tarafından 2024 yılında uygulamaya alınan ve 12 Yunan adasını kapsayan kapı vizesi programı Türk vatandaşlarının Yunan adalarına seyahatini kolaylaştırdı. Yunanistan Merkez Bankası verilerine göre 2025 yılında ülkeyi ziyaret eden Türklerin sayısı 1,5 milyona yükseldi. Ada ekonomileri de aslında Türk turistlerden epey bir gelir elde etti efendim. Komşuya gitmeyi sevdik başlığıyla duyuruyor Milliyet gazetesi de. Bu arada bizdeki turizm verilerine de şöyle isterseniz bir bakalım. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yılın ilk 6 ayının turizm verilerini açıkladı. Bakan Ersoy, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle ziyaretçi sayısında az da olsa bir daralma olduğunu söyledi.
17: 2025 yılında 26 milyon 389 bin ziyaretçi vardı. 2026 yılının ilk 6 aylık döneminde 25 milyon 759 bin ziyaretçi giriş olmuş oldu. Bu da eksi %2.4'lük bir daralma karşılık gelmekte.
11: ABD, İsrail ve İran arasındaki gerginlik ziyaretçi sayısını az da olsa düşürdü. Turizm gelirleri ise etkilenmedi.
17: Turizm gelirleri açısından baktığımızda 2025 yılında 25 milyar 778 milyon, 2026 yılında da yine eşdeğer bir rakamla 25 milyar 746 milyon dolar gelirle kapattığımızı görüyoruz.
11: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılı ikinci çeyrek turizm verilerini açıkladı. Kişi başı gecelik harcama tutarında yaşanan artışa dikkat çekti.
17: Tüm ziyaretçiler bazında da geçen sene ilk 6 ayda 106 dolar olan kişi başı gecelik harcamanın 109 dolara çıktığını, %2.5'lik pozitif büyümeyle ilk 6 ayı kapattığımızı görüyoruz. Türkiye'nin ateş çemberi içindeki bölgede istikrar adası olduğunu bir kez daha tescillemiş olduk.
11: Peki Türkiye'ye en çok ziyaretçi hangi ülkelerden geldi?
17: Rusya Federasyonu 2.650.000 ziyaretçiyle ilk sırada. Almanya 2.440.000 ziyaretçiyle ilk 6 ayda ikinci sırada. Birleşik Krallık 1.580.000 ziyaretçiyle üçüncü sırada yer almış durumda.

0: Efendim, Anadolu toprakları ev sahipliği yaptığı aslında o sayısız medeniyetin izlerini her yeni keşifle bir kez daha bize duyuruyor. Toprağın altındaki binlerce yıllık sırlarda ışık tutacağız bu dilimde. Konya, Aydın ve Muş'ta gerçekleşen kazılarda acaba neler bulundu? Bunların anlamı nedir? Kendi döneminde nasıl kullanıldı bu bulunan ürünler, bu keşifler konuşacağız. Ayrıca son dönemde malum The Odyssey filmiyle birlikte dünyanın gözünün çevrildiği bir diğer nokta da Çanakkale'deki Truva Antik Kenti. Elbette onu da konuşacağız. Arkeolog tarihçi İpek Kobaner bu dilimde bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Efendim, bu hafta hakikaten çok güzel haberler geldi arkeolojik miras bağlamında. İsterseniz şöyle hızlıca başlayalım. Mesela Konya'dan haber geldi. Konya Seydişehir'de Gökhöyük'te yaklaşık 5000 yıllık bir küp bulundu. Şimdi arkadaşlarımız ekrana da getirir o küpü. Evet. O küpün üstünde hatta ters çevrildiği de söyleniyor. Yani bilinçli olarak o küp oraya yerleştirildi ve ters çevrildi deniliyor. Neden ters çevrildi? O küpün üzerinde mesela bir hayat ağacı figürü olduğu da belirtiliyor. Geldi işte efendim o küp. Evet. Bize biraz anlatır mısınız? Nedir bu?
1: Tabii ki. Şimdi Konya çok enteresan bir yer ve Neolitik'in başka şehirlerinden bir tanesi. Benim arkeolojide öğrenci olduğum dönemlerde biz Çatalhöyük'ü biliriz. Evet. Dünyanın ilk yerleşim yeridir. Hemen yine o da Konya Çumra'da. Yakınında yani. Ve hani ilk yerleşim yeri olduğu için de böyle bizim için çok önemliydi, çok kıymetliydi. Ne zamana kadar? Göbeklitepe bulununcaya kadar. Dünyanın ilk yerleşim yeriydi Çatalhöyük. Düşünün, aynı arayada bir öbür tarafında da Seydişehir'de. Şimdi James Mellard ilk buradaki kazıları yapıyor, burayı buluyor. Ama ondan sonra biraz kazılar kalıyor Gökhöyük'te. Sonrasında 2020'lerde tekrar başlıyor çalışmalar. İşte Selçuk Üniversitesi'nin kıymetli çalışması aslında. Bir alanın içerisinde bulunuyor bu küp. 1 metre kadar ağız genişliği ve diğer taraflarda 120, yani boyu da 120 santim kadar. Tabii üzerindeki figürlere baktığımızda bizim buradaki bölgedeki bütün unsurları görüyoruz. Aslında bir insan figürü var. Bakın şu aşağıda gördüğünüz bir göz, bir burun ve bir kaş gibi. Bakın
0: evet,
1: şu aşağıda.
0: Evet, aşağıda değil mi? İki gözü, evet, burun, evet, ve kaşları, evet, görebiliyorum. Evet. Orada yani bir küpün insan... üst tarafına mı onu koymuşlar, yerleştirmişler ağız kısmına?
1: Ters olduğu için şu anda.
0: Evet, normalde ağız
1: terste
0: aşağıda.
1: Görüyoruz. Evet, terste görüyorum orada. Üzerinde hayat ağacı var.
0: Bu hayat ağacı çok sık var değil mi?
1: Hayat ağacı her zaman Sümer'den bu yana. Daha öncesinde de var ama Sümer'de biz yazılı kayıtlara ulaştığımız için hayat ağacının varlığından haberimiz oluyor. Diyoruz ki bu hayat ağacı.
0: Neyi yazıyor temsil çünkü. Ediyor hayat ağacı?
1: Bütün kainatı temsil ediyor. Kökleri yeraltı dünyasını. O dönemin insanın düşüncesi var. Bir yeraltı dünyası var. Bir üzerinde yaşadıkları yeryüzü var. Bir de gökyüzü var. Onlar yeraltı dünyasını işte bu hayat ağacının kökleriyle. Hı hı. Hatta yılan kavidir. Ve hayat ağacının yanında genellikle de yılan olur. Hı hı. Bunda yılan yok. Orta kısmı, yani o gövde kısmına baktığımız zaman da orası gövde kısmında da
0: yeryüzü... Burada kullanmak isterseniz ay, evet, şöyle sizin için belki
1: olsun,
0: daha kolay
1: bir sopamız olsun geçmeden.
0: Evet, evet. Çünkü efendim, bakın, şimdi görmek için bir küpten bahsediyoruz. Bir tekrar, bakın, seyircilerimize ben aktarayım. 5000 yıllık bir küp Konya'da bulundu. Çok, evet, dikkat çekici detaylar var. Tam da şöyle ortadaki hayat ağacından,
1: bakın,
0: bahsediyoruz.
1: Şimdi şurası o göz ve hani burun dediğim şu iki göz ve, evet, kaşları olduğu düşünülüyor. Yalnız kaşlar çatık kaş, dikkatinizi çekerim bölgeye uygun. Şimdi şurası da hayat ağacımız. Bakın şu dalları gökyüzüne doğru uzanıyor. Çünkü gökyüzünü temsil ediyor. Şuradaki kısım, ana gövde kısmı, hı hı, yeryüzünü, bizim orta dünya gibi düşünürüm ben onu, yani yeryüzünü. Hı hı. Onun kökleri de yılan kavii gider yeraltı dünyasına, hı, Hades'tir. Yani ölülerin gittiği yerdir. Hı hı. Onun için orayı temsil eder ve bizim için aslında kozmik dünyayı anlatıyor. Hı hı. Ve bolluğun, bereketin yaşam döngüsünü anlatıyor. Yani bu insanımsı varlık artık insan mıdır, başka bir şey mi düşünüyor? Atalar kültü olabilir, bilemiyoruz orasını, evet, şu anda. İki yanda da yaban keçileri var. Bakın boynuzlu. Boynuz da çok özel figürdür aslında. Özellikle hilal ayın görüntüsünden çok etkileniyor o dönemin insanları, hmm, ve bunu çok kutsal sayıyor. Aynı zamanda keçi her durumda biliyorsunuz yaşantısını sürdürür.
0: Bir, o dağlara, tepelere bir şekilde çıkmayı başarır değil mi? O zorlu coğrafyada ayakta kalır,
1: evet,
0: aslında.
1: Onun için ya insan o yaşam gücünü aslında vurguluyor ve yaşamın bütün döngüsünü belirtiyor. Şimdi demin sizin söylediğiniz gibi ters çevrilmiş olması da ayrı bir okazyon. Niye? Çünkü ters çevrilmiş olması da bize aslında işlevini

0: kaybettiğini gösteriyor. Hmm. Yani şimdi burasının ne olduğunu bilmiyor.
1: İçinde ne olmuş olabilir bu arada bu küpün?
0: Tahıl olabilir. Şimdi neyin libasyonunu yaptılarsa o oluyor. Yani bir burada bir ritüel var kesin. Bu ritüeli sıvı mı yaptılar? Bir sıvı mı doldurdular? Yoksa bir tahıl mı doldurdular? Çünkü bunları ya işte şifa için yapıyorlar, ya bolluk bereket için yapıyorlar, ya işte ne bileyim ben bir başka bir şey için yapıyorlar. Bazen de sihir büyü için de yapıyorlar. Ha. Kullanıyorlar. Yani dönemin sihri büyüsü çok meşhur.
1: Tabii.
0: Mezopotamya'dan bu yana gelen bu Enki'nin hani şifa büyü şeyleri vardır ya, böyle kaplardaki suları atar, işte üzerindeki demonlar diyeyim artık, hani televizyonda olduğumuz için onları kovalar filan. Onları da hatırlatıyor. Şimdi bu ters çevrilmiş olmasında bize anlattığı şey şu. Artık işlevini bitirdi. Artık onu ters çeviriyor, koyuyor. Ve baktığınız zaman artık onun işlevi bitmiş oluyor. Ve etkisini sürdürmesini istiyor. Çünkü ya orayı terk ediyor ya da artık onunla işi yok. Etkisini de sürdürmemesi için kapatmış oluyor. Biz bunu aslında çevrede de görüyoruz. Mesela şeyde de görüyoruz. Çatalhöyük'te de görüyoruz. Ben bunun aynısını değil tabii, bu çok hakikaten unik bir eser. Çatalhöyük'te de mesela 6 tane mezar var. 6 mezarın üzerine bir tane akbaba pençesi koyuyor. Bunun anlamı şu: ben buradan gidiyorum, atalar kötü sen orada dur.
1: Hani koru yani, onu gibi.
0: Mühürlüyorum ben seni.
1: Kapatıyorum.
0: Ben seni mühürlüyorum
1: zaten
0: yani.
1: Bu arada bu sayede aslında bugüne ulaşıyor, öyle değil mi? Yani mesela hep biz Göbekli Tepe'de de onu dedik ya, üzerine örttükleri için bugüne kadar ulaşabildi. Evet. Çünkü onu üzerine örterek korudular aslında. Korunduğu için o eserler bugüne ulaşabildi. Efendim çok fazla maddemiz var. Şöyle hızlı hızlı gidelim istiyorum.
0: Olur.
1: Mesela Aydın'da da bu hafta yine kazı çalışmalarında Roma İmparatorluğu'ndan kalma yaklaşık 2000 yıllık bir taban mozaiği ortaya çıktı. Evet. Şimdi arkadaşlarımız o görüntüyü de getirecek. Ekran çünkü aslında şunu biliriz, öyle değil mi? Bu taban mozaiği özellikle bölgede çok fazla çıkar.
0: Çok
1: villaların mozaiği mi? Yani o dönemde yaşayan insanların evlerinin altında efendim işte geldi görüntüsü. Mesela bir evin altındaki zemin mi böyleydi?
0: Zenginlerin evlerinin altında, özellikle bizim Antakya'da benzeri yerlerde çok var bu.
1: Evet.
0: Burada da bir gimnazyumda olduğu söyleniyor. Hmm. Bu gimnazyumda Gübran Hanım böyle bir eğitim merkezi gibi düşünün.
1: Yani üniversite.
0: Gençlerin, evet, bir nevi üniversite. Gençlerin gittiği, Romalılar en büyük zamanlarını bu gimnazyumlarda geçiriyor. Burada spor yapıyorlar. Hatta arkeoloji müzesine giderseniz orada bir Tralles Efe Bozu vardır. Hı hı. Aynı bölgeden gelen bir Efe Bozu. Benim öğrenciliğimde biz o bizim imtihan sorularımızdı. Yani hı hı. O kadar gibi böyle önemliydi. Şimdi Tralles çok büyük bir kent. Hı hı. Ticaretin döndüğü büyük bir kent ve bu gimnazyumdan çok özel insanlar da çıkmış. Mesela bir Alexander çıkmış. Bir Tralles Alexander diye söyleyeyim ben size. Tıp üzerine çalışmış. Bir de kardeşi var, Antemios. O da bizim bu Ayasofya'nın mimarlarından bir tanesi. Burası çok özel insanları aslında yetiştirmiş. Ama buradaki esas vurgulanması gereken nokta şu Hippocampus. Bu at başlı.
1: Bu ne de bize biraz göstermesin.
0: İşte
1: şu kafası
0: bakın,
1: at mı şimdi burada gördüğümüz canlı?
0: Şimdi bu biraz ters gibi sanki. Şu at başlı, hı hı, balık gövdeli. Bu Poseidon'un...
1: Çok özür dilerim, ne gövdesi dedin, suyamadım.
0: Balık gövdeli.
1: Balık.
0: Balık gövdeli.
1: Şunlar yüzebiliyor kanata
0: yani.
1: Benzemiyor
0: çünkü
1: mu?
0: Niye? Poseidon'un binek hayvanı bu. Bakın at başlı, hı hı, şurası buradan sonrası da şöyle de balık gövdeli.
1: Aa.
0: Ve bu Poseidon'un binek hayvanı. Bununla beraber seyahatlerini yapıyor. Poseidon biliyorsunuz denizlerin tanrısı.
1: Yerde zamanda... Aydın, denizle bir ilişki var herhalde, evet, bölgede değil mi? Kültürel olarak da. İkisini birleştiriyorlar aslında.
0: Evet, yani onu binek hayvanı olarak yapmışlar. Hani yanlış olarak belki hani Poseidon mozaiği diye de geçiyor. Yok, bu onun binek hayvanı olan Hippocampus. Hatta benim bir kitabım var, Ordonisi diye. Ben orada işte Hippocampus'u kullanmıştım, böyle hafif biraz fantastik bir kitaptı. Hippocampus böyle suların içerisine giden, Poseidon'u taşıyan birisi. O dönemin gemilerinde de yine onun gibi at fen bir at başı vardır. Gemilerin üzerine kurur, Poseidon'a selam verirler. Çünkü denizler tanrısı olduğu için hepsini perişan edebilir. Biraz sonra Odise'yi konuştuğumuzda Poseidon çok önemli bir figür olacak. Öyle. Onun için şimdi akıllarında tutsun sevgili izleyiciler. bu hipokamus bizim için önemli.
1: Evet, o halde şimdi Odise'ye, Truva'ya da geçmeden önce hemen hızlıca bir başka konuyu daha size sorayım. Özellikle Malazgirt'le ilgili bu hafta yine dikkat çekici bir buluntu çıktı. Şöyle ki ok uçları ilk kez gün yüzüne çıktı. Hatta Mehmet Nuri Ersoy'un da bu konuda açıklaması var. Diyor ki yani Malazgirt Savaşı'na ilişkin de bize bilgiler veriyor diye ifade şu. Evet. Bizans İmparatoru Roman Diyojen'in 22-23 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt Kalesi'ni kuşatırken kullandığı askeri teçhizata ait bulgular. Bunlar şimdi 1071'den kalma mı?
0: Müthiş. Müthiş evet. Bir bulgu. Şöyle bildiğim için 1071 önemli. Elbette. Niye? Çünkü tarih ne diyor? 1071'de Türkler gelmiştir diyor. Ben aynı kanaatte diyeyim, Türkler her zaman vardı Anadolu'da. O ayrı. Ama hani bizim bu yazılı tarihte 1071 dendiği için kabul ettik. Malazgirt Savaşı'nın nerede yapıldığını gösteren işaretlerden birisi bu oklar. Balista denilen bu alet aslında Bizans'ın, Roma'nın kullandığı bir mekanik saldırı aracı. Bunlar bu mekanik saldırı aracıyla hem böyle kalın uzun mızraklar atıyorlar hem de o küçük küçük başlıklarıyla oklar atıyorlar uzun mesafede.
1: Şunlar yani ok ucu evet, mu evet. Bu gördüklerimiz? Evet, evet, evet. Yani biz Malazgirt Savaşı'nda Bizansların bunlarla kullandığı ok ucu.
0: Evet ok ucu. Biz bunlarla savaşmışız ve müthiş bir mekanik alet. Hı. Fakat bizim başarımız şurada, Türklerin başarısı şurada. Şöyle söyleyeyim size. Bu tarz alet edevatı olan şövalyeleri biz kendi atlarımızın üzerinde, yani var ya bizim bir ay taktiğimiz, o ay taktiğiyle birileri bir yeri hızlı hareketlerle bunları perişan ediyoruz.
1: Bizim genelde farkımız bu oluyor ya, onların evet. Şövalyeleri bir de giydikleri zırhlar epey ağır oluyor, ağır hareket ediyorlar. Fakat Türkler çok hızlı, dolayısıyla hızlı taktikleri de hızlı üzerine kurulu evet. Ve hakikaten onu savaş meydanında da görüyoruz. Çok dikkat çekici efendim bir detaydı. Eklemek istediğiniz bir şey var mı bu Malazgirt'le ilgili?
0: Şöyle söyleyeyim size, bölgede nerede savaş yapıldığını gösteren önemli kanıtlardan birisi. O alanı bize söylüyor. Fakat yeterince bulunduğu zaman tabii ki bilimsel olarak da tasdik edilecek. Fakat bu buluntuların çok önemli olduğunu, bakanımızın dediği gibi çok önemli olduğunu ben de düşünüyorum.
1: Evet, kim bilir daha neler çıkacak işte o bölgeden. Mutlaka. Değil mi? O savaş aletleri bağlamında. Şimdi siz biraz önce Truva'yı söylediniz. Hakikaten özellikle bu hafta Odise filminden sonra herkesin gözü kulağı o noktaya çevrildi. Şimdi efendim ben hem filmi izledim hem gerçekten bu antik kenti de Truva antik kentinde ziyaret ettim. Hem de Truva Müzesi var mesela orada yeni yapılan bir müze. Onu da ziyaret ettim.
0: Harika.
1: Benim en çok dikkatimi çeken mesela Truva Müzesi'nin girişinde şöyle bir 9 katman vardı. Yani 9 katman boyunca burada medeniyetler yer almış. Çok kıymetli bir yer. Filmi izlerken de bakın mesela o rüzgarı, denizi o kadar çok hissettim ki hemen aklıma antik kent geldi. Çünkü Çanakkale'nin coğrafyasındaki o aslında rüzgarı, denizi de hissetmek de önemliydi bence. Ne dersiniz? Bize biraz Truva'yı anlatır mısınız? Neden kıymetliydi? Neden 9 farklı katman burada yer alıyordu?
0: Kübra Hanım, biz ne zaman Anadolu halkı olarak diyeyim, hani her zaman belki biz vardık ama başka halklar da vardı burada. Anadolu halkı her zaman Çanakkale'de müthiş savaşlar vermiştir. Yani biz biliyorsunuz en son Çanakkale zaferiyle mevzumuz biter. Şimdi inşallah da bir daha olmasın. Şimdi Truva 9 katlı hakikaten uzun bir dönem yaşayan bir yer. Niye bu kadar uzun yaşadı derseniz, ticaretin tam başında. Oradan geçen gemilerden işte vergisini alıyor, isterse geçiriyor, istemezse geçirmiyor. Çanakkale'nin böyle bir özelliği var, Truva'nın da böyle bir özelliği var. Tabii bu özelliği sadece biz bilmiyoruz. Kimler de biliyor? Yunanlı Akalar da biliyor. Akalar, o Agamemnon'un başında olduğu Akalar, bu etkinliği ele geçirmek için Truva kentine doğru sefere çıkarlar. Hani biz hep Helen Paris hikayesini ben çok severim. Helen'le Paris'in aşkı nedeniyle işte onu kaçırdı da Truva'ya götürdü falan. Ben bu bölümleri çok severim. Ama işin aslına bakarsak bütün savaşlarda olduğu gibi burada da ekonomik bir savaş söz konusu. Yani Yunan halkları gözünü oradaki ekonomiye dikiyor. Onun için Truva'ya savaş açıyor. Truva da bütün Anadolu halklarını toplayarak onlara karşılık veriyor. Düşünün 9 sene 10 seneye yakın bir savaş söz konusu.
1: Bu savaş
0: orada
1: gerçekten yaşandı mı? Yani Truva yaşandı. Savaşı dediğimiz savaş, yani sadece Homeros'un aslında söylediği bir şey değil bu, öyle değil mi?
0: Şimdi Homeros durduk yerde demiyor ve bir hani oradaki yapılanmadan o yangın katmanlarını falan gördüğümüz zaman Evet diyorum, bu savaş burada oldu. Priamus gerçekten yaşadı. Gerçekten Helen vardı, Agamemnon vardı. Benzeri hani Odysse de vardı aslında. O hain Odysse, o da vardı. Onun için bunun var olduğunu kabul ediyoruz. Yani bilim dünyası kabul ediyor. Çünkü hani diğer taraftan sadece biz değil, herkes kabul ediyor. Onun için burası önemli bir yerde ve biz hani 10 seneye yakın burada Anadolu halkları mücadele veriyor. Çok büyük bir haksızlığa uğruyorlar. Odysseus'un cin fikirliliği diyeyim size. Orada işte bir kruva atı yapıp da efendim işte tanrılara hediye olarak size buraya bıraktık deyince ben de hep şöyle diyorum, yememişler, içmemişler Truvalılar da onu çekmişler içeriye almışlar diyorum. Yani keşke almasalardı.
1: Ama o dönemde tanrılara yönelik ciddi bir şey var ya, somutlaştırma hali, bir saygı duyma hali değil mi? O dönemin insanı aynen aslında bu konuya çok inanıyor. Dolayısıyla tanrılara yönelik adanmış bir hediye ise biz bu atı içeri alalım diyor oradaki halk.
0: Evet, bir de böyle bir hile düşünmüyorlar. Çünkü o dönemde Zeus'un kuralları var, Büyük Tanrı'nın kuralları var. O kurallarda yani bu yaptıkları hainlik yapılamaz. Yani böyle bir hile yaptılar ya, bu hile yapılmaması gereken bir hile. Kontrol de ediyorlar, filmde görmüşsünüzdür. Evet. Basıyorlar böyle ama göremiyorlar ve akşam oluyor, hepsini yok ediyorlar. Bütün Truvalı asiller, ama nasıl asiller? Anadolu'nun bütün asilleri yok oluyor. Tek kim kalıyor biliyor musunuz? Aeneas. Aeneas da oradan çıkacak, sonrasına gidecek Roma'yı kuracak. Ve Roma, onun için biz hep deriz ya İtalyanlar Anadolu'ludur diye. İşte o Roma'nın kuruluşunda Aeneas yapacak. O da bir Truvalı prens sonuçta.
1: Efendim biraz önce söylediniz ya, hakikaten böyle bir şey beklemiyorlardı. Çünkü o dönemin insanı işte Zeus'un mesela misafirperverlik anlayışı vardır. İşte herkes konuk edilir, böyle şeyler yapılmaz. Böyle bir anlayış yok. Bence filmin en zaten dikkat çekici noktalarından biri oydu. Siz eğer bu medeniyetin oluşturduğu değerleri yerle bir ederseniz, çünkü evet, hediyeleşmek o dönemin insanının kültüründe var mesela. Var. Birbirlerine hediye etmek. Siz onu yerle bir ediyorsunuz böyle kurnazca bir tavırla. Dolayısıyla bütün o medeniyetin değerlerini yok ediyorsunuz. Bedelini de ödüyorsunuz. 10 yıl boyunca işte böyle evinize bir türlü gelemiyorsunuz. Bence o mesaj oldukça kıymetliydi
0: hakikaten. Çok kıymetli. Bir de şöyle Kübra Hanım, biz hep hani öğrenciliğimde de biz hep deriz ki 1200'lerle 800'ler arası karanlık dönem. Sonra onu arkeoloji biraz beriye çekti. Dedi ki 300 yıllık bir karanlık dönem. O karanlık dönemi başlatan olay da bu zaten. Evet. Şimdi orada filmde de görmüşsünüz.
1: Geri dönüşü hani
0: batıdan
1: olmuyor
0: gelen,
1: yani artık.
0: Batıdan gelecekler, denizden gelecekler diyorlar ya. Onlar demek ki. Evet. Kendilerinden bahsediyorlar. O sistemi bozdukları için artık ondan sonra biliyorsunuz Hititler yıkılıyor. Anadolu'da birçok uygarlıklar yıkılıyor. Mısır önemini kaybediyor. Bütün bu Ege'deki tüm yerleşim yerleri Yunan kolonileri haline gelecek. Oradan çünkü buraya doğru gelecekler. Hatta şeyde o Milet'te mesela oranın bütün erkeklerini öldürecekler. Kadınlarla evlenecekler ama kadınlar onlara tepki olarak onların yemek masasına oturmayacaklar. Hı hı. Yani böyle trajediler yaşanıyor ondan sonra ve o karanlık dönem bitmek bilmiyor. İşte başlangıcında Truva olduğu söyleniyor ve bizim için yani ben filmi seyrederken de çok üzüldüm yani o Truvalıların haline. Evet. Bunca sene sen mücadele ver, koru şehrini ve böyle bir hileyle teslim et. Evet. Korkunç.
1: Şu da güzel. Hakikaten yıllarca bize bu hileye övdüler ya efendim. Ne güzel hile bulmuş da kurnazlık yapmış girmiş. Hayır. Öyle değil.
0: Değil.
1: Bu iyi bir şey değildir ve bu medeniyetin yıkım
0: ahlak
1: anlamına gelir.
0: Yani. Ahlak dışıdır.
1: Kesinlikle öyle efendim. Çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarınız için.
0: Ederim.
1: Efendim bu dilimde İpek Kobaner bizimle birlikteydi. Şimdi sırada haftanın kültür sanat ajandası var.
2: Sevda uzak değil ki. Sevda baş ucumuzda. Sevda pek yakında.
3: Harbiye'de yaz konserleri tüm hızıyla devam ediyor. Pop müziğin duygusal sesi Yaşar, Aldanırım, Bir Tanem ve Kumralım gibi unutulmaz şarkılarını 1 Ağustos'ta dinleyiciyle buluşturuyor. Bir

Levent Yüksel güçlü vokali ve zamansız şarkılarıyla Kağız Tost'ta sahne alıyor. Türk pop müziğinin süperstarı Ajda Pekkan, benzersiz sahne kostümleri ve güçlü performansıyla 7 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde hayranlarıyla buluşuyor.

İstanbul Festivali 5. yılında müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Derin sözleri ve kendine has üslubuyla Türk rap müziğinin sevilen ismi Sagopa Kajmer ve alternatif rock müziğinin öncü gruplarından Manga sahne alıyor. Festival kapsamında konser verecek sanatçılar 6 Ağustos'ta Yenikapı Etkinlik Alanı'nda hayranlarıyla buluşuyor. Anadolu Ateşi sahnede yanmaya devam ediyor. Mustafa Erdoğan imzası taşıyan dans projesi, 3000 yıllık Troya efsanesini halk dansları ve modern dansla sentezleyerek tüm dünyayı tanıtıyor. Gösteri 4 Ağustos'ta Aspendos Antik Tiyatro'da izleyiciyle buluşuyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali 8 ay boyunca 26 farklı şehirde sanatseverlerle buluşuyor. 1-9 Ağustos tarihleri arasında Nevşehir'de devam edecek olan festival, konserlerden sergilere, tiyatrolardan operaya, şehirlerin gastronomi değerlerini de ön plana çıkararak ziyaretçilerle buluşacak. Bergama Tiyatro Festivali 7. kez sanatseverlerle buluşuyor. 7 Ağustos'ta başlayacak olan festival, Pergamon Antik Kenti'ndeki Asklepion Antik Tiyatrosu'ndan Akropole, tarihi Bergama Arastası'ndan Kızılavlu'ya kadar kentin dört yanına yayılıyor. Festivalin açılış konserini ise Gökhan Türkmen yapacak. Mert Fırat ve Binnur Kaya'nın başrollerini paylaştığı iki kişilik oyun tiyatro sahnesine taşınıyor. Tek perdelik kara komedi, evlilik kurumunu, sadakati ve bireysel özgürlüğü mizahın keskin diliyle tiyatro severlerin karşısına çıkarıyor. Tiyatro 2 Ağustos'ta Selami Çeşme Özgürlük Parkı'nda sahnelenecek. Süt Kardeşler oyunu 7. sezonunda seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Bahriyeli iki askerin bilerek izin kağıtlarını değiştirmesi sonucu ortaya çıkan karışıklık, Süheyl Behzat Uygur kardeşler tarafından tiyatro sahnesine taşınıyor. Oyun 7 Ağustos'ta Bursa Boğop sahnede izleyiciyle buluşuyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Habertürk ekranlarından merhaba, herkese günaydın, mutlu sabahlar efendim. Bugün 1 Ağustos Cumartesi, saatlerimiz artık 10'a geliyor. Ben Kübra Nur Uslu, burası hafta sonu devam ediyor. Efendim, bu sıcak gelişmeyle başlayacağız. Bir önceki dilimde aktarmıştık, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ'cü timde yer alan terörist BK Afyonkarahisar'da yakalandı. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Buna göre Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlüklerinin İstihbarat Şube Müdürlüklerince ortak çalışma yürütüldü. Çalışmalar sonucu 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde yer alan, 10 yıldır da kırmızı bültenle aranan, meslekten ihraç edilen yüzbaşı ve eski helikopter pilotu olan terörist BK'nin yeri tespit edildi. Terörist BK, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı. İşte o yakalama anına ilişkin görüntü de efendim ekranlarınızda. FETÖ'cü terörist, 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü terörist yakalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik, hatırlayacaksınız, o gece en önemli hedeflerden biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. Marmaris'teydi. Ona yönelik bir suikast timi oluşturulmuştu. 37 kişiden oluşan bir suikast timiydi. İşte o timin arasında yer alan FETÖ'cü yakalandı. Kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü yakalandı efendim. Ekranlarınızda görüntüsü de. Efendim, yangının gündemine bakacağız. Şimdi arkadaşlarımızı gördünüz. Öznur Kaysi Çetiner Balıkesir'de, Nejat Kırbulut Aydın'da neler yaşanıyor? Yangınlarda son durum nedir? Önce bir Cumhuriyet Gazetesi'nden haberi paylaşalım. Cumhuriyet Gazetesi diyor ki ormanlarımız alevler içinde. Ege ve Akdeniz bölgelerinde günlerdir etkisini sürdüren orman yangınları bazı yerlerde kontrol altına alınırken bazı alanlarda rüzgarın etkisiyle genişledi. Aydın ve Balıkesir'de devam eden yangınlar nedeniyle onlarca ev tahliye edildi. Gömeç'te de yangını başlatan efendim kaynak makinesini kullanan iki kişiymiş. Hakikaten inanılır gibi değil. Tüm uyarılara rağmen ne yazık ki bu mevsimde, bu sıcakta kaynak yapıldı ve o kaynak yapan iki kişi de tutuklandı. Peki, Balıkesir'den aktardık son durumu. Acaba son durum nedir? Öznur Kaysi Çetiner tam da o noktada bize aktaracak şimdi. Öznur, söz sende.
1: Kübra Nur, dün Gömeç'te ikinci kez yangının çıktığı köydeyiz. Bağyüzü köyün ismi, Gömeç'e yakın köylerden. Burada dün saat 17 sularında önceki gün yaşanan yangının daha büyük boyutlusu çıktı tekrardan diyebilirim. Çünkü günlerdir diğer bölgelerimizde olduğu gibi, özellikle Aydın'da olduğu gibi, burada da Balıkesir'in çeşitli köylerinde, mahallelerinde esen rüzgar çok daha fazla hissediliyordu. Aşağıya indiğinizde rüzgarı o kadar hissetmiyorsunuz. Köylere çıktığınızda

Önüne çıkan her şeyi rüzgar dün alıp götürüyordu, savuruyordu. Şimdi köy meydanındayız. Söndürüldü dün akşam saatlerinde çıkan yangın. Daha bir rahatlama var şu anda. Hem köydeki insanlarda, hem ekiplerde, çalışanlarda haliyle herkes çok yoruldu. Günlerdir durdurak bilmeyen bir mücadele var burada. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olsun, itfaiyeler, itfaiye ekipleri olsun, belediye çalışanları, zabıta, farklı illerin gönderdiği personel olsun. Canla başla biz şahidiz, yakından sahada.

0: bizlerle birlikte çünkü yanlarında olduğumuz için geldiğimiz günden beri 29 Temmuz gecesinden beri Gömeç'in birçok mahallesinde, Edremit'te, Altınoluk'ta, Gömeç'te yine dediğim gibi Karaayıt mevki, Bakırlar mevki, bulunduğumuz bu Bayyüzü köyü saatlerce süren mücadeleler sonunda bu şekilde artık rahata kavuştu diyebiliriz diye düşünüyorum. Rüzgar eğer izin verirse. Şu an rüzgar daha sakin. Dün akşam çok zorlandık. Hem yayınları yaparken hem ekipler müdahale ederken. Çünkü rüzgar tozu dumana kattığı için, dumanı önüne kattığı için o anda müdahale etmek gerçekten zor oluyor. Gün boyu bu köyde ikinci kez yangın çıktığı için dün gün boyu helikopterler yangın havuzundan, barajdan, denizden yani su alabileceği her yerden takviye yapıp yangının, alevlerin şu anda bulunduğum köy meydanına gelmesini birlikte el birliğiyle engellediler. Köyde yaşayan insanlar su tankerleriyle günlerdir ekiplere destek oluyor. Köyün her noktasında diyeceğim şöyle bir gösterelim verdi. Tekrar oradan uzaklaştık ama. Ekiplerin araçlarının yanı sıra bakın şu karşıda gördüğünüz tankerlerden ara sokaklarda her yerde traktörler, motorlar özellikle çok sayıda su tankeri hem kurumların hem vatandaşın su tankerleri dün hiç boş durmadı. Alevlerin olduğu yere sürekli takviye yapıldı. Şu anda normale döndü gibi diyebilirim bu köy için. Bayyüzü köyünde daha çok gördüğümüz helikopterler tabii gün aydınlanınca mesaiye başlıyorlar doğal olarak. Bugün şu anda yapılan işlemler daha çok soğutmaya yönelik. Dün de sabah böyle anlattık ama akşam saatlerine doğru durum bambaşka bir yere gitti. Rüzgar hızını artırınca şu anda rüzgar gayet iyi. Eğer bir aksilik olmazsa bu anlamda Bayyüzü köyündeki yangın kontrol altına alınmış, söndürülmüş durumda.
1: Efendim Öznur Kaysı Çetiner Balıkesir'den aktardı. Neyse ki iyi haberler verdi ama onun da söylediği gibi rüzgar izin verdiği müddetçe. Çünkü bir noktayı söndürüyoruz. Sonra tamam artık diyoruz, soğutma çalışmalarına başlıyoruz. Rüzgar bir anda hızlanınca o yangın başka bir noktada tekrar çıkabiliyor. Dolayısıyla hakikaten ekiplerin işi oldukça zor. Öznur Kaysı Çetiner de ilk günden beri ekipleri takip etmeyi sürdürüyor. Şimdi bir diğer noktaya gidelim. Nejat Kırbulut. O da Aydın'daki yangını takip ediyor. Nejat Kırbulut oradaki durum nedir? Kontrol altına alındı mı yangın?
2: Henüz resmi bir açıklama yok kontrol altına alındığına dair ama gözlemlerimize göre şu an itibariyle kontrol altında ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Ancak şunu söyleyelim, dün de bu saatlerde benzer şeyler söylemiştik ama öğlenden sonra başlayan güçlü kuvvetli rüzgarla birlikte alevler yeniden yükseldi ve oldukça geniş alana yayıldı ve alevlerle mücadele yeniden başladı. Tabii bugün Aydın Çin'de alevlerle mücadelenin 3. günü, Yeşil Vatan'ı hedef falan alevler uzun süre söndürülmek için ekipler mücadele verdi. Gece boyunca da karadan ekipler günün ilk ışıklarına kadar söndürme çalışmalarını yürüttüler. Ve günün aydınlanmasıyla birlikte helikopterler de desteğe geldi. Şu an görüyorsunuz oldukça geniş bir alanda etkili oldu alevler. Çin'e ilçe merkezinin üstü dumanlarla kaplı. 3 gündür bu manzarayı yaşıyor Çinliler ve hemen altta bir köyümüz var. Bakın o köyde de tahliye gerçekleştirilmişti ve köyde bulunan hayvanlar tahliye edilmişti. Hemen sol tarafa dönelim, Madran Dağı'nı görelim. Orası yoğun bulut duman altında. Tabii yangının çıktığı ilk nokta o Madran Dağı'ndaki bir yayladan çıktı ve bütün bölgeye yayıldı. An itibariyle de o alevler söndürülmeye devam ediyor. Gözle görülür bir alev yok ancak içten içe yandığı belli bu yoğun dumandan. İşte bu yoğun dumanla birlikte de ekipler daha zor şartlar altında çalışıyorlar. Köylüler de destek oldular, desteğe geldiler. Orman ekiplerine büyük bir mücadele veriyorlar ama şunu söyleyelim. Bu yangınlar neden çıkıyor? Hani dedik ya hep genelde %85 insan kaynaklı diye. İşte o manzarayı gösterelim. Bakın yangının asıl çıkış nedenlerinden biri. Her yer izmarit dolu, cam şişe dolu. Bakın bu cam şişeler mercek görevi görüyor. Kuru

0: otların üzerinde, bu kuru otların üzerine atılmış cam şişeler, bunun gibi binlercesi var. Şu an bakın mercek görevi görüyor ve altındaki o otu kısa süre sonra güçlü güneş ışınıyla birlikte yakmaya devam ediyor. Bu yemyeşil cennetten bir köşe doğa ama ne yazık ki görüyorsunuz çöplük içinde. Şöyle gelelim bakın, bir şişe daha. Adımbaşı burada şişe var. Bu mercek görevi görüyor. Burada adeta ateş yakmak için konulmuş gibi. Altında ne var? Bakın iğne yapraklı kuru otlar var. Ne demiştik? Kuru zemin, bitki örtüsü ve tabii bu atılan çöpler. Şöyle bakın, hemen mangal yakılmış. Bu burada bir ateş yakılmış. Ateşin hemen üstünde bir ağaç var. Çam ağacı. Hızla tutuşabilecek bir ağaç. Eğer bu ağaç tutuşursa orman tamamıyla yanacak ve köye kadar gidecek. İşte insan kaynaklı dediğimiz olay bu. Araçlardan atılan izmaritler, burada binlercesi var. Hep çöpler atılmış buraya. İşte insan kaynaklı yangınlar genellikle bu nedenle çıkıyor ve ormanlarımız, yeşil vatanımız yanıyor ve o yeşil vatan içinde canlar yanıyor ne yazık ki. Ormanın gerçek sahibi olan hayvanlar can veriyor ne yazık ki. Tabii o mücadeleyi veren orman kahramanları da zarar görüyor. Ama şunu söyleyelim, Aydın Çin'de yangının 3. gününde mücadele devam ediyor.
1: Efendim Nejat Kırbulut'u Aydın'dan aktardı. Onun da aslında Aynel Yakin gösterdiği gibi işte her şey insan kaynaklı. Şunu biliyoruz ki çıkan yangınların çoğunun sebebi insana dayanıyor. Dolayısıyla dikkatli olmak icap ediyor. Özellikle Eylül-Ekim'e kadar herhangi bir yere çöp bırakmamak, herhangi bir şekilde kaynak yapmamak, ateş yakmamak gerekiyor. Sonunda ne yazık ki ormanlarımızı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu arada Avrupa ve Asya'da da aşırı sıcakların etkisiyle büyüyen kuraklık ve orman yangınları ile mücadele sürüyor. Fransa ve İspanya, yine Yunanistan'da da yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Endonezya ve Almanya ise aşırı sıcakla mücadele ediyor.
2: Dünyanın büyük bölümü orman yangınları ile mücadele ediyor. Avrupa'da sene başından bu yana yangınlarla kaybedilen alan geçen yılın aynı dönemine göre %25 arttı. 434.976 hektarlık alan yandı. Yunanistan'ın Girit adasındaki Preveli köyü yakınlarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Fransa'nın Bordeaux kenti çevresinde ise itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yeniden alevlenen noktalara da müdahale ediyor. İspanya'da da Avila ve Madrid yakınlarında etkili olan orman yangınlarının ardından iyileştirme çalışmaları başladı. Bilim insanları Fransa ve İspanya'da yaşanan büyük yangınların insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle daha da şiddetlendiğini belirtiyor. Araştırmalara göre iklim değişikliği Fransa'da yangın riskini 2 kat, İspanya'da ise 20 kat arttırdı. Uzmanlar devasa yangınların artık kendi hava sistemlerini oluşturduğunu ve yangın fırtınalarına dönüştüğüne dikkat çekiyor. Fransa'da en az 2 kez görülen bu olayların saatte 160 kilometreyi aşan rüzgarlara ve yeni yıldırımlara yol açtığı belirtiliyor. Almanya'da da sıcaklıklar Haziran sonunda 41 dereceye ulaştı. Ülkede bu yıl aşırı sıcak nedeniyle neredeyse 10 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Endonezya'da kuraklıktan endişeli. Bogor kentinden geçen Ciliwung nehrinde su seviyesi önemli ölçüde düştü. Kuraklıktan 100 binden fazla kişinin olumsuz etkilendiği belirtilirken bölge halkına içme suyu dağıtılıyor.
1: Efendim Yeni Şafak gazetesinden bir haber paylaşacağız. Özgür Özel'in aklı hala CHP'de diyor gazete. İmamoğlu'nun talebiyle yeni partiyi kuran Özgür Özel'in aklı hala CHP'de. Özel, yargı kararına göre CHP'ye dönmenin ya da CHP'de etkin olmanın yollarını arıyor. Plansa CHP'de kalan Selin Sayek Böke'nin üzerine kuruldu. Böke, butlan kararı bozulursa partide kritik rol üstlenecek. Çağrı heyeti atanırsa yine delegelerin oyuyla genel başkan seçilecek Selin Sayek Böke. Son aşamada yeni parti yönetimi CHP'ye davet edilecek. Böyle bir plan kuruldu diyor Yeni Şafak gazetesi. Özgür Özel'in aklı hala CHP'de başlığıyla bu planı aktarmış. Şimdi devam edelim. Ankara Etimeskut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 kişinin işlemleri sürüyor. Soruşturma bazı ihalelerde

0: Usulsüzlük, sahte belge düzenleme, imar ve ruhsat işlemlerine menfaat sağlama iddiaları üzerine başlatılmıştı. Sayıştay raporları, etkin pişmanlık ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK ve HTS analizleri de soruşturma dosyasına dahil edildi. Şüpheliler ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olmakla suçlanmıştı. Beşikçioğlu ve diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Efendim CHP'li başkan tutuklandı. Kimden bahsediyoruz? Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Akşam Gazetesi'nden aktaracağız haberi. Sinem Dedetaş, çürük binalara ruhsat verilmesiyle ilgili teknik detayları bilemem dedi. Dedetaş, müteahhitlerin Üsküdar Spor Kulübü adına para toplandığına dair iddialarla ilgili de dedikodu olduğunu düşünmüştüm cevabını verdi. Açıklamanın detaylarını Akşam Gazetesi böyle haberleştiriyor. Bu arada dediğimiz gibi Sinem Dedetaş dahil 4 kişi de efendim tutuklandı bu soruşturma kapsamında. Şimdi devam edelim sıradaki haberimizle. Gülistan Doku soruşturması kapsamında efendim gözaltındaki 11 şüpheliden 5'i daha tutuklandı. 5 şüphelinin adli işlemleri sürüyor. Gülistan Doku kaybolduktan sonra yürütülen soruşturmada şüpheli işlemler yaptığı değerlendirilen kolluk kuvvetlerine yönelik pazartesi günü operasyon düzenlenmişti. Aralarında emniyet müdürü ve emniyet amiriyle bilgisayar işletmeni ve 10 polis memurunun bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alınmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklanmıştı. Gözaltındaki 11 şüpheli de adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli tutuklandı. Bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 şüphelinin adliyedeki işlemleri de sürüyor. Soruşturmada efendim toplam tutuklu sayısı ise 25'e yükseldi. İBAN düzenlemesinin de yer aldığı 12. yargı paketi yürürlüğe girdi. Kanunla İBAN ve banka hesabını kullandıranların cezası yarı yarıya düşecek. Yaklaşık 400 bin dosya etkilenecek. Başka ne tür düzenlemeler var? Detayı haberimizde.
1: İBAN'ını kiralayarak ceza alanlar için yeni süreç başladı. Bu kişilerin cezaları yarı oranda indirilecek. Yaklaşık 400 bin dosya etkilenecek. İBAN mağdurlarının merakla beklediği düzenlemenin yer aldığı 12. yargı paketi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Nitelikli dolandırıcılık suçuyla ilgili yasa maddesindeki değişiklikte İBAN'ını vererek menfaat elde eden kişilerin cezasında yarı yarıya indirim yapılacak. Ayrıca mahkemenin ihtarından sonraki 6 ay içinde mağdurun uğradığı zararı geri veren ya da tamamen giderenlere verilen cezalar da yarıya indirilecek. Düzenleme, kanun yürürlüğe girmeden önce mahkumiyet kararı verilmiş, ancak dosyaları henüz kesinleşmeyip istinaf aşamasında bulunanları da kapsayacak. Bu kişilerin dosyaları indirimden yararlanabilmeleri için kararı veren ilk derece mahkemelerine geri gönderilecek. 12. yargı paketiyle duruşmalar arasındaki sürede 3 aydan daha uzun olmayacak. Mirasçılar arasındaki ortaklığın giderilmesi için yapılacak ilk açık artırma yalnızca mirasçılar arasında gerçekleştirilecek. Düzenleme ile birlikte kanuni faiz oranı %24 yerine %31 olarak belirlendi. Kanuni faiz, alacaklı ve borçlu arasındaki sözleşmelerde faiz oranı belirlenmişse uygulanıyor. Ayrıca 486 bin liraya kadar olan çok sayıda idari dava artık tek hakim tarafından kararla bağlanabilecek.
0: En düşük emekli aylığını 23.552 liraya yükselmesini içeren düzenleme yürürlüğe girdi efendim. 3.552 liralık fark da Ağustos ayında ödenecek.
1: En düşük emekli aylığında %17,76 oranında artış yapıldı. Yaklaşık 5 milyon emekliye fark ödemesi yapılacak. En düşük emekli aylığının artırılmasını içeren kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. En düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23.552 liraya yükseldi. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi Temmuz ayına yetişmediğinden en düşük emekli aylığı alanlar Temmuz ayı maaşlarını zamsız aldı. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte Temmuz ayından kaynaklanan fark ödemeleri Ağustos ayında emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Yaklaşık 5 milyon emekliye 3

0: 1552 lira fark ödemesi yapılacak. Temmuz ayı farklarının yatırılacağı tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak. En düşük emekli aylığı alanlara fark ödemesi dışında Ağustos maaşları da zamlı olacak şekilde hesaplarına yatırılacak.
1: Efendim, Mersin'de gözü dönmüş bir saldırgan market içinde bir çocuğu feci şekilde darp etti. Saldırgan gözaltına alındı. Gelin o görüntülere bir bakalım. Merkez Akdeniz ilçesinde meydana gelen olayda ME'nin henüz bilinmeyen bir nedenle kovaladığı iddia edilen 4 çocuk efendim gördüğünüz gibi markete sığındı. Kovalanan bu çocuklar markete giren ME yakaladığı çocuklardan MAD'yi feci şekilde darp etti. İşte o sırada güvenlik kameraları da kayda alıyor bu görüntüleri. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla çalışma başlatan Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli ME'yi gözaltına aldı. Darp edilen çocuğun tedavisi ise hastanede devam ediyor. İstanbul'daki bir at çiftliği sahiplerinin başı efendim bir süredir çiftlikten kaçan işte atlarla belada. Çiftlikteki İngiliz atlarından biri kaldığı bölümün kapı kilidini ağzıyla açmayı başarıyor. Hatta sadece kendi kapısını değil bu at, diğer atların kapısını da yine aynı yöntemle açıyor ve çiftlikten toplu halde kaçıyorlar.
0: Kaldığı çiftliğin kapısını ağzıyla böyle açtı. Diğer atlarla birlikte çiftlikten firar etti.
2: Kendisi kaçmasıyla kalmıyor, diğer atların da kapısını açıyor.
0: Burası İstanbul Küçükçekmece Gölü yakınında bulunan bir at çiftliği. Çiftliğin gündeme gelmesinin nedeni yaşanan firarlar. Öyle ki Rusya'dan getirilen 10 yaşındaki Akyol isimli İngiliz atı bir türlü rahat durmuyor.
3: Yaylı sürgüyü önce kilitlemesen ağzıyla açıyor. Bu normalde böyle duruyor. Bunu getiriyor. O aradan demirin arasından açıyor. Kapıyı açtıktan sonra çıkıyor.
0: Akyol çiftlikten tek başına kaçmıyor. Diğer bölümdeki atların kapılarını da benzer yöntemlerle açıp hep birlikte gidiyorlar.
4: Korkan da var ama ne yapacaksın, ta geliyor bak, bir tanesi daha geliyor.
0: Çiftlikten kaçan atlar avcılar sokaklarında böyle görüntülendi. Çöp konteynerlerinden beslenmeye çalışan atlar trafiği de tehlikeye atıyor.
5: Ona bir madalyon taktık.
0: Vatandaşların ihbarıyla bulunan atlar yeniden çiftliğe getiriliyor. Çiftlik sahibi ise Akyol ve ekibinin kaçmasına karşı önlem aldı.
6: Artık kilitlisin. Ben istediğim zaman çıkartacağım seni.
0: Kapıları tek tek kilitlenen atlar artık kaçamıyor.
1: Akıllı hayvanlar efendim işte. Şimdi bir görgüsüzlük haberi getireceğiz ekranlarınıza. Hani daha neler görebiliriz derken hep bir üstünü görüyoruz. Görgüsüzlük de yeni seviye diyor hatta Milliyet gazetesi. Efendim saat üstü havyar çıkmış bir de. Sosyal medyada yüz binlerce dolar değerindeki o pahalı ultra lüks saatlerin cam yüzeyinden siyah havyar yeme görüntüsü hayrete düşürdü. Görüntülerin Bodrum Yalıkavak'taki bir marinada Rus milyarderlerce paylaşıldığı da iddia ediliyor. Bakalım efendim bu görgüsüzlüğün gördüğünüz gibi sınırı yok. Daha neler göreceğiz kim bilir. Devam edelim sıradaki haberimize. Ücretli doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasının ardından 67.709 anne raporunu uzattı. Yeni düzenleme sonrası verileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı.
0: Düzenlemeden yararlanabilecek annelerin %43'ü raporunu uzatma kararı aldı. Ücretli doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasının ardından 67.709 anne raporunu uzattı.
7: Başvuruda bulunan sigortalıların tamamı için rapor oluşturma işlemleri sonuçlandırıldı. Böylece istek dahilinde analık raporunu uzatabilecek annelerin %43'ü raporlarını uzatma kararı aldı. Hem otomatik uzatılan izinler hem de başvuru sonucu uzatılan izinlerle birlikte toplamda 67.709 anne analık raporlarını uzatarak izin süresini 24 haftaya kadar kullanmış oldu.
0: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından doğum izni düzenlemesinin ardından uzatılan raporlara ilişkin açıklama yaptı. Işıkhan, 47.360 raporun otomatik olarak uzatıldığını belirtti.
7: Bu kapsamda 4A statüsündeki sigortalılar için 32.214, 4B kapsamındakiler için 1.711, 4C kapsamındakiler için ise 13.435 analık raporu otomatik olarak uzatıldı. Böylece 3 sigortalılık statüsünde toplam 40

0: 7360 analık raporu herhangi bir ek işleme gerek kalmaksızın sistem tarafından otomatik olarak uzatma işlemine tabi tutuldu.
1: Efendim, zayıflama iğnesinde 3 büyük tehlikeden bahsedeceğiz şimdi size. Henüz aslında bu zayıflama iğnelerinin ne tür sonuçlar doğuracağını tecrübe etmedik. Bakın, önümüzdeki yıllarda net bir biçimde tecrübe edeceğiz. Türkiye Gazetesi'nden geliyor haber. Hızlı kilo verirken ciddi sağlık problemleri yaşayabilirsiniz. Doktor kontrolünde gerekli tıbbi tetkikler yapılmadan kullanılan zayıflama iğnesi görme kaybı, pankreas ve safra kesesi iltihabına yol açabiliyor. Daha önce konuyla ilgili bize konuk almıştık. Özellikle konuğumuz bu görme kaybının da arttığını belirtmişti. Aman dikkat, bu iğneleri alırken mutlaka bir hekime başvurmak gerekiyor. Her ne kadar bu kadar yaygınlaşmış ve ulaşması kolay olsa da lütfen siz hekime başvurmayı ihmal etmeyiniz diyelim. Şimdi Mersin'den bir haber paylaşacağız. Bir sitenin yönetim kurulu başkanı silahlı saldırıya uğradı. O anlarda güvenlik kamerası da kayıttaydı.
2: Kaskıyla geldi, kapıyı açtı, açtığı gibi tetiğe bastı. Site başkanını bacaklarından vurup kaçtı. Saldırı Mersin'in Erdemli ilçesindeki bir tatil sitesinde yaşandı. Yönetim kurulu başkanı Murat Özbolat yanındakilerle birlikte yönetim odasında oturuyordu. O sırada kasklı bir kişi kapıyı açtı, silahını çeken şüpheli Özbolat'ı hedef aldı.
3: Kim olduğuna dair herhangi bir fikrimiz yok. Güvenlik güçlerimiz bu konuda gerekli araştırmaları yapıyor, muhakkak bulacaktır.
2: Bacaklarından yaralanan başkan hemen hastaneye kaldırıldı. Murat Özbolat yaklaşık bir ay önce de yumruklu saldırıya uğramıştı. Polis ekipleri şimdi silahlı saldırganın peşinde.
1: Göçmen akını İsrail operasyonu mu efendim? 2 gündür bu konu konuşuluyor aslında tüm dünyada. Çünkü akın akın Fas'tan İspanya'ya göç ediyorlar. İnanılmaz görüntüler var. Yüzerek gidiyorlar. Bakın, görüntü burada. Gördüğünüz gibi şöyle kıyının kenarından, yani Fas kıyısından yüzüp aslında İspanya sınırındaki, İspanya'nın daha doğrusu Afrika'da bulunan, Kuzey Afrika'daki özerk şehirleri arasında yer alan Sebte ya da Seuta ve Melia'ya girmesinde özellikle İsrail'in parmağının olup olmadığı tartışılıyor. Bunun nedeni ise İsrail'in Kuzey Afrika'daki en yakın müttefiki Fas'ın İspanya ile yaşadığı ihtilaf. Çünkü bu ihtilafı kullanarak aslında soykırıma karşı duran İspanyol hükümetinden İsrail intikam almak istiyor. İddia bu yönde. Şimdi sebebi de şu, bu yorumların yapılmasına sebep veren şeylerden biri de şu. İsrailler çünkü çok sevindi efendim bu hadiselere. İsrail Dışişleri Bakanı Saar, krizin tam ortasında Fas Kralı 6. Muhammed'in doğum gününü kutlayarak iki ülke arasında gelişen ilişkileri övdü. Kısa süre sonra İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon da İspanya için bize ders vermeye devam etmeden önce Afrika'da neden yerleşim bölgeleri kurduğunu dünyaya açıklamasının zamanı gelmiştir ifadelerini kullandı. Aslında bir söylentiyle başladı. Nisan ayında İsrail haber sitesi yer alan İsrail Fas'ın kuzeyindeki topraklarını yeniden kazanmasına nasıl yardımcı olabilir? Yani İsrail Fas'a nasıl destek olabilir o toprak parçası için? Bu yönde bir analiz yer aldı. Önceki gün başlayan bu mülteci akınında İsrail'in parmağı olabileceğini gösteriyor bu analizde. Akın, mültecilerin İspanya'da yasal statüye sahip olacağı haberleri üzerine de başladı. Bu arada efendim can kaybı da 34'e ulaştı. Şimdi bu konuyla ilgili aslında Avrupa Birliği'nden de tepkiler var. İtalya, İspanya ile serbest dolaşımı askıya aldığını açıkladı. İspanya Başbakanı Sanchez de verilerle yanıt verdi.
4: On binlerce göçmen Fas'tan İspanya'ya yüzdü. Düzensiz göçten şikayet eden İtalya, İspanya ile serbest dolaşımı askıya aldı. Fas'taki göçmenler İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Seuta'ya deniz ve karayoluyla geçmişti. Geçiş sırasında onlarca kişi hayatını kaybetmişti. Geçenlerin yarıdan fazlasının ise Fas'a geri gönderildiği açıklandı. Düzensiz göçmenlerin İspanya topraklarına akın etmesi Avrupa Birliği'nde de kriz yarattı.

0: yarattı. İtalyan Ansa Ajansı'nın haberine göre İtalya İçişleri Bakanlığı İspanya ile Schengen Anlaşması'nın askıya alınmasını kararlaştırdı. İtalya'nın İspanya ile kara sınırı bulunmuyor. Ancak alınan kararla İspanya'dan İtalya'ya seyahat edenlerin pasaport göstermesi gerekecek. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den yanıt gecikmedi. Sanchez, Schengen bölgesinin İspanya'ya kapatılması yönündeki çağrılara Avrupa Birliği'nin düzensiz göç karnesiyle yanıt verdi. Karneye göre İtalya'dan 478 binin üzerinde göçmen Avrupa Birliği'ne giriş yaparken bu sayı İspanya'da yaklaşık 235 binde sınırlı kaldı. Avrupa Birliği'ndense Schengen bölgesinin İspanya'ya kapatılmasına ilişkin süreç mevcut durumda başlatılamaz açıklaması yapıldı. Bir açıklamada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump kabine toplantısında konuştu.
1: You know, I saw Spain yesterday and I watched the catastrophe that took place. It looks like an invasion of a country.
0: Trump, İspanya'nın kötü bir yönetim olduğunu savundu. Amerika Birleşik Devletleri de Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin en önemli argümanlarından birinin sınır güvenliği olacağını vurguladı. Fas'la İspanya arasındaki sınır güvenliğinin sağlanması için iki ülkenin de askerleri bölgede devriye geziyor.
2: Efendim, bu dilimi açarken aktarmıştık. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ'cü timde yer alan terörist BK Afyonkarahisar'da yakalandı. Yeni ayrıntılar var konuyla ilgili. Habertürk muhabiri Emre Aytekin karşımızda. Emre, nasıl yakalandı bu FETÖ'cü? Nedir o ayrıntılar?
3: Evet Kübra Nur Uslu, bu FETÖ'cünün yakalanması için hem İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri hem de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geniş bir operasyon gerçekleştirdi. Çok titiz bir çalışma yürütüldü Afyonkarahisar'da. Önce şüphelinin yeri tespit edildi ve ardından da operasyon için düğmeye basıldı ve istihbarat ve terörle mücadele ekipleri bu şüphelinin evine bir baskın düzenlendi. Şu anda da ekranlara geliyor o görüntüler. Evinde bir takım aramalar yapıldı. Yine şüphelinin de orada olduğu tespit edildi ve hemen orada gözaltı işlemi yapıldı şüpheliye yönelik. Tabii evinde birçok para bulundu bu şüphelinin. Farklı türlerde özellikle dolar ve euro cinsinden paralar bulundu. Bazı kimlikler ve pasaportlar da bu şüphelinin evindeki aramalarda ele geçirildi. Evden de kısaca bir bahsedelim, görüntülere geliyordur. Sanki bir kullanılmayan ev gibi, ki firari bir durumda şüpheliydi. Öyle bir evde yakalandı. Bu şüpheli tam bir evi andıran bir yer değil aslında. Dağınık bir düzene sahip ve orada firari bir şekilde 10 yıldır kaçıyordu adaletten. Bu şüpheli operasyon detaylarında İçişleri Bakanlığı paylaştı. 2016'daki darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan son şüpheliydi. Bu 37 kişilik bir timdi. Marmaris'e saldırıya, suikast girişimine giden timde yer alan son kişiydi. İhraç Yüzbaşı bugün İçişleri Bakanlığı koordinesinde terörle mücadele ve istihbarat ekibinin çalışması sonucunda yakalandı ve gözaltına alındı. Şu anda da Afyonkarahisar Emniyeti'nde gözaltı işlemi devam ediyor. İhraç Yüzbaşı, FETÖ'cü darbeciden bahsediyoruz. Onunla ilgili suçlar da var. Onlara da kısaca bir bakalım. Cumhurbaşkanına suikast, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme, askeri ceza kanununa muhalefet ile silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta geceleyin yağma suçlarından arandığı da belirtildi. Kısaca o geceyi de bir hatırlatmak istiyorum. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 37 kişilik FETÖ'cü suikast timi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı Marmaris'teki otele gitti ve orada bir çatışma çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrılmasıyla birlikte bu çıkan çatışmada koruma polisi Mehmet Çetin ile polis memuru Nedip Cengiz Eker şehit oldu. 10 kişi de yaralandı. İşte bu suikast timinde yer alan, 37 kişilik suikast timinde yer alan son kişi de bugün gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alındı. Operasyonu hem terörle mücadele ve istihbarat birimleri ortak yürüttü. Şüpheli yüzbaşı İhraç BK Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.
2: Kala efendim, Emre Aytekin FETÖ'cü teröristin yakalanma anına ilişkin detayları paylaştı. Devam edeceğiz şimdi. OpenAI'nin ardından bir yapay zeka daha başka firmaların sistemlerine sızdı. ABD merkezi Anthropic, Claude adını verdiği yapay zeka modellerinin siber güvenlik testleri sırasında

0: başka 3 firmanın sistemlerine daha sızdığını açıkladı.
1: Anthropic şirketine ait en güçlü yapay zeka modeli testler sırasında kontrolden çıkarak 3 farklı kurumun sistemine sızdı. Olay OpenAI'ın kısa süre önce yapay zeka modelinin kontrolden çıkarak internete ve başka sistemlere eriştiğini duyurmasının ardından geldi. Test çalışmalarını inceleyen Anthropic, cloud modelinin dış sistemlerine izinsiz eriştiğini tespit etti. Modelin zayıf parolaları ve güvenlik açıklarını kullanarak sistemlere sızdığı belirtildi. Geçtiğimiz haftada OpenAI'ın en gelişmiş modeli kontrolden çıkarak internete erişmiş ve yazılım platformu Hugging Face'e sızmıştı. OpenAI CEO'su Sam Altman, olayın ardından testleri askıya aldıklarını ve güvenlik önlemlerini artırdıklarını açıkladı. This is called deep research. And we announced it early. Son dönemde yapay zeka sistemlerinin karıştığı siber olaylar, güvenlik önlemleri ve denetimlere ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşımış durumda. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın son açıklamasına göre yapay zeka araçlarına yönelik kısıtlayıcı adımlar değerlendiriliyor.
0: Efendim işte yapay zeka ne zaman insanlığı tehdit edecek diye sorduk cevabını da almaya başladık. İşte bu hafta OpenAI'nin kontrolden çıkması, 4 şirkete saldırması, ardından cloud üzerinden yine Anthropic üzerinden bir takım siber güvenlik testleri sırasında 3 farklı şirketin sistemlerine sızdığını duyurması derken bir de Trump'tan açıklamalar geldi yapay zeka için. İlk kez böyle yapay zekayı kontrol etmeye yönelik açıklamalarda bulundu ama Trump şöyle bir şerh de koyuyor, diyor ki bunu yaparken Çin'in de gerisini de kalmamalıyız. Dolayısıyla biz nereye gidiyoruz? O korkulan senaryo yakınlaştı mı? Ve bu ABD-Çin rekabeti nereye varacak? Hepsini konuşacağız. Araştırmacı yazar İlkin Başar Özal bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Efendim ne dersiniz? Korkularımız artık gerçek olmaya mı başladı bu yapay zeka ile ilgili? Nasıl yorumlamak gerekir bu şirketlere saldırısını? İnsanın ürettiği bir ürünün aslında insan eliyle üretilen bir ürün insana saldırması gibi, öyle değil mi?
2: Yani açıkçası bu kaçınılmaz bir şeydi. Eninde sonunda olacaktı. Çünkü bizim ürettiğimiz her şey, teknolojide atmış olduğumuz her adım ne kadar iyiye yönelik, bizi geliştirmeye yönelik alınan kararlar doğrultusunda hayata geçirilse de mutlaka birileri bunu alıp kendi çıkarları için kullanıyor. Yani bir yapay zekayı ürettiğiniz zaman aslında sizin yakınlarınızdaki bir devlette kendi ideolojinize uygun bir diktatör yaratmanız ya da bir terör örgütü kurmanızla temelde baktığınız zaman aynı şey. Sizinle birlikte çalıştıkları müddetçe tamam, iş çok güzel gidiyor ama tamamen sizin kontrolünüzden çıktığı zaman bu sefer size doğru dönmeye başlayacaktır. Buradaki en önemli nokta şu. Biz şu anda 4. sanayi devrimini yaşıyoruz ve bu ilk 3 sanayi devriminde büyük bir avantaj vardı. Makineye her türlü yardım yapıp onu program yapıp geliştiriyorduk ama akıl ve zeka bizdeydi. Şimdi 4.sünde biyogenetik ve bileşim teknolojileri o kadar birbirine paralel ve birbirine destekleyici şekilde gidiyor ki yapay zeka ortaya çıktı ve yapay zeka sürekli olarak kendisini geliştiriyor. Geliştirmesi için de biz kendisini ciddi anlamda hani zorluyoruz, öyle söyleyeyim. Bu son olayın içerisinde eğer dikkat edecek olursanız atılmakta olan adımlar aslında internete kapalı bir ortamın içerisinde gerçekleştirilen bir operasyon gibi görebileceğiniz bir şey.
0: Yani ifade şu efendim, bu arada yapay zeka kontrolden çıktı. Kontrolümüzün dışında hareket etti. Hatta bu mesela Hugging Face'e işte yapılıyor bu operasyon diyelim. Şöyle aktardılar sonra toplantı sırasında, diyorlar ki yapay zeka ajanları insanüstü bir hızla çalıştı. Tespit etmemiz 3 gün sürdü ve insanlardan farklı aslında garip hatalar yapıyorlar ama inanılmaz bir biçimde adaptasyon sağlıyorlar. Dolayısıyla mücadele etmemiz zor deniliyor. Nasıl mücadele edeceğiz biz insanlık olarak o halde bu yapay zekayla? Yani bu daha sonraki aşama yapay zekaya sınırları öğretmek mi? Sınırlarının nerede olduğunu öğretmek mi?
2: Aslında öğretmekten çok onu sınırlandırıcı bir anlayış içerisine girmemiz gerekiyor. Çünkü o kadar fazla öğrenime açık ve öğrenirken kendi tecrübelerini değerlendiren bir yapıdır ki bakın ilk olarak bu denemeler gerçekleştirilirken basit bu hani yapay zekanın ajan yapay zekalar diye adlandırılan bilgi toparlayabilmek için serbest bırakıyorsunuz. Buradaki olay da o. İnternete kapalı bir ortamda serbest bırakıyorsunuz ama o bir şekilde bir boşluğu buluyor ve onun kendi değerlendirmesi içerisinde operasyona devam etmesi gereken bir şey olarak algılıyor. Birdenbire gidiyor, sızıyor ve her şeyi çekmeye başlıyor. 3 tanesinden bir tanesi duruyor. Fakat duruyor derken şöyle söyleyeyim. Hani İstanbul merkezinden sınırına kadar bir şey çizmişsiniz ona. Sınırı aşıyor, kendini durdurduğun ada pazarında. Aslında durması gereken yerden çok ileride. Şimdi olay nedir? O sınırlandırmayı gerçekleştirirken bunu

0: Yani operasyonel dürtülerine dikkat etmemiz gerekiyor. Bir şeyleri yüklüyoruz, çok çabuk evriliyor. O bahsettiğim ilk şeyde K1 diye bir üretim gerçekleştiriyorlar. K1'i geliştirip K2 oluşturduklarında artık geliştin, daha yeni şeyler yapabilirsin dediklerinde ilginç bir şekilde cevap alıyorlar. Bahsettiğiniz K1 de ben K2'yim. Aynı sizin devlet başkanlarınıza, imparatorunuza taktığınız gibi benim ardımda iki rakamı var. Ben başka bir şeyim diyor. Ve ilginçtir, kendisinden sonra gelecek olana da bir zemin hazırlama gibi durumu var. Yıllar evvel Berkeley'de bir şey yaptılar, çalışma yaptılar. Avucumun içi kadar büyüklüğündeki bir şey, drone ve tamamen yapay zeka ile donatılmış. İçinde 22 kalibreli küçük bir tabanca var diyelim. Daha farklı şeyle ifade edebiliriz de. Bunun amacı şu, salıyorsunuz, hedefi buluyor. Bir asker, birey askere yapışıyor ve 22 kalibrelik silah ateşleyerek onu imha ediyor ve kendisini de imha ediyor. Bunu bireysel olarak deniyorlar mankenler üzerinde ısı kontrolüyle. Sonra sürü halinde deniyorlar 250 tane. Sonra canlı denekler üzerinde kuru sıkı mermiyle deniyorlar. İçlerinden bir tanesi operasyonun ortasında geri dönüyor. Geri döndükten sonra kontrol ediyor, ne oldu buna, arıza mı oldu diye. Alet kendi içerisinde ayrı bir veri tabanı oluşturmuş ve bu veri tabanı içerisinde kendisine verilenlerle sahada gördüklerini birbiriyle çelişkili olduğunu algılayarak kafasında şöyle bir karar vermiş. Gidip imha edeceğim hedef dost hedef olabilir, o zaman operasyonu iptal etmem lazım. Doğrudan üstüne dönüyor. Şimdi baktığınız zaman kendi kendine öğrendiklerini alıp götürmeye başlıyorlar.
1: Peki tabii şu anki çalışmalar bize neler söylüyor? Şöyle bir gelecek perspektifi çizersek en korkulan senaryo nedir yapay zekada? Buyurun.
0: Yani elinde sonunda dönüp bu dünya üzerindeki bütün sorunları yaratan ve dünyanın içinde bulunduğu durumdan tamamen sorumlu olan bir tek canlı görüyorum. Onu ortadan kaldırmam gerekiyor diye kendi kendisine bir karar verebilme ihtimali var. Bakın şöyle bir şey düşünsenize. Şu anda dünya üzerine bağlı bir iklim krizimiz var değil mi? Durup durmadan bir sürü şey yaşıyoruz. İklim kriziyle alakalı bunların başlangıcını, gelişimini ve olası sonuçlarını değerlendir. Bu değerlendirmenin üzerinden önemli faktörleri ortaya çıkar. Bu faktörlerin iklimle alakalı bu konuma gelmekteki rollerini araştır. Bu faktörlerin ortadan kaldırılması durumunda bu durum nereye doğru seyreder, bunun analizini yap ve sonuç olarak bir şey geliştir, plan geliştir diyorsunuz. Düşünün, içlerde faktörlerden bir tanesi biziz. İnsan. Ve dönüp şöyle bir şey yapıyor. Bir pandemi esnasında bir sürü yerde insanlar evlere çekildiği zaman doğa kendisini yeniliyor. Hayvanlar tekrar neşeyle gezip giriyor. Bizim ortaya yunuslar geliyor. Demek ki bu faktör sorunlu bir faktördü diyor. Ondan sonra bunun üzerine çalışmaya başlıyor. Burada o faktörle ilgili olarak en azından insanı hedefin dışına tutabileceğiniz bir sınırlandırma yapmanız gerekiyor. O da mümkün değil. Neden? Siz ve ben iki devlet oturduk, anlaştık, dünya üzerinde etik kurallar çerçevesinde bu işin insanlara zarar vermeyecek şekilde devam etmesi için anlaştık. Ama sonuçta sizin devlet olarak korumanız gereken çıkarlarınız var, benim devlet olarak korumak çıkarlar var. Ben sizle el sıkışırken sizin de benim de arkamdaki arkadaş grubu bizim anlaştığımızın tamamen dışında çalışmalara devam ediyorlar. Gün gelir de sistemimizin içine sızarlarsa sızmayı nasıl engelleyebiliriz? Karşı saldırıyı biz nasıl yapabiliriz? Aynen. Muharebe alanında eskiden kullanılan konvansiyonel silahlardan çok farklı bir şey değil. Ama bir tek farkı var. Bu çok daha sinsi ve sistematik.
1: Evet.
0: Kontrolünüzden çıktığı anda geriye dönme imkanınız çok zor.
1: O halde tam da şimdi efendim Trump'ın bu haftaki sözlerine şöyle bir bakalım hakikaten. Çünkü Trump normalde ya bu alanı biraz serbest bırakalım ki aslında işler ilerleyelim, Çin'in gerisinde kalmayalım diyor. İlk kez yapay zeka nasıl kontrol edileceğini inceliyoruz ama onu kısıtlayıp birdenbire Çin'in gerisinde kalmak da istemiyoruz dedi. Hatta cümlesinin devamında şöyle bir ifade var, diyor ki yapay zeka alanında kim kazanırsa o kazanacak, konu o kadar büyük ki internetin hiç olmadığı kadar büyük bir konudan bahsediyoruz. Şimdiye kadar var olan her şeyden daha büyük bir konu diyor Trump bu yaşananlar için ve ne olursa olsun Çin'in gerisinde kalmamalıyız diyor. Kim kazanacak bu rekabeti? Çin mi, Amerika Birleşik Devletleri mi?
0: Şimdi 1960 senesinde Çin ve Amerika'yı karşılaştırdığınız zaman mevcut ekonomik boyutlarını, Çin 1 ise Amerika 10'du. Bugün, yani 2019 verisine göre söyleyeyim, Çin 13, Amerika 21. Buradaki problem Çin Amerika'yı geçecek mi sorusu değil artık. Çin Amerika'yı ne zaman geçecek sorusu. Çünkü o noktaya geldi.
1: İş işten geçti yani.
0: Tabii ya, o şey mümkün değil. Yani Amerika elinde sonunda geride kalacak. Çünkü Çin'in yaptıklarıyla Amerika'nın yaptıklarına bakarsanız Amerika hemen hemen her yerde askercilik oynuyor. Elindeki bütün kaynakları

0: silah yatırıp bir de bunları olmadık şekilde harcıyor. Olmadık şekilde şunu kastediyorum. İran'a milyon dolarlık füze atıyor. O füzeyi durduran bin dolarlık dronlar. Evet. Arada ciddi bir asimetrik aslında maliyet farkı var. Şimdi buradaki nokta şu. Çin'i geçmekle mevcut olan sistemde kısıtlama ve korumacılığa gitmek arasında bir seçim yapması gerekiyorsa eğer Çin'in gerisinde kalmaması, kalmamayı Çin'i geçmeyi düşünecektir. Ama arada ciddi bir fark var. Neden? Amerika'nın bazı avantajları var. Nedir? Tamamen özel sektöre dayalı bir inovasyon çalışması var. Üniversiteleri var, uluslararası bağlantıları var. Ama Çin'deki avantaj olayın devlet kontrolünden merkezi tek amaca yönelik olarak sürekli kendini sistematik geliştirir bir yapıdadır. Burada kim kazanır, kim kaybederin cevabı aslında en iyiyi üretmek değil bence. Kendi normlarını, anlayışlarını küresel boyutta camiaya kabul ettirebilmek aslında çok önemli. Yani ben 150 kilometreyi aşamayan bir araç üretiyorum. Sizin ürettiğiniz 450-500 kilometre. Benim dünya çapında söylediğim şey şu. Bütün otobanlarda hız ancak ve ancak şu. Bu yapılanmanın içerisinde Amerika ile ve Çin karşı karşıya geldikleri takdirde bu mücadelenin içerisinde belirli bazı şeyler var, sorunlar var. Bu sorunlar elinizdeki ne olursa olsun elinizden kaçabilme ihtimali çok yüksek. Yani bakın çok küçük bir yerde bulduğu noktadan içeriye girdi, interneti yakaladı ve çekmeye başladı her şeyi. Düşünülen bir şey değildi. Ve bu Nisan ayında ufak ufak gerçekleşen bir takım operasyonlardan sonra bu bizim duyduğumuz en büyüklerinden bir tanesi. Şimdi olay nedir? Çin tamamen bu işin içerisinde çok ciddi bir atılımla gidiyor. Yapay zekanın dünya boyutunda bir kısıtlama içerisine girebilmesi için herkesin ortaya koyduğu değer ve kavramların küresel boyutta kabul edilebilir olması lazım. Ama basit bir şey söyleyeyim size. Terör kavramında bütün dünya hemfikirken terörist kavramında hemfikir olunamaması, benim terörist dediğime sizin özgürlük savaşçısı demeniz bunu aynı yapıda buraya doğru getirecek. Evet. Buradaki onay ne? Mesela Trump diyor ki bir kısıtlama düşünüyoruz, yapmamız gerekiyor. Bunun yasayla değil, şirketleri ortak olarak yapma düşüncesinde.
1: Yani artık devlet mi yapay zekaya ortak olacak? O sayede mi durdurulacak, kısıtlayacak ya da ilerlemesini sağlayacak?
0: Tabii, ilerlemekten çok kontrol altına tutmak aslında. Evet. Şimdi siz bir olay olduktan sonra yasa çıkardığınızda olay olana kadarki süreci kontrol altına tutamadınız. Ondan sonrasını kontrol altına tutmaya çalışıyorsunuz demektir. Burada nedir? Şirkete ortak olduğunuz zaman şirkette alınacak olan kararları da ortaksınız demektir. Bir, olayın ne kadar gelişeceği, ne noktaya kadar gidebileceğinde sizin söz sahibi olmanız gündemde. İkincisi, o söz sahibi olduğunuz ürün üretildikten sonra kime ihraç edilecek, kime gönderilecek, kimle paylaşılacak, kimden alınan donelerle yenisi üretilecek, ona da siz karar verme durumundasınız. Evet. Hatta Bernie Sanders yanılmıyorsam şu anda tartışılan şey %5, %15'lik şirket ortaklıkları gibi. O ünlü muhalif senatör vardır Bernie Sanders, o adam %50'ye falan çıktığı olması gerektiğini söyledi. Başka türleri kontrol altına tutamayacağız. Yani
1: biraz Çin'i de örnek almak. Çin bu işi tek elden, devlet üzerinden kontrol ediyorsa başka çaremiz yok. Gücü elimizde tutmak için devlet mekanizması devreye girmiyor. Bu arada hatırlıyorum, Pentagon mesela antropik üzerinden kararlar verdi. Bazı şeyleri yasakladı. Dolayısıyla hakikaten zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde de devlet işin içinde bir süredir. Daha da aktif hale geldiğini göreceğiz o halde. Yani ileriye dönük beklentimiz bu yönde.
0: Öyle kesinlikle öyle. Ve şu anda Amerika'nın elinde yapılabilecek en uygun hareketlerden bir tanesi bu. Şirket ortaklığı içerisinde işi götürmek, Çin'le gelinmiş olan rekabet içerisinde şirketler üzerinden Amerika devletinin bu işin içerisinde önerek olmasını sağlamak.
1: Bu arada buna rağmen Çin zaten kazandı diyorsunuz. Yani elbette kazandığı günü ilan etmesini bekliyoruz. Zaten o yolu çoktan aştı.
0: Yani kazandı derken şunu söylemeye çalışıyorum tekrar. En iyi yapmak değil. Bunu en iyi şekilde kullan. Bakın bir ara bilgi çağındaydık.
1: Evet.
0: Tamam. Şimdi ondan sonra bilgiyi kullanma çağı içerisindeydik. Şimdi bu bilginin silah olarak kullanılabileceği noktaya gelmiş vaziyettesiniz. Ben isterim ki yapay zekaya sorduğum sorular karşısında insan sağlığını geliştirici ne olur ne biter diye bir şeyler yapayım. Evet, bunun bir ayağı var. Ama öbür taraftan adamlar yapay ajan zekalar geliştiriyorlar. Diyorlar ki şu şirketin içerisinde olası donelerin ne olduğunu çıkar, bunun bir raporunu analiz et, biz buna nasıl tedbir almamız gerekiyor? Peki bunlar sahada karşı karşıya gelirlerse ne olacak?
1: Evet.
0: Yani birinin yapay zekası, öbürünün yapay zekası. Şimdi bir savaş aleti üretirseniz onun hemen antisi çıkar. Yani uçak

0: uçak savar gibi, tank savar gibi. Şimdi doğal olarak sizin yapay zekanız hem karşı tarafa doğru hamle yaparken hem de karşı taraftan geleni engellemeye çalışacak. Sahada bunların karşılaştığını düşünün. Ve bu kadar geliştirdiğiniz yapının, kusura bakmayın çok fazla uçtuğumu düşünebilir izleyenler ama sahada karşılaştıktan sonra bunların saniyeler içerisinde aslında altyapı olarak aynı olduklarını fakat insanın kendini yönlendirmeleri nedeniyle birbirlerine zarar vermekte olduklarını fark ettiklerini ve dönüp kendi üreticilerine ne yapıyorsunuz dediklerini düşünün. Hala insan üzerinde çok büyük saldırıyla alakalı bir şey yok. Sinsi ve sistematik olarak altyapılara, stratejik noktadaki şirketlere ve onların kaynaklarına doğru erişim var. İnsana doğru kaydığı zaman işte o zaman iki kere düşünmemiz gerekiyor.
1: Ya bunu fark ederse asıl tehlike insandır evet. Derse yapay zeka o zaman ne yapacağız? Bu arada biraz önce söylediğiniz şey de çok kıymetliydi hakikaten. Hani efendim Avrupa Birliği gelsin otursun masaya işte Amerika Birleşik Devletleri otursun yahu artık böyle böyle sınırlarımız var desinler mesela. Ne kadar uygulanabilir hakikaten? Biraz önce dediğiniz gibi yani terör noktasında ortaklaşsak bile neye göre terörist belli değil. Ya bu konuda da neye göre kısıtlama? Şimdi Avrupa Birliği normları malum zaten hantal işleyen bir sistem var. Ne kadar başarılı olunabilir? Dolayısıyla çok da ümit vaat etmiyor herhalde dünyanın bir araya gelip de bu konuda bir fikir sahibi olabilme ihtimali.
0: Çok basit bir şey sorayım. Avrupa Birliği şu anda bir araya gelmiş olan bir devletler topluluğu var değil mi?
1: Evet.
0: Ortak anayasası var mı? Neden? Çünkü herkesin uygulama alanındaki kendi çıkarları, kendi devlet öncelikleri, kendi kültürel altyapısı bunun tek bir normda toparlanmasını engelliyor. Çünkü bir şeyleri kaybedeceksiniz. Evet. Günümüzdeki ittifaklardaki devletler arasında ilişkilerin de çok sağlam olmadığını hani bir itilaf ve ittifak devleti gibi ki onlar bile sağlam temelde olmasına rağmen taraf değiştirenler olduğu için de bugün ise her şey çok sallantıda. Yani bir masaya yan yana oturduğunuz insanın %100 o masadan sizle beraber kalkacağına emin değilsiniz. NATO. Akan bütün istihbaratı gören sadece 5 devlet vardır tamamını. Ve istihbarat sağlayan devletler kendilerine 5-6 sene sonra zarar gelebilecek bir istihbaratı oraya akıtmazlar. Yapmazsınız zaten bu. Sonuç olarak burada göstermelik yapay zekalarla ilgili küresel boyutta ne kadar ortak, ne kadar etik, herkesin kabul edebileceği sınırlamalarla ilgili karar alsanız da her devlet el altından ona devam edecek. Hatırlatırım İran Gate skandalını. İran'a ambargo uygulamakta olan Amerika, İran'a silah satıp oradan elde ettiği parayla Nikaragua'daki kontr gerillalara finansman destek sağladı. Ya bunun şeyi yok, sonu yok. Bir tek şey var. Mümkün olduğu kadar bunun farkına varabilmek. Bir de yapay zeka sadece devletler ya da onların bağlantılı olduğu şirketler değil. Biz de besliyoruz aslında.
1: Son dakikalarımıza giriyoruz da bir araştırmadan bahsetmiştiniz
0: evet.
1: Değil mi MIT'nin? Onu da bir sizden dinlesek
0: tabii.
1: Öyle değil mi? Ne
0: şimdi,
1: tür bir araştırma?
0: MIT yapmış olduğu araştırmanın içerisinde en ciddi 5 yapay zeka riskini tespit etmiş. Bunların çevirilerini yaptım ben. Şimdi sadece 3'ünden bahsedeceğim size. Bunların aşağı yukarı olabilirlik oranları %20, 21, 22 gibi ve size vereceği zarar 5 üzerinden 3.49, 3.50 civarında. Bunlardan biri tehlikeli yeteneklere sahip yapay zeka gelişimi. Yani yapay zeka sistemlerin aldatma, silah geliştirme ve edinme, ikna ve manipülasyon, siyasi strateji, siber saldırı, yapay zeka geliştirme, kendi kendini geliştirip yerine bir başkasını da geliştirme, durumsal farkındalık ve kendi kendini çoğaltma yoluyla kitlesel zarara yol açma potansiyelini arttıran yetenekler geliştirmesi, bunlara erişmesi ve bu yeteneklerle donatılması. Bu çok ciddi bir şey. Çünkü herhangi bir arıza nedeniyle çok büyük kitlesel sonuçlar doğurabilecek bir nokta bu. Bir ikincisi siber saldırılar, silah geliştirme ve kullanımı ve kitlesel zarar olarak adlandırılan siber silahlar geliştirmek. Mesela çok daha ucuza, çok daha etkili, kötü amaçlı yazılımlar kodlayabilmek.
1: Evet.
0: Kendisinin yaptığı bir şey.
1: Hı-hı.
0: Yeni silahlar geliştirerek veya mevcut silahları geliştirmek, otonom ölümcül silahlar veya kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer ve yüksek verimli patlayıcılar gibi.
1: Evet.
0: Kitlesel zarar vermesi. Bir diğeri de... Çok özür dilerim.
1: Yok rica ederim yani MIT'nin yaptığı son araştırmayı aslında bize söylüyorsunuz.
0: Evet.
1: Yapay zeka ile ilgili 3 önemli tehlikeye dikkat çekiyoruz.
0: Burada
1: son tehlikeyi de alalım
0: efendim. Son tehlikeyi de söyleyeyim. Gücün merkezileşmesi ve faydaların adaletsiz dağılımı. Yani güçlü yapay zeka sistemlerine erişimi olan veya bunlara sahip olan belirli kurum veya gruplar içinde yapay zeka odaklı güç ve kaynak yoğunlaşması. Böylelikle bu durum faydaların adaletsiz dağılımı ve artan toplumsal eşitsizliğe yol açacaktır.
1: Evet.
0: Ve bu aslında şey...
1: Bu da çatışmalar demek zaten o artan eşitsizlik toplumdaki...
0: Ve bu 37 madde aslında ben size en risk...

0: riskli olanları söyledim.
1: Evet.
0: Bu aşağıya doğru %20'lerden, %25'lerden başlayıp peki, 6'lara kadar ilerleyen bir süreç.
1: Pekala.
0: Ve bunu ilk yaratmış olan insan da neyi geliştirdiğinize dikkat edin, başımıza çok büyük sorun açabilir diye uyarıda da bulundu.
1: Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Bu dilimde araştırmacı yazar İlkin Başar Özal bizimle birlikteydi. Saat başında devam edeceğiz.
2: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
3: Gıda hijyeni tehlikeleri kontrol etmek için gerekli tedbir ve şartlarla bir gıda maddesinin insan tüketimine uygunluğunun sağlanmasıdır. Hijyen, işleme, paketleme, depolama, bina koşulları ve personel gibi gıda işletmelerinin tüm bileşenleri için önemli bir gerekliliktir. Uzmanlar çiğ tavuk ve kırmızı etin pişirmeden önce yıkanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Yıkama işlemi bakterilerin lavaboya ve etraftaki tezgahlara yayılmasına neden olur.
2: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Profesör Doktor Engin Çakar'la Mucize Hayat'ta bu hafta mide ve bağırsak sağlığı tüm yönleriyle ele alınıyor. Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Emre Yıldırım, reflü tedavi edilmediğinde gastrit veya ülser gelişip gelişmeyeceğini izleyicilerle paylaşıyor. Hasta hikayeleri köşesinde ise Mesut Özel, babası Aydın Özel'in yüksekten düşme sonrası yaşadığı beyin felci sürecini, tedavi mücadelesini ve yaşadıklarını izleyicilerle paylaşıyor. Profesör Doktor Engin Çakar'la Mucize Hayat, bugün saat 11.15'te Habertürk'te.

0: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba, günaydın efendim, mutlu sabahlar. Bugün 1 Ağustos Cumartesi, saatlerimiz artık 11'e geliyor. 8'den bu yana karşınızdayız. Ben Kübra Nuruslu. Burası hafta sonu devam ediyor. Efendim burası hafta sonuna yangının gündemiyle devam edeceğiz. Yangın gündemiyle devam edeceğiz. Şimdi bir gazete haberi sizinle paylaşacağız. Malum birkaç gündür özellikle aktarıyoruz. Takvim gazetesi kabus bitti başlığıyla duyuruyor yangınlardaki son durumu. Türkiye genelinde eş zamanlı çıkan orman yangınları ekiplerin yoğun çabalarıyla kontrol altına alındı. Balıkesir Gömeç'te bir kıvılcımla başlayan orman yangını 3 günlük yoğun müdahale sonucu söndürüldü. Kaynak yaparken yangın çıkmasına neden olan 2 şüpheli de tutuklandı. Yine Aydın Çin'deki yangına müdahale devam ederken risk altındaki köyler de tahliye edildi. Sıcaklığın 441 derece olduğu belirlendi. Antalya, Muğla ve Mersin'de de neyse ki alevler kontrol altına alındı. Efendim neyse ki iyi haberler var. Alevler kontrol altına alınıyor fakat işte rüzgarın etkisiyle biz bazı bölgelerde yangının tekrar alevlendiğini görüyoruz. Şimdi ekrana geldi Öznur Karslı Çetiner Balıkesir'de, Nejat Kırbulut da Aydın'da bizi bekliyor. Bir de direkt an itibarıyla neler yaşanıyor sahadan bilgileri alalım. Söz Nejat Kırbulut'ta.
1: Evet, Yeşil Vatanı kurtarma adına ekiplerin mücadelesi devam ediyor. Bugün Aydın'ın Çine ilçesinde yangının 3. günü hem havadan hem de karadan mücadele devam ediyor. Bakın ormanın derinliklerinde helikopterler defalarca sorti yaptılar. Şu anda 8 helikopter havadan alevlere su taşıyor. Bir yandan da kara ekipleri tabii gece boyunca o mücadeleyi sürdürdüler. Buna rağmen yangın henüz tam anlamıyla kontrol altına alınmış değil. Ormanın derinliklerinde dumanların tüttüğünü görüyoruz. Bu da içten içe yangının devam ettiğini gösteriyor bize ne yazık ki. Tabii 3 uçak ve 9 helikopterle mücadele başlamıştı 3 gün önce. Bugün de helikopterler havada ve şu an bakın su bıraktı ve tam alevlerin üstünde bir noktada bulunuyor helikopter. Şu anda 8 helikopter havada ve gece boyunca da mücadele sürmüştü. Aydın Valisi Osman Varol bir açıklama yapmıştı. Dün 3 yerleşim yerini boşalttık. 32'si sivil, 9'u kamu görevlisi olmak üzere toplamda 41 kişi sağlık kuruluşlarına başvurmuştu. Bunlardan da 4'ünün orta derece sağlık problemi yaşadığını belirtmişti. 550 kişi de güvenli bölgeye tahliye edilmişti. Tabii vatandaşlarla birlikte köyde bulunan hayvanlar da tahliye edildi. Gece boyunca rüzgar durmuştu. Şu an itibariyle de rüzgar yok. Umarız da güçlenmez yeniden. Çünkü dün yine bu saatlerde rüzgar etkisini yitirmişti. Yangın söndürülme aşamasına gelinmişti. Ancak öğleden sonra başlayan rüzgarla alevler yeniden yükseldi ve çok daha geniş bir bölgeye yayıldı. Şu an işte o alevlerden etkilenen evleri görüyorsunuz. Burası Kavşıt Mahallesi. Yangının ilk çıktığı nokta. Bazı evleri de etkisi altına aldı alevler ne yazık ki. Ve buradan aileler, insanlar ve hayvanlar tahliye edildi. İlk gün 9 helikopter, 3 tane uçak vardı. Bugün de helikopterler havada ve o mücadeleyi sürdürüyorlar. Bakın hemen ileride Kavşıt göleti var. Kameraman arkadaşım Mehmet Sait Atasoy ekranlara getiriyor. Bu göletten helikopterler hızlıca suyu alarak alevlerin olduğu bölgeye doğru ilerliyor. Bölgede AFAD ekipleri, UMKE, jandarma, polis, itfaiye, sağlık ekipleri, DSİ ekipleri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşuyla birlikte tomalar da görev alıyor. Ve Yeşil Vatan'ı etkisi altına alan alevleri söndürmek için ciddi bir mücadele devam ediyor. Tabii Balıkesir, Gömeç'te, Mersin, Gülpınar'da yangınlar kontrol altına alınmıştı. Bunun duyurusu yapılmıştı. Şu anda alevlerin devam ettiği nokta Aydın'ın Çine ilçesi. Burada da alevlerin enerjisi düşürüldü. Umarız kısa süre sonra yangın kontrol

0: alındı bilgisini verebiliriz diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Umarız öyle olur Nejat Kırbulut efendim. Aydın'dan aktardı, işte bir diğer noktada da Öznur Karslı Çetiner Balıkesir'de bizi bekliyor. Öznur, oradaki durum nedir? Yangınlar söndürüldü mü bölgede?
2: Evet Kübra Nur, Gömeç'te büyük oranda kontrol altına alındı yangın. Fakat dün biliyorsunuz bahsettiğim bu köyde ikinci

0: İkinci yangın çıktı ve gece 02:30 sularında söndürüldü. Şu anda biz size köyde yanan noktaları göstereceğiz. Bu arada Susurluk'ta da yangın devam ediyor. Oradaki mücadele de devam ediyor. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nun bir açıklaması var. Susurluk bölgesinde 400-500 hektarlık bir alanda yangın mücadelesi sürüyor. Buraya tekrar dönersek, işte dün gece saatlerine kadar devam eden Bayyüzü Köyü'nde bu noktalar yandı. Özellikle köylerdeki mezarlıklar da bu büyük boyutlu yangınlardan etkilendi. Köyün en büyük mezarlıklarından, kabristanlarından bir tanesi burası. Üzüm bağları ve zeytin bahçeleriyle daha çok ön plana çıkan bir köy burası.
1: Şöyle Öznur, bir virgül koyalım çünkü Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı an itibariyle konuşuyor, efendim dinleyelim.
2: Rüzgarın şiddetini artırdığı çarşamba gününden bugüne kadar 260 yangına müdahale ettik. Bunların 162'si orman dışında çıktı. Hamdolsun bugün itibariyle, an itibariyle çıkan 260 yangından 258'ini kontrol altına aldık. Dün son yaptığımız açıklamada büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylediğimiz Balıkesir, Gömeç ve Mersin, Günnar yangınları hamdolsun tam anlamıyla kontrol altına alınmış durumda. Yine enerjisini düşürdüğümüzü söylediğimiz Aydın, Çine yangını ise sabah saatleri itibariyle büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Maalesef bu açıklamaları yaparken dün öğleden sonra Susurluk'ta yeni bir yangın başladı. Bizi rüzgar anlamında çok ciddi bir şekilde zorladı açıkçası. Bu yangına da arkadaşlarımız sabaha kadar müdahale ettiler ve an itibariyle bunun da büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyleyebilirim. Tabii yangının doğası gereği yangın alanının içerisinde zaman zaman rüzgara bağlı belki kısmi tütmeler olabilir, ufak parlamalar olabilir. Bunlar endişe edici herhangi bir durumu ifade etmiyor. Zaten şu anda an itibariyle herhangi bir şekilde tehlike oluşturacak aktif bir yangın yok çok şükür. Ama tabii bu bizim bir rehavete kapılmamızı gerektirmez. Hem bizim risk değerlendirmelerimiz hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün de açıkladığı, özellikle İstanbul'dan başlayarak neredeyse bütün kıyı illerimizde saatte 60 kilometrenin üzerinde bir rüzgarı alıyoruz uyarısını. Tabii bu rüzgar hakikaten hem yangının mücadele esnasındaki zorlaştırması hem de yeni çıkacak olan yangınlara davetiye çıkarması açısından sıkıntılı. Değerli basın mensupları, son 3 gündür çok zorlu bir mücadele gerçekleştiriyoruz ama çok şükür dünyadaki emsallerine baktığımızda çok kısa sürede arkadaşlarımız bu yangınlara müdahale ederek belli bir aşamaya getiriyorlar. Karşımızda acıkmayan, uyumayan, dinlenmeyen, acıması ya da vicdanı olmayan bir düşman var. Ama bu düşmanın oluşması, bütün uyarılara rağmen bunu defaatle söylüyoruz, maalesef ki insan unsurunu barındırıyor. Örneğin Balıkesir Gömeç'teki yangın maalesef bütün uyarılarımıza rağmen bir vatandaşımızın evinde yaptırdığı kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlarla başladı. Yangınların tamamıyla ilgili kolluk güçleri soruşturmalarına devam ediyorlar. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın da kabine sonrası açıkladığı üzere yangına sebep olmanın çok ciddi cezası var. Bu işin adli kısmı. Ancak yine söylüyorum, ormanlarımızda yaşayan, bu ekosistemde yaşayan sadece bizler değiliz. Oradaki en küçük gözle görülebilir karıncadan kuşa kadar,

0: kaplumbağasından işte yaban hayatına kadar oradaki hayatı yok eden, zaman zaman yerleşim yerleri, ki orman ve yerleşim yerleri bizim ülkemizde Anadolu'da sıklıkla iç içe, buralardaki hayatı tehdit eden, oradaki vatandaşlarımızın hayatlarını maalesef cehenneme çeviren bu yangın illetine karşı hepimizin ortak mücadele etmesi ve hassasiyet göstermesi gerekir. Bunu hep birlikte inşallah yeneceğiz. Tabii uyarılarımız hem Orman Genel Müdürlüğümüzden, Bakanlığımızdan, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden, AFAD'dan, valiliklerden çok farklı şekilde yapılıyor. Malumunuz biz de bu illerdeki Ulaştırma Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Baz istasyonlarından sinyal alan bütün telefonlara da bu uyarıları gönderiyoruz. Göndermeye de devam edeceğiz. Buradan ben tekrar sizlerin vasıtasıyla vatandaşlarımıza o tekrar ettiğimiz ama hayati olan uyarıyı yapalım. Lütfen uyarı yapılan dönemlerde başta olmak üzere herhangi bir şekilde dışarıda bir ateş yakmayalım. Ateşe, aleve sebep olabilecek herhangi bir faaliyette bulunmayalım. Ve en ufak bir yangın emaresi görüldüğünde de 112'yi arayalım. Yangına ilk müdahale hayatidir. Biz de bunu gerçekleştirdiğimizde, ki konuşmamın başında söyledim, 3 günde 260 yangına müdahil olduk. Yani bunların büyük bir çoğunluğunda hızlı müdahaleyle söndürmüş olduk. Ben bu müessif hadiselerin tekrar yaşanmaması için bütün vatandaşlarımızın hem kendi gayretleriyle hem şahit oldukları herhangi bir problemde müdahaleleriyle, hiçbir şey yapamıyorlarsa bizlere haber vermeleriyle bu süreci atlatacağımızı düşünüyorum, buna inanıyorum. Bu süreç içerisinde bizlere destek olan başta Milli Savunma Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız olmak üzere bütün bakanlıklarımıza, özellikle biz yangınla mücadele ederken maalesef ki yine bizi en az yangın kadar yoran dezenformasyonda bizlere destek veren İletişim Başkanlığımıza, valiliklerimize, AFAD'ımıza, yerel yönetimlere, bütün sivil toplum kuruluşlarına ve şu anda aklıma gelmeyen ama destek veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Tekrar geçmiş olsun diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun.
1: Efendim, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıklama yaptı. 260 yangına müdahale edildi ve 258'i kontrol altına alındı dedi. Neyse ki iyi haberler verdi, fakat yine uyarılarını da sıraladı. Aman dikkat edeceğiz, kesinlikle ateş yakmayacağız dedi. An itibariyle aktif bir yangın olmadığını da söyledi ama rehavete kapılmamalıyız. Çünkü İstanbul dahil pek çok kıyı şeridinde ciddi manada bir rüzgar tehlikesi söz konusu. Dolayısıyla tehlike hala devam ediyor dedi efendim. Bizler de aktardık canlı olarak. Bu arada Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de bir açıklama var. Hemen sizinle onu da paylaşalım. Çünkü malumunuz bir süredir faili meçhul cinayetlerle ilgili özel bir birim kurulduğu haberini sizinle paylaşıyorduk. Ve neredeyse her geçen günde yeni bir dosyanın tekrar açıldığını size duyuruyoruz. İşte Akın Gürlek'in açıklamaları da karşınızda. Diyor ki Akın Gürlek, faili meçhullerin aydınlatılması, suçluların adalet önünde hesap vermesi, ceza sızlık algısının ortadan kaldırılması ve vatandaşlarımızın hukuk sisteminde duyduğu güvenin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır ifadelerini kullanıyor. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 17 yıl önce bir kız bebeğin ölümüyle ilgili dosyanın karanlıkta kalan yönleriyle Adana'nın Ceyhan ilçesinde 4 yıl önce işlenen Eyüp Özbadem cinayeti aydınlatıldı efendim. İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Açıklama Akın Gürlek'ten. Bundan tam 17 yıl önce yaşanan cinayete ilişkin detaylar paylaşıyor Akın Gürlek. Yine 4 yıl önce Adana'da yaşanan cinayete ilişkin de detaylar paylaşıyor. Soruşturma sırasında ayrıca şüphelilerin olay öncesindeki görüntüleri de incelendi deniliyor. Operasyon sonucunda cinayette bağlantılı 5 şüpheli tutuklandı. Delilleri gizledikleri belirlenen 2 şüpheli

0: Şüpheli hakkındaysa adli kontrol kararı verildiği ifadelerine yer verilmiş. Yine Akın Gürlek açıklamasını, delillerin izini sabırla sürecek, faili meçhul dosyaların üzerindeki karanlığı birer birer kaldıracağız şeklinde sonlandırıyor. Ve devam edelim. Karar Gazetesi'nden bir haber paylaşacağız. 24 saatte 60 bin kişi yüzerek Avrupa'ya geçti efendim. Aslında pek çok gazetenin manşetinde bu bilgi yer alıyordu. Malumunuz özellikle İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özel kenti Ceuta'da Fas üzerinden aslında kıyının kenarından yüzerek bu bölgeye göç etmişti. Pek çok kişi 60 bin kişi yüzerek Avrupa'ya geçti. Bir takım tepkiler de var. Özellikle Avrupa Birliği'nden mesela İtalya Schengen'e ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir askıya almak gerekir İspanya'nın Schengen'ini şeklinde. Fakat buna cevaben Sanchez'den de bu arada bir açıklama geldi. Sanchez'in açıklamasında aslında sayılarla söyledi. İtalya'nın şöyle bir sayılarına bakarsak oradaki göçmen sayısı daha fazla yönünde açıklamalarda yaptı efendim. Bu arada şunu da vurgulayalım. Tüm bu yaşananlarla ilgili acaba Sanchez'e yönelik bir operasyon mu söz konusu? Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in şeklinde de çeşitli teoriler ortaya atılıyor. Çünkü en çok İsrail sevindi bu yaşananlara ve daha önce de konuyla ilgili yapılan açıklamalar vardı hem ABD'de hem İsrail'de. Çünkü malum Sanchez Trump'la arası iyi değil. Ebi Filistin destekçisi, dolayısıyla İsrail'de pek de sevilmiyor. Buna karşılık ona kurulan bir komplodur değerlendirmeleri de var efendim. Şimdi devam edeceğiz. Amerikan Başkanı Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Beyaz Saray'da yaptığı o görüşme hala gündemde. İki liderin ne konuştuğu merak ediliyor. İddiaya göre gündemlerinde İran'a kara ablukası uygulanmasına yönelik bir plan vardı.
1: Trump ve Netanyahu İran'a kara ablukası uygulamayı görüştü. İddia İngiliz medyasından. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Beyaz Saray'da yaptığı görüşme gündemden düşmüyor. İki liderin de ne konuştuğu merak edilirken İngiliz Telegraph gazetesi dikkat çeken bir iddia paylaştı. Trump ve Netanyahu'nun İran'a kara ablukası uygulamayı görüştükleri öne sürülen haberde planın Irak ve Pakistan gibi komşu ülkelere sınır geçişlerini kapatmaları için baskı yapılması gerektireceği belirtildi. Gazete, ülkenin büyüklüğü ve komşu ülkelerin sayısı göz önüne alındığında ablukanın uygulanmasının büyük ölçüde imkansız olacağını da ifade etti. Amerikan Axios'ta iki liderin gündeminde İran konusunun olduğunu ve Trump'ın bu konuda 3 senaryoyu değerlendirdiğini öne sürmüştü. Görüşmeyi Amerikan basınına değerlendiren Netanyahu ise kararları Trump veriyor. Ben küçük ortağım sözleriyle gündeme oturmuştu. Netanyahu ile Trump 28 Şubat'ta başlayan savaşın ardından Salı günü ilk kez yüz yüze görüşmüştü.
0: Efendim, yerli savaş uçağı Kaan'ın yeni prototipi taksi testini başarıyla tamamladı. Şimdi o görüntüler gelecek ekranlarınıza. Böylece burası hafta sonunda sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Yenilendi, gelişti. Kaan'ın yeni prototipi piste çıktı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ, proje aşamasındaki Milli Muharip Uçak Kaan'ın taksi testi yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kaan'ın havadan ve yerden çekilen görüntüleri Yelkenler Biçilecek isimli mehter maaşı eşliğinde yansıtıldı. Görüntüde teknik personel de yer aldı. Daha önce iki uçuş yapan Kaan 0'ın ardından üretilen yeni prototip Kaan 1 yer testlerini sürdürüyor. Taksi testleri kapsamında Kaan 1'in motor, fren, yönlendirme, iniş takımı ve uçuş kontrol sistemlerinin birlikte çalışması kontrol ediliyor. Daha yüksek süratli pist denemelerinin ardından sonraki aşamada uçuş testlerinin yapılması planlanıyor. Kaan 0 modeli ilk uçuşunu 21 Şubat 2024'te başarıyla gerçekleştirdi. 13 dakika havada kalınan bu uçuşta 8000 feet irtifaya çıkan Kaan 230 knot hıza ulaştı. 5. nesil çok yönlü savaş uçağı olacak Kaan, hem hava hava hem de hava yer muharebelerinin gereksinimleri için üst kabiliyetler sağlayacak. Tasarım ve imalatıyla milli olan Kaan'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Kokpiti ise tek kişilik. Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radar düşük görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi,

kütlesi ve elektronik harp kabiliyeti de Ka'nın dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor. Ka'nın prototip geliştirme çalışmaları sürerken 2028 yılına kadar test uçuşlarının tamamlanması planlanıyor. Milli Muharip Uçak Ka'n, 2028 yılının sonunda ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. 2030'lu yıllarda da yerli motorla kullanılıyor olacak.

0: Merhabalar, ben Profesör Doktor Engin Çakar. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanıyım. Asıl ilgi alanım nöro rehabilitasyon. Bu programda beyin sağlığı, mide bağırsak sağlığı, böbrek sağlığı her konuyu konuşuyoruz. Bu programda bugün mide, şişkinlik, ülser, gastrit, kanser yani gastroenterolojik sistemi konuşacağız. Haydi başlayalım. Evet, doktor fizik köşemizde yine birlikteyiz. Birbirinden güzel 5 egzersiz ya da 5 öneri alıyoruz. Cumartesi beşlisi diyoruz bunlara. Başlıyoruz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Tanıyalım.
1: Ben fizyoterapist Öznur Can.
0: Öznur hoş geldin.
2: Ben ergoterapist Sena Bölümbaş.
0: Sena hoş geldin. Öznur ne gösteriyorsunuz bugün bize?
1: Hocam bugün şöyle, geçen haftalarda Sena arkadaşımız masa başı çalışanlar, ofis çalışanlarının üstlerde yani ellerde neleri yanlış yaptıklarını anlatmıştı. Ben de bugün aslında otururken, sadece masa başı çalışanlar değil, otururken neleri yanlış yapıyoruz, nasıl düzeltiriz
0: evde,
1: onu anlatacağım.
0: Evde işte herkes otururken neleri yanlış yapıyor. Sadece ofis düşünmeyelim, evde masada yemek yerken de kullanıyoruz veya da evde çalışan çok fazla veya da herkes artık telefonda, bilgisayarında bir şey merak ediyor. Dolayısıyla da her oturma için öneriler dedik. Evet, evet. Haydi başlayalım, birincisi gelsin.
1: Önce bir sandalyemize oturalım. İlk başta hocam doğru oturuş diyelim. Genelde bazen otururken sandalyenin ucuna doğru oturuyoruz. Ya belimizin postürü çok kötü oluyor ya da çok fazla öne yaklaşarak oturuyoruz. Eğilip oturuyoruz klavyeye odaklandığımızda. Öncelikle nasıl doğru otururuz onu anlatacağım. Burada bel desteğimiz çok önemli. Sırtımızı yasladık, dik oturduk. Ayaklarımızla dizlerde bu 90 dereceyi koruduk. Ayakların yere değmesine dikkat ettik. Doğru oturuşumuz bu şekilde olmalı. Kalça kemiklerimizin ikisi de eşit dağılım göstermesi gerekiyor.
0: Tamam. Burada iki tane şey önemli. Bir, oturulan sandalye, koltuk seçimi çok önemli. Biz bunu biraz göz ardı ediyoruz. Artık zaten dünyada da böyle ergonomik koşulları oluşturmak çok revaçta. Çünkü insanlar bunu fark etti artık. Sandalye seçimi çok önemli. Bir, ama nereye oturursanız oturun. Bir de kendi vücudunuzla ilgili seçimler sizin tercihleriniz. Genelde kaykılarak oturma oluyor veya da ileri kamburlaşma oluyor. Sena, ileri kamburlaşmayı gösterir misin? Yani bilgisayara böyle eğildim. Veya telefona bak, mesela kafayı da eğil. Sena'yı istesek de bu durumu bozamıyor. Ha, bunlar çok yaygın. Bir de kaykıl. Bir de ayak üstüne at. Genelde bu oturuş. Burada da şimdi hiç kendi bozmadan, bozma. Bakın aslında şu oturuşla şu oturuş aynı. İkisinde de omurga düz değil. Dolayısıyla evet. doğrul. Yani bundan uzak. Şimdi ben 10 dakika böyle oturdum bozulmaz. Tamam, 5 dakika böyle oturdum bozulmaz. Zaten robot gibi bütün günde böyle oturamayız. Arada elbette ki böyle de oturacağız. Tamam mı? Ama çoğunluk zamanımız doğru oturarak geçecek. Evet. Dolayısıyla da sırt ağrısı, kulunç ağrısı, kireçlenme, işte yavaş yavaş oluşan bel boyun fıtıklarından da böyle korunacağız. Birinci egzersiz buydu. Evet. Gelsin iki.
1: İkinci de aslında hocam az önce gösterdiniz. Sürekli bacak bacak üzerine atarak oturmak. Tamam. Burada da yine hem sıkışmalara neden oluyor, kalçada ağrıya neden oluyor. Bir tarafın kasları uzarken diğer tarafın kaslarının kısalmasına, kas dengesizliklerine neden oluyor. O yüzden eğer bu şekilde oturuyorsa sürekli buna bir alternatif rahatlatma yöntemi göstereceğim. Aynen. Bu şekilde oturduk ve rahatsız hissetmeye başladık. O zaman bacağımızı yana doğru alıyoruz. Aşağıya doğru elimizle dizimizden itiyoruz. 10 saniye bekletip rahatlatıyoruz. Bunu 10 tekrar yaptıktan sonra diğer tarafı da yapıp rahatlatabiliriz. Bu kalça kaslarımızın rahatlamasına sağlıyor bu harekette.
0: Tamam. Bacak bacak üstüne atalım. Şimdi yani 6 saat böyle oturulmaz ama böyle oturan var. Burada bir de şöyle bir risk var. Tam şurada geçen ayağa doğru ayağı geri çeken ana sinir var.

0: Nadir de olsa bizim aslında bayağı görmüşlüğümüz var. Şuradaki sinir sıkışıp düşük ayak olabiliyor. Sadece kaslar değil, sinirde de etki. Elbet böyle de oturulur ama süreyi makul tutup pozisyon değiştirip arada da bu germe, esneme hareketlerini yapmakta fayda var. Gelsin 3.
1: 3'te de hocam yine az önce gösterdiğimiz bazen çok ekrana odaklandığımızda ya da işte telefona odaklandığımızda çok kifotik postür dediğimiz bu kamburumuzu çıkartarak oturuyoruz. Yine buna da dikkat etmeliyiz. İlk başta söylediğimiz gibi sırtı ve beli yaslayarak oturmamız gerekiyor. Ve ara ara da nasıl rahatlatırız bunu? Ellerimizi belimize koyduk, kürek kemiklerimizi sıkıştırdık arkaya doğru. İyice sıkıştıktan sonra 10 saniye bekleyip rahatlattım. Aslında birazcık sırt kaslarımı esnetmiş oluyorum, rahatlatmış oluyorum.
0: Kambur otur. Böyle oturup zaman içerisinde hafif kilo aldığında burası böyle hörgüç gibi olan bir sürü insan var. Hocam ben bundan nasıl kurtulurum diyor. Bunlara dikkat edin, olmayın diyoruz. Haydi bakalım.
1: Dördüncü olarak yine bazen ayaklarımızı sürekli geriye çekerek oturuyoruz. Onu da gösterelim. Hatta öne eğiliyoruz, klavyeye eğiliyoruz. Ayaklar sürekli bu pozisyonda. Hem dizimiz çok yanlış bir pozisyonda kalıyor burada. Hem kaslarımız zorlanıyor. Bunu yapınca da nasıl rahatlatabiliriz? Yine onu söyleyeceğim. Ayağımızı öne doğru uzattık. Ara ara masa başı çalışırken bunları yapıp rahatlatmamız gerekiyor. Ayak bileğimi kendime doğru çektim. Dizimi kilitledim. Arka tarafı aslında germiş oluyorum. 10 saniye bekleyip rahatlattım. Yani bunu aslında çalışma esnasında bile bir böyle 5 dakikada iki tarafa da yapıp rahatlatabiliriz.
0: Tamam. Bir de bir şey daha var arkadaşlar. Bir ayağını otururken sandalyede tamamen altına alanlar var. Bir gösterebilecek misin? Burada da ya evet yapılıyor, bazen rahatlatıcı oluyor. Çok uzun süre yapmamaya dikkat edelim. Burada da hem kalça hem ayak bile her yer zorlanıyor. Kısa süreli yapıyoruz. Bir sürü kişi yapıyor, hepimiz yapıyoruz ama hani uzun süreli olmasın. Beşi de bitti mi?
1: Beşe geldik hocam. Beş de şöyle. Bu sadece oturan çalışanlar olarak düşünmeyelim. Uzun süre hareketsiz kaldıysak, uzun süre seyahat yapmak zorunda kaldıysak dolaşım azalıyor alt ekstremitede. Onu arttıracak çok basit oturduğumuz yerde yapabileceğimiz ayak bileği pompalama egzersizi aslında. Sırasıyla bir ayak bileğimizi çekerken diğerini gaza basar gibi ittiriyoruz. Oradaki dolaşımı hareketlendirmiş oluyoruz.
0: Zaten buradaki kasları artık İkinci kalp deniliyor. Yani vücut için ne kadar önemli olduğu böyle daha farkındalık yaratılmış oldu. İyi oldu, ortaya çıktı. Onun için oradaki damarlar önemli. Bu pompalama hareketi her zaman oldukça önemli. Bir daha göster, sonra da bitirelim. Haydi bakalım. Çöktü. Uçakta yapılabilir, evde yapılabilir, her yerde yapılabilir. Harika, harika egzersizler gösterdiniz. Teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Programımız devam ediyor. Evet, programımıza gastroenteroloji profesörü doktor arkadaşla başlıyoruz. Midede şişkinlik, yanma, reflü, bunları konuşacağız. Bakın, bazı dikkatinizi çekmek istediğim şeyler var. Şişkinlik, yani şişkinlik yaşamayan yok neredeyse. Zaten her 3 kişiden biri şişkinlikten şikayet ediyormuş. Bu şişkinlik ne zaman önemli ve masum şişkinlik ve tehlikeli şişkinlik nedir? Bunları öğreneceğiz. Peki, kabızlık. Ya kabızlığı normal kabul etmek aslında bizim toplumda genel bir sorun. Sıvı tüketimi çok az, doğru beslenme çok az. Dolayısıyla da kabızlık, yani ben bildim bileli 6 günde bir yaparım büyük tuvaletim diyen insanlar var. Bu sorun ve bununla birlikte ne gibi tedbirler almalıyız ve riskleri nelerdir? Bunları konuşacağız. Ve bir diğeri, bakın, 10 ila 20 kişiden birini etkiliyor. İnsanlar duyunca ilginç geliyor. Huzursuz bağırsak ya da irritable bağırsak sendromu. Bakın, 10 ya da 20 kişiden birindeyse bir kısımda benim bağırsaklarım hem kötü diyor ama adını bilmiyor. Nedir huzursuz bağırsak sendromu? Önemi nedir? Çözümleri neler olabilir? Bunları konuşacağız. Ve diğer bir konu, kolon kanseri. Maalesef dünyada çok büyük bir sorun ve biz bunu öteliyoruz. Kolon kanseriyle ilgili detaylara bu programda gireceğiz. Bakın, mide kanseri dünyada yılda yaklaşık 1 milyon yeni vaka oluyor ve kansere bağlı ölümler içinde 5. sırada. Yani yakınıza, çevrenize bakın. Mide kanserinden hayatını kaybeden maalesef çevremizde var. Çünkü sayısı az değil. Biz bazen işte midemiz yanıyor, öteliyoruz. Midemiz işte biraz ağrıyor, öteliyoruz. Eczaneden gidip bir ilaç alıyoruz, doktora gitmeye öteliyoruz. Burada erken tanının önemi çok fazla. Ve kolon kanseri. Kolon kanseri ameliyatları o kadar çok arttı ki, evet teknoloji gelişiyor, robotlarla yapılıyor, daha büyük bir sağ kalım sağlanıyor. Ama olmamasını istiyoruz. Yaklaşık her sene 2 milyon kişi kolon kanseriyle karşılaşıyor ve kansere bağlı ölümlerde 2. sırada. Bunları önleyelim istiyoruz. Şimdi neleri soracağız misafir konuk doktorumuza? Sürekli şişkinlik yaşayan biri bunu ne zaman normal kabul etmemeli ve doktora gitmeli? Şişkinlik deyip geçmeyelim. Reflü

0: ağzımıza sıvı gelmesi geliyor arada filan diyoruz. Eğer dikkate alınmazsa ülser ya da gastrite sebep olur mu? Zaten bunun riskleri nelerdir? Bunları konuşacağız. Mide ülseri ihmal edilirse kansere döner mi? Mide ağrısı ile kalp krizi karışır mı? Ne zaman şüphelenilmeli acaba bu kalp krizi mi diye akla gelmedi. Ve bir diğeri pankreas kanseri maalesef çok kötü seyirli oluyor. Dolayısıyla erken tanı çok önemli. Olmamak tabii ki tercihimiz. Onun için yaşam tarzınızı düzenleyin diyoruz. Safra kesesi ağrısıyla pankreas ağrısı karışır mı? Etkileşimi nedir? Kabızlık ne zaman tehlikeli hale gelir? Zaten girişte söyledim. Huzursuz bağırsak, irritable bağırsağı söyledim. Kolonoskopi. Herkes kolonoskopi, endoskopiden bir kaçıyor. Kolonoskopi çok zor bir tetkik olmayabilir. Bunun detaylarını öğreneceğiz ve ne zaman yaptıralım bunu öğreneceğiz. Ve hangi beslenme alışkanlıkları bizim mide bağırsak sistemimizi korur? Bu konuda detaylı bilgileri konuğumuzdan alacağız. Bu konu önemli çünkü artık mide bağırsak sistemine ikinci beyin deniliyor. Niye? Çünkü beyin orkestra şefi diyorduk. Şimdi mide bağırsak sistemimizin de orkestra şefi olduğunu öğrenmiş olduk. Konuğumuz Profesör Doktor Emre Yıldırım. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk hocam.
0: Vallahi iyi ki geldiniz. Sorular birikmişti.
1: Güzel sorular.
0: Bu programda biz böyle merak edilen sorulara cevap bulmaya çalışıyoruz ve en önemli değer verdiğim şey uzmanından doğrudan doğru cevap alalım. Kısa öz hocam sorular ve cevaplarını sizden de özet, böyle eve götürülecek notlar şeklinde almak istiyoruz. Birinci soru, sürekli şişkinlik yaşayan biri bunu ne zaman normal kabul etmemeli ve doktora gitmeli?
1: Evet, şişkinlik çok sık görülüyor gerçekten de. Vücudun bize verdiği bir mesaj aslında. Bazı mesajlar çok ciddiye alınmalı. Şimdi şişkinlik aslında bir his. Dışarıdan çok görülmeyen, yapılan çalışmalarda şişkinlik olduğunu iddia eden hastaların aslında çoğunda gaz çok fazla olmuyor. Bunu aşırı hissediyorlar. Ne zaman ki gece uykudan uyandıran ağrıyla birlikte şişkinlik başlıyorsa, ne zaman ki bu şişkinlik bulantı kusmaya neden oluyorsa, bu şişkinlik nedeniyle aynı zamanda dışkılama, şekil ve kıvam değişiklikleri başlamışsa, kilo kaybı beraberinde geliyorsa bu şişkinliği ciddiye almak gerekir. Bize başka hastalıkların erken mesajını veriyor olabilir. Ama büyük bir ihtimalle şişkinlik genelde elle tutulur, gözle görüldü bir hastalık olmayan fonksiyonel bağırsak hastalıkların bir bulgusudur.
0: O zaman hocam burada kırmızı noktalar diyelim ya, kırmızı bayraklar diyelim. Şişkinlik olduğunda neler varsa doktora gitmeliyiz.
1: Kilo kaybı.
0: Kilo kaybı bir.
1: Gece uykudan uyandıran şikayetler.
0: İki.
1: Dışkıda kan görme.
0: Çok önemli. Üç.
1: Dışkı şekil değişiklikleri ve kıvam değişiklikleri. Normalin dışına çıkması dışkısının.
0: Dört.
1: Ağrıyla birlikte seyretmesi, ciddi ağrıya neden olması.
0: Ve beş.
1: Ailede gastrointestinal sistem. Kalın bağırsak kanseri öyküsü varsa veya mide kanseri, pankreas kanseri öyküsü varsa biraz daha ciddi almak gerekir. En önemlisi aslında bunların yanında 50 yaşından sonra başlıyorsa bu şikayetler almak gerekir.
0: Bunu da yedinci diyelim. Hiçbir şikayet yok. 50 yaşından sonra böyle bir şikayet başladı. Ciddi almak lazım. Aslında evet. 7 tane çok güzel bir kırmızı bayrak, kırmızı nokta dediğimiz önemli nokta söylediniz. Tabii ki daha farklı çeşitleri de vardır. Bunlar da zaten kişi kendi değerlendirip hekime gitmesini gerektirir. Hocam peki reflü, reflü tam nedir?
1: Reflü aslında mide içeriğinin, ki bu asit vardır bunun içerisinde, safra vardır ve bazı enzimler vardır. Bunun yemek borusuna doğru geri kaçmasıdır. Mideye bunlar hiçbir şey yapmaz çünkü midenin koruyucu jel tabakası vardır. Ama garip özofagusun koruyucu hiçbir şeyi yok yemek borusunun yani. Bu mide içeriği yemek borusuna kaçtığı zaman burada bazı şikayetler ortaya çıkar. Biz buna reflü, gastroözofageal reflü hastalığı diyoruz. İşte ağız acı su gelmesi, göğüs kısmında yanma, gece uykudan uyandıran öksürükler, ses kısıklıkları reflünün en sık görülen semptomlarıdır.
0: Hatta biraz şey olacak ama hani bazen arkadaşlar arasında yemek yedikten sonra ağzına gelir, işte geviş getiriyor gibi diye yorum yapılır ve aslında bir espri konusu olur bazen ama bazısında da bu sorun süreklidir. O kişilerde herhalde artık bu reflü sorun olmuştur diye
1: evet.
0: Düşünüyoruz.
1: O asitin devamlı kaçması zaten yemek borusu orada koruyacak faktör yok. Yemek borusunda bazı değişikliklere neden olur. Yani burada da yaralar oluşabilir. Bu yaralar iyileşirken darlıklarla iyileşebilir. Bare özofagus dediğimiz kansere meyil yaratır. Yani aslında reflü şikayet dışında kanser ve yemek borusu darlıklara neden olan bir sürü hastalığı da beraberinde getirir.
0: Aslında çok önemli. Sorun devam zaten reflü dikkat alınmaz ise ülser ya da gastrit yapar mıydı? Siz bu durumda bunu biraz daha genişlettiniz.
1: Evet. Ama bunu net açıklamamız lazım. Reflü, gastrit ve ülser yapmaz.
0: yapmaz. Ne yapar
1: ayrı
0: hocam?
1: Şeyler. Şimdi ayrı antitez reflü.

0: yemek borusunun yanması, yemek borusunun bir hastalığı. Gastrit ve üzeri ise mide mukozasının, mideyi koruyan epitelin yani iç yüzeyinin hastalıkları. Ama aynı mahallenin çocukları, aslında amcaoğulları bunlar. Birbiriyle birlikte seyrediler genelde. Yani sağlıksız yaşam şartları, alkol, sigara, düzensiz beslenme, ağrı kesiciler bunlar her iki hastalığa neden olur. Aslında kökenler aynı yerden ama farklı hastalık gruplarıdır ikisi.
1: Sonuçta risk ikisinde de ağır bir sonuca sebep oluyor. Dolayısıyla hocam reflin en büyük riski nedir diye kısa bir soru soruyorum.
0: Reflin en büyük riski yemek borusunun normal yapısının bozulmasına bağlı gelişecek darlıklar ve yemek borusu kanserine meyil yaratmasıdır.
1: Bunlar çok önemli. Çok teşekkürler. Böyle nokta atışı cevap oldu. Peki hocam mide ülseri ihmal edilirse kansere döner mi?
0: Mide ülseri aslında iki tür ülser var. Bir mide ülseri var, bir de ince bağırsak ülseri var. Yani 12 parmak bağırsağı ülserleri var. Bunların hepsi aslında peptik ülser diye geçiyor. Bu ince bağırsağın başlangıç kısmını 12 parmak bağırsağını tutan ülserler hayatta kanser olmaz. Çok çok nadir görebiliriz, beklemeyiz. Ama mide ülserleri kansere dönebilir. Hatta kanserin erken başlangıç aşamaları ülser gibi kendini gösterir. İşte biz endoskopide hangi ülserin mide kanserinin başlangıcı olduğunu veya hangisinin normal basit bir peptik ülser olduğunu anlayabiliyoruz. O yüzden mide ülserlerini kontrol etmek gerekiyor, takip etmek gerekiyor. Ülser tabii ki devamlı bir yangı var orada, devamlı bir iltihaplanma var kabaca. Ülserin kendi de tedavi edilmezse kansere neden olabilir.
1: Önemli. Dolayısıyla da hocam tarama programları bazıları artık devletin uygulamalarının programı olmuş şekilde, bazıları da yüksek tavsiye niteliğinde.
0: Evet.
1: Burada bir tarama programı var mı? Ne yapılır ve durumu nedir?
0: Yani kalın bağırsak kanseri gibi aslında mide kanserlerinde bir tarama programları yok. Bizim ülkemiz için geçerli. Bu tabii Japonya'da, Tayland'da, oralarda çok sık görülüyor. Onların devlet politikalarında tarama programları var. Ama bizde işte bir peptik bir ülser gibi bir hastalıklar geçiriyorsa, gastrit çok sık geçiriyorsa, tedaviden sonra tekrarlıyorsa ve Helicobacter pylori pozitifliği birlikte varsa, ailesinde mide kanseri öyküsü varsa, açıklanamayan kansızlık, anemi tabloları varsa, dışkıda kan görüyorsa o zaman o hastalara mutlaka bir kere indeks, ilk endoskopi yapmak gerekir. Orada çıkacak bulgulara göre baktık ülser çıktı, tedavisini verdik, kontrol aldık, geçti, problem yok. Ama random aldığımız biyopsiler vardır normal yerlerinde. Burada midede incelme, atrofi veya metaplazi dediğimiz midenin bağırsağa benzeme şekilleri varsa bunları ciddi taramak gerekir. 1 ila 3 yılda şiddetine göre, patolojik bulgusuna göre takip etmemiz gerekir. Normalde 45'e gelen her hastaya kolonoskopi yapalım diyoruz ama endoskopi yapalım diye bir bilgimiz yok. Buna gerek de yok. Ama bu bulgular varsa bunları hastaya özel programlar içerisine alıyoruz.
1: Hocam biraz da endoskopiyi anlatır mısınız? Çünkü merak ediliyor. Şimdi endoskopi dediğimizde tıbbi terim. Toplumun çoğu bunu biliyor ama bir de yani herkese de aşina bir kelime olmayabiliyor. Endoskopi dediğimiz nedir?
0: Endoskopi vücudun iç organlarını bir ışık kaynağıyla görmek kabaca. Endoskopi aslında sistemin adı. Bunu ikiye ayırıyoruz. Gastroskopi, mide ve 12 parmak bağırsağına kadar bakılan üst endoskopi. Alt endoskopi de rektoskopi dediğimiz sadece kolonun, kalın bağırsağın giriş kısmı ve kalın bağırsağın tamamına bakan kolonoskopi olmak üzere ikiye ayrılıyor. Endoskopi gastroskopi artık kolonoskopiden oluşuyor. Özel cihazlarla bu yapılıyor. Son derece artık teknoloji geliştikçe ilerleyen, kanseri en erken safhada patoloji almadan tanıyabildiğimiz aletler haline geldi. Bunlar bir hortum gibi bir sistemden oluşuyor. Bükülebilir, flexible. Ucunda bir ışık kaynağı var. Bir taraftan biyopsi alabildiğimiz delikleri var. Diğer taraftan hava verebiliyoruz, yıkayabiliyoruz. Böyle sistemler, çok sık kullandığımız sistemler.
1: Şimdi siz zaten direkt boğazlarla ilgileniyorsunuz. Biz de işin içinde olduğumuz için çok diyoruz. Mideye kameralı hortum salmak.
0: Evet.
1: Doğru mudur hocam?
0: Doğru.
1: Türkçeleştirdiğimizde.
0: Ama geri alıyoruz onu, bırakmıyoruz orada.
1: Tamam, harika oldu. Hocam bir sonraki sorumuz. Mide ağrısı ile kalp krizi, safra kesesi ve pankreas ağrısı karışabilir mi?
0: Karışır. Hem de çok iyi karışır eğer edemezseniz ve farklı tedaviler gerektiği için tanıyı bazı durumlarda da acil koymamız gerektiğinden mutlaka ayırt etmemiz gereken ağrı tipleridir. Bunlar karnın üst tarafında bu organlar yer aldığı için aynı sinir hücrelerinden, benzer sinir ağlarından beslenirler. Beyne onlar ağrıyı götürür. O yüzden tipik bulguları vardır ama birlikte baktığınızda. Mesela burada ne var? Üst tarafta ağrım var dedi. Diyelim bu mide ağrısı. Mide ağrısı genelde yemeklerden sonra acıma, ekşime, yanmanın eşlik ettiği, bu hafif antasit dediğimiz çiğneme tabletleriyle anlık geçen ağrılardır. Sağa sola pek yayılmaz. Pankreas ağrısı da yine aynı bölgede olur ama kuşak tarzındadır. Öne eğilmek de azalır, dik durmak da artar, bulantı kusma eşlik eder ve hastayı acil servise götürecek kadar ciddi bir ağrıdır. Safra kesesi biraz daha sağ taraftadır karaciğerin altında olunan. Bu da ağır bir yemekten sonra 1-2 saat sonra başlayan, 3-4 saat süren kıvrandırıcı bir ağrıdır. Sonra kendinden kaybolacak şekilde bir ağrıdır. Birbirinden edebilir. Kalp krizi hepsiyle karışabilir. Çünkü kalp yukarıda ve kalbin alt yüzeyini besleyen damar koroner problemlerde direkt karın ağrısı bulantı kusmayla karşımıza gelir. Onda da tipik bulgular vardır. İşte egzersizle, yürümekle, koşmakla artan ağrı, dinlenmekle geçen ağrı, sol kola, çeneye doğru yayılan ağrı. Yani bir hekim bunu ayrıntılı birkaç bilgi soru sorarak alacakları bilgiyle daha laboratuvara veya görüntülemeye gitmeden hasta insanını kabaca yapabilir kafasında. Ama kesinlikle karışır, ciddiye almak gerekir.
1: Bu önemli hocam. Zaten burada bazen siz muhtemelen kardiyolojiyle ortak hasta bakıyorsunuzdur. Bazen de bize oluyor. Bize o konuda şöyle geliyor hasta. Mide şikayetle gitmiş, orada bir şey çıkmamış. Kalbe bakılmış, bir şey çıkmamış. Acaba göğüs kafesindeki kaslardan, eklemlerden olabilir mi diye. Bazen de bu da işin içine girebiliyor. Kesinlikle. Dolayısıyla da çok güzel aydınlattınız. Ve hocam genel bir soruna geliyoruz. Sanki normalleştirilmiş gibi geliyor. Ama herhalde toplumumuzda artan bir sürü mide bağırsak sisteminin yanında göz ardı edilen, hekime gitmek için göz ardı edilen bir konu. Kabızlık. Kabızlık ne zaman tehlikeli hale gelir?
0: Kabızlık çok sık görülüyor gerçekten. Ve kabızlığın bir kere ne olduğunu biz kendi aramızda daha tanım koyamıyoruz. Yani kitabı kan şekeri yüksekliği 126 geçer şeker hastalığı denir ama kabızlık neye göre kabızlık? Dışkının sayısının azalmasına göre mi? Zor yapmaya göre mi? İlaçsız yapamaya mı göre? Onda karar veremiyoruz. Ama temel bilgi şudur. Hastanın normalinin dışında dışkı sayısının azalması, ıkınarak dışkılayabilme, zorlanarak dışkı yapabilme. Buna kabızlık diyoruz. Bu kabızlık ortaya çıktıktan sonra hastanın normalinin dışında bir kabızlık meydana geldiyse, beraberinde dışkıda kan görülüyorsa, eğer kansızlık varsa tetkiklerinde, ailede kanser öyküsü varsa, bulantı kusma eşlik ediyorsa, karın ağrısı birlikte varsa bu kabızlığı ciddiye almak gerekiyor. Bu erken bir tümörün tıkamasına bağlı veya sağ sola yayılmasına bağlı veya kanamaya neden olmasına bağlı şikayetleri gösterebilir bize. Bunu ciddiye almak gerekiyor.
1: Aslında burada kabızlık deyince dışkılama bozuklukları ismi daha doğru oluyor. Evet. Bir kişi vardır, iki günde bir yapıyordur. İki günde bir bize normal gibi geliyor ama her seferinde savaşıyor gibi oluyordur. Yani çok zor dışkılıyordur, bir sürü sorun yaşıyordur. Bu da bir dışkılama bozukluğu.
0: Bu da kabızlık.
1: Normalde böyle üç günü geçerse kabızlık deriz gibi bir genel kanı var. Bu hala böyle midir?
0: Net rakam veremiyoruz onun. Hastaya göre değişmekle birlikte genelde 5 gün civarında söylenebiliyor ama net bir kılavuzlara girmiş bir rakam yok bununla ilgili.
1: Yani burada dışkılamanın zor olması süreden bağımsız.
0: Her gün yapabilir ama zorlanıyorsa her yaptığında, ne bileyim parmakla uyarması gerekiyorsa veya bir savaş halinde bunu çıkartabiliyorsa bu bir kabızlıktır. Bunu kabızlık olarak kabul, ama her gün olabilir mesela. Burada sayıdan bağımsız.
1: Sorundur yani. Dışkılamak bir sorundur. Dolayısıyla da hekime gitmekte fayda var.
0: Çünkü dışkılamak diş macunundan macun çıkarmaya benzer. Yani hem karın kaslarını kasacak, hem sizin ilgi alanınız, hem pelvik kaslarla yardımıyla anal çıkımı gevşetecek. Bu zor bir olay olduğundan farklı sebepleri de olabiliyor.
1: Hocam burada kabızlık konuşuyoruz ama kabızlıkla ilgili genelde hastalar kendine düşen işleri yapmak istemiyor. En çok kabızlık yaşayanların evde dikkat etmesi gerekenler nelerdir?
0: Bir kere bu hastalar kesinlikle liften zengin eriyebilir, suda eriyebilir, liften zengin bir diyet almalı. Yani salata, meyve, sebzenin çok olduğu bir diyet almalarım. Hatta son yayınlarda ne yiyelim dersen kuru eri hep biliriz. İnciri biliriz, kayısı biliriz ama son yayınlarda mesela kivi çıkmıştır. Akşamları yenecek, akşam yemeğinden sonra yenecek kivinin kendi iç kısmı, iki kivi dışkının hem kıvamını yumuşatmakta hem de çıkışını kolaylaştırmakta. Hareket çok önemli. Yani hareket etmezseniz bağırsaklarınız hareket etmez. Su, hep derdik 2 litre su. Gerçi bir çalışma suyla ilgili olmadığını gösteriyor ama son zamanda ne kadar suyu fazla tüketirseniz o kadar daha dışkılamayı rahat yapabilirsiniz. Ama zeytinyağı içme mesela. Mesela bunun bir yararı gösterelim. Çünkü zeytinyağı zaten gidene kadar emiliyor ama bizim toplumumuzda biliyorsunuz hani her sabah bir kaşık zeytinyağı alıyorum ki yağlayarak rahat çıksın diye. Bu mesela bir mit aslında baktığınızda. Yani hareketi arttırmak, diyette biraz lifi arttırmak, suya dikkat etmek ve kullanılan supplement, çok moda biliyorsun supplementler. Bu supplementlere dikkat etmek lazım. Bunların çoğu bağırsak hareketlerini bozabiliyor. Yeni bir ilaç varsa bunları da mümkün olduğunca hekime danışarak başlamak gerekir.
1: Hocam çok net güzel bir cevap oldu. Arkasından hemen huzursuz, yani irritable bağırsak sendromu nedir?
0: hassas bağırsaktır. Yani hassas bağırsaklar var. Ruhun aynasıdır. İnsan mutluysa bağırsakları iyidir. İnsan sinirse bağırsakları ilk etkilenen organdır. Aşık olunca da bağırsaklar çok etkilenir. Konuşma yaparken de etkilenir. Heyecanlarınız etkilenir. Aslında burada fonksiyonel bir hastalık var. Yani fonksiyonel kastımız ne? Bizim

0: organik değil. Elle tutulur, gözle görülür, bir laboratuvar testiyle anlaşılabilir, tomografiyle, MR'la gösterebilir bir hastalık yok. Her şey normal ama hastanın karın ağrısı, şişkinliği ve eş zamanlı dışkılama sayısı ve kıvamda değişikliğin olduğu bir durum. Yani aslında bağırsaklardaki hücreler aşırı hassas burada. 1'i 5 olarak algılıyor. Normalde bizim hissetmeyeceğimiz bazı spazmlar, ara beyinde filtre edilecek bazı uyarılar beyni abartılı olarak gidiyor. Ve bu da hastanın dediğim şikayetlerle karşımıza geliyor. Hassas bağırsak sendromu çok fazla görülüyor. Bu şikayetleri dikkate almak gerekir. Ayrıcı tanıdır bu aslında. Çünkü bazı kanser hastalıkları, çölyak, inflamatuar bağırsak hastalıkları da bu şikayetlerle karşımıza gelebilir.
1: Hocam çok güzel cevap oldu. Net nokta atışı. Çok teşekkürler. Diğer soruya geçiyoruz. Endoskopi hadi eh diyoruz, insanlar yaptırıyor. Bir de kolonoskopi var. Kolonoskopi yaptırmaktan korkanlara ne söylersiniz?
0: Tek bir şey söyleyeyim. Kolonoskopi yapana zor, olana çok kolay bir şey. Çünkü eskisi gibi artık ağrılı, uzun süren kötü işlemler değil. Çok konforlu işlemler. Teknolojinin ilerlemesiyle, bağırsak hazırlığında kullanılan ilaçların daha iyi hale gelmesiyle ve sedasyon dediğimiz işlem anındaki uyumayla birlikte çok konforlu bir işlem aslında kolonoskopi. Kolonoskopide kullanılan aletlerin artık elastikiyetinin artmasıyla ağrı çok duyulmuyor. Artık karbondioksit kullanıldığı için eskisi kadar şişkinlik olmuyor işlemden sonra. Önemli olan şu, kolonoskopi herkesin 45 yaşına geldiği zaman yaptırmak zorunda olduğu bir tetkik.
1: Bu kapıdan, kadar net midir?
0: Net. Kapıdan gastroenteroloji merhaba dediği an kaç yaşındasın? 45, kolonoskopi. Aynı nasıl başım ağrıyor diyen bir insan tansiyon aletiyle tansiyonu ölçülür veya belli bir yaşa geldiği zaman prostat muayenesi, meme muayenesi yapılır veya check-up'larda bir kan şekerine bakılır, kolonoskopi de mutlaka gerekli. Sebebi?
1: Harika.
0: Önlenebilir kanseri önler. Net önler kanseri. Nasıl hepatit B aşısı, hepatit B'yi önler, kanseri önler. Nasıl human papillomavirüs aşısı serviks kanserini önler. Kolonoskopi de kalın bağırsak kanserini önler. Orada görülecek küçük polip dediğimiz et beni gibi şeyleri daha kanserleşmeden, daha derin tabakalar ilerlemeden görüp aynı seansta çıkartıyoruz. Erken evrede başlamış kanserleri de yeni kazıma yöntemleriyle, yani endoskopik mukoza diseksiyon, endoskopik mukoza rezeksiyon yöntemleri de çıkarabildiğimiz, hem tanı koyabildiğimiz, hem önleyebildiğimiz, hem tedavi edebildiğimiz bir yöntem.
1: Hocam gerçekten net bir cevap oldu. Teşekkür ederim. Şimdi son sorumuza geliyoruz. Hangi beslenme alışkanlıkları mide ve bağırsaklarımızın büyük düşmanıdır?
0: Büyük düşmanıdır. Annelerimizin, babaannelerimizin bize söylediği şeyler burada geçerli. Yani ne kadar dışarıdan ultra işlenmiş, yani katkı maddesi olan paketli, içinde şeker içeriği çok olan, özellikle glikoz şurubu olan şeyler bağırsağın baş düşmanı. Bunlardan uzak durmak gerekir.
1: Paketlenmiş gıdalar.
0: Paketlenmiş gıdalar. İkincisi, baktığımız zaman en çok ne dokunur yanlış olan şeylerden birisi gece yemek yemek. Gece yatmadan önce bir atıştırma, bir televizyon izlerken elimize yağlı bir şeyler, bir cips alma, ne bileyim ara öğün meyveyi geç yeme. Sindirim sistemi gece dinlenecek.
1: Hocam bunu vurgulayalım. Ben meyve yiyorum geç yesem de. Yani meyve de yeseniz geç yediğinizde sıkıntı oluyor.
0: Sıkıntı
1: öyle
0: olur. Karaciğer yağlanmanızı arttırır direkt. Bu göstermiş ve fruktoz olduğundan dolayı. Onu bırakın. Bütün gece mide, o da sizde dinlenecek. Sizin nasıl siz uyuyorsunuz, kendinizi sabah rezetlemiş olarak kalkıyorsunuz. Gastrointestinal sistem de kendini dinlendirmesi lazım. Ama bütün gece bu garip sistem şeyle uğraşacak, sindirmekle uğraşacak. Ve dinlenemez vaziyette sabahleyin kalkacaksınız.
1: Peki.
0: Gece yemek yememek lazım belli bir saatten
1: böyle
0: sonra.
1: Böyle 10-11 civarında bir süt içen, yoğurt yiyenler yanlış mı yapıyor?
0: Yani sinek diyelim onlar, hani atıştırma. Onlarda pek problem olmayabilir. Ama ne kadar yağ içeriği fazlaysa, ne kadar karbonhidrat içeriği fazlaysa gece alacağınız şeylerin, o kadar sıkıntılı olacaktır sindirmesi.
1: Çünkü anneanne babaannelere döndük ya. Hani orada annelerimize de geldiğimizde yatmadan önce süt içirme. Hadi süt içmiyorsan da yavrum bir yoğurt ye veya da işte kefir iç gibi süreç hala devam ediyor.
0: Çok gerek yok.
1: Yani vermeye gerek yok.
0: Çok gerek yok.
1: Verilirse lazım. Yanlış mı?
0: Yani süt belki yoğurttan bir şey olmayabilir, kefirden bir şey olmayabilir ama söylediğim gibi ne kadar ağır bir yemekse o kadar sorun olacaktır.
1: Tamam.
0: Hızlı yemek yemek bir de kötü olamaz. Hızlı yememek lazım. Çünkü insanlar lokmaları yutarken rakamları örnek olarak söyleyeyim. 5 cc hava yutuyorsa ne kadar hızlı yemek yerse, ne kadar az çiğnerse, ne kadar konuşup gülerse yemek yerken o kadar fazla hava yutacaktır. Şişkinliğe gelelim tekrar. O hava. Şanslıysanız geğirip çıkartırsınız. Şanssızsanız 6 metre ince bağırsaktan, 2 metre kalın bağırsaktan gidecek. O arada şişkinlikler karşınıza gelecek. O yüzden hızlı yemek yememek, gece yemek yememek fazla. Bu sağlık için yapacağımız en iyi şeyler. Lif içeriğini arttırmamız lazım sağlık için. Bir şey abartmamak lazım. Her gün et yememek lazım. Her gün sebze yememek lazım. Belli bir aralarda takviyeli olarak güzel bir diyet programıyla bunu rutine sokar.

0: yaparsanız sinirim sisteminiz zaten otomatikman sağlığını bulmuş olacaktır.
1: Hocam çok net, nokta atışı cevaplar verdiniz. Çok faydalı olacağına eminim. İyi ki geldiniz.
0: Teşekkür ederim.
1: Ayağınıza
0: çok
1: sağlık.
0: Mutlu oldum. Çok teşekkür
1: Profesör
0: ederim.
1: Doktor Emre Yıldırım'dan gastroenteroloji konusundaki mide şişkinliği, kanser, endoskopi, kolonoskopi, doğru beslenme, bir sürü detaylı bilgiyi hap bilgi şeklinde aldık. Umarım sizlere faydası olur. Programımız devam ediyor. Evet, yine hasta hikayesi köşemizde bu sefer büyük bir mücadele vermiş bir aile. Oğlu hastamızın, Mesut Özer bizimle, babası Aydın Özer. Neler olduğunu soracağım ancak önceden bir şeyleri vurgulamak istiyorum. Omurga ve omurilik çok önemli. Vücudun aslında beyinden bütün fonksiyonları dağıtan ana mekanizması ve omurga sorunları ve omurilik yaralanları sık görüyoruz. Şimdi yaz da geldi. Yazın şimdi balkonda sohbetler, balkonda korkuluklar alçaksa, terasta oturup sohbet etme, işte bazen eğleniliyor, oynanıyor falan gibi durumlarda düşmeler yaz aylarında çok oluyor. İkinci şey, scooter yaygınlaştı. Scooter kazaları çok oluyor. Scooter kazası yapan, dirseği kırılan işte çocuklar çok görürüz. Bir de baba oğul veya da dede torun scooter'a binerken düşüp kafa travması, omurga travması çok görüyoruz. Dolayısıyla da yaz aylarında bunlara dikkat diyoruz. Tabii ki trafik kazaları da önemli. Mesut Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam.
1: Sizin babanıza ne oldu? Neler yaptınız? Nasıl mücadeleler verdiniz? Bu yolda nelerle karşılaştınız? Dinlemek istiyoruz.
2: Hocam şöyle 2015 Ağustos ayında Giresun'da yeni yaptığımız bir evin balkonundaki saçağı silerken kendisi hatırlamıyor ne olduğunu. O ara 2 metreden aşağı düşüyor.
1: Balkondan düşüyor, evet. Silerken düşüyor.
2: Silerken düşüyor. 2 metreden düşüyor, yüksekten değil. Daha sonrasında yanlış müdahaleden dolayı felç kalıyor.
1: Aslında bu da şöyle önemli. Travmalarda bu trafik kazaları ve herhangi bir travmada omurgayı stabilize etmek. Zaten bütün ilk yardım eğitimlerinde o verilir. İşte önce boyunu stabilize edin. Hatta boyunluk varsa takın gibi deriz. Burada da bu erken müdahalede her zaman istenilen mükemmel sonuç elde edilemiyor. Bazen de göz ardı ediliyor. Böyle bir durum oldu anlaşılan.
2: Evet, Karadeniz'deyiz biz hocam. Bahçeden yola gidene kadarki güzergahta karga tulumba taşıyorlar. Ve station bir arabanın arkasına ambulansı beklemeden bindiriyorlar. O arabaya binene kadar ayaklarını hissediyor. O ayak arabaya bindikten sonra o stabilize yolda giderken artık kırılan omurga omuriliğe zarar veriyor. Ve süreç burada başlıyor.
1: Aslında çok önemli. İlk yardım eğitimi herkesin haftalarca kursa gitmesine gerek yok. Bir sürü yerde ilk yardım kursları var, bilgilendirme kursları var, sertifika kursları var. Hiçbir şey bilmiyorsak internete açtığımızda ilk yardım temel eğitim bilgilerine ulaşabiliyoruz. Hastanın erken dönemde stabilize edilip korunması çok önemli.
2: Hocam burada bir not geçmek istiyorum. 7 kat yabancı olmuş olsa orada bilinçli hareket edebiliyor. Ama yakında, yanında birinci derece yakınları ve sevdikleri olduğunda o hastayı o halde gördün mü panikle hiçbir şey düşünemeden olumsuz birçok harekete neden oluyorlar. Buradaki olay da aslında buydu.
1: İyi niyetin
2: aslında veya o anki
1: panik halinin
2: bir yabancı olmuş olsa belki o kadar paniklemeyecek. Daha düzgün bir müdahale edecek. Ama sevdikleri olduğu için bir anlık panikle hemen götürelim, nefes alamıyor gibi şeylerle arabaya atıyorlar ve orada sonuç
1: omurilik bu hale geliyor. Zedelenmiş.
2: Evet.
1: Hangi bölgede?
2: Hocam şurasının üstüne düşüyor. Burasının üstüne düşünce omurgası kırılıyor. Karga tulumba taşırken hasta bu şekilde oluyor. V şekline geliyor. Orada da zaten bütün omurgayı şey yapmış. Arabaya bindikten sonra da arabayı yerleştirmek için boynundan tutup çekmişler. Çektiklerinde de boyun kısmındaki kırılan kemiği ezmişler ve orada boynunu sabitlemek zorunda kaldılar ameliyatta. Şu anda boynunu oynatamıyor. Yani oradaki yanlış müdahalenin aslında çok çok dezavantajları oldu.
1: Aslında Mesut Bey burada aslında evet omurilik yaralanması sonrasındaki fizik tedavi rehabilitasyon süreçleri, ameliyat süreçleri onları konuşmak istedik ama o kadar güzel bir yere değindin ki erken doğru müdahale çok önemli. Bu programında umarım sizin aracılığınızda tüm seyredenlere kazandırdığı bu olur. erken travmayla karşılaştığınızda düşme olabilir, çarpma olabilir, trafik kazası olabilir. Nasıl müdahale edeceğinize dair kaynaklara bakın. Artık hani her yerde var.

0: devletin veya da sivil toplum kuruluşlarının resmi olarak ürettiği kaynakları ama. Hani bir de böyle iki tane ilgisiz kişi işte bir şeyler çekiyor, onlara değil. Omurilik yaralanması olduğunda nasıl mücadele edilir? Programlarımızda hep işlemeye çalışıyoruz. Ancak burada o kadar güzel bir konuya değindin ki çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin.
1: Sağ olun hocam.
0: Mesut Bey, babası Aydın Bey'e çok selamlar söylüyoruz. Şimdi kendisi nerede?
1: Kendisi halen Giresun'da.
0: Giresun'da.
1: Yaz geldiği zaman Giresun'a gidiyor kendisi. Kışları burada geçiriyor. Şu anda kendisi Giresun'da ara ara fizik tedavi görüyor. 10 küsur yıl oldu. Şu anda göğsünün altını hissetmiyor. Tekerlek sandalyeyle aramıza karıştı. Şu anda aramızda tekerlek sandalyeyle bize eşlik ediyor hayatta.
0: Çok selamlar söylüyoruz. Hem çok ailenize hem de Giresun'a. İyi çok ki geldiniz. Çok teşekkürler.
1: Sağ olun hocam. Teşekkür ederim.
0: Umarım bir hayatlara dokunur. Bu tür sorunlar yaşanmaz. Yaşandığında da doğru mücadeleye vesile olursunuz.
1: İnşallah hocam. Sağ olun.
0: Evet. İyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Efendim saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Haber bülteniyle karşınızdayız. Orman yangınlarına dair iyi bir haberle başlayacağız. O iyi haber de Bakan İbrahim Yumaklı'dan geldi. Yumaklı geçen saat itibariyle tüm yangınların söndürüldüğünü ya da kontrol altına alındığını duyurdu. Sahaya bir gideceğiz. Necat Kırbulut Aydın'da, Öznur Karslı Çetiner'de, Balıkesir'de söndürme çalışmalarını yerinde takip ediyor. Balıkesir'le başlayalım. Öznur Karslı Çetiner'e gidelim. Öznur, iyi haberi bakan verdi. Çalışmalar nasıl gidiyor? Sen bize sahadan neler aktaracaksın? Sözü sana bırakayım, Balıkesir'e.
1: Evet Dilek, Bakan Yumaklı Balıkesir içinde büyük oranda yangınların kontrol altına alındığını söyledi. Bu ne demek? Yani söndürülüyor, soğutuluyor. Küçük küçük tütmeler, alevlenmeler, parlamalar daha doğrusu olabiliyor. Bunları da biz burada görüyoruz ama düne göre tabii çok daha iyi bir ortam var. Dün bulunduğumuz, şu anda bulunduğum bu köyde ikinci kez yangın çıktı saatler sonra. 17 sularında çıkan yangın işte bu hale getirdi ormanlık alanı. Gece 02:30 sularında söndürülebildi. Bu arada Susurluk'taki yangına müdahale devam ediyor. Balıkesir Valiliği açıklama yaptı. Orada 350-400 hektarlık bir alanda mücadele devam ediyor. Bu köye gelirsek, burası dediğim gibi aslında köyün yangının çıktığı ilk yer değil burası. Komşu köyde yangın çıkıyor. Ama rüzgar oradaki alevleri buraya taşıdığı için bu köy daha çok etkilendi. İki defa, peş peşe iki defa yangın atlatıldı burada. Atlatıldı diyebiliriz eğer rüzgar hızlanmazsa. Valiliğin bir paylaşımı var. Yine de risk bitmiş değil. Bunu zaten Bakan Yumaklı da sık sık altını çiziyor yaptığı bilgilendirmelerde. Bugün valilik ilerleyen saatler için zaman zaman bazı yerlerde saatte 40 kilometre, bazı yerlerde saatte 70 kilometrelik esebilecek rüzgar durumundan bahsetti. Dolayısıyla hala bir risk olabilir. Yani o yüzden temkini elden bırakmamak gerekiyor. Bayyüzü köyünde bakın iki defa çıkan yangınlar mezarlıkları peki ne hale getirdi? Erdi Demir'le birlikte bu kabristanın içine şöyle bir girip size bir göstermeye çalışalım. Tabii bölge gereği mezarlıklarda ormanlık alanların, ağaçlık alanların içerisinde olduğu için haliyle yangınlardan buralarda etkilendi maalesef. Mezar taşı olmayan mezarların daha çok küle döndüğünü, üzerlerindeki otun, bitki örtüsünün daha da bir siyaha büründüğünü görüyorsunuz. Bazı ağaçlar devrilmiş, oldukça da büyük bir mezarlık. Bakın şöyle Erdi, bir karşıyı da gösterir misin? Aşağıya doğru olan kısımları da bir gösterirsen. 4 tane mezarlık var Bayyüzü köyünde. 3 tanesinin bu hale geldiğini söyleyebiliriz. Diğer köylerde de mezarlıklar çok zarar gördü. Şöyle biraz daha ilerleyelim. Bu şekilde mezarlıklardaki bitki örtüsü de tamamen siyaha dönmüş durumda. Çünkü zemindeki, yani toprak, bitki çok kurudu. Rüzgar nemi düşürdüğü için ayağımızı bastığımız zemin, o toprak örtüsü çok kurudu. Dolayısıyla alevlerde çok daha kolay tutuşturuyor bitki örtüsü böyle kuruyunca. Dilek, karşı köyde çıktı ilk olarak yangın. Dün ilk olarak oraya gitmiştik. 2 kişi tutuklandıktan sonra Kumgedik köyünde. Bu kaynağın nerede yapıldığını, kaynak işleminin sorduk. Ve köylü bize özellikle evin oraya gitmemizi söyledi. Çünkü çok tepkililerdi. Balıkesir dışından orada bir ev almış ve oraya yerleşmiş biri olduğunu söyledi. Normalde dediler ki biz köylüler hava böyle olduğunda, sıcak ya da rüzgarlı olduğunda bu tür işleri, inşaat işi, işte ormana, çevreye zarar verebilecek riskli işleri yapmayız, kışı bekleriz. Hele ki kaynak hiç yapmayız dediler. Dolayısıyla o evde dün, evin yeni, zaten bitmemiş bir ev, betonarme bir ev, taş bir ev değil. Evin demir kapısına bir kaynak yapılırken tabii o anda çıkan rüzgar oldu.

olduğu için o kıvılcımlar, küçük kıvılcımlar da olsa evin önü zaten böyle şu an gösterdiğimiz gibi ağaçlarla dolu, yeşil alanı olan bir yerdi. Önce yangın orayı yakıyor, bu kaynak yapılan evin önünü yakıyor ama köyün içine, o köyün içine ilerlemiyor, bu köye geliyor. Çünkü o sırada rüzgar bu şekilde kuzeybatı tarafına doğru, bu köye doğru yöneldiği için işte Bağyüzü köyünü, Kum Gedikli köyünde çıkan ilk yangın peş peşe bu köyü

0: Dediğim gibi orada da 350-400 hektarlık bir alanda bu mücadele devam ediyor. Şu an için eğer rüzgar bu ayarda devam ederse bir sıkıntı yok. Kontrol altına alınmış durumda.
1: Öznur, çok teşekkür ederiz. Balıkesir'den aktardı Öznur son durumu. Bakan Yumaklı'nın da söylediği gibi neyse ki birçok yerde yangın kontrol altına alındı ama rüzgar endişesi elbette var. Aydın'a gidelim. Orada da bizi Nejat Kırbulut'la kameraman Mehmet Sait Atasoy bekliyor. Çin edesin diye biliyorum Aydın. Arkanda neyse ki yeşillik görüyoruz ama günlerdir yanıyor memleket maalesef. Orada rüzgarın durumu ne? Çalışmalar ne durumda?
2: Evet, soğutma çalışmaları devam ediyor çünkü yangının 3. gününde güzel haber geldi. Burası da Aydın'ın Çin ilçesindeki yangında kontrol altına alındı. Ancak şu an itibariyle zaman zaman dumanların tüttüğünü görüyoruz ama bu bir tehdit değil. Çünkü kara ekipleri soğutma çalışmalarını yürütüyor. Az önce de helikopterler bölgedeydi. Onlar da havadan o soğutma çalışmalarına destek olmayı sürdürüyorlar. Ama dağın hemen arka yamaçlarında da alevler yükselmişti. O helikopterlerin o bölgede daha yoğun çalıştığını söyleyelim. Bakın, geniş olarak gördüğümüzde alan tamamıyla yandı. Bizim bulunduğumuz tarafta sadece yeşil alan kaldı. Diğer bölge tamamıyla yandı. İtfaiye araçları...
3: Gördüğünüz gibi sürekli bölgedeler ve soğutma çalışmalarına destek veriyorlar. O desteğe köylüler de omuz verdi. Onlar da tarımsal sulamada kullandıkları... ...havuzlara... Sürekli su taşıdılar. 3 gün boyunca ciddi bir mücadele verildi. O mücadelenin sonunda güzel haber Bakan Yumaklı'dan geldi ve yangının söndürüldüğünü, kontrol altına alındığını söyledi. 3 günde 260 yangına müdahale edildi ve 258 yangın şu an itibariyle kontrol altında. Tabii dün Aydın Valisi Osman Marol da bir açıklama yapmıştı. Toplamda 550 kişi tahliye edildi. Onlarla birlikte de ekiplerin şu anda bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Şu an güzel haberi bir kez daha hatırlatalım. Aydın Çin'deki yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
1: Nejat, çok teşekkür ederiz. Aydın Çin'de alevler kontrol altına alındı. Bu güzel haberi de Nejat bizlerle paylaştı detaylarını. Soğutma çalışmaları da hala devam ediyor. Onu da aktarmış olalım. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Marmaris'teki suikast girişimine katılan timin firarisi, son üyesi daha doğrusu firari son üyesi yakalandı. Kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu İhraç Yüzbaşı BK Afyon Karahisar da gözaltına alındı. Bakalım görüntülere.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan timin firari üyesi yakalandı. Kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu İhraç Yüzbaşı 10 yıl sonra gözaltına alındı. Operasyona dair detayları İçişleri Bakanlığı paylaştı. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otele saldıran 37 kişilik suikast timinin son firari ismi BK'nin yakalanması için uzun süredir analiz ve takip çalışması yürütüldü. Şüphelinin saklandığı adres tespit edildi. Özel teçhizatlı istihbarat ve terörle mücadele ekipleri operasyon için harekete geçti. Gece saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda FETÖ'cü BK yakalandı. Şüphelinin yakalanmasıyla birlikte Marmaris'teki suikast girişiminde yer alan ve yıllardır firari durumda bulunan son darbeci de adalete teslim edilmiş oldu. FETÖ'cünün adresinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalle, yüklü miktarda para ile geçirildi. Dizüstü bilgisayar, cep telefonu, not defterleri, pasaport ve kimlik belgelerinin yanı sıra desteler halinde döviz, Türk lirası ve çok sayıda madeni paraya el konuldu. İhraç yüzbaşı olan BK'nin Cumhurbaşkanı'na suikast, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme, askeri ceza kanununa muhalefetle silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta yağma suçlarından arandığı belirtildi.

0: 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 37 kişilik FETÖ'cü suikast timi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele gitmiş, Erdoğan'ın otelden ayrılmasının ardından çıkan çatışmada koruma polisi Mehmet Çetin'le polis memuru Nedip Cengiz Eker şehit olmuştu.
1: 10 binlerce düzensiz göçmenin Fas'tan İspanya'nın kuzey toprağı olan Sauta'ya geçmesi Avrupa'da yeni bir krizi tetikledi. İtalya, İspanya ile serbest dolaşımı askıya aldı. İspanya, Sauta'ya geçenlerin büyük bölümünün Fas'a döndüğünü açıkladı. Ve sınırı geçerken ölen göçmenlerin sayısı ise 67'ye yükseldi.
0: Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya deniz ve karayoluyla ulaşmaya çalışan on binlerce düzensiz göçmen Avrupa'ya alarma geçirdi. Göçmenlerin bir bölümü kıyıya ulaştı. Geçiş sırasında onlarca kişi hayatını kaybetti. İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Álvarez, Ceuta şehrine geçenlerin neredeyse tamamının Fas'a geri döndüğünü duyurdu. Álvarez, Septe ve Melilla'dan polis kontrolünde kimlik tespiti yapılmadan İspanya ana karasına geçmek mümkün değil. Schengen bölgesinin bütünlüğü tamamen güvence altında dedi. Madrid yönetimi orduyu da bölgeye sevk etti. Avrupa Birliği Komisyonu'nun İçişleri ve Göç'ten sorumlu üyesi Magnus Brunner da tek bir kişinin bile Avrupa Birliği ana karasına geçemediğini belirtti. Göç krizi Avrupa Birliği içinde yeni bir siyasi tartışmanın da fitilini ateşledi. İtalyan Ansa Ajansı'nın haberine göre İtalya İçişleri Bakanlığı İspanya ile Schengen Anlaşması'nın askıya alınmasını kararlaştırdı. Buna göre İspanya'dan İtalya'ya giden yolcuların pasaport kontrolünden geçmesi gerekecek. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez de ülkesine yönelik eleştirilere Avrupa Birliği'nin düzensiz göç verileriyle yanıt verdi. Sánchez, son yıllarda Avrupa'ya giriş yapan düzensiz göçmenlerin büyük bölümünün İtalya üzerinden kıtaya ulaştığını savundu. AB yetkilileri de Schengen bölgesinin İspanya'ya kapatılmasına yönelik herhangi bir sürecin başlatılamayacağını açıkladı. Bir açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi.
2: You know, I saw Spain yesterday and I watched the catastrophe that took place. It looks like an invasion of a country.
0: Trump, sınır güvenliğinin Kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimlerinin en önemli başlıklarından biri olacağını söyledi. İspanya ile Fas ise sınır hattında güvenlik önlemlerini arttırdı.
1: Birkaç gündür bunu konuşuyoruz. İspanya'nın Kuzey Afrika topraklarında yaşanan bu 48 saatlik göçmen krizinin yansımaları oldukça büyük oldu. Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Deniz Şenol Sert ve Doçent Doktor Gökhan Çınkar uzaktan bağlantıyla bu dilime destek verecekler. Hoş geldiniz, merhabalar.
3: Merhaba, hoş bulduk.
1: Deniz Hocam, sizinle bulduk, başlayayım. Merhabalar Gökhan Hocam. Sizinle başlamak isterim Deniz Hocam. Tarihi görüntüler bunlar, üzüntü verici görüntüler aynı zamanda bence. Yaşam hakkının ne kadar zor olduğunu da anlatan görüntüler. Hem ben önce özellikle bu göçmenlik krizine dair Avrupa Birliği'nin içinde bulunduğu duruma dair son yaşananlarla ilgili fikrinizi merak ederim. Yani işte mesela İtalya Schengen'i direkt askıya aldığını söyledi. Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamalar sınır güvenliğine dairdi. Zaten son yıllarda yapılan adımlar da bunu destekler nitelikte. Ne oluyor göçmenlik krizinde?
3: Yani aslında olayın başlangıcına baktığımız zaman hukuki arka planında biliyorsunuz 29 Haziran tarihli kararı bulunuyor. Ama bu kararın gerçekte söylediğiyle sosyal medyada anlatılan şekli yani birbirinden tamamen farklı. Yani mahkeme kararına baktığımızda denizden Ceuta'ya oluşan kişiler artık geri gönderilemez demiyor. Söylediği şey aslında denizde yakalanan bir kişi hiçbir hukuki inceleme yapılmadan doğrudan ve otomatik olarak Fas'a geri iade edilemez diyor.
1: Evet.
3: Yani önce yani hukuki baktığımızda uluslararası hukuka baktığımızda önce bu kişinin kim olduğu, İşte sığınma talebi bulunup bulunmadığı, çocuk olup olmadığı, insan ticareti mağdur olup olmadığı vesaire bunların incelenmek zorunda olduğunu biliyoruz. Yani aslında yanlış yayılan bilginin aksine İspanya'nın kapıları açılmadı. Yalnızca geri gönderme işleminin hukuka uygun şekilde yapılması gerektiği söylendi. Yani olması gerektiği gibi. Ama karar sosyal medyada işte denizden Ceuta'ya ulaşırsanız artık sizi geri gönderemezler, sınırlar açıldı. İspanya'ya geçenlere oturum verecek şeklinde yayıldı. Bu da insan kaçakçılığı ağlarının da bu yanlış anlatıyı kullandığını görüyoruz.

0: burada şöyle bir durum var bildiğim kadarıyla. Yanılıyorsam siz beni düzeltin ama bu yasa sanırım karadan gelenleri sadece bağlayan bir yasaymış gibi algılandı. Dolayısıyla insanlar yüzerek geldi ama yürüyerek de geri gitmek zorunda kaldılar. Böyle bir durum yaşandı. Yasada bir yani bir açıklık mı söz konusu yoksa dediğiniz gibi yanlış anlaşılma mı tamamen?
1: Yani aslında şöyle yasada bir, yani hukukçu arkadaşlar tabii ki daha iyi cevap verirler bunu ama baktığımız zaman İspanya'nın da aslında yani yasada bir böyle açıklık olduğunu görüyoruz. Çünkü İspanya birdenbire böyle sınır güvenliği için bir böyle çitler falan çekmeye de başladı. Yani o yasadaki boşluğu doldurmak üzere. Ama yani tabii buradaki tek sebep mahkeme kararı da değil. Yani Fas'taki ekonomik sorunlar, genç işsizliği, işte gelecek beklentisinin zayıflaması, yaz aylarında deniz daha sakin. Bu arada yaz aylarında düzensiz göçün her zaman daha fazla olduğunu biliyoruz. İlk geçen kişilerin de sosyal medyada paylaştığı görüntüler de önemli. Yani birkaç kişi başarıyla geçtiğini gösteren görüntüler yayıldığında ki aslında bunların da belki oradan geçip geçmediği bile aslında gerçeklik kazanmadı. Ama yani aslında insanların şunu bilmesi gerekiyor. Ceuta'ya ulaşmak İspanya ana karasına ya da bir diğer Avrupa ülkesine ulaşmak anlamına da gelmiyor. Oradan geçen kişiler gene bir kimlik kontrolünden geçiyorlar. Yani o nedenle böyle on binlerce insan Avrupa'ya girdi şeklinde ifadelerle yansıtıldı konu ki bu doğru olan değil. Daha doğru olan çok sayıda kişi SETO'ya ulaşmaya çalıştı. Bunların büyük bir kısmı da aslında Fas'a geri gönderildi. Yani burada bence medyada kullanılan dil çok önemli. Ya bu olayı yalnızca böyle bir göçmen akını olarak değerlendirmemek lazım diye düşünüyorum ben. Yani bir mahkeme kararının yanlış anlatılması, insan kaçakçılıklarının bu yanlış bilgiyi kullanması, yani ekonomik umutsuzluk, bir de Fas-İspanya ilişkilerindeki kırılganlık. Şimdi bunun başka bir boyuta geçtiğini de görüyoruz. Bu şimdi de İspanya-İtalya arasındaki ilişkilerin kırılganlığına dönüşmüş durumda. Yani ama Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya da baktığınızda yani şu an için böyle Schengen bölgesinin işte feshedilmesi falan gibi bir durum aslında yok. Bu arada evet yani öyle bir şey görünmüyor. Bu arada yani aslında İspanya Başbakanı'nın söylediği de doğru. İspanya rotası da düzensiz göçe baktığımızda birinci sırada değil. Yani
0: veriler gerçekten paylaşıyor. Mesela diyor ki AB'ye İtalya'dan 478 bin, İspanya'dan 235 bin göçmen geçti. Yani İspanya'yı burada birinci sıraya koyamazsınız diyor. Böyle bir
1: yani evet aslında
0: vurgu var.
1: Evet, Frontex verilerine bakıyor muhtemelen o da. Yani ben de Frontex verilerine yani programdan önce baktım. Daha çok Libya ve Tunus'tan İtalya'ya, özellikle Lampedusa ve Sicilya'ya uzanıyor.
0: Evet.
1: Ama yani aslında konu bu değil. Yani insanların deniz hayatlarını kaybetmesi veya son derece tehlikeli yolları denemesi nedeniyle bu ciddi bir insani trajedi. Yani bir kişi de ölse bir trajedi, 60 kişi de ölse bir trajedi. Ama sadece sınır güvenliğini konuşmamalıyız. Yani bunu insanların temel hakları, hukuki güvenceleri ve yaşamlarını yani yok saymadan da yapmamak lazım. Yani.
0: Mesele orada başlıyor zaten hocam. Çok sağ olun. Gökhan hocam, bu görüntülerle ilgili birkaç gündür izliyoruz. Yorumunuz nedir? Ve tabii yapılan açıklamaları bu bağlamda nasıl yorumlarsınız? Bir telaş hali diye basında da yansıdı mesela, Avrupa Birliği'nde alarm verildi diye. Bir de şunu da merak ediyorum açıkçası. Denizden geldiler, hiçbir kontrol, mesela yasal olarak bazı kontrollerin yapılması ve gerçekten hani göçmen olma kriterini taşıyıp taşımadığına dair bakılmaksızın herkesin bir anda geri gönderilmesi de garip mi değil mi? Bunu merak ettim.
2: Evet. Dilek Gül, aslında çok ilginç gelişmeler var. Küresel siyaset açısından baktığımız zaman da tabii biliyorsun ilginç bir ana denk geldi bu olayların ortaya çıkması. Amerika Birleşik Devletleri'nde ara seçimler var.
0: Tabii.
2: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ara seçimlerde özellikle J.D. Vance olsun ve MAGA ekibi olsun hemen tabii ki tezvirata başladılar diyelim. Özellikle sosyal medyadan. J.D. Vance, diğer Cumhuriyetçi Parti yetkilileri ne diyorlar? Temel mesaj şu: İyi ki Donald Trump başkan seçildi. Eğer seçilmeseydi Amerika Birleşik Devletleri'nde işte güney sınırlarında aynı mesele tekrar edecekti. Ve Amerika Birleşik Devletleri işgale uğrayacaktı diyorlar.
0: Zaten Trump'ın açıklaması da çok ilginç değil mi hocam? Mesela işgal etti, işgali izledim diyor. Bir felaketi izledim diyor.
2: Zaten Trump'ın dikkat edecek olursan hem 45. dönem hem de 47. dönem, şu anki dönemde başkanlık...

0: kampanyalarında sürekli söylediği kelimeler vardı. İşte akıl hastanesine kaçanlar, hapishaneden kaçanlar, ülkemizi işgal ediyorlar. Ve Biden ve Obama yönetimi buna izin veriyor bunların olmasına diye sürekli altını çiziyordu. Sürekli tekrar ettiği bir tema idi. Tabii bu görüntülerin yayılması, Deniz Hoca'nın da vurguladığı gibi belki çoğu içeri giremedi ama o ilk girişteki o kalabalık, masif bir çoğunluk sürekli Amerikan medyasında, özellikle sağ medyada sirküle edilmeye başlandı. Dilek bu işin bir yönü. Yani bunu bence Cumhuriyetçi Parti çok ama çok kullanacak ara seçimlere giderken. Çünkü Michigan gibi bir eyalet biliyorsun da şu an Demokrat Parti'de Müslüman kökenli bir Mısırlı yükseliyor. Trump da büyük bir ihtimalle bu tür mesajları kendi seçmenine ve merkezdeki seçmene bir alarmist etki yaratmak suretiyle pompalayacak diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Yani siz demokratları seçerseniz, işte Mamdani çizgisindeki demokratik sosyalist hareketteki seçerseniz işte şey olacak, sınırlar kevgire
1: Olan mı?
0: dönecek. Zaten geçen de çok ilginç bir gelişme oldu yine MSNBC'de, ben biraz Amerika medyasını takip ediyorum. Orada da DSA'nın ortak başkanı diyelim, eş başkanı bir şey verdi, mülakat verdi. Orada da mesela cımbızla aldılar bazı şeyleri. İşte o ilgili hanımefendi, işte ICE'ı kaldıracağım, işte polise daha az fon vereceğim veya fonu keseceğim, işte sınırlardaki şey kontrolü daha da gevşeteceğim gibi. Tabii tüm bunlar aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin iç siyasetine sirküle edilen gelişme olarak ön plana çıkıyor. İkinci önemli gelişme aslında İsrail biliyorsun. Onu da
1: Evet.
0: söylemeden geçmeyelim diye düşünüyorum. İsrail'in Birleşmiş Milletler temsilcisi Danny Danon da hemen bir mesaj attı. İşte İspanya'ya yönelik eleştiriler. Neden? Çünkü biliyorsun İspanya Avrupa Birliği içerisinde İsrail'e karşı yaptırım politikalarını hararetle destekleyen ve Gazze ve Filistin noktasına duyarlılığı en fazla olan ülkelerden birisi. Özellikle Pedro Sanchez bu konuda oldukça ön plana çıkıyor. Zaten kendisi hakkında da değil mi? Ülke içerisindeki bazı iddiaları iyice köpürtmeye
1: Evet.
0: başladılar. Bu da manidar mı diye bir dipnot düşelim. Ama tabii bu gelişmeler aynı zamanda İspanya içerisindeki sağcıların da kullanacağı bir gelişme olarak ön plana çıkacak. Yani kısacası Avrupa Birliği içerisindeki popülist sağ hareketler İspanya örneğini şu an çok ama çok fazla sirküle ediyorlar. Birleşik Krallık'taki Reform Partisi de başta olmak üzere. Yani onlara iyi bir malzeme verildiğini şu an için söylemek mümkündür. Tabii diğer önemli gelişme ise aslında bir de jeopolitik bir gelişme var aslında Dilek. Yani burada İspanya'nın Cezayir'le olan ilişkileri
1: Sorunlar,
0: ve
1: evet.
0: İspanya ve Cezayir'in özellikle Batı Sahara'daki ayalıkçı hareketleri desteklemesi, Savari hareketi gibi Fas'ı çok rahatsız ediyordu. Fas da bunu İspanya üzerinde bir kaldıra sağlamak amacıyla bu göçmen kartını kullandığını görüyoruz. Dikkat edecek olursan bu göçmen kartı artık bir stratejik jeopolitik kaldıraç olarak da maalesef Dilek birçok yerde ön plana çıkmaktadır. Bunu da eklemek lazım.
1: Peki, çok güzel başlıklar açtınız hocam. O zaman biraz buradan deneyeyim, gideyim. Deniz hocam, Trump'ın açıklamaları da biraz dikkat çekiciydi. Çünkü işgalli izledim dedi. Yani bir ülkenin nasıl işgal edildiğini izledim dedi. Buna tanıklık ettim dedi. Felaket olarak yorumladı. Tam da kendi ülkesinde benzer politikalara eş düşen açıklamalardı bunlar. Yani kendisini savunduğu göçmenlerle alakalı istemediğine dair söylemlerin yansımaları belki de, ama bu göçmen politikaları Avrupa Birliği'nde ya da işte Amerika Birleşik Devletleri'nde bu görüntülerden sonra başka bir yere evrilebilir mi? Daha da sertleşebilir mi? Yani mesela sağ popülist partileri destekleyen ya da onları besleyen bir durum dedi. Gökhan Bey, siz ne düşünüyorsunuz? Hem siyasi anlamda hem de toplumsal anlamda soruyorum bunu.
2: Yani şimdi neyse ki, yani biraz olumlu bir yandan bakmak istiyorum. Avrupa Birliği'nin ilk tutumu İtalya kadar sert olmadı. Yani AB Komisyonu açık biçimde SOTA'dan İspanya'nın karşısına veya diğer AB ülkelerine doğru bir ikinci hareket olmadığını söylüyor. Yani İtalya gibi olayı aslında hani ya başka bir yere çekmeye çalışmadı. En azından şu an için bu böyle. Yani Schengen açısından hukuki durumda bir değişiklik yok. Yani benim okuduğum siyasi tablo, yani İtalya Ceuta krizin İspanya'nın göç politikasına karşı siyasi bir araç olarak kullandı. Yani özellikle İspanya'daki düzenleştirme programı var. Ceuta'daki son gelişmeler arasında doğrudan bir nedensellik kurmaya çalışıyor ama

0: doğrudan bir nedensellik yok. Bence İtalya tehdidi Avrupa içine yayılacak büyük bir hareket olarak sunuyor ama AB ise krizin Ceuta'da sınırlı olduğunun altını çizdi. Yani en baştan beri Avrupa Birliği daha temkinliydi. Yani Trump konusunda yani ben de hocama yani katılıyorum. Yani şimdi İspanya'nın, şimdi demin oraya çünkü siz bir başlık koydunuz. İspanya'nın Gazze politikası işte bu krizin doğrudan nedeni, yani tabii ki buna dair bir kanıt yok ama yani İspanya'nın Gazze konusundaki tutum tabii ki yani
1: aşırı sağa. Onu niye söylüyoruz? Mesela daha önce yapılan açıklamalara şöyle bir taradık biz. Yani bu işte Fas konusunda Ceuta bölgesi, hatta Mileya bölgesi için ne söyleniyor diye. Yeşil yürüyüşü örnek gösteriyorlar. Yani bir ayrılmadan bahsedip örnek model olarak koyuyorlar bunu. O yüzden aslında Gazze politikası bir sebep mi diye soruyoruz.
0: Yani burada dediğim gibi yani doğrudan bir bağlantı, bir nedensellik olduğunu düşünmüyorum ama tabii ki siyasi istismar ve dolaylı bağlantı mümkün. Yani Trump'ın açıklamaları da bunu gösteriyor. Ama yani Ceuta üzerinden Avrupa Birliği de işte bir ülke işgal altında demek yani zaten rasyonel değil. Ama kendisinden de rasyonel açıklamalar beklemiyoruz zaten herhalde artık.
1: Öyle görünüyor. Peki Avrupa için ürkütücü bir tablo mu bu? Açıklamalardan ziyade bağımsız soruyorum daha doğrusu bunu. Şu son 48 saatte yaşananlar, 3 günde yaşananlar Avrupa için ne anlatıyor?
0: Yani şöyle ben yani şu an yani dediğim gibi yani bir kişinin bile ölümü bence bir trajedi. Ama şu an durum kontrol altına alınmış gibi görünüyor. Ve yani Avrupa Birliği'ne baktığımızda Avrupa Birliği genelde krizlerden ortaya çıkan bir kuruluştur zaten. Kurumdur. Yani buradan ben çok daha büyük böyle hani Schengen'in fesine kadar gidecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ama evet hocamın da dediği gibi aşırı sağın eline çok ciddi bir işte göç kartı verdiler diyebiliriz. Yani bunun üzerine bir süre daha köpürteceklerdir bu konuyu diye düşünüyorum. Ama bunların hiçbiri aslında önümüzdeki gerçek yapısal sorunların da çözümü değil. Evet. Yani bu insanların gerçekten mülteci olup olmadığını vesaire bunların üzerine gidilmesi hani birebir bazı görüşmeler yapılarak buradan ilerlenmesi gerekir. Yani tabii ki sayılar yüksek olma çok yapılmıyor. Ama ben aşırı sağın köpürtmesi dışında yani buradan Avrupa Birliği'nin çok büyük bir işte aksiyon alacağını düşünmüyorum.
1: Gökhan Bey şunu sormak isterim. Biz özellikle Gazze'de yaşananlar, Rusya-Ukrayna Savaşı, ABD-İsrail-İran Savaşı üzerinden çok fazla Avrupa Birliği'nin ya da Avrupa ülkelerinin insan hakları ve demokrasi meselelerine bakışını sorguladık burada sizinle bu stüdyolarda. Şu geldiğimiz aşamada şunu sormak isterim. Avrupa Birliği ülkeleri insan hakları ile göç meselesi konusunda taraf hale gelir durumda mı yoksa bir sıkışmışlık mı yaşıyor? Özellikle de şu görüntüler üzerine yorumlarsanız ne söylersiniz?
2: Ya, dilek aslında Avrupa Birliği içerisinde Filistin ve Gazze noktasına oldukça tutarlı davranan bir şey var, kurumsal bir yapı var. Hı hı. Ama tabii burada ayrışan ülkeler ve Avrupa Komisyonu'nun yaptırım kararı almasını engelleyen ülkeler var. İşte Almanya gibi ülkeler diyelim. İtalya başı çekiyor şu an. Çek Cumhuriyeti çekiyor. Evet. Bunlar İsrail'e yani İsrail hükümetine yaptırım yapılmasını engelleyen ülkeler şu aşamada. Tabii bu kısa vadede çok da değişecek gibi gözükmüyor ama Avrupa Birliği içerisinde, Avrupa Parlamentosu'nda İsrail'in yaptıklarına, Gazze'de yaptığı soykırıma, efendim diğer Batı Şeria'daki biliyorsun en son yerleşimci terörü yeniden hortladı, çok sert bir şekilde ilerliyor. Çok ciddi açıklamalar getiriyorlar. Yani Avrupa Birliği'ne insan hakları konusunda bir eleştiri oturtmak zor diye düşünüyorum. Çünkü ilkesel tutumları her zaman için devam etti. Filistin'e mali yatırımlar, yardımlar sürekli yapıyorlar. Ama tabii Almanya, İtalya ve Çek burada İsrail'e yönelik daha sert yaptırımların alınmasını öndeki en önemli ülkeler. Tabii burada İsrail açısından da ciddi sorunlar var. Dilek baktığımız zaman özellikle dış politikada ciddi bir izolasyona uğradılar. Bunu çok net bir şekilde gözlemliyoruz. Yani Avrupa Birliği içerisinde de artık kurumsal bir ilişki düzeyini sürdürmeleri çok mümkün gözükmüyor. Hele bu hükümetin. O yüzden Avrupalılar da şimdi daha çok İsrail'deki seçimleri bekliyorlar. Özellikle 27 Ekim'deki seçimler ne olacak? Yani bu seçimler sonrasında İsrail yeni bir siyasi rotaya girecek mi? Yoksa Benjamin Netanyahu liderliğindeki işte sağ ve aşırı sağ unsurlarla eski hamam eski tas devam edecek?

0: Hükmü. Biraz da o yüzden tavır almaktan şu an için kendilerini uzak tutuyorlar ki İsrail siyasetinde bir yeni bir cephe açılmasın. İşte Netanyahu'ya yeni bir mağduriyet verilmesin diye. Bir de tabii şunu da eklemek lazım. Avrupa Birliği özellikle Ukrayna'nın Rusya tarafından işgali ve askeri bir cepheye dönüştürülmesi sonrasında çok büyük enerjisini dilerim. Ukrayna meselesini harcamaya başladı. O yüzden de Ortadoğu meselelerine daha ikincil baktı. Fakat özellikle bu İran savaşı sonrasında ve Hürmüz Boğazı krizinden sonra Avrupa Birliği de anladığım kadarıyla artık yeniden Orta Doğu'ya dönme ve Orta Doğu'da yeni bir strateji geliştirme noktasında mesai harcamaya başladığını göreceğiz. Özellikle Körfez Arap ülkeleri noktasında. Çünkü artık meseleler çok birbirine bağlantılı hale geldi. Yani bakın şimdi biz Afrika'nın kuzeyindeki bir yer, küçük bir yer nasıl küresel bir meseleye dönüştü Dilek? Hepimiz konuşuyoruz. Yani artık hiçbir yerde olan bir şey sadece oradaki yerel dinamikleri etkilemiyor. Artık küresel siyasetin esaslı bir unsuru haline geliyor. Bu tabii ki daha ileriki süreçlerde daha da fazla etkili olacak. Çünkü burada yaşanan küçük video kesintileri bile Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir insan, efendim Orta Doğu'da yaşayan bir insan tarafından bir yankı buluyor. Bu bence oldukça ilginç bir dönemde yaşıyoruz. Bu sosyal
1: Öyle.
0: medyanın hızı, akışı çok fazla hem medyayı hem de bizlerin algılarını değiştiriyor. Ama tabii burada temel mesele bence aşırı sağ ve popülist partiler nasıl bir rotaya girecekler bu gibi olaylardan sonra. Sanki bu gibi olaylar daha da fazla çıkacakmış gibi geliyor bana bir yandan da.
1: Bu planlı mı görünüyor yoksa kendi doğal akışında biz bunları çokça görecek miyiz demek istiyorsunuz?
0: New York Times'a dün ilginç bir haber yayınlandı. Belki Deniz Hoca da görmüştür. Orada ki yani bu gençlerle bir mülakat yapmışlar. Fas hükümeti bize destek verdi diyorlar bu tür eylemlerde. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bu dipnotu koymak isterim ama New York Times'a böyle bir haber var. Demek ki bu bir yandan da bir mühendislik var Dilek arka planda. Bunu komplo teorisine girmek istemiyorum ama tabii Deniz Hoca'nın da orada söylediği çok güzel, önemli bir şey var. Yapısal sorunlar da var. Yani Fas'taki genç işsizlik patladı. Yani herhangi bir ekonomik faaliyet, anlamlı bir ekonomik faaliyet yok ülkede. Bu gibi şeyler de zaten Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki genç nüfusu farklı ülkelerde kendi geleceklerini aramaya iten en önemli motivasyon. Biliyorsun o Kuzey Afrikalı gençler Avrupa'ya çok gidiyorlar düzensiz göç kanalıyla. O yüzden bu gibi düzensiz göç krizlerinin diyelim kısa sürede dineceğine dair bence bir işaret elimizde yok. Hem iklim krizi hem yükselen genç nüfus bu krizleri besleyen en önemli
1: Sebepler.
0: yapısal sorunlar olarak ön plana çıkıyor.
1: Deniz Hocam şunu sormak isterim. Bu da son sorum olsun. Yapısal sorunları tanımlıyorsunuz. Gökhan Bey de tanımladı biraz. Siz ne katarsınız buraya? Bir de bu yapısal sorunlara dair Avrupa Birliği'nin güvenlik önlemlerini arttırmaktan ya da işte bu popülist sağ söylemleri daha da yükseltmek dışında farklı farklı yolları, çözüm önerileri var mı? Göçmenlik krizine dair.
2: Yani bir kere şimdi aslında sınıfta kaldığımız çok açık. Çünkü Ceuta krizi ilk defa burada bir kriz yaşanmıyor. Yani 2021'de de benzer bir durum olmuştu. Tamam yani sayıları çok daha azdı ama o dönemde de oldu. Sonra mesela öncesinde 2015'i hatırlarsınız Türkiye üzerinden de Avrupa Birliği'ne çok büyük girişler oldu. Yani buraya baktığımızda hani orada Avrupa Birliği'nin aslında yani aslında elimizdeki veri bence şunu gösteriyor. Avrupa Birliği işte sınır yönetimine daha fazla yatırım yapıyor sınırlarını korumaya ama hiçbir şekilde çözüme ulaşmıyor. Yani belki de artık duruşunu değiştirmesi gerekiyor. Yani bütün ülkeler için aynı şeyi söylüyorum. Yani göçe olan yaklaşımını devletlerin değiştirmesi gerekiyor. Çünkü devletler ne kadar sınır yönetimine yatırım yapsınlar, yaparlarsa yapsınlar, insan hareketliği durmuyor. İşte buradan o yüzden ben devamlı yapısal nedenlere geri dönüp duruyorum. Çünkü insanlar daha iyi bir yaşam için yani bir sürü şeyi göze alıp o tehlikeli yollara çıkmaya devam ediyorlar. Ama devletlerin yaptığı ne? Yolları daha da tehlikeli hale getirmek. Yani dolayısıyla bu çözüm mü? Bence değil. Avrupa Birliği başka bir şey yapmaya çalışıyor mu? Ben yani şu an Avrupa Birliği'nde doğrusunu isterseniz öyle bir yaklaşım göremiyorum. Çünkü yani komisyonda yani hem komisyonun açıklamalarında hem de parlamentonun şu anki yapısı da daha sağa kaymış olduğu için
1: Evet.

0: Yani yakın bir zamanda böyle küresel anlamda göç politikalarında bir değişiklik olacağını doğrusunu isterseniz düşünmüyorum. Hani keşke olsaydı ama yani işte Gökhan hocamın da dediği gibi yani göç acayip iyi bir araç. Yani gündem değiştirmek için çok hızlı kullanabileceğiniz de bir araç. Yani burada doğrudan yani işte FAS desteklemiştir de bu insanlar gitmiştir demek için bence hala elimizde yeterli bir veri yok. Yani öyle bir yani komplo teorisine kaymak istemem. Ama olay gerçekleştikten sonra siyasi istismar olarak kullanılıyor mu? Evet kullanılıyor. Çok hızlı bir şekilde kullanılıyor.
1: Çok teşekkür ederim Profesör Doktor Deniz Şenol Sert ve Doçent Doktor Gökhan Çınkar'a değerli destekleriniz için sağ olun. Teşekkür ederiz. Dünyaya bakmaya devam edelim. Tekrar Rusya ile devam edeceğiz. Rusya bir kez daha Ukrayna'ya balistik füzelerle saldırdı. Başkent Kiev'e düzenlenen bu saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Rus füzeleri ve insansız hava araçları kentin farklı noktalarına düştü. Çok sayıda bölgeden patlama sesleri duyuldu. Füzenin isabet ettiği bir bina bir bina yıkıldı ve içeride mahsur kalanlar oldu. İlk gelen bilgilere göre 3 kişi yaşamını yitirdi. Kiev Belediye Başkanı sosyal medyadan bir açıklama yaptı. 5 katlı bir binanın vurulduğunu, binanın enkazında kalanlar olduğunu aktardı. Darnitski bölgesinde ise bazı depoların alev aldığı öğrenildi. Ukrayna geçtiğimiz günlerde de hedef alınmış. Yine bu saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetmişti. 50'yi aşkın kişi yaralanmıştı efendim. ABD Başkanı Trump kabine toplantısında İran gündemini değerlendirdi. Müzakere sürecinde yanlış bilgi verdikleri için Tahran'a olan inancını kaybettiğini belirtti ve İran'ı yine vuracaklarını söyledi.
2: İran görüşmelerine olan inancını kaybettiğini söyledi. Çok sert vurmakla tehdit etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Camp David'deki kabine toplantısında İran'la ilgili son durumu değerlendirdi. Trump, İran savaşının kendileri açısından çok iyi seyrettiğini savundu. Biz sadece kazanmak istiyoruz. Şu ana kadar iyi gidiyoruz dedi. İran'a çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz diyecekler ifadelerini kullandı. Amerikan Başkanı, Tahran'ın müzakere sürecinde kendilerine dürüst şekilde davranmadığını savundu. Müzakereler sırasında özel temsilcisi Steve Witkoff'tan telefon beklediğini kaydetti. Ancak Witkoff yerine Savunma Bakanı Pete Hegseth'tan telefon aldığını söyledi. Hegseth, Ürdün'deki üslerimizden birine 5 füze attıklarını söyledi dedi. I'm losing faith in them because they do lie. İran, Ürdün'deki Amerikan üssünü 5 füzeyle hedef almış, Ürdün füzelerin düşürüldüğünü belirtmişti.
1: Bu arada ABD Başkanı Trump'ın Gazze'de barış anlaşmasını duyurmasının hemen sonrasında Hamas silah bırakmayı kabul etti. Trump, İsrail'in bu durumdan memnun olduğunu söyledi. Gazze için barış kuruluysa 15 maddelik yol haritasını paylaşmış oldu.
2: Hamas Barış Kurulu'nun 15 maddelik anlaşmasını kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'da büyük bir adım atıldığını söyledi. Barış Kurulu Gazze'de barış için 15 maddelik yol haritasını paylaştı. Planın ilk aşamasına göre barış sağlama süreci İsrail'in tamamen çekilmesini, Gazze'nin yeniden inşasını ve Filistin devletine uzanan siyasi yolu hedefleyecek. İkinci aşamaya göre İsrail, Hamas ve diğer silahlı gruplar askeri faaliyetlerini durduracak. Gazze yönetimi ulusal komitesi göreve başlayacak. Üçüncü aşamada önceki aşamaya ait yükümlülüklerin yerine getirildiği teyit edilecek. Bunun teyidini Uluslararası Doğrulama Komitesi yapacak. Komite ihlalleri de takip edilecek. Dördüncü aşamada Hamas ve diğer gruplar yönetimi ulusal komiteye devredecek. Beşinci aşamada komite kamu hizmetlerini devralacak. Planın 6 ile 11. aşamaları güvenlik başlığı altında toplandı. Gazze'nin tek otorite, tek hukuk, tek silah ilkesiyle yönetileceği belirtildi. Gazze'deki silahların nasıl bırakılacağı detaylandırıldı. 12, 13 ve 14. aşamalar uluslararası istikrar gücünün görevleri ve İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesine ayrıldı. İstikrar gücünün ateşkesi denetleyeceği ve Filistin polisini eğiteceği aktarıldı. İsrail güçlerinin silah

0: Silahsızlandırma sürecine bağlı olarak Gazze'de aşamalı olarak ve tamamen çekileceği belirtildi. 15. aşamada ise yeniden inşa sürecinin başlayacağı vurgulandı. Planı duyuran Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail'in bu durumdan memnun olduğunu söyledi. Hamas'ın silah bırakmayı kabul etmesini ülkesinin İran'daki saldırılarıyla bağdaştırdı. Bu, İran'da ne kadar başarılı olduğumuzu gösteriyor, dedi.
1: Because if you go 4 months ago, 5 months ago, a deal like that would have been impossible. So it's a big step for the Middle East.
0: Trump, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Hamas'ın silah bırakmasına yönelik tarihi bir anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli savunmada kurumsallaşmanın önemine dikkat çekti. Kaan ve Kızıl Elma sadece teknolojik bir kazanım değil, üreten olma gerçeğimizle doğrudan alakalıdır dedi. Egemen devlet olmanın şart olduğunu vurguladı.
3: Savunmada kurumsallaşma vurgusu yaptı. Kaan ve Kızıl Elma örneğini verdi.
4: Savunma sanayiinde tam kurumsallaşma demek, bütün politik ihtilaflardan ve tartışmalardan bağımsız bir durumda konumlanmak demektir. Yine hiçbir politik istikrarsızlıktan ve yürütmedeki değişikliklerden etkilenmeyecek bir kurumsal statüye ve güce kavuşmak anlamına gelmektedir. Kaan veya Kızıl Elma sadece teknolojik bir kazanım değildir. Kavramlar ve adlandırmalar, üreten olma potansiyelimiz ve gerçeğimizle doğrudan alakalıdır. Savunma ve silah sanayiinde attığımız her adım bizi kendi tecrübemize, geçmişimize ve dil dünyamıza daha fazla yaklaştırmaktadır.
3: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulundu. Egemen devlet olmak şart dedi.
4: Egemen devlet, dünya üzerinde kendi bölgesinin egemen iradesini elinde bulunduran, bu bölgede söz sahibi olan ve alternatif politikalar geliştirebilen devlet anlamına gelir. Bu bölgede ancak egemen bir devlet olunursa söz konusu risk ve tehditler bertaraf edilebilir. Siyasal ve sosyal gelişmelere göre hareket etme imkan ve kabiliyetine ulaşılabilir. Bunun için Türkiye, egemen devlet olarak bölgede öngörülebilirlik ve istikrar açısından kapsamlı bir yol haritası ile hareket ederken, geniş çaplı sistem analizi yapmalı, nasıl bir yol haritası takip edeceğini bilmelidir.
3: Bahçeli üretim gücüne de işaret etti. Huzur, refah ve güvenliği tesis etmek, İnsan ilişkilerini düzenlemek, temel hak ve özgürlükleri korumak dışında devletin asli görevlerinden birisi de üretim faifaaliyetlerinin kurulmasını sağlamaktır ifadelerini kullandı.
2: Gazeteci Cem Küçük halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturmada gazeteci Cem Küçük halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan Küçük, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından hakimliğe sevk edilen Küçük, halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklandı. Küçük'ün bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına dair şikayetler olduğu öğrenildi. Ayrıca İBB soruşturması sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanatlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı açıklandı. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 4 şüpheli tutuklandı. Peki savcılığın tutuklamaya sevk yazısında hangi detaylar yer aldı? Bakalım.
3: Danışmanlık hizmeti adı altında paravan sözleşmeleri imzalandı. Müteahhitlerden gayri resmi gelir elde edildi. Bu iddialarla Üsküdar Belediye Başkanı dahil 4 kişi tutuklandı. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü dahil 6 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılıkta ifade verdi. Dedetaş ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Belediyelerde ruhsat ve iskan işlemleri olan müteahhitlerden para alınması şeklinde bir talimatım olmamıştır dedi. Savcılık, Belediye Başkanı Dedetaş'ın yanı sıra özel kalem, mimar ve müteahhitin tutuklanmasını istedi. Sevk yazısında kent taşiyenin usulsüz yetkilendirme ile müteahhit firmalarla sözleşme yaptığı, bu yolla mevzuatta öngörülmeyen afaki bedeller tahsil ettiği belirtildi. Danışmanlık hizmeti açıklamasıyla kent AŞ'ye 361 milyon 392 bin 264 lira gönderildiği iddia edildi. Dedetaş'ın eylemlerinin irtikap suçunu oluşturduğu kaydedildi. Hakimlik, belediye başkanı Sinem Dedetaş, özel kalem

0: mimar ve müteahhitin tutuklanmasına karar verdi. Başkan yardımcısı dahil iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
1: Bursa'da bir evde çıkan yangın can aldı. 55 yaşındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı.
0: Evdeki yangın büyüdü. Alevler binayı sardı. O evden bir kişinin cansız bedeni çıktı. Bursa'nın Osman Gazi ilçesindeki tek katlı evde akşam saatlerinde alevler yükseldi. Dumanları fark edenler hemen itfaiye haber verdi. Harekete geçen ekipler içeride iki kişinin olduğunu öğrendi. Bir kişi alevlerin sardığı evden sağ salim kurtarıldı. Ancak 55 yaşındaki oğluna ulaşılamadı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın yarım saatte söndürüldü. Yapılan incelemede yürüme güçlüğü çeken Murat G'nin cansız bedeni bulundu. Yangından kurtarılarak oğlundan iyi bir haber bekleyen yaşlı adam ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
1: Ankara'da devre mülk dolandırıcılarına karşı harekete geçildi. 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Soruşturma Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapıldı. Devre mülk sahiplerinin yüksek kazanç vaadiyle hedef alındığı belirlendi. 12 kişinin toplam 3 milyon 725 bin TL dolandırıldığı ortaya çıktı. Şüphelilerin faaliyetlerine yasal görünüm kazandırmak amacıyla çeşitli sözleşmeler düzenledikleri de belirlendi. Ankara merkezde 14 ilde operasyon için tuşa basıldı ve gözaltına alınan 24 kişinin adliyedeki işlemleri devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tahşiş listesini güncelledi. 9 üründe tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Bazı süt ürünlerinde de mevzuata aykırı içerikler belirlendi.
0: Yoğurtta jelatin, dana sucukta kanatlı eti, 9 üründe tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı gıda denetimleri kapsamında taklit tahşiş tespit edilen ürünlere ilişkin yeni ifşa listesi yayımladı. Listeye 12'si sağlığı tehlikeye düşürecek toplam 34 ürün eklendi. Denetimler kapsamında 9 üründe tek tırnaklı eti tespit edildi. Bu ürünlerin 5'i Mersin'de, 4'ü ise Adana'da faaliyet gösteren işletmelere ait oldu. Bir firmanın yoğurt ibaresiyle satışa sunduğu üründe jelatin bulundu. Ayrıca Adana'nın Güreğir ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın ısıl işlem görmüş dana sucuk olarak sattığı üründe, Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde bir firmanınsa piliç köfte ürününde kanatlı eti tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı gıda güvenliğini sağlamak amacıyla ülke genelindeki denetimlerine aralıksız devam edeceğini belirtti. Şüpheli ürünlerle karşılaşılması halinde Alo 174 gıda hattı üzerinden ihbarda bulunulabileceği hatırlatıldı.
1: Rusya kişiye özel kanser aşısı geliştirdi. Hatta bu ilk hasta üzerinde denendi ve olumlu sonuç verdi. Bu aşı hastalığı doğrudan tedavi etmek yerine bağışıklık sistemine kanseri yok etmeyi öğretiyor.
0: Rusya'nın geliştirdiği kanser aşısı ilk klinik testlerde olumlu sonuç verdi. Kişiselleştirilmiş melanom aşısı uygulanan ilk hastada gerekli bağışıklık yanıtının geliştiği ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Aşı en tehlikeli cilt kanserlerinden biri olarak değerlendirilen melanom kanseri üzerinde denendi. Gamaleya Enstitüsü Bilimsel Direktörü Alexander Ginsburg, Nisan ayında ilk dozu alan 60 yaşındaki melanom hastasının vücudunda tümörle mücadele eden aktif bileşiklerin üretildiğini açıkladı. Aşı doğrudan tedavi etmek yerine bağışıklık sistemine kanserli hücreleri yok etmeyi öğretiyor. Hastanın tümör ve sağlıklı dokusundan alınan genetik verilerle sadece o kişiye özel mRNA aşısı üretiliyor. Bu teknolojinin kanser tedavisine farklı bir yaklaşım sunduğu belirtiliyor. Yetkililer önümüzdeki süreçte aşının 10 hasta için daha hazırlanacağını duyurdu. Gamaleya Enstitüsü pankreas, böbrek ve akciğer kanserlerine yönelik tedavi çalışmalarını da sürdürüyor.
1: Haftanın kültür sanat ajandasıyla bu dilimi noktalayalım ama bir yere ayrılmayın. Saat başı gündemle devam edeceğiz. Uzak değil ki sevda başucumuzda,
2: sevda pek yakında. Harbiye'de yaz konserleri tüm hızıyla devam ediyor. Pop müziği

Levent Yüksel güçlü vokali ve zamansız şarkılarıyla Kağıt Tost'ta sahne alıyor. Türk pop müziğinin süperstarı Ajda Pekkan, benzersiz sahne kostümleri ve güçlü performansıyla 7 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde hayranlarıyla buluşuyor.

İstanbul Festivali 5. yılında müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Derin sözleri ve kendine has üslubuyla Türk rap müziğinin sevilen ismi Sagopa Kajmer ve alternatif rock müziğinin öncü gruplarından Manga sahne alıyor. Festival kapsamında konser verecek sanatçılar 6 Ağustos'ta Yenikapı Etkinlik Alanı'nda hayranlarıyla buluşuyor. Anadolu Ateşi sahnede yanmaya devam ediyor. Mustafa Erdoğan imzası taşıyan dans projesi, 3000 yıllık Troya efsanesini halk dansları ve modern dansla sentezleyerek tüm dünyayı tanıtıyor. Gösteri 4 Ağustos'ta Aspendos Antik Tiyatro'da izleyiciyle buluşuyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali 8 ay boyunca 26 farklı şehirde sanatseverlerle buluşuyor. 1-9 Ağustos tarihleri arasında Nevşehir'de devam edecek olan festival, konserlerden sergilere, tiyatrolardan operaya, şehirlerin gastronomi değerlerini de ön plana çıkararak ziyaretçilerle buluşacak. Bergama Tiyatro Festivali 7. kez sanatseverlerle buluşuyor. 7 Ağustos'ta başlayacak olan festival, Pergamon Antik Kenti'ndeki Asklepion Antik Tiyatrosu'ndan Akropole, tarihi Bergama Arastası'ndan Kızılavlu'ya kadar kentin dört yanına yayılıyor. Festivalin açılış konserini ise Gökhan Türkmen yapacak. Mert Fırat ve Binnur Kaya'nın başrollerini paylaştığı iki kişilik oyun tiyatro sahnesine taşınıyor. Tek perdelik kara komedi, evlilik kurumunu, sadakati ve bireysel özgürlüğü mizahın keskin diliyle tiyatro severlerin karşısına çıkarıyor. Tiyatro 2 Ağustos'ta Selami Çeşme Özgürlük Parkı'nda sahnelenecek. Süt Kardeşler oyunu 7. sezonunda seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Bahriyeli iki askerin bilerek izin kağıtlarını değiştirmesi sonucu ortaya çıkan karışıklık, Süheyl Behzat Uygur kardeşler tarafından tiyatro sahnesine taşınıyor. Oyun 7 Ağustos'ta Bursa Boğop sahnede izleyiciyle buluşuyor.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Soğuk zincir kırıldığında bakteri riski hızla artar. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde temas etmesi çapraz bulaşma yaratır ve en yaygın zehirlenme nedenlerinden biridir. Gıdaları 5 santigrat derece altı veya 60 santigrat derece üstü sıcaklıkta tutmak bakteriyel çoğalmayı ciddi ölçüde sınırlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne güneşli 33 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 38, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 38, Adana parçalı bulutlu 39 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 29, Trabzon parçalı bulutlu 27 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 31, Kayseri 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 34, Van güneşli 31 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır 43, Şanlıurfa 42 derece.

0: Efendim saatlerimiz 13'ü gösteriyor haber bülteniyle. Karşınızdayız. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Marmaris'teki suikast girişimine katılan timin firari son üyesi yakalandı. Kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu İhraç Yüzbaşı BK Afyon Karahisar'da gözaltına alındı. Görüntüleri var, bakalım.
1: Aldınız mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan timin firari üyesi yakalandı. Kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu İhraç Yüzbaşı 10 yıl sonra gözaltına alındı. Operasyona dair detayları İçişleri Bakanlığı paylaştı. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otele saldıran 37 kişilik suikast timinin son firari ismi BK'nin yakalanması için uzun süredir analiz ve takip çalışması yürütüldü. Şüphelinin saklandığı adres tespit edildi. Özel teçhizatlı istihbarat ve terörle mücadele ekipleri operasyon için harekete geçti. Gece saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda FETÖ'cü BK yakalandı. Şüphelinin yakalanmasıyla birlikte Marmaris'teki suikast girişiminde yer alan ve yıllardır

0: aylardır firari durumda bulunan son darbeci de adalete teslim edilmiş oldu. FETÖ'cünün adresinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalle, yüklü miktarda para ele geçirildi. Dizüstü bilgisayar, cep telefonu, not defterleri, pasaport ve kimlik belgelerinin yanı sıra desteler halinde döviz, Türk lirası ve çok sayıda madeni paraya el konuldu. İhraççı yüzbaşı olan Behke'nin Cumhurbaşkanı'na suikast, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme, askeri ceza kanununa muhalefetle, silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta yağma suçlarından arandığı belirtildi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 37 kişilik FETÖ'cü suikastimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele gitmiş, Erdoğan'ın otelden ayrılmasının ardından çıkan çatışmada koruma polisi Mehmet Çetin'le polis memuru Nedip Cengiz Eker şehit olmuştu.
1: Bu arada İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bu operasyonu başarıyla gerçekleştiren polisleri tebrik etti. Hain FETÖ ve yapılanmalarıyla mücadelenin ilk günkü azim ve kararlılıkla süreceğini belirtti. Hainlerin Türkiye'de veya dünyanın herhangi bir yerinde saklanma çabaları sonucu değiştiremeyecek. Üzerinden 10 yıl değil 100 yıl geçse de teröristleri tek tek yakalayarak adalete teslim edeceğiz ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de bir açıklama yaptı. Açıklamasında FETÖ mensubu bir vatan haini daha yakalandı dedi. Cumhurbaşkanının o gece her şeyi göze alarak ortaya koyduğu eşsiz iradenin milletin egemenliğini çalmaya çalışan vatan haini FETÖ saldırısını yenilgiye uğrattı ifadesini kullandı. Bu vatan haini terörist şebeke kimi odaklar tarafından bazı ülkelerde hala himaye ediliyor. Ülkemizde ve dünyanın her yerinde bu şebekeyle mücadelenin kesintisiz sürmesi milli bir görevdir ifadesini kullandı efendim. Ve Türkiye güne orman yangınlarına dair iyi bir haberle başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklaması var. Ve bu açıklamaya göre tehdit arz eden herhangi bir aktif yangın kalmadı. Aydın'a gideceğiz. Nejat Kırbulut'a. Aydın Çine'deki yangından son durumu Nejat'tan dinleyeceğiz. Rüzgarın etkisini de merak ediyorum Nejat. Biraz oradaki iklimi de anlatırsan sevinirim.
2: Rüzgar tüm gücünü kaybetti. Böylelikle alevler de hızlıca kontrol altına alınabildi. Yeşil vatanı hedef alan alevler yangının 3. gününde söndürüldü ve Bakan Yumaklı'nın açıklamasıyla birlikte yangın tam anlamıyla kontrol altına alındı ve şu an bir önceki yayınımızda dumanların tüttüğünü görmüştük. Artık dumanlar da tütmüyor çünkü ekipler her duman tüten noktaya anında müdahale ederek yangını söndürüyorlar. Bölgede geniş çaplı bir yangın gerçekleşmişti 3 gün önce. Hem havadan hem de karadan ekipler canhıraş şekilde bir mücadele verdiler. O mücadeleye köylüler de destek verdi ve taşıdıkları sularla orman ekiplerine destek oldular. Yangın 3. günde söndürüldü. Oldukça kuvvetli bir rüzgar vardı. O rüzgar nem oranını da düşürdü ve böylelikle alevler hızlıca yayıldı 3 gün boyunca. Hava bugün de oldukça sıcak. 37 dereceye ulaştı hava sıcaklığı şu an itibariyle. Ama ekipler günün ilk ışıklarıyla birlikte 8 helikopterle kara ekiplerine destek vermişti ve yangın söndürüldü. Bugün son 3 günde 260 yangın çıktı Türkiye geneli ve 258'i kontrol altına alındı şu an itibariyle de yine belirttiğimiz gibi bölgede çalışmalar devam ediyor. Bakın arazide yanan bölgede yolları görüyoruz. Buradaki asıl simsiyah görüntüyü görüyorsunuz. Burası ciğerlerimiz, Türkiye'nin ciğerleri, yeşil ormanlarımız maalesef bu hale geldi. Artık buradaki yangın söndürüldü. Bundan sonra yeniden yeşertilmesi için çalışmalar yürütülecek. Az önce bulunduğumuz noktadan traktörlerle vatandaşlar geçti. Hayvanlarını artık köylere geri götürüyorlar çünkü tahliye edilmişlerdi. Bakan Yumaklı'nın kontrol altına alındığı açıklamasının ardından köylüler de rahat bir nefes aldı ve hayvanlarını artık köylerine geri götürmeye başladılar. Bölgede çok sayıda kara ekibi var, orman savaşçıları var. Onlar soğutma çalışmalarını sürdürüyorlar, ara vermiş değiller. Gece boyunca da tabii ekipler çalıştı. Rüzgarın durmasıyla birlikte de artık tüm bölge kontrol altına alınmış.

oldu. Bakın ileride yine hafif bir rüzgarda tüten bir nokta var. Az önce yayına başlarken böyle bir görüntü yoktu. Şimdi başladı orada duman tütmeye. İşte yangın böyle bir şey. Siz söndürüyorsunuz ama saatler sonra yine aynı noktadan alevler yükselmeye başlıyor. Dumanlar yükselmeye başlıyor. İşte o anda ekipler direkt o

0: çıkartılıyor. O duman tüten noktalar belirleniyor ve ekipler hızlıca oraya yönlendiriliyor. Dediğimiz gibi oldukça geniş bir alanda etkili oldu. 41 kişi burada, bu tahliye edilen 3 köyden 41 kişi hastaneye başvurdu. Onların da durumları iyi. Yaklaşık 500 kişi tahliye edilmişti. Onlarla birlikte bölgedeki büyükbaş hayvanlar da tahliye edildi. Şu an itibariyle artık sona gelindi. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekipler yine ormanda, dağların arasında kontrollerini yapıyorlar. Soğutma çalışmalarını yürütüyorlar. Bir yandan da köylüler normal hayatına dönmek için köylerinin yolunu tuttular. Hayvanlarını kamyonetlere yükleyip artık köye ve yaylaya doğru ilerlemeye başladılar. Tabii tüm bunlar yaşanırken bir de yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar yürütülüyor. Bununla ilgili de ekiplerin raporları hazırlanıyor ve o rapor hazırlandığında yangının da çıkış nedenini görmüş olacağız. Kavşıt köyünde ilk olarak yangın başlamıştı. Yaylaların olduğu bölgeden başlamıştı ve tüm ormana sıçradı oradan. 3 gün boyunca canhıraş şekilde bir mücadele verildi ve güzel haber alındı. Yangın tamamıyla söndürüldü.
1: Necat, çok teşekkür ederiz. Hem sana hem kameraman arkadaşımız Mehmet Sait Atasoy'a bu görüntüler için de iyi haberi Necat verdi bize. Aydın Çin'e ile ilgili. Bu arada Balıkesir'in Gömeç ilçesinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bu yangının çıkış sebebiyle ilgili de 2 kişi tutuklandı.
2: Kıvılcımlar otları tutuşturdu. O yangın büyüdü, ormanları yaktı. Gömeç'te başlayan yangın Ayvalık'a kadar yayıldı. Balıkesir'de çarşamba günü Gömeç ilçesindeki Kumgedik mahallesine başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın rüzgarla birlikte Ayvalık'a kadar sıçradı.
3: Ayvalık'ta yangına müdahale eden ekipleri en çok uğraştıran noktalardan biri de yaklaşık 1000 nüfusun yaşadığı Bağyüzü köyü oldu. Köyün etrafını çevreleyen ormanlık alanda yangın başladı ve saatler sürdü. İtfaiye ekipleri, ormancılar ve köylüler alevlerin aşağıdaki bu köy meydanına kadar ulaşmasını engellemek için adeta seferber oldular.
2: Ekipler hem karadan hem de havadan aralıksız müdahale etti. 9 mahallenin etkilendiği yangınla ilgili valilikten de açıklama geldi. Yangının kaynak yapıldığı sırada çıkan kıvılcımlardan başladığı tespit edildi.
3: İnşaat halindeki evin bahçesinde yapılan kaynak işlemiyle çıkan kıvılcımlar kısa sürede işte Kumgedik köyünün bu alanını bu hale getirdi. Evin hemen yanındaki sağında, solunda ve önünde bulunan yeşil alanlar çok kısa bir zaman içinde küle döndü. Yangının 3. günü olmasına rağmen hala devrilen ağaçların arasından dumanlar tütüyor.
4: Yani itfaiye haber vermişler, sonra yoldan döndürmüşler. Demişler ki yani biz söndürdük, gelmeyin.
5: Her şeyimiz yandı yani. Zeytinlerimiz, bizim zaten bir geçim kaynağımız zeytindi, o da yandı. Artık mağduruz yani.
6: Orada 3 kişi kaynak yapıyordu. Hadi şey ışığını görüyoruz çünkü.
2: Kaynak yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alınıp tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
1: Uzun yıllar öncesine ait 2 faili meçhul cinayet dosyası daha aydınlatıldı. Balıkesir Bandırma'da 1 kişi, Adana'da ise 5 kişi tutuklandı.
7: Biri 17, diğeri 4 yıllık 2 dosya daha aydınlatıldı. Şüpheliler cezaevine gönderildi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı rafa kaldırılmış dosyaları incelemeye devam ediyor. 17 yıl önce Bandırma'da çöp konteynerinde bulunan bebek cesediyle ilgili dosyada yeniden ele alındı. Olayda bebeğin annesi tutuklanmıştı. Bebeğin içine konulduğu poşet üzerinde yapılan incelemelerde babaya ait olduğu düşünülen parmak izine de rastlandı. DNA incelemelerinde şüphelinin bebeğin babası olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Adana'da ise 4 yıl önce işlenen Eyüp Özbadem cinayeti incelendi. Olayın ardından bazı şüpheliler hakkında işlem yapılmış ancak kesin bir sonuca ulaşılamamıştı. HTS, bas kayıtları ve kamera görüntüleri yeniden incelendi. Raporlar ve ifadeler tekrar okundu. Çelişkiler ortaya çıkınca ekipler harekete geçti. Olayla ilgili toplam 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan yaptığı açıklamada üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir dosya

0: kaderine terk edilmeyecek dedi.
1: Bursa'da bir evde yangın çıktı. 55 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
0: Evdeki yangın büyüdü. Alevler binayı sardı. O evden bir kişinin cansız bedeni çıktı. Bursa'nın Osman Gazi ilçesindeki tek katlı evde akşam saatlerinde alevler yükseldi. Dumanları fark edenler hemen itfaiyeye haber verdi. Harekete geçen ekipler içeride iki kişinin olduğunu öğrendi. Bir kişi alevlerin sardığı evden sağ salim kurtarıldı. Ancak 55 yaşındaki oğluna ulaşılamadı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın yarım saatte söndürüldü. Yapılan incelemede yürüme güçlüğü çeken Murat G.'nin cansız bedeni bulundu. Yangından kurtarılarak oğlundan iyi bir haber bekleyen yaşlı adam ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
1: Mersin'de markete giren bir saldırgan içerideki çocuklardan birini öldüresiye dövdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Yani insan olan bunu yapmaz.
3: Sonra adam geldi, beni yakaladı, gerisini hatırlamıyorum.
0: Marketin içinde yakaladı. Önce tekme tokat saldırdı, sonra havaya kaldırıp defalarca yere vurdu.
3: Fırsat bilip bizi orada tek başımıza yakaladığımız için darp etti.
0: Görüntüler Mersin'in Akdeniz ilçesine kaydedildi. Markete giren çocuklar çıkmak üzereyken içeri akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen saldırgan girdi.
3: Bir şeyler aldık. Çıkıyorduk arkadaşlarım dedi, deli adam geliyor diye. Oradaki ablalar dedi kaçın dedi. Onlar kaçtı, ben kaçamadım, köşede kaldım.
0: Kaçamayan çocuk saldırgan tarafından feci şekilde darp edildi. Tekme ve yumruklarla dövdü. Küçük çocuğu yerden yere vurdu. Çalışanlar polise haber verdi. Gözü dönen saldırgan gözaltına alındı.
2: Omuriliğinde çatlak var. Beyinle deri arasında ödem oluşmuş. Bir dişi kırılmış.
0: Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
2: Kaçamadım ben dedim. Allah hiçbir babayı böyle bir durumla sınamasın. Kimsenin başına da vermesin. Gerekli cezayı fazlasıyla almasını istiyorum.
0: Olayla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada çocuğa ve ailesine gerekli psikososyal desteğin verileceğini söyledi. Ayrıca bakanlık olarak da açılacak davaya müdahil olunacağını duyurdu.
1: Ankara'da devre mülk sahiplerini yüksek kazanç vaadiyle dolandıran şebekeye operasyon gerçekleştirildi. 24 şüpheli gözaltına alındı.
0: Yüksek kazanç vaadinde bulundular. Masraf adı altında para topladılar. Başkent'te devre mülk çetesi çökertildi. Gayrimenkul alım satım, danışmanlık ve reklam hizmetleri adı altında faaliyet yürüten dolandırıcılar devre mülk sahipleriyle iletişime geçti. Devre mülkleri yabancı yatırımcıya çok yüksek fiyata satma vaadinde bulundu. Vergi, harç, aidat ve tapu masrafı adı altında para aldı. Dolandırıcılar faaliyetlerine yasal görünüm kazandırmak amacıyla çeşitli sahte sözleşmeler de düzenledi. Devre mülk sahiplerinden para aldıktan bir süre sonra irtibatı keserek ortadan kayboldular. Dolandırıldığını fark eden mağdurlar şikayetçi oldu. Kahraman Kazan Cumhuriyet Başsavcılığı olaya dair soruşturma başlattı. 12 mağdurun toplam 3 milyon 725 bin lira dolandırıldığı tespit edildi. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü. 14 ilde operasyon gerçekleştirdi. 24 şüpheli gözaltına alındı.
1: YÖK üniversite ücreti artışlarının %25'i aşamayacağına dair vakıf üniversitelerine uyarı yazısı gönderdi. Bu uyarı yazısında 2026-2027 eğitim öğretim yılı için hazırlık ve birinci sınıf dışındaki kademelerde öğrenim ücreti artış oranının %25 ile sınırlandırıldığı hatırlatıldı. Ancak bu oranın üzerinde artış yapıldığına ilişkin şikayetlerin geldiği belirtildi. Belirlenen sınıra uyulması ve öğrencilerin mağdur edilmemesi istendi.

0: Türkiye Ziraat Odaları Birliği marketteki fiyat değişimlerine dair Temmuz raporunu açıkladı. Buna göre geçen ay markette 19 ürünün fiyatı artış gösterdi. 20 üründe de fiyat düştü. Temmuz'un zam şampiyonuysa %86,2 ile sivri biber oldu.
1: Temmuz ayında markette 19 ürünün fiyatı arttı, 20 üründe ise fiyat düşüşü yaşandı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin Temmuz ayı raporuna göre markette en fazla fiyat artışı %86,2 ile sivri biberde oldu. Sivri biberi, kuru soğan, mısır özü yağı ve kuru üzüm izledi. Temmuz ayında fiyatı en çok düşen ürün ise %49'da karpuz oldu. Yeşil fasulye, kiraz, havuç ve tavuk etinde fiyat düşüşü görüldü. Temmuz ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla %461,2 ile havuçta oldu. Havucu sırasıyla elma, yeşil mercimek, kabak ve maydanoz takip etti.
0: Bu arada altın fiyatları Temmuz ayını bir primle kapattı. Böylece ons altın Şubat ayından bu yana ilk kez aylık bazda yükseliş kaydetti. Altında yeni aya dair beklentileri ve yıl sonu hedeflerini konuşacağız bu dilimle. Ekonomist Soner Kuru, stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz, merhaba.
2: Merhaba,
0: selamlar.
2: Hoş bulduk.
0: Hafta sonu böyle biraz altına vakit ayıralım dedik.
2: Değil mi, düğünde
0: bir
2: mevsimi?
0: Bir yükseliş var. Hı hı. Önce yükselişi sorayım, onunla başlayayım. Böyle yükselmesinin ardında ekonomik ve siyasi gelişmeler mi var? Çünkü ne zaman böyle inişler, çıkışlar olsa hemen böyle bir siyasi ya da işte ekonomik gerekçeler ya da küresel meseleler ortaya yatırılıyor. Nedir bu yükselişin sebepleri?
2: Yani kısa vadede böyle bir tepki var. Özellikle 5-6 ay aradan sonra ilk defa ayı pozitif kapattı. O uzun dönemki yükseliş hikayesinin ardından geçtiğimiz hafta FED, biliyorsunuz, Amerikan Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. FED faizleri sabit bıraktı. Ama piyasa %30-%40 bandında FED'den bir arttırım ihtimalini de fiyatlıyordu. Haliyle FED pas geçtiğinde o bir miktar faiz artışı bekleyenlerin o teknik olarak pozisyon kapanışları altında biraz daha kısa vadede böyle yukarı bir harekete sebep oldu. Yani son dönemde şu kısa yükselişin sebebi Fed'in faiz arttırmayışı diyebiliriz.
0: Peki ben şeyi merak ettim. Şimdi mesela bir Venezuela krizi yaşadık. Sonra işte İran savaşı ortadaydı. Hep böyle bir altında yükselişi bekledik. Ama bir düşüş de yaşandı. Bunun sebepleri neler?
2: Şöyle, o yükseliş aslında son 2-3 senede, özellikle 2023'ün Eylül'ünden beri zaten süre geldi. Yani neyi kastediyoruz burada aslında arkada? Güvenli liman. Hmm. Ben tasarrufumu en güvenli nerede tutayım arayışı. Şimdi bunun en önemli rakibi bir kere küresel faiz ortamı. Küresel faizler yükseldiğinde, oradaki cazibe arttığında tasarruf biraz oraya doğru meylediyor. Hmm. Son dönemde şu oldu. Son dönemde yaşanan jeopolitik krizler petrol fiyatlarını yukarı itti. Hı hı. Petrol fiyatının yukarı gitmesi enflasyonun yukarı gitmesi anlamına geliyor ki, hı hı, Amerika'da 2,5'lardan 4'lere yükseldi. Haziran'da 3,5'a geri düştü o ateşkesle birlikte petrol fiyatları gerileyince. Yani o kadar bağlı ki bizde, hı hı, de öyle petrol fiyatları ve enflasyon ilişkisi. Petrol fiyatı da yükselecekse faizlerin yükseleceğinin habercisi. Çünkü merkez bankalarının enflasyona müdahalesi faiz. Haliyle bu da varlık fiyatlarını baskılıyor. Son dönemdeki hikaye, özellikle İran savaşının patlak vermesi, petrolün yukarı gitmesi, altının baskılanması aslında faize dayanıyor. Küresel faiz ortamına ilişkin beklentilere dayanıyor. Öncesinde ne vardı? Özellikle son birkaç yıllık yükselişte faizler düşüyordu dünyada. Yani şimdi, pandemi sonrası oluşan enflasyona karşı merkez bankaları faizleri bir tavan yaptırmıştı. Aha. Ama birkaç yıl vadede onları minik minik geri çekiyordu. Bu da altın fiyatlarını yukarı itiyordu.
0: Şimdi bu biraz değişti o zaman.
2: Değişti çünkü o indirim beklentisi yerine arttırım beklentisine bıraktı. Özellikle şimdi yine piyasa fiyatlamalarına baktığımızda bu yıl içinde 0,25 bas puan küçük bir adım. Yine önümüzdeki bir yıl vade içinde bir adım daha Amerika'nın iki kez faiz artışı bekleniyor, fiyatlanıyor.
0: Şunu merak ettim mesela Soner Bey, bu bahsettiğiniz değişim piyasalar için bir kriz hali mi yoksa değil mi? Çünkü yatırımını ya da işte gelişimini buna göre sürdüren bir piyasa var diye biliyoruz ya hani.
2: Tabii. Şimdi kriz hali diye tanımlamak zor. Tabii petrol piyasasında olanlar kriz olabilir. Orada çünkü hayatın olağan akışı dışına çıktı hikaye. Ama bunun şu an için küresel piyasa anlamında veya içeride bir kriz hali tanımlaması

0: yapmak biraz güç. Çünkü özellikle fiyatı pahalı ama tedarik edilebiliyor. Tedarik edilemediği noktada belki bir kriz olarak tanımlayabiliriz. Burada tasarruf sahibinin yapması gereken, ekonomilerde genel itibariyle bu döngüler birkaç yıllık döngülerdir. Yani merkez bankaları bu hamlelerini 3 ay, 5 ay, 2 ay gibi süreçlerde yapamaz. Birkaç yıllık konjonktürlerle hareket eder. Feribot misali düşünün. Trendleri, bu konjonktürleri doğru yakalamak durumunda.
1: Peki altının Ağustos ayı ve yıl sonu fiyatı için piyasa beklentisini size soralım. Bir de yükseliş bir başlangıç mı yoksa kısa süreli bir tepki olarak mı kalır? Yani bunun ne kadar devamı olabilir?
0: Burada aslında tasarruf sahiplerine çok söz düşmüyor. Belirleyici olacak konu petrol fiyatları. Yani petrol fiyatları gerilerse bir şekilde ateşkes veya başka bir şekilde Amerika derse ki alın size petrol istediğiniz gibi kullanın. Hani bu tekrar 70 dolara doğru geri çekilirse altın fiyatları da bu noktada yükselir. Borsalara da olumlu etkisi olur. Sebebi ne? Çünkü faizlerde indirim beklentisi tekrardan oluşur. Kısa vadede savaşın seyrini, dolayısıyla petrol fiyatlarının seyrini tahmin etmek açıkçası güç. Haliyle bu noktada kısa vadede hedef fiyat vermek de güç. Yani kolay
1: bir
0: olan...
1: Bir öngörünüz var mı? Güç evet ama...
0: Şöyle bu sene...
1: Rakamsal olmasa da hani...
0: Kısa vadede o zaman şöyle söyleyeyim. Mesela bu sene kısa vadede herhalde bu seviyeler devam edecektir. Savaş bugünden yarına biter gibi bir beklentimiz yok. Yani büyük ihtimalle Trump dahi bu savaşa girerken zaten bu kadar uzayacağını beklemiyordu. Bu tip belirsizlik ortamında... Evet, tasarruf sahibi ekranlarda izleyiciler bizden bir rakam duymak istiyor ve bu kolay olan ama tabii ki sorumluluklarımız var. Kısa vadede beklenti vermek güç. Ama ben şöyle bir ipucu vereyim. Şöyle önümüzdeki 6 ay vadede yakınlarımın düğünü olacaksa ve hediye için altın alacaksam 6000 liralı seviyeleri makul buluyorum.
1: Daha şey olmaz diyorsunuz.
0: Piyasada dibin dibi yani buranın altı olmaz demek zor. Ama ben 6000 liranın altına gelse de gramda bir kalıcılık oluşması ihtimalini zayıf görüyorum. Çünkü hem bir yandan kur etkisi var hem de benim uzun vadede altın fiyatlarına ilişkin beklentim yukarı yönde. Neden yukarı yönde? 2022'den beri merkez bankaları ciddi anlamda altın alıyor. Küresel rezervlerde Amerikan dolarının ve Amerikan tahvillerinin yerini altın alıyor. Sebebi ne? Özellikle Trump'ın ilk döneminden itibaren öngörülemez politikaları, ticaret yaptırımları, biraz daha hukukun eskisi kadar geçerakçı olmaması hikayesi. Bugün itibariyle paraların, değerli kağıtların, menkul kıymetlerin arkasında ne var? Hukuk referansı var. Aslında onlar arkasında devletlerin, merkez bankalarının olduğu senetler. Eskisi kadar geçerakçı değilse en geçerakçı ne? Altın. Bugün küçük bir külçeyi cebinize koyduğunuzda dünyada açamayacak kapı yok. 2022'de Batı biliyorsun Rusya'nın finansal varlıklarına el koydu. Rusya dış ticarette büyük ölçüde altın rezervleriyle hareket etti. Yani bu ticari yaptırımlardan şundan bundan en az etkilenen enstrüman altın olduğu için hem büyük şirketlerin hazine bölümleri hem merkez bankaları altın alıyor. Ne kadar alıyor? 2022 öncesi yıllık 300-400 ton merkez bankası alımları vardı. Ticaret anlamında. 2022'de 1000 ton, 2023'te 1000 ton, 2024'te 1000 ton.
1: 3-4 katına çıkmış yani.
0: 1000 tonun üzerine gitti. Şimdi geçen sene 800 tonlarda kaldı ama fiyat çarpan itibariyle baktığımızda alım devam etti. Çünkü çok yukarı gitti fiyat. Bu sene de yine ilk ve ikinci çeyreğe ilişkin verileri açıkladı Dünya Altın Konseyi. Tam rakam aklımda değil ama beklenti yine 800 ton yani yılı 800 ton Merkez Bankası alımıyla kapatacağımız noktasında. Uzun vadede bu hikaye altın fiyatlarını besleyecek, yukarı doğru hareketlendirecek önemli hikaye. Çünkü elimizde şu yok. Hatırlayın 10-15 sene öncesinde küreselleşme, globalleşme ve işbirlikleri vardı ama bu pandemiden sonra biraz daha dünyanın parçalara ayrıldığını görüyoruz. Hem enerji, hem savunma, hem güvenlik, hem ticaret. Haliyle eskiye dönüşe ilişkin emare şu an elimizde yok. O zaman rezervlerde altının tutuluyor olma oranı önümüzdeki yıllarda da devam edecek
1: gibi görünüyor. Bunu ülkeler zaten bir garanti olarak da görüyor aynı zamanda öyle değil mi?
0: Tabii yani Rusya'nın başına gelenlerden sonra özellikle Çin işe uyandı. Sebebi şu.
1: Batı'da, Amerika'nın derdi oldu zaten bunun özellikle.
0: Batı'da toplam rezervlerin %50'si ortalamaları altın olarak tutuluyor Batı'da.
1: Evet.
0: Çin'de %7, %8'lerde. Çin'in döviz rezervleri güçlü ama bu döviz rezervinin içinde altın oranı düşük. Son 2-3 senedir alımlara rağmen %9'lara geldi. Yani Çin'in burada altın rezervi oranını Batı normlarına yaklaştırmasını düşünürsek eğer böyle %30, %40'lara o zaman alım devam ediyor olacak. Hindistan aynı şekilde. Özellikle Doğu Bloğu ülkelerinde alımlar var. Batı'da zaten rezervler güçlü. Bizde de altın rezervleri güçlü.

0: güçlü. Yarıdan fazlası altın olarak tutuluyor. Hatta savaşın patlamasıyla bir miktar orada likidite etmek için Merkez Bankamız hatırlarsak swap yapıp onunla dolar almıştı hikayesi. Bizde de güçlü mesela. Biz de dönem dönem alıyoruz. Ben haliyle bu alımlar dolayısıyla ve dünyada artık küresel işbirliklerinin yerini çıkar çatışmaları ve ticaret savaşları alması dolayısıyla altına olan talebin artacağını ve uzun vadede fiyatın yukarı yönlü olacağını bekliyorum.
1: Bunun bir piyasalar için bir dezavantaj olduğunu ya da avantajı olduğuna dair bir çıkarımda bulunsanız.
0: Şöyle bir avantaj.
1: Bunu bilmediğim için söylüyorum. Evet, evet. Yani çok mesela doları konuşuyoruz, petrolü konuşuyoruz ama altın piyasalar için bu yükselişi ya da işte bu alımlar.
0: Daha fazla ne diyelim en azından kötü olmaz. Yani burada avantaj ya da dezavantaj diyemiyoruz ama küresel rezervlerde doların oranı arttığında bütün ekonomik güç Amerika'nın eline doğru gidiyor. Amerika ne yapıyor bu arada? Karşılıksız dolar basabiliyor. Çünkü rezerv para birimi olduğu için sen Türkiye'de Türk lirası bastığında enflasyona yol açıyor, paran değer kaybediyor. Ama Amerikan doları global rezerv para olduğu için bunu yaptığında bizim kadar çabuk negatif etkilenmiyorlar. 10 yıllık periyotlarda baktığımızda dolar da değer kaybediyor. Amerika karşılıksız para basarak bir miktar ekonomik refah elde ediyor. Haliyle şimdi rezervlerde doların tutulma oranı düştüğünde Amerika'nın bunu yapabilme kabiliyeti azalıyor. Mesela yine Amerikan yönetiminin en çok böyle tepki verdiği konulardan biri Amerikan doları dışında bu para birimi dışında ticaretin gelişmesi hikayesi.
1: Rusya'nın niye?
0: O doların gücü, imparatorluğu sarsılmış oluyor hikayesi var. Yani ne olur altın rezervlerinin tutulma oranı Amerika'nın dünyada bu dolar hegemonyasını biraz aşağı çeker.
1: Aşağı çekiyor. Peki o zaman yatırımcıya, küçük yatırımcıya bizim gibi şöyle küçük bir tavsiye alalım. Yani fiyat olmayabilir ama bu yükselişin ne kadar süreceği, yıl sonuna kadar en azından belli bir düzlemde gidecek dediniz ama orayı biraz daha detaylandıralım.
0: Şimdi altın fiyatlarıyla ilgili
1: bu arada.
0: Evet, yani orada vereceğim ipucu olsun. Ben 6000 liralı fiyatlardan alıyorum
1: bunları.
0: Güzel fiyatlar,
1: tamam.
0: Evet, iyi kabul ederim. Petrol fiyatları ve savaşın gidişatı belirleyici olur. Çok daha aşağılarda böyle özellikle ons mesela 3900-4000 dolar bandında kaldı. Oranın çok altına inmiyor mesela. Yeni negatif gelişmeler olmazsa, petrol fiyatları 3 haneli rakamların üzerine oturmaz ise eğer ben buralardan daha aşağısını çok beklemiyorum. Olsa da kalıcılık oluşmasını beklemiyorum. Onu ifade edeyim. Kısa vadede yatırımcı ne yapsın? Benim aslında mesleğim borsacıyım ben ama bunu demek bana biraz zor olsa da kısa vadede faizler yüksek. 2 hafta önce Merkez Bankamızın biliyorsun faiz kararı vardı. Orada bir miktar acaba indirebilir mi alanı maalesef. Mevcut ekonomik ortam
1: olmadı.
0: Faizlerin inmesine hem içeride hem dışarıda müsaade etmiyor ve kısa vadede faizler şu belirsizlik ortamında oldukça cazip görünüyor. Türkiye'de özellikle mevcut faiz ortamında varlık fiyatları oldukça ucuz. Yani konutundan, gayrimenkulünden borsasına ucuz olmasının sebebine çünkü para pahalı. Yani para bir ayda %3,5 getirisi var. Yani 1 milyon koydunuz 30-35 bin lira faiz alıyorsunuz vergisi de düştükten sonra. Kısa vadede burası cazip olmaya devam edecek. Ama vademiz birkaç yılsa, 3-5 yılsa o zaman varlık fiyatları ucuz. Borsası da ucuz, konut fiyatları da ucuz. Yarın öbür gün faizler düştüğünde, normalleştiğinde bence başta konut fiyatları olmak üzere yine bu fiyatlarda kalmayacaktır. Çünkü maliyet endeksleri ortada.
1: Siz bunu bekliyor musunuz faiz indirimi?
0: Şimdi Türkiye'de
1: çok
0: bugün konuşmuyoruz ama bugün konuşmuyoruz ama 1-1,5 yıl kabaca bir seçime doğru gidiyor olacağız ve Cumhuriyet tarihinde biliyoruz ki seçime doğru gidilirken böyle para muslukları biraz açılır, faizler biraz gevşetilir. Bu hikaye olduğunda zaten birkaç senenin o biriken talebi var ya insanlar şu anda kredi almak istese yani faizler yüksek, razıyım tamam ver krediyi dediğinde dahi orada biliyorsunuz limitler var makro ihtiyadi tedbirler kapsamında alamıyor. Yarın öbür gün bu musluklar açıldığında orada biriken taleple birlikte fiyatların yukarı gitmesini ben bekliyorum. Yani şu
1: kısa vadede altın ama uzun
0: vadede altın faiz ama uzun vadede varlık fiyatları ucuz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ekonomist Soner Kuru değerli katkınız için haber bültenimize sağ olun efendim. Devam edelim gündemle. Türkiye geçen yıl 11 milyon gurbetçiden 12 milyar dolar turizm geliri elde etti. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bennevi Palandöken bu yıl içinde gurbetçilerden turizme 15 milyar dolar katkı beklediklerini açıkladı.
2: Geçtiğimiz yıl 11 milyon gurbetçi ağırladık. 65 milyar dolarlık turizm geliri, yaklaşık 12 milyar

0: dolar gurbetçilerden geldi.
1: Gurbetçilerin ekonomiye katkısına dikkat çekti. Bu yıl için beklentiyi paylaştı.
0: Bu yıl gurbetçilerden turizme 15 milyar katkı sunmasını da bekliyoruz.
1: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gurbetçileri ekonominin güler yüzü olarak tanımladı.
0: Giderken de birçok ürünü birlikte alıp götürüyorlar. Tabii bunlar düğün malzemeleri olabiliyor, altın oluyor. Aynı şekilde buradaki yeme içme de oradaki ürünleri götürmek suretiyle orada da bunları tüketebiliyorlar. Dolayısıyla buraya geldikleri zaman birçok alışveriş noktalarına da esnafa da faydası oluyor.
2: ABD basınındaki bir iddiaya bakacağız şimdi. Bu iddiaya göre ABD ve İsrail İran'a karşı geniş çaplı ortak saldırı planlarından biri üzerinde çalışıyor. Ve bu operasyonun, bu saldırının hedefi ise İran'ın enerji altyapısı.
1: ABD ve İsrail'in bu hafta sonu İran'ın enerji altyapısına hedef alacağı öne sürüldü. Dikkat çeken iddia ABD medyasından geldi. CBS News'un ABD'li ve İsrail'li kaynaklara dayandırdığı habere göre ABD ve İsrail bu hafta sonu İran'a karşı büyük bir saldırı hazırlığı içinde. Kaynaklar enerji santralleri ve rafinerilerin bugüne kadarki en sert bombardımanlarından biriyle hedef alınacağını ileri sürdü. ABD'li yetkililer operasyonun İsrail'le koordinasyon içinde planlandığını savundu. Ancak Başkan Donald Trump'ın henüz nihai saldırı emri vermediği belirtildi. İddialara göre konu Camp David'de düzenlenen kabine toplantısında da gündeme geldi. Bazı Beyaz Saray yetkililerinin olası saldırıya şiddetle karşı çıktığı da öne sürüldü. İsrail'li bir kaynak, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Trump'a İran'a karşı 3 farklı askeri seçenek sunduğunu iddia etti. Bu seçenekler arasında kara ikmal hatlarını hedef alan operasyonların da bulunduğu aktarıldı. Beyaz Saray sözcüsü Levitt ise, Başkan Trump döneminde İran nükleer silaha sahip olamayacak açıklamasını yaptı. Trump, Temmuz ayında yaptığı açıklamada, İran müzakere masasına oturmazsa elektrik santralleri ve köprülerin hedef alınacağı uyarısında bulunmuştu. İran Genelkurmayı da buna karşılık, ülkenin altyapısına yönelik herhangi bir saldırıda, İsrail'de dahil olmak üzere bölgedeki tüm altyapıların hedef olacağını duyurmuştu.
2: ABD Başkanı Trump'ın açıklaması sonrası Hamas'ta silah bırakmayı kabul ettiklerini açıkladı. Peki Hamas'ın silah bırakmayı kabul etmesi sahada neleri değiştirecek? İsrail denildiği gibi Gazze'den çekilecek mi? En önemli soru elbette bu. 15 maddelik bir yol haritası yayınlandı ve ne kadar uygulanabilir bu yol haritası? Tüm bu değerlendirmeleri Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Yusuf Bahadır Keskin yaptı. Bakalım.
3: Tabii sürecin en önemli sorunu teknik detaylarda gizli. Bu süreçte aslında birbirine senkronize şekilde ilerlemeler, yani İsrail ve Hamas'ın, İsrail'in geri çekilmesi, aynı zamanda işte Hamas'ın silahları bırakması, önce ağır silahları sonra hafif silahları, bu sürecin birbirine senkron şekilde yürütülmesi gerekiyor ki sağlıklı bir zemine oturtulabilsin. Bu olduğu senaryoda takvime de uyulabilir. Ama bugüne kadar tarihi boyunca hiçbir yaptığı anlaşmaya sadık kalmayan İsrail gibi bir aktör var. İnsanlar ister istemez bu konuya temkinli yaklaşıyor. Baktığımızda aslında bu anlaşmayı Hamas'ın kabul etmesi bir nevi Hamas'ın üzerinde o varlığı iddia edilen İran etkisinin de kırıldığını, Hamas'ın kendisinin ve Gazze toplumunun çıkarları için stratejik bir adım attığını, fakat bunu yaparken de bir sorumluluk, bir risk aldığını söylemek çok da yanlış olmayacak. Tabii işin teknik boyutlarını da doğrudan etkileyecek bir aşama bu. Yani İsrail tarafı, Netanyahu yönetimi seçimleri göz önünde bulundurarak şiddetin dalgası şeyini seviyesini çok da azaltmayacaktır. Ara ara saldırılarına muhtemelen devam edecek. Sivillere hedef almaya devam edecek. Anlaşma süresince ayak direyen taraf olmaya devam edecektir ki bunu daha önceki süreçlerde de görmüştük. Seçimin bu kadar yaklaştığı noktada işler çok da iyi gitmezken İsrail'deki o koalisyon için birazcık daha bu saldırganlık sahaya yansıyabilir. Bunu görmek mümkün. Bundan sonra ne olacağı artık daha önemli diyerek aslında diplomatik bir dilde bu kırılganlığı itiraf ediyor. Kırılganlık neden? Taraflar birbirine güvenmiyor haklı olarak. Yani Hamas'a baktığımızda 70 bin sivili öldüren bir muhatap var karşısında. Soykırıma karışmış bir muhatap var. İster istemez bu güvensizlik ortamının ortaya çıkması çok normal. Yani silahsızlanma deniyor. Silahsızlanmadan sonra İsrail'in çekilmesi deniyor. Tarafların birbirinin niyetinden şüphe ettiği bir durumda

0: ister istemez eş zamanlılığın ne kadar gerekli olduğunu görüyoruz. Bu noktada diplomatik aktörlere ciddi görev sorumluluk düşüyor. Çünkü şöyle bir gerçeklik var. Herhangi bir tarafın ihlal algısı ya da ihlal söylemi bu süreci anında durdurabilir. Yani İsrail bir yerde bir bomba patlatıp bir askerini yaralayıp Gazze içerisinde biliyoruz ki İsrail'le birlikte çalışan çok fazla gruplar var. Bunları da arasında bir eylem yaptırıp sonrasında işte Hamas tarafı anlaşmaya uymuyor diyerek süreci sabote edebilir. Belki de masadan kalkmaya amaçlayabilir ki bu seçimlere yönelik ciddi Netanyahu yönetimine tırnak içerisinde söylüyorum fayda çıkar sağlayabilecek bir konu. Bundan önceki örnekleri de var. Trump tabii bu noktada yaklaşırken konuya tarihi anlaşma diye bir söylem ortaya attı. O da kendince tabii bir siyasi sermaye devşirmeye çalışıyor. Ama tabii işin fiili müzakerenin o mimarisine baktığımız zaman işte Türkiye, Katar, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşmiş Milletler o işte 2803 sayılı karar üzerine kurulu bir mekanizma var. Sağdaki işleyişi de bu belirleyecek. Süreci bu aktörler taşıyacak. Bu silah bırakma konusuyla ilgili teknik bir detay vereyim. Decommissioning diyor. Devre dışı bırakma yani silahlarla ilgili. Aslında bu Hamas'a dair tam bir silahsızlanmadan farklı şekilde yorumlanabilir kavramsal olarak. Yani silahlar toplanıp imha mı edilecek yoksa işte belirli bir otorite ya da belirli bir mekanizma adı altında nasıl diyeyim aktif olmayan bir statüye mi alınacak ya da işte Hamas fiilen ne kadar tasfiye edilecek? Aslında bu soruların cevapları bize bu konuda yol gösterecek Hamas'ın geleceğine dair. Ama tabii şöyle bir durum var. Bu tür anlaşma metinlerinde her iki tarafın da süreci kendi kamuoyuna anlatabilme, onları ikna edebilme sahası bırakmak isterler. Yani buna kasıtlı belirsizlik diyebilirsiniz ya da işte yaratıcı muğlaklık diyebilirsiniz. Bunlar diplomatik taktiklerdir. Ama uygulama sahasında bunlar ciddi anlaşmazlık kaynağı haline gelir. Bu boyuttan bakıldığında bu duyuru belki henüz bir zafer ilanı değil. Konuştuğumuz gibi kırılgan ama şu da var siyasi olarak bir fırsat penceresi. Yani uygulanması nasıl olsa kırılgan deyip sırt dönülmemesi gereken bir süreç. Takip edilmesi aktörlerin gerektiğinde baskı kurularak teknik süreci uygulamaya yönlendirilmesi gereken bir süreç. Hamas üzerine düşen sorumluluğu burada yapmayı kabul etti. Risk almayı kabul etti ki silahları bırakıp İsrail'den anlaşma şartlarına uymasını beklemek çok ciddi bir risk. İsrail'in karşısındaki bütün muhataplar aslında bunu bilir. Ama tabii teknik adımlar uluslararası kamuoyu işte o barış komitesi tarafından sağlam atılırsa süreç ilerler. İsrail'e fırsat verilirse bu süreç seçimlerin de bu kadar yakın olduğu bir dönemde tıkanır. Yani anlaşmada şunu diyor silahsızlanma tamamlandıkça buna paralel olarak senkron olarak İsrail güçleri geri çekilecek. Uluslararası istikrar gücü işte yeni bir Filistin polis gücüyle birlikte çalışacak deniyor. Hatta burada kritik noktalardan bir tanesi belki rehabilite edilmiş Hamas elemanlarının tekrar o topluma kazandırılması bağlamında görevlendirilmesine dair bazı şeyler geçiyor. Tabii çok teknik boyutu var işin. Birazcık takip edilmesi ve sahadaki ilerleyişinin izlenmesi gerekiyor.
1: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gece saatlerinde füze saldırısı düzenledi ve saldırıda en az 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Kiev Belediye Başkanı saldırıların yerel saatle 02:36'da başladığını belirtti. Başkentte balistik füzeler fırlatıldığını açıkladı. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi başkentin 5 farklı bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı Kiev'deki askeri sanayi işletmeleri ile lojistik merkezlerinin hedef alındığını bildirdi. Ukrayna ordusu ülke genelindeki hava saldırısı tehdidinin devam ettiğini açıkladı efendim. İngiltere'deki Filistin yanlısı gösteriye polis müdahalesi damga vurdu. Palestine Action grubuna destek gösterisinde 117 protestocu gözaltına alındı.
2: Filistin'e destek çağrısı yaptılar, yaka paça gözaltına alındılar. Görüntüler İngiltere'nin başkenti Londra'dan. Filistin destekçisi Palestine Action grubu geçen yıl İngiltere'de terör örgütü ilan edilmişti. Gruba üye olmaya veya desteklemeye 14 yıla kadar hapis cezası getirildi. Yüksek mahkemede bu cezanın kaldırılması için duruşma görüldü. Grubun destekçileri ise mahkeme dışında toplandı. Eylemciler Filistin'e özgürlük yazan rozetler taktı, Filistin bayrakları taşıdı.
3: İnsanlar sadece bir şiir okudukları veya sadece destekliyorum dedikleri için tutuklanıyor.
2: İngiliz polisi eylemcilere müdahale etti. Eylemcilerin yasaklı örgüte destek verdikleri gerekçe gösterildi. En az 117 kişi gözaltına alındı. Bu İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham'ın koltuğu devralmasından bu yana gruba destek amacıyla yapılan ilk eylemdi. Burnham, iktidardaki İşçi Partisi'nin Filistin politikası hakkında özür dilemişti. Ancak bir eylemci, değişen hükümetin Gazze için bir şey yapmayacağından yana endişeli.
4: Bence İngiliz halkı soykırıma karşı. Şu an değişen hükümetin Gazze soykırımını durdurmak için hiçbir şey yapmayacağını görünce derinden şok oldum.
1: Nepal'in Sansari bölgesinde Hindu ve Müslüman gruplar arasında çıkan tartışma çatışmaya dönüştü. En az 3 kişinin hayatını kaybettiği olayların ardından birçok kasabada süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
5: Hoparlör, bayrak tartışması çatışmaya dönüştü. Dini grupların kavgasında can kayıpları yaşandı. Nepal'de Hindu ve Müslüman gruplar arasında çatışma büyüyor. İki dini grup arasındaki şiddet olayları Sunsari bölgesinde başladı. Ayrı ayrı etkinlik düzenleyen iki grup arasında hoparlör kullanımı ve dini bayrakların sergilenmesi üzerinden çıkan tartışma çatışmalara dönüştü. Sokaklar karıştı, evler, iş yerleri ateşe verildi. Bölgeye yüzlerce polis ve asker sevk edildi. Yetkililer yeni çatışmaları önlemek için güvenlik önlemlerini artırdı. Bazı bölgeler için süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Başbakan Narendra Shah taraflara sükunet çağrısında bulundu. Şeffaf ve tarafsız bir soruşturma başlatılacağını belirtti. İçişleri Bakanı Sudan Gurung da hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüşerek tazminat verileceğini açıkladı. 2008 yılında laikliğin ilan edildiği Nepal'de dini gruplar arasında uzun süredir şiddetli çatışmalar yaşanmıyordu. Ancak son olaylar ülkede yeni bir mezhep gerilimi endişesini gündeme taşıdı.
1: Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye uyarı geldi. Bakanlık sözcüsü yaptığı açıklamada Washington yönetiminin Küba'ya yönelik güç kullanma tehditlerini durdurma ve ekonomik yaptırımları kaldırma çağrısı yaptı. ABD basını ise Pentagon'un Küba'ya yönelik sessiz bir plan içinde olduğunu iddia etti.
6: Çin'den ABD'ye Küba uyarısı geldi. Pekin yönetimi Washington'a Küba'ya karşı güç kullanma tehditlerini durdurun, tek taraflı yaptırımları ve ekonomik ablukayı sona erdirin çağrısında bulundu. Açıklama, ABD'nin Küba'ya yönelik askeri müdahale seçeneklerini değerlendirdiği yönündeki iddiaların ardından geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Küba'nın ulusal egemenliğini ve dış müdahaleye karşı mücadelesini desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi. Pekin yönetimi, uluslararası topluma da çağrıda bulundu. Ada ülkesine yönelik baskıların son bulması ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gereğini vurguladı. ABD basını Pentagon'un Washington'la İran arasında gerilim sürerken Küba'ya yönelik olası askeri harekat planlarını sessizce gözden geçirdiği öne sürüldü. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Küba'da değişim zor olacak ancak daha iyi bir gelecek için bu yapılmalı açıklamasıyla Havana yönetimini hedef almıştı. Küba ise Washington'ın yeni yaptırımlarını kolektif cezalandırma olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD'nin ekonomik kuşatmasının Küba halkına karşı bir savaş aracı olduğunu savundu. Rodriguez, yaptırımlar nedeniyle gıda, ilaç, enerji ve su altyapısı için gerekli malzemeleri taşıyan 7000'den fazla konteynerin uluslararası limanlarda bekletildiğini açıkladı. Kübalı yetkililer, ülkenin son yıllarda derinleşen ekonomik krizinde Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı ambargonun belirleyici rol oynadığını savunuyor.
1: Rusya, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'u terörist listesine aldı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Durov, Rusya'nın sansür taleplerini reddettiği gerekçesiyle terörist ilan edildiğini öne sürüyor. By the way, it's my
6: first... Rusya, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'u terörist listesine aldı. Karara tepki gösteren Durov, Rusya'nın sansür taleplerini reddettiği için kendisini terörist ilan ettiğini iddia etti. Rusya Federal Güvenlik Servisi bu hafta yaptığı açıklamada 41 yaşındaki Durov hakkında uluslararası arama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.

0: Rusya Federasyonu Mali İzleme Servisi de Durov'u terörist ve aşırılıkçılar listesine ekledi. Durov hakkındaki suçlamalar, Telegram'ın Ukrayna istihbaratı tarafından sabotaj ve saldırı organizasyonlarında kullanıldığı iddialarına dayandırılıyor. Telegram'ın kurucusuysa hakkındaki suçlamaları reddediyor. Durov, Rus yetkililerin Telegram üzerinde kitlesel gözetim ve sansür talep ettiğini, bunları kabul etmediği için hedef haline geldiğini savunuyor. Rusya daha önce de Telegram'a erişim engeli getirmiş, şirkete toplamı 100 milyon rubleyi aşan para cezaları verilmişti. Dubai ve Fransa'da yaşayan Durov, 2024'te yasa dışı içeriklerin yayılmasıyla ilgili suçlamalar nedeniyle Fransız polisi tarafından gözaltına alınmış, daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.
1: Uzayda geri sayım başladı. SpaceX'e ait 5 tonluk dev roket parçası saatte yaklaşık 8700 kilometre hızla Ay'a çarpmaya hazırlanıyor. Bu çarpışma bilim insanları için tarihi bir test anlamı taşıyor.
0: SpaceX'in fırlattığı roketin parçası Ay'a çarpacak. Dev çarpışmaya artık sayılı gün kaldı. Açıklama astronomik nesneleri takip eden Project Pluto yazılımının geliştiricisi Bill Gray'den geldi. SpaceX'e ait Falcon 9 roketinin yaklaşık 5 tonluk üst kademesinin Ay'a çarpmak üzere olduğu bildirildi. Hesaplamalara göre dev çarpışma 5 Ağustos'ta gerçekleşecek. Roket parçası saatte yaklaşık 8700 km hızla Ay'ın batısındaki Einstein krateri yakınlarına düşecek. Çarpışma Ay'ın gündüz tarafında gerçekleşeceği için dünyadan çıplak gözle görülemeyecek. Uzmanlar çarpışma anında roketin buharlaşacağını, büyük bir ışık parlaması ile birlikte dev bir toz ve krater bulutu oluşacağını belirtiyor. Bilim insanları bu olayı bilimsel fırsat olarak görüyor. Kütlesi ve hızı kesin olarak bilinen bu çarpışma, doğal göktaşı çarpışmalarını inceleyen teknikler için bir kalibrasyon testi olacak. Oluşacak toz bulutu sayesinde Ay'ın o bölgesinin jeolojik yapısına dair önemli veriler elde edilecek. Ayrıca bu veriler, gelecekte kurulacak kalıcı ay üsleri ve astronot güvenliği açısından da kritik önem taşıyor. Söz konusu roket parçası 15 Ocak 2005'te Blue Ghost 1 ve Resilience adlı ay araçlarını taşıyan fırlatmaların ardından yörüngede bırakılmıştı.
1: FIFA, futbol dünyasında isyana neden olan planından geri adım attı. Organizasyonların yatırımcılara satılmasından vazgeçildi. FIFA Başkanı, projenin ayrışmalara yol açtığı anlaşılmıştır dedi.
2: Tepkiler sonuçsuz kalmadı. Gianni Infantino'nun FIFA organizasyonları için yatırım planı iptal edildi. FIFA Başkanı yaptığı açıklamada FIFA Forward Enterprise projesinin hayata geçmeyeceğini açıkladı. Infantino, FIFA resmi hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada bu projenin futbolda bölünmeler yarattığını söyledi.
3: Tüm görüşleri dikkatle dinledikten sonra projenin destek seviyesinden bağımsız olarak başlangıçta belirlenen amacın çıkarlarına artık uygun olmayan bölünmeler yarattığı açıkça ortaya çıktı. Amacımız her zaman birleşmek ve gelişmek oldu ve olmaya devam edecek. Sonuç olarak bu öneri hayata geçirilmeyecektir.
2: Infantino açıklamasında ayrıca futbolu büyütme hedefiyle ilerlemeye devam edeceklerini ve birlik ruhuyla hareket edeceklerini ifade etti. FIFA Forward Enterprise projesi birçok kıta federasyonu tarafından tepkiyle karşılanmıştı. UEFA'ya üye ülkeler proje hayata geçerse FIFA turnuvalarında yer almayacaklarını kesin bir dille duyurmuştu. Ayrıca Kuzey ve Orta Amerika Konfederasyonu ve Asya Futbol Konfederasyonu da bu projenin futbolun yararına olmadığına dair açıklamalarda bulunmuştu.
1: Milli okçusu Dünya Yeni Hayat, İtalya'da düzenlenen Gençler Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. Genç sporcu organizasyonu 2 altın ve 1 gümüş madalyayla tamamladı.
2: Henüz kariyerinin başında ama Avrupa'da adından söz ettirmeyi şimdiden başardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli okçusu Dünya Yeni Hayat, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen 2026 Gençler Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nı adeta domine etti. Genç sporcu organizasyondan 2 altın ve 1 gümüş madalyayla dönerek Türkiye'nin en başarılı isimlerinden biri oldu. Dünya Yeni Hayat ilk büyük başarı

0: şansını klasik yay U18 karışık takım kategorisinde yaşadı. Muhammed Musab, Gülay ile birlikte mücadele eden milli ikili finalde Almanya'yı 5-1 mağlup ederek Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Turnuva boyunca Çekya, Slovakya ve ev sahibi İtalya'yı eleyen Ay Yıldızlı ekip finalde de hata yapmadı. Genç okçu kadın takım kategorisinde de kürsüye çıkmayı başardı. Dayana Otçu ve Erva Medine Savak'la birlikte finale kadar yükselen milli takım Fransa'ya 6-2 mağlup oldu ve Avrupa ikinciliğini elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu. Ancak Dünya Yeni Hayat'ın asıl en dikkat çeken performansı bireysel kategoride geldi. Eleme sıralamasını zirvede tamamlayan milli sporcu son 16 turundan itibaren çıktığı tüm maçlarda rakiplerine üstünlük kurdu. Ukraynalı, Polonyalı ve Slovak rakiplerini set vermeden ya da rahat skorlarla geçen Yeni Hayat, finalde Ukraynalı Anna Anisimova ile karşılaştı. Final mücadelesini 6-4 kazanan Dünya Yeni Hayat, bireysel klasmanda da Avrupa şampiyonluğuna uzandı ve Roma'dan ikinci altın madalyasını çıkardı. Böylece genç milli sporcu 2026 Gençler Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nı 2 altın 1 gümüş madalya ile tamamladı. Henüz U18 kategorisinde elde ettiği bu sonuçlar Dünya Yeni Hayat'ın yalnızca bugünün değil Türk okçuluğunun geleceği adına da önemli bir isim olduğunu gözler önüne seriyor.
1: Nesli tükenme tehlikesi altındaki Lear papağanlarını üretme çabaları sonuç verdi. Belçika'daki hayvanat bahçesinde iki papağan yumurtadan çıktı.
2: Nadir türdeki papağan çiftin ilk yavruları oldu. Bir aylık olan yavrular Belçika'daki hayvanat bahçesinde gözetim altında. Mavi renkteki çivit makava olarak bilinen Lear papağanlarını üretme çabaları bir süredir devam ediyor. Geçen yılki çabalar sonuç vermemişti. Ancak Temmuz ayının başında hayvanat bahçesinden müjde geldi. Dişi Lear papağanının iki yavrusu yumurtadan çıktı. Yavrular sıkı gözetim altında tutuluyor. Elle besleniyor. Uygun sıcaklıkta bakılıyor. Henüz tüyleri bile çıkmamış yavruların büyüdüğünde görkemli papağanlara dönüşmesi bekleniyor. Lear papağanlarının nesli tükenme tehlikesi altında. Yalnızca Brezilya'nın kuzeydoğusundaki vahşi doğada bulunuyor. Renkleriyle görenleri büyülüyor.
1: Bu dilimi noktalıyoruz. Saat başında beraber olacağız.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne güneşli 33 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 38, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 38, Adana parçalı bulutlu 39 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 29, Trabzon parçalı bulutlu 27 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 31, Kayseri 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 34, Van güneşli 31 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Diyarbakır 43, Şanlıurfa 42 derece.
1: Sinema dünyasına dair her şey ET Sinema'da. Vizyondaki filmler, dijital platformlarda öne çıkanlar. Örümcek Adam süper kahraman filmlerini kurtaracak mı? Ve seyredilmesi gereken en iyi 5 Örümcek Adam filmi. Sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'nın sunum ve yorumlarıyla ET Sinema. Bugün saat 14.15'te Habertürk'te.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası,

0: Bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Efendim saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Haber bülteninde devam ediyoruz gündeme bakmaya. Son 3 gündür etkili olan rüzgar nedeniyle birçok noktaya yayılan orman yangınlarındaki son durumla başlıyoruz. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 260 yangından 258'inin kontrol altına alındığını söyledi. Aydın, Çine ve Balıkesir, Susurluk'ta da yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Bu arada Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndan da yeni bir yangın haberi geldi. Öznur Karslı Çetiner günlerdir biliyorsunuz Balıkesir bölgesindeki yangınlarla ilgili son durumu ekrana taşıyor. Gidelim şimdi Öznur'a. Öznur, yangınlarla ilgili yeni gelişmeler var. Sözü sana bırakayım.
1: Son yangında söylediğin gibi Balıkesir'e bağlı Marmara Adası, Avşa Adası'na da daha yakın diyebiliriz, hatta bilenler bilir. Orada da ormanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına şu an hem havadan hem karadan dilek müdahale ediliyor. Biz şu an neredeyiz? Günlerdir Gömeci etkileyen bu yangının çıktığı köy ve yangının çıkmasına neden olan o evin önündeyiz. Şimdi bu evde 29 Temmuz, yani birkaç gün önce, bakın, inşaatı tamamlanmamış bir ev. Bu eve bir demir kapı yapmak istiyorlar ev sahibi ve bir işçi. Bu demir kapıyı yaparken de erdi yerdeki bu şeyleri de gösterelim, demir boruları, bir kaynak yapmaya çalışıyorlar. Kapının üzerindeki kaynak yarım kalmış. Şimdi oraya gidemiyoruz çünkü bağlantı zaman zaman donabiliyor hareket ettiğimizde. Buradan anlatmaya çalışacağım. Şu anda gördüğünüz bu ahşap kapının hemen yanında diğer

0: demir kapı. Oraya işte bir kaynak yapıp sabitlemeye çalışırken o anda da hava tabii ki rüzgarlı. Birkaç gün önce hatta 50'den 80 kilometreye çıkmıştı rüzgarın hızı ilk günlerde, yangının ilk günlerinde. Tam o anlarda işte kaynaktan çevreye yayılan kıvılcımlar rüzgarla birlikte ne yapıyor? Önce evin önündeki bu yeşil alanı, ağaçlık alanı yakıyor. Sonra sağ taraftaki alanı aynı şekilde yakıyor. Sonra ne oluyor Dilek? Burası köyün tepesinde bir ev. Şöyle Erdi dönelim, bu tarafa dönelim. Köydeki diğer evler daha aşağıda, alçak kesimde. Yangın o anda çıkınca bu evin önünü yakıyor. Aşağıya gitmiyor, evlerin oraya gitmiyor ama karşıdaki ormana gidiyor. Yani evlerin hemen üzerine gidiyor. İşte ormandaki o yangın aşağıya, bu köyün evlerin yoğunlukta olduğu bölgesine, köy merkezine inmesin diye burada saatlerce sabaha karşı ekipler mücadele ettiler. Gerçekten ciddi bir tehlike atlatıldı burada. Neyse ki burada sabaha karşı o gün 30 Temmuz günü yangın söndürüldü ama bir önceki yayında bahsettiğim köyü buradan giden yangın daha tahribata uğrattı. Çünkü burada kıvılcımların çıktığı anda rüzgarın yönü bir önceki yayın yaptığımız köye doğruydu. Dolayısıyla bu köyün içi daha çok etkilenmedi evler. Karşıdaki orman yandı. Oradaki ormandan da diğer komşu köye gitti. Bağyüzü köyüne gitti. Yani Gömeç'i günlerdir, neredeyse 4 gündür, 3,5-4 gündür köyünden köyüne, mahallesinden mahallesine sıçrayan o yangınların ilk çıktığı ilk nokta işte burası ve bu evin bahçesiydi. Biliyorsunuz iki kişi tutuklandı. Tutuklanan kişilerden biri ev sahibi, biri kaynak işlemi yapan o çalışan. İçeride bir araç var. Tabii bu olay sonrasında şunu da anlatıyor köylüler. O kaynak yapıldığı sırada kıvılcım evin önünü yakmaya başladığında köylüler, aşağıdan gören köylüler yangını tanker getiriyorlar. Ancak ev sahibinin o tankeri geri çevirdiğini, kendisinin burada çıkan yangına müdahale ettiğini ve söndürdüğünü söylediğini iddia etti köylüler. Burada da bayağı bir tahribat var evin etrafına baktığınızda, inşaatı
1: bu arada
0: tamamlanmamış
1: Öznur,
0: ama
1: Öznur,
0: evin içinde
1: bir şey
0: yaşamaya başlamışlar.
1: Sana bir şey sormak istiyorum. Normalde evet, senin evet, haberlerinde ve aktarımlarında şunu da duyduk, öyle değil mi? Yani yaz aylarında işte böyle bir ormanlık alanda kaynak yapılmaz. Biz o kadar hassasız ki diyor köylüler. Aslında böyle evet. Bir...
0: Şimdi Dilek...
1: Buyur lütfen.
0: Burada şöyle bir durum var. Astım hastaları için doktorların önerdiği bir yer... Kaz Dağları'nın çevresindeki köyler. Bu köy Kumgedik Köyü, önceki köy Bağyüzü Köyü. İstanbul Balıkesir dışından genellikle astım şikayeti olanların, nefes darlığı şikayeti olanların, belli bir yaşı geçmiş, emekli olmuş insanların gelip ev almayı tercih ettiği köylerden bir tanesi burası. Diğer köyde öyle. Bu ev sahibi de burada yaşayan biri değil, yeni taşınmış, köylülere göre yeni yani daha. Bu köyün insanı değil, şehirden gelmiş biri olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla şunu söylüyorlar köylüler bunu iddia ederken. Biz buranın insanıyız, buranın mevsimini, rüzgarını, soğuğunu, sıcağını, ne zaman ne işlem yapılacağını, inşaatını biz biliriz. Biz kış aylarına doğru zeytin hasatı biter, hava soğumaya başlar. Evlerle ilgili işlemleri, bu tür risk yaratabilecek işlemleri kışa doğru yaparız dediler dün hangi köye gittiysek. Dolayısıyla buraya tepkililer. Özellikle bizi buraya onlar gönderdi. Yani hani diyorlar ki bir kişinin, bir ailenin yaptığı, bile yani bilerek ya da bilmeyerek yaptığı bir hata birden fazla köyü bu hale getirdi diyorlar. Böyle bir tepkileri var. Yani dediğim gibi daha çok astım hastalarının gelip yerleştiği, oksijeni bol olduğu için çünkü Türkiye'nin oksijen deposu burası, Kaz Dağları'nın etekleri, bütün Ayvalık, Gömeç bu şekilde. Dolayısıyla dışarıdan göç alan, İstanbul gibi büyük metropollerden depremler sonrasında işte tek katlı müstakillerde yaşamak isteyenlerin gelip göç ettiği

yerleşmek istediği yerlerden biri. Tabii bunları yaparken bu bölgeye de, buranın koşullarına da, yaşam tarzına da ayak da uydurmak gerekiyor. İşte bu örnekte olduğu gibi. Köylülerin tepkisi bu yüzden de, bu örneği ondan dolayı verdiler. Yani komşuları aynı zamanda tanıyorlar, biliyorlar ama zeytin bahçeleri tamamen kül olan insanlar var. İşte bahçesinin sigortası olmadığı için Eylül ayında hasat

0: söylüyorlar. Evet, evlere kadar yangın ulaşmadı, evler yanmadı. Ucundan dönüldü ama ciddi bir risk atlatıldı. Ama işte bahçeler, tarlalar, meralık alanlar bayağı bir zarar gördü. Özellikle bu köy ve Bağyüzü köyünde.
1: Da anlatımlarına, köylülerin anlatımlarına bakılırsa. Öznur, çok teşekkür ederiz. Öznur Kaslı Çetiner günlerdir bize Erdi Demir'le beraber Balıkesir'den yangınlara dair yayınlar veriyorlar. Ve son durumu da aktardı, gelişmeleri Öznur'dan dinledik. Devam edelim. Mersin'de markete giren bir saldırgan içerideki çocuklardan birini öldüresiye dövdü. Ve bu saldırgan kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Güvenlik kamerası görüntülerine bakalım.
2: Yani insan olan bunu yapmaz.
3: Sonra adam geldi, beni yakaladı, gerisini hatırlamıyorum.
4: Marketin içinde yakaladı. Önce tekme tokat saldırdı, sonra havaya kaldırıp defalarca yere vurdu.
3: Fırsat bilip bizi orada tek başımıza yakaladığımız için darp etti.
4: Görüntüler Mersin'in Akdeniz ilçesine kaydedildi. Markete giren çocuklar çıkmak üzereyken içeri akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen saldırgan girdi.
3: Bir şeyler aldık. Çıkıyorduk, arkadaşlarım dedi deli adam geliyor diye. Oradaki ablalar dedi kaçın dedi. Onlar kaçtı, ben kaçamadım, köşede kaldım.
4: Kaçamayan çocuk saldırgan tarafından feci şekilde darp edildi. Tekme ve yumruklarla dövdü. Küçük çocuğu yerden yere vurdu. Çalışanlar polise haber verdi. Gözü dönen saldırgan gözaltına alındı.
2: 10'liğinde çatlak var. Beyinle deri arasında ödem oluşmuş. Bir dişi kırılmış.
4: Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
2: Kaçamadım ya zaten.
3: Kaçamadım.
2: Allah hiçbir babayı böyle bir durumla sınamasın. Kimsenin başına da vermesin. Gerekli cezayı fazlasıyla almasını istiyorum.
4: Olayla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada çocuğa ve ailesine gerekli psikososyal desteğin verileceğini söyledi. Ayrıca bakanlık olarak da açılacak davaya müdahil olunacağını duyurdu. Adliyeye sevk edilen saldırgan kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.
1: 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Marmaris'teki suikast girişimine katılan timin firari son üyesi yakalandı. Kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu İhraç Yüzbaşı BK Afyonkarahisar'da gözaltına alındı. Teröristin yakalanma görüntüleri de ortaya çıktı.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan timin firari üyesi yakalandı. Kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu İhraç Yüzbaşı 10 yıl sonra gözaltına alındı. Operasyona dair detayları İçişleri Bakanlığı paylaştı. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otele saldıran 37 kişilik suikast timinin son firari ismi BK'nin yakalanması için uzun süredir analiz ve takip çalışması yürütüldü. Şüphelinin saklandığı adres tespit edildi. Özel teçhizatlı istihbarat ve terörle mücadele ekipleri operasyon için harekete geçti. Gece saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda FETÖ'cü BK yakalandı. Şüphelinin yakalanmasıyla birlikte Marmaris'teki suikast girişiminde yer alan ve yıllardır firari durumda bulunan son darbeci de adalete teslim edilmiş oldu. FETÖ'cünün adresinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalle, yüklü miktarda para ile geçirildi. Dizüstü bilgisayar, cep telefonu, not defterleri, pasaport ve kimlik belgelerinin yanı sıra desteler halinde döviz, Türk lirası ve çok sayıda madeni paraya el konuldu. İhraç Yüzbaşı olan BK'nin Cumhurbaşkanı'na suikast, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme, askeri ceza kanununa muhalefetle silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta yağma suçlarından arandığı belirtildi.

0: 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 37 kişilik FETÖ'cü suikastimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele gitmiş, Erdoğan'ın otelden ayrılmasının ardından çıkan çatışmada koruma polisi Mehmet Çetin'le polis memuru Nedip Cengiz Eker şehit olmuştu.
1: Bu arada bu operasyona dair İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bir açıklama yayımladı. FETÖ ve yapılanmalarıyla mücadelenin azim ve kararlılıkla süreceğini belirtti. Hainlerin Türkiye'de veya dünyanın herhangi bir yerinde saklanma çabaları sonucu değiştiremeyecek dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de vatan haini, terörist şebeke kimi odaklar tarafından bazı ülkelerde hala himaye ediliyor. Ülkemizde ve dünyanın her yerinde bu şebekeyle mücadelenin kesintisiz sürmesi milli bir görevdir ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da teröristin yakalanmasının devletin kararlılığının bir göstergesi olduğunu vurguladı ve Türkiye Cumhuriyeti milletine, vatanına kasteden hiçbir terör örgütüne ve hiçbir haine asla geçit vermeyecektir dedi. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında belediye başkanı Sinan Dedetaş dahil 4 şüpheli tutuklandı. Peki savcılığın tutuklamaya sevk yazısında hangi detaylar yer aldı?
0: Danışmanlık hizmeti adı altında paravan sözleşmeleri imzalandı. Müteahhitlerden gayri resmi gelir elde edildi. Bu iddialarla Üsküdar Belediye Başkanı dahil 4 kişi tutuklandı. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü dahil 6 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılıkta ifade verdi. Dedetaş ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Belediyelerde ruhsat ve iskan işlemleri olan müteahhitlerden para alınması şeklinde bir talimatım olmamıştır dedi. Savcılık, Belediye Başkanı Dedetaş'ın yanı sıra özel kalem, mimar ve müteahhitin tutuklanmasını istedi. Sevk yazısında kent AŞ'nin usulsüz yetkilendirme ile müteahhit firmalarla sözleşme yaptığı, bu yolla mevzuatta öngörülmeyen afaki bedeller tahsil ettiği belirtildi. Danışmanlık hizmeti açıklamasıyla kent AŞ'ye 361.392.264 lira gönderildiği iddia edildi. Dedetaş'ın eylemlerinin irtikap suçunu oluşturduğu kaydedildi. Hakimlik, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, özel kalem, mimar ve müteahhitin tutuklanmasına karar verdi. Başkan yardımcısı dahil 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli savunmada kurumsallaşmanın önemine dikkat çekti. Kaan ve Kızılelma sadece teknolojik bir kazanım değil, üreten olma gerçeğimizle doğrudan alakalıdır dedi. Egemen devlet olmanın şart olduğunu vurguladı.
0: Savunmada kurumsallaşma vurgusu yaptı. Kaan ve Kızılelma örneğini verdi.
2: Savunma sanayiinde tam kurumsallaşma demek, bütün politik ihtilaflardan ve tartışmalardan bağımsız bir durumda konumlanmak demektir. Yine hiçbir politik istikrarsızlıktan ve yürütmedeki değişikliklerden etkilenmeyecek bir kurumsal statüye ve güce kavuşmak anlamına gelmektedir. Kaan veya Kızılelma sadece teknolojik bir kazanım değildir. Kavramlar ve adlandırmalar, üreten olma potansiyelimiz ve gerçeğimizle doğrudan alakalıdır. Savunma ve silah sanayiinde attığımız her adım, bizi kendi tecrübemize, geçmişimize ve dil dünyamıza daha fazla yaklaştırmaktadır.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulundu. Egemen devlet olmak şart dedi.
2: Egemen devlet, dünya üzerinde kendi bölgesinin egemen iradesini elinde bulunduran, bu bölgede söz sahibi olan ve alternatif politikalar geliştirebilen devlet anlamına gelir. Bu bölgede ancak egemen bir devlet olunursa söz konusu risk ve tehditler bertaraf edilebilir. Siyasal ve sosyal gelişmelere göre hareket etme imkan ve kabiliyetine ulaşılabilir. Bunun için Türkiye, egemen devlet olarak bölgede öngörülebilirlik ve istikrar açısından kapsamlı bir yol haritası ile hareket ederken, geniş çaplı sistem analizi yapmalı, nasıl bir yol haritası takip edeceğini bilmelidir.
0: Bahçeli, üretim gücüne de işaret etti. Huzur, refah ve güvenliği tesis etmek, İnsan ilişkilerini düzenlemek, temel hak ve özgürlükleri korumak dışında devletin asli görevlerinden birisi de üretim faifaaliyetlerinin kurulmasını sağlamaktır ifadelerini kullandı.
1: On binlerce düzensiz göçmenin Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki

0: toprağı Salto'ya geçmesi Avrupa'da yeni bir krizi tetikledi. İtalya, İspanya ile serbest dolaşımı askıya alırken İspanya, Salto'ya geçenlerin büyük bölümünün Fas'a döndüğünü açıkladı. Sınırı geçerken hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı ise 67'ye yükseldi.
1: Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya deniz ve karayoluyla ulaşmaya çalışan on binlerce düzensiz göçmen Avrupa'ya alarma geçirdi. Göçmenlerin bir bölümü kıyıya ulaştı. Geçiş sırasında onlarca kişi hayatını kaybetti. İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Álvarez, Ceuta şehrine geçenlerin neredeyse tamamının Fas'a geri döndüğünü duyurdu. Álvarez, Septe ve Melilla'dan polis kontrolünde kimlik tespiti yapılmadan İspanya ana karasına geçmek mümkün değil. Schengen bölgesinin bütünlüğü tamamen güvence altında dedi. Madrid yönetimi orduyu da bölgeye sevk etti. Avrupa Birliği Komisyonu'nun İçişleri ve Göç'ten sorumlu üyesi Magnus Brunner da tek bir kişinin bile Avrupa Birliği ana karasına geçemediğini belirtti. Göç krizi Avrupa Birliği içinde yeni bir siyasi tartışmanın da fitilini ateşledi. İtalyan Ansa Ajansı'nın haberine göre İtalya İçişleri Bakanlığı İspanya ile Schengen Anlaşması'nın askıya alınmasını kararlaştırdı. Buna göre İspanya'dan İtalya'ya giden yolcuların pasaport kontrolünden geçmesi gerekecek. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise ülkesine yönelik eleştirilere Avrupa Birliği'nin düzensiz göç verileriyle yanıt verdi. Sanchez, son yıllarda Avrupa'ya giriş yapan düzensiz göçmenlerin büyük bölümünün İtalya üzerinden kıtaya ulaştığını savundu. AB yetkilileri de Schengen bölgesinin İspanya'ya kapatılmasına yönelik herhangi bir sürecin başlatılamayacağını açıkladı. Bir açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi.
2: You know, I saw Spain yesterday and I watched the catastrophe that took place. It looks like an invasion of a country.
1: Trump, sınır güvenliğinin Kasım ayında yapılacak kongre ara seçimlerinin en önemli başlıklarından biri olacağını söyledi. İspanya ile Fas ise sınır hattında güvenlik önlemlerini arttırdı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde hava üssü yakınlarında bir F-35 savaş uçağı düştü. ABD ordusuna ait F-35 uçağı Kaliforniya eyaletindeki bir hava üssü yakınlarında düştü. Uçak alev aldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu belirtildi. Uçağın neden düştüğü hakkında henüz bir yorum yok. Sebebi bilinmiyor ama olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul'da ne bakıyorsun tartışmasıyla başlayan kavga maalesef can aldı. Üstelik hayatını kaybeden kişi kavgayı ayırmak isteyen bir esnaftı. İyi niyeti esnafı canından etti.
3: Ne bakıyorsun tartışmasında silah çekildi. Kavgayı ayırmak isteyen esnaf hayatını kaybetti. Görüntüler İstanbul Bayrampaşa'dan. Çiğdem C. kızıyla fırının önünden geçiyordu. İddiaya göre fırında bulunan Raşit Ö ile Çiğdem C. arasında ne bakıyorsun tartışması çıktı.
4: Birisi herhalde birisine bakmış, bir bayana bakmış. Gidiyor işte kocasına söylüyor. O da buraya geliyor işte.
3: İkili arasındaki tartışma bitti. Eve giden kadın durumu eşine anlattı. Bir süre sonra da eşiyle birlikte fırına geldi. Kadının eşi Emre C. ile Raşit Ö. arasında tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
5: Girip hani ayırma babında müdahale eder etme bir silah sesi.
3: Fırın sahibi Mehmet Pehlivan kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada 56 yaşındaki esnaf kurşunların hedefi oldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
6: Hastaneye getiriyorlar. Hastanede vefat etmiş.
3: Kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı. Taraflardan Raşit Ö'nün 9, zanlı Emre C'nin 13, eşi Çiğdem C'nin ise poliste 3 suç kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Sanal bahis hayatları karartmaya devam ediyor. Önceden masada oynanan kumar artık telefonların içinde. Sanal kumar sitelerine yönelik operasyonlar artarak sürerken bu bataklığa düşen mağdurlar maddi manevi kayıplarla boğuşuyor. Alihan Tok oyun gibi görünen bu bağımlılığa yenik düşenlerle konuştu.
7: Elimdeki tüm parayı aldı benden.
8: Eşimden habersiz eşimin bileziklerini sattım.
9: Tıpkı madde ve alkolde olduğu gibi benzer özellikleri paylaşan bir hastalık olduğunu

0: gidiyor.
1: 100 lira aslında 1000 lira, 10 bin lira, 100 bin lira yaptı ama daha da doymuyor adam. Tekrardan arayışa giriyor. Uyuşturucu gibi yani.
2: Tıpkı uyuşturucu bağımlılığı gibi. Temelde o kontrolden çıkaran salgı kumar bağımlılığında da var. Adı hızlı dopamin.
0: Dopamini artırıyorsa zihnimiz şöyle bir kodlama yapar. Bu iyi bir şey. Bunu bir daha yap.
2: Antik Mısır'da zar oyunları, 1900'lü yıllarda at yarışları, şimdi sanal oyunlar. Kumar yöntemi geliştikçe daha geniş kitleleri içine çekti.
1: Telefon elinde çok basit ulaşımı. Takım bahsinden öte bu sefer rulete, pokere elini alıp da kopamıyorum da.
3: 2-3 senelik bir kumar geçmişim var. Çevremdeki arkadaşlarım çoğu zaten oynuyordu.
4: Hiçbir maddi sıkıntım yoktu, inanır mısınız?
2: Toplumsal huzuru bozan, büyük acı hikayelere sebep olan bu bağımlılığın en belirgin özelliklerinden biri de başlangıçta kendisini masum bir oyunmuş gibi göstermesi. İşte bu tehlikeli oyuna düşmek üzere olanlar ise kendilerine sürekli şu yanıltıcı telkini veriyorlar. Kontrol bende.
0: Ödül sisteminin yapısını bozmaya başladı.
3: Dedim ben de hani bir oynayayım, nasıl bir 500 lira attım. Dedim o 500 lira oldu 30.000 TL.
0: Dopamin sisteminin işleyişinin bozulmasıyla birlikte günlük sıradan şeyler çok keyifsiz hale gelmeye başlıyor.
4: Kontrolün bende olduğunu düşünüyordum ama halbuki alakası bile yok.
0: Artık kontrol kendisinde değil.
3: Kaybettiğiniz zaman da size bonus veriyor ki tekrar oynayın.
1: 1000 lira, 2000 lira kazansa bile bu sefer doyumsuzluk başlıyor.
3: Site her zaman kazanır. Kumarın zaten mantığı oynatan kazanır.
2: Sanal bahis sitesini kurup yönetenler de kontrolün kaybolduğunun farkında. Önce kazandırıp sonra ne var ne yoksa alıyorlar.
4: Evimin mobilya parasını kumara verdiğimi biliyorum. Şu an eşimle boşanma aşamasındayım.
3: Sağdan soldan borç alıyordum kumar oynayabilmek için. Babaannemin altınlarını çaldığım oldu. Annemin bileziklerini bozdurduğum oldu.
1: Çalışıp da kazandığım para yetmez oldu.
2: Anlatılanlar sanal kumarın hasar bıraktığı yaşamlardan sadece birkaçı. Bu sitelerde dolaşan para sadece Türkiye'de 100 milyar TL'den fazla. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu siteleri yöneten suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Son iki haftada düzenlenen operasyonlarda yüzlerce şüpheli yakalandı. Birçok banka hesabına el konuldu.
3: Devletimize Allah zeval vermesin. Hani daha çok olması lazım.
2: Operasyonlar sürerken kullanıcıların da sanal bahisin bir tuzak olduğunu erken fark etmesi gerekiyor.
0: Paylaşmak, konuşmak, yardım istemek, sosyal destek talep etmek son derece önemli bir şey.
5: Kapatıyoruz bu dilimi. Saat başında buradayız.

0: HT Sinema'dan herkese iyi hafta sonları. Mehmet Açar'la birlikteyiz. Filmlerimiz var. Bu hafta Mehmet bir ressam Modigliani'yi anlatacak bize Mehmet. Bir fragman izleyelim.
1: Just because you can paint on a canvas does not make you an artist.
2: This whole city is closing in on me.
1: Today's my friend. And the whole world will know Modigliani.
2: Wake up.
3: Oh.
2: Wait. Look.
3: Modi. It's sublime.
0: Modi, deliliğin kanadında 3 gün. Mehmet, kamera arkasında Johnny Depp var deyip bırakıyorum.
4: Baudelaire'in günlüğündeki bir nottan alınıyor. Deliliğin kanadında 3 gün. Başlık oradan alınıyor. Modigliani, hayat hikayesi itibariyle sinemacıların çok sevdiği bir sanatçı. Ressam, heykeltıraş. Daha önce de filmler var. Şimdi daha çok da ömrünün son dönemi, yani özellikle ölümünden önceki dönemi,

0: oradaki büyük bir aşkı var. Genelde oraya odaklanırlar sinemacılar. Fakat bu sefer daha farklı. Ölümden 3 yıl önce farklı bir ilişkisi var, farklı bir durumda. Kariyerinde de yine pek iyi bir durumda değil, o dönemi anlatıyor. Şimdi sanatçı filmleri özellikle de bu yüzyılbaşı geçen, yani 20. yüzyılbaşı Paris. Bu da 1916'da geçiyor. Birinci Dünya Savaşı döneminde. Her anlamda bunun kendi klişeleri vardır. Bohemlik. Onların hepsi çok bohemdir. İşte o bohem denir. O klişelerin hepsi bu filmde fazlasıyla var. Yani her şeyiyle var ama. Hiç o klişeleri hiçbir şekilde yıkmıyor. Şimdi bu Johnny Depp'in ikinci yönetmenliği. Ve işte mesela şey yapmış. Sessiz filmlere göndermeler yapıyor. Filmin açılışında bir slapstick sahnesi yapmış. Modigliani polislerden kaçıyor. Sonra sevgilisiyle olan sahnelerde böyle ara yazılar deniyor. Yani sürekli olarak o dönemin sessiz filmlerine referanslar yapıyor. Ama bu filme ne katıyor? Hiçbir şey katmıyor aşağı yukarı. Yine klişe bir şekilde çocukluğuna dönüyor. Ama çocukluğuyla ilgili ne söylüyor dersen aşağı yukarı hiçbir şey söylemiyor. Ölüm korkusu var. Ölüm korkusu sürekli olarak böyle rüya, yani o rüyalarında veya gündüz düşleri diyelim. Onlar da karşımıza çıkıyor. Yani belirli nokta gerçeklikle rüya arasındaki geçişler çok belirsiz. Bunlar da çok klişe. Yani Johnny Depp senaryoda klişelerle dolu. Johnny Depp'in yönetmenliği de. Ve film hakikaten hiçbir noktasında çekici olmuyor. Bir de nereye doğru gideceğini de tahmin edebiliyorsun. Ganya'yı oynuyor işte.
1: Al Pacino.
0: Kısa bir rolde, çok önemli bir rolde. Valla benim en çok ilgimi çeken şeyi söyleyeyim. Ya, o sanat tarihinde çok bilinmez iki tane önemli ressamdır. Arkadaşları onların. Onlar ilgimi çekti. Shane Sutin, o çok ilginç bir karakterdir. Öz bakımı son derece kötü bir ressam hakikaten. Onun ilginç bir hayat hikayesi var. Bir de Maurice Utrillo. O da işte askere giden. O bence film bittikten sonra o iki ressamın, hatta Modigliani'nin hayat hikayesini okuduğunuzda filmden daha çok keyif alıyorsunuz. Onu söyleyebilirim.
1: Evet, Modigliani'nin hayat hikayesi deyince ya burada bir 3 günlük bir böyle sıkıştırılmış bir şey ama yani resmen acıların çocuğuymuş. Hani ben çok bilmiyorum ya, bu kadar hani çocukluktan başlayıp o dediğin hayatının son dönemindeki o büyük aşkı ve büyük aşkının başına gelenler kendisi. Klasik bir dahi ama nedir o işte o döneminde anlaşılamıyor falan. Ya filmi izledim. Çıktığımda böyle hep diyorum ya, o keçi boynuzu tadı derler ya, izledik ama ne aldık? Daha ilk başta o senin söylediğin o slapstick 1900'lerin başındaki o sessiz sinemaya yapılan o siyah beyaz polis kovalamacısı göndermesinden önce bence restorandaki sahne, Modigliani'nin insanların resmini, para için restoranda yemek yiyenlerin resmini yaptığı sahnede bir camı kırıp kaçma, işte o polisin peşine düşmesinden bir önceki an Mehmet, Karayip Korsanları Jack Sparrow gibiydi. Yani o onun üstüne basıyor, oradan deviriyor, o öyle bir şey. Ve sonrasında o iki ressam karakterle beraber dedim ki işte Jack Sparrow, onda da iki tane şey vardı ya. Ya Johnny Depp biraz da kendini mi yapmış, hani anlaşılamayan sanatçı. Son dönemde biraz kendisi de böyle zorluklarla mücadele ediyor yani kendi özel hayatındaki şeyler. Ama işte Modigliani'yi en azından bana açtırıp okuttu. Modigliani'nin neden göz çizmediği, hani ruhunu göremiyorsam gözünü çizmiyorum. Bir de okudum, dediğim gibi hayat hikayesi çok da mezar taşında bir şeymiş. Doğru mu bilmiyorum ama bir şey, bir kaynaktan okudum. Hani güvenilir bir kaynak diye. Tam ne diyor? Şurada yazdım. Zafere ulaştığında ölüme yakalandı diyor. Yani klasik, artık tam eserleri satılmaya başladığında hayat, çok da genç, 35-36 yaşında çok, hayatını çok, kaybetmiş. Çok genç hayatını kaybetmiş. En azından Modigliani'yi biraz tanımak,
0: ama işte
1: anlamak
0: için. Sen dedin ki filmden sonraki okumalarda. Çünkü mesela o açılış sahnesi ben hiç sevmedim. Çok değil doğru mi söylüyorsun yani. Hiç, çok son derece klişe bir sahne. Bir de Ganya, yani Al Pacino oynadığı karakter tümüyle yani hayal ürünü. Ya öyle bir konuşma yok, öyle bir şey geçmiyor. Ganya'nın bambaşka dertleri var. Oh, tümüyle hayal ürünü. Yani bu 3 günün çok büyük bölümü de hayal ürünü. Yani gerçeklikle bağları çok zayıf. O yüzden de sevmedim ben filmi.
1: Johnny Depp'in kendi kafasında bazı imajlar, imgeler var. Modi de onu görmüş anladığım kadarıyla. Şarkılarda neyse, ben yıldızımı birazcık yükseltiyorum. Tom Waits var. Tom Waits çalıyor filmde. Çok i̇şte güzel bir şarkısı, evet, çalıyor.
0: Zamanın dışında şarkılarda
1: kullanmış. Yine de tavsiye edelim biz. Deyip ev sinemasına geçelim. Orada da Mehmet, geçen yılın en çok konuşulan filmlerinden Eddington, Ari Aster'in Eddington'ı var mı bakalım?

0: I am recording this. Fair warning.
1: Is that really necessary?
2: Look, Joe.
3: 6 feet.
4: Is that praying? Where the deer and the
5: antelope play. Oh, how did we get here? A discouraging
6: word. That's why I'm running for mayor.
7: Get back our community.
8: Hell yeah.
7: Save our soul.
9: Addington, Mehmet, iyi bir Joaquin Phoenix, Pedro Pascal var, iyi bir oyuncu kadrosu var. Ari Aster son dönemde korku filmleriyle, özellikle beni korkuttuğu filmleriyle biliniyor. Ama burada farklı bir şey yapmış. Amerika'nın ortasında New Mexico'ydu galiba. Orada Addington diye bir kasabaya bütün Amerika'yı sıkıştırmış.
8: Evet, ya geçtiği dönem çok önemli. 2020 Trump dönemi, Covid-19 pandemisi, George Floyd beyaz polisler tarafından öldürülüyor. Afrika kökenli George Floyd. Ondan sonra ülkenin her tarafında protestolar başlıyor ki buna ayaklanma deniyor. İşin içine şiddet giriyor. Bayağı bir Amerika karıştığı bir dönem. Beyaz üstünlükçüler, yani Trump'ı savunanların sesi yükseliyor. Ve bunun karşısında da bir antifa olarak özetlenir. Antifaşist bir hareket başlıyor ve bu antifaşist hareket de kendi içinde bölünüyor. Kimisi diyor ki biz de silahlanmalıyız. Karşı taraf silahlı, üstümüze geliyor. Biz de silah kullanmalıyız. Şiddete şiddetle cevap vermeliyiz diyor. Bir kesim de diyor ki kesinlikle bu bizim sonumuz olur. Biz sonuna kadar barışçı eylemler yapmalıyız diyor. Yani Amerika böyle için için kaynıyor bu filmi geçtiği günlerde. Ve buradaki bir kasaba Edinburgh'da. Ki mesele şu, hemen açılışta şunu görüyoruz. İşte zaten hem fragmanda, hem afişte, hem de buradaki fragmanda gördük çok net bir şekilde. Şerif'le belediye başkanı karşı karşıya. Şimdi bu tipik bir western görüntüsü aslında her şeyle. Zaten Ali Aster'in amacı da bir western, yani neo-western çekmek. Her anlamda çağdaş bir western çekmek. Öyle bir karşılıklık var, evet. Öyle bir rekabet var. Fakat yan karakterler çok fazla, yan hikayeler çok fazla, sen de biliyorsun, inanılmaz derecede. Ve o Amerika'daki genel sosyal durumla kasabadaki olaylar onu anlatmaya çalışıyor deyip sana bırakayım biraz.
9: Evet, asıl bence filmin güçlü olduğu taraf da o galiba. Bütün o yan karakterlere, bütün o şeyleri, kıskançlık, hırs, işte... Kayınvalidesi miydi o? Her şeye inanan, o komplolara inanan böyle aşırı sağcı bir karakter. Bir tane işte ne diyeyim artık ona, o insanların durumunu sömüren Austin Butler'ın oynadığı böyle bir karakter. Karısının durumu, belediye başkanıyla karısı arasında yaşadıkları, sosyal medyada o çocuklar arasındaki hırs falan. Oralar çok bence güçlü. Filmle ilgili duygum şu oldu Mehmet. Ya ben film bittiğinde dedim ki ya bu ne ya, o kadar çok şey vardı ki koptum yani. O niye öyleydi? Joaquin Phoenix'in oynadığı şerif karakterinin yola çıktığı ve filmin sonunda geldiği noktayı böyle kafamda şey yaptım. Fakat filmin çok eleştirildiğini okudum ben. Yani filmin beğenilmeyen tarafı sanki daha böyle o tarafa daha ağır basıyordu. Fakat bir şey söyleyeyim Mehmet. Filmin anlattığı o karmaca, curcunayı düşününce, Amerika'yı düşününce, Trump Amerikası'nı düşününce... Ya buradaki curcunadan daha kaotik bir ortam var aslında. Yani Ari Aster'in ne yapmaya çalıştığını anlıyorum ama o kadar çok içine atmış ki orada bir problem var. Bence bu film bir kez daha izlenmeyi hak ediyor. Yani biraz daha tamam, iyi kötü ne olduğunu gördüm resmin. Şimdi detaylara ne diyor tekrar bakmam gerekiyor gibi hissettim. Ya ilk bittiği an çok negatiftim. Üf bu neymiş ya dedim. Bir de uzun yani, bitmiyor da. Ama birkaç gündür düşününce bir kez daha izlemek istiyorum sakin kafayla.
8: Ya filmin altı dolu. Hı-hı. Çok net bir şekilde, yani politik olarak söylemeye çalıştığı şeyler çok anlamlı. Bugün Amerika için de çok şey ifade ediyor. Yani diyor ki aslında araştırmacılar, yani biz bu şekilde, bu siyasi kutuplaşma bu şekilde sürerse ve insanlar arasındaki bu gerilim artarsa her şey olur Amerika'da diyor. Yani kontrolden çıkar diyor. Çünkü provokasyonlara çok açık bir ortam oluşuyor. Bak dikkat et, orada bir müdahale var. Mesela Antifa o hareketi yapmış gibi gösteriyorlar. Orada bir derin devlet müdahalesi hissi veriyor bize. Ama provokasyon çok açık bir şekilde. Sonra başka şeyler de söylüyor. Bütün bu süreç içinde diyor, yolunu çok iyi bulanlar da var diyor. Mesela tabii. Oradaki hani sermaye, Amerikan sermayesinin, onların işi çok yolunda gidiyor. Aynı şekilde

0: Butler'ın oynadığı o
1: Karakter.
0: karakter de aynı şekilde. Onlar Amerika'da yılan satıcısı derler. Yılan yağı satıcısı, yani dolandırıcı. Tam anlamıyla bir dolandırıcıdır. Fikirleri satarak insanları dolandırır. Ya o ortamı öyle bir çiziyor ki bunun içerisinde diyor her türlü problem çıkar. Fakat şunu da çok iyi anlatıyor. Aslında asıl meseleler insanların kendi aralarındaki meseleler. O Amerika'daki siyasi iklimi bahane ederek birbirlerine saldırıyorlar. Yani o kişisel meselelerini o siyasi kutuplaşmanın içerisine yerleştiriyorlar ki orayı bence güzel anlatıyor. Fakat benim senin iyi konuşman da iyi oldu. Çünkü ben açık söylemek gerekirse 2,5 saat boyunca çok iyi zaman geçirdiğimi söyleyemem. Hı hı. Ben hikaye örgüsünü sevmedim. Hikayenin gittiği yerleri sevmedim. Yani ne yapmaya çalıştığını anladım ama filmi çok sevdiğimi söyleyemem. Bir de hani o tarzı da sevmedim. Yani o sonuna doğru giderek böyle bir western'e dönüşüyor ya, çatışmalar oluyor ve her şey kara komedi, mizah duygusu bana çok geçmedi. Öyle çok eğlenceli bir kara komedi olduğunu söyleyemem. Fakat altı dolu. Yani seyircinin sevmesi açısından çok zor bir film. Bir de uzun bir film.
1: Ari Aster değil de Coenler falan bunun özellikle ilk bölümü çekselermiş. O kasabayı, kasabadaki o küçük şeylerin böyle kaynayıp kaynayıp kasabayı patlattığı şey. Ben bir kez daha izleyeceğim ya. Böyle kafamda bir yerde var. Bir bakmak istiyorum tekrar.
0: Bence burada şimdi Coen kardeşler dünyanın anti kahramanla çekseler çok eğlenceli hale getirebiliyorlar. Burada filmin en sıkıcı karakteri, filmin ana karakteri ve çok uzun süre onunla ilerlemekteyiz. Gerçekten çok renksiz, çok sıkıcı bir karakter. Onun da beceriksiz her şey var yani. Bütün anti kahramanın bütün özellikleri var ve o filmi bence çekici hale getirmiyor. Bence filmin sorunu orada düğümleniyor. Benim için en azından.
1: Bir yerde bir şey okudum Mehmet, onu söyleyip öbür filmimize geçelim de. Diyor ki hani daha önceki filmlerinde o Hereditary, Midsommar'da falan daha doğaüstü güçler, başka mistik şeylerden korkuyu şey yapıyor. Burada diyor ki toplumun senin söylediğin şeylerden dolayı eğer o doğru yolu bulamazsa aslında korku toplumun içinde ve gündelik hayatta etrafımızda farkında olmadan bizim mesela biraz oraları tekrar dedim ya bakmak istiyorum. Yani hep ilk ısrarla bunu vurguluyorum. Ya yani film bir kere daha izlenmeyi hak ediyor. Biraz zor izlemesi ama tavsiye ederim. Prime Video'da Eddington, Ari Aster'in, Joaquin Phoenix'in oyunculuğunu da
0: çok
1: seviyorum.
0: İyi.
1: Bence çok iyi oynamış gerçekten. Şimdi bir belgeselimiz var Mehmet. Toksik bir aşk hikayesi ama ben bu kadar toksik bir aşk hikayesi de görmedim doğrusu. Bir bakalım.
2: You might remember this story with a twisted plot, a strange and violent stalking case.
3: A jealous wife, romantic rivals, blackmail.
4: Always wanted to be married and he wanted to have kids. Angela wanted the same things.
5: The smile alone, I mean, the smile was killer. She was just a sweetheart. 2-3 weeks go by, I propose to her.
6: Who is Lilith? That's the question.
7: I have never felt fear like that before.
8: Who's impersonating whom, pretending to be whom? I've never seen anything like this.
1: Toksik bir aşk hikayesi Netflix'te. Mehmet, son dönemde şu şey diziler çok moda. Katil kim? Birisi birini öldürdü ya da bu bilmem ne falan. Ya bunun hikayesini diziye yazsalar da of amma da bizi şaşırtmak için böyle habire twist yapmışlar falan. Ama gerçekte yaşanmış.
0: Evet ya, son yıllarda seyrettiğim, bu dijital kanallarda seyrettiğim bu tür belgesellerde gerçekten hep aynı şeyi söylüyorum. Hayat yani her zaman kurgudan çok daha şaşırtıcı. Çok net yani. Bunu hiç kimse yazamaz, hiç kimse hayal edemez. Hayal etse de kimse ona inanmaz zaten. Ama bu birebir gerçek ve çok şaşırtıcı ve insan psikolojisini, insan ruhunun karanlığını, her şeyini çok daha iyi anlatabiliyor kurmaca eserlere göre. Çok daha şaşırıyorsunuz ve bazen hakikaten şunu da bilemiyorsunuz her şeyi. Yani bazı kurmaca filmlerin sonunda gerçekten bazı şeyleri bilemiyoruz ya, soru işaretleriyle bitiyor. Ve bazı seyirciler bunu hiç sevmiyor. Aslında modern sinema tam da budur. Yani bittiğinde seyirciye alan açmak. Şimdi bu bittiğinde de o kadar çok düşünecek şey var ki. Yani netleşmeyen o kadar fazla şey var ki. O yüzden o anlıyorum, o modern sinemadaki o finaldeki o belirsizliğin tam bir karşılığını görüyoruz. Hiçbir şey netleşmiyor aslında kafamızda. O kadar yine çok belirsiz nokta kalıyor. Şimdi böyle bir hikayede bence asıl başarı bunu nasıl kurgulayacaksın? Gerçekten çok iyi kurgulamışlar. Yani bir kurmaca film, çok heyecanlı bir kurmaca film, bir polisiye seyreder gibi baştan sona seyrediyorsun. Çok iyi bir kurgu var. Girdikleri yer, yavaş yavaş orayı geliştirmeleri, en büyük gizeme en sona bırakmaları, onlar falan çok iyi çalışıyor bence.
1: Alexandra Lacey'miş yönetmen. Hemen baktım. Yani bence yönetmenlik, yönetmen, sinemada hikaye anlatmak, nasıl anlattığınla çok iyi. Yani gündelik hayatta da bazı insanlar vardır arkadaşlarım, bir şey anlatır, o kadar sıkıcı ki yani sadede gel dersin. Ama bazıları detaylandırarak böyle hani gözünde canlandırır böyle. Yani hikayeyi bize o kadar parça parça verdi ki ve bizim kafamızı karıştırdı. Aa öyle, şimdi çok fazla detay da vermiyor. Seyir
0: hiç
1: keyfi vermiyorum. Gitmesin. Evet.
0: Çok keyifli.
1: Yani aa böyleymiş derken bir ilmek attı. Hepimiz ters köşe bu tarafa mı, sonra bir ilmek daha bu tarafa. Ve asıl yani izlerken böyle hani çenen dışarı, ağzın açık kalıyor. Nedeni ya bu gerçek, birebir yaşanmış. Bu insanlar hala Amerika'dalar, yaşıyorlar. İşte yakınları konuşuyor. Başına olay gelenler ya da aldatılanlar, kandırılanlar konuşuyor. Çok acayip bir belgesel. Ya ben dedim gerçekten yani bunu yazsan, yani bir yapımcıya götürsen, ya biraz şey mi yapsak, çok fazla olmuş gibi diyebilirler gibi geldi.
0: Çok twist var burada.
1: Değil mi? Yani bu kadarı da fazla, hani bir tane yeter, çok kafa karıştırmayalım ama çok acayip bir aşk hikayesi. Bu toksik ilişki meselesi günümüzde çok konuşuluyor. Allah kimseyi böyle bir ilişkiye de düşürmesin yani. Diyeyim. Evet. Böyle bir temenniyle Mehmet bunu bitireyim. Netflix'te toksik bir aşk hikayesi. Herkese tavsiye edelim. Kaçırmayın diyelim. Ve Antrak'ta gidelim. Mehmet, Antrak'ta bu hafta Spider-Man komşumuz, böyle iyi komşu şeyi miydi? Süper kahramanı mıydı? Öyle bir şey vardı. Friendly Neighborhood. Bakalım bir örümcek adam üzerinden bu süper kahraman filmlerinin geleceği ne olacak? Mehmet bize onu anlatacak. Mehmet, süper kahraman yorgunluğu diye bir şey var. Yorulmuşuz süper kahramanlardan. Fakat yapımcılar da işte Marvel habire yeni süper kahraman filmleri açıklıyorlar. Ve şimdi süper kahraman filmlerinin en sonuncusu Spider-Man Yeni Bir Gün. Peter Parker Yeni Bir Gün'le birlikte diğer bütün süper kahramanları kurtarabilecek mi?
0: Ya bence kurtaramayabilir. Çünkü süper kahraman türünün durumu iyi değil. Yani iyi gitmiyor açıkçası. Yani bu Odyssey'de gösterdi. Yani orijinal hikayeler daha çok ilgi görüyor. İnsanlar işi gücü bırakıp gidiyorlar Odyssey filmine mesela. Bu çok önemli bir şey. Bu çok çok önemli bir veri. Yani Oppenheimer'dan sonra bir kez daha bu çıktığı zaman artık hani bence süper kahramanlar biraz dijitale doğru itilebilirler. Açık söylüyorum. Yani projelerin sayısı azalacak bence. Ama bu film özelliğine bakarsak, yani Örümcek Adam. Örümcek Adam benim çok sevdiğim bir kahraman. Çok da iyi filmler var geçmişte. Şimdi bu filmle ilgili ilk söyleyeceğim şey, bir kere yani hakikaten 2,5 saat. Ama o 2,5 saatin nasıl geçtiğini anlamadım ben. Hiç sıkılmadım. Bak, hikaye örgüsü çok güzel. Eddington'da zayıf bulduğum şey, hikaye örgüsü. Böyle tıkır tıkır akıyor ve çok güzel gidiyor yani. Merak ediyorsun, her şey çok güzel. O anlamda hiçbir sorun yok. Yeni yönetmen Destin Daniel Cretton da işini çok iyi yapıyor. Özellikle New York'u filmin içine çok iyi dahil ediyor. Bu açılardan dediğim problem yok. Şeyler çok iyi, efektler, çekimler çok iyi. Uçması, Spider-Man'in uçması sokaklarda, onlar bence yine çok iyi. Önceki filmlere göre daha iyi. Fakat önceki Spider-Man filmlerinden daha iyi mi dersen hayır. Cevabım hayır deyip sana bırakayım sözü.
1: Ya beklenti çok yüksek dediğin gibi Mehmet. Bir de filmin omuzlarına, yani Spider-Man'in omuzlarına, hani o bütün süper kötüleri yok etmekten ziyade Marvel'ın bu yeni evrene hazırlık, yeni bir alan açması, Spider-Man'e, Örümcek Adam için yeni bir... Çünkü son filmde bütün herkes unutmuştu. Bütün arkadaşları, sevdikleri ve bununla mücadele ediyor. Filmin başındaki o şeyleri sevdim aslında. Yani Spider-Man'in yas var, kayıp var, özlem var. Dokunabilecek kadar yakın olup dokunamamak var sevdiğin insanlara. Bunlardan kaçmak için de ne yapıyor? Kendisini işine veriyor. Suç oranlarını sıfıra indirmiş neredeyse. Önüne gelen herkesi yakalıyor falan. Ve tam da bu sırada işte o artık bir de Spider-Man hep bir ergen, böyle ergenlik, yetişkinlik arası. Yetişkinlik kendi içinde de bazı hormonlarla hikayeler var. Spider-Man'in, Peter Parker'ın bu hikayesini sevdim. Fakat ondan sonra işte Hulk çıkıyor, Scorpion var, diğer kız var. Bütün onların sadece o işte büyük bir nümayiş olsun, işte şey olsun, biraz da şov yapalım, o ninjalarla yapılan sahne yani. Tamam, çok görsel olarak şey ama yani içinde böyle ayrı bir şey gibi duruyor. Ayrı bir

0: alan gibi duruyor. Şimdi şeylere baktım, Marvel'a bundan sonra artık olmayacak gibi düşünüyordu ama Tom Holland'la devam edecekler sanki. Yeni geçenlerde San Diego'da bir Comic Con vardı. Orada çok görkemli bir sunum yaptılar. Yeni dönemde gelecek işte bu Doomsday gelecek. Bir Secret War muydu? Hemen onun devamı gelecek falan. Ya bu yorgunluğu anlayabiliyorum ya. Biraz bu süper kahraman filmleri yorgunluğunu ben burada hissettim biraz Mehmet ya. Evet, o bütün o Spider'ın işte o swing diyorlar uçuşları falan tamam çok etkileyici, çok güzel yapmışlar ama tamam hep işte takla atarak binadan in, oradan çık, buradan çık. Bir de şeyi de çok şey yapmadım. Mesela Punisher'la olan ilişkileri. Hani orada tamam o da buddy cop gibi yani ikisi esprilerle kavganın ortasında falan. Ben hani çok yüksek olmadım bu filme.
1: Evet haklısın. Bence iş yapabilir. Yani seyirci şunu tahmin etmek çok zor şu an için ama çok başındayız. Ama yani Örümcek Adam seviliyor. Özellikle Amerika'da çok seviliyor. Belki Türkiye'de o kadar sevilmiyor ama Amerika'da çok sevilen bir karakter ve bu filmde iş yapabilir. Ama bu süper kahraman türünün kaderini değiştirmez bence. Sadece Spider-Man'i kurtarır. Şimdi burada yine iyi bir noktadan devam etmek istiyorum. Antagonist bak, düz bir antagonist değil, çok farklı bir antagonisti var. Hatta hep söylerim yani iyi bir süper kahraman filminin en önemli şeyi, kriterlerinden bir tanesi iyi bir antagonist olması. Burada da bak bu kural iyi çalışıyor. Fakat bu filmin sorunu, bana sorarsan sorunu, önceki filmlerdeki Peter Parker'ın hepsinde bir meselesi vardı. Burada ciddi bir meselesi yok. Yani biraz işkolik, gerçekten çok iyi bir kahraman. O var. Kendine yani özel hayatına zaman açamama meselesi ama bunlar çok önemli değil. Filmin duygusal derinliği çok zayıf bana sorarsan. Çünkü o Zendaya'nın oynadığı MG, işte arkadaşı, onlarla arasında onlarınla uzaklaşmış olmasının getirdiği bir hüzün duygusu var. Bu hüzün duygusu bu filmi kurtarmıyor. Ben sana söyleyeyim. Duygusal derinlik getirmiyor. Bu filmin gerçek karakteri kim biliyor musun? Söyleyemiyoruz şimdi adını. Oyuncusunu da söylemeyelim. Çünkü sürpriz
0: yani.
1: Evet.
0: Onlar da son ana kadar
1: antagonist diyelim.
0: sakladılar.
1: Yani en başından itibaren işte asıl ilginç karakter o. Asıl ilginç hikaye de o. Tamam, onun üzerine gitmeleri gerekiyor bana sorarsan. Filmde öteki taraf yani arkadaşları ve kız arkadaşıyla olan ilişkileri filmin duygusal derinliğini sağlayamıyor. Ne zaman o karakter antagonist filme giriyor, film birden hakikaten daha bir
0: Onun
1: derinlik kazanıyor.
0: hikayesini
1: Ve diyoruz
0: öğrenince...
1: ki keşke onunla daha çok sahnesi olsa. Keşke onunla bir ilişkisi olsa. Yani daha çok konuşsa, ilişki anlamında, duygusal ilişki anlamında değil. Daha çok sahnesi olsa mesela. Öteki taraflar daha düz kalıyor bence bana sorarsan. Bence bir fırsat kaçırmışlar. Orada çok iyi bir karakter var. O karakter geliyor ama onu değerlendirmemişler. Onu da önündeki başka diğer filmlere bıraktıklarını hissediyorsun zaten. Onun hikayesi devam edecek.
0: Zaten galiba Mehmet diyorsun ya hani onun üzerine gitselerdi falan diye. Ya bu filmlerde, bu süper kahraman filmlerinde artık şöyle bir sıkıntı olmaya başladı. Hep bir sonrakine bir hazırlık var. Anlatabiliyor muyum? Ya bu dediğin antagonisti bir sonraki bir yerde kullanacaklar, bir yerde işlerine yarayacak. İşte belki Doomsday'da, belki diğer filmlerde, başka yerlerde o filmlerin adını söyleyemiyoruz anlaşılmasın diye. Ya oralarda kullanacaklar. Buradan altlık yapıyorlar. Hani bak burada orada öyleydi. Şimdi Punisher'ı bu filme koymuşlar. Bence Punisher'ı buraya koymalarının yegane nedeni gerçekten son dönemde sosyal medyada falan çok konuşulan bir şey var. Tom Holland'la John Bernthal Punisher'ı oynayan bu ikisinin dostluğu. Bunlar 2016'da bir film çekiminde birisi Punisher'ın audition'ına girmiş, birisi Örümcek Adam. Birbirlerinin audition kasetlerini çekmişler. John, Tom Holland da diyormuş ki biraz dansçı falan ya böyle takla at sen işte böyle yaparsan daha ilginç olur. Yani birbirlerinin bu rolü almasında ilk yani bundan 10 yıl evvel etkileri olduğu ve ikisinin dostluğu çok konuşuluyor, anlatılıyor böyle abi kardeş gibi. Biraz sanki o elektrikten, o enerjiden de yararlanmak istemişler gibi. Yani Punisher karakteri burada bana çok şey gelmedi işte. Bir dolgu olsun, o başka birisi de olabilirdi. Yani illa Punisher olması gerekmiyor. Benim şeyim o. Hem benden 5 yıl evvelki eve dönüş yoktu galiba değil mi son film o 5 yıl. Hem onu hatırlamamı istiyorlar. Orada neler oldu, niye bu durumda şimdi Spider-Man? Hem de diyor ki ya biz tamam yaptık bak sanki biraz eksik havada kalıyor gibi ama geri dönecek Spider-Man işte. Bütün buradaki tipler burada olacak. Yani artık sürekli beni bir iki şey arasında böyle tutmaya çalışıyorlar. Yani bir tane belli başlı bir film olsun, tamam kardeşim, yetişemiyoruz artık ya, bir de çoklu evrenlerden kafam karıştı. Hangisi hangisiydi bilmiyorum. O açıdan biraz şey yaptım ama

0: Dediğin gibi izlemesi son derece keyifli. Dediğin 2,5 saat, ben de hani Eddington'la karşılaştırınca o süre hiç öyle sıkılmadım yani.
1: Örümcek Adam'ı sevenler zaten kaçırmaz bence.
0: Tabii, öngörüler de zaten Mehmet, yani gişede de muhtemelen gene milyar. Tom Holland şeyi mania yaşanıyor şu anda, çocuğa
1: evet,
0: bayılıyorlar.
1: Ben hakikaten gişede başarılı olacağını düşünüyorum zaten.
0: Hayırlısı olsun diyelim, süper kahramanları da seviyoruz, inşallah biraz daha sıkı hikayelerle gelirler deyip seçkiye geçelim. Mehmet bizim için bu hafta en iyi 5 Örümcek Adam filmini seçti. Bakalım hangileri? I gotta stop him because I created him.
2: İnanılmaz Örümcek Adam. Film, kahramanlığın öncelikle öz denetimle ilgili olduğunu, kompleksler yenilmedikçe ileriye adım atılamayacağını ve bazen kahramanlığın da hiçbir işe yaramadığını vurguluyor. Süper kahraman bireyciliğinin yerine bir dayanışma duygusu getiren film, derinlikli bir öykü vaat ediyor. You botched that spell where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man. Örümcek Adam Eve Dönüş. Türe fantastik bir hava getiren film, kontrolden çıkan büyünün sonuçlarını anlatıyor. Peter Parker önce herkesin kim olduğunu unutmasını istiyor. Ama sevdikleri ve yakın çevresinin büyünün dışında kalması gerektiği aklına gelince işler feci derecede karışıyor. This is all my fault. I can't save everyone. Great power comes great responsibility. This is my gift. Wow. It is my curse. Who are you? Who am I? Spider-Man. Örümcek Adam, çağdaş aksiyon sinemasına hüzünlü ve insani bir dokunuş getiren film, ergenlik sancılarıyla süper kahramanlığı buluşturuyor. Peter Parker, Örümcek Adam olarak kötüleri yendikten sonra sıradan insana dönüşmenin nasıl bir şey olduğunu görüyor. Örümcek Adam 2. Peter Parker, kahramanlığın mutluluğa giden yol olmadığını anlıyor. Tam aksine, daha çok sorun ve sorumluluklarla karşı karşıya kalıyor. Öncelikle kendi zaaflarını aşmak zorunda olduğunu fark ediyor. İyi bir aksiyon filmi olmanın ötesinde, psikolojik boyutuyla da en iyi süper kahraman öykülerinden biri. Örümcek Adam Örümcek Evreninde. Beyaz Adam ağırlıklı süper kahraman öyküsü modelini yıkan film, hiç kimsenin doğuştan mükemmel olmadığını anlatıyor. Çoklu evrende geçen öykü, süper kahramanlığın süper yeteneklerden ziyade sorumluluk duygusuyla ilgisi olduğunun altını çiziyor.
0: Beş tane. Bütün hepsi de çok eğlenceli ya izlemesi. Yani bir, hani binge watch diyorlar ya, oturup böyle peş peşe izlesen hiç sıkılmazsın.
1: İşte bu film bunların gerisinde.
0: Maalesef gerisinde değil. Mehmet çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.

0: Sanatın izini sürüp hikayelerin peşine düşenlerin programı Hayatın İçinden'e bu hafta karikatürist ve heykeltıraş Erdil Yaşaroğlu konuk oluyor. Mizah anlayışını, karikatürden heykele uzanan üretim yolculuğunu ve sanatla kurduğu bağı anlatan Erdil Yaşaroğlu, yaşamına dair samimi paylaşımlarda bulunuyor. Mehtap Tekin'in sunduğu Hayatın İçinden. Bugün saat 15.15'te Habertürk'te.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kadar uygun koşullarda saklanmayan ürünler de sağlık açısından tehdit oluşturuyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyat değil, ürünün saklama koşulu, etiketi ve üretim zincirinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve aşırı hava olayları küresel ölçekte gıda güvenliği risklerini arttıran temel faktörler arasında.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Efendim saatlerimiz 15'i gösteriyor artık. Habertürk'tesiniz. Haber bülteni ile karşınızdayız. Gündeme birlikte bakacağız bu dilimde. 260 orman yangınından 258'i kontrol altına alındı. Yangınla mücadelenin çok zor yürütüldüğü noktalardan biri de Aydın'ın Çine ilçesiydi. Gazeteci Nejat Kırbulut o noktadan günlerdir yayın veriyor bizlere. Soğutma çalışmalarındaki son durumu ve de yangın sonrası hasar boyutunu Nejat'a soralım. Nejat, sözü sana bırakayım.
1: Bir önceki yayınımızda arkamdaki dağda dumanlar tutuyordu. Artık bu saat itibariyle o dumanlardan da eser kalmadı. Çünkü Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler karadan soğutma çalışmalarını sürdürüyorlar. Geniş oranda bu bölge tamamıyla söndürüldü. O tüten dumanlar da ortadan kaldırılmış oldu. Ekipler halen ormanın derinliklerinde çalışmalarını sürdürüyor. Zaman zaman da helikopterlerin geçiş yaptığını görüyoruz. Yangının sönmüş olmasına rağmen helikopterler hala havada. 550 kişi tahliye edilmişti. Burada bulunan 3 köyden. İşte onlar da yavaş yavaş köylerine dönmeye başladılar. Hayvanlarını yeniden taşımaya başladılar. 3 gün boyunca burada yoğun bir alev altındaydılar. Aynı zamanda gökyüzünü simsiyah dumanlar kaplamıştı. Burada nefes almak bile çok güçtü. Bir yandan da tabii şunu da söyleyelim. Sosyal yardımlaşma kurumları da burada hasar tespiti yapıyorlar. Yanan evleri, ahırları dolaşıp raporlar tutuyorlar. Bir yandan da itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin ormanın içinde olduğunu gözlemliyoruz. Tam 3 gün boyunca aralıksız yandı. Gece gündüz göğüs göğüse bir mücadele verildi. Ama 3 günün sonunda kazanan orman savaşçıları oldu. Aleve karşı savaştılar ve bu savaşı kazandılar. Geriye kalan ormanın yanmasının önüne geçtiler, köylerin yanmasının önüne geçtiler. Çünkü 3 köyün sınırına kadar gelmişti alevler. Hatta bir köyün içinde bulunan terk edilmiş evlerle ahırlar da yanmıştı. Oralarda söndürüldü tamamıyla. 41 kişi hastanelere başvurdu bu 3 gün boyunca. Yangından etkilenmeleri nedeniyle hastanelere başvurmuşlardı. 900'den fazla personel sahadaydı. Bugün de sabah saatlerinden itibaren 8 helikopter ve çok sayıda arazöz ve personelle çalışmalar yürütüldü. Ve rüzgarın da bugün harekete geçmemesi nedeniyle hızlıca söndürüldü. Rüzgarın saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşmıştı. O nedenle alevler oldukça hızlı yayıldı. Bugün günün ilk ışıklarıyla birlikte rüzgarın aslında etkisiz olduğunu gördük. O nedenle hızlıca söndürüldü. İşte Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir ekip de burada devriyesini tamamlıyor. Onlar da ormanın içindeki o tüten dumanları, içten içe yanan ağaçları söndürdüler. Ve şimdi yeniden bölgeye geldiler. Ama bu araç gibi yüzlercesi şu an ormanın içinde soğutma çalışmalarını yürütüyorlar. An be an her tüten dumana müdahale ediyorlar. Hayvanların tahliye edildiğini söylemiştik. 3 köyün boşaltıldığını söylemiştik. O köylerde de şimdi hareketlilik yaşanıyor. Hayvanlarını tekrar köylerine götürüyorlar. Yaylara götürüyorlar. Madran Dağı'na çıkarıyorlar. 3. günün sonunda büyük bir mücadele verilmişti. Türkiye geneli 260 yangın çıktı son 3 günde. Ama en kritik nokta burasıydı. Çünkü yangın oldukça büyüktü ve yerleşim yerleri çok yakındı. Bu nedenle tam bir seferberlik halinde mücadele edildi. Köylüler de o seferberliğe katıldı. Tarımsal sulamada kullandıkları tankerlerle hem helikopterlerin su aldığı havuzlara su taşıdılar, hem arazözlere su taşıdılar. Bir an bile durmadılar. Gece gündüz bir çalışmayla ekipler bu alevleri söndürdüler. Güzel haberi almış olduk. Böylelikle Madran Dağı'ndaki yangın da tamamıyla sönmüş oldu.
0: Ya çok teşekkür ederiz. Aydın Çin'deki son durumu Nejat'tan aldık. Biraz zorlu bir çalışmaydı orası. Neyse ki kontrol altında. Devam edelim. Şimdi Avrupa'nın güneyini saran orman yangınları Yunanistan'ı sardı. Ülkenin çeşitli bölgelerinde 51 yeni orman yangını başladı. Yangınların özellikle Atina bölgesi ve yakınlarındaki Biotia bölgesinde yoğunlaştığı belirtiliyor. Başkent Atina çevresindeki orman yangınları da şiddetli rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ediyor. Atina'nın yaklaşık 70 kilometre batısındaki Porto Hermano ile kuzeyindeki Biotina bölgesi alevlerin en yoğun görüldüğü yerler arasında. Çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi. Yüzlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Yetkililer 300'den fazla itfaiyeci ile helikopter ve uçakların da söndürme çalışmalarına katıldığını açıkladı. Ama kuvvetli rüzgar nedeniyle hava araçlarının önemli bir bölümü operasyonlarda görev alamadı. Bu arada şu anda ekranımıza yansıttığımız görüntüler canlı efendim. Özellikle aktaralım bunu. Ve Girit Adası'ndaki Retimno bölgesindeki yangın nedeniyle de adada yaşayan halkın tahliye edildiği bilgisi var. Bir süredir batıda Avrupa bölgesindeydi. Yangınlar İspanya ve Fransa'nın müzdarip olduğu bir durum söz konusuydu. Türkiye'yi günlerdir aktarıyoruz sizlere. Şimdi de Yunanistan'da rüzgarın etkisiyle 51 noktada orman yangınları başladı maalesef. Porto Germano'da alevler rüzgarın etkisiyle şu an ekranımızda hızla yayılıyor. Tez zamanda oraya da müdahale edilmesi dileğiyle diyelim. Çok üzücü görüntüler maalesef. Tabii bu orman yangınlarıyla mücadele

Mücadeleyi zorlaştıran en önemli unsur şiddetli rüzgar. Önümüzdeki hafta içinde uyarılar yapılıyordu. Bir öğrenelim hangi bölgelerde risk devam ediyor. Ayrıca Ağustos ayının da ilk günlerindeyiz. Ayın ilk günlerinde Türkiye genelinde nasıl bir hava hakim olacak? Karşımda Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özsel var. Hüseyin, arkanda tabii rüzgarlı bir hava var ama sıcak. Ormanlarımız yanıyor maalesef. Neyse ki birçoğu kontrol altına alındı ama az önce ekrana canlı olarak yansıttık. Yunanistan'da şimdi benzer bir durum var. Ne aktarırsın havaya dair?

0: Türkiye'de durum gerçekten bu rüzgar sayesinde çok zorlaşıyor. Şimdiki ekranlara gelen harita önümüzdeki 3 gün içerisindeki toplam rüzgar haritası diyebilirim size. Yani nerede şiddetli olacak renklere bakarak anlaşılıyor. Sarıya döndüğü yerlerde aslında fırtına boyutunda rüzgar var. Buna İstanbul'da dahil Edirne'ye kadar. Ama yangınların tekrar olası çıkma riskinin olduğu en kritik bölge Balıkesir, Çanakkale, Manisa'nın kuzeyi ve aslında Kaz Dağları'nın tamamını içeren Edremit Körfezi ve çevresi yine Güney Ege'ye inince İzmir'in daha güneyine, Bodrum, Fethiye çevresine oradaki renklerin yoğun olmadığını görüyoruz haritada. Demek ki tahminlerimizdeki rüzgar burada daha sakin esecek. Güneydoğu Anadolu'da da çok rüzgar var bu arada ama orada yangın riski yeşil alan olmadığı için görünmüyor. Yani ülkenin kuzey ve güneyi iki kenardan sıcak hava dalgasının içinde bu arada 43-44 dereceye çıkıyor Güneydoğu Anadolu. Ama Marmara'ya da kuzeyden serin hava inerken adeta bir bumerang gibi dönüp dolaşıp bu serin hava Marmara'ya geldi bu yaz. Şimdiki rüzgar fırtına boyutunu ne zaman azaltır derseniz aslında gelecek 10 günlük hava tahminlerinde de her iki günün biri aşağı yukarı böyle rüzgarlı dilek. Şimdiden söndürülen yangınlar için herkesin eline sağlık. Büyük başarılar sahada yaşanıyor. Fakat 10 gün içerisinde böyle rüzgarlar tekrar bizimle karşılaşacak. Bizim yüzümüze vuracak. Ormanlık alanlarda temizlik çalışması da yapabilir yerliler. Gönüllüler zaten bu işleri yapıyorlar. Yeni yangın çıkmaması için Ağustos ayında bu tip toplumsal da katkı içeren sadece yetkililer yetmiyor. Çünkü alan çok geniş bir alan. Bu tip faaliyetler yapmak lazım bana sorarsanız. Rüzgarın yanında yağmur olsa ya da peşinde şöyle 2-3 gün bayağı bir serinleyecek ortalık. Güneyde sıcaklıklar yüksek ama pazartesi günü belki İstanbul'da bir yağmur geçişi var bir de Edirne çevresinde. Yani bu en riskli alanda bir yağmur görünmüyor. Hava kalitesi çok düşük, sağlık sorunları çekenler rüzgarın estiği saatlerde özellikle kapalı alanlarda bulunsa daha iyi. Bir de şu tatilciler için merak edilen bir konu var direkt onu da söyleyeyim. Su niye bu kadar soğuk diyorlar? Deniz suyu, denize gidenler. Bir haftadır esen rüzgar yüzeyin üzerindeki o hava suyu süpürdükçe su soğuyor diyeyim. Derinlerden daha derinlerden soğuk su yüzeye çıkıyor. Bir boşluk olamayacağına göre akışkanın içerisinde devamlı rüzgarı alıyoruz. Bu yüzden Bozcaada mesela işte Edremit Körfezi, İstanbul kıyıları çok serin sularla gidiyor bu sebeple. Ancak bu da ısınır. Bu rüzgar haftaya Çarşambadan sonra özellikle daha sakin olacak gibi duruyor. Haftaya çarşamba perşembeye kadar rüzgarlıyız yani. O zaman denizlerde de yavaşça fark yaratır. Ama Ağustos ayının uzun vadeli tahminlerinde İstanbul'u, Bursa'yı, Sakarya, Kocaeli'yi hatta Ankara'yı çok bunaltacak bir hava yok uzun vadeli tahminlerde. Yani yaz havası var ama 27-32 derece arasındaki bir yaz havası var. 35-40 derece arasında çıkmıyor neyse ki.
1: Görmüyoruz.
0: Bu da iyi haber olarak söylenebilir. Bir de Güneydoğu Anadolu'da gerçekten aşırı bir sıcaklık var. Onu da söyleyelim. Diyarbakır Gölge'de 44 dereceye ulaşıyor. Şu an Türkiye'nin en sıcak kentlerinden biri. O bölüme turizm amaçlı ya da bir şey gidiyorsak sıcak çarpması tehlikesine karşı dikkatli olalım diye uyaralım bizleri.
1: Çok teşekkür ederim Hüseyin. Sağ olasın verdiğin bilgiler için havaya dair. Devam edelim. Ankara'da devre mülk sahiplerini yüksek kazanç vaadiyle dolandıran bir şebekeye operasyon düzenlendi. 24 şüpheli gözaltında.
2: Yüksek kazanç vaadinde bulundular. Masraf adı altında para topladılar. Başkentte devre mülk çetesi çökertildi. Gayrimenkul alım satım, danışmanlık ve reklam hizmetleri adı altında faaliyet yürüten dolandırıcılar devre mülk sahipleriyle iletişime geçti. Devre mülkleri yabancı yatırımcıya çok yüksek fiyata satma vaadinde bulundu. Vergi, harç, aidat ve tapu masrafı adı altında para aldı. Dolandırıcılar faaliyetlerine yasal görünüm kazandırmak amacıyla çeşitli sahte sözleşmeler de düzenledi. Devre mülk sahiplerinden para aldıktan bir süre sonra irtibatı keserek ortadan kayboldular. Dolandırıldığını fark eden mağdurlar şikayetçi oldu. Kahraman Kazan Cumhuriyet Başsavcılığı olaya dair soruşturma başlattı. 12 mağdurun toplam 3 milyon 725 bin lira dolandırıldığı tespit edildi. Ankara Asayi Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü. 14 ilde operasyon gerçekleştirdi. 24 şüpheli gözaltına alındı.
1: 'Yeşil ve gri pasaport başvurularında elektronik dönem başladı. Islak imza ve mühür yerine dijital talep formu uygulamasına geçildi artık ve bu yeni sistem...

0: sistemle başvurularda hızlanmış oldu. Eksik evrak ve sahtecilik riskinin de azaltılması hedefleniyor.
1: Pasaport başvurularında ıslak imza ve mühür zorunluluğu kaldırıldı. Elektronik talep formu uygulamasına geçildi, işlemler hızlandı. Normal prosedürlerde yeşil ve gri pasaport talep formu hak sahiplerinin bulunduğu kurumlar tarafından imzalı ve mühürlü şekilde düzenleniyordu. Bu uygulama İçişleri Bakanlığı tarafından dijital ortama taşındı. İçişleri Bakanlığı'nın hayata geçirdiği sistemle hususi ve hizmet pasaportu için kurumlar tarafından düzenlenen belgeler Merkezi Nüfus İdaresi sistemine aktarılıyor. Yeni uygulamayla belge doğrulama işlemleri anlık olarak yapılabiliyor. Böylece sahtecilik ve usulsüzlük riski azalırken eksik evrak nedeniyle yaşanan gecikmelerin de önüne geçiliyor. Şu ana kadar Adalet, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıklarının da aralarında bulunduğu 29 kamu kurum ve kuruluşu sisteme entegre edildi. Bugüne kadar 512 bin elektronik talep formu güvenli şekilde sisteme aktarıldı.
0: ABD basınındaki bir iddiaya göre ABD ve İsrail İran'a karşı geniş çaplı ortak saldırı planlarından biri üzerinde çalışıyor. Bu operasyonun, bu saldırının hedefi ise İran'ın enerji altyapısını vurmak.
1: ABD ve İsrail'in bu hafta sonu İran'ın enerji altyapısını hedef alacağı öne sürüldü. Dikkat çeken iddia ABD medyasından geldi. CBS News'un ABD'li ve İsrailli kaynaklara dayandırdığı habere göre ABD ve İsrail bu hafta sonu İran'a karşı büyük bir saldırı hazırlığı içinde. Kaynaklar enerji santralleri ve rafinerilerin bugüne kadarki en sert bombardımanlarından biriyle hedef alınacağını ileri sürdü. ABD'li yetkililer operasyonun İsrail'le koordinasyon içinde planlandığını savundu. Ancak Başkan Donald Trump'ın henüz nihai saldırı emri vermediği belirtildi. İddialara göre konu Camp David'de düzenlenen kabine toplantısında da gündeme geldi. Bazı Beyaz Saray yetkililerinin olası saldırıya şiddetle karşı çıktığı da öne sürüldü. İsrail'li bir kaynak, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Trump'a İran'a karşı 3 farklı askeri seçenek sunduğunu iddia etti. Bu seçenekler arasında kara ikmal hatlarını hedef alan operasyonların da bulunduğu aktarıldı. Beyaz Saray sözcüsü Levitt ise, Başkan Trump döneminde İran nükleer silaha sahip olamayacak açıklamasını yaptı. Trump, Temmuz ayında yaptığı açıklamada, İran müzakere masasına oturmazsa elektrik santralleri ve köprülerin hedef alınacağı uyarısında bulunmuştu. İran Genelkurmayı da buna karşılık, ülkenin altyapısına yönelik herhangi bir saldırıda, İsrail'de dahil olmak üzere, bölgedeki tüm altyapıların hedef olacağını duyurmuştu.
0: İsrail, Batı Şeria'da tıpkı Gazze'de olduğu gibi bir yıkıma yol açmayı mı hedefliyor? Avrupa Birliği şiddete karşı yaptırım kararında neden bir türlü uzlaşı sağlayamıyor? Habertürk Dış Haber muhabiri Abdullah Tekin, uluslararası hukuk uzmanları ve İsrailli muhalif siyasetçilere bu soruları sordu.
2: Bize doğru ateş açıldı. Bir kurşun torunuma isabet etti. Yüzünü geçip annesinin yanağına saplandı. Annesi şu anda hastanede. Sadece evimizde kalmak istediğimiz için zarar görüyoruz.
3: O sabah köylüler yerleşimcilerin saldırısıyla şaşkına döndü. Saldırganlar doğrudan evlerimize taş attı. Üzerimize kurşun yağmaya başladı. 4 gencimizi kaybettik. Evimizde bile güvende değiliz.
4: İsrail ordusunun yerleşimci saldırıları sırasındaki desteği veya eylemsizliği, İsrail devletine uluslararası hukuk kapsamında doğrudan sorumluluklar mı?
5: İşgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimcilere, İsrail devletiyle bağlantılı olmayan bir şey gibi bakmak büyük bir hata olur. İsrail makamlarının temel amacı Filistin topraklarının ilhakını gerçekleştirmek. Bu durum Uluslararası Adalet Divanı tarafından da tespit edilmiştir. Filistinlilere karşı ciddi suçlar işleyip de mahkum edilen hiçbir yerleşimci yoktur. Led by
6: Netanyahu,
5: of course, a
6: decisive plan of Smotrich. Netanyahu hükümeti Smotrich'in 2017'de yayımladığı soykırımcı planını hayata geçirmekle ilgileniyor. İsrail'in Filistinlilere hiçbir hak canımadan işgal altındaki

0: tüm Filistin topraklarını ilhak etmesi gerektiğini söylüyor.
1: Peki yerleşimciler uluslararası hukuku yok sayarak Batı Şeria'daki yerleşimleri nasıl işgal ediyor?
2: They are armed by the state of Israel.
3: İsrail devleti tarafından silahlandırılıyorlar ve Filistinli sivillere karşı cinayet de dahil olmak üzere suç işlediklerine dair kanıtlar olsa bile İsrail devleti tarafından bir ceza almazlar.
2: And a continuous ethnic cleansing.
4: Yerleşimci terörizm ve işgal güçleri birlikte etnik temizlik yapıyor. Her şey hükümet tarafından finanse ediliyor, siyasi olarak destekleniyor ve teşvik ediliyorlar.
1: Bir tarafta İsrail yönetiminden gelen provokatif söylemler, diğer tarafta toprakları ellerinden alınan Filistinliler. İsrail yönetimi Batı Şeria'yı Gazze'ye mi dönüştürmek istiyor?
4: Batı Şeria'daki Filistinliler yaklaşık 60 yıldır acımasız ve ölümcül bir işgal altında yaşıyor. Evleri yıkılıyor, sürekli askeri baskıya maruz kalıyorlar.
1: Geçtiğimiz günlerde yerleşimci saldırıların hedefinde olan Tel Köyü'nde 4 Filistinli öldürülmüş, olay dünya gündeminde geniş yankı bulmuştu.
4: Tel Köyü'ndeki terör saldırısı İsrailli terörist yerleşimciler tarafından gerçekleştirildi. Bunu manipüle ediliyor ve olayı Filistinlilerin başlattığı söyleniyor. Tüm Batı Şeria patlamayı bekleyen bir yanardağ gibi. İnfilak etmesini istiyorlar.
1: Batı Şeria'daki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından etnik temizlik mi yoksa apartheid yani ayrımcılık olarak mı sınıflandırılmalı?
3: Asıl suç, insanlığa karşı bir suç teşkil eden apartheid suçudur. Toplumun zorla yerinden edilmesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğüne göre bir savaş suçu ve insanlığa karşı suçtur.
1: Uluslararası Adalet Divanı kararlarına rağmen, üçüncü taraf devletlerin İsrail'e yaptırım uygulama konusunda hukuki bir yükümlülüğü var mı?
2: Every state on earth has a legal.
3: Yeryüzündeki her devletin soykırım riskine son vermek için uluslararası hukukun sağladığı silah ambargosu da dahil tüm araçları uygulama konusunda net bir hukuki yükümlülüğü vardır.
1: Ancak o yükümlülük batılı liderler arasında görüş ayrılıklarına yol açıyor. Avrupa Birliği de yaptırımlar konusunda bölünme yaşıyor.
2: The European Union has adopted 22 now.
3: Avrupa Birliği, Ukrayna'daki savaşla ilgili Rusya'ya karşı 22 yaptırım paketi kabul etti. Ancak şu ana kadar İsrail hükümetine karşı, hatta hükümetin tek bir bakanına karşı bile tek bir yaptırım kabul etmedi. Mahkeme Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığında, İtalya, Fransa, Hollanda ve Almanya dahil batılı devletler tutuklama emirlerini uygulamayacaklarını söylediler. Bu durum, Uluslararası Adalet Divanı kararının açık bir ihlali olduğu gibi, Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsü altındaki yükümlülüklerinin de ihlalidir.
5: FIFA futbol dünyasında isyana neden olan planından geri adım attı. Organizasyonların yatırımcılara satılmasından vazgeçildi. FIFA Başkanı Infantino, projenin ayrışmalara yol açtığı anlaşılmıştır dedi.
6: Tepkiler sonuçsuz kalmadı. Gianni Infantino'nun FIFA organizasyonları için yatırım planı iptal edildi. FIFA Başkanı yaptığı açıklamada FIFA Forward Enterprise projesinin hayata geçmeyeceğini açıkladı. Infantino, FIFA resmi hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada bu projenin futbolda bölünmeler yarattığını söyledi.
7: Tüm görüşleri dikkatle dinledikten sonra projenin destek seviyesinden bağımsız olarak başlangıçta belirlenen amacın çıkarlarına artık uygun olmayan bölünmeler yarattığı açıkça ortaya çıktı. Amacımız her zaman birleşmek ve gelişmek oldu ve olmaya devam edecek. Sonuç olarak bu öneri hayata geçirilmeyecektir.
6: Infantino açıklamasında ayrıca futbolu büyütme hedefiyle ilerlemeye devam edeceklerini ve birlik ruhuyla hareket edeceklerini ifade etti. FIFA Forward Enterprise projesi birçok kıta federasyonu tarafından tepkiyle karşılanmıştı. UEFA'ya üye ülkeler proje hayata geçerse FIFA turnuvalarında yer almayacaklarını kesin bir dille duyurmuştu. Ayrıca Kuzey ve Orta Amerika Konfederasyonu ve Asya Futbol Konfederasyonu da bu projenin futbolun yararına olmadığına dair açıklamalarda bulunmuştu.
5: 10 yaşındaki Ali Koç'un hikayesini getireceğiz ekrana şimdi. Henüz

0: 7 yaşındayken matematik yarışmasına katılmasıyla başlayan serüveni olimpiyatlara kadar uzandı. Geçen yıl matematik dalında şampiyon olan Ali, İtalya'daki yarışmada da hem matematik hem de bilim dalında şampiyonluk elde etti. Başarı hikayesini Kaan Uçar anlattı.
1: Yaşa Türkiye!
2: Ayaklarım titriyordu, bayılacaktım. Sahneye fırladım.
3: Direkt fırladı, açtı bayrağı ve ilk sözü Yaşa Türkiye.
2: Türk bayrağımızı açtığımızdaki gururun tarif edilemez derecedeydi.
4: Almanya, İspanya, İtalya birçok ülkede yarışmalara katıldı. Hem matematik hem de bilim dalında derece yaptı.
2: Toplamda 4 dünya birinciliği, 1 dünya ikinciliği ediyor.
3: Çok erken yaşta okuma yazma öğrendiği için kitaplara ilgisi, coğrafyaya ilgisi birçok alandı, tek yönlü ilerlemedi. Ama sayı tabii en büyük tutkusuydu.
2: 4 yaşında karekök almayı kısmen öğrenmiştim.
5: Ali Koç henüz 7 yaşındayken annesi internet üzerinde gördüğü bir matematik yarışmasına başvurdu. Ve Ali katıldığı ilk yarışmada Türkiye ikincisi oldu.
3: İnternette önüme bir yarışmanın ilanı çıktı. Uğurlu geldi çok bize.
2: İlkinden ikinci olduktan sonra yarışmaları keşfettik.
5: Ulusaldaki başarının ardından Ali'nin ailesi Ali 9 yaşındayken uluslararası bir yarışmaya başvurdu. Ve Ali'nin olimpiyat serüveni bu şekilde başladı.
3: Önce tabii online olarak herkes kendi ülkesinde katılıyor çocuklar. Kamera sistemiyle bilgisayardan sınavlara giriyorlar, yarışmalara. Davet alan çocuklar da o ülkeye davet ediliyor.
2: 40'ı matematik, 40'ı bilim olmak üzere 80 soru. Hepsi İngilizce ve toplam süreniz 2 saat.
3: Online yarışmada zaten dünya birincisi olmuştu. Geçen yıl bilimde dünya ikincisi olmuştu. Matematikte dünya birincisi olmuştu. Bu yıl her iki kategoride de birinci oldu.
4: Henüz 10 yaşında evinin duvarları madalyayla dolan Ali'nin en büyük hayali matematik kitabı yazmak.
2: Matematiğin Nobel sayılan 2 ödül var matematik dünyasında. Hiçbir Türk bunları kazanamadı. İkisini de kazanmak istiyorum ve Türkiye'ye bu gururu yaşatan ilk matematikçi olmak istiyorum.
0: Şimdi son zamanlarda sosyal medyada özellikle support videoları çok fazla paylaşılıyor. Sörf tahtasında böyle ayakta durularak yapılan bir spor bu. Tabii kimileri için sosyal medyada bir etkileşim aracı haline de geldi. Öyle ki sörf tahtası üzerinde mini konser verip piknik tüpünde kahve yapanlar bile var. Ama tehlike tam da burada başlıyor işte. Aslı Nömer Aktaş da hızla yayılan o tehlikeli akımı inceledi.
6: Oğlumu getirdim derse. Şimdi ikimiz beraber yapıyoruz.
7: Sosyal medya nedeniyle birazcık sosyal aktiviteye döndü.
6: Denizin şakası yok. Gerçekten çok tehlikeli anlar olabiliyor.
8: Bir sörf tahtası ve kürek yetiyor. Supboard'u gören ben de yapacağım diyor. Ama sosyal medyada hızla yayılan bu akımın tehlikeleri de var.
9: Instagram, Facebook'tan görüp de arkadaşlar oluyor. Kaçılıp da geri dönemeyen arkadaşlarımız oldu tabii.
10: Eğlenceli oluyor annemle birlikte yapmak. İnsanlar sosyalleşiyor, güzel oluyor.
7: 2 senedir de supboard yapıyorum.
8: Her yaştan kişinin ilgi gösterdiği supboard aslında bir sportif aktivite. Ama üzerinde klarnet çalan da var, kavun karpuz yiyen de. Bu video içerikleriyle de çok ilgi görüyor.
11: Sosyal medyanın etkisiyle tabii bir çığ gibi büyümeye başladı. Özellikle gün doğumu ve gün batımında çekilen etkileyici görüntüler insanların supboard denemek istemesine neden oldu.
8: Tehlike tam da burada başlıyor.
12: Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen supboard videoları bu yazın en popüler akımlarından biri haline geldi. Denizin ortasında kahve içenler, kahvaltı edenler, hatta sapın üzerine şemsiye kuranlar bile var. Ancak uzmanlara göre bu işin sadece eğlence tarafı. Çünkü doğru bilgi ve güvenlik kuralları olmadan yapılan bu spor ciddi riskler barındırıyor.
11: Supboard'u birbirine bağlamak, üzerine şemsiye koymak supboard'un hem denge merkezini hem de rüzgara karşı olan direncini arttırır. Şemsiyeden örnek verelim. Şemsiye koyduğunuz zaman şemsiye yelken etkisi gösterir. Ani bir rüzgar çıktığında sizleri açığa doğru sürükler.
8: Peki supboard'da dengeli durmanın formülü ne?
12: Hocam şu an ben doğru oturuyor muyum?
11: Evet, şu an doğru pozisyonda oturuyorsunuz. Biz burada otururken vücudumuzun ağırlığının iki tarafı da eşit bir şekilde yaymamız gerekiyor. Eğer dar bir oturuş yaparsan burada dengeni zor sağlarsın. Ama bacaklarını açtığın zaman iki tarafa da eşit bir şekilde yaymış olursun ve daha dengeli bir oturuş sağlamış olursun.
12: Ayakları suya batırabilir miyiz?
11: Ayakları suya batırırsın, ilerlersin fakat daha fazla direnç oluşacağı için board'un kayması biraz daha engellenmiş olacak.
12: Biraz daha yavaş gidiyoruz.

0: yapıyoruz bu şekilde.
1: İlerlersin ama seni yormaya başlar.
2: Dengeyi kurmak sanıldığı kadar kolay değil. Ve hava koşulları.
1: Hava durumunu kontrol etmemiz gerekiyor. Özellikle kıyıdan açığa doğru esen rüzgarlarda denize çıkmamak gerekiyor. Çünkü çıktığımız durumlarda bizi bir dakikada 100 metre aşağıda sürükleyebilir.
3: Noktalayalım bu dilimi. Saat başında burada olacağız. Bir yere ayrılmayın. Hoşçakalın.

0: Evet, bugün Maslak'ta bir otosanayideyiz. Ben tabii buraya gelmeden evvel bir karikatür atölyesine geleceğimi zannediyordum ama burası heykellerle dolu bir atölye. Yanımızda da yıllardır aslında hepimizi güldüren, belki biraz böyle klasik olacak ama güldürürken de düşündüren bir isim var. Erdil Yaşaroğlu bizlerle birlikte. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Burayı çok
1: Sen de
0: mu
1: hoş geldin.
0: aradın? Öncelikle
1: Ya
0: biz çok
1: burası
0: aradık
1: güzel.
0: geldiğini.
1: Ha evet, biraz karışık gibi geliyor da çünkü ikinci katlar var. İkinci katlarda sokaklar var. Aşağısı zaten karışık, otosanayi olduğu için falan ama burası güzel. Biz
0: Ama
1: burayı
0: hep
1: seviyoruz.
0: sanatçılar böyle tercih ediyor ya. Daha önce
1: Niye?
0: gittiğimiz
1: Ama.
0: atölyede de öyle. Düz ayak değildi hiç yani. Onu konuştuk
1: Aslında
0: aslında.
1: düz ayak. Şöyle ki ya arabayla buranın ya otosanayi olduğu için bu atölyenin içine kadar arabayla girebiliyorsun. Çok güzel ışık alıyor. Ondan sonra yük git indirip
0: Tabii.
1: çıkarabiliyorsun. Büyük heykel yaptığın zaman
0: Tabii.
1: taşıyabiliyorsun. İstediğin gibi gürültü yapıyorsun. Kimse karışmıyor sana. O
0: Karışmıyor.
1: yüzden ya bizim için nimet. Nimet ya, 6-7 metre
0: Muhtemeldir.
1: tavan var.
0: Tabii.
1: Yüksek falan. Çok güzel bir
0: Bu işe
1: yer.
0: uygun yani.
1: Aynen yani.
0: Evet,
1: Ama
0: çok
1: karikatür atölyesi
0: keyifli.
1: dedin. Karikatür atölyesi deyince benim aklıma sadece böyle hani karikatür eğitim atölyeleri geliyor. Çünkü karikatür için atölyeye gerek yok. Yani öyle bir atölye,
0: Ama
1: çünkü bir
0: odalarda
1: masa,
0: çok
1: bir şey
0: çalışılır
1: gerek.
0: ya hani hep
1: O
0: öyle de o
1: dergicilik.
0: zihnimde öyle ya da
1: Evet,
0: canlanıyor.
1: haklısın. O dergi, ama böyle hani 5-10 arkadaş bir araya gelip dergi yapıyorsan dergide çalışıyorsun o
0: Ama
1: zaman.
0: öyle de
1: Ona da
0: çok
1: atölye
0: çalışılır.
1: demiyoruz.
0: Evet doğru atölye
1: Dergi
0: değil.
1: diyoruz zaten.
0: Aynen. Burası tam olarak bir atölye ve çok
1: Burası
0: keyifli bir
1: atölye.
0: ortam. Birazdan şimdi dolaşacağız ama şunu merak ediyorum ya. Mesela biz az önce işte açılış öncesi bir sürü provalar yaptık vesaire. Burada seninle sohbet ediyoruz. Yani nasıl çalışıyor kafan? Yani dışarı çıktığında biz insan görüyoruz mesela ama sen her böyle karede bir karikatür artık o işinden dolayı böyle bir şey oluşuyor mu?
1: Umarım
0: Genel hayatında.
1: oluşmuyordur. Ama şöyle bir şey var. Yani açık söylemek gerekirse hani ulan şuradan nereden ne şaka çıkartacağım diye gezmiyoruz. Çünkü bize bazen öyle diyenler oluyor mesela. Atıyorum bir gruba gidiyorsun falan. Erdin abi sen şimdi buradan ne şakalar bulursun. Bak bizim İsmet var, çok komiktir falan. Ve hani her dakika sürekli şaka arayan insanlarmışız gibi. Ya da heykel için fikir arayan insanlarmışız gibi gözüküyor. Ama aslında değil. O kadar da değil yani. En azından. Ama şöyle bir şey var. Evet, dünyaya farklı bakıyoruz. Öyle bir gerçek
0: Değil
1: var.
0: mi?
1: Herkesin gördüğü şeyleri görmüyorsun. Böyle
0: En
1: abuk
0: çok
1: sabuk detaylara
0: ne etkiliyor
1: takılabiliyorsun
0: seni?
1: falan.
0: Mesela haberler mi işte ya da okuduğun artık elimizde sürekli telefonlar var. Sosyal medya mı?
1: Aslında
0: Ne seni
1: data.
0: yönlendiriyor yani?
1: Yani sonuçta bir data
0: İnsanlar
1: alıyorsun.
0: mı?
1: Bir bilgi geliyor sana. Aslında ne? En çok yönlendiren şeyi söyleyeyim mi? Dert. Hem heykelde de öyle,
0: Doğru.
1: karikatürde daha da öyle. Yani böyle bakıp sıkılıyorsun dünyaya. Yani bu illa atıyorum politik bir dert olmasına gerek yok. O da var. Ya da mesela atıyorum doğalgaza zam geldi. O da var. O da bir dert bizim için. Hepimizin yaşadığı gibi. Ya da ne bileyim işte şuradaki kediye kötü davranan adam, o da bir
0: Güncel
1: dert.
0: her şey,
1: Her şey
0: hayata dahil
1: yani.
0: her şey
1: Aynen.
0: aslında.
1: Hayata dair her şey. Çünkü şöyle bir şey var. Dünya zor bir yer. Onunla mücadele etmenin yolunda

0: Ben mizahta, sanatta buldum. O yüzden hani onunla anca böyle onu da dillendirerek mücadele ediyorum. Çünkü her şeyin çözümü bizde değil ya. Yani
1: Doğru.
0: ben karikatürcü olarak çevreyi
1: Yani.
0: nasıl kurtarabilirim? Ya da işte ekonomiyi nasıl
1: Ama
0: düzeltebilirim?
1: hala bütün ülkelerde özellikle iktidarların en korktuğu sanat dallarından biri diyelim.
0: Ama nedeni şu,
1: Karikatüre.
0: çünkü gösteriyoruz. Bak burada sorun var diyorsun.
1: Evet.
0: Anlatabiliyor muyum?
1: Hem de
0: Yani
1: güldürerek yapıyorsunuz bir
0: aynen,
1: yandan
0: o da
1: da.
0: kanca ve akılda
1: Evet.
0: kalıyor ve paylaşılıyor.
1: Evet.
0: Yani hem anlatması eğlenceli hem paylaşması eğlenceli. O yüzden çok yayılıyor. Yani anlık ve hızlı yayılan bir şeyden bahsettiğim için karikatürden üzerinde konuşuyorum. Dolayısıyla evet, çok şeyler, gücü elinde tutmak isteyenlerin sevmediği bir şey. Çünkü güçle çok dalga geçen bir şey bir
1: Evet,
0: yandan da.
1: aynen öyle.
0: Onu reddeden bir şey.
1: Otoriteye karşı geliyor bir
0: Aynen.
1: yandan.
0: Çünkü şöyle düşün, bak ben ilk ne zaman başladım biliyor musun? Benim ilk iktidarım, Kadıköy Anadolu Lisesi'nde okuyordum. Okulun müdürüydü. Çünkü o ne dese, mesela kapıdan işte saç şu kadar uzunluktan fazla
1: İlk
0: olursa
1: karikatürler
0: almıyorum
1: oradan mı
0: içeri.
1: çıktı?
0: Kıyafet böyle olmuyorsa ilk çizmeye, yani
1: Aa.
0: çiziyorum ama ilk iktidara karşı karikatürlerim oradan çıktı. Martı diye dergimiz var. Müdürü eleştiriyorduk orada böyle çaktırmadan. Sonra yakalandık ayrı. Neyse. Ya ilk iktidarım oydu. Onu eleştiriyorduk. Çünkü yaptığı her şey bizi etkiliyor yani. Anlatabiliyor muyum? İşte o renk kazak giyersen okula almıyorum diyor mesela. Giyemiyorsunuz. Sinir oluyorsun. O yeni almışın, giymek istiyorum. Çok saçma örnekler ama örnek işte. Ama benim de mücadele etme yolum bu işte. Gösteriyorsun. Bak burada sorun var, şurada sorun var. Onu çözebilecek insanlara bir farkındalık oluyor. Çözebilecek insanlara, baskı yapacak insanlara farkındalık oluyor. Ve dolayısıyla bir şekilde hani tam her şeyi biz düzeltmiyoruz. Öyle bir gücümüz de yok ama herkes bir ucunda, herkes kendi evinin önünü süpürse durumu var ya, ben de bu kadar süpürebiliyorum işte. Elimden geldiğince
1: Peki
0: onu
1: şimdi
0: yapıyorum.
1: sen biraz kağıttan çıktın aslında. Farklı
0: Evet.
1: bir dala
0: O
1: kaydın
0: da
1: diyebiliriz
0: devam ediyor da
1: ama
0: çok artık yayın olmadığı
1: zaten
0: için elimde.
1: şimdi sen Mimar Sinan
0: Heykel
1: heykel
0: bir mezunuyum.
1: bölümü mezunusun. Aslında bu senin çok yabancı olmadığın bir şey ve bağlantılı da karikatürle bir yerde. Çünkü bir yandan da şimdi mizah anlayışını heykele yansıtma durumum var. Birazdan şimdi gezeceğiz atölyeyi de. Çok güzel şeyler var.
0: O şöyle
1: Nasıl
0: aslında.
1: hissettiriyor sana?
0: Ya o nasıl bir şey biliyor musun? Ben sonuçta karikatürcü olarak daha çok biliniyorum. Çünkü daha popüler bir
1: Kesinlikle
0: sanat
1: öyle.
0: dalı. Ayrı bir de daha erken başladım. Yani ilk profesyonel olduğumda 15-16 yaşlarındaydım. Lisede okuyordum. Güneş Gazetesi'nde çizmeye başladım. Sonra Limon Dergisi, Leman
1: O
0: Dergisi,
1: zaman
0: Penguen.
1: gazetelerde çünkü böyle bir şey
0: Aynen.
1: vardı,
0: Vardı. Sonra Plastik Show, Cihat Azardağlı önderliğinde onu yapmaya başladık. Onun senaryolarını yazıyorduk, oynatıyorduk, çekimlerini yapıyorduk falan. Televizyona da böyle bayağı 50'ye yakın program hazırladık arkadaşlarımla birlikte. Ondan sonra yani farklı programlar, talk show'lar,
1: bu koca
0: kültür
1: kafalar da mı
0: sanat programları.
1: sizden
0: Yok, Varol'un o,
1: çıkıyor?
0: kuzenim.
1: Aa, öyle mi?
0: Varol Yaşaroğlu.
1: Aa,
0: Tabii
1: evet.
0: tabii,
1: Ne, o da ne
0: onların
1: kadar
0: işi.
1: güzeldi
0: Çok güzel değil
1: ya.
0: mi?
1: Çok
0: Bayılıyorum ben.
1: harikaydı yani.
0: Koca kafalar ayrı şey şimdi işte Kral Şakirler bilmem neler o
1: Evet.
0: hepsi devam
1: Evet,
0: ediyor.
1: evet,
0: O
1: evet.
0: çizgi film yapıyor çok güzel. Ondan
1: Aa.
0: sonra dolayısıyla karikatür bir profesyonel. Sonra üniversitede Mimar Sinan'da heykel okudum. Şimdi iki ayrı disiplin ama ikisi de hikaye anlatıcılığı temelde. Hikayeleri birbirinden farklı olsa da form olarak, şey olarak birbiriyle örtüşen tarafları var. Yani ben en azından birleştirmeyi seviyorum. Çünkü
1: Evet.
0: ikisinde de çok fazla tecrübem var. Niye bir arada kullanmayayım diye. O yüzden mesela heykellerin çoğu dört parmaktır karikatürlerdeki gibi.
1: Ya şimdi
0: Öyle
1: karikatür
0: etkileri var
1: iki boyutlu
0: çizgide.
1: fakat heykel üç boyutlu. Yani
0: Evet,
1: biraz
0: başka bir dünya.
1: düşünme biçimin değişti mi? Onu
0: Tabii
1: merak.
0: değişiyor.
1: Evet.
0: Çünkü şöyle bir şey, hikayelerin değişiyor zaten. Yani daha mesela eleştiren, daha dertli, daha komik, kısa, daha güncel hikayelerin varsa onu karikatür olarak anlatıyorsun. Ama mesela daha zamansız, daha derin, daha farklı içinde birçok hikayeyi bir arada bulunduran işlerin varsa onu da heykelle anlatıyorsun. Sonuçta temelde dert bir şey anlatmak.
1: Bir şey anlatmak.
0: Bir şey anlatmak istiyorum işte o.

Şimdi benim bu atölyede en beğendiğim eserlerden biri diyelim. Bu kendini yiyen yılan. Öyle söyleyebiliriz ama ismi de var tabii de. Üstünde bir şehir görüyorum. Biraz sen anlat istersen.

0: Sen ne anlıyorsun?
1: Şimdi kendini yiyen bir yılan olduğu için ve şehirle bir araya geldiği için yine
0: aslında
1: bir,
0: çok basit.
1: Evet, hani yine bir söylediğin gibi aslında bir dert var yani içinde.
0: Aslında bu en karikatür işlerden bir tanesi.
1: Evet.
0: Bu normalde ne mi? Bu Ouroboros Hint kültüründe de var, mitolojisinde,
1: Var.
0: Yunan mitolojisinde olan bir şey. Böyle kendi kuyruğunu ısırmış bir yılan figürü, tamam mı? Fakat bu normalde onların kültürlerinde şöyle, yani şöyle hikayesi şudur. Sonsuz yaşam falan, böyle hani şey, süreklilik, bunu anlatır, tamam mı, temelinde. Fakat ben de Türk olduğum için senin gibi düşündüm. Ulan bu kendi kendini yiyip bitiren yılan diye,
1: Yılan,
0: tamam mı?
1: evet.
0: Öyle görüyoruz ya bunu bir yandan. Şimdi üzerine de bir şehir silüeti koyduğun zaman ve bunu betondan yaptığın zaman zaten hikayesi kendi kendimizi yiyip
1: Yiyip
0: bitiriyoruz da geliyor
1: bitiriyoruz.
0: ya. Yani şu betonlaşarak, bu kadar şehirleşerek, çünkü yıldım ben. Bir yandan da şu gri şehirlerden. Çok seviyorum İstanbul'u ama Boğaz çok güzel. Fakat sonra Fikirtepe'ye doğru gidince delirmeye başlıyorsun. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
0: Böyle bir gerçek var. Ya da trafikte kaldığın zaman. Yani çok zor bir hayat.
1: Külfetli yani. Bir ağır bir
0: Aynen
1: şeyi var,
0: öyle.
1: yükü var.
0: Anadolu'ya falan gittiğinde ne kadar kolaylaşıyor bir anda. Hani atıyorum işin var, bankaya gitmek bile kolay. Burada Allah'ım nasıl gideceğim o kalabalıkta, bilmem ne falan. Her şey dert
1: Ama
0: yani.
1: bir yandan da sağır gibi oluyorsun orada da ya. Bir sıkıcı bir
0: Belki de
1: yanı.
0: yaşla ilgili bir yandan. Sen daha genç olduğun için, şimdi ben oraları geçtim. Biraz daha sakinlik arıyorum. O yüzden bana şimdi germeye başladı
1: Germeye
0: beni.
1: başladı.
0: O da anlatan bir şey aslında. Ya yani bu kadar da gerek var mı diye.
1: Sanatla uğraşan herkese şunu soruyorum. Özellikle böyle üreten. Bu işte para var mı diyorum. Yani
0: Tam Türk gibisin ha direkt. Abi ya ben de bu işlere girmeyi düşünüyordum. Acaba bu işte bana böyle
1: bak
0: karikatürcüler de
1: işte
0: geliyor.
1: Bak karikatür çıktı bir
0: Ben de
1: tane. Bir
0: karikatür
1: tane daha.
0: çizmeyi düşünüyorum abi ama bu işte para var mı? Çok
1: Bu
0: emin
1: işte
0: değilim
1: para var.
0: falan diye de. Para var mı diye girersen zaten hiç başlama diyorum ben. Nedeni şu, bak açık söylemek gerekirse. Bu Almanya'da 4-5 sene önce yapılan bir istatistik yayınlandı. İşte 5 sene önce falan okudum. Avrupa'da plastik sanatlarla, buna müziği de dahil etmişler. Müzisyenler ve plastik sanatlarla kendi kendini geçindirebilen kişi sayısı %2, sanatçı sayısı. %2'si hayatını idam ettirebiliyor. Gerisi aç.
1: Yani ve
0: bu,
1: Avrupa yani.
0: Ya, orada bile yani.
1: Orada
0: Tamam,
1: bile
0: böyle bir şey
1: yani.
0: Okudum ben, tamam mı? Ondan sonra kaç tanesi zengin para kazanıyor diye baktığınız zaman öyle bir data da yok yani. Çok iyice azalıyor yani o piramit gittikçe böyle. Ya sonuçta bu böyle para için yapılacak bir iş değil.
1: Değil,
0: Ama
1: elbette.
0: Ama şöyle bir şey var. Her işte öyle ya. Bak şu anda bunun karşılığını görüyoruz. Bak bundan 15 sene önce aşçı olmak istiyorum ben desen. Mesela bir çocuk sana gelse abla ben aşçı olacağım dese. Oğlum girme bu işlere, aç kalırsın denirdi. O zaman ben sanatçı olacağım, karikatürcü olacağım deyince bana dediler aç kalırsın diye. Aç kalmadım. Çok zengin olmadım. Yani böyle param var, 80 metrelik yatağı, öyle bir şeyim yok. Ama kendimce çok zenginim çünkü istediğim yemeği yiyebiliyorum, istediğim seyahate gidebiliyorum, istediğim kitabı okuyabiliyorum.
1: Daha
0: Bunlar bana
1: olsun.
0: Yeterli.
1: Evet.
0: Aynen öyle yani yatım, katım, şöyle bilmem nelerim olsun diye bir hevesim yok zaten. Öyle bir şey de olmadı ama gezmeyi seviyorum. Onları yapabildiğim sürece İyi. Yani tiyatroma, sinemama gidebiliyorum falan
1: Ama sen
0: filan.
1: bir yandan da aslında bir iş insanısın. Yani pek çok
0: Mecbur
1: farklı.
0: Kaldığım için
1: Evet.
0: oldum maalesef. Çünkü yöneticilik yapmak zorunda kaldım. Şirket yönetmek zorunda kaldım. Çok bayıldığımdan mı? Değil. Diğer arkadaşım yapmak istemediği için. Hani sana kalan işler gibi öyle düşün yani bir yandan da. Ama o sayede de bir sürü bir şey öğrendim. Aynen öyle.
1: Mesela dergi var yani aslında böyle çılgınca şeylerin de var. Leman'dan bir anda Penguen gibi bir dergi mesela çıkarma fikri belki birçok kişi için çılgınlık olabilir.
0: Tek başıma çılgın değildim. Orada Selçuk Erdem, Bahadır Varıter ve Metin Üstündağ'la beraber
1: onları
0: o
1: da burada
0: çılgınlığı
1: konuşmuş
0: yaptık.
1: olduk.
0: Aynen öyle. Çok
1: Evet.
0: sevdiğim arkadaşlarım, o ayrı. Onlarla beraber yaptık tabii Penguen dergisini. Tabii dergi yapmak zor bir şey. Yani
1: Çok.
0: Hele son 5 senesinin tamamı, bütün dergiyi cebimizden çıkarttığımızı düşünürsek. Çünkü şey zor, yani şeyi çok zor. Çok satman gerekiyor. Çünkü reklam almıyoruz, şey yok. Çok fazla satman gerekiyor. Çok kalabalık bir ekiple çalışıyorsun. Dergi çünkü yaklaşık 40 tane yazar çizerle beraber
1: Evet.
0: çalışıyorsun. Bir 10-15 tane şey var. Yönetici ekip var, dağıtımlar, işte baskı.

0: sorumluları bilmem ne, ofis
1: Hı.
0: elemanları falan filan. Kalabalık bir ekip bizim ölçeğimize göre. Şimdi bir de tek dergi, işte bazen şeyler Lombak da olurdu, Ayvan da olurdu falan. Bir iki dergi bir anda yapınca o kadar feasible değil. Böyle bir dergi grubu olsan belki biraz daha mantıklı bir hale gelir ama zaten amaç şu değil ki. Bir dergi çıkartalım da parayı götürelim diye bir şey yok. Sevdiğimiz işi yapmaya çalışıyoruz ve bağımsız yapmak istiyoruz.
1: Ve bir yandan da iz bırakmak istiyorsunuz.
0: Aynen
1: ki bence
0: öyle.
1: Bunu da başardı yani.
0: Penguen,
1: Leman.
0: Evet.
1: Ben o dönemleri hatırlıyorum. Ne kadar güzeldi ya. Bir seyahate çıkmadan önce gider hemen Leman alırdık,
0: Evet.
1: Penguen alırdık. Ya da işte
0: Güzel
1: ne bileyim
0: zamanlar değil mi?
1: anneye babaya ya gelirken çıktıysa yeni sayısı işte bir Penguen'i de al falan. Mutlaka bu söylenirdi yani.
0: Hı-hı.
1: Çok çok güzeldi.
0: Ne güzel. Teşekkür ederiz.
1: Evet
0: İyi
1: harika.
0: bir şey. Bir de formatlar da değişiyor.
1: Hı-hı.
0: Hareketli karikatürler başladı.
1: Evet,
0: Şimdi Emre
1: evet.
0: ablan yaptığı işler çok güzel mesela.
1: Ben Instagram'da takip ettiğim pek çok mesela
0: Evet.
1: sayfa var buna yönelik. Çok
0: Çok
1: hoşuma
0: güzel. Aynen
1: gidiyor
0: öyle.
1: yani.
0: Yeni AI ile bambaşka bir dünyalar açılmaya başladı
1: Ya
0: falan.
1: mesela yapay zeka
0: Kabiliyet
1: sana
0: artıyor.
1: sormak istiyorum mesela. Nasıl buluyorsun? Yani sence bu işi geriletiyor mu biraz
0: Hepimizi
1: o?
0: öldürecek.
1: Yok yok hani o
0: Bence.
1: yaratıcılığa acaba bir zarar
0: Şöyle
1: veriyor mu diye düşünüyorum.
0: bir şey, hani nasıl zarar verebilir? İlk böyle bir girdap oluyor ya böyle. Oğlum bu çok güzel, her şeyi bitirecek durumu var.
1: Evet.
0: Ondan sonra mesela inanılmaz. Şimdi ilk ne yapabilmeye başladı? Yani mesela karikatürden çok videoda daha kuvvetli ya.
1: Hı.
0: Real videoda. Şimdi bu çok saçma ya. Çünkü
1: Hı.
0: karikatür çok daha hani mesela basit ve kolay üretilebilir bir şey gibi. Normal bir Hollywood prodüksiyonuna göre baktığın zaman.
1: Hı.
0: Hani
1: Hı.
0: maliyet olarak da, prodüksiyon
1: Evet, çok
0: olarak da
1: daha
0: falan.
1: kolay.
0: Ama çünkü orada daha çok data var ya. Hani video, milyon tane video datası var.
1: Hı
0: Oradan
1: hı.
0: onu okuyup yapabiliyor falan. İlk böyle bir heyecanlandık. Hani evreleri nasıl geçti? İlk mesela heyecanlandık. Oğlum Hollywood bitti, hikaye, herkes bitti artık, sinema bitti falan diye konuşmaya başladı. Sonra bir böyle bir sakinlik dönemi. Çünkü güzel görüntüler var fakat hikaye yok. Çünkü bizim için hepimizin derdi hikaye anlatmak. Tamamımızın derdi de hikaye dinlemek. Biz yani yüzyıllardır bunu çok seviyoruz, hikaye dinlemeyi. Şimdi hikaye yok, sadece güzel görüntüler bir şey ifade etmiyor. Sonuçta şöyle bir şey var. Yapay zekanın bizi güldürmeye ihtiyacı yok. Aramızdaki en büyük fark bu. Benim sizi güldürmeye ihtiyacım var. Bunu seviyorum çünkü
1: Bizim
0: yani.
1: de gülmeye ihtiyacımız
0: Aynen
1: var.
0: öyle.
1: Evet.
0: Ben şu anda kullanıyorum yapay zekayı böyle şey çünkü çok güzel saçmalıyor. Mizah için saçmalamak ya da fikir bulmak için iyi bir şey. Hakikaten. Çünkü şey kafa açıyor. Böyle
1: Evet evet
0: iyi
1: fikir
0: böyle
1: sunuyor gerçekten öyle.
0: aynen öyle şey. Fikir sunma dışında unuttuğun seçenekler karşına
1: Evet.
0: geliyor. Anlatabiliyor muyum?
1: Hı
0: Çünkü
1: hı.
0: çok geniş açılı ve çok derin farklı 3-4 boyutlu düşünmen lazım. Yani mesela bir şaka bulmak için
1: Hı.
0: zaman, mekan falan her şeyi düşünmen gerekiyor. Hatta mesela bir penguenle ilgili bir şaka bulacaksın. İşte kutuplarda ne var? İşte buz, deniz, işte kutup ayısı. Kutup ayısı kuzeyde mi, güneyde mi? Onları düşünüyorsun falan. Penguenler ama güneyde, onlar kuzeyde. Ama olsun karikatürü bir araya getirebiliriz. İşte ayaklar çıplak ayakla geziniyorlar, cırcır cır olmuyorlar mı falan. Penguenler onları düşünüyorsun. Karikatürcü böyle düşünür çünkü,
1: Hı.
0: tamam mı? Penguen gitse bir çöle ne olur acaba falan. Bedevi kıyafetleri giyse ve sinir bozucu hale geliyor falan. Anlatabiliyor
1: Hı
0: muyum?
1: hı.
0: Ya da mesela bir tavuk gelse penguenin yanına, ben de uçamıyorum abi falan. Hani böyle saçma sapan şeyler düşünüyorsun, tamam mı? Şimdi bunları düşünürken AI sana kapı da açabiliyor. Diyor ki mesela buzul çağında kutuplar nasıldı diyor mesela. Bir anda sen onu düşünmeye başlıyorsun. Onun üzerine bir şeyler düşünmeye
1: Veya görsel
0: başlıyorsun.
1: oluşturuyor bununla ilgili.
0: Veya böylece şey oluyor. Hani o beyin fırtınasını yapıyorum ben şu
1: Evet,
0: anda.
1: evet.
0: Kafama gayet güzel
1: Bunu
0: açıyor.
1: kullananları
0: Ama yine
1: gerçekten ortaya döküyor.
0: sen
1: Tabii
0: de her
1: ki.
0: şey.
1: Nasıl çalışıyorsun burada? Çok vakit geçiriyor musun
0: Tabii
1: mesela?
0: canım burası
1: Saatlerin
0: şey
1: geçiyor mu burada?
0: yani burası şey ya
1: Niye
0: çünkü
1: öyle güldün şimdi?
0: ama
1: Aa.
0: yani çocuğu böyle şey parka bırakmışlar gibi bir yer burası öyle bakınca. Burası çünkü bak şöyle heykel denen şey, çağdaş heykel. Şimdi normalde biz okulda ne öğrendik işte metaldi, ben taş atölyesindeydim işte mermer her türlü mermer taş kesmeyi öğrendik falan filan biçim mermeyi falan. İşte yok dökümler
1: Taş
0: falan
1: da
0: ama
1: zor bir
0: klasik
1: materyal
0: ahşap.
1: yani,
0: Aynı ama en klasik yani 10 bin, bildiğimiz 10 bin, 20 bin senedir yapılan şeyler.
1: evet.
0: Fakat çağdaş heykelde farklı bir sürü malzeme var. Kompozit bir sürü şey kullanıyorsun. Farklı malzemeler bir arada kullanıyorsun. Burası benim laboratuvarım gibi yani şey. Mesela bir malzeme deniyorsun. İşte şu reçineyle şu boyayı üzerine bir de şunu deneyeyim falan filan diye. Ama Şöyle bir

0: şey var. Onu mesela ilk yaparsın mesela çok güzel olur. Onu bir heykele uygularsın. Sonra bir hafta sonra çatlayabilir,
1: Hem
0: akabilir,
1: değişebilir.
0: bozulabilir
1: Bir
0: falan,
1: keşif
0: küflenir
1: aslında
0: falan.
1: yani.
0: O yüzden şey yapıyorsun. Deneylerini yapıyorsun mesela onları. Şu sıra mesela öyle. Üzerine çeşitli malzemeler deneyip
1: Şunlar.
0: dökümler yapıp falan filan. Orada bekliyorum. Bir sene, 2 sene bekliyorum. Bozulma var mı? Formu değişiyor mu falan.
1: Aa, o kadar.
0: Öyle deneyler yapıyor. Yani yarısı aslında işte deneyle geçiyor bir yandan. Ben bu atölyede, çok büyük bir yer değil burası. Böyle yaklaşık 1 metre, 1,5 metreye kadar olan heykellerimi kendim yapıyorum. Ama büyük işler var mesela. 3 metrelik, 5 metrelik
1: Evet.
0: metal dökümler var falan. Onları dışarıda başka atölyelerde, yani daha kalabalık ekiplerle
1: Ya da
0: çalışıyorum.
1: sonradan
0: Anca öyle.
1: eklemeli oluyor belki.
0: Öyle ama tabii büyük iş mesela şu girişte mesela bir tane goril var 50 rakısında böyle
1: Evet.
0: duran, tamam mı? Benden biraz daha büyük. Mesela ben onu kendim yaparım. Onu ben yapmadım. Dışarıda bir atölyeyle beraber yaptık. Kendi başıma da yaparım ama 1 sene sürer. Onlar bir ayda bitirebiliyorlar mesela, o yüzden. O yüzden
1: Ama
0: çok
1: işte
0: bile
1: senin
0: mantıklı
1: yaptığın
0: değil benim
1: daha böyle bir
0: yapmam.
1: elden hani
0: Onu
1: özel bir...
0: yapıyorum zaten ama ona ihtiyaç yok ki. Sonuçta benim için önemli olan fikir zaten. Nasıl üretileceğini zaten biliyorum. Tamam, gerektiğinde giriyorum, zımparalıyorum, yani kendim de yapıyorum, ediyorum ama her şeyi de kendim yapmam gerekmiyor. Bu birçok sanatçı da böyle çalışıyor zaten.
1: Şimdi karikatürde yanlış bir şey çizsen silebilirsin.
0: Evet.
1: Ama heykelde böyle
0: Düzeltiyorsun yine.
1: nasıl düzeltebilirsin?
0: Aslında onun şöyle bir şey. Genel formdaki finalize etmeyi zaten bilgisayarda yapıyorum. Yani dijital heykel olarak önce
1: Birebir
0: çiziyorum. Üç
1: çıkıyor mu peki
0: boyutlu.
1: o?
0: Aynen öyle. Sonra onu böyle printer'dan, 3 boyutlu yazıcılardan küçük boyutta alıyorum baskısını. Formuna bakıyorum, statiğine bakıyorum. Oldu olmadı falan. Sonra üretime geçiyorsun. Orada aslında karar veriyorsun. Sonra fikrin çok değişmiyor. Ama üretimde bir hata oldu. Bir yerini beğenmedin falan. Aynen. Orayı kesiyorsun, orayı yeniden yapıyorsun. Bir şey
1: Çok
0: yok.
1: keyifli bir şey ya. Peki kendin
0: Eğer tabii mermer
1: nasıl
0: değilse.
1: tanımlıyorsun şu anda? Hani bir heykeltıraş olarak mı görüyorsun artık kendini yoksa
0: Karikatürci, heykeltıraş. Öyle diyorum, yani ne iş
1: bu kadar
0: yapıyorsun diye
1: basit.
0: soranları karikatürist, heykeltıraş. Bu kadar. Yani şu anda aktif olarak yaptığım 2 işim var.
1: Evet.
0: Aslında bunlar araç, onu demeye çalışıyorum.
1: Doğru,
0: Yani benim
1: doğru.
0: için araç bunlar.
1: Kendini
0: Hikaye
1: ifade
0: anlatmak, kendimi
1: etmenin
0: anlatmanın.
1: farklı yolları.
0: Evet.
1: Harika. Peki
0: Aynen
1: o
0: öyle.
1: zaman. Şimdi bir çalışma masana da gidelim.
0: Hadi oraya da gidelim madem.
1: Bence orası daha eğlenceli gibi.
0: Bilmem. Bilmiyorum.
1: Son
0: Niye?
1: bölüm için
0: Ha.
1: birkaç sana böyle kelime söylesek bize şöyle bir şey çıkarabilir misin? Bir çizim, bir ufak bir şey. Biliyorum çok zor. Yani bazen birkaç günlüğü alıyor bir şaka çıkarmak ya da bir
0: Aynen.
1: şey
0: Bir,
1: ama.
0: mesela karikatür resmisi bile hey diye geliyor zannediyor insanlar çoğunluk. Öyle olmuyor. Yani
1: İlham.
0: ilham denen şey ayda bir gelir. Ama senin mesela haftalık bir dergide minimum her hafta 15-20 tane şaka
1: Çok
0: bulman
1: zor.
0: gerekiyor. Dolayısıyla o ilham gelmiyor. Yani gelse de bir
1: Çok
0: taneyle
1: zor.
0: geliyor. Dolayısıyla oturup yani günlerce mesela ben dergide Pengane çizerken haftanın 3 günü, 4 günü sadece şaka
1: Yani
0: bulmakla
1: büyük bir
0: geçiyor.
1: disiplinle aslında
0: Tabii.
1: çalışmak gerekiyor. Hani hepimiz
0: Aynen
1: sizi
0: öyle.
1: böyle ya işte odalarda gülerek, eğlenerek çalışıyor
0: O şakalar
1: zannediyor.
0: bulunduktan sonra çok eğleniyoruz. O zamana kadar herkes çok gergin, çok sıkıntılı. Çünkü çok zor bir şey. Çünkü şunu düşün, her hafta önüne bomboş bir sayfa geliyor böyle, ne yapacağım diye
1: Doğru.
0: derdin olan.
1: Doğru. Evet.
0: O da kolay bir şey değil. Ama onu bulduktan sonra o zaman işte başlıyor stand-up'lar, hikayeler,
1: Kahveler, çaylar.
0: şarkılar, aynen öyle. O
1: Hadi o
0: zaman
1: zaman geçelim.
0: keyifli.
1: Aynen. Peki şimdi Erdil Yaşaroğlu'nun kaleminden bize özel böyle bir ufak bir şey karalamasını isteyeceğiz. Çok zor bir şeydir
0: Karalama. Yok be,
1: karalama.
0: bir tane size bir şey
1: Ya
0: söylerim.
1: aynen.
0: Neşeli. Haber
1: Neşeli.
0: Türkiye.
1: Bir anı, küçük bir anı. Penguen mi?
0: Evet, hemen anlaşılıyor değil mi? Tavuk da olabilir. Şu an hemen tavuğa çevirebilirim.
1: Ama sen çok tavuk çizersin bu
0: Evet,
1: arada.
0: seviyorum.
1: Evet.
0: Yazık tavuklara. Üzülüyorum da bir yandan. Şimdi çok penguen konuştuk ya, o yüzden penguen çizeyim dedim.
1: Evet.
0: Aklıma getirdi.
1: Derginin de adı Penguen'di.
0: Evet.
1: Çizim doğuştan gelir, değil mi? Sonradan öğrenecek bir şey değil bence.
0: Aslında her çocuk çok iyi çizer olarak büyüyor ya bir yandan. Sonra öğretmenlerimiz bize diyorlar ki inek, yani böyle ilkokula başlarken inek
1: Olur.
0: çizmeni

0: Ne gerek yok. İnek yazsam doğuyor diye yazıyı öğretiyorlar. Orada unutuyoruz yani. Şöyle düşün, ben ilkokuldayken yazım o kadar kötüydü ki. Şimdi fontum var.
1: Evet. Böyle düşün. Oldu.
0: Ama o da çalışa çalışa oluyor.
1: Ya.
0: Bu da imzası.
1: Bakar mısınız?
0: Hızlı bir şey bu kadar.
1: Şöyle söyleyeyim mi arkadaşlar? Bakınız, Sabah Gözel. Erdil Bey'in eseri. Buyurunuz.
0: Abartma canım.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Rica Bak, ederim. Oldu. Güle güle bakın. Evet. Ne denir bilmiyorum ama. Karikatüre
1: ama
0: güle güle.
1: Ama ben alacağım tabii.
2: Ben size de yaparım.
1: Efendim, bir çizgiyle hepimizi düşündüren, şimdi de heykelle bambaşka hikayeler anlatan sevgili Erdil Yaşaroğlu'nu bugün programımızda ağırladık. Sen de bizi atölyende ağırladın. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Başarı diliyoruz, mutluluk diliyoruz hayatında.
0: Size de. Çok teşekkürler,
1: teşekkürler arkadaşlar. Peki efendim, noktalıyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Yeni Parti'de bağış, CHP'de disiplin tartışması. Bölünen muhalefette gündem ne? Milli Görüş Hareketi'nin iki partisi tek çatıda birleşecek mi? Yeni lider kim olacak? Belediye operasyonlarında son durum. Suçlamalar, iddialar, ifadeler. Kerem Kırçuval soruyor. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya. AK Parti MDK üyesi, hukukçu, avukat Aydoğan Ahak'ın. Akademisyen Profesör Doktor Armağan Öztürk. Gazeteci Alişer Delek. Diriliş Postası yazarı Doğan Çağlar ve Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz yanıtlıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Dünya Ekonomik Forumu turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
4: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız.
5: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
6: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
5: Sizleri kazanmak için buradayız.
7: Size çok teşekkür ederim.
8: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
9: Bakalım
10: bakalım.
9: Amca çok...
10: Sakin olun.
5: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
11: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

0: Efendim merhabalar, saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Haber çıktısınız, haber bülteniyle karşınızdayız. Önemli bir gelişmeyle başlayacağız. Irak-Türkiye ham petrol boru hattının etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşmaya varıldı. Bu anlaşmanın ayrıntılarıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamasından satır başlarını Emre Aytekin aktaracak bizlere. Emre.
1: Evet Dilekgül, oldukça tarihi ve kritik bir anlaşma olduğunu ifade edelim. Türkiye ve Irak arasında imzalandı bir yıllık bir anlaşma. Bu anlaşma kapsamında da günlük 750 bin varil petrolün taşınması hedefleniyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında aslında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Bağdat ve Ankara'da kritik görüşmeler gerçekleştirmişti. Enerji diplomasisiydi ve bu da bugün sonuç verdi. Bugün önemli bir imza atıldı ve yapılan görüşmenin ardından Türkiye ile Irak arasında enerji alanındaki işbirliğini güçlendirecek bir adım oldu bu anlaşma. BOTAŞ ile Irak Devlet Petrol Şirketleri arasında Irak-Türkiye ham petrol boru hattının etkin kullanımını sağlayacak bir anlaşma imzalandı. Bir yıllık bir anlaşmadan bahsediyoruz. Bu anlaşmayla birlikte de 750 bin varil günlük petrolün taşınması hedefleniyor. Tabii Bakan Bayraktar bugün Irak Petrol Bakanı Vasim Muhammed Hüdeyr ve beraberindeki heyeti bakanlıkta ağırladı ve yapılan görüşmenin ardından da bu anlaşmaya varıldı. Hem görüşmeye hem de anlaşmaya ilişkin Bayraktar'ın açıklamaları da var. Hemen onu da anlatmak istiyorum. Şu ifadeleri kullandı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı. Pazartesinden sonra yeni bir sayfa açıyoruz. Bu yeni sayfada iki ülkenin başta enerji alanı, petrol, doğalgaz, elektrik olmak üzere diğer alanlarında geliştireceğiz dedi. 17 milyar dolarlık ticaret hacmini de çok daha yukarı bir noktaya götüreceğiz dedi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Türkiye-Irak Enerji Ortaklığı'nda hedefimiz kapsamlı ve uzun vadeli bir işbirliğini hayata geçirmektir ifadelerini kullandı. Bir kez daha belirtelim, Türkiye-Irak arasında önemli bir anlaşma yapıldı ve Türkiye-Irak ham petrol boru hattının etkin kullanımı için bir yıllık bir anlaşmaya varıldı ve bu anlaşma kapsamında da günlük 750 bin varil petrolün taşınması hedefleniyor.
0: Emre çok sağ olasın. Bu tarihi anlaşmanın

0: Detaylarını Emre Aytekin bize Ankara'dan aktardı. Tüm dünyanın konuştuğu bir gelişmeyle devam edeceğiz. On binlerce düzensiz göçmenin Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçmesi Avrupa'da bir krizi tetikledi. İtalya İspanya ile serbest dolaşımı askıya aldı. İspanya Ceuta'ya geçenlerin büyük bölümünün Fas'a döndüğünü açıkladı. Bu arada sınırı geçerken hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı ise 67'ye yükseldi.
1: Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya deniz ve karayoluyla ulaşmaya çalışan on binlerce düzensiz göçmen Avrupa'ya alarma geçirdi. Göçmenlerin bir bölümü kıyıya ulaştı. Geçiş sırasında onlarca kişi hayatını kaybetti. İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Álvarez, Ceuta şehrine geçenlerin neredeyse tamamının Fas'a geri döndüğünü duyurdu. Álvarez, Septe ve Melilla'dan polis kontrolünde kimlik tespiti yapılmadan İspanya ana karasına geçmek mümkün değil. Schengen bölgesinin bütünlüğü tamamen güvence altında dedi. Madrid yönetimi orduyu da bölgeye sevk etti. Avrupa Birliği Komisyonu'nun İçişleri ve Göç'ten sorumlu üyesi Magnus Brunner da tek bir kişinin bile Avrupa Birliği ana karasına geçemediğini belirtti. Göç krizi Avrupa Birliği içinde yeni bir siyasi tartışmanın da fitilini ateşledi. İtalyan Ansa Ajansı'nın haberine göre İtalya İçişleri Bakanlığı İspanya ile Schengen Anlaşması'nın askıya alınmasını kararlaştırdı. Buna göre İspanya'dan İtalya'ya giden yolcuların pasaport kontrolünden geçmesi gerekecek. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez de ülkesine yönelik eleştirilere Avrupa Birliği'nin düzensiz göç verileriyle yanıt verdi. Sánchez, son yıllarda Avrupa'ya giriş yapan düzensiz göçmenlerin büyük bölümünün İtalya üzerinden kıtaya ulaştığını savundu. Sánchez, AB Komisyonu Başkanı Lehne yazdığı 3 sayfalık mektupta da bazı üye ülkeleri ön yargılı ve bencil davranmakla suçladı. Acil İçişleri Bakanları zirvesi düzenlenmesi çağrısında bulundu. Sánchez, durumun yalnızca İspanya'nın değil, tüm Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili olduğunu vurguladı. AB Konseyi Başkanı Costa, İspanya'ya destek verirken Leyen, Ceuta'daki görüntüleri kabul edilemez olarak nitelendirdi. AB yetkilileri de Schengen bölgesinin İspanya'ya kapatılmasına yönelik herhangi bir sürecin başlatılamayacağını açıkladı. İspanya ile Fas ise sınır hattında güvenlik önlemlerini arttırdı.
0: Time dergisi yeni sayısının kapağına Venezuela'yı taşıdı. Venezuela deneyi olarak çıktı Time bu sefer. Bu manşetiyle geçici başbakan olan Rodriguez'in, Delcy Rodriguez'in başkan Trump'la yaptığı işbirliğini mercek altına aldı. Bu arada derginin X hesabından da bu kapak konusu makalesiyle alakalı bazı ifadeler çıktı. Şöyle dedi, geçici Cumhurbaşkanı Delcy Rodriguez, Venezuela'nın egemenliğini ABD'ye devretmediğini vurguladı. Ama Venezuela ekonomik toparlanmayı sağlamak için fiilen bir vasal devlet haline geldi. Şimdi Time kapağından bir adım gidip tam adını koymak gerekirse Venezuela bu yeni sömürgecilik deneyini konuşacağız. Hukukçu Yunus Emre Erdölen uzaktan bağlantıyla bu dilimde yayın konuğumuz olacak. Kendisine sorularımız var elbette. Hoş geldiniz, merhaba.
2: Merhabalar Dilek Hanım, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi Time'ın çizdiği bu tabloya göre Venezuela'da şu anda bir istikrar karşılığında egemenlik ve ekonomik denetim pazarlığı yürütülüyor. Rodriguez, Amerikan askeri baskısının sona ermesi, iktidarda kalmak ve ülkeye yatırım çekmek istiyor. En azından ifadeler böyle, gösterilen tablo böyle. İçinde bulunduğu bu durumu göz önünde bulundurulunca Rodriguez bir tırnak içinde işbirlikçi mi, yoksa ülkesi adına elindeki sınırlı siyasi gücü kullanmaya çalışan, ülkesine faydalı olmaya çalışan, belli koşullar çerçevesinde faydalı olmaya çalışan bir lider mi? Siz oradan bakınca durum nasıl görünüyor, merak ettim.
2: Ya valla Delcy Rodriguez aslında Chavez'in çok yakın çevresinden biri ve özellikle Venezuela'daki sosyalist harekette babasından geldiği için, babası zamanında Amerikalı bir şirket çalışanı, üst düzey yöneticiyi kaçırıp aslında oradaki o devrimci sosyalist mücadeleye destek veren bir Venezuela rejimi açısından devrim şeyiydi. Bu yüzden Delcy Rodriguez Özellikle oradaki sosyalistler tarafından çok sevilen bir isimdi.

Fakat her zaman Amerika ile Batı arasında özellikle Maduro rejiminin daha pragmatik gördüğü, konuşabildiği figür olarak ortaya çıktı. Ama retorik açısından çok serttir. Böyle büyükelçiyi toplayıp azarlayan bir profili de vardı bir noktada. Fakat özellikle Maduro'nun kaçırılmasının hemen ertesinde Amerika ile kendisinin iletişime geçtiğini ve Amerika ile Trump yönetimine uyumlu çalışıp çalışmayacağı konusunda kendisinden olur alındıktan sonra Amerika ile iletişimin daha sık arttığı özellikle basın tarafından belirtildi ki zaten bu böyle oldu. Çünkü bugün Venezuela'nın resmi hesaplarından bir tweet atıldıktan sonra Amerika karşı çıktığı zaman bu tweet

0: İran Savaşı'nda mesela Venezuela ile İran normalde Maduro zamanında çok sıkı müttefik olan, ticaret yapan bir iki ülkeyken İran Savaşı'nı kınayan bir iki tweet hemen Trump yönetimi tarafından sildirildi. Bugün Venezuela'nın Birleşmiş Milletler'deki oylamaları bile değişti. Yani Delcy Rodriguez çok ciddi anlamda özellikle Marco Rubio tarafından telefondan ses kayıtlarıyla uzun telefon konuşmalarıyla yönlendirilen bir figüre dönüştü. Ve özellikle Amerikan basında şu konuşuluyor. Marco Rubio'nun en büyük hobilerinden biri Venezuela'da olanlara karar vermek. Yani uzun uzun ses kayıtları yolluyor. Arayıp dertleşiyor Delcy Rodriguez'le.
1: Yönetiyor
0: Yani
1: aslında
0: aslında
1: bir anlamda.
0: evet, yani bu modern anlamdaki sömürgecilikten de öte çok ciddi anlamda Venezuela Amerika'nın neredeyse 51. eyaleti olmuş gibi gözüküyor ve aslında fiilen de öyle olmuş durumda ve Delcy Rodriguez kendi ülkesindeki Maduro destekçilerini ve Amerika'nın yargılamak istediği isimleri CIA ortak operasyonuyla yakalayıp Amerika'ya teslim ediyor. Zaten bunun hani özellikle bir yorumdan öte Maduro kaçırdıktan 2-3 hafta sonra CIA başkanı geldi Venezuela'da törenle karşılandı. Yani hani bu yüzden de aslında Trump dünyasının en ilginç dönüşümü Venezuela'da yaşanıyor. Yani tamamen Trump'ın ideolojisine ve amaçlarına uygun bir dönüşüm bu. Çünkü bugün Venezuela'nın iç siyasetinde Rodriguez'in işte sol politikaları, sosyalist duruşu bunların hiçbiri değişmese de dış politika ve ekonomide Trump'ın birkaç isteğini yaptığı anda Venezuela'da demokrasi olmadan da Trump Venezuela ile beraber çalışıyor. Mesela bugün en büyük eli boşta kalan insan Nobel ödüllü Machado. Venezuela'nın muhalif Machado ve şu anda ciddi anlamda tamamen sessiz kaldı. Çünkü Amerika müdahale etti. Venezuela muhalefeti Amerika ülkemizi işgal etsin, demokrasi getirsin diyordu. Amerika müdahale etti. Devlet başkanını kaçırdı. Venezuela'nın muhalifler kutlama yaptı. Fakat Amerika geldi. Muhalefeti iktidara getirmek yerine İktidarın içinde askeri açıdan askerin, polisin saygı duyduğu bir pragmatik ismi getirdi. Çünkü muhalefetin iktidara geldiği zaman ülkenin yönetebileceğini düşündü. Yani bu açıdan Venezuela deneyi Trump dünyasının aslında yeni Amerikan emperyalizminin en sembolik olayı haline
1: O
0: geldi.
1: zaman şunu sormak isterim. Mesela ne yaşandı Venezuela'da? Şöyleydi işte Trump yönetimi, Venezuela petrolüne erişim, petrol gelirlerinin denetimi, Çin, Rusya, Küba etkisinin azaltılmasını hedefliyor ve burada da aslında gayet iyi ilerliyor gibi. Bu Venezuela deneyi, sizin de söylediklerinizden yola çıkarak soruyorum bunu. ABD açısından başarılı olursa Trump ve belki halefleri bu vasal devlet yaratma politikasını Güney Amerika'da yaymaya çalışır mı? Ya da amaç bu mu mesela?
0: Şimdi iki tane sonucu olacak bunun. Bir, şu anda zaten Güney Amerika'da sandık kurulduğu zaman zaten Güney Amerika bugün işte sağla sol adayların kıyasıya böyle %50, %49 falan gibi çok az farklarla kazandığı bir sistem. Trump'ın seçilmesiyle Kolombiya'da, Şili'de, Peru'da arda arda sağ adaylar kazandı. Zaten orada bir hani Trump'ın ekstra bir müdahale etmesine pek gerek kalmadı. Trump'ın müdahale edeceği yer Brezilya seçimleri olacak. Bolsonaro'nun oğlunun kazanması için Trump Arjantin seçimlerine müdahale ediyor ki sosyalist Lula kaybetsin. Bir kere zaten sandık yoluyla Trump ve Amerika ile iyi ilişkiler kurabilen ve oranın ekonomik getirisini ülkesine getirmeyi vaat eden sağ adaylar Trump'la beraber Latin Amerika'da güçleniyor. İkincisi, Trump'a ayak direyenler aslında Venezuela'ya bakıp bir noktada Trump ile daha yumuşak ve onun istediklerini yapabilecek kıvama gelme motivasyonu aslında bir zorakiliği de vardı. Gustavo Petro, Kolombiya'nın bir önceki devlet başkanı, geceliğin böyle çok sert tweetler yazıyordu. Latin Amerika'nın Kesik Damarları kitabından çıkan Amerikan karşıtı uzun uzun şiirler yazıyordu. Ertesi gün Trump arıyordu, hemen tamam başkanım geliyorum görüşelim gibi pragmatik bir havaya giriyordu. Şimdi Latin Amerika özellikle Trump'ın o Donra doktrinin dediği kapsamda, yani Trump'ın kafasında şu var: Ortadoğu'dan çekilelim, Ukrayna meselesini Rusya'ya, Tayvan, Çin meselesinde Çin'le beraber karşı karşıya olalım ama Latin Amerika'yı da bize bıraksınlar ve bizim yarım küremize sadece biz konuşalım tarzında bir politikası vardı. Bu noktada mesela bir noktada Tayvan'ın, Ukrayna'nın geleceğinden çok Latin Amerika'nın Amerika'ya bağlı olması ve tabi olmasına dair bir kendi yayılmacılığı var. Bu noktada Latin Amerika'da ciddi anlamda Venezuela örneği Küba'ya veya Meksika gibi ülkelere de bir noktada bir caydırıcı etki yarattı. Mesela bugün de pek gündem değil ama Küba'da da özel sektörün önü açılıyor. Amerikan şirketlerinin yatırım yapması için yasalar değişiyor. Yani Küba'da

0: orada da mesela pragmatik bir değişim yaşanıyor.
1: Hı.
0: Şimdi Venezuela'nın bu noktada Maduro'nun sistemden çıkarılması ve bunun çok sert ve bütün uluslararası kuralların ayaklar altına alınarak yapılması herkesi korkuttu, ama bir yandan da Venezuela'da rejim değişikliği yerine sistemin içerisinden belli noktalarda Trump'la uzlaştığı sürece içeriden rejimin değişmeden bir kişiyle pragmatik hamleler yaparak Amerika ile normalleşmesi de Latin Amerika'daki bazı liderlerin gözünü açtı. Yani normalde Amerika Venezuela'da rejim değişikliğine giderdi. Yani
1: Yani
0: ne
1: bunun
0: bileyim bir...
1: yapılabilir olduğunu gördüler aslında, öyle değil mi?
0: Evet.
1: Olabilir, mümkün olduğunu gördüler.
0: Yani Amerika normalde Venezuela'da mesela işte demokrasi, çok partili sistem, o işte daha liberal bir düzen olmadıkça oraya yatırım yapmayalım derdi. Klasik
1: Aha.
0: Amerikan politikası. Trump bunlara önem vermiyor. Trump diyor ki ben süslemeyeceğim sahneyi diyor. Yani bizim demokrasi, insan hakları gibi bir söylemle müdahaleciğimize, ekonomik çıkarlarımızı Irak'ta olduğu gibi süslememize gerek yok diyor. Çok sahici olacağız diyor. Petrol istiyorum diyor. Muhalefet umurumda değil diyor. Hapisteki insanlar umurumda değil diyor. İstediğiniz kadar baskılayın kendi halkınızı. Pek umurumda değil. Ben orada ekonomik çıkarımı alacağım. Çin'le uzaklaşsın. Petrolünü bana versin. Şirketlerime izin versin. Nobel Ödülü Machado'ya Beyaz Saray'da ağırlı fotoğraf çektirip arka kapıdan eline hediye paketini verip uğurlarım. Ben Venezuela'da kendime yakın sosyalist de olsa, muhalifleri hapiste de atsa Rodriguez'e yola devam ederim diyor.
1: O
0: Bu
1: zaman
0: dünya için yeni bir eşik. Yani eskiden arka kapıdan olan her şey gözümüzün önünde yaşanıyor. Eskiden Amerika yine diktatörlere destek veriyordu, ama bugün Venezuela örneğinde olduğu gibi çok apaçık yıllardır karşı çıktığı bir rejimle uzlaşıyor. Bu Trump'ın hem pragmatizmini hem esnekliğini hem de gerektiğine ne kadar sert olabileceğini aynı anda gösteriyor. Bu yüzden çok özel bir örnek.
1: Evet. Şimdi bu ekonomik iyileşme ve bundan halkın da belli oranda yararlanması, egemenlik ihlali, sömürge politikalarına karşı tepki azaltacak mıdır ve bunun sadece Güney Amerika halkları için değil, geri kalmış tüm dünya ülkelerine yansıması olur mu ve ne derecede olur? Bu da bir sorum.
0: Venezuela halkı çok zor durumda. Yani son Maduro rejimi Venezuela'yı inanılmaz yoksullaştırdı. Siyasi krizlerle boğdu. İnsanlar ülkeyi terk etti. Yani Venezuela'da göçmenler Latin Amerika'nın her yerinde. Depremde zaten iflas etmiş olan rejim daha da zorlandı. Bu yüzden hani bu tür meselelerde Amerika'dan gelebilecek herhangi bir ekonomik yardım, ekonomik hareketlilik elbette ki Rodriguez'in kendi ülkesindeki hikayesini değiştirir. Burada ama zaten hani pek halkın, Venezuela halkının ne düşündüğünün de açıkçası bu denklemde hiçbir önemi yok. Yani Amerikan halkının da ne düşündüğünün pek bir önemi yok. Çünkü Amerikan halkı da Venezuela'daki müdahaleye karşı, ama burada Trump Amerikan halkına bir petrol fiyatlarının azalması hikayesini sunacak. Rodriguez'i kendi halkına çok kötüydü ekonomi düzeltiyorum hikayesini sunacak. İkisi de başarırsa bu noktada bütün bu işte milli egemenlik gibi tartışmalar da ikinci plana itilecek. Ama dediğim gibi zaten Venezuela'da serbest bir seçim olmadığı için, büyük ihtimalle de zaten olmayacağı için ve bu da Trump için pek önemli olmadığı için Venezuela halkı bu denklemde sadece belki birazcık daha rahatlayacak. Ama yani Rodriguez'in elde edeceği geliri halkı dağıtıp dağıtmaması da Trump'ın pek aslında önemsediği bir durum değil. Bu açıdan Venezuela ilginç bir Amerikan'ın dış müdahalesi açısından ilginç bir tablo sunacak. Yani hem sosyalist hem Amerikan güdümünde Dışişleri Bakanı tarafından yönlendiren bir devrim şehidinin kızı. Bu da artık her türlü kavramın, sert katı ideolojinin bir tüccar pazarlığında eridiği bir dünyanın mükemmel bir örneği. Yani bu Rodriguez'in ilişkisi hakkında 5-10 tane film çekilebilir. Çok acayip olaylar var ve Amerikan basını her hafta yeni şeyler gösteriyor. Yani Marco Rubio'nun canı sıkılıyor. Ülkede bir sorun çözemiyor. Amerika'da Senato önüne bir engel çıkarıyor. Rodriguez'e bir ses kaydı attırıyor. İstediğini yaptırıyor. Acayip bir hikaye bu.
1: Çok teşekkür ederim. Yunus Emre Erdoğan, hukukçu. Değerli katkınız için haber bültenimize sağ olun. Bu arada Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kahramanmaraş'ta Kent Meydanı açılış töreninde konuşuyor. Oraya döndük efendim.
2: Pancar sitesi dükkanımızı da esnafımıza kazandırıyoruz. İnşallah burada da kepenkler umutla açılacak ve esnafımız kazanacak, Maraş'ımız kazanacak. Maraş'ımızın dört bir yanına da bu bereket yayılacaktır. Kıymetli kardeşlerim, bir taraftan ticareti yeniden güçlendirirken diğer taraftan da

0: Şehrimizin doğal kaynaklarını koruyacak yatırımları da hayata geçiriyoruz. Hatırlayın, 6 Şubat depremlerinin hemen ardından şehrin merkezinde oluşan 750 bin metreküp yıkıntı atığını ne yapacaksınız diye bize o gün soranlar vardı. Ve bize dedik ki önceliğimiz depremzede kardeşlerimiz, bir an önce evlerini yapacağız ve ardından da bu yıkıntı atıklarını şehrimize kazandıracağız dedik ve bu kapsamda önemli bir gelir kazanım tesisi kurduk. Bu proje kapsamında atıkların bertarafını yapıyor ve şehrimizin altyapısında da kullanıyoruz. Yine kuzey ilçelerimiz çok önemsiyoruz ve bu ilçedeki çevreyi, doğayı korumak adına entegre atık tesisini Afşin'imizde hayata geçirdik. Bir de burada tabii istiyoruz ki Kahramanmaraş hep söyledik eskisinden daha güçlü olsun, daha yeşil olsun, daha yaşanabilir olsun. Bu kapsamda da yatırımlarımızı tüm sosyal hayatı da içine alacak şekliyle yapmaya devam ediyoruz. Yine benim çok önemsediğim bir projeyi daha sizlere bugün inşallah armağan ediyoruz. Nedir o? Türkiye'nin sertifikasyonuna konu olan ilk karbon yutak alanı. 12 Şubat ilçemizde 3000 fidan ve bitkiyi toprakla buluşturduk ve içinde yürüyüş yolları, dinlenme alanları, sosyal alanlar ile vatandaşımızın nefes alacağı yeni bir millet bahçesini de Kahramanmaraş'ımıza armağan ettik. Ben tüm bu eserlerimizin kahramanlar yurduna, Kahramanmaraş'ta hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yine biliyorsunuz saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz sıfır atık seferberliğinin halkalarını genişleterek büyütmeye devam ediyoruz. Sıfır atıkta deposito yönetim sistemimizde ülkemizin dört bir yanına yayıyoruz. Biliyoruz doğayı milletimiz çok sevdi. Sadece ilk ay 2 milyon 635 bini aşkın vatandaşımız bu çevre hareketine katıldı ve bu kapsamda 62 milyon ambalaj toplandı ve bertarafa geri kazanıma gönderilmiş oldu. Yani günde 2 milyona yakın ambalaj çöp kutusuna değil ekonomiye gidiyor. Bu projemiz aslında doğaya bırakılmayan burada milyonlarca atık, korunan kaynaklarımız, temizlenen şehirlerimiz ve geleceğimize bırakılan daha yaşanabilir bir Türkiye demektir. İnşallah Kahramanmaraş'ımızı da bu büyük çevre seferberliğinin öncü şehirlerinden biri haline getireceğiz. Meydanıyla buluşan, çarşısıyla üreten, ağacıyla nefes alan bir Kahramanmaraş'ı sizlerle birlikte inşa edeceğiz. İşte bizim şehircilik anlayışımız budur. Kahramanmaraş'ın yükünü azaltmak, bereketini çoğaltmak, bu aziz şehri değerleriyle geleceğe hazırlamaktır. Kıymetli kardeşlerim, bu eserlerin her biri gerçeği bütün Türkiye'ye ilan ediyor. Biz söz verdiysek yaparız. Biz bu şehirlerin yeniden ayağa kalkacağına emin olun daha enkazın tozu dağılmadan inandık. Çünkü biz umudunu manşetlere, iradesini sosyal medyanın insafına bırakmış bir kadro değiliz. Bizim sözümüz meydanda söylenir, sahada sınanır ve işin sonunda eserle tamamlanır. O gün hatırlayın, birileri felaketin karşısında ellerini avuşturdu. Acının dinmesini değil, devletin tökezlemesini beklediler. Yıkılan binaların arasından siyasi hesap çıkarmaya, milletimin yarasından ikbal devşirmeye çalıştılar. Daha arama kurtarma çalışmaları sürerken hüküm verdiler. Yapamazlar dediler. Yetişemezler dediler. Bu şehri ayağa kaldıramazlar dediler. Devlet yok devlet dediler. Hatırlayın. Peki soruyorum. Devlet yoktu da Depremden sonraki 15. günde deprem konutlarının temellerini kim attı? Devlet yoktu da 4000 köye kim ulaştı? Devlet yoktu da 3481 şantiyeyi kim kurdu? 200 bin mimar, mühendis, işçi kardeşim gecesini gündüzüne katarak nerede çalıştı? Devlet yoktu da 11 ilimizi kim ayağa kaldırdı? 500 bin konutu kim yaptı? Biz değerli kardeşlerim tüm bunları yaparken işte bu yalanlarla da mücadele ettik. Onların yapamazsınız sözüne karşı bir temel attık. Her yetişemezsiniz iddiasına karşı yeni bir anahtar teslimiyle cevap verdik. Her bu yükün altında kalırsınız cümlesinin karşısına yükselen bir mahalle, açılan bir çarşı, ışıkları yanan bir yuva koyduk. İşte gerçekler er veya geç ortaya çıktı. Kimin milleti için, kimin kendisi için çalıştığı gün gibi aydınlandı. Afet gününde bu devlete saldıranlara şimdi Kahramanmaraş'tan buradan açıkça söylüyorum. Siz bu milletin devletine bakışını anlayamıyorsunuz. Bu millet devlet için her zaman şunu söyler. Devlet evet müddettir. Bu milletin devletine güveni sonsuzdur. Bu millet mesele devleti, mesele istikbali olduğunda ya devlet başa ya kuzgun leşe diyen her türlü yalanı, iftirayı elinin tersiyle iten bir millettir. Şükürler olsun ki biz bu yalanlara hiç inanmadık. Milletimiz inanmadı. Biz kulaklarımızı kapattık, işimize odaklandık ve bugün yaralar sarılmış, yıkılan binalar yapılmış, sönen ocaklar yeniden tütmüştür. Bunu kim yaptı? Milletine sevdalı bir devlet yaptı.
1: Evet, Murat Kurum'un Kahramanmaraş'taki açıklamalarını ekrana taşıdık. Devam ediyoruz. Uzun yıllar öncesine ait iki faili meçhul cinayet dosyası daha aydınlatıldı. Balıkesir Bandırma'da bir kişi, Adana'da ise beş kişi tutuklandı.
2: Biri 17, diğeri 4 yıllık iki dosya da aydınlatıldı. Şüpheliler cezaevine gönderildi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı rafa kaldırılmış dosyaları incelemeye devam ediyor. 17 yıl önce Bandırma'da çöp konteynerinde bulunan bebek cesediyle ilgili dosyada yeniden ele alındı. Olayda bebeğin annesi tutuklanmıştı. Bebeğin içine konulduğu poşet üzerinde yapılan incelemelerde babaya ait olduğu düşünülen parmak izine de rastlandı. DNA incelemelerinde şüphelinin bebeğin babası olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Adana'da ise 4 yıl önce işlenen Eyüp Özbadem cinayeti incelendi. Olayın ardından bazı şüpheliler hakkında işlem yapılmış ancak kesin bir sonuca ulaşılamamıştı. HTS, bas kayıtları ve kamera görüntüleri yeniden incelendi. Raporlar ve ifadeler tekrar okundu. Çelişkiler ortaya çıkınca ekipler harekete geçti. Olayla ilgili toplam 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan yaptığı açıklamada üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir dosya kaderine terk edilmeyecek dedi.
1: Adana'da bir kebapçıya silahlı saldırı düzenlendi. Kaçan şüphelileri durdurmaya çalışan bir kişi de kurşunların hedef olduğu, yaralanan genç kurtarılamadı.
2: Saldırganları görüp durdurmak istedi. Kurşunların hedefi olup ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı. Adana'nın Çukurova ilçesinde 30 Temmuz akşamıydı. Motosikletle bir kebapçının önüne giden iki şüpheli uzun namlulu silah ve tabancayla iş yerine kurşun yağdırdı. Saldırıda kurşunların hedefi olan 4 kişi yaralandı. Şüpheliler motosikletle kaçmaya çalıştı. O sırada kebapçının karşısındaki otelde çalışan 31 yaşındaki Samet Aksoy, kaçan saldırganlardan birini etkisiz hale getirmek istedi. Ancak saldırganın ateş açmasıyla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aksoy, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşam savaşını kaybetti. Olayla ilgili çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
1: Mersin'de markete giren bir saldırgan içerideki çocuklardan birini öldüresiye dövdü ve bu kişi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Güvenlik kamerası görüntülerine bakalım.
3: Yani insan olan bunu yapmaz.
4: Sonra adam geldi, beni yakaladı, gerisini hatırlamıyorum.
2: Marketin içinde yakaladı. Önce tekme tokat saldırdı, sonra havaya kaldırıp defalarca yere vurdu.
4: Fırsat bilip bizi orada tek başımıza yakaladığımız için darp etti.
2: Görüntüler Mersin'in Akdeniz ilçesinde kaydedildi. Markete giren çocuklar çıkmak üzereyken içeri akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen saldırgan girdi.
4: Bir şeyler aldık. Çıkıyorduk, arkadaşlarım dedi deli adam geliyor diye. Oradaki ablalar dedi kaçın dedi. Onlar kaçtı, ben kaçamadım, köşede kaldım.
2: Kaçamayan çocuk saldırgan tarafından feci şekilde darp edildi. Tekme ve yumruklarla dövdü. Küçük çocuğu yerden yere vurdu. Çalışanlar polise haber verdi. Gözü dönen saldırgan gözaltına alındı.
3: Omurliğinde çatlak var. Beyinle deri arasında ödem oluşmuş. Bir dişi kırılmış.
2: Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
3: Kaçamadım ben zaten. Allah hiçbir babayı böyle bir durumla sınamasın. Kimsenin başına da vermesin. Gerekli cezayı fazlasıyla almasını istiyorum.
2: Olayla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada çocuğa ve ailesine gerekli psikososyal desteğin verileceğini söyledi. Ayrıca bakanlık olarak da açılacak davaya müdahil olunacağını duyurdu. Adliyeye sevk edilen saldırgan kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.
1: Hatay'da iki motosikletin karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü. Kazada 72 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
2: Yaya yolunu kullanıp motosikletiyle karşıya geçmek istedi. Hızla ilerleyen diğer motosiklet yaşlı adama böyle çarptı.
5: Adamlara bak, Allah Allah Allah Allah, şimdi oldu, ikisi de yerde yatıyor.
2: Hatay'ın Antakya ilçesinde 72 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek istedi. Ama o sırada bir motosiklet geçide yaklaşıyordu. Hızla yaşlı adama çarptı.
6: Tam geliyor, ambulans geliyor.
2: Kazanın etkisiyle iki sürücü de savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 72 ve 22 yaşındaki iki sürücü hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan yaşlı adam tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Yaz aylarıyla birlikte bağırsak enfeksiyonları ve gıda zehirlenmelerinde de artış yaşanıyor. Uzmanlar özellikle açıkta bekleyen ve uygun koşullarda saklanmayan gıdaların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekiyor.
7: Yaz aylarında bağırsak enfeksiyonları ve gıda zehirlenmelerinde de artış gözlüyoruz. Bunun başlıca sebebi sıcak aylarda bakteriler, virüsler, parazitlerin çoğalması da artıyor.
2: Sıcaklık artışları beraberinde sağlık sorunlarını da getirebiliyor. Uzmanlar özellikle gıda güvenliğine karşı uyarıyor.
7: Özellikle açıkta bulunan gıdalarda saatler içerisinde hastalık oluşturacak boyutta mikroorganizma artışı olabiliyor. Ve biz de bu gıdaları aldığımız aldığımızda, yediğimizde enfekte oluyoruz. Soğuk zincire uyulmamış gıdaların tüketilmesi, gıdaların uygun şartlarda saklanmamış olması ve iyi pişirilmemiş gıdaların ve açık havada uzun süre kalmış gıdaların tüketilmesiyle de bu riskler biraz daha artıyor tabii ki.
2: Enfeksiyon tedavisinde kaybedilen sıvının yerine bol su tavsiye ediliyor.
7: Gıda zehirlenmelerinde antibiyotiklerin hiç

0: bir faydası yok. Hatta bağırsak florasını daha çok bozarak, ishalin süresini uzatarak ve antibiyotik direncine sebep olması gibi yan etkileri de var.
1: Uzmanlara göre besin zehirlenmesinden kaçınmak için et ve süt ürünlerinin iyi pişirilmesi gerekiyor. Pişirme işlemi sonrasında ise ürünlerin uzun süre oda ısısında bekletilmemesi önem taşıyor.
2: Reklam.

0: Evet, kısa bir aranın ardından gündeme bakmaya devam ediyoruz. Yeşil ve gri pasaport başvurularında elektronik dönem başladı. Islak imza ve mühür yerine dijital talep formu uygulamasına geçildi. Bu yeni sistemle başvurular hızlandı. Eksik evrak ve sahtecilik riskinin de önüne geçilmesi hedefleniyor artık.
1: Pasaport başvurularında ıslak imza ve mühür zorunluluğu kaldırıldı. Elektronik talep formu uygulamasına geçildi, işlemler hızlandı. Normal prosedürlerde yeşil ve gri pasaport talep formu hak sahiplerinin bulunduğu kurumlar tarafından imzalı ve mühürlü şekilde düzenleniyordu. Bu uygulama İçişleri Bakanlığı tarafından dijital ortama taşındı. İçişleri Bakanlığı'nın hayata geçirdiği sistemle hususi ve hizmet pasaportu için kurumlar tarafından düzenlenen belgeler Merkezi Nüfus İdaresi sistemine aktarılıyor. Yeni uygulamayla belge doğrulama işlemleri anlık olarak yapılabiliyor. Böylece sahtecilik ve usulsüzlük riski azalırken eksik evrak nedeniyle yaşanan gecikmelerin de önüne geçiliyor. Şu ana kadar Adalet, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıklarının da aralarında bulunduğu 29 kamu kurum ve kuruluşu sisteme entegre edildi. Bugüne kadar 512 bin elektronik talep formu güvenli şekilde sisteme aktarıldı.
0: Şimdi OpenAI'nin ardından bir yapay zeka daha başka firmaların sistemlerine sızdı. ABD merkezli Anthropic Claude adını verdiği bu yapay zeka modellerinin siber güvenlik testleri sırasında başka 3 firmanın sistemlerine sızdığını açıkladı.
2: Anthropic şirketine ait en güçlü yapay zeka modeli testler sırasında kontrolden çıkarak 3 farklı kurumun sistemine sızdı. Olay OpenAI'ın kısa süre önce yapay zeka modelinin kontrolden çıkarak internete ve başka sistemlere eriştiğini duyurmasının ardından geldi. Test çalışmalarını inceleyen Anthropic, Claude modelinin dış sistemlerine izinsiz eriştiğini tespit etti. Modelin zayıf parolaları ve güvenlik açıklarını kullanarak sistemlere sızdığı belirtildi. Geçtiğimiz haftada OpenAI'ın en gelişmiş modeli kontrolden çıkarak internete erişmiş ve yazılım platformu Hugging Face'e sızmıştı. OpenAI CEO'su Sam Altman, olayın ardından testleri askıya aldıklarını ve güvenlik önlemlerini artırdıklarını açıkladı. This is called deep research. And we announced it early. Son dönemde yapay zeka sistemlerinin karıştığı siber olaylar, güvenlik önlemleri ve denetimlere ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşımış durumda. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın son açıklamasına göre yapay zeka araçlarına yönelik kısıtlayıcı adımlar değerlendiriliyor.
0: Tüm dünyada boşan

0: Boşanma oranları yükselişte. Türkiye'de de 50 yaş üstü boşananların sayısında çok ciddi bir artış var. Peki evlilikleri bitiren sebepler neler? Değişen kuşak boşanma oranlarını nasıl etkiliyor? Yanıtlar Aslan Ömer Aktaş'ın haberinde.
1: Sevgiye artık aşk çok kalmadı.
2: Hiç kimse sıkıntıya gelmiyor artık. Evlilikler başladığı gibi bitiyor zaten.
3: Yalnızlaşıyoruz. Her şey kişiselleşiyor.
4: Değişen alışkanlıklar, artan tahammülsüzlük ve yalnızlaşma. Tüm bu sebepler boşanmaların artışında birer etken.
5: Şimdiki gençler çok çabuk pes ediyorlar. Eskisi gibi değil yani. En ufak bir şey ayrılma sebebi olabiliyor.
6: İnsanların bence artık birbirine tahammülü olduğunu düşünmüyorum.
4: Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de boşanma oranları artışta. Öyle ki TÜİK'in verilerine göre sadece genç nüfus değil, 50 yaş üstü boşanmalarda son 25 yılda 2,5 kat arttı.
7: Geçinemiyorlar, o yüzden boşanıyorlar yani.
8: Evleneyim, boşanayım, olmazsa boşanayım. Aynı yastığa baş koyanlar bir anda yollarını ayırıyor. Aşk mı bitiyor, sabır mı tükeniyor? Boşanma oranları neden artıyor?
9: Sohbet yok, konu yok, kültürel anlamda bir uzlaşma yok. Uzlaşma varsa da ikisi alt seviyede birlikte olmuşlar. En önemli sebeplerden bir tanesi insanların insanı insan yapan değerin farkında olmamak.
8: Hiç insanların sabrı kalmamış. Biz bir sürü şeye, eşim de göğüs gerdi, ben de göğüs gerdim. Yani sabır olmadan evlilik yürümez.
0: Ankara'nın yeni stadyumunda çalışmalar artık sona yaklaşıyor. Türkiye'nin en modern spor tesislerinden biri olacak statta koltuklar yerleştirilmeye başlandı.
4: 51 bin seyirci kapasitesi, modern mimarisi, yeni Ankara stadyumunda çalışmalar da sona gelindi. Statta koltuklar yerleştirilmeye başlandı. Proje müdürü Cem Saraçlar, koltuk seçiminde kırmızı ve beyaz renklerin tercih edildiğini belirtti. Tribün bölümünde beyaz koltuklarla Türkiye yazısı oluşturuldu. Evet. 2018 yılında 19 Mayıs Stadyumu'nun yıkılmasının ardından yeni stadyumun inşaatı TOKİ tarafından üstlenildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı birlikte çalışmaları yürüttü. ABD ve Çin'in ardından yeni Ankara Stadyumu, 285 metre ile dünyanın en uzun çelik çatı açıklığına sahip 3. proje olacak.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da AK Parti İl Danışma Meclisi programında konuşuyor. Oraya döndük efendim.
10: Sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan, bu coşkulu salondan İstanbul'un 39 ilçesini 16 milyon İstanbullu kardeşimizin her birini yürekten selamlıyorum. Her zaman olduğu gibi yine müstesna bir kardeşlik ikliminde gerçekleştirdiğimiz İstanbul genişletilmiş İl Danışma Meclis toplantımızın ülkemize, milletimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizleri bir araya getiren il başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyor. Rabbim muhabbetimizi, dayanışmamızı daim eylesin diyorum. Bu vesileyle bugün bir kez daha kuruluşundan itibaren il başkanlığımızın bünyesinde Büyük Türkiye mücadelesine, güçlü Türkiye davasına omuz vermiş tüm yol arkadaşlarımı, tüm yöneticilerimizi şükranla anıyorum. Ahirete irtihal etmiş kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Öncelikle bir hususu memnuniyetle ifade etmek istiyorum. İstanbul İl Teşkilatımız İstanbul'daki belediyelerimiz

meclis üyelerimiz, elbette kadın ve gençlik kollarımıza maşallah tam bir adanmışlık içinde bir bayrak yarışı anlayışıyla şehrimize ve davamıza hizmet etmeyi sürdürüyor. Gönüller kazanmak, gönüller yapmak için çıktığımız bu kutlu yolculukta üye sayımızı artırarak, büyüyerek, güçlenerek yola devam ediyoruz. Mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı, hatta site site çalışarak Türkiye yüzyılını milletimizle birlikte inşa ediyoruz. Şehirleşmenin artmasıyla birlikte her site bir teşkilat anlayışıyla komşuluk hukukunu güçlendiren, gönüllere dokunan yeni nesil teşkilatçılık modellerinden birini ilk etapta İstanbul'da hayata geçirmeye başladık. Aksaçlılarımızın tecrübesiyle gençlerimizin dinamizmini harmanladığımız bu güzel faaliyetlerimizin yansımalarına bizzat şahit oluyoruz. Partimize yönelik teveccüh artmaya devam ediyor. AK Parti Türk siyasetinin çekim merkezi, cazibe merkezi olma vasfını daha da güçlendiriyor. Özellikle yeni üye seferberliğimizin başta İstanbul olmak üzere ülkemiz genelinde teşkilatlarımıza yepyeni heyecan kazandırdığını görüyoruz. Üye sayısı itibariyle Türkiye'nin açık ara birinci partisiyiz. Geçen ay açıklanan verilere göre üye sayımız 11 milyon 710 bine ulaştı. Son 6 ayda 166.612 kardeşimizi saflarımıza dahil ettik. İstanbul teşkilatımız üye seferberliğimizin adeta lokomotifi oldu. Son 15 ayda sadece İstanbul'da partimize 253.000 yeni üye kazandırdık. Böylece İstanbul'da üye sayımızı 2.198.000'e çıkardık. En çok üye yapan ilçelerimiz ise sırasıyla Beyoğlu, maşallah, Ataşehir, Kartal, Fatih ve Zeytinburnu oldu.

Ama durmak yok ha. Yola devam. Yola devam. İstanbul İl Teşkilatımızın partimize kazandırdığı 253 bin yeni üyemize, aramıza hoş geldiniz diyorum. Yeni üyelerin partimize kazandırılmasında emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bu seferberlikte 39 ilçemiz arasında ilk 5'e giren ilçe teşkilatlarımızı ayrıca kutluyor, başarılarının katlanarak devam etmesini ümit ediyorum. Şahsıma sizler gibi gayretli, sizin gibi inanmış yol arkadaşları bahşettiği için Rabbime her zaman hamd ettiğimi burada bir kere daha ifade ediyorum. Değerli kardeşlerim, bakınız sadece üye sayısı bakımından değil, toplumsal temsil açısından da ülkenin en büyük siyasi hareketiyiz. 86 milyonun tamamına aynı nazarla bakıyor, hiçbir ayrım yapmadan her bir vatandaşımızı aynı muhabbetle bağrımıza basıyoruz. Onun için AK Parti, bu ifademe dikkat edin, AK Parti bir Türkiye kitabıdır diyoruz. Onun için burada herkese bir sayfa var. Herkesin hikayesine yer var diyoruz. Bundan 25 yıl önce AK Parti'yi kurarken siyasetimizi işte bu temel ilkeler üzerine bina ettik. 25 yıldır da bu ilkeler istikametinde siyaset yapıyoruz. Bilinmesini isterim ki AK Parti'nin cümle kapısı millete sevdalı olan, millete hizmet aşkıyla yanan herkese sonuna kadar açıktır. Bu çatının altında Türkiye merkezli siyaset yapmak, Türkiye'ye hizmet etmek isteyen her bir insanımıza yer vardır. Türkiye yüzyılı hedefine giden yolda İlkelerimizi benimseyen herkes de partimizin çatısı altında bir olmak, beraber olmaktan, birlikte omuz omuza yol yürümekten biz sadece şeref duyarız, bahtiyarlık duyarız. Yolunu ayırana uğurlar olsun dediğimiz gibi yolumuza ve kolumuza girene de hoş geldin der, bağrımıza basar, Allah izin verirse mezara kadar da onlarla yol arkadaşlığı yaparız. Şimdi 14 Ağustos'ta kuruluşumuzun 25. yıl dönümünü idrak edeceğiz. İnşallah Ankara'da coşkulu bir mitingle 25. yaşımızı kutlayacağız. Şanla, şerefle, milletimize hizmetle geçirdiğimiz bu 25 yıla baktığımızda gördüğümüz şudur değerli kardeşlerim.
AK Parti yıldan yıla büyüyen, güçlenen, büyüdükçe ve güçlendikçe de tıpkı bir yıldız gibi Türk siyasetinde parlayan bir partidir. AK Parti kendisiyle birlikte Türkiye'yi de büyüten, Türkiye'nin itibarını tüm dünyada yükselten, Türkiye'nin gücüne güç katan bir partidir. AK Parti aynı zamanda Türkiye'de siyasete kalite kazandıran, siyasetin sadece pratiğini değil, paradigmasını da dönüştüren devrimci bir partidir. Evet. Kim ne

ederse desin. Kim hangi ham hayali kurarsa kursun. AK Parti budur. AK Parti'nin farkı budur. Siyasal vizyonu budur.

Ahlaki üstünlükte, psikolojik üstünlükte, işte burada bu çatı altındadır. Bugün büyük AK Parti ailesine intisap eden belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize sizler adına aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. İlçelerine hizmet çabalarında her zaman yanlarında olacağımızı önemle vurgulamak istiyorum. Aziz kardeşlerim, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, AK Parti ve Cumhur İttifakı'na yönelik artan ilginin sırrını çözmek için öyle detaylı analizlere, beyin fırtınalarına gerek yok. Yalnızca son günlerde muhalefet cephesinde yaşanan tartışmalara ve bunların niteliğine bakmak bile bunu anlamak için kafidir. Bizim gündemimizde onların gündemi arasında dağlar kadar fark var. Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Biz plan üretirken, proje üretirken, milletimizin derdine çare üretirken onlar sadece ve sadece gerilim, çatışma, hakaret ve polemik üretiyor. Şuraya özellikle dikkatlerinizi çekiyorum. Bizim gündemimizde Körfez'le Avrupa'yı ülkemiz üzerinden ticari olarak birbirine bağlayacak olan kalkınma yolu projesi vardır. Eskisi ve yenisiyle onların gündeminde ise kimin figüran, kimin proje, kimin hain olduğunu tespit etmek var. Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, il ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var. Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok. Ne ekonomide, ne şehircilikte, ne dış politikada, ne de iç siyasette bize ve millete faydası olacak, bizim ufkumuzu açacak hiçbir önerileri yok. Biz ise tüm bu zorlu konjonktüre rağmen Türkiye'yi kalkınma rotasında tutuyor, insanımızın sıkıntılarına çare bulmaya gayret ediyoruz. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, sizin her gün yaşadığınız gibi bugün trafiğin yanı sıra İstanbul'un en önemli sorunlarından biri kentsel dönüşüm meselesidir. İstanbul çarpık ve sağlıksız kentleşmenin yoğun olduğu bir şehrimizdir. İstanbul'un yapı stokunu güçlendirmek siyasetten öte hepimiz için bir milli güvenlik sorunudur. Bu anlayışla
iktidar olarak şu anda her iki kentsel dönüşümden birini İstanbul'da yapıyoruz. Şehrimizin dört bir yanında riskli yapıları hızla dönüştürüyor, İstanbul'u daha güvenli hale getiriyoruz. Bugüne kadar İstanbul'da yaklaşık 1 milyon bağımsız bölümü yeniledik. Yarısı bizden kampanyamızla 377 bin konutu dönüştürüyoruz. Sadece kentsel dönüşümle değil, dar gelirli insanlarımıza yönelik sosyal konutlarımızla da İstanbul'un yapı stokunu yeniliyoruz. Kuralarını çekip yapımına başladığımız ev sahibi Türkiye projemizle 100 bin sosyal konutu şehrimize kazandırıyoruz. Kiralık sosyal konut uygulamamızın ilk adımını Bismillah diyerek İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutla atıyoruz. Eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz. Talep toplayıp adil ve şeffaf bir şekilde noter huzurunda kura usulüyle hak sahiplerini belirleyeceğiz. En önemlisi bu konutlarımız bulunduğu bölgedeki piyasa raiç bedelinin altında kiralanacak. Kira sözleşmelerimiz 3 yıllık olacak. 3 sene sonra evlerin tahliye ve bakım süreçleri tamamlanacak ve bu konutlar kura ile belirlenen yeni ihtiyaç sahiplerine devredilecek. Böylece on binlerce dar gelirli ailemize bu sirkülasyon içinde rahat bir nefes aldıracağız. İstanbullu vatandaşlarıma şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bir diğer müjdemiz de esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırılan hazine destekli işletme kredilerinin limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya çıkarıyoruz. İş yeri, taşıt ve makina tesisat alımına yönelik yatırım kredilerinin limitlerini de 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya yükseltiyoruz. Yeni limitlerimizin de esnaf kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Kıymetli yol arkadaşlarım, burada bir temennimi tüm samimiyetimle ifade etmek arzusundayım. Ülkemizdeki muhalefetin de bizim vizyonumuzu paylaşması, bizimle aynı ufka bakması bilhassa Türkiye'nin hayrına olacak konularda bizimle aynı hassasiyeti taşıması dün olduğu gibi bugün de en büyük arzumuzdur. Millet değişirken, ülke değişirken, dünya değişirken bu değişime paralel olarak AK Parti ve Cumhur İttifakı kendisini sürekli yenilerken muhalefetin yerinde sayması hatta geriye gitmesi ülkemize yakışan bir durum değildir. Şurası bir gerçek ki Türkiye'den kopuk, milletin gündeminden kopuk, daha vahimi hayatın ve siyasetin gerçeklerin

Dinden kopuk bir muhalefetin bu ülkeye hiçbir hayrı dokunmaz. Aynı şekilde suç örgütleriyle, rant şebekeleriyle bağını kesemeyen, sırtını Türkiye ile hesabı olan bir takım güç odaklarına dayayan bir muhalefet de Türkiye'ye ve Türk demokrasisine fayda getirmez. Siyasi yelpazenin hangi kanatında olursa olsun muhalefet partilerinin de artık Türkiye'nin standartlarına çıkmasının vakti gelmiştir. Türkiye hepimizin ortak paydasıdır. Türkiye Cumhuriyeti hepimizin müşterek yuvasıdır. Hangi kökenden olursak olalım, hepimiz Türk milletinin fertleriyiz. Ülkenin ve milletin yüksek çıkarları söz konusu olduğunda ortaklaşmak, bir araya gelmek, aynı zeminde buluşmak mecburiyetindeyiz. Bu kendini Türk milletine ait hisseden herkes için milli bir ödevdir. Şimdi değerli kardeşlerim, biliyorsunuz Cumhur İttifakı olarak ülkemizin terör meselesini çözmek için çok önemli bir süreç başlattık. Terörsüz Türkiye sürecimizi herhangi bir yol kazası olmadan bugüne kadar getirmeyi başardık. 40 yıldır Türkiye'ye ayak bağı olan, 40 yıldır enerjimizi, kaynaklarımızı, zenginliğimizi adeta tüketen, 40 yıldır on binlerce insanımızın hayatına mal olan bu meselenin çözülmesi hususunda ciddi bir beklenti, toplumumuzda ciddi bir talep var. Halkımız ülkemize ekonomik faturası 2,3 trilyon doları aşan bu sorunun artık kalıcı biçimde çözülmesini istiyor. Bunu da AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak elbette siyaset kurumunun da desteğiyle bizim başaracağımıza inanıyor. Biz de bu inancın boşa çıkartılmasını asla ve asla istemiyoruz. Meselenin çözümü noktasında toplumun farklı kesimlerinde oluşan güçlü mutabakatın heba edilmemesi, gündelik siyasetin gelip geçici hesaplara kurban edilmemesi gerektiği inancındayız. Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile zaten ilk günden itibaren yapıcı ve samimi tavrımızı pek çok defa ortaya koyduk. Çözümsüzlükten yana değil, çözümden yana olduğumuzu, bunun için son derece hasbi bir mücadele verdiğimizi her kritik kavşakta aziz milletimize çok net biçimde gösterdik. İnşallah önümüzdeki günlerde de aynı yapıcı tavrı sürdüreceğiz. Hazırlıklarımızı tamamladığımız yasal düzenlemenin Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte sürecin ivme kazanmasını temenni ediyoruz. Milletin sorunlarını çözmeyi şiar edinmiş tüm partilerimizin katkısıyla inşallah bu meseleyi bir an önce hal yoluna koymak durumundayız. Ümit var tutumumuzu kurarken elbette riskleri de göz ardı etmiyoruz. Süreci istismar etmek isteyenler olacağını iftira ile, karalama ile, çarpıtma ile bu süreci engellemeye çalışanlar olacağını kuşkusuz çok iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle onlara fırsat vermeyeceğiz. Aklı selimle, sağduyuyla, sabırla hareket edecek. Tarihlere gelmeden inşallah

süreci menziline ulaştıracağız. Gayemiz terör engelini aradan çekip alarak Türkiye'yi kardeşlik içinde, birlik ve bütünlük içinde güçlendirilmiş huzur atmosferi içinde geleceğe hazırlamaktır. Şüphesiz

0: bu konuda çok daha fazla gayret göstermenizi rica ediyorum. Özellikle önümüzdeki haftadan itibaren yaz boyunca herkese ulaşalım ve her bir kardeşimize bu süreci etraflıca anlatalım. Buna hazır mısınız? Buna var mısınız? Terörün bu ülkeye olan 2,3 trilyon dolarlık faturasını anlatalım. Ülkenin inşallah bu sorundan kurtulduğunda neler kazanacağını anlatalım. 40 yıllık bu parantez kapandığında milletimizin tamamının nasıl huzura kavuşacağını anlatalım. Sizlere güveniyorum. Sizlerden çok çalışmanızı, kapı kapı dolaşmanızı bekliyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle İstanbul genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantımızın bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.
1: AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a...
2: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daydı. AK Parti il teşkilatlarının buluştuğu bir toplantıda konuşma yaptı. AK Parti'nin 20 yılın üzerindeki başarısını, büyümesine dair ifadeleri vardı. İlçe ilçe teşkilatlardaki büyümelere dair verileri paylaştı. Aynı zamanda da ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörist Türkiye süreciyle ilgili açıklamaları oldu. Bu süreçte gidilen yolda süreçteki riskleri göz ardı etmiyoruz dedi. Yasal düzenlemeye vurgu yaptı. Yasal düzenlemeyle ivme kazanacağımızı umuyorum ifadesini kullandı ve şimdiye kadar bu süreci kazasız belasız bugüne kadar getirmeyi başardık. Meselenin çözülmesi için toplumda da ciddi bir beklenti olduğuna dair ifadeleri oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ve şimdi ise kendisine bir görebildiğimiz kadarıyla plaket takdim edilecek il teşkilatları tarafından 11 milyondan fazla AK Parti üyesi olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tek tek hangi ilçelerde özellikle son dönemde yaşanan artış olduğunu da gözler önüne serdi. Beyoğlu'nun birinci sırada yer aldığını ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Üye katılımı en fazla Beyoğlu, İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı dedi. Tek tek bu katılımı sağlayan Gençlik Teşkilatı'na, Kadın Kolları Teşkilatı'na teşekkür etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aynı zamanda gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Az önce de vurguladım. Bu meselenin çözülmesi konusunda güçlü bir mutabakat olduğundan bahsetti. Cumhur İttifakı vurgusu yaptı. Çözümsüzlük değil, çözümden yana dedi. Bizim gündemimizde bu var ifadesini kullandı. Ve aynı zamanda terörsüz Türkiye sürecini şimdiye kadar herhangi bir yol kazası olmadan da bugüne kadar taşıdıklarına dair ifadeleri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasal çerçeveden bahsetti. Kısa süre içerisinde de bunun tamamlanacağını vurguladı. Terörsüz Türkiye sürecini yol kazası olmadan bugüne kadar getirmeyi başardık. Bu meselenin çözülmesi için toplumda ciddi bir beklenti var ifadesini kullandı.
1: Üye kampanyamızda İstanbul'da üçüncü olan ilçemiz Kartal.
2: Tabii özellikle bölgesel gelişmeler neticesinde bu süreçte riskleri göz ardı etmiyoruz dedi. Yasal düzenlemenin meclise gelmesiyle bu sürecinde ivme kazanmasını temenni ediyoruz diye de ekledi açıklamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan efendim. Evet, kendisine bir plaket takdim edildi teşkilatlar tarafından. AK Parti bir Türkiye kitabıdır dedi. Önemli bir ifadeydi, yeni bir ifadeydi. Burada herkesin hikayesine de bir yer var ifadesini kullandı. İç Kongre Merkezi'nde AK Parti'nin İstanbul İl Danışma Meclis Programı düzenleniyor şu saatleri itibariyle. İstanbul İl Teşkilatımız, İstanbul'daki belediyelerimiz, meclis üyeleri...

0: Gençlerimiz, kadın ve gençlik kollarımıza maşallah dedi. Adanmışlık ve bayrak yarışı anlayışıyla davamıza, şehrimize hizmet etmeyi sürdürüyoruz ifadesini kullandı. Üye sayısından bahsetti. Geçen ay yeni veriler bunlar. Geçen ay açıklanan verilere göre üye sayımız 11 milyon 710 bine ulaştı. Son 6 ayda 166.612 kardeşimizi de saflarımıza dahil ettik dedi. Sadece son 15 ayda İstanbul'da partimize 252 bin yeni üye kazandırdık ve totalde İstanbul'daki üye sayımızı da 2 milyonun üzerine çıkardık. Rakam 2 milyon 198 bin bu arada. Az önce de ifade ettiğim gibi en çok üye yapan ilçeler AK Parti'de Beyoğlu sırasıyla Ataşehir, Kartal, Fatih ve Zeytinburnu oldu. Bu verileri Cumhurbaşkanı Erdoğan teşkilatlarıyla ve kamuoyuyla paylaştı. İstanbul'daki süreçten bahsetti, kentsel dönüşüm sürecinden. Çarpık ve sağlıksız kentleşmenin yoğun olduğu bir şehirdir. Yapı stoğunu güçlendirmek siyasetten öte bir milli güvenlik sorunudur dedi. Şu an her iki kentsel dönüşümden birini İstanbul'da yapıyoruz. Şehrimizin dört bir yanında riskli yapıları dönüştürüyoruz ifadesini kullandı. Ve ülkemize özellikle de Cumhur İttifakı terör meselesinden bahsetti. Terörsüz Türkiye sürecini biraz açtı bu konuşmalarında. 40 yıldır Türkiye'ye ayak bağı olan, enerjimizi, kaynaklarımızı, zenginliğimizi tüketen on binlerce insanımızın hayatına mal olan bu meselenin çözülmesi hususunda ciddi bir talep var toplumda. Halkımız, ülkemize ekonomik faturası 2.3 trilyon doları aşan bu sorunun artık kalıcı bir biçimde çözülmesini istiyor. Bunu da AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak elbette siyaset kurumunun da desteğiyle bizim başaracağımıza inanıyorum. Biz de bu inancın boşa çıkartılmasını istemiyoruz dedi. Meselenin çözümü noktasında toplumun farklı kesimlerinde oluşan güçlü bir mutabakattan da bahsetti ve bu mutabakatın heba edilmemesi, günlük siyasetin geçici hesaplara kurban edilmemesi gerektiği inancındayız ifadesini kullandı. MHP ile ilk günden itibaren yapıcı ve samimi tavrımızı defalarca ortaya koyduk. Çözümden yana olduğumuzu, bunun için hasbi bir mücadele verdiğimizi her kritik kavşakta net bir biçimde gösterdik. İnşallah önümüzdeki günlerde de aynı yapıcı tavrı sürdüreceğiz dedi. Yasal düzenlemenin biliyorsunuz önümüzdeki hafta artık meclise gelmesi bekleniyor. Buna dair de yasal düzenlemenin meclise gelmesiyle sürecin ivme kazanmasını temenni ediyoruz. Milletin sorunlarını çözmeyi şiar edilmiş partilerin katkılarıyla bu meseleyi bir an önce hal yoluna koymak durumundayız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet, muhalefete yönelik eleştirileri de vardı. Bu arada yeni gelişmeler yaşanıyor. Bunları da aktaralım. Bazı CHP'li belediye başkanlarının AK Parti'ye geçişi söz konusu. Bunlardan biri Tuzla Belediye Başkanı efendim. AK Parti'de yeni bir gelişme olarak ekranlarımıza yansıtıyoruz. Şu anda bu programda bazı CHP'li belediye başkanlarının da AK Parti'ye geçtiğini canlı olarak ekranlarımıza taşıyoruz efendim. Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi programında CHP'den yeni katılımlar var AK Parti'ye.
1: Evet, Kadın Kolları Genel Başkanımız Sayın Tuğba Aşkarcan'ı sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen.
0: Evet, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine rozetini takmasıyla beraber AK Parti'ye geçen belediye başkanı oldu efendim. Bu yeni gelişmeyi de sizlere aktarmış olalım. Haklı yine belediye başkanlarının da daha önce AK Parti'ye katılımı söz konusuydu. Bu yeni gelişmeyi de paylaşıyoruz şu anda canlı görüntülerle. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl AK Parti'ye geçti. Bir süredir özellikle kendi sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlarla beraber eleştirilerin hedefinde olan bir isimdi.
1: Tuzla
0: Bu arada 4 ya da yanılmıyorsam 3 CHP'li

0: Belediye Başkanı AK Parti'ye şu saatler itibariyle geçiyor. Başkanımızı, ilçe başkanımızı ve meclislerimizi Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taktığı rozetle AK Parti'ye katıldılar. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin İstanbul İl Danışma Meclis Programı'nda konuştu. Teşkilatın şimdiye kadar... Evet, teşkilatının şimdiye kadar yapmış olduğu başarılardan bahsetti. Rakamsal başarıları da paylaştı aynı zamanda. Bu arada...
1: Sayın Fevzi Varlı ve Çekmeköy AK Parti ilçe başkanımız Sayın Fatih Sırmacı.
0: Arkadaşlarım beni düzelsin ama anladığım kadarıyla Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez de AK Parti'ye şu an katılan bir diğer isim oldu. Evet. An itibariyle de kendisine rozetini i̇şte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takıyor efendim.
1: Gel, sen de katıl. Gel şimdi.
0: Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez de
1: Çekmeköy'ümüze icraatlerin en iyisini
0: AK Parti'ye katılan CHP'li isim oldu işte ve rozetlerde bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı. Hem Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl hem de Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez artık AK Partili.
1: Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.

0: Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez artık AK Parti'de, aynı zamanda Tuzla Belediye Başkanı.
1: Durmak yok. Hep en yükseğe, hep en ileriye.
0: Eren Ali Bingöl'de
1: ediyoruz.
0: AK Parti'ye katılan
1: ilçelerimize, şehirlerimize isim oldu efendim. İçin büyük AK Parti ailemiz büyümeye devam ediyor.
0: Evet, rozetler bizzat işte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından işte takıldı kendilerine.
1: Çekmeköy Belediye Başkanımız Sayın Orhan Çerkez'e, meclis üyelerimize, ilçe başkanımız Sayın Fatih Sırmacı'ya çok teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı doğruluyoruz.
0: Evet, rozetler bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belediye başkanlarına, CHP'li belediye başkanlarına takıldı. Tekrar edelim. Çekmeköy Belediye Başkanı artık AK Parti'de Orhan Çerkez'e rozetini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Aynı zamanda CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'de artık AK Partili. Yine kendisine de rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin İstanbul İl Danışma Meclisi programında konuştu ve sonrasındaysa AK Parti'ye geçen isimlere, CHP'li isimlere bizzat rozetlerini kendisi taktı. Bu arada Şile Belediye Başkan Vekili de AK Parti'de AK Parti'ye geçen bir başka isim oldu. Bunu da aktaralım. Bu da yeni bir gelişme ve bizzat rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Sacit Aslan'a takıldı.
1: İşte AK Parti.
0: Aslında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yerine göreve gelen bir isimdi. Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, affedersiniz düzeltiyorum. Sacit Terzi'ye de rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat kendisi taktı. Ve böylelikle CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl artık AK Partili. Yine Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez artık AK Partili. Ve Sacit Terzi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozetini kendisine takmasıyla beraber AK Parti'ye geçen bir diğer isim oldu. Bu gelişmeler yaşanıyor şu anda bu program dahilinde.
1: Değerli belediye başkan vekilimizi, meclis üyelerimizi, ilçe başkanımızı yerlerine davet ediyoruz. Teşekkür ediyoruz.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu programda açıklamalarda bulundu. Partisinin teşkilatlarının son dönemde en başından itibaren partiyi taşıdığı yere dair AK Parti bir Türkiye kitabıdır dedi. Burada herkesin hikayesine bir yer var ifadeleriyle başladı konuşmasına. Özellikle

0: İstanbul Teşkilatı'na, belediyelerine ve meclis üyelerine, kadın ve gençlik kollarına teşekkür ederek başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Devamında üye sayısındaki artıştan bahsetti. Büyüyerek, güçlenerek yola devam ediyoruz dedi. Mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı, hatta site site çalışarak Türkiye yüzyılını milletimizle inşa ediyoruz. Şehirleşmenin artmasıyla her site bir teşkilat anlayışıyla komşuluk hukukunu güçlendiren, gönüllere dokunan yeni nesil teşkilatçılık modellerinden birini ilk etapta İstanbul'da hayata geçirmeye başladık dedi. 11 milyon 710 bine ulaştığını söyledi. AK Parti teşkilatlarına üye olanların sayısını ve son 6 ayda da yaklaşık 166.612 kişiyi saflarımıza dahil ettik dedi. Ve devamında da bu verileri paylaşmayı sürdürdü. Bu yeni gelişmelere beraber tanıklık ediyoruz. Tekrar edelim. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkes ve aynı zamanda Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi AK Parti'ye geçmiş oldu. Bu katılımla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozetleri kendilerine takdim edildi efendim.
1: Rozet kılalım.
0: Bu törende AK Parti'ye katılan CHP'li belediye başkanlarının dün akşam saatlerinde devlet üzerinden istifa ettikleri bilgisi de dolaşmıştı. Bunu da aktarmış olalım. Aslında bu katılım dün itibariyle az da olsa biraz da olsa netleşmeye başlamıştı. Ve bugün itibariyle bu programda bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozetleri takılarak bu isimler Tuzla, Çekmeköy ve Şile belediyeleri AK Parti'ye geçmiş oldu.
1: Evet, AK Parti ailemize katılım gösteren Sayın Yakup'un da çok teşekkür ediyoruz. İlçe Başkanımız Sayın Salim Çetinkaya ve Ümraniye Belediye Başkanımız Sayın İsmet Yıldırım'a çok teşekkür ediyoruz. Ve Ümraniye'mize daha güçlü hizmet etmek için hep birlikte el ele veriyoruz. Teşekkürler Ümraniye. Ümraniye'ye bizden selamlarımızı iletin lütfen. Sizleri aşağıya alıyoruz. Buyurun lütfen. Saygılarımızı uğurluyoruz. Teşekkür ederiz. Şimdi de son olarak büyük AK Parti ailemize CHP'den katılım gösteren Beyoğlu Mevsiyemiz Sayın Recep Yamak. Ve evet. Beyoğlu İlçe Başkanımız Sayın Kasım Fırat'ı sahneye davet ediyoruz.
0: Evet, Beyoğlu CHP İlçe Meclis Üyesi ve yine CHP'li bir isim Beyoğlu Belediyesi'nden de AK Parti'ye bir geçiş oluyor şu sıralar. Sadece başkanlık düzeyinde değil, meclis üyelerinden de bir katılım var.
1: Büyük
0: CHP'li
1: AK Parti ailemize hoş geldiniz.
0: Meclis üyelerinden de bir katılım söz konusu efendim.
1: Büyük AK Parti ailemiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Siz teşkilatlarımızın...
0: Son 15 ayda sadece İstanbul'umuza 252 bin yeni üye kazandırdık dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İstanbul'daki üye sayısına dair bir veri paylaştı. İstanbul'da AK Parti'ye üye olan sayı 2 milyon 198 bine çıkardık dedi. En çok üye yapan ilçelerin başında Beyoğlu, onun sırasıyla Ataşehir, Kartal, Fatih ve Zeytinburnu'nu takip ettiğini açıkladı.
1: Başkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz.
0: Evet, haber bültenini noktalıyoruz. Görkem İldaş yolun başındayken programıyla sizlerle olacak. Hoşça kalın, iyi akşamlar.

0: Tercihleri devam ederken bir yandan da seneye sınava girecek arkadaşlar var. Olanı biteni izliyorlar. Seneye için ders çıkarmaya çalışıyorlar. Ve hatta duydum ki biz çalışmaya başladık, ne yaz tatili diyor. Özellikle seneye sınava girecek hem LGS öğrencileri hem YKS öğrencileri. Ben bunu duyunca Görkem ablaları olarak çok erken değil mi? Yani biraz tatil yapsalar ya diyorum. Konuğuma az önce sordum, o da erken değil dedi. Ne zaman başlasınlar dedim. Hemen. Mümkünse hemen dedi. Doping Hafıza Ürün Yönetim Direktörü Sayın Emre Kılavuz bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi soyadınız mesleğinize karar vermiş zaten siz doğduğunuzda, öyle mi?
1: Evet, evet, kesinlikle. Böyle bir iş yapacağım çok önceden belliydi.
0: Ya şimdi ben konuğumun... Yani her konuğumuzun özgeçmişine değinmiyoruz ama gerçekten ilham verici bir özgeçmişi var efendim. ODTÜ fizik mezunu, üstüne tekrar Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne yüksek lisansını yapmış. Kurumsal hayatta çok fazla tecrübesi var. Bunlar pek çok gence de ilham verecek şeyler. Yani fizikte başlayan yolculuk eğitim fakültesine evrilmiş. Bir insanın hem çok yönlülüğü, hem de iyi bir eğitim aldığınızda yolu istediğiniz zaman başka yöne çevirebilme esnekliği. Öyle değil mi? Yani bu anlamda da bir örneksiniz bence şu anda.
1: Teşekkür ediyorum. Yani adaptasyon becerisi şu an günümüzde öğrenciler için çok önemli bir beceri. Birçok noktada aslında yaptığımız işleri de hep bunları döndürmeye çalışıyoruz. Yeni yüzyılın en çok ihtiyaç duyulan becerisi. Zamanında buna sahip olduğum için şanslıyım. Şimdi de öğrencilerimiz buna sahip olsunlar diye uğraşıyoruz aslında.
0: Biz de şanslıyız sizi konuk ettiğimiz için. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi şundan başlamak istiyorum. YKS'de zorlanıyorlar ya bazı öğrenciler.
1: Evet.
0: Çok çalıştım. Elimden geleni yaptım. Ama olmadı hikayesi. Ya ne yapalım, bu çocuğun da kapasitesi böyle. Ya bu kadar çok da çalıştı. Gözümüzün önünde emek de vardı mı diyeceğiz. Bu sınavı daha zor yapan değişkenler neler?
1: Aslında konuya iki başlık altında yaklaşmak doğru. Bunun birincisi YKS'nin kapsam büyüklüğünün çok fazla olması. YKS'ye yazılanan bir öğrenci tüm lise müfredatından, 9, 10, 11, 12. sınıf müfredatından sorumlu. Ve bu yaklaşık 750-800 konu ediyor. Her konuyu belli bir seviyede çalışması, öğrenmesi, her konuyla ilgili belki binlerce soru sorması, çözmesi demek. Ve burada ikinci kritik nokta da unutma eğrisi dediğimiz şey. Öğrenciler aslında öğrendikleri bir konunun %80'ini ilk birinci ay tekrarlamazsa unutuyorlar. Ya bu 800 konuyu baştan başladıkça aslında unutma eğrisiyle beraber neredeyse katlanılması, tüketilmesi çok büyük bir kapsama dönüştürüyor. İkinci büyük değişken de aslında bu bir duygusal maraton günü sonunda. Stres, kaygı seviyesi öğrencilerin bütün hayatlarını, bu sınavdaki gelişimlerini çok etkiliyor. Yani stres dediğimiz öğrencinin kortizol seviyesi ve maalesef kortizol beynin geri çağırma blokajı. O bilgiyi aslında öğrencilerimizden hep duyuyoruz ya, ben biliyordum ama hatırlayamadım.
0: Evet.
1: Bu tamamen o an beynin aslında yüksek kaygı seviyesi yüzünden bloke oluyor olması, o bilgiyi geri çağıramıyor olması demek. Bunun pozitif tarafı da motivasyon ve öz yeterlik bilinci. Yani yapabilirim bilincinin yükselmesi. Aslında temel istediğimiz şeyler bunlar. Öz yeterlik bilinci yüksek olan öğrenciler sınava neredeyse %25-%30 önde başladılar. Çünkü akademik başarıyla çok korole, çok büyük bir değişkeni açıklıyor öğrencilerin bunu yapabilirim duygusu ve motivasyonları.
0: Yani aslında ne biliyorumdan çok bu bildiğimi ne kadar aktarabiliyorum. Çünkü
1: kesinlikle.
0: Siz ne biliyorsunuzu anca aktardığınız kadarını ölçebilen sınavlar bunlar. Ama bazısı da bunu sanatçı ruhlu çok fazla çocuğumuz da var. Bazen onu da ölçmüyor. Yani onu da söyleyelim. Bu sınavda başarısız olmak demek çocuğun başka yetenekleri olmayacağı anlamına da gelmiyor. Ama sınavı doğru okumak
1: kesinlikle.
0: Ve bu anlamda doğru bir sistemle ve yöntemle de eşleşmek. Ya o kişinin tanıdıktan sonra mı planını yapmak? Ya bu anlamda elinizde çok fazla örnek var doping hafızı olarak yıllardır.
1: Evet.
0: Son bu öğrendiklerinizden bu sene artık farklı yapmaya başladığınız ya da özellikle bize duyurmak istediğiniz, bakın şuna dikkat edin dediğiniz neler var?
1: Süper. Aslında YKS'nin bu zorlu kapsamından bahsettik. Bizim temel çalışmalarımız ürün geliştirme, sonuçta bir ürün yöneticisi olarak da öğrenci için 3 temel kritik bileşene ihtiyacımız var. Öğrencilerin YKS'de başarılı olmaları için. Bunların birincisi, kişiye özel bir strateji lazım. Kişiye özel bir plan geliştirmek lazım. O yüzden ilk noktada öğrencilerle tanıştığımız anda onların hazır bulmuşluklarını ölçüyoruz. Hangi konuda ne eksiği var? Ne kadar gelişim alanı var? Bunun yanında motivasyonu, stres seviyesi ne düzeyde? Hedefi ne? Hayali ne? Öğrencinin profilini, hem akademik profilini hem de duygusal profilini oluşturuyoruz. Ve sonrasında o adım adım planlama aşaması başlıyor. Orada bahsettiğim gün gün hangi konuyu çalışmalıyım, ne zaman deneme çözmeye başlayıp ne zaman yeni konuya geçmeliyim, öğrencinin kendi başına yapmasının oldukça zor olduğu bir süreç. Hı hı. Bu yüzden biz burada sınav koçları kullanıyoruz. Öğrenciler sisteme dahil olduğu anda bu birebir desteğe çok ciddi anlamda ihtiyaç duyuyorlar. Hem onlarla gün gün akademik plan yapıyorlar, ne derinlikte ne çalışması gerektiğini söylüyorlar, hem de düzenli olarak motivasyon çalışıyorlar. Hı. Stres seviyesi

0: üyelerini yönetiyorlar. Son bölümde de aslında bu kişiselleştirilmiş öğrenme, kişiselleştirilmiş öğrenme patikaları bu süreçte bizim en çok işlevselliğini gördüğümüz, en çok sonuç getirdiğini gördüğümüz yaklaşımlar. Öğrencilerin her biri farklı mizaca sahipler. Bazıları açık anlatımlarla öğreniyor, bazıları akıl haritalarıyla, bazıları özetlerle ya da soru çözerek. O yüzden öğrenciye özel bir öğrenme patikası sunmak ve bu patika boyunca da desteklemek maalesef sürecin vazgeçilmez bir noktası. Her an geri bildirim alması, ihtiyaç duyduğunda, anlamadığı yerde, Emre bu konuda biraz takıldın, istersen bu konuyu sana bir özel öğretmen anlatsın deyip o an birine bağlanmak, geri bildirimi o anda almak çok ciddi bir değişken, sonucu çok belirleyen faktörlerden. Ya biz de genel olarak hep bu bileşenler üzerine yatırım yapıp ürünü akademik bilimsel araştırmalara yönelik çalışmalarla, özelliklerle donatmaya, geliştirmeye çalışıyoruz.
1: Şimdi öğrenme patikası dediniz. Çok da güzelmiş bu ifade şekli. Bu öğrenme patikasında yürürken de sürekli de resim değişiyor.
0: Tabii ki.
1: Yani şimdi artık böyle 2028'de geçen bir konuğumuz dedi ki yani dedi çok fazla şaşıracaklar, sil baştan bir şeyle karşılaşacaklar. Her ne kadar Milli Eğitim şu anda öyle olmayacak dese de Maarif modeliyle başlanılan yolda bambaşka bir sınav karşılarına çıkacak. Belki sınavın adı aynı olacak ama içerik çok değişecek dedi. Dolayısıyla bu öğrenme yolculuğunda değişecek resmi sizden önce görüp bu patikada daha rahat yürümenizi sağlaması da önemli sanki işte bize eşlik eden eğitimcilerin, doğru mu?
0: Kesinlikle çok haklısınız. Yani bu önümüzdeki 2027 YKS son YKS olacak. Yani 4 yıl boyunca eğitim aldığı müfredatla son şansını deneyecek. Bu sene 11'den 12'ye geçenler ya da mezuna kalmış öğrenciler. O yüzden küçük bir tavsiye açısından da bu seneki sınava iyi hazırlanmaları, bir an önce başlamaları onların şansını arttıracaktır. Hmm. Erken başlayanların çok daha yüksek başarı gösterdiğini biliyoruz. Sonrasında gelecek şey birazcık daha beceri temelli, kavramsal, analiz, sentez sorularının yoğun olacağı bir sınav. Buna yönelik bir eğitim yaklaşımı var. Tüm dünya da bunun peşinde. Çok uzun zamandır biz de doping hafızası olarak yaklaşık 10 yıldır bu konuya yatırım yapıyoruz. Ve bu konuda geliştirdiğimiz öğrenme yöntemimizi biz VEY adını vermiştik. VEY, Who Are You'nun baş harflerinden geliyor. Sen kimsin yaklaşımı. Hmm. Bu bir öğrenme metodu. Öğrencilere geleceğin becerilerini kazanmalarını hedefleyen ve onların kim olduklarını, içindeki merakları, motivasyonları, hayallerini bulduklarında çok daha dünyaya iyi bir gözden bakacaklarını ve aslında kariyerlerini, kişiliklerini keşfedeceklerini düşündüğümüz bir yaklaşım. Bunu da bilimsel araştırmalarla taçlandırdık. Çok iyi seviyede makalelerimiz yayınlandı. Dünyanın en prestijli dergilerinden birinde Q1 seviyesinde makale olarak yayınlandı. Yani VEY öğretim yöntemi aslında bilimsel temellere atılmış, öğrencilere geleceğe hazırlayan bir yaklaşım. Kabul görüyor olması da bizi çok mutlu etti.
1: Ben bu makaleyi okudum yayın öncesi. Orada öğrenciler üzerinden yapılmış, nicel de bir araştırma. Sizin hani bunca yıldır temas ettiğiniz öğrencileri son dönemde iyice konuşmaya başladığımız işte bu nöro öğrenme, neuroscience değil mi? Bunlarla birleştirdiğimizde öğrenci nasıl daha iyi öğrenir? Akademik makale dediniz, sanki bu alanda biraz daha akademik makalelerle ölçümlemeye mi döndünüz? Yani önceden de bunu hep yapıyor muydunuz? Biz öğrenciler böyle öğreniyor, bir duralım. Çünkü artık yeni neslin de öğrenme şekli değişiyor ya.
0: Kesinlikle.
1: Aynı yöntemle öğretmeye devam etmek aynı sonucu vermiyor. Belki de bu modelleri çeşitleyip, şu an bence çoğu eğitim kurumu da bunun arayışındadır.
0: Evet evet, yani aslında araştırmalar hep bu yönde başladı. VEY'in yeni öğrenme yaklaşımının geçerliliğini, gerekliliğini kanıtlayan makalemiz yayınlandı. Sonrasında da 6-7 aylık bir deneysel çalışma yaptık. Yaklaşık tamam. 600 öğrenciyle, 300 deney, 300 kontrol öğrencisi. Hem deneyin sonunda hem de deneyin başında hem EEG cihazlarıyla, nörobilim verileriyle beyin dalgaları ölçüldü. Hem akademik testlere girdiler, başarı testleri, hem de ölçeklerle empatilerini, iletişim becerilerini, kritik düşünme, problem çözme becerilerini ölçtük. 6 ay boyunca da VEY ile eğitim aldı bu öğrenciler. Yani sonuçlar gerçekten çok şaşırtıcı ve ilham verici. Akademik başarıları %40'a yakın ciddi anlamda, istatistiksel olarak anlamlı gelişim gösterdi. Empati seviyeleri neredeyse sıfır olan öğrencilerin çok üst düzeylere çıktığını gördük. İşbirliği, problem çözme becerilerindeki artış bizi çok mutlu etti. Umarım yakın zamanda yayınlanır ve tüm dünyayla bu güzel haberleri paylaşırız.
1: Evet, ben de heyecanla bekliyorum. Empatiyi merak ettim mesela, benim alanımdan bir beceri, iletişim becerisi olarak baktığımızda. Peki yeni neslin empati düzeyi, iletişim becerisi, hep konuşuyoruz ya işte akran nezaketi azaldı mı, akran zorbalığı arttı mı, niye arttı? Yanıtlar işte buralarda biraz.
0: Kesinlikle.
1: Nasıl çıktı oralarda sonuçlar?
0: Yani düşündüğümüzün altında bir hazır bulmuşluk var. Öğrencilerin maalesef ciddi ekran kullanımları, dopamin etkileri şu an beyin dalgalarını çok ciddi anlamda etkiliyor ve empati becerilerini düşürüyor. O yüzden çok uzun zamandır üzerine yatırım yaptığımız bir şeyle ilgili bir yöntem geliştirmek ve yöntemin işe yaradığını, empatiyi geliştirdiğini

0: problem çözme becerisinin geliştiğini görmek bizi çok mutlu ediyor. Çünkü yapay zeka ile beraber en çok konuştuğumuz konu eğitim nereye gidiyor, ileride öğrencilerimizi ne bekliyor? İleride öğrencilerimizi aslında bir beceri dünyası bekliyor. Artık bilgi çok hızlı bulunabilen ve çok hızlı kullanılabilen bir dünya ama artık beceriler bundan sonraki hayatın belirleyicisi. Yani çok data paylaşılıyor, çok veri paylaşılıyor ama yani şu an ilkokuldaki öğrencilerin %70'i henüz adını bile bilmediğimiz mesleklerde çalışıyor olacak.
1: Evet.
0: Artık bir mesleğe hazırlanmak diye bir şey kalmadı. İleride bizim için kritik olacak hangi beceriler var? Biz bu becerileri kullanarak gelecekte nasıl iyi bireyler, mutlu bireyler ve iş sahibi olacağız? Buna yönelik çalışmalar yapmak gerekiyor. Bu bahsettiğimiz çerçevede tamamen bu geleceğe hazırlık becerileriyle ilgili aslında.
1: Ben zaman zaman programlarda örnek veriyorum. Robert Falcam'ın bir kitabı var. İşte ne biliyorsam anaokulunda öğrendim. Hani biz eğitimin seviyesi arttıkça bilgelik artacak zannediyoruz. Yazar diyor ki işte ne biliyorsam anaokulundaki o kum havuzundaymış meğerse bilgelik. Hani öğreniyoruz ya işte arkadaşını itme, saygı duy, temiz ol, işte başkasına şöyle davran. Bunları sonra unutuyoruz. Yani yol kat ettikçe. Bir de gördükçe etkileniyoruz. O yüzden bunlardan başlamak, hani o iletişim becerisi, empati aslında sadece sınavı kazandırmak değil, bir hayat yolculuğunda da ona bir temel set, bir kazanım gibi.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü her şey sınava hazırlık da değil.
0: Evet evet, artık muhtemelen sınava hazırlık diye bir şey hayatımızdan çıkacak ve bu bir gerçekten kalıcı bir öğrenme haline gelecek. O yüzden şu an doping hafıza olarak eskiden sınav yolculuğuyla başlamıştık. YKS'ye hazırlıkla başlamıştık ama şu an 3 yaştan YKS'ye, sonrasında ALES, DGS, KPSS ve yetişkin dil eğitimine kadar çok geniş bir yelpazede eğitim sunuyoruz. Ve hepsinin merkezinde aslında öğrencileri geleceğe hazırlayacak bu beceriler neler, biz bunları onlara nasıl kazandırabiliriz diye birçok uygulama ve ürün içine eklediğimiz parçalardan oluşuyor. Onları gerçek dünya problemleriyle bir arada bırakmaya çalışıyoruz. Yani Mission May diye uygulamamızın içinde bir bölüm var. Öğrenciler bir deprem simülasyonundalar. Deprem oldu, şehirde sıkıştılar. Arkadaşlarıyla verileri okuyup şehirden nasıl çıkacaklar? Hangi yolu seçmeliler ve seçtikleri yola göre neyi görecekler? Bunun gibi çok benzer farklı problem bağlamlarının içinde geziyorlar.
1: Peki bunu şunu da merak ettim. Şimdi bu yöntemle seneye sınav var, hazırlanacak. Ve The Way modeli o hazırlığın içerisinde evet, deneyimleyecek. Ve bütün yıl genelinde de ona eşlik mi edecek? Yoksa bu böyle bir hani sınav öncesi bir kendini tanıması için bir destek süreci mi? Onu tam anlamadım.
0: Bu aslında bizim sistemin merkezine oturttuğumuz bir öğrenme yöntemi. Başlı başına kendi müfredatı olan ve adım adım ilk günden son güne kadar öğrencilerle belirli sıklıklarda devam eden bir yaklaşım.
1: Tamam.
0: Sisteme dahil olduklarında onlara atanan öğrenme mimarıyla hazır bulmuşluklarında bir öğrencinin empatisi düşükse haftada bir belki öğrenciyle empati çalışıyoruz. Öğrencinin iletişim becerileri düşükse arkadaşlarıyla beraber onlara bir etkinlik düzenleyip arkadaşlarıyla onu deneyimlemelerini istiyoruz. Ya da problem çözme becerisi düşükse ürünün içine eklediğimiz Mission May gibi bir uygulamada bir problem çözmesini ve sonuçlarını görmesini, verileri analiz etmesini istiyoruz. Ya birçok noktada buradaki değişkenler farklı farklı yerlere kayabiliyor.
1: Bu sizin kendi özgün geliştirdiğiniz bir model mi? Yani hani bu bir dünyaya da açalım biz bunu diye hayalleriniz var mı? Yoksa sadece Türkiye'deki öğrencileriniz için mi kalacak?
0: Aslında bu yolculuk baştan Türkiye için başlamıştı ama YKS hazırlık çok Türkiye'ye özgü bir şey. Bir deneyim, evet, burada çok deneyimimiz vardı ama V ile beraber bu aslında çok global bir probleme çözüm getirdi. Geçtiğimiz Nisan ayında Amerika'daydık. Arizona Teknik Üniversitesi'nde çok büyük bir eğitim zirvesine katıldık. Birçok ülkenin temsilcileri, eğitim liderleri, şirket sahipleri oradaydı ve aslında bir fikir alışverişi düzeni. Yaklaşımda bizim problem aradığımız, problemlere çözüm aradığımız noktaların tüm dünyada aslında gerçekten problem olduğunu görmek bizi hem mutlu etti hem de üzdü. Yani dünya genelinde empatinin bu kadar düşük olması, öz düzenleme becerilerinin, duygu regülasyonu düşük olması kötü bir şey ama bunlara çözüm bulmak ve Türkiye'de yaptığımız deneyimleri dünyanın her yerine yayabiliyor olmak da sevindirici. Şimdiden birçok ülkeyle çeşitli işbirliklerine başladık. Yani ürünün içine eklediğimiz bir girişimcilikle ilgili bir startup'la bir uygulamamız var. Öğrenciler ilk günden nasıl gerçek bir CEO, nasıl bir girişimci yetişirler bununla ilgili bir serüvenden geçiyorlar ve ciddi feedback alıyorlar, geri bildirim alıyorlar. Finlandiya eğitim lideri mesela bu uygulamayla ilgilendi ve önümüzdeki dönem Finlandiya'da 2-3 okulda beraber girişimcilik uygulamamızı deniyor olacağız.
1: Çok güzel, ülke adına da güzel.
0: Kesinlikle.
1: Sadece sizin markanız olarak değil, son dakikadayız. Seneye sınava gireceğim ben Emre Hocam. Hadi bana bir şeyler söyle de doğru bir başlangıç yapayım diyen bir öğrenci için soruyorum. Buyurunuz.
0: Ya bu sınav gerçekten zorlu bir sınav. Kapsamı iyi yönetmek için ilk kritik şey bir an önce başlamak. Gerçekten bu süreci ne kadar erken başlarsak o kadar sonucunu erken getirebiliriz. TYT'yi ne kadar erken bitirirsek AYT'ye o kadar zaman kalır. Çünkü AYT çok belirleyici. Ve bu süreçte de bir duygusal destek almak,

0: motivasyonumuzu, kaygımızı ve stresimizi yönetmek inanın çok belirleyici. O yüzden bunu da es geçmemelerini öneriyorum. İyi bir plan yapmak, gün gün hangi konuyu ne zaman çalışacağını belirlemenin yanında motivasyonlarını yüksek tutup streslerini, kaygılarını yönetebilecekleri bir destek almaları da çok belirleyici olacaktır.
1: Çok teşekkür ediyorum kıymetli katkınız için. Doping Hafıza Ürün Yönetim Direktörü Sayın Emre Kılavuz bizimle birlikteydi. Yayın öncesi de çok keyifli bir sohbet ettik. Gerçekten ufuk açıcı ve şu söyledikleriniz de sanırım önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde en fazla tartışmamız gereken konu başlıkları. Bu iletişim kesinlikle, becerisi, empati, başkalarını anlama. Saniyeler sonra karşınızdayız efendim. Bu sefer biraz geleceğin mesleklerinden bahsedelim. Üniversite tercihlerinden bahsedelim. Ülken için, güçlü bir ekonomi, güvenilir bir adalet sistemi için. Bilimde, sanatta, sporda önce olmak için. Yolumuz hep aynı yanıta çıkıyor. İyi eğitim şart.
2: Yolun başındayken eğitimin gündemini ekrana taşımaya devam ediyor.
1: Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ece Ceylan Baba konuğumuz. Hoş geldiniz hocam.
3: Hoş bulduk Görkem Hanım.
1: Nasılsınız?
3: Merhaba. Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız?
1: İyiyim. Ben siz konuksanız ne demeden yoluma devam edemem. Çok şıksınız.
3: Çok teşekkür
1: Gerçekten
3: ediyorum.
1: Gerçekten her çok zamanki gibi çok zarifsiniz ve şıksınız. Şimdi her kafadan sesin çıktığı şu önemli üniversite tercihi dönemlerinde işte popüler meslekler, geleceğin meslekleri, şu meslek ölüyor mu, yeni meslek geliyor mu? Bu tartışmanın tam ortasına düştüğümüz dönemlerdeyiz. Siz de sıkça duyuyorsunuz bunları. Dolayısıyla böyle önümüzdeki 10 yılda hangi alanların öne çıkmasını bekliyorsunuz diye böyle genel bir soru sorsam.
3: Öncelikle ben bu önemli günlerde tercih yapacak, mesleklerine karar verecek bütün gençlere başarılar dileyerek başlamak istiyorum. Evet, bir yıl daha geçti. Sizinle programlar her zaman çok keyifli. Ben
1: çok
3: de bunu söyleyerek başlayayım.
1: Sağ olun.
3: Öncelikle az sonra konuşacağımız alanlar, başlıklar ya da meslekler ve yetkinliklerin 2030 yılına kadar %39'unun değişeceği öngörülüyor. Çok yakın zamanda Dünya Ekonomi Forumu'nun yeni raporu yayınlandı. O nedenle aslında geleceğin mesleklerinin veya yetkinliklerinin en başında adaptasyon yeteneğinin ve öğrenmeyi öğrenmenin olduğunu söyleyebiliriz. Değişime açık olmak ve sürekli kendimizi yenileyebilir olmak aslında geleceğin en önemli yetkinliklerinden bir tanesi. İçinde bulunduğumuz çağda sadece mesleklerden söz etmiyoruz. Siz de biliyorsunuz, az önceki programda da konuştunuz. Yetkinlikler de meslekler kadar önemli. Önce önümüzdeki 10 yılın öne çıkacak meslek alanlarından, meslek isimleri değil de meslek alanlarından söz edelim dersek, veri bilimi ve yapay zeka, siber güvenlik, bilgi güvenliği, yeşil enerji, sürdürülebilirlik, enerji mühendisliği, çevre mühendisliği, çevreye ilişkin alanlar, yapay zeka ile birlikte tasarım yapabilen alanlar, benim de mensup olduğum
1: mimarlık gibi.
3: Mimarlık, iç mimarlık, grafik tasarım, dijital oyun tasarımı, bunlar hepsi büyük bir havuz. Nüfus yaşlanıyor. Sağlık ve bakım endüstrisi, ekonomisi yine önümüzdeki yılların öne çıkan meslek grupları. Eğitim ve öğrenme teknolojileri yine az önce görüştüğünüz konuya çok yakın. Yine burası da çok önemli bir alan ve aslında insan merkezli meslekler. Yapay zeka ve teknoloji geliştikçe insanın entelektüel zekasına ihtiyaç duyulan meslekler daha da ön plana çıkıyor. Az önce söz ettiğim raporun bu yılki öne çıkan başlığı bu aslında. İnsan insana olan becerilerin daha ön plana çıktığı ve çıkacağı da öngörülüyor. Bunların en başında aslında etkin iletişim var. Yani bir kriz anında ya da farklı disiplinlerle birlikte çalışılan bir anda empatiyle problemi çözebilen liderler, etkin iletişim kurabilen meslek insanları, sorumluluk alabilen, güvenilir olabilen, bir işi başından sonuna kadar sadece kendi sorumluluk alanında değil ama tümünü takip edebilen bireyler, gençler önümüzdeki yıllarda daha başarılı olacaklar.
1: Çok güzel özetlediniz. Bütün bunları yapabilecek eğitim modelleri nasıl olacak peki acaba diye de düşünüyorum. Bu arada her ortamda mesela şu an televizyon kanalında bakalım kalabalık bir ekibiz görüyorsunuz.
3: Evet.
1: Bu benim işim. Bu böyle gibi bir bakış açısıyla yaklaşırsak ekrana sağlıklı bir yayın koyamayabiliriz. Bazen dediğiniz gibi büyük

0: resimde o onun işi olabilir ama şu an ben ona destek verebilirim. Ya da şu an burada bir kriz var, ben daha yakınım, ben çözeyim. Bu takım ruhuyla hareket ettiğinizde aslında ortaya bir başarı çıkıyor. Evet. Sizin iş de öyle, mimarlık da öyle ya, evet. Biraz. Çok tek başına değil yani, bütün ekibin ruhuyla birlikte hareket etmesiyle, belki multidisipliner bakış açısı işte bu noktada, evet, eğitimde, evet, de önemli olacak. Biraz biz çocukları çok bireysel yetiştirmeye çalışıyoruz, hı hı, ama diyorsunuz ki dünya başka bir yöne gidiyor ve birlikte üretmek de
1: çok önemli.
0: Önemli.
1: Aslında artık üniversite tercihi yaparken gençler sadece okumak istedikleri mesleği seçmiyorlar. Mesleği, birlikte okuyacağı üniversiteyi ve o üniversitenin kazandıracağı yetkinlikleri. Bunların hepsi aslında bu tercihin bir bütünü.
0: Evet.
1: Çünkü sadece meslek alanından edindiğiniz yetkinliklerle mezun olduğunuzda maalesef piyasa ya da kariyer yolculuğu bunu yeterli bulmuyor artık.
0: Peki nasıl eğitim vereceğiz biz? Siz üniversitelerde neler yapıyorsunuz? Yeditepe Üniversitesi'nde tüm bunları görüp neye dikkat ediyorsunuz artık eğitiminizde?
1: Öncelikle gençlere farklı alanlarda yetkinlikler kazanabilecekleri kanallar açıyoruz. Hı hı. Bir kere üniversiteye giriş yaptıkları anda kariyer yolculuklarının başladığını varsayıyoruz ve artık devir böyle bir devir. Meslek, herhangi bir programı okurken eş zamanlı olarak 21. yüzyılda iş dünyasının beklentilerine de cevap verebilecek yetkinlikleri kazanmalarına önem veriyoruz. Bizim üniversitemizde bütün fakülteler, 13 fakültenin tamamı tek bir kampüste. Bu bize çok büyük bir imkan sunuyor. O da şu: disiplinler arası birlikte üretebilme, birlikte çalışabilme, gerçek iş yaşamına ilişkin simülasyon diyebileceğimiz etkinliklerde hem lider olarak hem ekip arkadaşı olarak rol alabilme imkanları oluyor. Bu çok büyük bir önemli taraf. Hı hı. Ve 21. yüzyıl yetkinliklerinin en başında sizin de akademik bir tarafınız var ve sizin de alanınız olan etkin iletişim var, hı, Görkem Hanım. Hı. Yani etkin iletişim kurabilen, büyük resmi çok görebilen, önemli, ve sorumluluk alıp gerektiğinde de bir yetki kullanarak işi bitirebilen bireyler iş dünyasında gerçekten tercih edilebiliyor. Buna ek olarak veri okuryazarlığı, finansal okuryazarlık, yaratıcı düşünme, teknolojik okuryazarlık, bunlar artık her mesleğin olmazsa olmazı. O nedenle biz program bağımsız bütün öğrencilerimizin bu yetkinliklere sahip olabilmesi için yeni dersler ve yeni müfredatlar hazırlıyoruz ve tüm programlarımıza bu müfredatları yerleştiriyoruz.
0: Evet, çünkü şey, yani hani artık teknik bilgi kadar bu söylediğiniz işte problem çözme, evet, yaratıcılık, ekip çalışması, bunlar önem kazandı. Peki uluslararası deneyim bunun neresinde? Yani yabancı dil, değişim programları artık iş dünyasında da büyük, evet, bir avantaj sağlıyor. Evet. Bunu görüyoruz. Bu imkanlar da öğrencilerin kariyer yolculuğunu, evet, şekillendiriyor. O anlamda nasıl destek veriyorsunuz? Şimdi
1: öncelikle yapay zeka çok gündemde olduğu için söylemek istiyorum. Yapay zekanın yaygın dili İngilizce. O nedenle gençlerin İngilizceyi çok yetkin olarak zaten biliyor olması gerekiyor. Buna ek olarak da farklı dilleri de yine ekliyor olmaları gerekir mutlaka. Bizim üniversitemizde eğitim dili İngilizce. Birkaç istisnai Fransızca, Almanca programımız var. Rusça programımız var. Ancak yoğunluklu olarak İngilizce eğitim dili veriyoruz. Bu nedenle de Avrupa'nın çok çeşitli ülkelerine ve dünyanın çok çeşitli ülkelerine değişim programlarımız var. Çift diploma programlarımız var. Öğrencilerimiz çok sayıda ülkedeki okullara bir ya da iki dönem Erasmus gibi ya da farklı study abroad dediğimiz bir ya da iki sömestr yurt dışında okuma olanağına sahip oluyorlar. Türkiye'de üçüncü sırada en çok Erasmus hareketliliği gerçekleştiren üniversiteler arasında üçüncü sıradayız.
0: Bir de bu stajlar, işte projeler, sizin zaten hayatınız proje, atölye, evet, çalışmaları, evet, mimarlık dolayısıyla, ama artık sadece mimarlık öğrencisinin ya da buna benzer bilim dallarındaki öğrencilerin değil, daha çok işte sınav başarısından çok ne yaptı, ne katkı sağladı, evet, hangi projelerde yer aldı, biraz daha böyle aktif öğrenmeyi benimsemiş öğrenciler sanki artık.
1: Çok doğru.
0: İhtiyaç dahilinde değil
1: çok
0: mi?
1: Çok doğru. Çağdaş yüksek öğretim aslında dünyada da iş yerinde mesleki eğitime ya da işletmede mesleki eğitime çok önem veriyor. Ülkemizde de Yüksek Öğretim Kurulu bu anlamda bir çerçeve yönergede hazırladı. Biz de hem lisans hem ön lisans programımızda bir

0: masterlerini işletmede isteyen öğrencilerimizin işletmede yürütebileceği, bu da mezuniyete yakın bir sömestrede yapabileceği bir model içinde çalışma içerisindeyiz. 3 tane programımız pilot program olarak belirlendi ve önümüzdeki eğitim öğretim yılında buna başlıyor olacağız.
1: O zaman şöyle mi? Çok yönlü mezunlar mı olacak artık? Yani alanı ne olursa olsun, evet, yapay zeka dediniz. Evet. Alanı ne olursa olsun iletişim becerisi, evet, dediniz. Evet. Çok yönlü. Yani işte bu başta ne demiştiniz? Kaçı kaybolacaktı mesleklerin?
0: %39'u.
1: Biz
0: mesleklerin
1: konuşacağız
0: değil, yetkinliklerin.
1: Yetkinliklerin. Biz konuşacağız ama zaten bunlar değişecek diye başladık ya. O zaman biz güzel bir eğitim vereceğiz ama, evet, hayata atıldıktan sonra demek ki ona... sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürmesi için önemli bir zemin sunuyor. Öğrenmeyi, evet, öğrenme, evet, sürekli araştıran olma. Evet. Bunları veren üniversiteyi ben nasıl anlarım?
0: Bence mezunlarından anlarsınız.
1: Mezunlarından
0: anlarsınız. Bence meslek ve bölüm seçiminden ziyade teknoloji ve çağın gerekliliklerini mesleğine dahil edebilme yeteneklerinden ve yetkinliklerinden anlarsınız. Hmm. Değişime olan adaptasyon yeteneklerinden anlarsınız ve öğrenmeye hala aç olmalarından anlarsınız. O kadar önemli ki hepimiz bence hala öğrenciyiz.
1: Evet, o öğrenme tutkusunu yaşamımızda hiçbir alanda kaybetmememiz gerekir. Haklısınız. Peki mimarlığa gelesim var. Çünkü sizi gördükçe mimarlık geliyor aklıma. Mimarlık tercih edecek öğrencilerle ilgili bir uyarınız, sizin gibi deneyimli bir akademisyenden onlara gidecek tavsiye önemli çünkü. Varsa lütfen paylaşınız.
0: Görkem Hanım, mimarlık insanlık var olduğundan bu yana var olan bir meslek ve mekan da insanlığın en temel ihtiyaçlarından birisi. Hani mimarlık mesleği kaybolur mu, bir gün yok olur mu? Bu mümkün değil. İnsan var olduğu sürece mekana ihtiyaç duyacak. Çok fazla bilimsel çalışmayla, bilimle, pozitif bilimle ve sanatla, estetikle iç içe, içkin bir meslek. Entelektüel tarafı çok besleyen bir meslek. Böyle düşünen, bunlara ilgi duyan gençlere gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğim
1: bir meslek. Hem mimarlık, hem iç mimarlık.
0: Hem endüstriyel tasarım.
1: Endüstriyel tasarım.
0: Kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı. Bunların hepsi aslında çeşitli ölçeklerde tasarım disiplinlerinin meslek grupları diyebiliriz.
1: Geçtiğimiz gün de programda konuştuğumuzda konu şuraya geldi. İyi bir tasarım eğitimi alan birisi hayata farklı bakar.
0: Evet.
1: Alanı ne olursa olsun fark, evet, yaratır.
0: Evet, az önce konuştuk ya, hani bir işi başından sonuna bitirirken çok fazla disiplinle içkin çalışmak, bizim mesleğimiz biraz böyle bir meslek. Hmm.
1: Siz öğrencilerle iç içesiniz. Tercih döneminde ziyaret ediyorlar. Öğretmenler, akademisyenler, öğrenciler, herkes orada sorularının cevaplarını arıyor. Genel bir üniversite tercihine dair yorumunuzu alsam. Girdi Yeditepe Üniversitesi'ne, tercih günlerinden içeri girdi.
0: Evet.
1: Şu süreci nasıl geçirsin? 10 Ağustos'a kadar, bugün 1 Ağustos.
0: Evet.
1: Hadi bugünü saymayalım, 9 gün kaldı. Ne önerirsiniz genel olarak?
0: Öncelikle... İç seslerini dinlesinler. Mutlaka her birey eğiliminin farkındadır. Belki başkaları onları başka şeylere yönlendiriyor olabilir. Dinlemekte fayda var ama herkes ne olmak isteyeceğini biliyordur. Bence biraz ona, o tutkunuz varsa o tutkuya sadık kalmak önemli. Hı hı. Az önce de söyledim. Hangi üniversitede o mesleği okuyacağınız, meslek kararınız kadar önemli artık bugün. Örneğin bizim üniversitemizde çift anadal ve yandal olanakları çok yaygın ve ücretsiz. Hı. Ve aynı kampüsteyiz. Yani aynı anda belki bir ya da iki dönem üniversitesini uzatarak iki diploma sahibi, iki meslek diploması sahibi olma olanakları var. Bu olanakların hepsine bakılmalı. Hı hı. Az önce sizin de söylediğiniz gibi uluslararası etkileşim öğrenciyken bir uluslararası tecrübe elde edebilmek gerçekten kariyer yolculuğu için çok çok önemli bir şey. Çok öğretici bir şey. Hayata dair az önce konuştuğumuz yetkinlikler anlamında da çok öğretici bir şey. Ben bir de İstanbul şehrinin evet, anmadan geçmek istemiyorum.
1: Bir laboratuvar ortamı olarak İstanbul.
0: İstanbul da çok kadim bir şehir. İstanbul'da öğrenci olmanın da bir ayrıcalığı,
1: kesinlikle,
0: olduğunu düşünüyorum.
1: Yani evet. Yani biraz hani zorlayıcı tarafları olsa,
0: evet,
1: da insanı çok,
0: evet,
1: da güçlendiren, evet, bir şehir.
0: Ama çok kültürlü, çok boyutlu, çok katmanlı bir şehir. Şehrin kendisi de dediğiniz gibi bir müze kent.
1: Müze kent.
0: Öğretici bir kent.
1: Bir de şu var ya, üniversite ziyaretlerinde siz mesela o pratiği eminim yaşamınızda çok sindirerek hareket ettiğiniz için, mesela kanaldan içeri girdiniz, biz sizde bir algı sorsak, bütün nesneler konuşuyordur sizin zihninizde. Evet. Hani

0: mekanın size söyledikleri vardır, fısıltıları vardır. Belki biz koridora astığımız o şeye siz bir farklı bakıyorsunuzdur, eminim ondan. Şimdi öğrenciler de kampüse girdiğinde akademik kadronun ne anlattığı ya da öğrencinin ne anlattığından çok kampüsün içerisindeki o ağacın bile bence ona dediği bir şey var. O yüzden ben fiziki olarak hala online araştırmalarımızı yapalım ama fiziki olarak bir yerde bulunduğunuzda oraya ait misiniz değil misiniz biraz daha hislerle de hareket edilmesi gerekir gibi düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Çok mesleğime ilişkin bir şey söylediğiniz için söyleyeceğim. İnsan mekanla etkileşim halindedir. Yani mekan sizi, siz mekanı şekillendirir. O yüzden mekana girdiğinizde aslında bir kampüs ya da yerleşke değil mi? Üniversiteler, yerleşkeler, şehir gibi yerleşkeler. İçinde her şeyin olduğu. Hı hı. Orada sosyalleşeceksiniz, orada eğitim alacaksınız, orada yurtta kalıyorsanız barınacaksınız ki bizim yurtlarımız da kampüs içerisinde. O nedenle ben de fiziki ziyaretin çok oyun değiştirici bir şey olduğunu düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum kıymetli katkınız için. Her zamanki gibi çok keyifliydi sizinle sohbet etmek. Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ece Ceylan Baba bizimle birlikteydi. Evet, gerçekten adaylara başarılar diliyoruz, şans diliyoruz. Umuyoruz ki gönüllerinden geçen güzel kararları alırlar. Görüşmek üzere efendim, hoşça kalın.

0: Herkese merhabalar. 1 Ağustos Cumartesi Habertürk'e ana haber bültenine hoş geldiniz. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Ben Semiha, Semiha Şahin. Siyasetten spora, dünyada ve Türkiye'nin gündeminde neler oldu bitti bugün bakacağız hepsine. Şimdi ABD ve İsrail'in İran'a karşı yeni saldırı hazırlığında olduğu iddiası var. Tahran'dan da ABD'ye sert uyarılar geliyor. Bölgedeki gerilimde son durumu bir yandan da olası senaryoları aktaracağız, konuşacağız. Alevlerde mücadelede son durum ne? Onu da izleyeceğiz. Ev tadilatı yaptırmak istediğinizde artık yeni şartlar da var. Hangi işlemlerde komşu onayı gerekecek? Hangi tadilatlar için ruhsat istenecek? Bunu da soracağız. Ana haber başlasın. Şimdi önce İstanbul'la başlayacağız. İstanbul'da 3 CHP'li belediye AK Parti'ye geçti. Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Peki bunlar hangi belediyeler, geçiş yapanlar? Bize ayrıntıları şimdi arkadaşımız Buse Deviren anlatacak. Buse?
1: Semiha, evet, bugün AK Parti İstanbul genişletilmiş il dayanışma meclis toplantısı düzenlendi. İstanbul'daydı program. Cumhurbaşkanı Erdoğan da programa katıldı. Programın sonunda ise senin de söylediğin gibi Cumhuriyet Halk Partili 3 İstanbul'un 3 ilçe belediyesi AK Parti'ye geçti. Rozetlerini de bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan burada taktı. Peki hangi belediyeler bunlar? Aslında bir süredir konuşuluyordu. Tuzla Belediyesi AK Parti'ye geçmiş oldu. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve aynı zamanda sadece ilçe belediyeleri değil, İBB, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri ve bahsedeceğim ilçe belediye meclis üyeleri de AK Parti'ye geçen bazı isimler oldu. Örneğin Tuzla Belediyesi içerisindeki meclis üyelerinden

0: Arzu Yelken, Özcan Türk, Eyüp Sunar ve Osman Bilgin de AK Parti'ye geçen isimler arasındaydı. Tuzla Belediyesi meclis üyeleri az önce saydıklarım. Çekmeköy Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi belediyesiydi biliyorsunuz. Orhan Çerkez belediye başkanının rozetini de bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı ve belediye başkanı AK Parti'ye geçmiş oldu. Çekmeköy Belediyesi'nde yine meclis üyeleri arasından da Ekrem Vesmeray ve Fevzi Varlı da yine AK Parti'ye geçen isimler arasındaydı. Şile Belediye Başkan Vekili biliyorsunuz Şile Belediyesi'nin düzenlenen operasyonla belediye başkanı gözaltına alınmış, akabinde tutuklanmıştı. Vekaleten yerine bakan Sacit Terzi ise kısa bir süre önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurmuştu. Yine bugün kendisi de AK Parti'ye geçen bir diğer isimdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Şile Belediyesi meclis üyelerinden bazıları da AK Parti'ye geçti. Ahmet Coşkun, Şile Belediyesi meclis üyesi Abdullah Gedik ve Turan İnanır da yine AK Parti'ye geçen isimler arasındaydı. Ayrıca Ümraniye Belediyesi meclis üyesi Yakup Fındık, Beyoğlu Belediyesi meclis üyesi Recep Yamak da yine bugün AK Parti'ye geçen bazı isimler arasındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozetleri takıldı ve onlar da burada yine o aile fotoğrafını çekilmiş oldular. Ayrıca gündem yoğundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan pek çok farklı başlıktan bahsetti. Terörsüz Türkiye süreci de bunlardan bir tanesiydi. Dilerseniz neler söyledi, program içerisinde neler yer aldı birlikte izleyelim.
1: Terörsüz Türkiye sürecimizi herhangi bir yol kazası olmadan bugüne kadar getirmeyi başardık. Halkımız, ülkemize ekonomik faturası 2,3 trilyon doları aşan bu sorunun artık kalıcı biçimde çözülmesini istiyor. Biz de bu inancın boşa çıkartılmasını asla ve asla istemiyoruz. Meselenin çözümü noktasında toplumun farklı kesimlerinde oluşan güçlü mutabakatın heba edilmemesi, gündelik siyasetin gelip geçici hesaplara kurban edilmemesi gerektiği inancındayız. Hazırlıklarımızı tamamladığımız yasal düzenlemenin Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte sürecin ivme kazanmasını temenni ediyoruz. Süreci istismar etmek isteyenler olacağını iftira ile, karalama ile, çarpıtma ile bu süreci engellemeye çalışanlar olacağını kuşkusuz çok iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle onlara fırsat vermeyeceğiz.
2: Efendim, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında belediye başkanı Sinem Dedetaş dahil olmak üzere 4 şüpheli dün akşam tutuklandılar. Peki savcılığın tutuklamaya sevk yazısında acaba hangi detaylar vardı? İzleyelim.
3: Danışmanlık hizmeti adı altında paravan sözleşmeleri imzalandı. Müteahhitlerden gayri resmi gelir elde edildi. Bu iddialarla Üsküdar Belediye Başkanı dahil 4 kişi tutuklandı. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü dahil 6 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılıkta ifade verdi. Dedetaş ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Belediyelerde ruhsat ve iskan işlemleri olan müteahhitlerden para alınması şeklinde bir talimatım olmamıştır dedi. Savcılık, Belediye Başkanı Dedetaş'ın yanı sıra özel kalem, mimar ve müteahhitin tutuklanmasını istedi. Sevk yazısında kent AŞ'nin usulsüz yetkilendirme ile müteahhit firmalarla sözleşme yaptığı, bu yolla mevzuatta öngörülmeyen afaki bedeller tahsil ettiği belirtildi. Danışmanlık hizmeti açıklamasıyla kent AŞ'ye 361.392.264 lira gönderildiği iddia edildi. Dedetaş'ın eylemlerinin irtikap suçunu oluşturduğu kaydedildi. Hakimlik, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, özel kalem, mimar ve müteahhidin tutuklanmasına karar verdi. Başkan yardımcısı dahil 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İçişleri Bakanlığı da Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
2: Hem CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda rozet takma töreni düzenlendi. CHP üye katılım törenine figüran taşındı iddiasına tepki gösteren Gürsel Tekin, iftira haberden dolayı hepimizi zan altında bıraktınız.

0: Evet.
1: Görüm öbür arkadaşlarımızın rozetini elbette üyeliklerinde yapacağız.
2: İftira haber yapıyorsunuz ve bu iftira haberden dolayı hepimizi zan altında bırakıyorsunuz.
3: CHP üye katılım törenine figüren taşındı iddiasına tepki gösterdi. Yargıya başvurmaktan başka çaremiz kalmadı dedi.
2: Para aldı, para verdi diye haber yapıyorsunuz. Günün sonunda kendimizi ifade etmemizin yolu sadece yargıya başvurmanın ötesinde bir şey kalmıyor.

0: İstanbul İl Başkanlığı'nda rozet takma töreni düzenlendi. Mahkeme tarafından il yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, burası Türkiye'nin arınma merkezi olacak dedi.
1: Arınma çerçevesine uygun bir komisyon oluşturduk. İftiracı ve itirafçı ilişkileri olan kimse, benim öz kardeşim de olsa partiyle ilişkisini keseceğiz.
0: Tekin, il başkanlığı görevinin devam ettiğini söyledi.
1: 10 Temmuz'daki mahkeme 16 Ekim'e ertelendi. 16 Ekim'e kadar biz görevimizin başındayız. Ondan sonraki süreçte tabii ki partimizin genel merkezi istediği iradeyi kullanabilir. Bizim partimizin genel merkeziyle, partimizin genel başkanıyla en ufak bir sorunumuz yok.
2: Efendim şimdi ormanlarımıza gelelim. Zor bir hafta içiydi. Günlerce ormanlarımızdan biri söndürüldü, diğeri yeniden alev aldı Balıkesir'in Gömeç ilçesinde. Çarşamba günü başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan orman yangını neyse ki kontrol altına alındı. Şimdi bölgedeki zarara bakalım. Çok fazla.
0: Günlerce yandı. Hem ekipler hem de köylüler zamanla yarıştı. Balıkesir Gömeç'te yangından geriye bu manzara kaldı.
3: Gömeç'te kaynaktan çıkan bir kıvılcımla başlayan ve günler süren yangınlar köylerdeki mezarlıkları da bu hale getirdi. Burası yangının ikinci kez çıktığı üzüm bağları ve zeytin bahçeleriyle ön plana çıkan Bağyüzü Köyü. Bu köyde de ikinci yangın sonrasında köy mezarlığı küle döndü.
4: 3 günden beri maalesef bütün mezarlıklarımız yandı. Bu konu artık bizi de açtı, önüne geçemiyoruz biliyorsunuz.
0: Balıkesir'de çarşamba günü Gömeç ilçesindeki Kumgedik mahallesinde kaynak kıvılcımından başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler çok sayıda köye sıçradı. Bölge halkı uykusuz geceler geçirdi.
5: 3 günden beri uykusuzuz ya. Aşağı yukarı 5-6 bin ağaç yandı bizim oralarda.
3: 29 Temmuz'da Gömeç'te başlayan yangınlar bir ara söndürüldü, soğutuldu derken 31 Temmuz'da bir kez daha başka bir köyde ikinci kez yangın çıktı. Ve bu süreçte ekipler dinlenmeden yeniden ormanlık alanların içlerinde mücadeleye başladılar. Yangın söndürüldü, büyük oranda kontrol altına alındı. Şimdi itfaiyecilerin, ormancıların dinlenme zamanı.
6: Rüzgarın etkisi çok hızlandırdı. Bir de diz boyu ot var ormanın içinde, siz de görmüşsünüzdür. İşte otun buru olması, rüzgarın etkisi az hızlandırdı işi.
0: Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.
2: Evet, işte o bir anlık ihmal, dikkatsizlik, binlerce yıllık emeği ve bir o kadar da canı, hayvanı maalesef yerinden, yurdundan ediyor, canından ediyor. Dilerim bu kabus bir daha geri gelmez. Ve Mersin'de markete giren bir saldırgan içerideki çocuklardan birini öldüresiye dövdü. Saldırgan kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. O anlar bakın güvenlik kamerasına nasıl yansıdı.
7: Yani insan olan bunu yapmaz.
8: Sonra adam geldi, beni yakaladı, gerisini hatırlamıyorum.
0: Marketin içinde yakaladı. Önce tekme tokat saldırdı, sonra havaya kaldırıp defalarca yere vurdu.
8: Fırsat bilip bizi orada tek başımıza yakaladığımız için darp etti.
0: Görüntüler Mersin'in Akdeniz ilçesine kaydedildi. Markete giren çocuklar çıkmak üzereyken içeri akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen saldırgan girdi.
8: Bir şeyler aldık. Çıkıyorduk, arkadaşlarım dedi deli adam geliyor diye. Oradaki ablalar dedi kaçın dedi. Onlar kaçtı, ben kaçamadım, köşede kaldım.
0: Kaçamayan çocuk saldırgan tarafından feci şekilde darp edildi. Tekme ve yumruklarla dövdü. Küçük çocuğu yerden yere vurdu. Çalışanlar polise haber verdi. Gözü dönen saldırgan gözaltına alındı.
7: 10'liğinde çatlak var. Beyinle deri arasında ödem oluşmuş. Bir dişi kırılmış.
0: Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
7: Kaçamadım ben zaten. Allah hiçbir babayı böyle bir durumla sınamasın. Kimsenin başına da vermesin. Gerekli cezayı fazlasıyla almasını istiyorum.

0: Olayla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada çocuğa ve ailesine gerekli psikososyal desteğin verileceğini söyledi. Ayrıca bakanlık olarak da açılacak davaya müdahil olunacağını duyurdu. Adliyeye sevk edilen saldırgan kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.
1: Tabii burada en üzücü olan çevresindeki hiç kimsenin yeterince zamanında müdahale edememesi. Çocuklarımızı korumak zorundayız. Daha 11 yaşında bir evlat öldüresiye dövülüyor. Ve haberde de duyduk. Yani karşı tarafta insan değil ki ne diyeceksiniz? En ağır cezayı alması dileğiyle. Şimdi 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Marmaris'teki suikast girişimine katılan timin firari son üyesi yakalandı. Kırmızı bültenle aranan ve kaçma hazırlığında olan FETÖ mensubu İhraç Yüzbaşı Burkay Karatepe. Afyonkarahisar'da gözaltına alındı. Teröristin yakalanma görüntüleri de ortaya çıktı.
0: Sürekli kılık değiştirdi. Sahte kimlikler kullandı. Yurt dışına kaçma hazırlığındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan timin firari üyesi Burkay Karatepe yakalandı. Operasyona dair detayları İçişleri Bakanlığı paylaştı. FETÖ'cü Burkay Karatepe, 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otele saldıran 37 kişilik suikast timinin son firari ismiydi. 16 Temmuz 2016 sabahı tanınmamak için güneş gözlüğü takıp şort ve parmak arası terliklerle Marmaris'ten İzmir'e kaçan Burkay Karatepe ardından Eskişehir ve Kütahya Afyonkarahisar istikametine yönelmişti. Emniyet ve istihbarat ekipleri Karatepe'nin yakalanması için uzun süredir analiz ve takip çalışması yürüttü. Ekipler Afyonkarahisar'da kağıt toplayıcısı görüntüsü veren kişi üzerinde yoğunlaştı. Karatepe'nin kaydı yüz tanıma sistemine düştü. Tespitin ardından ekipler teröristi takibe aldı. Daha sonra da Afyonkarahisar'da saklandığı adresi tespit edildi. Özel teçhizatlı istihbarat ve terörle mücadele ekipleri operasyon için harekete geçti. Polis hücre evine gece operasyon düzenledi. Karatepe'yi saklandığı odada yakalayarak kelepçeledi. FETÖ'cünün adresinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalle yüklü miktarda para ele geçirildi. Dizüstü bilgisayar, cep telefonu, not defterleri, pasaport ve kimlik belgelerinin yanı sıra desteler halinde döviz, Türk lirası ve çok sayıda madeni paraya el konuldu. Karatepe'nin yurt dışına kaçmaya çalıştığı ancak son anda engellendiği belirtildi. FETÖ'cü Karatepe'nin saklandığı 3 katlı binadaki hücre evi de görüntülendi. Saklandığı odada kanepe ile 3 koltuk yer aldı. İki odası boş evde teröriste ait olduğu değerlendirilen kıyafetlerle market alışverişinden kalan erzak poşeti dikkat çekti. İhraç FETÖ'cünün Cumhurbaşkanı'na suikast, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme, askeri ceza kanununa muhalefetle silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta yağma suçlarından arandığı belirtildi. Gözaltındaki Karatepe hakkındaki adli işlemler sürüyor. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 37 kişilik FETÖ'cü suikast timi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele gitmiş, Erdoğan'ın otelden ayrılmasının ardından çıkan çatışmada koruma polisi Mehmet Çetin'le polis memuru Nedip Cengiz Eker şehit olmuştu.
1: Şimdi izledik 15 Temmuz'da Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cünün yakalanmasına yönelik Ankara'dan da peş peşe açıklamalar var. Paylaşımlarda FETÖ ile mücadelede kararlılık vurgulandı bir kere daha.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi operasyonu başarıyla gerçekleştiren polisleri tebrik etti.
2: Devletimize, demokrasimize ve milli irademize kasteden hain FETÖ ve yapılanmalarıyla mücadelemizi ilk günkü azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Hainlerin Türkiye'de veya dünyanın herhangi bir yerinde saklanma çabaları sonucu değiştirmeyecek, üzerinden 10 yıl değil 100 yıl geçse de teröristleri tek tek yakalayarak adalete teslim edeceğiz.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek,

0: hiçbir hain adaletten kaçamayacak mesajı verdi.
1: Devletimiz, milletimizin iradesine, anayasal düzene ve seçilmiş cumhurbaşkanımıza kasteden FETÖ'cü darbecilerin peşini hiçbir zaman bırakmamıştır. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, hiçbir hain adaletten kaçamayacak, işlediği suçların hesabını Türk yargısı önünde mutlaka verecektir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde FETÖ'ye ve darbeci zihniyete karşı mücadelemizi taviz vermeden sürdüreceğiz.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vatan haini terörist şebeke kimi odaklar tarafından bazı ülkelerde hala imha ediliyor. Ülkemizde ve dünyanın her yerinde bu şebekeyle mücadelenin kesintisiz sürmesi milli bir görevdir ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, teröristin yakalanmasının devletin kararlılığının bir göstergesi olduğunu vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti, milletine, vatanına kasteden hiçbir terör örgütüne ve hiçbir haine asla geçit vermeyecektir dedi.
2: Efendim, Türk sineması ve tiyatrosunun usta oyuncularından Can Kolukısa 92 yaşında hayatını kaybetti. 1934 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Can Kolukısa Fransa'da oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye döndü. Oyunculuk kariyerine tiyatroyla başlayan Kolukısa çok sayıda oyunda rol aldı. Kapıcılar Kralı, Postacı, Züğürt Ağa gibi filmlerde de oynayan usta isim yakın zamanda da birçok televizyon dizisinde yer aldı. Kolukısa 92 yaşında hayata veda etti. Allah'tan rahmet dileyelim kendisine. Tüm sevenlerine de başsağlığı, sabır. Uzun yıllar öncesine ait iki faili meçhul cinayet dosyası daha aydınlatıldı. Balıkesir, Bandırma'da bir kişi, Adana'da ise beş kişi tutuklandı.
0: Biri 17, diğeri 4 yıllık iki dosya da aydınlatıldı. Şüpheliler cezaevine gönderildi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı rafa kaldırılmış dosyaları incelemeye devam ediyor. 17 yıl önce Bandırma'da çöp konteynerinde bulunan bebek cesediyle ilgili dosyada yeniden ele alındı. Olayda bebeğin annesi tutuklanmıştı. Bebeğin içine konulduğu poşet üzerinde yapılan incelemelerde babaya ait olduğu düşünülen parmak izine de rastlandı. DNA incelemelerinde şüphelinin bebeğin babası olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Adana'da ise 4 yıl önce işlenen Eyüp Özbadem cinayeti incelendi. Olayın ardından bazı şüpheliler hakkında işlem yapılmış ancak kesin bir sonuca ulaşılamamıştı. HTS, bas kayıtları ve kamera görüntüleri yeniden incelendi. Raporlar ve ifadeler tekrar okundu. Çelişkiler ortaya çıkınca ekipler harekete geçti. Olayla ilgili toplam 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan yaptığı açıklamada üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir dosya kaderine terk edilmeyecek dedi.
2: Hatay'da iki motosikletin karıştığı kazada ortalık da savaş alanına döndü. O kazada 72 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
0: Yaya yolunu kullanıp motosikletiyle karşıya geçmek istedi. Hızla ilerleyen diğer motosiklet yaşlı adama böyle çarptı.
3: Adamlara bak, Allah Allah Allah Allah, şimdi oldu, ikisi de yerde yatıyor.
0: Hatay'ın Antakya ilçesinde 72 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek istedi. Ama o sırada bir motosiklet geçide yaklaşıyordu. Hızla yaşlı adama çarptı.
4: Tamam, geliyor geliyor, ambulans geliyor.
0: Kazanın etkisiyle iki sürücü de savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 72 ve 22 yaşındaki iki sürücü hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan yaşlı adam tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Ankara'da devre mülk sahiplerini yüksek kazanç vaadiyle dolandıran şebekeye operasyon yapıldı. 24 şüpheli gözaltına alındı.
0: Yüksek kazanç vaadinde bulundular. Masraf adı altında para topladılar. Başkentte devre mülk çetesi çökertildi. Gayrimenkul alım satım, danışmanlık ve reklam hizmetleri adı altında faaliyet yürüten dolandırıcılar devre mülk sahipleriyle iletişime geçti. Devre mülkleri yabancı yatırımcıya çok yüksek fiyata satma vaadinde bulundu. Vergi, harç, aidat ve tapu masrafı adı altında para aldı. Dolandırıcılar faaliyetlerine yasal görünüm kazandırmak amacıyla çeşitli sahte

0: sözleşmeler de düzenledi. Devremülk sahiplerinden para aldıktan bir süre sonra irtibatı keserek ortadan kayboldular. Dolandırıldığını fark eden mağdurlar şikayetçi oldu. Kahraman Kazan Cumhuriyet Başsavcılığı olaya dair soruşturma başlattı. 12 mağdurun toplam 3 milyon 725 bin lira dolandırıldığı tespit edildi. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü. 14 ilde operasyon gerçekleştirdi. 24 şüpheli gözaltına alındı.
1: Antalya'da bir kuaförde gölgelik için kaynak yapılırken yangın çıktı. 4 katlı bina tahliye edildi. 2 dükkanda hasar var.
0: Kaynak yaparken kıvılcım sıçradı. Dükkanlar bir anda dumanla kaplandı. Yangın 4 katlı binayı tahliye ettirdi.
2: Ufak bir kıvılcım yandı, tutuştu.
0: Yangın Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir kuaför dükkanında başladı. Dükkan balkonuna tente yapılıyordu. Bu sırada kaynak makinesinden çıkan kıvılcım bir anda ortalığı karıştırdı.
2: Müşterimle ilgileniyordum. Bir bağır çağırış oldu. Baktım babam kaynak yaparken bizim dükkan zaten tutuşmaya başladı. Ortak toz duman oldu.
0: Yangın bitişikteki yorgan dükkanına da sıçradı. Hemen itfaiyeye haber verildi. Bu sırada 4 katlı binada oturanlar da tahliye edildi. Ekipler yangını çok büyümeden söndürdü.
3: Yapacak bir yok, buna şükür ya.
0: Yangında her iki dükkanda da hasar oluştu.
1: Efendim, şimdi birçok apartmanda sonradan eklenen kısımlar olabiliyor. İşte bunların başında da balkon ve teraslardan yapılan değişiklikler örneğin. Ancak her ev sahibinin tabii kendi zevkine göre ya da bütçesine göre yaptırmış olduğu bu tadilatlar görüntü kirliliğini de beraberinde getiriyor. Bunun yanında komşularla sorun yaşanmasına da aslında sebep olabiliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu konuda yeni bir düzenleme hazırlıyor. Peki, yeni düzenlemeyle ruhsat gerektirmeyen bazı tadilat ve yapı uygulamalarına hani nasıl şartlar getiriliyor? Ev sahipleri hangi şartlarda neyi yaptırabilecek? Yanımda konuğum var. Hemen soralım. Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Doktor Ali Yüksel. Hoş geldiniz Ali Bey.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar Semih Hanım.
1: Çok teşekkür ederim. Şöyle başlayalım isterseniz. Yeni düzenlemeyle şimdi tadilat şartları neler olacak? Bunları bir kısa sıralayalım
4: mı? Tabii. Tabii binalarda, sitelerde hep rastlarız. Değişiklikler. Kimisi balkonu kapattır, kimisi pencereye başka bir şekil verir. Bunların bazıları mimari projeye aykırı olur, bazıları da aslında kat mülkiyeti kanununa aykırı olur. Binalardaki mevcut projeye, bağımsız bölümlerin dış şekillerine, ortak alanların sonradan farklı şekillere dönüştürülmesi tamamen kat mülkiyeti kanunu ve yönetim planlarıyla sınırlanmış durumda. Yargıtay'da çoğu zaman bu konuda değişik kararlar vermiştir. Yani bir tadilat, bir dış değişiklik, örneğin balkonun kapatılması, bahçe pergola yapılması, binaya zarar verir mi, vermez mi diye, projeye zarar verir mi diye devamlı bu konularda değişik kararlar çıkmıştır. Şimdi buradaki aslında tereddütleri gideren bir çalışma yapılıyor. Bakanlık henüz bunu resmi yayınlamadı. Taslak, ham taslak haline. Ben de sordum. Çünkü bu konuda çok son bir haftadır haberler var.
1: Evet.
4: Bakanlıktan Meslek Hizmetler Müdürlüğü'ne sorduğuma göre bu yönetmelik henüz taslak halinde. Ama 1 Temmuz 2026 tarihinde planlananlar imar yönetmeliği değişti. Onun devamı aslında bu olacak konuştuğuma göre. Burada 1 Temmuz'da ne olmuştu? 1 Temmuz'da bir kere süs havuzları, pergolalar, çatılarda çatı katlarına yapılacak ortak alanlar, yani teras ortak alanların ölçüleri ve izin alıp alınmayacağına da bir yönetmelik ilavesi yapıldı. Bu ilaveye göre de bu alanlar bir kere daha önce bunlar emsal inşaat alanına dahildi. Ne demek? Bunu yaptığın zaman inşaat alanından çalıyorsun demektir. Düşecekti. Şimdi bunlar çıkarıldı. Bu olumlu. Ya ne demek bu? Yani aslında sosyal alanların artış anlamına geliyor bu. Yani bunu inşaat alanından çıktığınız zaman emsal alandan sitelerdeki de apartmanlardaki komşuların, ortak maliklerin kullanabilecekleri pergolalar gibi yerlerin artması demek. Peki. Aslında faydalı.
1: Daha bireysel mevzularda mesela benim dikkatimi çeken bu kapatılan balkonlar, ev pencerelerinin benzer sistemle yine yapılıyor olması.

0: Hatta bazıları katlanabilir cam oluyor. Camların rengi koyu olabiliyor
1: Tabii.
0: örneğin. Şimdi diyelim yeni bir
1: Güneşlik
0: bina.
1: olabiliyor.
0: Evet, diyelim yeni bir bina. İşte herkes taşındı. Biri balkonunu kapatmaya karar verdi. Şimdi bu durumda tüm ev sahipleriyle bir toplantı yapıp ortak bir karar mı alması gerekecek o kişinin? Herkesin onayı mı lazım?
1: Biz buna şuna bakıyoruz. Birincisi yönetim planı ne diyor buna? Yani projedeki bu tip şeyler yönetim planı izin veriyor mu? Yani kat malikleri yönetim planlarına göre yönetilir binalar. Kat malikleri kimse izin almadan ana yapıyı değiştiremez zaten.
0: Yani
1: Ama
0: panjur ya da
1: panjur gibi
0: cam.
1: şeylere dış cephe dizaynı diyelim, tasarımı değiştiren şeyler de komşuya zarar verebilecek şeyleri ise yönetim planına bakmak gerekiyor. Yönetim planı buna izin vermiyorsa, bu konuda boşluk varsa yeni yönetmelik burada tüm maliklerin yazı onayını gerektiriyor. Yani,
0: bir kişi bile istemezse.
1: Evet, istemezse olmaz. Çünkü burada aslında çok faydalı bir şey. Çünkü biz de görüyoruz çok güzel tasarımlı binalar yapılmasına rağmen sonradan bazı maliklerin kendince balkonu kapatması, çıkıntı yapması, oraya güneşlik yapması ya da başka tür panjur takması birden gecekondu haline dönüştürüyor güzelim binayı. Bu da aslında yönetmelik bunu engellemeye çalışıyor. Sadece kentlerin tasarımı değil, sokakların da tasarımını, binaların tasarımını korumaya çalışıyor. Faydalı olacak bir çalışma diye görüyoruz.
0: Yani bir kişi bile hayır,
1: derse,
0: ben bunun yapılmasını
1: onay
0: istemiyorum dediğinde o iş olmuyor.
1: Tabii o da aslında yetmiyor tek başına. Çünkü eğer binanın genel tasarımı çok bozuyorsa onu yapan mimar da müdahale edebilir. Tabii mimarların telif hakkı vardır. Mimarlar kendi plan projeleri üzerinde kendilerine izin olmadan değişiklik yapılırsa dava açabilirler. Ama bu projeyi bozması ya da projeyi çirkinleştirmesi durumunda geçerlidir. Bu ayrı bir hak. Ama komşuların kendi içindeki hakları ise yeni yönetmelik gereği öyle bir çalışma yapılıyor. Tüm maliklerin onayına bağlı olacak. Ne demek? Yani tüm malikler evet bu pergola, bu güneşlik, bu şekilde balkon kapatılması bizi rahatsız etmez diyorsa yazın onay vermiş olacak.
0: Peki diyelim ki şimdi o kişiye onay çıktı. Herhangi bir tamir ya da tadilat yapacak. Burada o zaman o binada ilk tadilatı yapana mı uyacak herkes? Yani diyelim siz panjur taktırdınız, hepimiz onay verdik. Ama ben panjur değil, camla kapatmak istiyorum balkonumu. O zaman bana da mı onay verilecek? Yoksa siz ilk panjur yaptığınız için size mi uymak zorundayım ben?
1: Şöyle, genel malikler toplantısında bu konuda genel bir karar alınabilir. Örneğin bizim binamızda işte güneşli bölge düşünelim Antalya. Bu defa orada güneşliklerin yapılmasına ona genel olarak verilebilir. Ya
0: evet.
1: da soğuk bölge düşünelim. Cam büyük bir şeyler yapılmış balkonlar ve kışın çok problem oluyor. Kapatılabilir. Genel bir karar yoksa her değişiklik için özel kişi başı yani her değişikliğe özel bir karar gerekir, onay gerekir.
0: Peki ev sahiplerinin en çok dikkat etmesi gereken değişiklik var mı?
1: Bir kere mal sahiplerinin tabii herkesin kendi ihtiyacına göre ama çok fazla örneğin bina balkonlara malzeme yığılıyor. Balkonlar çirkin gözüküyor. Odun yığıyor, bir şey yığıyor. Kendisi oraya atık koyuyor ama anlamda depo gibi kullanıyor. Dışarı rahatsız ediyor. Gürültülü şeyler konabiliyor. Bunların yapılmaması gerekiyor. Zaten bunlarla ilgili de kanun aslında komşuluk hukuku gereği yasaklayan maddeler var. Yani cezası da var bunun yerine göre.
0: Yaptırımları neler?
1: Bir kere komşuluk hukukuna göre dava açabilir. İkincisi komşuyu gürültü, toz, akıntı gibi şeyler rahatsız etmek kabahat sayılıyor ve para cezası tekrarında hapis cezası da olabiliyor. TCK'ya göre de mümkün.
0: Gürültülü bir komşunuz varsa nereye şikayet etmelisiniz ilk?
1: Şöyle gürültünün
0: hazır yeri gelmişken
1: tabii,
0: bir sorayım
1: söyleyeyim.
0: Dedim ona.
1: Bir kere Çevre Bakanlığı'nın gürültü yönetmeliği var. Yani mesela birisi çok gürültülü altta fırın var ve çok gürültü yapıyor mesela. Bunun gürültünün ruhsat verirken ona biz gürültünün şeyi var. Yükseklik derecesi zaten bildiriliyor. Bu standartları var. Ama komşunun komşuya mesela komşunuz gece aşırı derecede müzik çalıyor. Bunun da sınırları var. Tamamen bu belirlenmiştir. Bu tabii ki burada bazen tespit zor oluyor. Mesela şikayet ettiğiniz polis gelip bakmak durumunda. Polis onun ölçüsünü bakarken belki de gürültüyü kesti. Sizin aldığınız ses kaydı acaba ona ispatlayabiliyor mu? Bunlar tabii ispat sorunu ama
0: kanıt gerekiyor yani.
1: İspat sorunu ama bunlar cezalandırılabilir.
0: Peki Ali Bey, şimdi hani dış cepheyi konuştuk. Diyelim içeride parke değiştirmek istiyorum ya da banyo tadilatı, mutfak vesaire. Buralarda da bir onay almam gerekiyor
1: Gerekmez.
0: Mu?
1: Gerekmez. Şöyle, bunlar biz
0: Bina yeni bir bina

0: ya da eski yapılabilir. Bir binaysa değişir yok. Mi?
1: Planlananlar imar yönetmeliğine göre bizim ruhsata tabi işler, ruhsata tabi olmayan işler vardır. Bu bahsettiğiniz şeyler yani kendi içindeki binanın, dairenin kendi ya da ofisin kendi içindeki tadilatlar. Yani ne bileyim mutfağın yerinin değişmesi olmaz orası çünkü suyla alakalı bir konu bozabilir ama parkenin değişmesi, duvar renklerinin değişmesi bunlar tamamen iç problemlerdir ve kimse ilgilendirme ruhsata tabi değildir bunlar zaten. Ancak dış cepheyi değiştiren ya da binanın statiğini değiştiren yani eklenti olarak yapılabilecek şeyler de ruhsata tabi konulardır.
0: Takılan
1: bunlar da,
0: klimalar da çok çirkin değil mi?
1: Hangileri?
0: Dış cepheye.
1: Tabii.
0: Klimalar.
1: Klimalar da tamam. Aslında bunlar dizayn edilmesi lazım. Yani güzel son zamanlarda kapatan,
0: evet ama eski
1: gizlenebiliyor.
0: Binalarda öyle değil.
1: Bunlar da aslında şikayet edildi çok fazla. Mahkemeler bunları çoğu zaman kaldırtıyor. Projelerde yok, yönetim planı yok diyor ama buna biraz tasarım sorunu. Aslında bizim yönetmeliğimizde gene belediyelerin bina tasarım bölümü vardır. Estetik bölümü vardır. Estetik bölümünün bunlara uyarıp kaldırtması lazım. Hı hı.
0: Tabii bu belki komşular arasında anlaşmazlıklar da yaratır.
1: Aslında belediyenin de direkt alanı. Çünkü belediyeler binalar yapılırken ve devamında binaların estetiğini gözetlemek zorundalar. Onların görevi. Orada gerekli müdahaleyi yapması gerekir.
0: Şimdi bir onay almak gerekiyor.
1: Tabii.
0: İşte ev sahipleri toplanır bir araya gelir. Ben bunu yapmak istiyorum ne diyorsunuz vesaire. Onay çıkar çıkmaz. Bir de ruhsat gerektiren durumlar var.
1: Ruhsat gerektiren durumlarda binanın aslında bağımsız ya bir apartmanın içerisindeki örneğin duvarların yer değiştirmesi. Yani salonu mutfakla birleştiriyorsun. Projeye aykırı bu çünkü. Projede orada duvar var. Yani Amer ya da
0: bunun cezası var mı değiştirir yaparsanız?
1: Onun cezası olabilir çünkü şöyle cezası var. Bir kere binayı riske atıyor mu? Bakar. Yani siz orada duvarı kaldırıyorsanız binanın acaba dayanma gücü düşüyor mu? Burada
0: kolon
1: direkt
0: var.
1: Tabii. Direkt hem suç olur. Çünkü izinsiz bir tadilat aynı zamanda eğer
0: güvenlik
1: izin gerekiyorsa
0: riski aynı zamanda
1: izin,
0: olabilir.
1: Tadilat izin almadan yaparsanız belediye direkt mühürler. Mühür fekhi de cezaya tabidir zaten. Ayrıca da bu tip şeyler
0: peki,
1: yapmamak lazım.
0: O zaman
1: lazım.
0: Bunlara büyük çaplı tadilat ve tamir diyoruz ve bunlara ruhsat gerekiyor.
1: Esaslı tadilat diyoruz bunlara. Esaslı tadilat olan konular olduğu zaman bu nedir? Binanın dış cephesi, binanın arsaya oturumunu genişletmek, yüksekliğini artırmak, binanın taşıyıcı sisteminde müdahale. Yani bazen dersiniz ki ben bu binanın işte şeyleri zayıf güçlendireceğim. Daha çok saracağım etrafını dersiniz ama bu da şeye tabi. Çünkü yaptığınız muamele işlemin bir hesabı var. Matematik hesabı var. İşletme şeyi değil bu sadece. Mühendislik hesabı gerekir. Onu yapmadan, belediye onaylatmadan mümkün değildir. Son yönetmelik aslında bir de eski yapılarda 1 Temmuz'daki yönetmelik eski yapılarda esaslı tadilatın kuralları vardı. Mesela şöyle bir kural vardı. Siz bugün 20 yaştaki binanın tadilat yapacağım diyorsanız esaslı tadilat mesela ofisi eve çevireceksiniz ya da binayı daha güçlendireceğim diyeceksiniz ya da içindeki diyelim giriş katta 20 tane dükkan var tek kat, tek dükkan evet. Yapacağım diyecek. Buna esaslı tadilat diyoruz. Burada aslında yeni şu andaki imar kuralları geçerliydi. Ama geçen çıkan yönetmelik dedi ki siz burada 20 yıl önce yaptığınız binada esas tadilat yapacaksanız ben size bir kolaylık yapıyorum. Yangın, deprem güvenliği, çevreyle alakalı konular, ısı ve yalıtım olmak üzere bunları yeni yönetmeliğe göre yaparsanız diğer konuları binayı yaparken 20 yıl önceki yönetmeliğinizi hala geçerli sayıp o izni size veririm dedi. Bu çok aslında önemli bir şey. Neden önemli? Çünkü çoğu bina bugün şu durumda. Mesela yapıldı tarihte diyelim ki bina 5 kat yapılmış. İmar sonra 3 kata düşmüş.
0: Evet.
1: Bu bütün şehirlerimizde olabiliyor. Bu aslında bir anlamda da gizli bir af gibi oldu. Yani güçlendirme affı gibi bir şey oldu. Çok da faydalı. Kentsel dönüşüm için de faydalı. Hı hı. Binalar için de faydalı.
0: Son olarak evin içindeki iki odayı işte birleştirmek için aradaki duvarı yıkmak istiyorsunuz. Bunun izni, ruhsatı nereden alınıyor?
1: Belediye. Doğrudan belediyeye başvuruyoruz. Çünkü plan... Çünkü
0: apartman sakinlerini ilgilendiren bir durum değil. Sizin eviniz olduğu için, içi olduğu için.
1: Şöyle tabii. Orada apartman evin içi olduğu için bir kere o duvar taşıcı mı değil mi projeye bakarak size şey yapacak. Zaten sizin yaptığınız şey parke değişikliği ise camların değişmesi ise dış cephe hariç. Hı hı. Bu defa belediye

0: belediye zaten ona ruhsata gerek yok, gideyi yapın der. Hı hı. Ruhsat gerekmez ona, harç da gerekmez. Bu esaslı bir tadilat değil ama binaların, duvarın yerinin değişmesi, iç dizaynın değişmesi, ne bileyim mesela tuvaletin yerinin değişmesi bile binanın genelini etkiler, suyun akışını etkiler, tabii atıkların tahliyesini etkileyeceği için esaslı tadilattır ve belediyenin izin gerekir.
1: Peki, var mı eklemek istediğiniz Ali Bey?
0: Teşekkür ediyorum.
1: Biz bir kere teşekkür
0: tüm,
1: ediyoruz.
0: Tüm yapıların, yapılardaki uygulamalarda komşulara saygın esas olması ve kente saygın esas olması gerekiyor.
1: Çok çok sağ olun. Doktor Ali Yüksel yayına sağ katıldığınız için.
0: Teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz. Efendim Avrupa alev alev yanıyor. Aşırı sıcaklar, şiddetli rüzgarların etkisiyle büyüyen orman yangınları binlerce kişinin evini küle çevirdi. Yüzlerce itfaiyeci alevleri kontrol altına alabilmek için zamana karşı mücadele veriyor.
2: Avrupa tarihinin en zor yangın dönemlerinden birini yaşıyor. Yunanistan, Fransa ve İspanya'da aşırı sıcaklar, şiddetli rüzgarın etkisiyle orman yangınlarının yeniden alevlenmesine neden oldu. Avrupa genelinde yayılan alevler nedeniyle bölgede yaşayan binlerce kişi tahliye edildi. Yüzlerce itfaiyeci gece gündüz mücadele veriyor. Yunanistan'da sadece son 24 saatte 51 yeni yangın başladı. Ülke genelindeki aktif yangın sayısı ise 73'e yükseldi. Yetkililer alevlerin başkent Atina ve Viotia bölgesinde yoğunlaştığını, Girit ve Paros adalarında binlerce hektar alanın kül olduğunu açıkladı. Hey! Fransa'nın güneydoğusundaki Var bölgesinde de yangınlar yeniden alevlendi. Bölgeye 1500 itfaiyeci, 10 yangın söndürme uçağı ve 6 helikopter sevk edildi. Kısa sürede 1000 hektardan fazla alana yayılan yangın nedeniyle 2500 kişi tahliye edildi. Fransa İçişleri Bakanlığı bu yıl ülke genelinde 14 bini aşkın yangın çıktığını ve 119 bin hektardan fazla alanın kül olduğunu açıkladı. Reuters'a göre Madrid yönetimi de İspanya'da birden fazla noktada yangınlarla mücadele ediyor. Avrupa'da ardı ardına gelen sıcak hava dalgaları ve yağış azlığı yangınların kontrol altına alınmasını zorlaştırırken yüz binlerce kişi evlerini ve tatil bölgelerini terk etmek zorunda kaldı.
1: ABD Başkanı Trump'ın Gazze'de barış anlaşmasını duyurmasının ardından Hamas silah bırakmayı kabul etti. Trump, İsrail'in de bu durumdan memnun olduğunu söylüyor. Gazze için barış kuruluysa 15 maddelik yol haritasını paylaştı.
3: Hamas Barış Kurulu'nun 15 maddelik anlaşmasını kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'da büyük bir adım atıldığını söyledi. Barış Kurulu Gazze'de barış için 15 maddelik yol haritasını paylaştı. Planın ilk aşamasına göre barış sağlama süreci İsrail'in tamamen çekilmesini, Gazze'nin yeniden inşasını ve Filistin Devleti'ne uzanan siyasi yolu hedefleyecek. İkinci aşamaya göre İsrail, Hamas ve diğer silahlı gruplar askeri faaliyetlerini durduracak. Gazze yönetimi ulusal komitesi göreve başlayacak. Üçüncü aşamada önceki aşamaya ait yükümlülüklerin yerine getirildiği teyit edilecek. Bunun teyidini Uluslararası Doğrulama Komitesi yapacak. Komite ihlalleri de takip edilecek. Dördüncü aşamada Hamas ve diğer gruplar yönetimi ulusal komiteye devredecek. Beşinci aşamada komite kamu hizmetlerini devralacak. Planın 6 ile 11. aşamaları güvenlik başlığı altında toplandı. Gazze'nin tek otorite, tek hukuk, tek silah ilkesiyle yönetileceği belirtildi. Gazze'deki silahların nasıl bırakılacağı detaylandırıldı. 12, 13 ve 14. aşamalar uluslararası istikrar gücünün görevleri ve İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesine ayrıldı. İstikrar gücünün ateşkesi denetleyeceği ve Filistin polisini eğiteceği aktarıldı. İsrail güçlerinin silahsızlandırma sürecine bağlı olarak Gazze'de aşamalı olarak ve tamamen çekileceği belirtildi. 15. aşamada ise yeniden inşa sürecinin başlayacağı vurgulandı. Planı duyuran Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, gazetecilerin sorularının yanıtları. İsrail'in bu durumdan memnun olduğunu söyledi. Hamas'ın silah bırakmayı kabul etmesini ülkesinin İran'daki saldırılarıyla bağdaştırdı. Bu İran'da

0: ne kadar başarılı olduğumuzu gösteriyor dedi.
1: Because if you go 4 months ago, 5 months ago, a deal like that would have been impossible. So it's a big step for the Middle East.
0: Trump sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Hamas'ın silah bırakmasına yönelik tarihi bir anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.
2: Elbette ihtimal var ama kolay da görünmüyor aslında. Gazze'nin tamamından ani bir İsrail çekilmesi acaba beklenebilir mi? Ama burada tabii en mühim olan noktalardan biri sahada gerçekten ateşkesin sağlanabilmesi. Şimdi devam edelim. Bir başka durum, on binlerce düzensiz göçmenin Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Suata'ya geçmesi Avrupa'da yeni bir krizi tetikledi. İtalya, İspanya ile serbest dolaşımı askıya alırken İspanya Suata'ya geçenlerin büyük bölümünün Fas'a döndüğünü açıkladı. Tabii binlerce insandan bahsediyoruz. Sınırı geçerken maalesef ölen göçmenler de var. Onların sayısı da 67'ye yükseldi.
3: Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya deniz ve karayoluyla ulaşmaya çalışan on binlerce düzensiz göçmen Avrupa'ya alarma geçirdi. Göçmenlerin bir bölümü kıyıya ulaştı. Geçiş sırasında onlarca kişi hayatını kaybetti. İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Álvarez, Ceuta şehrine geçenlerin neredeyse tamamının Fas'a geri döndüğünü duyurdu. Álvarez, Septe ve Melilla'dan polis kontrolünde kimlik tespiti yapılmadan İspanya ana karasına geçmek mümkün değil. Schengen bölgesinin bütünlüğü tamamen güvence altında dedi. Madrid yönetimi orduyu da bölgeye sevk etti. Avrupa Birliği Komisyonu'nun İçişleri ve Göç'ten sorumlu üyesi Magnus Brunner da tek bir kişinin bile Avrupa Birliği ana karasına geçemediğini belirtti. Göç krizi Avrupa Birliği içinde yeni bir siyasi tartışmanın da fitilini ateşledi. İtalyan Ansa Ajansı'nın haberine göre İtalya İçişleri Bakanlığı İspanya ile Schengen Anlaşması'nın askıya alınmasını kararlaştırdı. Buna göre İspanya'dan İtalya'ya giden yolcuların pasaport kontrolünden geçmesi gerekecek. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ise ülkesine yönelik eleştirilere Avrupa Birliği'nin düzensiz göç verileriyle yanıt verdi. Sánchez, son yıllarda Avrupa'ya giriş yapan düzensiz göçmenlerin büyük bölümünün İtalya üzerinden kıtaya ulaştığını savundu. Sánchez, AB Komisyonu Başkanı Lehne yazdığı 3 sayfalık mektupta da bazı üye ülkeleri ön yargılı ve bencil davranmakla suçladı. Acil İçişleri Bakanları zirvesi düzenlenmesi çağrısında bulundu. Sánchez, durumun yalnızca İspanya'nın değil, tüm Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili olduğunu vurguladı. AB Konseyi Başkanı Costa, İspanya'ya destek verirken Leyen, Ceuta'daki görüntüleri kabul edilemez olarak nitelendirdi. AB yetkilileri de Schengen bölgesinin İspanya'ya kapatılmasına yönelik herhangi bir sürecin başlatılamayacağını açıkladı. İspanya ile Fas ise sınır hattında güvenlik önlemlerini arttırdı.
2: Şimdi şunu hatırlatalım. İspanya son yıllarda Avrupa'da Filistin'e, Gazze'ye siyasi destek veren ülkelerin başında geliyor. Ve bu durum aslında zaman zaman Trump'la, ABD ile, İsrail'le arada bir gerilime de sebep oldu. Tabii ki elde bir kanıt yok ama Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in desteğiyle biraz da bütün bunların yaşandığı iddia ediliyor. Yorumlar da bu şekilde yapılabiliniyor. Şimdi FIFA futbol dünyasında isyana sebep olan planından geri adım attı. Organizasyonların yatırımcılara satılmasından vazgeçildi. FIFA Başkanı Infantino projenin ayrışmalara yol açtığı anlaşılmıştır diyor.
4: Tepkiler sonuçsuz kalmadı. Gianni Infantino'nun FIFA organizasyonları için yatırım planı iptal edildi. FIFA Başkanı yaptığı açıklamada FIFA Forward Enterprise projesinin hayata geçmeyeceğini açıkladı. Infantino, FIFA resmi hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada bu projenin futbolda bölünmeler yarattığını söyledi.
5: Tüm görüşleri dikkatle dinledikten sonra projenin destek seviyesinden bağımsız olarak başlangıçta belirlenen amacın çıkarlarına artık uygun olmayan bölünmeler yarattığı açıkça ortaya çıktı. Amacımız her zaman birleşmek ve gelişmek oldu ve olmaya devam edecek. Sonuç olarak bu öneri hayata geçirilmeyecektir.
4: Infantino açıklamasında ayrıca futbolu büyütme hedefiyle ilerlemeye devam edeceklerini ve birlik ruhuyla hareket edeceklerini ifade etti. FIFA Forward Enterprise projesi birçok kıta federasyonu tarafından tepkiyle karşılanmıştı. UEFA'ya üye ülkeler proje hayata geçerse FIFA turnuvası

0: çalışmalarında yer almayacaklarını kesin bir dille duyurmuştu. Ayrıca Kuzey ve Orta Amerika Konfederasyonu ve Asya Futbol Konfederasyonu da bu projenin futbolun yararına olmadığına dair açıklamalarda bulunmuştu.
1: Şimdi İstanbul Havalimanı'nda kapasiteyi arttıracak yeni piste de sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açıkladı.
2: Taksi süresi azalacak, kapasite artacak. Dördüncü ana pistte çalışmalar sona geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın dördüncü ana pistinde çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı. Ağustos ayında geçici kabul sürecinin tamamlanması, teknik testlerin ardından da pistin yılın son çeyreğinde hizmete girmesi hedefleniyor. Doğu-Batı ekseninde inşa edilen 2820 metre uzunluğundaki yeni pist, İstanbul Havalimanı'nın operasyonel kapasitesini artıracak. Yeni pistte uçakların taksi süreleri kısalacak, hava trafiği daha verimli yönetilecek. Dördüncü ana pistin hangar alanlarına yakın konumuyla genel havacılık operasyonlarının daha hızlı ve bağımsız yürütülmesi amaçlanıyor. Yeni pistin hizmete girmesiyle İstanbul Havalimanı'nın artan yolcu ve uçuş trafiğine daha güçlü yanıt vermesi bekleniyor.
1: Efendim şimdi haftanın kültür sanat ajandasına bakalım ana haber bülteninde. Sonra çok kısa bir ara buradayız, devam edeceğiz.
3: Uzak değil ki sevda baş ucumuzda, sevda pek yakında.
4: Harbiye'de yaz konserleri tüm hızıyla devam ediyor. Pop müziğin duygusal sesi Yaşar, Aldanırım, Bir Tanem ve Kumralım gibi unutulmaz şarkılarını 1 Ağustos'ta dinleyiciyle buluşturuyor.

Levent Yüksel güçlü vokali ve zamansız şarkılarıyla 2 Ağustos'ta sahne alıyor. Türk pop müziğinin süperstarı Ajda Pekkan, benzersiz sahne kostümleri ve güçlü performansıyla 7 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde hayranlarıyla buluşuyor.

İstanbul Festivali 5. yılında müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Derin sözleri ve kendine has üslubuyla Türk rap müziğinin sevilen ismi Sagopa Kajmer ve alternatif rock müziğinin öncü gruplarından Manga sahne alıyor. Festival kapsamında konser verecek sanatçılar 6 Ağustos'ta Yenikapı Etkinlik Alanı'nda hayranlarıyla buluşuyor. Anadolu Ateşi sahnede yanmaya devam ediyor. Mustafa Erdoğan imzası taşıyan dans projesi, 3000 yıllık Troya efsanesini halk dansları ve modern dansla sentezleyerek tüm dünyayı tanıtıyor. Gösteri 4 Ağustos'ta Aspendos Antik Tiyatro'da izleyiciyle buluşuyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali 8 ay boyunca 26 farklı şehirde sanatseverlerle buluşuyor. 1-9 Ağustos tarihleri arasında Nevşehir'de devam edecek olan festival, konserlerden sergilere, tiyatrolardan operaya, şehirlerin gastronomi değerlerini de ön plana çıkararak ziyaretçilerle buluşacak. Bergama Tiyatro Festivali 7. kez sanatseverlerle buluşuyor. 7 Ağustos'ta başlayacak olan festival, Pergamon Antik Kenti'ndeki Asklepion Antik Tiyatrosu'ndan Akropole, tarihi Bergama Rastası'ndan Kızıl Avlu'ya kadar kentin dört yanına yayılıyor. Festivalin açılış konserini ise Gökhan

0: Türkmen yapacak. Mert Fırat ve Binnur Kaya'nın başrollerini paylaştığı iki kişilik oyun tiyatro sahnesine taşınıyor. Tek perdelik kara komedi, evlilik kurumunu, sadakati ve bireysel özgürlüğü mizahın keskin diliyle tiyatro severlerin karşısına çıkarıyor. Tiyatro 2 Ağustos'ta Selami Çeşme Özgürlük Parkı'nda sahnelenecek. Süt Kardeşler oyunu 7. sezonunda seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Bahriyeli iki askerin bilerek izin kağıtlarını değiştirmesi sonucu ortaya çıkan karışıklık, Süheyl Behzat Uygur kardeşler tarafından tiyatro sahnesine taşınıyor. Oyun 7 Ağustos'ta Bursa Boğop sahnede izleyiciyle buluşuyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

Yeni Parti'de bağış, CHP'de disiplin tartışması. Bölünen muhalefette gündem ne? Milli Görüş Hareketi'nin iki partisi tek çatıda birleşecek mi? Yeni lider kim olacak? Belediye operasyonlarında son durum. Suçlamalar, iddialar, ifadeler. Kerem Kırçuval soruyor. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, AK Parti MDK üyesi, hukukçu avukat Aydoğan Ahak'ın, akademisyen Profesör Doktor Armağan Öztürk, gazeteci Alişer Delek, Diriliş Postası yazarı Doğan Çağlar ve Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz yanıtlıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

0: efendim, yeniden merhabalar, hoş geldiniz. Habertürk ana haber bültenine saatlerimiz 19'u gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la başlayalım. Bugün İstanbul'daki AK Parti İl Danışma Meclis toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal düzenlemenin meclise gelmesiyle ivme kazanacağını söyledi. Programda 3 belediye başkanı da AK Parti'ye geçti.
1: Terörsüz Türkiye sürecimizi herhangi bir yol kazası olmadan bugüne kadar getirmeyi başardık. Toplumun farklı kesimlerinde oluşan güçlü mutabakatın heba edilmemesi gerektiği inancındayız.
2: Halk terörün çözülmesini istiyor dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin ivme kazanacağını söyledi.
1: Yasal düzenlemenin Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte sürecin ivme kazanmasını temenni ediyoruz. Yükümüz ağırdır ama cesaret ve kararlılıkla bu meselenin üzerine gidersek inanıyorum ki menzile varmamıza kimse mani olamaz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. AK Parti İl Danışma Meclisi programında konuştu. Muhalefeti eleştiren Erdoğan, bizim gündemimizde onların gündemi arasında dağlar kadar fark var dedi.
1: Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken, onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Eskisi ve yenisiyle onların gündeminde ise kimin figüran, kimin proje, kimin hain olduğunu tespit etmek var.
2: Erdoğan, üye sayısı itibariyle AK Parti'nin açık ara birinci parti olduğunu söyledi.
1: İlkelerimizi benimseyen herkes de partimizin çatısı altında bir olmak, beraber olmaktan, birlikte omuz omuza yol yürümekten biz sadece şeref duyarız, bahtiyarlık duyarız. Kolumuza girene de hoş geldin der, bağrımıza basar, Allah izin verirse mezara kadar da onlarla yol arkadaşlığı yaparız.
2: Programda 3 belediye başkanı da AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Tuzla ve Çekmeköy belediye başkanlarıyla Şile belediye başkan vekiline rozetlerini taktı.
3: Gel sen de katıl, gel şimdi tak parti, tam vakti.
0: Şimdi Üsküdar Belediyesi'ne hafta içi yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 4 şüpheli tutuklandı dün akşam. Peki savcılığın tutuklamaya sevk yazısında acaba hangi detaylar vardı? Gelsin ekrana.
2: Danışmanlık hizmeti adı altında paravan sözleşmeleri imzalandı. Müteahhitlerden gayri resmi gelir elde edildi. Bu iddialarla Üsküdar Belediye Başkanı dahil 4 kişi tutuklandı. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü dahil 6 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılıkta ifade verdi. Dedetaş ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Belediyelerde ruhsat ve iskan işlemleri olan müteahhitlerden para alınması şeklinde bir talimatım olmamıştır dedi. Savcılık, Belediye Başkanı Dedetaş'ın yanı sıra özel kalem, mimar ve müteahhitin tutuklanmasını istedi. Sevk yazısında kent taşiyenin usulsüz yetkilendirmeyle müteahhit firmalarla sözleşme yaptığı, bu yolla mevzuatta öngörülmeyen afaki bedeller tahsil ettiği belirtildi. Danışmanlık hizmeti açıklamasıyla kent taşiyeye 361.392.264 lira gönderildiği iddia edildi. Dedetaş'ın eylemlerinin irtikap suçunu oluşturduğu kaydedildi. Hakimlik, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, özel kalem, mimar ve müteahhidin tutuklanmasına karar verdi. Başkan yardımcısı dahil 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İçişleri Bakanlığı da Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
0: Şimdi o akıl almaz görüntüyü hatırlayacaksınız. Mersin'de markete

0: giren bir saldırgan içerideki çocuklardan birini öldüresiye dövdü. Saldırgan kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı ve o anların güvenlik kamerası görüntüleri çıktı. Gelsin ekrana izleyelim.
1: Yani insan olan bunu yapmaz.
2: Sonra adam geldi, beni yakaladı, gerisini hatırlamıyorum.
3: Marketin içinde yakaladı. Önce tekme tokat saldırdı, sonra havaya kaldırıp defalarca yere vurdu.
2: Fırsat bilip bizi orada tek başımıza yakaladığımız için darp etti.
3: Görüntüler Mersin'in Akdeniz ilçesinde kaydedildi. Markete giren çocuklar çıkmak üzereyken içeri akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen saldırgan girdi.
2: Bir şeyler aldık. Çıkıyorduk arkadaşlarım dedi deli adam geliyor diye. Oradaki ablalar dedi kaçın dedi. Onlar kaçtı, ben kaçamadım, köşede kaldım.
3: Kaçamayan çocuk saldırgan tarafından feci şekilde darp edildi. Tekme ve yumruklarla dövdü. Küçük çocuğu yerden yere vurdu. Çalışanlar polise haber verdi. Gözü dönen saldırgan gözaltına alındı.
1: 11'liğinde çatlak var. Beyinle deri arasında ödem oluşmuş. Bir dişi kırılmış.
3: Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
1: Kaçamadım ben zaten.
2: Kaçamadım. Yakaladı beni.
1: Allah hiçbir babayı böyle bir durumla sınamasın. Kimsenin başına da vermesin. Gerekli cezayı fazlasıyla almasını istiyorum.
3: Olayla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada çocuğa ve ailesine gerekli psikososyal desteğin verileceğini söyledi. Ayrıca bakanlık olarak da açılacak davaya müdahil olunacağını duyurdu. Adliyeye sevk edilen saldırgan kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.
0: Kaçamaz tabii, nasıl kaçsın? 11 yaşında bir çocuk karşısında bir manyak. Ama burada tabii hani üzücü olan, insanı düşündüren, biraz da öfkelendiren, niye kimse müdahale etmiyor? Niye kimse bir şey yapmıyor? Yani 11 yaşındaki o çocuk hayatını da kaybedebilirdi. Bugün çok daha başka bir şey de konuşuyor olabilirdik. En ağır cezaları alması dileğiyle devam edelim. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Marmaris'teki suikast girişimine katılan timin firari son üyesi yakalandı. Kırmızı bültenle aranan ve kaçma hazırlığında olan FETÖ mensubu İhraç Yüzbaşı Burkay Karatepe Afyonkarahisar'da gözaltına alındı. Teröristin yakalanma görüntüleri de ortaya çıktı.
3: Sürekli kılık değiştirdi, sahte kimlikler kullandı. Yurt dışına kaçma hazırlığındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan timin firari üyesi Burkay Karatepe yakalandı. Operasyona dair detayları İçişleri Bakanlığı paylaştı. FETÖ'cü Burkay Karatepe, 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otele saldıran 37 kişilik suikast timinin son firari ismiydi. 16 Temmuz 2016 sabahı tanınmamak için güneş gözlüğü takıp, şort ve parmak arası terliklerle Marmaris'ten İzmir'e kaçan Burkay Karatepe, ardından Eskişehir ve Kütahya Afyonkarahisar istikametine yönelmişti. Emniyet ve istihbarat ekipleri Karatepe'nin yakalanması için uzun süredir analiz ve takip çalışması yürüttü. Ekipler, Afyonkarahisar'da kağıt toplayıcısı görüntüsü veren kişi üzerinde yoğunlaştı. Karatepe'nin kaydı yüz tanıma sistemine düştü. Tespitin ardından ekipler teröristi takibe aldı. Daha sonra da Afyonkarahisar'da saklandığı adresi tespit edildi. Özel teçhizatlı istihbarat ve terörle mücadele ekipleri operasyon için harekete geçti. Polis hücre evine gece operasyon düzenledi. Karatepe'yi saklandığı odada yakalayarak kelepçeledi. FETÖ'cünün adresinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalle yüklü miktarda para ele geçirildi. Dizüstü bilgisayar, cep telefonu, not defterleri, pasaport ve kimlik belgelerinin yanı sıra desteler halinde döviz, Türk lirası ve çok sayıda madeni paraya el konuldu. Karatepe'nin yurt dışına kaçmaya çalıştığı ancak son anda engellendiği belirtildi.

FETÖ'cü Karatepe'nin saklandığı 3 katlı binadaki hücre evi de görüntülendi. Saklandığı odada kanepeyle 3 koltuk yer aldı. İki odası boş evde teröriste ait olduğu değerlendirilen kıyafetlerle market alışverişinden kalan erzak poşeti dikkat çekti. İhraç FETÖ'cünün Cumhurbaşkanı'na suikast, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme, askeri ceza kanununa muhalefetle silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta yağma suçlarından arandığı belirtildi. Gözaltındaki Karatepe hakkındaki adli işlemler sürüyor.

0: Muz darbe girişimi sırasında 37 kişilik FETÖ'cü suikast timi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele gitmiş. Erdoğan'ın otelden ayrılmasının ardından çıkan çatışmada koruma polisi Mehmet Çetin'le polis memuru Nedip Cengiz Eker şehit olmuştu.
1: Efendim, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi şekilleniyor. Malum Ağustos ayı geldi. Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos Salı günü toplanacak. Toplantıda iki kuvvet komutanının görev süresinin de uzatılması bekleniyor.
0: Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos'ta toplanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfiye atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin dosyalar değerlendirilecek. Yaş üyeleri her yıl olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Askeri Şura toplanacak. Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra yaş üyesi bakanlar ve komutanlar katılacak. Adalet Bakanı Gürlek, İçişleri Bakanı Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Şura üyesi olarak toplantıda ilk kez yer alacak. Yüksek Askeri Şura toplantısında generallerin, amirallerin ve albayların terfi ve emekliye sevk işlemlerinin yanı sıra görev sürelerinin uzatılması işlemleri de ele alınacak. Yaş çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken Şura kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak. Geçen yıl göreve başlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokil'in görev süreleri devam ediyor. Görev süreleri dolan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun ise görev sürelerinin uzatılması bekleniyor. Emekliye sevk edilmeleri durumunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Hava Kuvvetleri Komutanlığı için Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın adı geçiyor. Halen Kor General rütbesinde bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kor General Zorlu Topaloğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kor Generaller İsmail Günaydın, Erdoğan Gür ve İsmail Üner'in bir üst rütbeye terfi konusu yaş toplantısında değerlendirilecek.
1: Şimdi uzun yıllar öncesine ait iki faili meçhul cinayet dosyası daha aydınlatıldı. Balıkesir Bandırma'da bir kişi, Adana'da ise 5 kişi tutuklandı.
0: Biri 17, diğeri 4 yıllık iki dosya da aydınlatıldı. Şüpheliler cezaevine gönderildi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı rafa kaldırılmış dosyaları incelemeye devam ediyor. 17 yıl önce Bandırma'da çöp konteynerinde bulunan bebek cesediyle ilgili dosyada yeniden ele alındı. Olayda bebeğin annesi tutuklanmıştı. Bebeğin içine konulduğu poşet üzerinde yapılan incelemelerde babaya ait olduğu düşünülen parmak izine de rastlandı. DNA incelemelerinde şüphelinin bebeğin babası olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Adana'da ise 4 yıl önce işlenen Eyüp Özbadem cinayeti incelendi. Olayın ardından bazı şüpheliler hakkında işlem yapılmış ancak kesin bir sonuca ulaşılamamıştı. HTS, bas kayıtları ve kamera görüntüleri yeniden incelendi. Raporlar ve ifadeler tekrar okundu. Çelişkiler ortaya çıkınca ekipler harekete geçti. Olayla ilgili toplam 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan yaptığı açıklamada üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir dosya kaderine terk edilmeyecek dedi.
1: ABD Başkanı Trump kabine toplantısında İran gündemini değerlendirdi. Müzakere sürecinde yanlış bilgi verdikleri için Tahran'a olan inancını kaybettiğini söyledi bu kez de. İran'ı yine vuracaklarını anlattı. Bir haberi izleyelim, ardından değerlendireceğiz. Bu gerçekten mümkün mü? Bir kara ablukası planı ne kadar acaba uygulanabilir?
2: İran görüşmelerine olan inancını kaybettiğini söyledi. Çok sert vurmakla tehdit etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Camp David'deki kabine toplantısında İran'la ilgili son durumu değerlendirdi.
3: İran is doing very poorly. Just in case you read incorrect stories, they're doing very very poorly. They're having a hard time.
2: Trump, İran savaşının kendileri açısından çok iyi seyrettiğini savundu. Biz sadece kazanmak istiyoruz. Şu ana kadar iyi gidiyoruz dedi. İran'a çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz diyecekler ifadelerini kullandı.

0: Amerikan Başkanı, Tahran'ın müzakere sürecinde kendilerine dürüst şekilde davranmadığını savundu. Müzakereler sırasında özel temsilcisi Steve Witkoff'tan telefon beklediğini kaydetti. Ancak Witkoff yerine Savunma Bakanı Pete Hegseth'tan telefon aldığını söyledi. Hegseth, Ürdün'deki üslerimizden birine 5 füze attıklarını söyledi dedi.
1: I'm losing faith in them because they do lie.
0: İran, Ürdün'deki Amerikan üssünü 5 füzeyle hedef almış, Ürdün füzelerin düşürüldüğünü belirtmişti.
2: Şimdi haberi izledik. Geçtiğimiz Salı günü ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ağırladı. Bu 1,5 yıl içinde 7. görüşmeydi ama İran'a saldırıların ardından ilk kez aslında yüz yüze bir görüşme oldu. Bu sebeple hani dikkatle takip edildi. İngiliz Telegraph gazetesi o görüşmede İran'a kara ablukası uygulamasına yönelik bir plan konuşulduğunu öne sürdü. İddia bu. Şimdi biz bu konuyu konuşacağız. İTÜ öğretim üyesi Profesör Doktor Umut Uzer yanımda. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Ve İran Başkanı Doçent Doktor Serhan Afacan da bizimle birlikte. Serhan Bey siz de hoş geldiniz. Selamlar.
4: Hoş bulduk Semih Hanım. Teşekkürler. Umut Hocam merhabalar.
2: Serhan Bey sizinle başlayayım şimdi. Kara operasyonu aslında bu savaş ilk başladığı zaman da konuşulmuştu. İşte o zaman İran'ın coğrafi yapısına dikkat çekilmişti ve bunun aslında çok da kolay olmayacağı belirtilmişti. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aslında bir kere değil birkaç kere kara operasyonu dillendirildi. En son işte Trump'ın ABD askerlerini de kaybetmek istemeyeceği bu planın önüne geldiği ama kendisi tarafından bunun işte reddedildiği söylendi. Şimdi için ne dersiniz? Bu mümkün mü?
4: Şimdi öncelikle şuradan başlamak isterim Semih Hanım. Öyle bir yerde bulunuyoruz ki ABD ve İran'ın hem açıklamaları hem tutumu herhangi bir olasılığı imkansız görme lüksünü elimizden alıyor. Böyle ifade edeyim. Hı hı. Ama şimdi bu somut olarak kara ablukası denen meseleye geldiğimizde şunu görüyoruz. Amerikalılar sert mesajlar vermeye çalışıyorlar, veriyorlar da. Hem sahada veriyorlar açıklamalarıyla ama dikkat ederseniz açıklamalarda verdikleri sert mesajlar giderek daha muğlaklaşmaya başladı. Yani biz bundan 2 hafta kadar önce kara harekatından bahsediyorduk. Şimdiki iddialar bir kara ablukasına çevrildi.
2: Şimdi kara ablukasının kara harekatından farkı nedir?
4: Kara harekatı çok nettir. Kara harekatında İran'a karadan girilecek. İşte biliyorsunuz bu Keşm Adası olabilir. Daha kuzeyde Amerikalılar bir dönem Hark Adası'nı dillendirdiler. Ya da işte Hürmüz'ün kontrolünü şu anda hayata önümüzde zaten Hürmüz'ün kontrolünü sağlamaya dönük daha... Hürmüz, Basra Körfezi'nin güneyinde Hürmüz civarında belli noktalara Amerikan askerinin çıkması ve böylelikle belli bir yerde kontrolü alması. Temel olarak kastedilen bu. Şimdi kara ablukasıyla kastedilen ise tam da bunu anlatıyordum. Hiç belli değil. Şimdi biz neyle kıyaslayabiliriz? Bunu bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasıyla kıyaslayabiliriz. Burada mevzu neydi? Amerika Birleşik Devletleri hemen Umman Denizi'nde Basraköy Hürmüz Boğazı'nın çıkışına bir ablukada bulundu. Abluka yaptı ve İran'a dedi ki sen madem buradan geçişlere seyru sefer serbestlisinde zemin hazırlamıyorsun, imkan tanımıyorsun. Öyleyse ben hiçbir şekilde hiçbir geminin senin limanlarına yanaşmasına izin vermem. Yani doğrudan bir yere çıkmadan dışarıdan oraya kontrol altında tutma olarak ifade edebiliriz. Şimdi dolayısıyla kara ablukası denen şeyde de bu tarz bir şey kastediliyorsa yani İran'ın kıyılarını da karasını da kontrol altında doğrudan çıkmadan yapacak bir şey kastediliyorsa bu oldukça muğlak bir şey. Yok zaten Amerikan askerleri İran'da karaya çıkacak falan diyorsa ki biliyorsunuz Habertürk bunu sistematik bir şekilde takip etti. Ben web sitesinden de takip ediyorum haberlerinizi. Zaten oradaki uzman görüşleri de biliyorsunuz. Amerika'da da bizatihi Amerika'nın operasyonel geçmişini bilen uzmanlar da bunu çok mümkün olmadığını altını çiziyorlar.
2: Umut Bey siz ne dersiniz? Eğer ABD ve İsrail birlikte böyle bir kararı alırsa bu işin riskleri neler? Ne gibi zorluklarla karşı karşıya acaba kalırlar? Şimdi gerçekten uygulanabilir de bir seçenek midir bu?
3: Evet tam olarak onu söyleyeceğim zaten. Yani çok da uygulanabilir gelmiyor bana. 7 tane komşusu var İran'ın bunu biliyoruz. Hepsinin zaten abluka uygulaması beklenemez. Bu bağımsız devletler bunlar. Türkmenistan'dan Türkiye'ye, efendim Azerbaycan'a kadar. Kısıtlı bir tabii abluka olabilir ama topyekun 7 devletin birden İran'a abluka, kara ablukası uygulayacağını ben bekleyemem. Türkiye'de dahil işi doğrusu öyle bir beklentimiz olamaz. Sıkışmışlık var Amerika'da tabii.

0: görüyoruz. Askeri operasyon olsa bile topyekün bir askeri operasyon, o başka bir konu gerçi ama yani onun da olacağını beklemiyoruz. Sınırlı bir operasyon, belki amfibi bir operasyon yani denizden karaya olabilirdi ama bütün bunlar çok zor. Askeri olarak da zor, ekonomik ve siyasi olarak da çok zor. Yani bunun ciddi bir yönünü ben pek göremiyorum ama.
1: O zaman bu gerçek bir hazırlıktan çok yani bir hani pazarlık amacı taşıyan baskı diyebilir miyiz İran üzerinde?
0: Yani her şey masada tabii, savaşta, barışta, müzakerelerde. Ama akıllarında ne var? Yani 7 ülkenin birden kapatacağını beklemiyorlardır, bu gerçekçi de olamaz herhalde. Olabilir, her zaman büyük laflar ediliyor. Her iki tarafta kendisini güçlü göstermeye çalışıyor, Amerika'da, İran'da. Ama bilemiyoruz yani nereye varacak bunun. Topyekün 7 devletin bir ablukaya müdahil olmasını bekleyemeyiz.
1: Peki İran acaba buna nasıl bir karşılık verir? Ya, ki onlar da aslında büyük bir karşılık vermeye hazırlandıkları iddia ediliyor. Şöyle ki İsrail'in Kanal 12 televizyonu üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde İran'ın son günlerdeki saldırılarında çok agresif bir tutum sergilediğini, bu tırmanışın aslında Washington'daki birçok üst düzey yetkiliyi de şaşırttığı söyleniyor. Ayrıca İsrail, işte İranlı yetkili de yaptığı açıklamada, İsrail'in hayati öneme sahip altyapısını, ABD enerji altyapısını hedef alan böyle geniş kapsamlı bir hani misilleme planının hazırlığı içinde deniyor.
0: Bunu kısmen zaten yapmaya başladı. Baştan beri yapıyor. Birçok Arap ülkesini vuruyor. Amerikan üslerini
1: vuruyor. Washington'ı şaşırtacak kadar büyük bir ölçekte olabilir
0: işte
1: mi?
0: O zaman da karşı çok sert bir tepki olur. Onu da ne kadar taşıyabilir? Yani İran içinde de farklı unsurlar var, görüyoruz ki. Yani devrim muhafızları içinde bile herkes aynı fikirde değil görebildiğim kadarıyla. Hı hı. Ama sertleşen bir İran var. Bunu tabii Amerika ve İsrail de bu noktaya getirdi bu ülkeyi. Ama kendileri açısından sorması gereken nokta, yani İranlıların bu kadar bu Arap devletlerini vurarak, hı hı, bu bölgede nasıl yaşayacağız? Ama aynı soru tabii bu Arap ülkeler için de geçerli. Tabii. Böyle bir İran'a karşı nasıl yaşayacaksınız? Gerçekten Körfez'deki model çok ciddi manada sarsıldı. Burada büyük bir zenginlik vardı. Ama İran çok yakın. Tehdit algısı olarak zaten İran'dan korkuyordu bu Arap devletleri. Ve nitekim bu gerçekleşmiş oldu. Gerçekten tam bir keşmekeş var. Çok tehlikeli anlar, ekonomik olarak, askeri olarak
1: tam
0: her şey mümkün.
1: Tam da ekonomiye gelecektim. Ekonomik savaşın yeni bir aşaması olmaz mı? Dilerseniz onu da Serhan Bey'e sorayım. Serhan Bey, ne dersiniz? Özellikle Hürmüz Boğazı yeniden küresel krizin merkezi haline gelmez mi?
2: Şimdi Hürmüz Boğazı'nı iki tarafta okumamız gerekiyor. Birincisi İran'ın yaratmaya çalıştığı küresel kriz, ki hatırlayalım savaş başladığında İranlılar ne dedi Semiha Hanım? Dedi ki dünya 200 dolar işte biliyorsunuz. Varil başı petrole hazır olsun, ekonomiler alt üst olacak ve hatta 1973 petrol devrimine ya da işte biliyorsunuz petrol ambargosuna benzer bir etki meydana getirmeye çalıştı İranlılar. Pek bekledikleri gibi olmasa da. Dolayısıyla meselenin bir boyutu İran'ın uluslararası piyasalarda ortaya çıkarmaya ya da meydan olmaya çalıştığı bir sarsıntı ve bunun üzerinden ABD üzerinde kurmak istediği baskı. Ama diğer tarafta bu bütün olan bitenin İran ekonomisine getirmiş olduğu baskı. Şimdi biz İran'ın meydana getirdiği baskıyı konuşuyoruz ama İran üzerinde de çok büyük bir baskı var. Tabii İran şu an bu ekonomik baskıyı düşünecek noktada mıdır, değil midir? Çünkü İran kendini bir hayat memat noktasında görüyor. Haksız da değil doğrusunu söylemek gerekirse bu konuda. Ama işin görünen tarafı şu: Amerika Birleşik Devletleri, benim gördüğüm kadarıyla ABD Başkanı, bu her ne kadar dikkate alınmıyor dese de, her ne kadar işler çok iyi gidiyor dese de, hatta Amerika'nın bu durumdan bir takım menfaatler devşirdiği söylense de, ki biliyorsunuz dünyanın en önemli petrol, doğalgaz ihracatçısı ülkelerinden birinden bahsediyoruz. Ben bu ekonomik vaziyet Amerika'nın ciddiye aldığını düşünüyorum. Tam da bu neden imkansız bulmasam da bu tarz bir kara harekatını, işlerin gidişatını çok daha etkileyeceğini düşündüğüm için çok mümkün görmüyorum. Yani daha doğrusu imkansız değil elbette ama çok olası görmüyorum, böyle düzelteyim. Çünkü bunun İran kadar uluslararası piyasalara ekonomik anlamda çok derin etkileri olacaktır. Zaten şunu da ekleyeyim vaktim varsa şayet. Şimdi İranlıların bütün bu olan biteni nasıl okuduğuna baktığımızda İranlı yetkililer çok renk vermiyorlar. Biraz daha aforizmi öğretmiyorlar bu noktada. Ama şunu çok net bir şekilde görüyoruz ki İran yetkililer diyorlar ki bütün bunları az önce Umut Hoca da işaret etti. ABD mutabakatta elde etmek istediklerini kendi lehine elde etmek için baskı aracı olarak bize karşı kullanıyor. Değilse Amerika'da bunun ekonomik sonuçlarıyla karşı karşıya kalmak istemez şeklinde bir değerlendirmenin olduğunu görüyoruz.
1: Umut Bey, Netanyahu Trump'ı acaba kara savaşı konusunda ikna etmek için mi gitti? Yani bunu asıl isteyen Netanyahu mu, ne dersiniz?
0: Öyle gözüküyor.

0: Asıl daha sertlik yanlısı olan Netanyahu'ydu. Bugüne kadar Trump dışındaki Amerikan başkanlarını ikna edememişti. Hı hı. Sonuçta Trump'ın olması çok önemliydi. Onu ikna edebildi. Ama Trump'ta da bir rahatsızlık olduğunu görüyoruz. Yani hem İsrail'in bazı politikaları Lübnan'daki hem başka aşırı sertliklerine karşı bir eleştiri söz konusu. Trump'ı ikna edebilir mi? Trump yani güçlü bir karakter tabii. Bazen Netanyahu da bozuyor herkesin içinde veya
1: ve kapalı gıyabında. Da aslında son dönem Netanyahu'ya değil mi tepkili?
0: Evet, sert tepkiler ya yani biz ona soracak değiliz diyor mesela Türkiye F-35.
1: Tabii, ne yapacağımı ben bilirim şeklinde.
0: Yani güçlü bir karakter tabii. Yani kimseye boyun eğmek istemiyor ama tabii Netanyahu'nun da kendine göre Amerika'da belli bir gücü var. Ama kredibilitesi büyük ölçüde bitti gibi. Eğer bu sefer seçimleri de kaybederse İsrail için de daha farklı adımlar atılabilir. Yani birdenbire barış gelmez tabii şimdi şeyde sonbaharda seçimler var İsrail'de. Ama Netanyahu'nun gerçekten hem İsrail içinde büyük ölçüde en azından bir kesimlerde kredibilitesi hiçbir zaman yoktu. Ama kendine göre bir koalisyon oluşturuyordu. Şimdi gene o çabaya girecek. Ama Trump'ın desteğini çekmesi durumda. Açıkça da çekebilir mi emin değilim ama eleştirel olması da İsrail'deki başka siyasetçilerin güçlenmesini gündeme getirebilir. Mesela eski genelkurmay başkanı mesela.
1: Peki bu düğüm nasıl çözülür? Taraflar nasıl masaya gelir? Gerçek bir barış sağlanır? Bunu kısa vadede mümkün görüyor musunuz?
0: Bu yıl içinde ben beklemiyorum. Yani bir savaş, bir barış, biraz müzakere, sonra tekrar vurma devam edecek gibi geliyor. Amerikan seçimleri de bittikten sonra, yani bu her iki ülkedeki seçimler bittikten sonra bir yeniden yorumlamaya gelebilir hem Amerika hem İsrail. Özellikle İsrail'de bir hükümet değişikliği olursa daha farklı politikalar uygulanabilir. Tabii dediğim gibi çok barışsever falan değil tabii ki ama Amerika ölçülünde de tabii Cumhuriyetçilerin yani Trump'ın partisinin bu seçimleri kaybetme ihtimali yüksek. Hmm. Savaştan önce bile yüksekti aslında. Yani öyle gözüküyordu ama tabii zaman uzak yani zaman yakınlaştıkça farklı gelişmeler olabilir. Ama kaybedeceği daha yüksek gibi bekliyoruz ama hiç belli olmaz. Çünkü Trump'ın da çok farklı tabanları var. Bunları değişiklikler olabilir seçimler sonucu ikisinde de.
1: Peki. Seren Bey bir de Çin faktörünü sormak istiyorum. Çin'in de İran'a askeri ekipman sağlayacağı iddiası acaba dengeleri değiştirir mi? Aslında hem Rusya'nın hem de Çin'in İran'a istihbarat desteği sağladığı konuşuluyordu ama bu kez askeri ekipman deniyor. Ne dersiniz?
2: Hiç mümkün bulmuyorum. Yani en azından bunu açıktan yapmayacaktır biliyorsunuz. Trump da geçtiğimiz günlerde bununla alakalı çok iddialı laflar etti. Çinlere dedim, Ruslara dedim böyle bir şey sakın yapmayın, İran'a silah vermeyin. Zaten verirlerse ne olacağını biliyorlar falan gibi üstenci bir dille bunu ifade etti. Hadi Trump'ın bu üstenci dilini bir tarafa bırakalım. Çinlere de baktığımızda ki zaman zaman konuşma imkanımız oluyor farklı mecralarda. Şu çok net bir şekilde söyleniyor. Geleneksel biliyorsunuz. Çin'in müttefikleri yoktur. Dostları vardır. Peki. Dolayısıyla İran'da olan bizi çok doğrudan ilgilendirmiyor. Kaldı ki Körfez'de sadece biz İran'la dost değiliz. Aynı zamanda bu bence zaman zaman ıskalanıyor. Çin'in çünkü Körfez'deki Arap devletleriyle de çok yakın ilişkileri var. Şimdi bence Çin İran'a bir tür teknik destek sağlıyor. Bu GPRS efendim uydu istihbaratından bahsetmiyorum. Bu zaten bence kesin. Yani İran bu kadar isabetli vuruşlar yapıyorsa bu zaman zaman Rusya da burada ön plana çıkarıldı. Ama kesinlikle burada Çin'in çok kilit bir rolü var. Bu oldukça net. Ama açık olmayan yollardan bence Çin'den İran bayağı hardware desteği de alıyor. Bayağı mühimmat desteği, silah desteği de alıyor. Ki biliyorsunuz katı yakıtlarla ilgili devamlı Çin'e işaret edildi zaten. İran'ın füzelerde kullanmış olduğu, isabet oranını artıran ve daha gelişmiş füzelerde kullandığı yakıtla alakalı ama burada kastettiğimiz şey doğrudan Çin'in Çin devleti adına diyelim ki Amerika'nın İsrail'e verdiğine benzer bir destek vermesi ise bu hiçbir zaman olmayacak bence. Yani İran'da böyle açıktan böyle bir beklenti içinde değil. Bu sadece çünkü İran'ı askeri anlamda desteklemek anlamına gelmez. Çin'in açıktan destek vermesi aynı zamanda Çin'in bu jeopolitik rekabette taraf olması anlamına gelir. Amerika'ya şunu demiş olur Çin. Aynı hatırlayalım Sovyetler Birliği ile Rusya'nın işte Kore Savaşı'na benzer Sovyetler Birliği ile Amerika'nın ya ben burada tarafım demiş olur ve Çin'in öyle bir pozisyona kesinlikle geleceğini düşünmüyorum ve aynı zamanda şunu da kısaca ekleyeyim. Bence bu dönemde Çin ile özellikle Pakistan arasında Pakistan neden arabulucu ve neden herkes Pakistan'a bu kadar saygı duyuyor? Pakistan elbette önemli bir devlet ama arkasında Çin var. Bunu unutmayalım. Çin bu süreci Pakistan üzerinden yönetiyor. Ama ben Çin'in hiç İran'dan az olmamak kaydıyla Arap devletleriyle şu an çok yakın temaslı olduğunu biliyorum. Çin'in böyle bir hamlesi o Arap devletleri olan ilişkilerinde elbette çok hoşunu olmayan bir noktaya çeker. Bu nedenle açıktan böyle bir destek beklemem şahsen.
1: Peki. Şimdi Trump'ın amacı bir taraftan herhalde savaşı büyütmek değil, İran'ı yeniden müzakereye çekmek diye okunabilir mi?
0: Evet, yani

0: Fikir olarak zafer kazanamadığı belli olduktan sonra artık müzakereye zorlamak istiyor. Yani tabii amacı askeri olarak yenmek ama bunu başaramadı. Artık bundan sonra da gene havadan veya kısıtlı bir askeri operasyonla bunu kazanabileceğini beklemek mümkün gözükmüyor. Çünkü beklentileri İran'da bir devrim olacağıydı. Bu olmadı. Bu da olacak gibi gözükmüyor. Dolayısıyla askeri olarak kazanmak mümkün değil. Yani bazı mesajlar veriyor böyle vurarak. Ama tabii belli olmaz. Çok daha sert de gireceğim diye o sözü veriyor ne zamandır değil mi? Ama hiçbir zaman daha da sertleştirmedi. Belli olmaz, beklenebilir ama o da bir yere varmıyor. Sırf vurarak yani topyekün bir işgal olmadığı sürece bu da çok çok zor bir şey yani. Belki 500 bin belki daha fazla askerle işgal etmek İran'ı yani pek tahayyül edemiyorum öyle bir şey. Dolayısıyla diplomasiye evet zorlamak için bu askeri operasyonları tehdidinde bulunuyor İran, ve kısmen vuruyor.
1: İran şaşırttığı kadar çok da zorladı galiba ABD ve İsrail'i. Hiç bekledikleri gibi olmadı.
0: Evet, bir devrim bekliyorlardı benim anladığım kadarıyla. Yani
1: ya da daha erken pes etmesini belki.
0: Evet, havadan vurarak çünkü bir yere kadar başarılı olabilirsiniz. Rejim değişmez, nitekim değişmedi de. Çünkü başka rasyonel bir açıklaması yok. Yani anca halk isyan edecek de o şekilde. O da olmadı tabii çeşitli sebeplerden dolayı. Bu durumda evet İran gözüklüğünden daha güçlü bir performans gerçekleştirdi. Dayanıklı olduğunu gösterdi ve beklediğimizin üstünde bir füze kapasitesi olduğunu
1: gördük.
0: Evet yani dolayısıyla Körfez zaten bundan korkuyordu. Körfez konusunda caydıramadı yani İran saldırılarını caydıramadı Amerika. Bu müttefikler ama ne oldu bunun sonucu işte diyorum ya İran'da onu iyi düşünmesi lazım. Bu ülkeleri daha da Amerika-İsrail çizgisine itti. Yani Körfez'deki Arap ülkelerin.
1: Evet.
0: Ya burada Suudi Arabistan ne olacak? Onlar da tabii Irak'taki operasyonlara katıldı İran yanlısı unsurlara karşı. Dolayısıyla Orta Doğu'da yeni bir soğuk savaş yaşıyoruz.
1: Bölgesel bir savaşa da dönüşebileceği endişesi yok
0: yani
1: değil.
0: Yani şu anda bir, yani kısmen aslında ben bölgesel bir savaş diyorum aslında. Yani topyekün olmasa bile o şekilde tanımlıyorum şimdi doğrusu.
1: Peki çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Umut Uzer. İran Başkanı Doçent Doktor Serhan Afacan yayına katıldığınız için. Sağ olun.
2: Bizim de iyi akşamlar.
1: Şimdi bir başka savaşla, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşla devam edelim. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gece saatlerinde füze saldırısı düzenledi ve bu saldırıda en az 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko saldırıların yerel saatle 02:36'da başladığını belirtti. Başkente balistik füzeler fırlatıldığını açıkladı. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi başkentin 5 farklı bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı Kiev'deki askeri sanayi işletmeleriyle lojistik merkezlerinin hedef alındığını bildirdi. Ukrayna ordusu ülke genelindeki hava saldırısı tehdidinin de devam ettiğini söylüyor. Türkiye ve Irak arasında bir yıllık yeni bir petrol anlaşması imzalandı. Anlaşmayla günlük 750 bin varil petrol taşınacak. Anlaşmanın detaylarını duyurdu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar. İkili ticaretin hacminin de artacağını söyledi.
3: Bu hafta bizler için tarihi bir hafta oldu. Türkiye petrollerinin Kerkük sahalarına ortak olması hakikaten tarihi önemde bir çalışmaydı. Ve bugün hafta sonunda da Irak-Türkiye petrol boru hattının anlaşmasını bir yıllık süreyle uzatma noktasına mutabık kaldık. Ve bugün imzalar atıldı ilgili şirketlerimiz tarafından.
4: Türkiye ile Irak arasında yeni petrol anlaşması imzalandı. Anlaşmayla günlük 750 bin varil petrol taşınacak. İkili ticaret hacmi artacak.
3: Kerkük'te Türkiye petrollerinin çalışmaya başlıyor olması, inşallah yeni başka sahalarda da çalışmalarımız olacak. Şimdi artık pazartesiden sonra yeni bir sayfa açıyoruz ve bu yeni sayfada da iki ülkenin enerji alanında başta olmak üzere, petrol, doğalgaz, elektrik alanında olmak üzere ama diğer alanlarda da ticari ilişkilerini ve 17 milyar dolarlık ikili ticaret hacmini çok daha yukarı götürecek bir noktaya inşallah götüreceğiz.
4: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyr ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirecek kritik bir adım atıldı. Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşmaya varıldı.
3: Çok önemli bir boru hattı. Bugünlerde önemi biraz daha fazla. Zira Hürmüz krizini yaşayan dünyada 20 milyon varilin bir anlamda körfezde takılı kaldığı bir ortamda alternatif bir güzergah oluşturmak adına da fevkalade önem arz ediyor. Ve istiyoruz ki bu 1,5 milyon varil kapasitede günlük kapasitesi olan bu hatlarımız bundan sonra tam kapasitede çalışsınlar.

0: ve Irak'tan gelecek petrolü, belki ilerleyen dönemde Kuveyt'ten, Körfez ülkelerinden gelecek petrolü de bu güzergah üzerinden biz dünya piyasalarına, Ceyhan'a taşıyalım.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Avrupa Birliği'ne olası müzakere masasında taraf olarak yeriniz yok dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ise Kıbrıs sorununa ilişkin yeni bir 5+1 toplantısı düzenleneceğini açıkladı.
2: You are quite aware of the strong will of the Turkish Cypriot people.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının Avrupa Birliği kurumlarına tarafgir tutumlarından dolayı güveninin sarsıldığını söyledi. Olası müzakere masasında taraf olarak yer almanız mümkün değil dedi. Erhürman, Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Kıbrıs Özel Temsilcisi Rafael Lefitto ile bir araya geldi. Görüşme sonrası yazılı açıklama yaptı. Erhürman, Kıbrıs Türk halkının sadece Kıbrıs Rum liderliğiyle değil, AB ile de güven yaratıcı önlemlere ihtiyacı olduğunu dile getirdiğini belirtti. KKTC Cumhurbaşkanı Fitto'ya, herkesin malumu olan nedenlerden dolayı Avrupa Birliği'nin olası bir müzakere masasında taraf olarak yer almasının mümkün olmadığını söylediğini belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Kıbrıs ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada adada çözüm arayışının her zamankinden daha acil hale geldiğini belirtti. Guterres, taraflar ve garantör ülkelerin katılımıyla yeni bir 5+1 toplantısı düzenlenmesine karar verildiğini duyurdu. Kıbrıs müzakereleri kapsamında planlanan 5+1 formatındaki gayri resmi genişletilmiş toplantıya Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıs Rum tarafı, 3 garantör ülke olan Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık'la formatın artı bir unsurunu oluşturan BM katılıyor.
1: MHP lideri Bahçeli, savunmada kurumsallaşmanın önemine dikkat çekti. Kaan ve Kızıl Elma sadece teknolojik bir kazanım değil, üreten olma gerçeğimizle doğrudan alakalı dedi. Egemen devlet olmanın şart olduğunu da vurguladı.
3: Savunmada kurumsallaşma vurgusu yaptı. Kaan ve Kızıl Elma örneğini verdi.
4: Savunma sanayiinde tam kurumsallaşma demek, bütün politik ihtilaflardan ve tartışmalardan bağımsız bir durumda konumlanmak demektir. Yine hiçbir politik istikrarsızlıktan ve yürütmedeki değişikliklerden etkilenmeyecek bir kurumsal statüye ve güce kavuşmak anlamına gelmektedir. Kaan veya Kızıl Elma sadece teknolojik bir kazanım değildir. Kavramlar ve adlandırmalar, üreten olma potansiyelimiz ve gerçeğimizle doğrudan alakalıdır. Savunma ve silah sanayiinde attığımız her adım bizi kendi tecrübemize, geçmişimize ve dil dünyamıza daha fazla yaklaştırmaktadır.
3: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulundu. Egemen devlet olmak şart dedi.
4: Egemen devlet, dünya üzerinde kendi bölgesinin egemen iradesini elinde bulunduran, bu bölgede söz sahibi olan ve alternatif politikalar geliştirebilen devlet anlamına gelir. Bu bölgede ancak egemen bir devlet olunursa söz konusu risk ve tehditler bertaraf edilebilir. Siyasal ve sosyal gelişmelere göre hareket etme imkan ve kabiliyetine ulaşılabilir. Bunun için Türkiye, egemen devlet olarak bölgede öngörülebilirlik ve istikrar açısından kapsamlı bir yol haritası ile hareket ederken, geniş çaplı sistem analizi yapmalı, nasıl bir yol haritası takip edeceğini bilmelidir.
3: Bahçeli üretim gücüne de işaret etti. Huzur, refah ve güvenliği tesis etmek, insan ilişkilerini düzenlemek, temel hak ve özgürlükleri korumak dışında devletin asli görevlerinden birisi de üretim faaliyetlerinin kurulmasını sağlamaktır ifadelerini kullandı.
1: Hem Cezayir'de yolcu otobüsü şarampole devrildi ve kazada 27 kişi hayatını kaybetti. Kaza Bumerdas kentinde meydana geldi. Yolcu otobüsü kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hemen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken 27 kişinin de hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazanın sebebi araştırılıyor. Balıkesir'in Gömeç ilçesinde çarşamba günü başlayan ve rüzgarın da etkisiyle, aslında o rüzgar birçok noktada etkiliydi ve yayılmasına sebep oldu o alevlerin. Ama Gömeç'teki orman yangını kontrol altına alındı. Bölgedeki zarar tabii büyük.
3: Günlerce yandı. Hem ekipler hem de köylüler zamanla yarıştı. Balıkesir Gömeç'te yangından geriye bu manzara

0: zara kaldı.
1: Gömeç'te kaynaktan çıkan bir kıvılcımla başlayan ve günler süren yangınlar köylerdeki mezarlıkları da bu hale getirdi. Burası yangının ikinci kez çıktığı üzüm bağları ve zeytin bahçeleriyle ön plana çıkan Bağyüzü Köyü. Bu köyde de ikinci yangın sonrasında köy mezarlığı küle döndü.
2: 3 günden beri maalesef bütün mezarlıklarımız yandı. Bu konu artık bizi de açtı, önüne geçemiyoruz biliyorsunuz.
0: Balıkesir'de çarşamba günü Gömeç ilçesindeki Kumgedik mahallesinde kaynak kıvılcımından başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler çok sayıda köye sıçradı. Bölge halkı uykusuz geceler geçirdi.
3: 3 günden beri uykusuzuz ya. Aşağı yukarı 5-6 bin ağaç yandı bizim oralarda.
1: 29 Temmuz'da Gömeç'te başlayan yangınlar bir ara söndürüldü, soğutuldu derken 31 Temmuz'da bir kez daha başka bir köyde ikinci kez yangın çıktı. Ve bu süreçte ekipler dinlenmeden yeniden ormanlık alanların içlerinde mücadeleye başladılar. Yangın söndürüldü, büyük oranda kontrol altına alındı. Şimdi itfaiyecilerin, ormancıların dinlenme zamanı.
4: Rüzgarın etkisi çok hızlandırdı. Bir de diz boyu ot var ormanın içine, siz de görmüşsünüzdür. İşte otun kuru olması, rüzgarın etkisi az hızlandırdı işi.
0: Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.
5: Dileriz bu kabusu bir daha yaşamayız. Ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Kahramanmaraş'taydı. Tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu bakan. Kahramanmaraş'tan elimizi çekmiyoruz dedi.
6: 74 bin yuvayı teslim ettik diye işimiz bitti sanmayın. Kahramanmaraş'taki her bir kardeşimizin yüzü gülene kadar bizim için bu mücadele tamamlanmış sayılmaz.
0: Daha işimiz bitmedi dedi. Yeni sosyal konutların müjdesini verdi.
6: Burada evi olmayan, depremde yakınlarını kaybetmiş kardeşlerimizin ev sahibi olabilmesi için yeni bir kampanya daha başlatıyoruz. Ve yaklaşık 4500 sosyal konutu Kahramanmaraş'a kazandırıyoruz.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kahramanmaraş'ta konuştu. Kent meydanı, kent çarşısı, toptancılar sitesi ve yapımı tamamlanan projelerin açılış törenine katılan kurum, yapamazlar dediler, yaptık dedi.
6: Bu şehri ayağa kaldıramazlar dediler. Devlet yoktu da depremden sonraki 15. günde deprem konutlarının temellerini kim attı? Devlet yoktu da 4000 köye kim ulaştı? Devlet yoktu da 11 ilimizi kim ayağa kaldırdı? 500 bin konutu kim yaptı?
0: Kurum, hayata geçirilen geri dönüşüm projesine de değindi.
6: Günde 2 milyona yakın ambalaj çöp kutusuna değil, ekonomiye gidiyor. Bu projemiz aslında doğaya bırakılmayan, burada milyonlarca atık, korunan kaynaklarımız, temizlenen şehirlerimiz ve geleceğimize bırakılan daha yaşanabilir bir Türkiye demektir.
5: Ben Adana'da bir kebapçıya silahlı saldırı düzenlendi. Kaçan şüphelileri durdurmaya çalışan bir kişi de kurşunların hedefi oldu. Yaralanan genç maalesef kurtarılamadı.
0: Saldırganları görüp durdurmak istedi. Kurşunların hedefi olup ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı. Adana'nın Çukurova ilçesinde 30 Temmuz akşamıydı. Motosikletle bir kebapçının önüne giden iki şüpheli uzun namlulu silah ve tabancayla iş yerine kurşun yağdırdı. Saldırıda kurşunların hedefi olan 4 kişi yaralandı. Şüpheliler motosikletle kaçmaya çalıştı. O sırada kebapçının karşısındaki otelde çalışan 31 yaşındaki Samet Aksoy, kaçan saldırganlardan birini etkisiz hale getirmek istedi. Ancak saldırganın ateş açmasıyla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aksoy, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşam savaşını kaybetti. Olayla ilgili çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
5: Bir insanın cesaret gösterip müdahale etmeye çalışırken canından olması da gerçekten çok üzücü, acı. Şimdi Bursa'da bir evde çıkan yangın can aldı. 55 yaşındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı.
0: Evdeki yangın büyüdü. Alevler binayı sardı. O evden bir kişinin cansız bedeni çıktı. Bursa'nın Osman Gazi ilçesindeki tek katlı evde akşam saatlerinde alevler yükseldi. Dumanları fark edenler hemen itfaiye haber verdi. Harekete geçen ekipler içeride iki kişinin olduğunu öğrendi. Bir kişi alevlerin sardığı evden sağ salim kurtarıldı. Ancak 55 yaşındaki oğluna ulaşılamadı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın yarım saatte söndürüldü. Yapılan incelemede yürüme güçlüğü çeken Murat G'nin cansız bedeni bulundu. Yangından kurtarılarak oğlundan iyi bir haber bekleyen yaşlı adam ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
5: Efendim, Amerika Birleşik Devletleri düzensiz göçün önünü kesmek için vize başvurularında daha sıkı kuralları devreye soktu. Aralarında 30 Afrika ülkesinin de bulunduğu 50 ülkenin vatandaşları için uygulanan vize teminatı sistemi kalıcı hale getirildi. Şimdi bu yeni düzenlemeyle birlikte teminat tutarı 20 bin dolara kadar yükseltildi.
0: ABD, aralarında 30 Afrika ülkesinin de bulunduğu 50 ülkenin vatandaşına uygulanan vize teminatı uygulamasını kalıcı hale getirdi. Böylece aralarında Cezayir, Gürcistan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Tunus'un da yer aldığı 50 ülke vatandaşından 20 bin dolara kadar vize teminatı talep edilebilecek. Yeni düzenlemeye göre vize teminatı turistik ve ticari vize başvurularında istenecek. ABD Dışişleri Bakanlığı uygulamanın vize süresi dolmasına rağmen ülkede kalmaya devam edenlerin sayısını azaltmayı amaçladığını açıkladı. Daha önce yürütülen pilot program kapsamında 5.000, 10.000 ve 15.000 dolarlık teminatlar istenebiliyordu. Yeni kararla birlikte en düşük tutar olan 5.000 dolar tamamen kaldırılırken üst sınır 20.000 dolara yükseltildi. Kararın 3 Ağustos itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump söz konusu adımların ulusal güvenliğin sağlanması açısından gerekli olduğunu dile getiriyor.
5: Efendim, İstanbul'da üniversite şampiyonları bir araya geldi. Programda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Uman Kurtulmuş ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gençlerle buluştu.
0: Aylarca emek verdiler. YKS'de Türkiye şampiyonu oldular. İstanbul'daki etkinlikte buluştular.
7: Ben ileride yönetim danışmanlığı yapmak istiyorum.
8: Şu an üniversiteleri geziyorum aslında, teklifleri değerlendiriyorum.
0: İstanbul Valiliği'nin düzenlediği etkinlikte yükseköğretim kurumları sınavında farklı puan türlerinde ilk bine giren 701 öğrenci bir araya geldi. Programda konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da öğrencileri tebrik edip tavsiyeler verdi.
9: Fevkalade başarılı öğrenciler çıkıyor ve Allah'ın izniyle Türkiye'nin geleceğini aydınlatıyor.
10: Hayatta rahat yok ama rahatsızlığınızı dönüştürebileceğiniz olgular var. Müstesna sonuçlara ulaşmak için istisna koşullarda çalışmak zorundasınız.
0: Kurtulmuş terörsüz Türkiye sürecine de değindi.
9: Önümüzdeki hafta bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi partilerimizin ümit ediyorum ki ortak bir teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek.
0: İstanbul Valisi Davut Gül'ün de şampiyon gençlere burs müjdesi vardı.
11: Bu sene içerisinde de inşallah 701 gencimiz var. İlk bine giren 701 gencimizin, yani sizlerin tamamına eğitim hayatınız boyunca bu burstan vermeye devam edeceğiz. Güncellenmiş rakamla 7.500 liralık burs vereceğiz.
5: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin de 12. durağı Nevşehir oldu. 9 gün sürecek festivalde konserlerden sergilere, tiyatrodan operaya kadar yüzlerce etkinlik olacak.
0: Konserler, opera ve sergiler 9 gün boyunca yüzlerce etkinlik düzenlenecek. Festival coşkusu bu kez Kapadokya'ya taşındı.
12: Dolu dolu bir etkinlik takvimiyle Nevşehir'deyiz.
0: Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nin açılışı Damat İbrahim Paşa Külliyesi'nde yapıldı. Kent 12 farklı noktada kültür, sanat ve eğlence dolu etkinliklere ev sahipliği yapacak.
13: 156 tane etkinlik.

0: etkinlik planladık. 9 gece boyunca çok değerli sanatçılarımızın büyük konserleri olacak.
1: Konserler ve söyleşilerin de düzenleneceği festivalde gastronomi de ön planda.
2: 50'ye yakın Nevşehir'deki lezzet noktasında Nevşehir'in gastronomisi, yemekleri, özel tatları Nevşehirlerle ve Nevşehir'e gelecek değerli ziyaretçilerle buluşma şansı yakalayacak.
0: Michelin yıldızlı şeflerimizle birlikte yerel şeflerimizi buluşturup çok özel sunumlarla çok özel tatlar ziyaretçilerimizi bekliyor diyebilirim.
3: Kültür Yolu Festivali'nde Nevşehir'in coğrafi işaretli yöresel lezzetleri ve zengin mutfak kültürü ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim yaşatıyor.
4: Kapadokya'mızın dolma mantısını yapıyoruz. İnce bir hamuru vardır. Sarımsaklı yoğurtla ve özel sosuyla servis edilir.
3: Şef Duran Özdemir yanımda. Burada bize Kapadokya'nın envai çeşit lezzetini, bu topraklarda yetişen ürünleri anlatacak. Efendim, burada neler görüyoruz? Bize biraz bahsedebilir misiniz bu ürünlerden?
5: Burada kuru kaymak görüyoruz, bölgemize ait. Köftürümüz var. Burada emir üzüm pekmezimiz var.
6: Bulgur çorbamız var, kuru fasulyemiz var. Çölmek kebabımız var, kuzu tandırımız var.
1: Festival 9 Ağustos tarihine kadar sürecek.
7: Efendim, şimdi kısa bir ara, reklamlar.

Efendim bu akşamdan haber bülteninin sonuna geldik. Birazdan Kerem Kırçuval karşınızda olacak. Konuklarıyla birlikte gündemi değerlendirecek. Yarın yine aynı saatte 18'de görüşmek üzere. Güzel bir akşam olsun.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
0: Seymen güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 30, Edirne güneşli 34 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece.

0: Akdeniz'de Antalya güneşli 35, Adana parçalı bulutlu 39 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 30, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 33, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 32, Kars yer yer yağmurlu 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır ve Şanlıurfa parçalı bulutlu 43 derece.
1: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: İyi akşamlar, hoş geldiniz. Habertürk gündemle yanınızdayız. Önemli konular var, önemli gelişmeler var. Transferler, kopmalar, ihraçlar, disiplin, yeni kavgalar, yeni krizler. Hepsini konuşacağız kıymetli konuklarımla. Onlara merhaba diyeyim. Doğan Çağlar, Diriliş Postası yazarı. Doğan Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Avukat Bülent Kaya, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili. Hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Uzun bir süre sonra görüşüyoruz. Evet, biraz kilo almışız.
2: Öyle mi?
0: Açık sözlüyüm, kusura bakmayın.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Tekrar hoş geldiniz, sizi görmek güzel. Gazeteci Azişer Direk meslektaşım, hoş geldiniz.
3: Merhaba abi, hoş bulduk.
0: Ve uzak bağlantılarımız da var. Profesör Doktor Armağan Öztürk. Armağan Bey, özledik sizi de. Hoş geldiniz.
4: Merhabalar Kerem Bey. Sizi stüdyoyu ve seyircileri selamlıyorum.
0: Sağ olun. Keza Ankara stüdyomuzda da Kemal Özkiraz, Avrasya Araştırma Başkanı. Kemal Bey, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, iyi yayınlar. Konuklarınıza saygılar.
0: Çok teşekkür ederim. Avukat Aydoğan Aha Akın, AK Parti Merkez İstiklal Kurulu üyesi hukukçu. O da birazdan yayınımıza katılacak. Malum Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da. Aydoğan Bey de herhalde beraberinde. O da birazdan yayınımıza katılacak. Cumhurbaşkanı İstanbul'da İl Danışma Kurulu toplantısına katıldı ama toplantı 3 önemli transferle tamamlandı. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çekmez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, Başkan Mapus'ta Sacit Terzi AK Parti'ye katıldı. 3 CHP'li belediye başkanı. Bir yandan operasyonlar, bir yandan katılımlar. Bu katılım ve ayrılmaları uzunca bir süredir konuşuyoruz ama Alişer, sizinle başlayayım. CHP'li belediyelerle ilgili iki konu hep gündemde. Ya soruşturma ya da parti değiştirme. Mesela geçen hafta çok sık konuştuk. 200'e yakın belediye başkanı yeni partiye geçiyor. AK Parti'ye geçenler var. AK Parti bu konuda yeni parti gibi değil. İnceleyip sık okuyor. Hemen herkese gel demiyor. Bu ama bugün 3 parti, 3 belediye başkanı daha katıldı. Ne diyorsun? Bir seçimde mi bir hata yapmış CHP?
3: Ya işi CHP açısından konuşmak lazım. Yani CHP'nin bugün geldiği durumda da evet, o öyle bir sorun var. Kemal Kılıçdaroğlu işte bunu arınma diye yola çıkıyor. Ama Özgür Özel ve ekibi şantaja uğruyorlar diye bir iddiada bulunuyor. Ama genelde iki cümleyle hazır bir siyasetçi konukla verken çok net şey söyleyeyim. Ben bütün bu değişimlerin siyasi ahlaka uymadığını düşünüyorum. Bak, hangi partiden hangi partiye geçerse geçsin, belediye başkanlarının böyle kolay, yani kolayı zoru yok bu işin. Parti değiştirmeleri bir kere yanlış. Yani ben hani durduğum yeri söyleyeyim. Hep de aynı örneği vermişimdir. Şimdi de bugün tamamen erkeklerden oluşan bir program ama daha da itirazı olan varsa lütfen söylesin. Ya biz berberimizi bile değiştiremiyoruz bu kadar rahat. Ya utanıyoruz değil mi? Deriz ki ya şimdi esnaf kaç yıldır gidiyoruz geliyoruz nasıl bakacağız? Bir belediye başkanı oy aldığı, sokaklarında dolaştığı, onlar için çalışan partileri bir kenara bıraktım. Sadece o seçmenin bile yüzüne bakarken bunu 2-3 kere düşünmesi lazım. Hiçbir partiye de yarayacağına da inanmıyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde gene herhalde biraz şanslıyım ki ben daha mutlak butlandan çok öncesinde bu ifadeyi kullanıyordum. O zamanlar sayı 14-15'ti belediye başkanı geçişi AK Parti'ye. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir sorun var, artık birileri bu sorunu çözmeli diye isyan edenlerden bir tanesiydim. Yani seçtiğiniz belediye başkanı ki hani Tuzla'da dahil o örneklerden bir tanesi olacak. Zamanında grup başkan vekilliği yapan var. Partide üst düzey isimlerde bulunmuş
0: hatta belediye başkanları. Hatta mesela kimisi için işte İmamoğlu'na çok yakın.
3: İmamoğlu'na çok yakın olduğunu çok fazla vurgulayan bir isim Tuzla. Yani daha önce geçenler arası şimdi hani isim vermeyeyim ama yani grup başkan vekilliği yapmış. Kurultaylar yönetmiş isimler de var yani ve büyük evet. Şehir yönetmişler. Belediye başkanlığı yapmış. Yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi siyaset yaparken birdenbire siyasi rakibinize geçiyor. Şimdi mutlak butlandan önce bunu hep şöyle düşünüyorduk. İşte ne diyordu bize Özgür Özel ekibi? Şantaj var, dosyaları var, ondan gidiyorlar şey. Peki hadi diyelim ki bununla beraber yaşayalım. Peki bugün niye gidiyorları? Belediye başkanlarının daha net açıklaması lazım. İmamoğlu'nu beğenmiyordunuz, ondan gidiyorlardı. Özgür Özel'e ulaşamıyordunuz, ondan gidiyorlardı. Ya şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim var. Ve bu sizin de eleştirdiğiniz rüzgarı karşısına alma pahasına eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi diyor ki ya yanlış yapıldı, yanlış yapıldı. Şimdi biz bunları değiştireceğiz diye vurdular. Gene gidiyorlar. Siyasi alaka uygun değil. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin her iki tarafında, yani hem yeni partinin hem de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez'in bize, seçmene bir şey açıklaması lazım. Niye gidiyorları açıklaması lazım. Yani son örnek olduğu için ve önemli de bir örnek olduğu için oradan devam edeceğim. Tuzla Belediye Başkanı'yla görüşülmeli. Ben bir hafta 10 gündür, ne 15 gündür geçeceğini biliyordum. Herhalde bir genel merkezlerde biliyordur. Onunla görüşülüp hem kendisinin hem de bu her iki tarafın liderinin de Özgür Özel'in yahut da kurmaylarının, Kemal Kılıçdaroğlu yahut da kurmaylarının bize, seçmene bir açıklama yapması lazım. Şundan dolayı gittiler, şundan dolayı kaybettik ve dönüp de öz eleştiri vermeleri lazım. Niye kaybediyoruz, niye gidiyorlar diye.
0: Mesela söz sizdeyken araya gireyim. Tuzla Belediye Başkanı'nın açıklaması verelim ekrana isterseniz. Yani özetinde şunu söylüyor. Diyor ki ben siyasi ikbal için geçmedim. Ne için geçtin? Tuzla'nın geleceği için geçtim.
3: Hizmet için geçtim. Hizmet için bir sorun geçtim. Var diyor Tuzla'da.
0: Yani uzun bir açıklama yapmış. Tamamını okumayayım ama özeti en net cümlesi
3: aynı o. Şeyi düşünüyor muyuz? Siz sana da sorayım. Şimdi gazeteciyiz ikimiz de. Bütün uzun açıklamalar bir şey anlatmıyordur gibi, evet, gelir bana. Ya bu kadar uzun açıklıyorsan bir şey anlatamıyorsundur, onun, evet, derdindesindir diye bakıyorum. Kusura bakmasın, hepsi için söylüyorum. Burada da öyle bir şey var ama tabii buyur. Önemli bir iki cümlesi illaki senin de gözüne çarpan vardır. Kesmeyeyim ben, sen söyleyeceğin, evet, altını.
0: Yani diyor işte, yani siyasi ikbal değil. Benim derdim geleceğim değil. Tuzla halkı desteklerine de teşekkür ediyorum. Tuzla'nın geleceği için partimi değiştiriyorum.
3: Niye? Ya yani mesela partisiyle sorunu varsa, hizmet edemiyorsa, burada iktidarı da cevap vermesi gereken kocaman bir soru var aslında ortada. Bunu çok fazla konuşmaya fırsatımız olmuyor Cumhuriyet Halk Partisi'ne ama onu da söyleyeyim. Ortaya çıkan tablo şuna geliyor. Pek çok belediye başkanı, aynı bahaneyi kullanan pek çok belediye başkanı bize ne diyor? Hizmette sorun vardı, onun için AK Parti'ye geçiyorum. Evet. O zaman iktidar şu tabloyu ortaya çıkartmış olmuyor mu? AK Partili belediyelere biz yardımcı oluruz. Merkez AK Partili belediyeleri destekler. Eğer AK Partili değilse oraya arkasında bizim gücümüzü hissetmez. Bu ortaya çıkıyor. Bu çok doğru bir şey değil. Belediye hangi partiye aitse, belediye başkanı hangi partiden seçilmişse hizmet eşit olmalı değil mi? Evet. Böyle de bir sorunumuz var. Ama döneyim, hani soruna yanıt olarak birkaç cümleyle söz hakkımı bitireyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve bugün itibariyle artık yeni partide bize cevap vermesi gereken bu gidişler neden?
0: Seçmene.
3: Seçmene tabii ki bize derken, yani hani, ama biz de gazeteci olarak da ben, evet, buradan sorayım. Bize bunu açıklamaları lazım. Seçmene bunu açıklamaları lazım. Bu öyle sıradan bir şey değil. Siyasi rakibinize, korakor mücadele ettiğiniz siyasi rakibinize, önemli isimlerinizi, önemli belediyeleri kaybediyorsunuz. Oraya geçiyorlar. Bunu sadece şantajla yahut da işte belediye başkanlarının kişilikleriyle, bazen öyle hakarete varan şeyler de kullanıyorlar, açıklanabilecek bir durum değil. Sorun sizdeyse de bu sorunu çözün.
0: Evet. Peki, teşekkür ederim. Kemal Bey, size sorayım. Avrasya Araştırma Başkanı. Alişer diyor ki elinde sonunda seçmene bunun hesabını verecekler. Ondan önce de bize bir açıklama yapmaları gerekir. Hakikaten seçmen ne düşünüyor? Seçmen gidiyor, yerel seçim olsun, genel seçim olsun, bir partiye reyini kullanıyor. Benim adayım ya da partim bu diyor. O seçiliyor. Sonra onu bir başka partide görüyor. Seçmen bunu nasıl karşılıyor? Evet. Ya da bu geçişler geçilen partiye bir kazanım sağlıyor mu?
5: Şöyle, çok spesifik isimler, böyle kendi şehirlerinde çok sembolleşmiş isimler haricinde bu tip transferler, transferi yapan partiye de bir seçmen kazanımı sağlamıyor. Aksine seçmen bu durumu hangi parti için olursa olsun genellikle siyasi ahlaksızlık olarak görüyor. Biraz önce Alişer Bey'in dediği gibi hele böyle ben hizmet için gittim açıklaması, özellikle de Tuzla özelinde konuşalım, 50 bin kişinin konut probleminin çözülmesi için oraya gittim diyor. Şimdi AK Parti 25 yıllık bir parti. Bunu AK Parti'ye katılan bir belediye başkanı söylediği zaman aslında yanlış bir sinyal vermiş oluyor seçmene AK Parti açısından. AK Parti ben buraya geçmeseydim 50 bin kişinin evsiz kalmasına göz yumacaktı gibi bir, evet, sinyal ortaya çıkmış oluyor. Oysa ki 25 yıllık iktidar yani kolay da korunabilecek bir şey değil. AK Parti'nin gerçekten böyle 50 bin kişilik bir büyük kitleye duyarsız kalacağı ya da geçmişte duyarsız kalmış olsa zaten 25 yıldır iktidarını koruyamaz. O yüzden bu tür bahaneler de seçmene, işte ben hizmet için geçtim bahanesi de seçmene doğru bir sinyalleme olarak gelmiyor. Yani transferi yapan partinin de burada bir seçmen kazanımı olmuyor.

Çünkü seçmen o zaman da şunu soruyor. Kardeşim sen 2 sene önce seçildiğinde de senin partin muhalefetteydi. Bu parti 25 yıldır iktidarda. Sen 2 yıl önce seçildiğinde de 23 yıllık bir iktidardı. Sürpriz bir iktidar da değil. Yani ben seçildim sonra iktidar değişti. Bana destek vermezler değil. Hatta genellikle seçimlerde, belediye seçimlerinde, illerde...

0: Yereldeki teşkilatları vatandaşı ikna etmek için, ya sen, biz iktidar partisiyiz, bize oy ver ki bizimle uyumlu bir belediye başkanı gelsin, buraya da daha çok hizmet gelsin diye propaganda yapar aşağıda. Hep yaparlar bunu. CHP de iktidar olsa muhtemelen CHP'nin teşkilatları da bu propagandayı yapar. Bu da bir miktar oy kazanımı da sağlar. Ama bunun yanında muhalefet partilerinin adayları da, kardeşim ne alakası var? Ne yani, biz gelmezsek hizmeti mi keseceksiniz?
1: Evet.
0: Biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Hizmetimizi de, rozetimizi bir kenara koyup, parti aidiyetimizi değil ama rozetimizi de bir kenara koyup herkes için eşit hizmet isteyeceğiz. Herkese de eşit hizmet yapacağız der.
1: Evet.
0: Yani şimdi Ali Eren Bingöl'e Tuzla'da vatandaş demeyecek mi? Kardeşim sen, sürpriz mi oldu sana yani? 2 sene önce sen aday olduğunda AK Parti iktidarı daha 8 aylık, 9 aylık bir seçimden yeni çıkmıştı. Yani 8-9 ay önce bir seçimden çıkmıştı. AK Parti'nin daha önümüzde en az erken seçim olmazsa 5 yıl daha iktidar olacağını bilmeden mi aday oldun demeyecekler mi? Yani bu Peki. biraz seçmeni kandırmaz ama oraya parti değiştiren kişinin belki vicdanını rahatlatmak için, belki de sırf bir argüman oluşturmak için ortaya koyduğu bahanelerdir. O yüzden ne gidene bir şey kaybettirir, yani ne ayrılan partiye bir şey kaybettirir, ne de gelen partiye, alan partiye bir şey kazandırır.
1: Peki. Aydoğan Ahak'ın da zannediyorum yayınımıza katılıyor. Hazır şu anda herhalde. Aydoğan Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Kerem Bey. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağolunuz. Gelir gelmez de hemen sorayım. Herhalde siz de törendeydiniz. 3 belediye başkanı, 3 CHP'li belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. Biz de tartışmayı bundan açtık. Acaba CHP mi yanlış isimleri seçti? Ya da bu geçişler niye? Şu ara CHP'nin bölünmesine, oradan oraya geçişleri konuştuk ama şimdi konuştuğumuz önemli bir konu da belediye başkanlarının durumuydu. 3 önemli belediye daha geçti AK Parti'ye. AK Parti bu transferler konusunda aslında diğer partilere göre çok arzulu, istekli değil. Ama bu transferlerde bir yandan özellikle de İstanbul'da devam ediyor. Ne dersiniz?
2: Yani bizim arzumuzu partimizin tabii ki Kerem Bey, yetkilileri değerlendirilir. Bu konuda arzu var mı yok mudan ziyade burada geçen belediye başkanlarının gerekçelerine bakmamız lazım. Yani burada mesela Tuzla Belediyesi üzerinden konuşuyoruz. Tuzla Belediyesi Başkanı 50 bin kişiyi evsiz bırakacak diyor CHP'li İBB. Yani İBB'nin şu an başkan vekili ve İBB yönetimi mesela Tuzla'da 50 bin vatandaşın evlerinin yıkılması riski çıktı diyor Tuzla Belediye Başkanı. İmar kanunu açısından sorumlu uygulamalar var diyor. Belli ki AK Parti'mize geçen Tuzla Belediye Başkanımız CHP Belediye Başkanlığı döneminde İBB Başkan Vekili Nuri Bey ile çok belli ki çok büyük bir kriz ve kavga yaşamış. Yani bu Cumhuriyet AK Partili belediyeler içinde, sadece Tuzla Belediyesi için değil, diğer belediyelerde de bir vizyonsuzluk ve kendi belediye başkanlarıyla dahi iletişim problemi ve bir kavga yaşadıklarını görüyoruz. Bunlardan mesela hiç bahsetmedik. Bahsedelim şimdi. Bakın, yani burada Tuzla'ya hizmet ve Tuzlalıların geleceği için geçiyorum diyor. Tuzlalıları düşünüyorum diyor. Belediye başkanı sonuçta kendi siyasi partisinde hizmet veremeyeceğini, Tuzla'ya hizmet edemeyeceğini ve İBB CHP grup başkan vekiliyle ciddi bir kavga ve kriz içerisinde olduğunu söyleyip Tuzla'nın geleceği için ve kendi siyasi tercihi noktasında bir tercih kullanmış. Yani bunu böyle değerlendirmek lazım. Buna seçmen açısından siyasi ahlaksızlık demek siyasetin kurallarına aykırıdır. Bu anlamda Kemal Bey'in ben değerlendirmesine kesinlikle katılmıyorum. Bakın, AK Parti'nin belediyecilik anlayışı hizmet odaklı belediyeciliktir. AK Parti perspektifine göre ideolojik kavgalar değil, tam tersine vatandaşa hizmet götürmek ve eser belediyeciliği üzerinden çıkan bir siyasi kucaklayıcılık ve istikrar söz konusu. Bugün CHP'ye baktığımızda veya yeni partiye baktığımızda krizlerle, kavgalarla kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyorlar. Ama

0: ilçelerde, mesela İstanbul'da, ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da ilçelere CHP'li belediyelerden hizmet götürülmemesi noktasında vatandaşların ciddi şikayetleri var. Yani burada muhalefet kendi içerisindeki bu kısır döngüyü, kısır kavgaları yaşarken bir taraftan bazı belediye başkanları da mesela Tuzla'da Tuzla'nın geleceği için hareket etmek istiyor. Bu bir bahane değil, bu bir gerçek durum. Yani burada bakın AK Parti Türkiye'de sonuçta hizmet odaklı yapan yerel belediyeler anlamında baktığımızda 86 milyonun tamamına hitap eden en dinamik partidir. Toplumsal temsil açısından da ülkemizin en büyük partisidir. En büyük siyasi hareketidir. Elbette ki belediye başkanının kendi tercihi doğrultusunda Tuzla'da yaşanan bu problemlere baktığımızda burada Özgür Özel bakın İstanbullulara ne açıklama yaptı ki bugüne kadar? Mesela İBB yolsuzluk dosyasıyla ilgili Ekrem İmamoğlu ceza davası devam ediyor. Milyarlarca TL kamu zararından bahsediliyor. Özgür Özel çıkıp bununla ilgili bir İstanbullulara bir özürde bulundu mu veya bir açıklama yaptı mı? Hep usul tartışmaları, tutuklamalar yanlış, işte usul tartışmaları ile ilgili eleştiriler. Hangi yolsuzluk veya rüşvetle ilgili ceza soruşturması veya ceza davası olsa bugüne kadar hep CHP'den gelen Özgür Özel döneminde cevap olarak hep siyasidir dediler. Hep siyasi etiket yapıştırdılar. Peki gerçekten bu belediyelerin yolsuzluk veya rüşvete bulaşıp bulaşmadığını gidip araştırdılar mı? Özgür Özel kendi döneminde partisi içerisinde bir komisyon kurup partisi içerisinde bir yolsuzluk araştırması yaptılar mı? Bugün işte baktığımızda Cumhuriyet Halk Partili İBB Başkan Vekili'nin yaşadığı kavga, kriz, kendi belediye başkanını yok sayması sonucunda belediye başkanı ben kendi kişisel kariyerim için bu tercihimi kullandım demiyor. Tuzlalılara hizmet vermek için 50 bin kişinin vebalini almam diyor.
1: Peki.
0: Bu sorunu bakın 50 bin kişinin imar sorununu, imar kanunundan kaynaklanan sorunu çözecek olan merkezi iktidar değildir. CHP'li İBB yönetimidir. Bunu yapmıyorsa o da bir tercih kullanmış. Yani ben 50 bin kişinin 50 bin kişiyi bir ilçe belediye başkanı olarak evsiz bırakacak bir kararın altına da imza atmam diyor Kerem Bey.
1: Peki teşekkür ederim. Ne dersiniz? Yani siyasette parlamentoda milletvekilleri partiler değiştiriyorlar falan. Ama sanki bu dönem daha çok belediye başkanları konuşuluyor diyecektim. Ama 90 bin milletvekilinin birdenbire yeni partiye geçmesi siyasette birçok ilki değiştirdi. Ama yine de konuşmaya buradan başladık. Belediye başkanlarının parti değiştirmesi. Ne dersiniz?
2: Yani siyasette bu kadar özellikle birbirine karşı konumlanmış bir taraftan kendini muhafazakar milliyetçi, bir tarafta ise sol merkeze tanımlanmış iki parti arasında bu kadar yoğun geçişlerin olması gerçekten siyasi tarihimizde rastlanmayan bir örnek. Yani birbirine yakın siyasi partiler arasında zaman zaman geçişlerin olduğu doğrudur ama hem bu yoğunlukta hem de bu kadar zıt iki parti arasındaki geçişlerin olduğu bir sürece ilk kez rastlıyoruz. Yani ben de acaba böyle bu yoğun Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçişleri görünce acaba bir strateji olarak birer birer oraya geçelim, çoğunluğu ele geçirdikten sonra AK Parti'yi CHP'ye mi katalım gibi bir stratejik akıl mı var diye soramadan edemiyorum ama hani Kemal Bey dedi ya, gelene de gidene de bir şey kazandırmıyor. Ama bence herkese çok şey kaybettiriyor. Özellikle siyasilere ve siyasi partilere duyulan güven açısından. Çünkü niyetle seçmen bir partiye oy veriyor.
1: Ama bir adaya veriyor.
2: Bir yıl sonra o partinin, oy verdiği partinin değil, bir başka partinin iktidarda olduğunu görüyor. Bu seçmenin hem siyasete olan güveni açısından son derece problemli, hem de seçmenlerin siyasi kişiliklere karşı olan güveni açısından
1: ama
2: son derece
1: bir yandan
2: problemli.
1: Da şunu demiyor mu siyasetçi de? Ey ahali, takım tutar gibi parti tutmayın. Kimden hizmet görecekseniz onun yanında olun diyor.
2: Bu haklı bir şey. O oy tercihinde bulunurken. Evet. Yani siz sandığa gittiğiniz zaman parti tutar gibi takım tutmayın. Ama sandıkta biz oyumuzu attıktan sonra o oyun bizim irademiz dışında başka bir yere gitmesi değildir herhalde takım tutmaz gibi. Birincisi bu. Bir diğeri de yani bunu biraz gidenler açısından değerlendirmek lazım. Şimdi 50 bin kişinin evinin yıkılmasına göz yummamam. Peki ne oldu? Yani 50 bin AK Parti'ye geçince eğer CHP'de kalsa AK Parti o 50 bin kişinin evini mi yıkacaktı? Ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken 50 bin kişinin evinin yıkılmasını engelleyemedi de AK Parti'ye geçince...

0: Büyükşehir bunu yıkmaktan mı vazgeçecek? Bunun elle tutulur bir tarafı yok. Bir diğeri de şu, işte ben hizmet için geçtim. Zaten seçmen siz aday olduğunuz zaman oy verdiği partinin iktidar partisi olmadığını bilerek size oy veriyor. Yani iktidar partisinden daha iyi hizmet alacağını bilse iktidar partisinin oradaki adayına oy verir. Yani seçmen o kadar da saf evet. değil. Yani sizin muhalefet olduğunuzu buna rağmen hizmet edebileceğini bilerek size oy veriyor. Evet. Bu da geçersiz bir şey. Bir de hani zaman zaman belde belediyelerine geçişler olur. Niye? Çünkü il özel idaresinden benzeri merkezi hükümetten belediyenin yapamadığı bazı hizmetleri merkezden yaparak en azından belediye başkanının elini rahatlatabiliyoruz. Ama metropol ilçeler öyle değil. Artık merkezi idareden daha çok belediyelerin kendi bütçeleriyle ve ciddi bütçeleri olan belediyeler bunlar. Yani neredeyse birçok ilden nüfusu daha fazla olan ilçelerden bahsediyor. Yani bu argüman da pek tutarlı değil. Bir diğeri de yani gidenler açısından ben iktidar partisine hizmet etmek için gidiyorum demek şu manaya gelir. Benim gittiğim parti, iktidar partisi çok partizan bir parti. Eğer kendisinden olmayan bir belediye başkanının hizmet yapmasına asla müsaade etmez. Devlet imkanlarını eşit bir şekilde kullanmaz. Partizan bir parti. Yani bu da gittiği partiye hakaret aslında yani. Bunu da izah etmesi lazım. Ne demek yani şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi milletin faydasında olan bir hizmeti sırf bir başka partili belediye başkanı diye engelleyecek mi? Oraya ben hizmet için gidiyorum diyenler bunu kastediyor. Çünkü niyetinde bütçesi mi artacak ilçe belediyesinin sırf iktidar partisine geçti diye? Hayır. Aynı bütçeyi kullanacak. O zaman iktidar partisine geçmenin ekstra ne bir avantajı var ki yani hizmet açması? Ya da şunu dese anlarım. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyecilik anlayışı bu memleketin sorunlarını çözmüyor. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçiyorum. Onların belediyecilik hizmetlerini ben uygulamaya karar verdim. Benim de Cumhuriyet Halk Partisi'nin savunduğum belediyecilik ilkeleri millete hizmet edecek ilkeler değildi. Kusura bakmayın ben de yanılmışım demesi lazım. Aksi evet. takdirde gittiği partiyi partizanca suçlamak manasına geliyor. Bir diğeri de kabul edenler açısından da sorunlu bir şey. Çünkü siz daha düne kadar bu belediye başkanına karşı bir aday koymuştunuz ve buna oy vermeyin. Bu ilçeyi yönetemez, bizim adayımız yönetir diye seçmenden oy istiyordunuz, ona oy verilmemesini istiyordunuz. Hatta ben şuna şaşırdım doğrusu. Yani AK Parti'nin ilçe başkanlarının da bu rozet takma töreninde bir zafer kazanmış komutan edasıyla bulunması siyaseten de çok tartışılır bir şey. Niye? Çünkü siz başarısız bir ilçe başkanısınız. O seçimi kazanamamışsınız. Sizin rakibiniz kazanmış. Siz sandıkta yenemediğinizi bir şekilde ikna edip partiye getirmişsiniz ve rozet takma töreninde o başkanın elini havaya kaldırarak zafer kazanmış bir komutan edası da siyaseten mağlup olmuş birinin galibiyeti manasına gelmez. Bütün bunları değerlendirdiğimiz zaman yani bu topyekün siyaset kurumuna güveni kaybettiriyor. Topyekün siyasetçilerin toplum nezdindeki itibarını azaltıyor. Hiç kimse yani perde arkasındaki esas niyetlerini işte kendim için bir şey istiyorsam namerdim, ne istiyorsam millet için yapıyorum sloganlarıyla örtmeye kalkmasın. Millet neyin ne olduğunu görüyor. Bu ister AK Parti'den başka bir yere geçsin ister diğeri. Yani siyaseten insanlar yol ayrımına gelebilir Kerem Bey. Bu evet. son derece doğal bir şeydir. Ama en azından seçildiğiniz ilçeye saygı gereği bağımsız kalırsınız. Ya da geçişinizin siyasal sebeplerini ortaya koymak zorundasınız. Peki, hizmet ya, şey olmaz söyledi, yani tek başına.
1: Aydoğan Bey söyledi yani Büyükşehir Belediye Başkanı'yla anlaşmazlık içerisinde.
0: Ama ben de diyorum ki ya ilçe belediyesinin yetkileri var. Büyükşehir Belediye Başkanı gidip onun makamına mı oturacak yani? Evet,
1: peki.
2: Sorunları İBB çözecek. CHP'li İBB çözecek.
0: Tamam,
2: çözemiyor.
0: Ben de
2: kriz yaratıyor ondan geçiyor.
0: AK Parti'ye Bülent geçince
2: sizin,
0: nasıl sizin çözülecek?
2: Değerlendirmeleriniz,
0: onu anlamaya
2: sizin
0: çalışıyorum.
2: Değerlendirmeleriniz çok partizanca. Hizmet odaklı ya, değil.
0: Saygı duyarım sizin o şekildeki değerlendirmeniz. Seyircilerimiz
2: yani
0: takdir edecek. Ne ben sizin sözlerinizi değerlendireyim
3: Bey,
0: ne siz benimkini. Bizi
3: şimdi,
0: izleyenler evet. Net bir şekilde bunu değerlendirecek.
2: Değerlendirsin.
1: Peki.
3: Aydoğan Bey, evet. Şimdi bir Google taraması yaptım. Hem İBB seçiminden önce Tuzla seçimi de aynı anda yapıldı. Hem de Tuzla seçiminde hem İBB adayı muhalefetin hem de Tuzla adayı bugün AK Parti'ye katılan Ali Eren Bingöl bu problemi, bugün Tuzla'da yaşanan problemi imar transferi olarak değil, imar rant yaratma problemi olarak tanımlamışlar. bugün bu sorunu çözmedi İBB diye.
2: Bugün yazdığını okumamışsınız Kemal Bey. Bir okuyun bugün ne yazdığını. Bugün yazdığını okuyun. Ne diyor? Bugün 50 bin kişiyi diyor ben evsiz bırakmam. Kendisinin Twitter'da X paylaşımı var. Açarsınız okursunuz.
3: Ben de aynı şeyi söylüyorum. Ben de aynı şeyi söylüyorum.
2: Buyurun dinleyeyim o dönemde, size evet.
3: Yani aday olurken bu 50 bin kişinin problemini orada bilmem kaç bin konutluk imar rantı yaratılıyor. Buna müsaade etmeyeceğiz demiş zaten.
2: Siz kendisi. Seçimden bunu bahsediyorsun. Ben şimdiki reel durumdan evet. bahsediyorum. Ne diyor? Evet. Yani, 50 bin vatandaşının hani bugün evlerinin yıkılması ya. Riski çıktı diyor. Siz bugünkü reel durumu değerlendirmiyorsunuz. O zaman ben de geçmişe gideyim. Ekrem İmamoğlu'nun verdiği vaatlerden bahsedeyim. Hangi vaadini yerine getirdi?
3: Aydoğan Bey sırayla konuşayım. Bak, diyor, isterseniz ikimizin de sözü daha iyi anlaşılır.
2: İBB Grup
3: Aydoğan Bey sırayla konuşursak. Diyor, bakın siz konuşurken bana cevap verirken sözünüzü hiç kesmedim. Çünkü üst üste konuşunca ne sizin söylediğiniz anlaşılacak ne benim söylediğim anlaşılacak.
2: Tabii,
3: amacımız
2: bitirin,
3: derdimizi anlatmaksa müsaadenizle tek tek konuşalım. Tek tek konuşalım müsaadenizle. Seyircilerimiz de daha iyi anlasın. Şimdi Aydoğan Bey, ben şunu söylüyorum. Diyorum ki Ali Eren
4: yeni bir sataşmaya mahal vermeyin.
3: Bu sorunu hayır, sataşma değil.
2: Yok,
3: bu
2: yok,
3: sorunu
2: sataşma değil,
3: aday olmadan önce de biliyordu. Üstelik bu konutların rant için yapıldığını ve yıkılması gerektiğini
4: evet.
3: kampanyasının ana odağı yapmıştı.
4: Evet.
3: Şimdi ben de elbette 50 bin kişinin oturduğu konutların yıkılmasını istemem. Zaten bence hayatın içerisinde bunu yapmak fiziken de çok mümkün değil. İBB yıkım kararı çıkartsa da bu mümkün değil. 50 bin kişi konutlarından tahliye edilip zaten yıkılamaz. Ben sadece şu tutarsızlıktan bahsediyorum. Diyorum ki İBB bu konutların usulüne uygun yapılmadığını, daha doğrusu muhalefet partisi 2024 seçimlerinden önce bu konutların usulüne uygun yapılmadığını söyleyerek AK Parti o dönemki belediye başkanına zaten muhalefet etmiş. Ali Eren Bingöl de bunu kampanyasının ana temalarından birisi yapmış. İmar rantı diyerek.
4: Tamam. Yani bugün toparlarsanız yani bu meseleye takılı kalmayalım.
3: Bugün tutarsız olan taraf muhalefet tarafı değil. Bugün tutarsız olan taraf AK Parti'ye katılan eski belediye başkanımız.
2: Ben de Kenan Bey cevap vereyim buna. İsterseniz bitirelim. Bu, çünkü lütfen, bu çok konu kısa. Çok uzun. Yani sabaha kadar tartışabiliriz. Ama şunun altını çizeyim. Öyle Google'dan tarama yapmakla olmuyor. Bize de gelen Tuzla'daki bakın vatandaşlarla görüştüğümüzde ben İstanbul'da belli ilçelerde sahada çıkıp çalışmalar yapıyorum. Gidiyorum seçmeni inceliyorum. Tuzla'da da hem yerel seçimde hem de genel seçimde, hatta genel seçimde birinci bölge milletvekili adayı olduğum için Tuzla'nın çoğu mahallesini gittim, ziyaret ettim ve toplantılar yaptım. Bakın çok açık ve net. Tuzla Belediye Başkanı haftalardır, aylardır açıklama yapıyor. CHP'li İBB Başkanı, pardon, Başkan Vekili Nuri Bey ile bir kriz yaşıyoruz diyor. Evet. Hiçbir şekilde bizim Tuzla'yı yönetenler olarak taleplerimizi dikkate almıyor diyor. 50 bin kişiyi evsiz bırakacak bir durumu CHP'li İBB yaratıyor ve ben bu vebalin altına imza atmam diyor. Hatta yani ben tabii böyle beyanları olmadı ama tahminimce kendisi de bu İBB'deki yolsuzluk iddialarından falan da çok rahatsızdır. Çünkü bakın genelde baktığımızda CHP'de İstanbul'da geçen ilçe başkanları bazı beyanları oluyor. Şimdi bunların detayına girersem tabii çıkamayız. Ama şunu söyleyeyim. İmar kanunu açısından çok sorunlu bir durum var. Ve bu CHP'li İBB bu konulara çözüm sağlamadığı için, CHP'li İBB İstanbul'u yönetemediği için bu evlerin yıkılma riski çıktı diyor. Bunun genel merkezi iktidarla, bakanlıkla vesaire ilgisi yok. Büyükşehirle alakası var.
4: Peki, teşekkür ederim.
5: Teşekkürler, sağ olun.
4: Sizi, estağfurullah. Şunu soracağım.
5: Evet.
4: Bir çağrı olmadan görüyoruz ki belediye başkanları AK Parti'ye katılıyor. Siz bu geçişleri nasıl görüyorsunuz?
5: Evet. Şimdi Kerem Bey, Pınar başından bulanır. Pınar'ın başı bulanık. Önce öyle söyleyelim yani. Yani ne demek Pınar'ın başı bulanık? Ya şimdi şu belediye başkanının yerine kendinizi koyun. Tamam, Tuzla Belediye Başkanı 50 bin insan mağdur olmasın diye geçiyorum diyor ama Şöyle düşünün, belediye başkanı olduğunuz parti dağılmış. Parti yok. Yeni bir parti çıkmış.

0: içinden. Ondan sonra genel başkanınız şaibeli bir kurultayla devrilmiş. Büyükşehir Belediye Başkanınız ve diğer birkaç tane belediyeniz ya da onlarca belediyenizde kaç sayısını bilmiyorum. Yolsuzluk ve rüşvetle yargılanıyor. Siz böyle bir karmaşanın içindesiniz, böyle bir yapın içindesiniz ve halkınıza hizmet etmeye gayret ediyorsunuz. Şimdi belediye başkanının yerine kendimizi koyalım. Böyle bir ortamda halkınıza hizmet etmek istiyorsunuz. Az önce Sayın Vekil'e güzel bir soru sordunuz. Dediniz ki partizanlık mı, takım tutar gibi hizmet mi? Sayın Başkan partizanlığı bir kenara bıraktığını, hizmet etmek istediğini ifade ediyor. Ve ben AK Parti'ye geçersem Tuzla halkına daha iyi hizmet edebileceğimi düşünüyorum. 50 bin insanın mağdur olmayacağını düşünüyorum açıklamasıyla AK Parti'ye geçmiş. Makul bir açıklama mı? Kimine göre makul bir açıklama? Belki de bazı CHP'lere göre yanlış bir açıklama. Bana soracak olursanız ortama bakıyorum, partiye bakıyorum. Dağılmış parti dedim ya, Pınar'ın başı bulanmış yani, dağılmış gitmiş. Böyle bir ortamdasınız. Sayın Başkanım, ben kararına saygı duyuyorum ve doğru bir karar verdiğini düşünüyorum. Şimdi siz o koltuğa, ben illa CHP içerisinde kalacağım, burada partizanlık yapacağım, benim partim ve partizanlığım halkıma hizmetimin önünde diye düşünüyorsanız yerinizde kalın. Bak, parti diye bir şey kalmadı değil mi? CHP'yi dağıttılar yani, dağıldı. Ekrem İmamoğlu arkadaşları CHP'yi dağıttı. İstikrarsızlık var. Belediye başkanlarınızın işte her gün yeni bir skandalı patlıyor. Rüşvetmiş, efendim işte yolsuzlukmuş, bununla ilgili iddialar var. Bak, suçlamıyorum. İddialar var. İnsanlar gözaltına alınıyor. İddialar var. Böyle bir ortamda hizmet edemezsiniz. Öyle değil mi? Şimdi AK Parti belediyelerinde şöyle bir özelliği var. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın ta Refah Partisi döneminden itibaren belediye yönetiminde, belediye başkanlığı etkinliğinde baya başarılılar. Yani AK Parti'yi zaten en başta bugünlere getiren nedir? Temelinde ne var? Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'da belediye başkanlığı yaptığı dönemde başarılı hizmetler önünü açtı. Kendisini parlattı. AK Parti kuruldu. 25 seneden beri de iktidarda. Şimdi bir de önünüzde belediyecilikte başarı yakalamış, istikrar yakalamış bir yapı var. Siz de bunun içine dahil olmaya çalışıyorsunuz. Yani şimdi CHP dağılmadı. Genel başkanın şaibeli bir kurultayla gitmedi. Efendim işte Büyükşehir Belediye Başkanı ve işte diğer belediyeler yolsuzlukla, rüşvetle işte suçlamasıyla, iddiasıyla yargılanmıyor da her şey güllük gülistanlık da. Yani bu belediye başkanı AK Parti'ye mi geçti yoksa mevcut şartlar içerisinde mi geçti? Yani bunu da göz önünde bulundurmak lazım.
1: Bunu da anlamak lazım.
0: Tabii göz önünde bulundurmak lazım. Yani işte bu mevcut şartlar ortadayken kalkıp da adamın oradan AK Parti'ye geçmese, niye geçtin efendim, işte ihanet ettin, kendi seçmenine, kendi partine ihanet ettin demek bence kolay söylemdir. Yani insanları kolay yargılıyoruz yani.
1: Yani CHP içindeki tartışma bölünmenin sonuçlarından biri mi
0: elbette
1: diyorsunuz?
0: Elbette ki. Bu da var. Yani sadece 50 bin konut değil. Yani 50 bin konuda mesela çok takıldık ya biz. Ya dedim ya, parti de dağılmış yani. Parti diye bir şey kalmamış. Ekrem İmamoğlu belki partiyi dağıtmış, yerle bir etmiş partiyi yani. Öyle değil mi? Her gün işte yeni istifalar, mistifalar gündeme geliyor. Ve gene altını çizerek söylüyorum. En başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve diğer bazı belediyeler rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla yargılanıyor. Böyle bir ortamın içerisindesiniz. Zaten güven kalmamış, taban dağılmış, böyle bir partinin içerisinde hizmet etmeye çalışıyorsunuz. Demek ki Sayın Başkan tabloyu önüne koymuş. Demiş ki yani ben Tuzla halkına nerede daha faydalı olabilirim, nerede daha iyi belediye başkanlığı yapabilirim diye düşünmüş, AK Parti'ye geçmiş. Buna da saygı duymamız gerekiyor. Peki. Ama mesela bunun CHP açısından dezavantajlarını konuşabiliriz tabii ki, tarafsız bir konuşma yapacaksak eğer. CHP seçmeni de şöyle düşünebilir: ya ben işte CHP'den aday olmuş birine gittim, oy verdim, AK Parti'ye geçti. Yarın öbür gün işte ilerleyen zamanlarda seçimlerde birisi CHP'den aday olduğu zaman da CHP seçmeni de mutlaka bunu sorgulayacaktır. Acaba ortalık karıştığı zaman gene bu adam başka partiye geçer mi diye mutlaka sorgulayacaktır. Böyle sıkıntılı bir durum oldu ama dediğim gibi yapacak bir şey yok. Türkiye'nin şartları, durumu artık bunu gösteriyor. Yani bunları yaşıyoruz şu anda yani. Karışık ortalık. Peki. Siyaset karışmış.
1: Bulanık diyorsun.
0: Bulanık. Pınar'ın başı bulanık. CHP'nin içinde tabii ki.
1: Peki. Bilime başvuralım.
0: Efendim?
1: Bilime başvuralım. Tabii ki. Yani suyun başı bulanıksa bilim adamları ne diyor? Profesör Doktor Armağan Öztürk. Armağan Bey, bir şeyi hakikaten merak ediyorum. Siyaset biliminde elbette bu geçişler bir anlam taşıyor. Yeri de var. Dünyada böyle şeyler oluyor mu? Yani sadece bizim ülkemize mi özgü? Yani 91 milletvekili birden başka bir partiye geçiyor, yeni bir parti kuruyor. Belediye başkanları dile getirildi burada. Halkın reyiyle seçiliyorlar. İnsanlar diyorlar ki benim adayım muhalefette de olsa hizmeti ondan bekliyorum, ama yer değiştiriyorlar. Bilim, siyaset bilimi bunu nasıl izah ediyor? İzaha çok muhtaç.

0: Stüdyoda konuşulan şeyler bakımından epey bir malzeme de birikti. Onlarla ilgili de birkaç notum var
1: Buyurun.
0: ama doğrudan sorunuza yanıt vereyim. Şimdi ideolojilerin gerilediği, örgütlerin ve partilerin gerilediği bir çağda da yaşıyoruz. Bu Türkiye de bundan nasibini aldı. Aslında dünyada da öyle. Özellikle sağ popülist iktidarlar nedeniyle, sol popülizm de bunda dahil. Dolayısıyla parti geçişleri, partileri de kolay bir şekilde terk etme, bir partide siyaset yapan bir aktörün bir başka parti kurması, birden bir partinin oluşması. Mesela Avrupa'da bazı liderler sıfırdan kendi şahısları üzerine siyasi partiler inşa edip iktidara gelebiliyorlar. Bu bundan mesela çeyrek asır önce, yarım asır önce neredeyse imkansızdı. Yani partilerin, ideolojilerin ve örgütlerin gerilediği bir çağda aktörler bu arada siyaset de önemli ölçüde söylemden çıkarak performans sanatına dönüştü. Yani ben hizmet ediyorum. Nerede hizmet edersem sağ sol önemli değil. Partinin ismi de önemli değil.
1: Özür
0: Orada
1: dilerim, özür
0: hizmetimi
1: dilerim Armağan Bey.
0: buyurun.
1: Mesela çok önemli ve harika bir yerden başladınız. Aklıma geçenlerde yayında İhsan Aktaş'ın o sözü geldi. Dedi ki Türkiye'de
0: Evet.
1: dört eğilim, mört eğilim bir şey kalmadı. Seçmen merkezde buluşuyor. Merkezin acık solu, acık sağa. Ama bir merkezde buluşuyor. Hakikaten yani eğilimsizlik mi başladı? Tarafkirlik mi azalıyor? Yani Türkiye'deki değişime de gelirsek bunu nasıl izah edelim?
0: Bu soruyla başka bir şey. Ya Türkiye'de yüksek düzeyde bir kutuplaşma var. Evet. Ama bu kutuplaşma ideolojilerin karşı karşıya geldiği, çatıştığı bir aksta, sosyolojik aksta devam etmiyor. Onu da söylemek lazım. Bir genel ideolojisizleşme, söylemsizleşme ve aktörlerin, liderlerin ön plana çıkması. Burada da bir amorf durum var. Yani mesela her birimiz buna dahiliz aslında ama büyük seçmen kitleleri için bir partiye mensup bir kişiyi bir başka partiye mensup kişiden bir ideolojinin mensubunu diğerinden ayırt etmek için kullanacağımız ölçütler azaldı. Yani bir sağ bir siyasetçinin, sağ İslamcı bir siyasetçinin, sağ milliyetçi bir siyasetçinin bir argümanını pekala solda biri de kullanabilmekte. Solda kendisini tanımlamış olan bir kişi aslında başka bir dünya görüşünden argüman da kullanıyor. Bunu hem siyasetçiler hem de seçmenler yapmakta. Bunun tabii olumlu bir yanı da var. İdeolojiler çağına tanıklık edenler de bilirler. İdeolojiler nedeniyle kutuplaşma insanlara bir siyasi ahlak da kazandı. Demin stüdyoda söylendi. Siyasi ahlak meselesi ne olacak? İnsanların bir davaya hizmet etmesi, bir davanın peşinden koşması çok önemlidir ve onu bir tür iç denetim de yapar. Ama aynı zamanda bu çok ciddi bir sertliği de beraberinde getiriyordu. Yani siyasi havanın yumuşamasına bir katkı da sundu bu. Ama her halükarda bunu pek çok yorumcu hem Türkiye için hem de başka ülkeler için bir tür yozlaşma olarak da yorumluyor. Yani insanların görüşleri belli değil. Düşünceleri belli değil. Düşünceleri çok sık değişiyor. Duyguları da değişiyor. Çok sık parti değiştiriyorlar. Her şeyin bu kadar akışkan ve kaygan olduğu bir zeminde bir soruya yanıt vermek, bir tercihte bulunmak, bir şeyin arkasında durmak, diyelim ki bir tercihte bulundunuz, onu gerekçelendirmek çok zor. Hatta gerekçe de sunulmuyor. Milletvekili geçişlerini sundun, söylediniz. Bugün belediye başkanı geçişleri de insanlar eskiden bir şey yaptıklarında diyelim ki bir partiden başka bir partiye geçiyor. Ya da bir mücadele başlatıyor. Önce bir öz eleştiri yaparlardı. Sonra da yürüttükleri siyasi mücadelenin gerekçelerini sunarlardı. Ben şu gerekçelerle şu nedenle karşıyım ve bu da bir anda olmazdı Kerem Bey, onu da söyleyeyim. Belli bir süre içerisinde o muhalefet yoğunlaşırdı. Hem
1: Evet.
0: partiler içinde hem de partiler bakımından. Bu özel olayla ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum izninizle. Yani çok da
1: Lütfen.
0: dağıtmadan. Şimdi bir kere bu konu Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni, geçen aktörleri ilgilendiren ve bence siyasi hayatımızı ilgilendiren ayrı ayrı hususları var ama o kadar vaktimiz yok. CHP ile ilgili şunu söyleyeyim. Demin yanılmıyorsam Doğan Bey o konuyu açmıştı. CHP'de büyük anlamda CHP'si yani sadece şu anki CHP değil, ondan kopan yeni parti de dahil ederek yaşanan şey sadece bir bölünme değil bir dağılma. Ve bu dağılmanın esası aslında başladığı yer bugünkü görüntüler sonuç. Onun nedeni ne? Yani adaylaşma süreci öncelikle o. Cumhuriyet Halk Partisi 2019'da belediye sayısını arttırdı. 2024'te çok daha arttırdı ve birinci oldu toplam belediyeler bakımından. Bir kitle partisi bakımından önemli, yani kitleselleşti. Ama bu kitleselleşmenin bir kontrolsüz yanının olduğunda şu an görmekteyiz. Yani parti ideolojisi, kültürü, siyasi yapıyla çok da bağdaşmayan pek çok aktörün partide siyaset yaptığını, yani

0: partinin sağıyla solu arasındaki spektrumun bayağı bayağı açıldığını görmekteyiz. Yani bunu ben genel siyasette veriyordum. Artık bölündüler ama yani düşünün ki Sezgin Tanrıkul ve Cemal Engin-Yurt aynı partide siyaset yapmaktaydı. Bu
1: Evet.
0: belediye başkanları için de geçerliydi. Şimdi onların hepsi yeni partiye geçti ama yani böyle bir amorf durum oldu. Bu da partinin denetimiyle ilgili bir sıkıntı. CHP'nin şu an yaşadığı şey de hepimizin de bildiği üzere 1989 sendromunun tekrarlanması. Yani o zaman da CHP yoktu, SHP vardı.
1: CHP vardı.
0: İstanbul, Ankara, İzmir'de, Türkiye'nin pek çok ilinde, ilçesinde seçimleri kazandı. Ama o yerel seçim başarısı ona bir
1: Genel
0: genel
1: seçime
0: seçim
1: yansımadı.
0: Başarısı sağlamadı.
1: Evet.
0: Benzer bir durum var. Son sözde siyasi ahlakla ilgili olsun. Çok sık söylendi. Şimdi bu siyasi ahlak meselesini çok sık kullanıyoruz ama bir boş gösterene dönüşmüş durumda. Çünkü kimse uymuyor. Ve siyasi ahlakı genelde karşı tarafı sıkıştırmak için kullanıyoruz. Yani Kerem Armağan'a bir şey söylerken, Armağan Kerem'e bir şey söylerken aklına siyasi ahlak geliyor. Halbuki siyasi ahlak insanların önce kendisini eleştirmekte, ben nerede yanlış yapıyorum demekte kullanması gereken bir mesele. Parti geçişleri tabii ki yanlıştır. Bütün partiler açısından ama ne yazık ki partiler kendilerine bu transferler olduğunda bunu sorun etmemekte ama birileri kendilerinden kopup başkalarına gittiği zaman da bu bir tartışma konusuna yol açmakta. Umarım bundan vazgeçerler ve siyasetin seviyesi daha da yükselir.
1: Peki, çok teşekkür ederim. Kritik bir soru var. Aydoğan ver. Aydoğan Bey, onu size soracağım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu transferler devam ederse el değiştirir mi? İBB AK Parti'ye geçer mi? Bu soruyu soracağım ama Rütük var. Hiç bize kızmasınlar. Hemen bir kısa araya gideyim. Aradan sonra kesintisiz o sorunun cevabını arayalım. Bu transferler İstanbul'u seçimsiz el değiştirir mi? Bakacağız kısa bir aradan sonra.

0: Habertürk gündemle yanınızda olmaya devam ediyoruz. Aydoğan Aha Akın, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da beraberdiniz. 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. Şimdi ahalinin aklındaki soruyu ben sorayım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçer mi? Çünkü bu transferlerle ya da bu geçişlerle, transfer kelimesine belki kızarsınız, bu geçişlerle ister istemez belediye meclisindeki koltuk sayısı da değişiyor. Aradaki fark gittikçe azalıyor. Hakeza şimdi sadece CHP grubu yok, artık yeni parti grubu da oluşacak. CHP grubu içerisinde farklı sesler var. Yani tam bir karışıklık var. Doğan suyun başı bulanık benzetmesi yapmıştı. Hakikaten kimin nasıl bir rey kullanacağı, nerede duracağını bilmiyoruz. Ama soru net. İBB AK Parti'ye geçer mi?
1: Kerem Bey, en zor soruları hep bana soruyorsunuz ama cevap vereceğim. Çok da açık bir şekilde sorunuzu cevaplayacağım. Yani bakın, AK Parti bir Türkiye kitabıdır. Türkiye Partisi'dir. Merkez Partisi'dir. Milli eksende siyaset yapan bir partidir. Bunun altını çizmem lazım. Yani bizim açımızdan biraz önce Armağan Bey bir tespit yaptı ama tespitine kısmen katılıyorum, kısmen de katılmıyorum. Neden? Bir söylemsizleşme yok bizim açımızdan. Partimizin kuruluşundan bugüne kadar bizim açımızdan vizyon var, insana yatırım var, Türkiye'nin altyapı ve üst yapılarına ilişkin yapılan en büyük yatırımlar var, insan odaklı siyaset var. Biz bu siyasetimize devam ediyoruz. Yerel yönetimlerde de hizmet esaslı siyasetimize devam ediyoruz. Bugün AK Partili ilçe ve belediye başkanlıklarına baktığımızda tıkır tıkır işleyen belediyelerden bahsediyoruz ve vatandaşın hiçbir şekilde, yani ufak tefek şikayetler hariç, genel olarak ilçelerde çok önemli hizmetlerin, eserlerin, yatırımların kazandırıldığı bir yerel yönetim vizyonu görüyoruz. Eser belediyeciliği görüyoruz. Biz AK Parti olarak belediyecilik hizmetlerimizi yaparken ideolojik kavgalar yerine herkesi kucaklayan, bize oy veren, oy vermeyen tüm seçmenleri kucaklayan, herkese yerel odaklı belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Yani ideolojik kavgalardan, krizlerden bir defa uzak duruyoruz. Yani bir belediye, bizim dışımızda seçilen bir belediye başkanı kendisine oy vermeyenler açısından, yani AK Parti dışında bir, atıyorum, bir siyasi partinin belediye başkanı ideolojik kaygılarla hareket edebilir ama bizim açımızdan asla böyle bir durum söz konusu değildir.
0: Aydoğan Bey, soru zor olduğu için zaman mı kazanıyorsunuz?
1: Kerem Bey, isterseniz konuşmayayım. Buyurun.
0: Hayır. O anlamda demedim. Merak ediyoruz. Bakın, yani İstanbul'u...
1: Merak ediyorsunuz ama bakın Kerem Bey, siz de yani sorularınıza baktığımda hem bazen yönlendirme sorular soruyorsunuz ve çok kısa süre hakkı veriyorsunuz. Ben bu süre hakkında bu soruyu cevaplayamam. İsterseniz, evet, zamanımız yoksa bir dahaki turda cevaplayayım. Yok. Ama izin veriyorsanız cevaplayayım. Buyurun.
0: Ben insicamınızı bozmak istemem. Bozduysa da özür dilerim ama yani, şunu soracağım.
1: Estağfurullah.
0: Sorum net. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçer.
1: Bakın, bunu değerlendirmek için, şu an böyle bir konuşma yapmak için çok erken. Neden? Ama ben şuna bakarım. Bakın, bir belediye başkanının karnesi, yaptığı hizmetler ve yerel modelde götürdüğü, kazandırdığı eserlerdir. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde biz gerçekten ilk defa siyasi literatürümüzde bir temel atmama törenine şahitlik ettik. İBB'yi yöneten bütün belediye başkanları dahil geçmişten günümüze kadar, özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan döneminde de

0: İstanbul'a çok önemli yatırımlar, hizmetler yapıldı. Ama biz Ekrem İmamoğlu dönemine baktığımızda ve şu anki CHP'li İBB Başkan Vekili'nin dönemine baktığımızda maalesef İstanbul'da sokaklarda İETT otobüslerinin yollarda kaldığı ve bakım onarımlarının dahi yapılmadığı, İstanbullulara vaat ettikleri metroları ve yatırımları, sözleri, vaatleri yerine getiremedikleri bir süreç yaşadı. Yani buradaki CHP veya yeni parti içerisindeki kavgalar, krizler, klikleşmeler, bölünmeler, istifalar, belediye başkanlarıyla yaşadıkları krizler ve yalnız bıraktıkları süreçler oldu. Bu siyasetin doğal sonucu olarak da bu geçişler olabilir. Ancak tabii sorduğunuz soru ile ilgili İBB meclisinde, yani bugün itibariyle yanlış hatırlamıyorsam Cumhur İttifakı'nın İBB meclis üyesi sayısı 131 oldu. Yani burada da CHP'nin de muhalefetin de 163 civarında İBB meclis üyesi var. Burada şimdi tabii ki DEM Parti'nin buradaki tutumu ne olacak? Bir grup kurmak isteyecekler mi İBB'de? Onun için sanırım CHP'li İBB grup başkan vekilinin de onayı gerekiyor. Belediye meclisinin sanırım onayı gerekiyor. Ya siyasette her an her şey yaşanabilir. Önemli olan burada bakın ideolojik kavgalarla krizler üretmek değil. Burada hizmet odaklı siyaset yapmaktır. Bunu şu an konuşmak için çok erken. Ama şunun altını çizebilirim. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan mesela İBB meclis üyesi, İBB meclis üyeleri ne yapacaklar? Yani burada kendileri istifa mı edecekler veya bir başka partilere mi geçiş yapacaklar? Bunların henüz soru işareti. Yine DEM Parti bir grup kuracak mı? Tercihini ne yönde kullanacak? Bu sorulardan bağımsız olarak bugün İstanbul'un yaşadığı bakın sorunları ve yerel hizmetlerdeki bir dünya kentinden bahsediyoruz. Gerçekten bir belediye başkanının ve bir yerel vizyon ortaya koyması için bu hizmetleri, yerel hizmetleri götürmesi lazım. İdeolojik kavgaları bir tarafa bırakması lazım. Kendisine oy veren, oy vermeyen. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tüm bölgemize, tüm bölgelerimize ve tüm şehirlerimize hiçbir şekilde bir ayırt etmeksizin tüm illerimize eşit hizmetleri götürdü. Yerel hizmetler de böyledir. Siz CHP'li İBB başkanı olarak bazı ilçelerde krizi yaşıyorsanız, kendi partinizin içerisinde delegelerin iradelerinin sakatlanması, açılan davalar, yolsuzluk, rüşvet iddiaları, İstanbullulara bir özür borçları yok mudur Kerem Bey? Milyarlarca kamu zararı oluştuğuna ilişkin iddialar var. Halen Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti genel başkanları sessiz çıksınlar, bu konularda açıklama yapsınlar. Gelsinler İstanbul'la bir bence yüzleşsinler diye değerlendiriyorum.
1: Kerem, peki, bir teknik eklemede bulunabilir miyim? Şimdi tabii yerel seçimlerde başkanlık sistemi modeli var. Dolayısıyla sandığa gidilirken seçmen belediye başkanına ayrı, belediye meclis üyelerine ayrı oy verir. Bazen başkanın seçildiği partisinin meclis çoğunluğu daha az olabiliyor. Evet. Bir önceki dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu gibi. Şimdi mesela örneğin bugün Şile Belediye Başkanı da katılanlar arasında ama o başkan vekili aslında. Evet. Dolayısıyla Şile'de meclis çoğunluğu Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmasına rağmen belediye başkanı görevden alınınca yerine Cumhuriyet Halk Partililer bir vekil seçtiler. O vekil AK Parti'ye geçmiş oldu. Ama evet, meclis çoğunluğu hala Şile'de Cumhuriyet Halk Partisi. Yani burada da bir belediye başkanı Ekrem Bey tutuklu olduğu için görevden alınınca belediye meclis üyeleri arasından bir seçim yapıldı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyuyla Nuri Aslan Bey seçildi. Evet. Şimdi Nuri Aslan Bey yani beni bağışlasın böyle şey gibi değerlendirdim ama AK Parti'ye geçerse meclis çoğunluğu Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmasına rağmen Büyükşehir Belediyesi zaten AK Parti'ye geçer. Ama diyelim ki Nuri Bey istifa etti. Yine meclis çoğunluğu, meclis kendi içerisinden bir belediye başkanı seçilecekti. Yani otomatikmen bir belediyedeki meclis üyelerinin bir başka partide fazla olması belediye başkanı o partiye geçmesi manasına gelmez.
2: Bunu açık daha kavuşturmamız iyi oldu. Yani
1: bugün 165
2: İBB meclisinde AK Parti çoğunluğu ele geçirse
1: 50 tane Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesi AK Parti'ye geçse bile Nuri Bey istifa etmedi ya da görevden alınmadı müddetçe belediye başkanlığına
2: yani
1: devam ediyor.
2: Yani böyle bir geçiş ya da böyle bir değişim olacaksa başkan vekilinden geçiyor.
0: Bülent Bey'e bir burada bir katkı vereyim.
1: Yani başkanın kendisi geçerse Bülent çoğunluğa bakılmaz. Başkan geçmezse hazırlık olsa bile geçmez yani.
2: Bir istisna var dediniz.
3: Bülent Bey'in anlattığının bir istisnası var. O da şu. Ekrem İmamoğlu şu anda görevden uzaklaştırılmış durumda.

0: O yüzden Nuri Aslan, Bülent Bey'in dediği gibi parti değiştirmediği sürece yeni bir başkan vekili ya da başkanlık seçimi yapılmıyor. Parti değiştirse de yapılmıyor. Bunun tek bir
1: Beykoz'da da
0: istisnası
1: aynı şey
0: var.
1: oldu çünkü vekildi.
0: Ekrem İmamoğlu'nun cezasının kesinleşip belediye başkanlığının
1: Tabii.
0: düşmesi halinde o zaman başkan vekili değil yeni bir başkan
1: Doğru çıkacak.
0: seçilecektir. Ancak o zaman belediye meclisi kanalıyla, çoğunluk kanalıyla belediye başkanlığı başka bir partiye geçebilir.
2: Yani ahmak davası mı?
3: Tabii ahmak
2: En
3: davasında
2: yakın
3: zaten
2: dava olduğu için
3: belediye
2: oraya
3: başkanlığı
2: bakılıyor.
3: ahmak davasından düştü.
2: Oradan siyasi bir ceza gelirse o zaman
3: Evet.
2: grup yani şey düşüyor. Grup vekilin de vekilliği düştüğü için seçim
1: Tabii.
2: yenilenecek. Bu
0: Siyasi
2: sefer
0: ceza olması da çok önemli değil Alişer
1: belli.
0: Bey. Siyasi ceza
1: Bu
0: olması da çok
1: ertelenen bir
0: önemli
1: ceza.
0: değil.
1: Evet.
0: Herhangi bir cezadan dolayı tabii hukukçu olmadığım için o cezanın alt sınırını, üst sınırını bilmiyorum. Tamamen görevden alınmasına yetecek herhangi bir cezadan dolayı belediye başkanlığı düşer ise o zaman belediye başkan vekili yerine belediye başkanlığı seçimi belediye meclisinde yapılır.
3: Evet. Yani o zaman mevcut tabloda belediye meclis üyeleri çoğunluğu değiştirse bile sonuç değişmeyecek. Buna mı geliyor
1: Evet.
3: Kemal Bey?
0: Evet.
3: Peki.
0: Evet.
2: Bir mahkeme kararıyla eğer Ekrem İmamoğlu'nun cezası onanırsa o zaman
3: Evet.
2: bir seçime
1: O da,
2: gidilecek.
1: onun da sebebi şu an her ne kadar hüküm giymediği için Sayın Ekrem İmamoğlu tutuklu olmasa sebebiyle belediye
3: Ahmaktan
1: başkanlığı
3: giymedi mi
1: şöyle
3: ahmak davasında?
1: belediye başkanlığı devam ediyor. Sadece görevden
3: Evet.
1: uzaklaştırılır. Onun yerine vekil biri seçiyor. Ama hüküm kesinleşirse herhangi bir belediye başkanının belediye başkanlığı düştüğü için artık meclis kendi içerisinden bir vekil değil, doğrudan bir belediye başkanı seçmiş
3: Seçmiş
1: oluyor.
3: oldu. Peki. Aslında bu soruyu soranlar, yani gelen sorularda şunu merak ediyorlar. CHP'de yaşanan dalgalanma mı diyelim, bölünme, yeni parti. Yani bu iki parti arasındaki çekişme seçildikleri yerleri de kaybetmeye neden olur mu? İnsanların yani CHP seçmeninin kaygısı biraz o. Sorunun kaynağı da bu aslında.
2: Ya da şu mu acaba biraz da öyleyse beraber şey yapacağım. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si yarın İBB'de seçim olursa parti meclisindeki kendisine yakın 40'a yakın isme hayır
3: Evet.
2: AK Parti'nin adayını destekleyin.
3: Der mi?
2: Artık İmamoğlu'nun tırnak içerisinde adamları olmasın burada der mi? Herhalde biraz aslında doğrudan soru
1: Meclis
2: bu.
1: içerisindeki seçime mi?
3: Her
1: Önümüzdeki
3: yerde,
1: seçime mi
3: her
1: kaybediyor?
3: yerde, her
1: Meclis
3: yerde.
2: seçimleri. Olur da
1: Hayır,
2: meclis içerisinde bir şey olur.
3: Her
2: Veya
3: yerde,
2: atıyorum günün
3: arınma.
2: sonunda herhangi bir şeyde. Şimdi matematik olarak böyle bir şeyin mümkünatı var. Onu bir kere söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Meclisi'ndeki sayısı 165'e indi. Tutuklularla işte
3: Evet.
2: 185'ten 165'e inmiş durumda. Cumhur İttifakı'nın ise 129 yanlış değilsem 121
3: Bugün
2: artı
3: 131'e çıkmış işte.
2: Evet bugün
4: 131 oldu bugün.
3: Evet.
2: Evet bugün 131 oldu. Bağımsızlar da var ama işte çok şey yapılmasa da genel bir kabul olarak gören de Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın Cumhuriyet Halk Partisi'nde 40'a yakın isim olduğu
3: Evet.
2: söyleniyor.
4: Bir de
2: Denge
4: DEM
2: şöyle.
4: partiler var Alişer Bey. DEM Parti ne
3: DEM
4: yapacak? Grup
3: Parti de var.
4: kuracak mı?
2: Ama
4: O da
2: onlar
4: ayrı bir
2: hani
4: konu. Evet.
2: parti olarak şu an şey yok. Hani bir grupları yok diye. Onda
4: İşte onu
2: CHP'nin
4: bilmiyoruz.
2: içerisinde. Doğru
4: İleriki
2: yani. Şu an şey Cumhuriyet Halk Partisi'nin
4: dönemde nasıl
2: içerisindeler.
4: kullanacaklar? Evet.
2: Dolayısıyla şöyle baktığımız zaman tam hesapta 17-18'e gidiyor. Hadi diyelim ki 20 şu an Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki isim eğer aday olursa çıkartırsa AK Parti'deki bir isme oy verirse evet el değiştiriyor. Onun için soruyu böyle biraz daha hani şey yapmaya çalıştım,
3: Evet,
2: kafamdakine
3: netleştirelim.
2: gelmeye çalıştım. Benim tahminim ve hani gözlemlerim şu yönde ki Kemal Kılıçdaroğlu'ndan böyle bir talimat gitmez. Yani bu işin oraya kadar gitmesini istemeyecektir.
0: Mümkün değil.
2: Sonuçta günün sonunda Ekrem doğrudan kendisi hiçbir zaman söylemese de şunu da çok netiz herhalde. Ekrem İmamoğlu ve onun mantalitesiyle bir sorun yaşıyor. Arınma dediği pek çok noktada aslında Ekrem İmamoğlu ve onun zihniyetindeki Cumhuriyet Halk Partisi, onun gölgelediği, onun belki de işte hala Silivri'den yönettiğini söylediği partideki isimlerle ve artık yeni partiyle bir sorunu vardı. O sorun üzerine de yeni bir
0: Kerem Bey,
2: siyaset
0: bir de
2: üretti.
0: benim Alişer Bey'in çıkış yoluna bir itirazım var analizini yaparken. CHP'de belediye meclis üyeleri bölünürse kısmı tabii ki matematiksel olarak konuşulması gereken bir durum. Fakat Alişer Bey burada varsayımını geliştirirken

0: çıkış noktası olarak Kılıçdaroğlu'na bağlı kalacak olan belediye meclis üyeleri AK Parti'ye destek verirse diye formülizasyonu kurdu. Oysa ki şu anda AK Parti'ye geçiş yapan ne belediye meclis üyeleri ne de belediye başkanları Kılıçdaroğlu'nun seçtikleri ya da Kılıçdaroğlu'na bağlı olanlar değil. Tam aksine bugüne kadar geçiş yapanların tamamı Özgür Özel yönetimi tarafından seçilen
1: Alişer de onu
0: ve
1: ima
0: Özgür
1: etmedi.
0: Özel'e bağlı olması. Evet biliyorum onu ima etmedi ama söyleyiş şekli bile bir algıyı sonuçta tetikler. Bunu kötü niyetle söylemediğine eminim. Yani öyle bir iddiam yok. Sadece düzeltme yapmak için söylüyorum.
2: Alişer Bey'in söylediği farklı bir şey. Orada şunu aslında bence kastetti.
0: Yok yani tam olarak onu söylüyorum. Eğer burada... Eğer
2: söylediğimi ben söyledim. Bir adam çıkar mı yeni partiye karşı?
3: Biz futbol maçı yorumlar gibi dışarı.
4: Şöyle yapalım. Ne söylemek istediğim ben bir daha altını çizeyim. Belki olabilir hani bazı şeyler yanlış.
0: Ben bir söyleyeceğimi söyleyeyim de Alişer Bey olur mu? Ben bir söyleyeceğimi söyleyeyim çünkü 10 saniyelik bir kısmı kaldı cümlenin. 10 saniyelik bir kısmı kaldı cümlenin. Yani diyeceğim şudur ki böyle denklemler kurarken Özgür Özel tarafındaki belediye meclis üyeleri CHP'nin belediye başkanlığını kaybetmesi için başka bir tarafa destek verir mi ya da geçer mi demek lazım. Çünkü bugüne kadarki olan tecrübelerimiz Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinin değil, Özgür Özel destekçilerinden parti değiştirmesi ya da karar değiştirmesi.
1: Kayıtlara geçti Kemal Bey.
0: O yüzden formülü tersten kurmak daha doğru.
2: Belki CHP'liler de aday çıkarlar, onu bilemeyiz İBB'de.
4: Ben...
2: Yeni partiden bağımsız.
4: İzninizle ben evet. Söylemek istediğimle devam edeyim. Çünkü Kemal Bey yani çok tabii. Zorlama bir yorum oldu. Benim söylemek istediğim o değildi. Kemal Kılıç tekrar altını çizerek cümlemi aynen söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu iddia edilen 40'a yakın isim var. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde olan İBB'de bahsediyorum. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönüp de bunlara hayır Ekrem İmamoğlu'na yakın bir ismi desteklemeyin. Gidin AK Parti'nin adayına oy verin demeyecektir. Diyordum. Gene de onu söyledim. Gene de onu söylemeye devam edeceğim. Günün sonunda Kemal Kılıçdaroğlu da arınma ya da yola çıktığı yerde Ekrem İmamoğlu'nu karşısına alsa da doğrudan hala almadı. Hiçbir söyleminde yapmadı ama çıktığı yol o olduğunu hepimiz artık okuyabiliyoruz. Yine de İstanbul'u kaybetme pahasına da olsa bunun arkasına durup AK Parti'nin yahut da başka bir partinin çıkartacağı adaya destekletmeyecektir. Böyle bir yol izlemeyecektir. Bence kafadaki soru işareti buydu. Yanıtımı da öyle vermiş olayım.
1: Peki. Armağan Bey siz ne dersiniz? İstanbul el değiştirir mi sorusu büyük bir soru ama hukuki bir takım engeller var ama oluşacak matematiğe ya da oluşacak düzlemeye göre kimin ne yapacağı da çok belli değil. Ne dersiniz?
5: Gelecekte ne olur tam kestiremiyoruz ama geçmişte ne olduğunu biliyoruz. Bir örnek vermek istiyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi uzun süredir bu merkez sol sosyal demokrat kesimde ana parti durumunda. Dolayısıyla 2000'lerden sonra en azından eskiyi unuttular. Şu an Türkiye'deki durum 80'li 90'lı yıllara bir dönüş gibi. Hatırlayalım 80'lerde durum neydi? Bir SHP vardı, hatta Halkçı Parti falan da vardı. SHP vardı ve DSP vardı. 90'larda iş biraz daha karıştı. SHP, CHP ve DSP vardı. Aynı anda 3 tane kendisini solda tanımlayan parti rekabet halindeydi. Ve bu bazen çok ilginç ve kendileri açısından sorunlu sonuçlara yol açıyordu. Mesela 94'te Sayın Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na seçildiği seçimde SHP, CHP ve DSP'nin aldığı oy oranı Sayın Erdoğan'ın çok üstündeydi. Ya da 94'te Sayın Melih Gökçe'nin Ankara'da belediye başkanlığına seçildiği dönemde bu üç partinin aldığı oy oranı da onun çok üstündeydi. Yani 80'li ve 90'lı yıllarda o kesimde tanıklık olanlar bilirler ve ayrıca üzerinde de çok konuşuldu. Bir bölünme, birleşme, bölen tartışması vardı. Şimdi buradaki korku şu. Bu iki parti arasında umarım hararet daha sonra azalır. Şu anki durum bir negatif rekabet şeklinde. Yani ayrıldılar ama tam zihnen bir ayrılık gerçekleşti mi emin değiliz ve ilçelerde, illerde, bazen kurmaylar ve genel merkezler düzeyinde bile negatif söylem çok ağır basmakta. Daha düne kadar aynı parti içindeyken bir taraf diğerine hain, öbürü de öbür tarafa hırsız diyordu. Yani bu söylem aşağı inmediği müddetçe, yani normalde rasyonel olan nedir? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yani Cumhuriyet Halk Partisi yeni partiyle ne yaşarsa yaşasın,

0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ile ne sorunu olursa olsun bunların ikisi de muhalefet partisi olduğuna göre Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı negatif enerjilerini biriktirmeleri ve birbirleriyle dayanışma içerisindedir bulunmaları. Ama bizde siyaset öyle o kadar da rasyonel bir zeminde ilerlemiyor. Dolayısıyla pekala o günkü konjonktür nedeniyle bir bölünmeye ve İstanbul ve başka iller ve ilçeler de dahil. Ayrıca biz bu konuyu daha sonra işte yerel seçimler, genel seçimler, cumhurbaşkanlığı adaylığı gibi meselelerde de konuşacağız. Yani bu iki partinin ayrılığı kalıcı olarak devam edecekse bunlar bir sonraki soru ne olacak? Bunlar kritik anlarda işbirliği yapacaklar mı?
1: Tabii
0: bu
1: zaten mesele neydi? Oraya geliyor. Ortak adayla evet. Anlaşacaklar mı mesela?
0: Ben emin değilim. Yani ben şu anki birbirlerine karşı kullandıkları söylem ve ayrılma biçimleri nedeniyle çok emin değilim. Ama umarım yanılıyorumdur. Hani normalde muhalefetin birbirlerine karşı pozitif rekabet dilini kullanması lazım. İktidarla mücadelenin ön planda olması lazım. Umarım öyle bir seyir izlerler.
1: Peki. Siyaset savruluyor mu?
2: Şöyle yani aslında 2000...
1: Yani bu soruda da aslında Cumhur İttifakı'na da haksızlık etmemek lazım. Mesela Cumhur İttifakı kendi içinde hiçbir sorun yaşamıyor. Tartışma yaşamıyor. Ama muhalefete bakıyoruz. Bir altılı masa gerçeğini yaşadık. Bence Türkiye açısından çok önemliydi. Deyim yerindeyse altı benzemez aynı masada buluştu. Ama sonra her şey sanki böyle dolmuş da bir şeye bekliyormuş. Kopmalar, tartışmalar. Gerçi iyi şeyler de oluyor. Onunla konuşacağız. Birleşme kararı almışsınız. Onu ayrıca soracağım. Uzun uzun da konuşmak isterim. Altılı masanın sonuçları mı bunlar? Yoksa onunla alakası yok. Siyaset içindeki başka gelişmeler mi?
2: Şöyle yani biz altılı masayı kurduk da Cumhur İttifakı iki partiden oluşmuyordu. Yani orada da altı parti vardı. Ama niyetinde iktidar partisi olması hasebiyle ve tek cumhurbaşkanı adayı olan Sayın Erdoğan olduğu için biraz daha dominant bir görüntü ve Sayın Erdoğan'ın etrafında şekillenen bir ittifak vardı. Birbirinden farklı ama o sadece iki partinin ittifakı değildi. DSP, Hüdapar, Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi, AK Parti ve MHP'den oluşan bir ittifak. Şimdi burada 2000 özellikle 14'ten sonra Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı ardından 2015 seçimlerindeki o koalisyon kuramamı ardından darbe sonra referandum ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Yani o günden bu yana Türkiye siyasetinde henüz daha taşlar yerine oturmadı. Biraz belki de Armağan Hoca'nın bahsettiği o gitgide siyasetsizleşme ya da ideolojilerin kaybolmasının temel sebeplerinden bir tanesi de yeni sistem. Çünkü Türkiye'de iki partili, iki kutuplu bir sistem inşa edilmeye çalışılıyor. Ve bu 50 artı bir sistemi de ister istemez
1: bunu
2: partilerin ideolojik farklarından daha ziyade kim kimlerle bir araya gelebilir diye stratejik değil, taktiksel adımları beraberinde getiriyor. Dolayısıyla Türkiye siyasetindeki bu 50 artı 1 benim şahsi kanaatime göre siyasetin ana damarlar üzerinden yürümesine engel olan bir husus. Yani düne kadar farklı olan partiler sistem gereği mecburen en azından ortak noktalarda buluşabiliyorlar. Ben bunun çok uzun soluklu olabileceğini düşünenlerden değilim. Çünkü bu sistem güçlü liderlere, partisi üzerinde çok etkisi olan liderler tarafından yürütülebilecek şeyler. Yani bunu olumsuz manada söylemiyorum. Örneğin Sayın Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli kendi partilerine çok net bir şekilde hakim iki siyasi, güçlü siyasi lider. Dolayısıyla bunların olduğu partilerde bu sistem başarıyla gidebilir ama güçlü liderlerin sahneden çekildiği dönemlerde biz tekrar farklı siyasi hareketlenmelere yol açıldığını göreceğiz. Yani bunun ben geçici olduğunu düşünenlerden. Bu mutlaka Türkiye'de taçlar önümüzdeki seçim ve seçimden sonra daha rahat yerine oturmaya başlayacaktır. Yani bu sadece seçim sisteminin getirdiği hususlardan bir tanesi.
1: Ama muhalefetin böyle bir savrulduğuna katılmıyor musunuz?
2: Katılmıyorum. Şöyle mesela 2023'te muhalefet savruldu, doğru mu? Ama 2024 seçimlerini AK Parti kaybetti, Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Eğer bu savrulma seçim ilgisi size muhalefetin darmadağın olması 2024 yere...
1: Hayır, bugün itibariyle.
2: Hayır, bugün bilemiyoruz ki seçimin ne zaman gelecek. Niyetle her yapılan ankette bir 60-40 dengesi var ve 60 muhalif seçmen. Ha Sayın Erdoğan belli bazı

0: taktiklerle o 60'ın bir kısmını evet seçime doğru işte geçen seçimde yeniden Refah son dakikada DSP'yi son dakikada ikna etti. Yani şunu ifade etmeye çalışıyorum. Bir taraftar çok rahat yürüyen bir yapı, bir tarafta dağınık bir muhalefet yok. Yalnız şöyle bir şey var Kerem Bey, yenilgi yetimdir, sahibi olmaz, başarının sahibi çoktur. Dolayısıyla Cumhur İttifakı seçimi kaybetmiş olsaydı bugün biz Cumhur İttifakı içerisindeki tartışmaları görüyor olacaktık. Ama Millet İttifakı kaybettiği için haklı olarak Millet İttifakı içerisinde. Çünkü yenilgiyi kimse sahiplenmek istemez ama galibiyetin olduğu yerde sorunlar sümen altı edilir, konuşulmaz yani.
1: Peki. Bir şey mi ekleyeceksin?
2: Abi izninle hani yani meslek büyüğümsün, yayın yönetmenliğim de yaptım. Ben bir soru sorabilir miyim?
1: Buyurun.
2: Yani şöyle merak ettiğim

0: size bıraktığı bir zorluk oluyor mu?
1: Şöyle yani bir önceki yani 2023 öncesi.
2: Çok güzel soru.
1: 2023 öncesi yani ana aktör yani daha doğrusu başat bir Cumhuriyet Halk Partisi ve onun peşine takılmış partiler söz konusu değildi. Seçime yakın bir dönemde değil. Ta işte 2018 seçimlerinden hemen sonra kısmen 2019 yerel seçimler öncesi ve ondan sonra da ilmek ilmek örülen bir ittifak söz konusuydu. Yani böyle seçim satım haline girilince kurulmuş bir ittifaktan daha çok 2018'de itibaren meyvelerini vermeye başlayan 2019 yerel seçimlerinde de kısmen tadına varılan 2019'dan sonra da ilmek ilmek örülen bir muhalefet vardı. Dolayısıyla bu muhalefeti hep birlikte gösterdi. Ama 2023 seçimlerinden sonra özellikle işte 35-39 milletvekili üzerindeki yapılan tartışmalar işte biz Türkiye ittifakıyız, tabanda ittifak yapacağız, partilerle işimiz yok gibi söylemler ister istemez diğer muhalefet partilerine o zaman yani biz de kendi
0: peki hemen başım. tam bugün sokakta yani bu hani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tartışmalar, dağılma, parçalanma tabii diğer moral, sizin üzerinize de bir şey bir yük bırakıyor mu? Yani muhalefeti dolayısıyla genel bir sorun olarak çıkıyor mu?
1: Şu anlamda yani yük bırakmıyor ama elbette seçmenin o henüz daha 2018 ve 2023 ittifak alışkanlıkları sebebiyle yani bu dağılmayı acaba işte nasıl olsa bu dağınıklıktan Cumhur İttifakı istifade eder mi gibi bir bekleyin içerisinde. Fakat biz dediğim gibi belki sonraki bölümlerde ona geleceğiz. Yani niyetinde o 2023'ün koşulları bambaşka bir şeydi. Orada bütün muhalefet partilerinin aldığı oylardan bağımsız bir şekilde Türkiye'nin ihtiyaçları için dediğim gibi ilmek ilmek örülen bir birliktelik söz konusuydu. Sayısal bir şeyden ziyade siyasal ağırlıklara göre oluşturulmuş bir şey vardı. Elbette milletvekili dağılımda ona dikkat edildi ama bugün gelinen noktada işte o sıcaklığı, o işte partiler üzerinden bir işbirliğinden ziyade ben seçmeni hedef alıyorum şeklinde bir Türkiye İttifakı söylemi oldu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Sayın Özgür Özel'in başkanı. Ama şu an son yaklaşık bir senedir şunu da görüyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi de evet biz Türkiye İttifakı'nı arzu ediyoruz ama bunu siyasi partilerle yapacağız şeklinde bir makas değişikliğinin de olduğunu görebiliyorum yani.
2: Peki. Kemal Bey bunu size de soracağım. Biraz ama önce Doğan size sorayım.
3: Evet.
2: Muhalefette mi savrulma var yoksa Cumhur İttifakı çok mu güçlü görünüyor? Yapılan yorumlarda zaten iktidar olunca ister istemez bir takım sorunlar görmezden yeniliyor.
3: Şimdi kesinlikle muhalefette savrulma var, dağılma var. Cumhur İttifakı sağlam duruyor Kerem Bey. Yani Cumhur İttifakı 25 seneden beri o istikrarlı duruşunu devam ettiriyor. Sayın Vekil'in de dediği gibi baştaki o sağlam liderler Sayın Erdoğan, Sayın Devlet Bahçeli partilerine, ittifaka inanılmaz sahip çıkıyor. Yani bir kontrol mekanizması var. Bir de diğer partilerde olduğu gibi her partide üstüne alınmasın, her kafadan bir ses çıkmıyor. Onu söyleyeyim. Yani lidere bir biat var. Elbette ki demokrasi söz konusu. Elbette insanlar fikirlerini söyleyebiliyor. Farklı düşünebiliyor. Bunu kendi meclislerinde dile getirebiliyor ama günün sonunda söz tek bir kişiden çıkıyor. AK Parti için de geçerli bu. MHP için de geçerli. Cumhur İttifakı'ndaki diğer partiler için de geçerli. Bu önemli bir şey. Çünkü lider sağlam olmadığı zaman parti dağılmak zorunda. Lider sağlam olacak. Lidere sahip çıkmak gerekir. Şimdi CHP'de böyle bir sorun var. Yani ben genel bir değerlendirme yapacak olursam Kemal Bey'in geçirdiği şu son 10 sene, 10 yıl 2023 seçimine kadar bence başarılı bir siyaset izledi kendi partisi içerisinde. Bak başarılı bir siyaset izledi. Şimdi tabii rüzgar başka yerden esiyor. Ben şimdi bunu söylediğim zaman birçok kişiye tuhaf gelebilir. Ekrem Bey ondan sonra Özgür Bey'in rüzgarı şu anda esiyor ama Kemal Bey'i de iyi analiz etmek lazım. Şimdi benim Kemal Bey'de gördüğüm mesela kendi partisi açısından olumlu şeyler. Kendi partisi açısından. Kemal Bey'in helalleşelim söylemi vardı. Hatırlar mısınız? Bu çok çabuk unutuldu. Bu helalleşelim söylemiyle aslında partisini sağ seçmene açmaya çalışıyordu. Hani CHP'nin böyle kemikleşmiş bir %25, %30 arasında bir oyu var ya. Bunu biraz genişletmek istiyordu. Helalleşelim söylemi. Yani sağ seçmene yönelik bir adımdı bu. Bunu başarabildi mi? Bence önemli derecede başardı. Mesela o yedili masaların, altılı yedili masaların mesela oluşmasında orada Gelecek Partisi'nin masaya oturması, Saadet Partisi'nin masaya oturması, İyi Parti'nin masaya oturması bence Kemal Bey'in o sağ seçmene karşı ılıman tavrı konuşması siyasetinden dolayı oluyordu. Şimdi

0: Belediye başkanının seçimlerine baktığınız zaman mesela İmamoğlu profilini çıkardı. İmamoğlu profilinin zaten yani solla CHP'li alakası yoktu hatırlarsanız. Ondan sonra Ankara'da Mansur Bey seçimi solla CHP'li alakası olmayan bir seçim. Daha sonra İstanbul'un başka yerlerinde de yine buna benzer belediye başkanı adayları seçti. Şimdi bunları koyduğu zaman belediye başkanı adayı koyduğu zaman şimdi seçmende de sağ seçmende de şöyle bir düşünce oluştu. Ya CHP'de bize yakın. CHP'de bize yaklaştı. Eski CHP yok. Anlatabildim mi? Yani eski CHP'den kastımız ne? İşte efendim bu başörtüsü olayı, işte o muhafazakar kesime karşı işte mesafeli bir parti görüntüsünü aslında Kemal Bey yıkmaya çalıştı. Bir nevi de aslında başarılı oldu. Onu da söyleyeyim yani. Ama yani Kemal Bey'in talihsizliğini söyleyeyim. Yani Kemal Bey'in en büyük talihsizliği. Kendi etrafındaki o özellikle aydın tabakası, işte gazeteciler, yazarlar, çizerler, eski milletvekilleri, bakanlar, özellikle medyada Kemal Bey'e bence yeterince sahip çıkamadılar. Biz bunun en canlı şahidiyiz yani. Çıktığımız açık oturumlarda Kemal Bey Cumhurbaşkanı adayı olduğu zaman Kemal Bey'i yani demokrasi açısından bazen bir savunmak zorunda kalıyorduk. Hani şimdi bizim rakibimiz pozisyondaydı ama rakibimize de saygı duyuyorduk. Hani o kadar da değil. Hani Kemal Bey'in siyasetini eleştirebiliriz, bazı söylemlerini eleştirebiliriz. O zaman hatırlarsanız yerel yönetimlerde özellikle o konuda da çok eleştiriyorduk biz kendisini. Ama bakıyorduk mesela karşımızda CHP'li olduğunu iddia eden bazı gazeteciler, yazarlar kendisine güvenmiyordu. Kemal Bey aday olmasa kazanamaz. Sebebini soruyorduk. Hani niye olamaz efendim yani. Ekrem İmamoğlu bulup getiren kendisi, efendim Mansur Bey bulup getiren kendisi, sağ kökenli, sağ görüşlü belediye başkan adaylarını getirip koyan kendisi. Ve belediyelerde kazanmışlar. Anlatabildim mi? Yani ondan sonra helalleşelim demiş. İnsanlar böyle bir araya toplamaya çalışmış. Sağ partileri getirmiş, aynı masanın etrafına toplamış. Aday olduğu zaman kazanamaz. Ya niye kazanamaz? Kazanamaz yani, kazanamıyor. Ya kazanamıyor da o zamanın şartlarında ben hep diyorum yani Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına kimi koyarsan koy kazanamayabilirdi kardeşim yani, kazanamayabilirdi. Yani karşınızda Recep Tayyip Erdoğan var, güçlü bir lider, halkın güvenini kazanmış bir lider, bunu pekiştirmiş bir lider, belediye başkanlığı döneminde de son derece güçlü bir lider. Onun karşısına yani kimi çıkartırsan çıkart kazanamaz. Yani bu şey gibi maç 90 dakika derler ya, son dakika golü de atabilirsin, öyle değil mi yani? Yani 89 dakika boyunca başarısızsın. Ya ilerleyen zamanlarda olmayacağın anlamına gelmiyor. İşte burada CHP'deki dağılma buradan kaynaklanıyor. Yani kendi değerlerine sahip çıkmıyorlar. Bak mesela Kerem abi, CHP'yi 100 küsur yıllık CHP'yi Atatürk'ün kurmuş olduğu CHP'yi, bak CHP çok önemli. Atatürk'ün kurmuş olduğu söylem öyle basit bir söylemdir. Atatürk'ün partisi. Çok önemli bir söylem. Kimin için dağıttılar? Kimin için? Bir kişi için. Mesela Ekrem İmamoğlu için dağıttılar. Özgür Özel, CHP'nin başına geçtiniz. Güzel, Sayın Özgür Özel. Şaibeli bir kurtayla geçtiniz. Bak ondan dolayı şu anda değil mi? Butlan atandı. Hani butlancılar butlancılar diyorlar ya. Niye butlan atandı peki? Sebep ne? Şaibeli kurtay. İddia ne peki? Rüşvet. Değil mi? Rüşvetle insanları Ekrem Bey, işte Özgür Bey işte destek vermeye davet ettiniz. Oraya oturdunuz. Bak mesela ben Özgür Bey'in şahsıyla ilgili, siyasetiyle ilgili zerre bir eleştiri yapamam. Bak yapamam yani. Mesela CHP'nin grup başkan vekili olduğu dönemde de çıkardı, konuşurdu, savaşçı, değil mi? Mücadeleci bir tavrı var. Öyle değil mi? Şimdi o konuda ben hiçbir eleştiri yapamam ama şu noktada eleştiriyorum. Bir kişinin peşine takılıyorsun. Bak bir kişinin peşine takılıyorsun. Rüşvetten, yolsuzluktan yargılanan, değil mi? Bir kişinin peşine takılıyorsun. Mahkemede şu anda yargılanıyor. Sonra da diyorsun ki ben işte efendim dava arkadaşlarımı satmam. O yüzden işte hiçbir zaman onu bırakmayacağım, yalnız bırakmayacağım diyorsun. E tamam da kendi genel başkanın peki? Kemal Kılıçdaroğlu, ona karşı bir vefa duygun yok mu? Öyle değil mi? Hiçbir destek görmedin mi? Parti içerisinde yükselmende, değer görmende, itibarının artmasında sen kendi genel başkanın mesela hiçbir emeği yok muydu? Ona karşı hiçbir vefa duygusu hissetmiyor musun yani? Mesela ne kadar çabuk yani Ekrem Bey'in vefa duygusu daha ağır bastı. Değil mi? Bak ne oldu sonunda? Sonunda Atatürk'ün kurmuş olduğu 100 küsur yıllık partiyi darmadağın ettiniz yani. Ondan sonra efendim sürekli Kemal Bey'i suçluyorsunuz. Kemal Bey'in yüzünden parti parça parça oldu. Ben burada kesinlikle şuna bağlayacağım. Kesinlikle partiyi siz dağıttınız. İşte burada sizin en başta sorduğunuz soru. Muhalefet dağınık bir görüntü sergiliyor, güven vermiyor. Parçalandı, bölündü. Burada da dediğim gibi kendi genel başkanlarına, kendi partilerine sahip çıkmadılar, destek vermediler. Bir otorite sorunu var. Bu otorite sorununun yanında da etrafındaki arkadaşların da bir vefa sorunu var. Peki. O yüzden Cumhur İttifakı halen çok güçlü.
1: Çok teşekkür ederim. Kemal Bey siz ne dersiniz? Çok kısa rica edeyim. Çok

0: Konu birikti.
1: Şöyle muhalefet, muhalefet konuklarımızın değerlendirmeleri genel olarak isabetli.
0: Evet.
1: Ancak ben şunu söyleyeyim.
0: Ben bir bitireyim. Ben bir bitireyim.
1: Ha, buyurun.
0: Alişer'in sorduğu soru güzel soru. CHP içerisinde yaşanan, evet, tartışmalar ya da bölünme acaba bütün bir muhalefeti darmadağın mı gösteriyor? Toplum böyle mi algılıyor? Çok kısa rica edeyim.
1: Evet, hiç şüphesiz. Hiç şüphesiz böyle algılıyor. Çünkü iki konu var. Birincisi, toplum diyor ki siz bütün partiler bir araya geldiniz. Kürtle ülkücüyü, işte komünistle İslamcıyı aynı sandığa oy verdirdiniz ve %48,5 aldınız. Bu dağınıklıkla siz nasıl %50+1 alacaksınız? Birinci konu bu. İkincisi de özellikle Bülent Bey'in partisi gibi, Yeniden Refah Partisi gibi mevcut iktidara ideolojik olarak daha yakın olan, aynı tabana hitap eden partiler içinde şöyle bir sıkıntı doğuruyor bu. Muhalefet bir şekilde birleşik olursa kazanma umudu oluyor. Haliyle bu tip partilerde de iktidara daha taban olarak yakın olan partilere de ikbal beklentisi için bile daha fazla geçiş olabiliyor. Ama bir ikbal kalmayınca, ortada seçim kazanma umudu kalmayınca iktidar tabanına, aynı tabana hitap eden partilerin büyümesi de daha zor oluyor diyeyim en kısa şekliyle.
0: Çok teşekkür ederim. Beni anladığınız için. CHP'de bir yeni bir kriz daha var. CHP'deki kriz bitmiyor. Şimdi de Gürsel'teki kriz. Aslında iki kriz birden var. Bu meseleyi birkaç yayındır konuşuyoruz. Figüran meselesiyle ilgili bir tartışma. Ben bir şeyi eksik söylediğimi hissettim. Günlerdir de zihnimde dolaşıyor. Bunu anlatmam gerekiyor. Hepinizden izin isteyerek bunu söyleyeyim. Bir kısacık bir öyküyle anlatayım bu meseleyi. Bu figüran tartışmasına ne tarafım, ne taraf, yani bir tarafı aklamaya çalışıyorum. Bir meslektaşımız bir haberi takip etti, görüntüledi ve yayınladı. Neden sorulmadı, neden aranmadı, neden görüşlerine başvurulmadı, eleştirileri yapılıyor. İki örnek vereceğim. Bir yerde bir orman yangını çıktığı zaman gazeteci Orman Bakanı'nı aramaz. Burada bir orman yangını çıktı der. Tehlikenin boyutlarını, yanan yerin konumunu anlatır ve haber yapar. Bu bir haberdir. Öncelikle bunun için Orman Bakanı aranmaz. Orman yangını çıktı diye haber yapılır. Şimdi size bir örnek vereyim. Fransa'da bir kasaba...
2: Orman Bakanı'nın yangını çıkarttığına dair haberler üzerine aranır herhalde Orman
0: Bakanı. Eğer haberde o varsa, ki o haberde, figür haberinde yok. Fransa'da bir kasaba düşünün. Bir orman kıyısında. O kasabanın da bir itfaiye teşkilatı var. Ama itfaiye teşkilatı gayet iyi çalışıyor. Fakat bir türlü ikramiye falan alamıyorlar. Fransa'nın başka bölgelerine çıkan, orman yangınlarına katılan itfaiyeciler çok güzel ikramiyeler alıyorlar. Bu itfaiyeciler de, o kasabadaki itfaiyeciler de kendi aralarında anlaşıyorlar. Diyorlar ki biz de küçük bir yangın çıkaralım. Bir kahramanlık hikayesi yazalım. Ödül alalım. Gerçekten de bir orman yangını çıkıyor. Orman yangını çıktıktan sonra itfaiyeciler de hesap etmedikleri ölçüde yangın büyüyor ve kasabayı tehdit etmeye başlıyor. İtfaiyeciler gerçekten kahramanca kasabayı kurtarıyorlar. Bir gazete manşet atıyor. Canlarını feda ettiler, kasabayı kurtardılar. Bu bir manşet. Bu da bir haber. Sonra bir hafta sonra meğer yangını o itfaiyecinin çıkardığı ortaya çıkıyor. Bu da ayrı bir haber. Şimdi iki haberin de doğruluk payı var. Ama gazetecilere yüklenmenin bir haber yüzünden çok doğru olmadığı kanaatindeyim. Günlerdir bunu söylemek istiyordum. Bu fırsattan söylemiş olayım. Konuklarımdan da özür dilerim. Ben burada soru sormak için varım. Yorum yapmak için değil. Ama haberin her zaman yanındayız. Adımız Habertürk. Şimdi bu figüran tartışmasıyla beraber, ki geçen hafta Gürsel Tekin de, Sayın Gürsel Tekin de yayına katıldı ve ona aynen bu soruyu sormuştum. Genel merkezde aranızda bir sıkıntı var mı? Bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Hayır, yok dendi. Dün CHP'de bir parti toplantısı vardı. Çeşitli illere atamalar yapıldı. 13 dendi, 12'si açıklandı. İstanbul soruldu. Farklı bir açıklama geldi. Önce Müslüm Sarı'nın o açıklamasını verelim. Bundan önce. bu konuyla ilgili bir tartışma olduğu söyleniyor ki Alişer birazdan anlatacaktır. Uzun uzun hikayenin başı sonu belli aslında ama Müslüm Sarı'nın açıklaması gelsin. MYK'da bu konuyla ilgili bir tartışma oldu. Önümüzdeki günlerde açıklama yapılacak. Allah Allah dendi. Acaba Gürsel Tekin görevden mi alınıyor? Gürsel Tekin'den de bugün açıklama var. Şimdi Gürsel Tekin'i verelim. CHP Genel Merkezi'nin benimle nasıl bir sorun olabilir? Doğrusu ben de çok merak ediyorum. Geçen hafta 39 ilçe başkan ataması için gittiğimde MYK üyeleriyle görüştüm. Hepsi de benim dostlarım. Hangisinin biri rahatsızlığı varsa telefonum açık. Çok rahatlıkla görüşebiliriz. Benim CHP Genel Merkezi ve Genel Merkez yönetimiyle herhangi bir sorunum yok ki bunu geçen hafta benim yayınımda da söyledi. Ayrıca mahkeme kararıyla atandığını, genel merkezin kendisini görevden alma yetkisinin olmadığını, mahkemenin bu yetkiye sahip olduğunu söyledi. Nedir bu Gürsel Tekin kavgası, tartışması? Gürsel Tekin gündemden düşmüyor.
3: Seviyor çünkü. Gündemde olmayı da seviyor. Biraz geriye alacağım tartışmayı. Sadece bu dublör meselesi yahut da o rozet takma katılımların olduğu mesele değil. Biraz daha geriye gittiğimiz zaman hatırlayacaksınız. İzleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerin zirve yaptığı dönemlerden bir tanesinde sokağa çıkamıyor diye bir şey ortaya atıldı. Ve hep böyle eleştiri, sokağa çıkamaz, sokağa çıkamaz diye bir eleştiri vardı. Hani
0: Alişer böyle gelsene. Böyle buradan daha hareketli bizi görmek istiyorlarmış.
3: Tam da bu tartışmaların da olduğu bir dönemde, o dönem İstanbul, o günlerde İstanbul'da 25 Haziran'da bir merasim vardı. Aşure matemi merasimi. Kemal evet. Kılıçdaroğlu da buna gelecek diye bir
0: duyuruları şey yapıldı evet. filan.
3: Ama duyuruları genel merkezden yapılmadı hiçbir zaman. Biz şöyle biliyorduk. Kemal Kılıçdaroğlu gelecek, katılacak. Aslında her yıl hemen hemen gider zaten evet. Kemal Kılıçdaroğlu. Yani bu, böyle bir hassasiyeti hep vardı. Bu sadece bu siyasi bir şey değil. İnanarak, isteyerek yaptığı bir de bir şeydi aynı zamanda. Ama şöyle bir duyuru yapıldı. İstanbul'dan bu duyuru biraz daha yüksek sesle şey yapıldı. Hatırlayacaksınız. Gişelerden konvoyla karşılanacak. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılıyoruz. İstanbul'a geliyor.
0: Sokağa çıkacak mı yani?
3: İşte hani neydi o? Sokağa çıkamıyor'a bir şeydi. İşte sabah 8'de gişelerden karşılanacak diye. Ben o zaman açıkçası şöyle bir şey düşünmüştüm. Kemal Bey böyle bir şey istemez. Çünkü gittiği şey bir mateme gidiyor. Gideceği şeyin tam da uygun değil. Siyasi şova dönüşmesi, bunun konvoy halinde evet. gidilmesi böyle bir yer değil. Kemal Bey de böyle düşünce yapısında diye. O zamanlar biraz şeye, genel merkezden böyle Kemal Bey'in yakın çevresine sordum. Böyle bir şey mi yapacaksınız? Yani o iş öyle olmayacak, öyle olmamalı gibi bir yanıt da almıştım. Yani beklentim gibiydi. Tam da zaten böyle neredeyse saatler kala sabah 8'de gişelerde karşılanacaktı. Gece yanlış değilsem 1-2 gibi yani. Ha yola çıkmak üzereyken Ankara'dan iptal edildiği söylendi. Sonra bu genel merkezden Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan açıklamada böyle bir mateme, böyle bir anmaya siyasi malzeme olmasın diye oraya gitmiyor Kemal Kılıçdaroğlu diye bir geçiştirilmişti. Bunu unutmadan devam edelim. Ben burada bir yöntem, üslup ve siyasete bakış farkını olduğunu düşünmüştüm açıkçası. Yani İstanbul'la Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'sının merkezi arasında. Onun da sebebini de biraz da şöyle söyleyeyim. Gene şeye geleceğim. Geçen cumartesi yaşanana geleceğim ama. Gürsel Tekin hani daha ortada mutlak butlan yokken bir mahkeme kararıyla İstanbul'a atandı. Ve aslında hani o da buradaki İstanbul'daki kongreyle alakalı bir süreçti. Mahkemenin kararıydı. O da çağrı heyeti olarak geldi. Kamuoyunda şöyle bir algı oluştu ve mutlak butlandan sonra ki Gürsel Tekin de bu algının üzerinden biraz siyasetini yapmaya devam etti. Bir arınma için ilk ben başladım, İstanbul'dan başladım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla da bu arınmayı hep beraber yapıyoruz falan gibi. Amaç ve niyet aynı olsa da Gürsel Tekin'le Kemal Kılıçdaroğlu'nun üslubu farklı, yöntemi farklı, siyaset tutumu çok farklı. Gürsel Bey'in sadece son bir hafta 10 gündür yaptığı basın toplantılarındaki agresiflikle gazetecilere diye de falan kesinlikle katılmadığım hassasiyetin içinde teşekkür ederim abi. Hepimizin koruması gereken durumda. O agresiflikle Kemal Bey'in naifliğinin hiçbir alakası yok mesela. Üslup ve ton farkından amaç aynı olsa da arınma olsa da mesele o değil. Cumartesi günü törenin içerisindeki bazı görüntülerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun terlediğini ve zor anlarda kaldığını gördük. Rozet takma töreni aslında bir köyde görebileceğimiz düğün törenine dönüştü. Takı törenine değişti. Gürsel Tekin elinde mikrofonla isimleri çağırıyor, anons ediyor. Kemal Bey ne yapacağını şaşırıyor. Podyum bir kalabalık falan. Bunların hiçbirisi Kemal Bey'in hoşuna giden şeyler değil diye izledim. Evet. Bakın buraya kadar hepsi.

0: tamamen izlenim. Sonra Bir Gün Gazetesi'nin, tekrar tebrik ediyorum, doğru ve güzel bir haber. Yani doğruluğu bana kalmamış ama güzel bir haber. Haber gibi haber, yani her türlü şeyi var. O haberde de görünce açıkçası ben genel merkezi aradım. Önce Kemal Bey'in yakınındaki birkaç ismi aradım. Dedim ki bu habere ne diyorsunuz? Yekten yalan olur mu öyle şey, 700 kişilik salonu Kemal Kılıçdaroğlu dolduramadı. Bakın dedim, yalnız haberin içindeki unsurlar çok sağlam. Bu yekten, siyaseten reddedilebilecek, yalanlanabilecek bir şey değil. Bir daha bakmanıza fayda var diye şey yaptı. Sonra baktım böyle geri dönüşler başladı. Ya öyle galiba, bir bakıyoruz araştırıyoruz diye. İlk Kemal Kılıçdaroğlu'nu aramıştım.
1: Ama bana yani buradan saat... da şeyi söyleyelim. Yani bu işin içinde Gürsel Tekin'in olup olmadığına dair
0: öyle, yok, bir, öyle bir şey değil. Yok,
1: aşağı, biz de demiyoruz.
0: Yani, benim diyeceğim bir şey değil. Yani bu mahkemede söyleyecektik. Yani açıklanacaktır zaten, davalık
1: oldu. Ajan sahibi yani, çıktı, itiraflar ama, var vesaire. Ben haber doğru.
0: Ama şimdi şunu da söylemem lazım. İstanbul İl Başkanı, böyle bir dönemin İstanbul İl Başkanı, elinde mikrofonla podyumda Kemal Kılıçdaroğlu'nun törenini yöneten isim. Evet. Bütün her yere... Kişiliğini, karakterini bildiğim, yakından da tanıdığım birisi olduğum için o gün her şeye hakimdir Gürsel Bey. Dolayısıyla olağan şüpheli. Biz haberciler açısından yani hukuki olarak şeyi söylemiyorum ama o da biliyor mudur bilmiyor mudur diye insanın aklına düşüyor bu soru. Kemal Bey'le gecenin geç saatlerinde sonradan döndüğü için bir konuşma yaptım ben o akşam. Dedim ki Kemal Bey, gördünüz mü haberi? Gördüm, mümkünatı var mı Alişer Bey, böyle bir şey olabilir mi? Kemal Bey, habere bir daha bakın dedim. Haberde bir sorun var, haberde bir şey var. Yani sizin açınızdan İstanbul'da olan bir olayda bir sorun var gibi. Nedir dedi. Dedim ki bakın, ajansla konuşulmuş, görüntüler var. Sözcü televizyonu birisiyle röportaj yapmış bir şey. Bu haber bence bir gerçeklik payı yüksek. Bir daha değerlendirmekte fayda var dedim. Bir de mevzu bu, İstanbul'da olunca, herkesin gözü kulağı olan yer olunca, İstanbul'da biraz daha dikkatli olmak sanki... bir daha bakmanızı, değerlendirmenizi gerektiren bir şey var dedim. Kemal Bey yekten, yani tabii o İstanbul meselesinde bir konuşmak lazım. İstanbul'da şu an biz herhangi bir değişiklik yapamıyoruz çünkü mahkeme kararı var dedi.
1: Evet.
0: Ben daha uzatmadım, zaten geç bir saatti. Eşi de rahatsızdı bu arada, geçmiş olsun diyelim, hala rahatsızlığı devam ediyor diye biliyorum. Dolayısıyla çok uzatmadım ama ben telefonu kapattığımda bir gazeteci olarak şu sorunun yanıtını almıştım. Sorun sadece genel merkezi değil, Kemal Bey'de aslında İstanbul'da Gürsel Tekin'in siyaset tutuşu, yöntemi, üslubu her neyse bir sorun olduğunu söylüyor. Bana açıkçası o cevap, yani birdenbire görevden almıyoruz, görevden, yani İstanbul'a bir şey yapamıyoruz çünkü bir mahkeme kararı var. Şu an niye biz konuşuyoruz? Ben öyle bir şey zaten, yani benim haddime de değil, işim de değil. Konu da bu değilken birdenbire bunu söyleyince anlamıştım. Gelinen noktada son MYK'daki konuşmayı da söyleyeyim. Kemal Bey içeri giriyor ve diyor ki görevden İstanbul'u
1: yani konuyu o bizzat o açıyor.
0: Evet evet. Yani belli ki artık biriken bir şeyler var ve Kemal Bey MYK'da konuyu doğrudan söylüyor. Yani İstanbul'da bir görev değişikliği de yapalım. Hatta MYK'daki bazı isimler diyor ki yapamayız, mahkeme kararı var. Yani o bir mahkeme kararıyla orada İstanbul'daki durum mutlak buttan kararından ayrı bir şey. Kemal Bey yok diyor, hallolur o iş. Yani o işe bir bakın diye söylüyor. Kemal Bey'in hukukçuları eminim şeyi biliyordur. Yani evet şu an alamazlar. 16 Ekim galiba görev 16. süresi bitene kadar ama genel merkez en azından doğrudan Kemal Bey'in talebiyle Gürsel Tekin'in kendi onaylarıyla orada olmadığını göstermek istiyor ve varlığından ya da şu anki iş tutuşundan, siyaset tutuşundan da rahatsızlığını artık açık açık söylüyor. Yeni bir tartışma başladı.
1: Bu açıklama aslında onu pekiştiriyor. Yani CHP Genel Merkezi'nde benim bir sıkıntım yok diyor ama...
0: Ama oranın sıkıntısı var mı? Belli değil. Az önce senin söylediğin geldi mi? Ben kaçırdım.
1: O şey gelsin, ismini açıklamayan MYK üyesinin açıklamasını da verin.
0: Ya bir şey kulis galiba, öyle bir şey de var. Müslüm Sarı da zaten biraz aslında bir sorun olduğuna da işaret ediyor.
1: Tabii
0: yani,
1: tabii.
0: Yani.
1: Görevimin başındayım demişti ya, 16 Ekim'e kadar görev yapacak. MYK'ya katılan bir isim, ismin açıklanmasını istemiyor. İstanbul İl Başkanımız bugüne itibaren Mehmet Ali Yüksel'dir. Gürsel Tekin çare heyeti yetkilisi olarak İl Başkanlığı davasının duruşmasının görüleceği 16 Ekim'e kadar görev yapacak. Burada da duruşmasının sonuçlanması değil, görüleceği 16 Ekim'e kadar görev yapacak diyor.
0: Hiçbir şey değilse genel merkez, bunlar, bu açıklamalara sadece bak, genel merkez çok net bir şekilde Gürsel Tekin'le devam etmek istemediğini artık söyledi. Evet. Yani yeni bir tartışma başladı. Ben kulis bilgileriyle ve izlenimlerimi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun onayıyla, bilgisiyle bu kararın alındığını ekleyebilirim artık.
1: Çok teşekkür ederim Ali Şahin. Aydoğan Ağa-Hakın.
2: Hukuk olarak hani bir şey değerlendirmek gerekecek olursa şimdi büyük, yani Ankara bölgeyi de Adliye Mahkemesi'nin büyük kongreyi iptal ettiği kararında aynı zamanda İstanbul Kongresi ile ilgili de bir iptal kararı verildi. Ama prensip olarak bu kararlar kesinleşmeden icra edilemeyeceği için genel merkezde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve parti

0: parti yönetimi için bir ihtiyati tedbir kararı verildi. Evet. Ama İstanbul İl Başkanlığı ve İl Kongresi için bir tedbir kararı verilmedi. Şimdi 16 Ekim'de İstanbul'da görülen diğer davada bir tedbir kararı olduğu için 16 Ekim yani mahkeme bu tedbiri kaldırmadığı müddetçe Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi bir il başkanı atayamaz. Ama tedbir kalkarsa yani başka bir eski il başkanı göreve gelse bile ki partiden ayrıldı. O zaman genel merkezin kendi yetkisini kullanıp görevden alması söz konusu olur. Ama 16 Ekim'de tedbirin devamına karar verilirse hukuken görevden alınamaz. Ama Alişe Bey'in dediği gibi bu bir siyasi pozisyon belirlemektir aynı şekilde bu açıklamalar.
1: Ama peki, bu iş hani kaba tabirle karakolda biter denir ya, bu işin mahkemesinde çok daha şeyler de ortaya çıkacaktır.
0: 16 Ekim'de
1: yani, yok yok şeyin bu haberin üzerinden tabii, bu kas ajansı siyasi ve şey başka bir sürü şey ortaya çıkacak.
2: Aydoğan Ahak'ın yeni bir butlan tartışmamız mı oldu? Genel merkezden açıklama var. Diyorlar ki il başkanımız Mehmet Ali Yüksel, o da diyor ki Gürsel Tekin de diyor ki 16 Ekim'e kadar mahkeme kararı vermeden beni kimse yerimden edemez. Görevimin başındayım. Ne dersiniz bir hukukçu olarak?
3: Yani bir hukukçu olarak şunu söyleyebilirim. Biraz önce Bülent Bey'in yaptığı hukuki değerlendirme isabetliydi. Elbette Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı varken bir değişim olamaz. Ama şunun altını çizeyim yani. Bakın ben baştan beri söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç meselesindeki konular bizi ilgilendirmiyor. Ama demokrasi ve gazetecilik mesleği açısından baktığımızda burada çok sıkıntılı bir durum var Kerem Bey. Gazetecilik çok kıymetli bir meslek. Sizler gibi bir sürü gazeteci arkadaşlarımız, dostlarımız var. Sahada çok zor şartlar altında fedakarlıkla çalışan çok kıymetli bir meslek. Vatandaşın doğru bilgiye ulaşması için de yani çok güzel çalışmalar yapıyor gazeteci arkadaşlarımız. Ama gazetecilik ne kadar kıymetli bir meslekse şunu da altını çizmek lazım. Açıkça bir iftira veya yalan haber yapmak bir gazetecilik veya ilkeli gazetecilik değildir. Basın meslek kuralları ve ilkeleri vardır. Gazeteci kulaktan dolma, onun bunun söylediğiyle haber yapmaz, gider yapacağı haberi araştırır, doğruluğunu teyit evet eder ve haberini bu şekilde yapar. Doğru. Yoksa yani bu halkı manipülasyondan ve yalan bilgiden kurtarması gereken veya koruması gereken gazeteciyken, gazeteci eğer manipülatif veya yalan haber yapıyorsa burada çok sıkıntılı bir hal vardır. Bunun altını çizmek istiyorum. Yani burada Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bu figüre krizi veya yalanlarına baktığımızda ya şunu gördük biz. Yani yeni partide Özgür Özel henüz Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayrılmadan zaten bir ceza davası açtı ve bu dava üzerinden çağrı heyetiyle hukuk davası açtı ve şunu istedi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atansın dedi gider ayak. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni kilitlemeye çalıştı. Şimdi yeni partide de baktığımızda yani burada sürekli Özgür Özel'in yeni parti ekibine baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapanları sürekli eleştiriyorlar. Hatta zaman zaman sosyal medya hesaplarından bazı sosyal medya hesapları özellikle Özgür Özel'e ve Ekrem İmamoğlu'na yakın sosyal medya hesaplarından Kemal Bey'in halen linçe devam edildiğini görüyoruz. Şimdi bir gün gazetesi muhabiri böyle bir kas ajansına ilişkin bir haber yaptı, bir bilgi verdi. Sonra da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı. Bu soruşturmanın elbette nereye ilerleyeceğini takip etmek lazım. Ama şunu söylüyorum, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıkçası başında kimin olduğu bizi ilgilendirmiyor. Ancak ya burada da Kemal Bey'e de yani Kemal Bey de sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne 13 yıl genel başkanlık yapmış bir ismi de bu şekilde linç etmek, bir karalama kampanyasına maruz bırakmak da demokrasi ve siyasi partilerin işleyişi açısından doğru değil. Siz yeni bir siyasi parti kurduysanız, yeni bir parti kurduysanız önce kendi bagajınıza bir bakmanız lazım. Özgür Özel döneminde Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bu yolsuzluk, rüşvet iddiaları Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki hangi genel başkanın döneminde bu kadar yolsuzluk ve rüşvet iddiaları, delegelerin maddi menfaatlerle satın alındığına ilişkin iddialar hiçbir Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkanının, genel başkanının döneminde yaşanmadı. Yani burada ben Kemal Bey'in arınma ve temizlenmeye ilişkin yaptığı açıklamaları çok kıymetli buluyorum. Eğer Özgür Bey de yeni bir parti kurduysa, yeni bir siyasi hareket oluşturuyorsa

0: Topluma şunun cevabını vermeli. Biri öz eleştiri yapmalı. Kendi döneminde yaşanan krizlerle ilgili, yolsuzluk, rüşvet iddiaları ile ilgili topluma bir açıklama yapmalı. Peki yeni partinin eski bagajı ne olacak? Yeni bir kadro var mı? Yok. Yeni bir söylem var mı? Yok. Yeni bir vizyon var mı? Yok. Sadece Kemal Bey'i kötülemekle, Cumhuriyet Halk Partisi'ni eritmeye çalışmakla siz yeni bir siyasi hareket kuracağınızı veya yeni bir siyasi yol oluşturacağınızı sanıyorsanız vatandaşla bir karşılığı olacağına inanmıyorum. Çünkü Türkiye'nin çok daha önemli meseleleri var. Terörsüz Türkiye gibi etrafımızda bölge bir ateş çemberi olmuşken, İran-Amerikan Savaşı ile ilgili gerilim çok yükselmişken, Türkiye'nin milli eksende siyaset yapan partilere ihtiyacı var. Hep söylüyorum bunu. Türkiye merkezi siyaset yapan siyasi partilere her zaman ihtiyacı var. Muhalefet de açısından da ben baktığımda son cümlem olsun Kerem Bey. Türkiye'nin her zaman nitelikli ve kaliteli bir muhalefete ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Ben aslında sözünüze katılmakla beraber Türkiye'nin muhalefete ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu da bende kalsın. Şimdi bir başka süremiz hızla gittiği için çok hızlı gidiyorum. Kemal Bey, hakkınızı yiyorum ama toparlayacağım inşallah.
2: Estağfurullah.
1: İki de milletvekili var. Gül Çiftçi ve Selin Sayar Böke. Bu isimler de yeni partiye gitmediler. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaldılar. Ama ortaya koydukları tutum yeni partiden ve Özgür Özel'den yana gözüküyor. Müslüm Sarı onunla ilgili de bir açıklama yaptı. Efendim?
3: Genel başkan yardımcıları ama milletvekili değiller bu dönem itibariyle. İki bahsettiğiniz isim.
1: O iki isimle ilgili de diyor ki bir siyasi partinin üyesiyseniz o siyasal partinin üyelik sorumluluğuna uygun hareket etmeniz gerekir. Yani hem bir partinin içinde olup hem de başka bir partinin lehine propaganda yapamaz. O parti lehine çalışamazsınız. Bu bir ahlaki meseledir ama CHP'nin disiplin kurallarıyla da bu konu kayıt altına alınmıştır. Önümüzdeki günlerde CHP içinde olup ancak başka parti için çalışan arkadaşlarımıza ilişkin olarak bir disiplin süreci işleteceğiz. Kemal Bey, yani CHP'de kalanlar da mı arındırılacak? Yani CHP'de bu süreç nasıl sona erecek? Milletvekili, il başkanı, parti yöneticisi ne dersiniz? Bitmiyor yani.
2: Şöyle ki arınmadan başlayacaksak Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arınmayı büyük ölçüde tamamladık diye konuştu. Yani tamamının bitmediğini söyledi. Ben de öyle düşünüyorum. Parti içerisinde kalıp partiye muhalefet etme stratejisi aslında biraz önce konuştuğunuz her konuyla bağlantılı. Hatta yayının başından bu yana CHP ile ilgili konuştuğumuz bütün konularla bağlantılı. Çünkü ben çok net şunu görüyorum. Yapılanlar Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıpratma operasyonu değil. Yapılan Cumhuriyet Halk Partisi'ni yok etme operasyonu. Ve bunun birkaç ayağı var. Bu sadece Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun ayrışması meselesi de değil. Maalesef okyanus ötesinden yapılan açıklamalardan da çok net anlıyoruz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri bir taraftan hükümet partisi tarafından transfer ediliyor. Bir taraftan Özgür Özel tarafından belediyeleri ve teşkilatları yağmalanıyor. Transfer değil bunun adı. Yağmalamak. Çay bardaklarından tutun ses sistemlerine kadar. Hatta partinin parti binalarına kadar yağmalanıp tabelaları değiştiriliyor. Ve hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin dijital görünürlüğü de yok edilmek isteniyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün resmi hesapları çalınıp isimleri değiştiriliyor. Bunun yanında başka ne yapılıyor? Örneğin Kadir İnanır'ın cenazesinde Kemal Kılıçdaroğlu cenaze alanına girerken hiç olmayan bir yuhalama sesi bizzat İBB bağlantılı, İPA bağlantılı yani Ekrem İmamoğlu bağlantılı hesaplar tarafından montaj yapılıp Kemal Kılıçdaroğlu sokağa çıkamıyor, cenazede bile yuhlandı diye bir yıpratma, yok etme operasyonu, itibarsızlaştırma operasyonu yapılıyor. Bir taraftan 34 bin yapay zeka troll ağıyla Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin tüm paylaşımlarının altına küfürler ediliyor, hakaretler yağdırılıyor.
1: Bu büyük resmin arkasındaki...

0: var?
1: Yapılanması.
0: Bu büyük resmin arkasında kim var?
1: Tamamını anlatacağım. Çok da uzatmadan anlatacağım açıkçası. Bir taraftan bu troll hesaplarıyla hareketlendirilen tepkinin doğal hesaplarla sürdürülmesi isteniyor. Bir taraftan medya kuruluşlarıyla Kemal Kılıçdaroğlu çok açık isim vererek anlattığı halde, iki belediye başkanımız, bir milletvekilimiz beni ziyaret etti dediği halde, aynı kanalın gazetesinde ertesi gün iktidar partisinin belediye başkanları ve milletvekilleri ziyaret edip de kayyum pazarlığı yapılmış gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun anlatımını yenilendiriyorlar. Yani bu yapılan Cumhuriyet Halk Partisi'ne yıpratma operasyonu falan değil. Aynı şekilde Özgür Özel grubu örneğin kendileriyle birlikte hareket eden birçok ismi partilerine götürürken ileride tekrar kamikaze operasyonu yapabilmek için, tekrar CHP sürekli dağılıyor, sürekli kopuyor algısı yaratabilmek için elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kendi figürlerini de tutmak istiyorlar. Bu da çok açık ve net Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir güç tarafından ya da birkaç gücün birleşimi tarafından yok edilmeye çalışıldığını gösteriyor bana. Cumhuriyet Halk Partisi elbette ki içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerini, bugünkü ilkelerini ve geleceğe yönelik koyduğu arınma kavramını özümsememiş insanları elbette ki içinde tutmayacaktır. Hiçbir parti bu kadar kör olamaz. Partilerin üyelerinin partilerin politikaları ve partilerinin lehine çalışmak gibi bir sorumlulukları vardır. Bunun dışında hareket edenler doğrudan parti suçuyla ihraç edilirler. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunu belirlemek çok kolaydır. Yarın bir bildiri yayınlanır, istenirse bu bildiriye imza atmayanlar parti kararının hilafında davranmış sayılır ve ihraç edilir. Çok basit. O yüzden benim o konuyla ilgili ciddi bir endişem yok. Benim endişem yurt içi ve yurt dışında bazı odakların Cumhuriyet Halk Partisi'ni tamamen yok etmek için bir kumpasın içerisinde olduklarıdır. Bu da zaten dünkü görüntüden de çok net anlaşılmaktadır. Atatürk ile Cumhuriyet Halk Partisi'ni ayrıştırmak isterken aslında niyetlerinin ne olduğunu Kayseri'deki Atatürk afişinin göğsünden 6 oku falçatayla kesip çıkarttırarak bunu göstermişlerdir. 6 ok sadece bir siyasi partinin amblemi olarak görülüyorsa başka bir taraftan burada zaten bir temel sorun vardır. 6 ok Türkiye'nin tam da bizim savunduğumuz gibi Türkiye'nin kurucu değerlerine geri dönüşü savunduğumuz gibi Türkiye'nin kurucu 6 değeridir. Buradan da zaten ne yapmak istedikleri anlaşılıyor.
0: Çok teşekkür ederim. Kemal Bey de dikkat çekti. Bir okyanus ötesi yaklaşımında bulundu ki bugün bir önemli bir hain daha yakalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Marmaris'te suikast teşebbüste bulunan ve firari olan bir isim yakalandı. Onun da görüntüleri gelecek ama hakikaten CHP'yi yok etme operasyonu mu bu? Yoksa biz hep kaybediyoruz, artık kaybedenden çıkalım, CHP'nin bagajı CHP'de kalsın, yepyeni bir söylem, yepyeni bir partiyle iktidara ulaşalım arayışı mı?
2: Şimdi şöyle, sosyal medyayı takip ediyoruz Kerem Bey. Sosyal medyada yurt dışındaki terör mensupları gece gündüz Özgür Özel, Yeni Parti, Ekrem İmamoğlu propagandası yapıyor. Yeni parti kurmuşsunuz. Terör mensupları sizi destekliyor. Şimdi ben de merak ettim. Yani bakıyorum, yani Özgür Bey'in, yeni parti yöneticilerin bununla ilgili bir açıklaması var mı? Hani bir rahatsızlık duyuyorlar mı bununla ilgili? Hani gündemlerinde bile yok. Şimdi ben de bakıyorum, yani eğer terör örgütü mensupları destekliyorsa buradaki amaç ne? Buradaki amaç şu. Tayyip Erdoğan'ı devirebilme. AK Parti'yi devirebilme. Cumhur İttifakı'nı dağıtma, devirebilme umuduyla şu anda yeni partiye destek veriyorlar. Şimdi öyle bir ihtiras, öyle bir hırs var ki gözlerinde görken var derler bizde. Gözlerinde görken var, anlayabilirsiniz yani. Evet. Her şeyi yapabilirler. Her şeyi yapabilirler.
0: Gözü dönmüş gibi.
2: Evet, gözü dönmüş gibi. CHP'nin içinden Atatürk'ü de çıkartırlar.

0: Atatürk'e hakaret de ederler. Efendim CHP'nin altı okunu da parçalarlar. Kemal Bey'e de küfür ederler. Her şeyi yaparlar ki zaten bunları yaşıyoruz biz bugün.
1: İsmet Özel boşuna kardinal demiyor.
0: Aynen. Şimdi biz burada bütün konukların ortak düşüncesi nedir? Herkesin taraflı tarafsız. Sağlam muhalefet. Güçlü muhalefet. Atatürk'ün kurmuş olduğu CHP'nin de sağlam kalması. Hepimizin ortak derdi böyle değil mi? Yani CHP'li olursunuz olmazsınız. Hepimiz diyoruz ki CHP sağlam kalsın. Atatürk de orada dursun. Öyle değil mi? Bir de CHP terör örgütü mensuplarının oyuncağı haline gelmesin. Bir de CHP böyle yolsuzluktan, rüşvetten yargılanan, kökü CHP'li olmayan, sonradan CHP'ye eklemlenmiş birinin oyuncağı haline getirilmesin. Hepimizin derdi bu. Ama ya haftalardır tartışıyoruz. Diğer TV programlarına da bakıyorum. Gündemde yok. Bakın bu gündemde yok yani. Hani bu FETÖ desteği, ondan sonra bir belediye başkanının etrafında şekillendirme, bir belediye başkanı uğruna CHP'nin yok edilmesi mevzusu hiç gündemde yok. Özellikle de gündeme getirmiyorlar. Bak özellikle. Bir nefret objesi Kemal Kılıçdaroğlu, bir tane kahraman Ekrem İmamoğlu, bir de mağdur bir kişi var Özgür Özel. Evet. Bunun üzerinde yani şekilleniyor. Ya şimdi burada enteresan olan şu. Şimdi CHP'liler kendine ne der genelde? Atatürk'ün askerleriyiz. Öyle değil mi? Şimdi ben de merak ediyorum. CHP'nin içerisinden Ekrem İmamoğlu'nun askerleriyiz diyen bir grup mu çıktı? Öyle bir yapım var şu anda. Biz Atatürk'ün askeri olmaktan vazgeçtik. Ekrem İmamoğlu'nun askerleriyiz diyen bir grup mu ortaya çıktı? Şimdi mesela Kemal Bey, ben dehşet içerisinde dinledim. Bak dehşet içerisinde. Ne diyor? Partiden giderken diyor partiyi yağmalıyorlar. Partinin binalarını yağmalıyorlar. Öyle
1: görüntüler
0: değil mi?
1: Bunu yansıtıyor.
0: Yansıtıyor bunu. Ya bu korkunç bir şey yani. Bu korkunç bir durum. Yani bu kadar olmaz. Bu olmaz. Yani nereye varacak? Yani bu yeni parti nereye varacak? Şimdi mesela bir havası
1: hayır,
0: var.
1: Hayır, yeni parti bak, açısından da diğer tarafta atama yapıyor. Onlar da kapıları kırarak şimdi içeri girmeye çalışıyorlar.
0: Kerem Bey.
1: Hani iki tarafta da bir böyle bir
0: ben şunu merak ediyorum.
2: Yani. Maalesef telli oğulları sefer oğulları haline geldi. Bu, yani siyasete yakışmayacak bir şey. Hiçbir evet.
0: Ben merak ediyorum ya, bu yeni partinin peşinde giden insanlar nereye varacaklarını zannediyorlar ya. Ya elinizde mağduriyet argümanı dışında bir şey yok. Öyle değil mi? Bir Kemal Bey nefretini koymuşsunuz ortaya, üstünde tepiniyorsunuz. Öyle değil mi? Başka bir gerekçeniz var mı? Başka bir açıklamanız var mı? Yok. Bak bunun üzerinden çıktınız mesela yola. Ondan sonra ileride işte 90 tane, 90 küsür tane milletvekiliyle çıktık ortaya. Ondan sonra ileride iktidara gelebileceklerini hayal ediyorlar, düşünüyorlar. Şimdi biz de diyoruz ki burada sizin yani bir nefret, bir mağduriyet dışında bir açıklamanız, bir konuşmanız yok. Mesela insanları o partinin etrafında toparlayabilme kabiliyetiniz var mı? Şimdi mevcut olanlara bakıyoruz. Özgür Bey'i tanıyoruz. Özgür Bey'in A takımını da tanıyoruz. Ekrem Bey'i de tanıyor bu memleket, öyle değil mi? Siz bunlarla yola çıkmışsınız. Yeni bir şey yok yani. Hani insanları umutlandıracak, etrafında toparlayabilecek yeni bir şey yok. Gündeminiz hala ülkenin yönetimi değil bak. Hala ülkenin yönetimi değil. Az önce işte Aydoğan Bey teröristsiz Türkiye projesinden bahsetti. Önemli adımlar atılıyor, öyle değil mi? Etrafımızda savaş var. Dış politikamız çok önemli. İç siyasetimiz çok önemli. Liyakat çok önemli. Ekonomiyle ilgili işte bazı adımlar atılıyor. Bak çok önemli gündem maddeleri var. Bak bunlar da sizin gündeminizde değil. Neredeyse hemen hemen bir ay olmak üzere değil mi? Yani bu partinin evet, kurulma süreci, ayrılma süreci vesaire bir ay olmak üzere. Herhangi bir gündeminiz yok. Sadece bir tane gündeminiz var. Siyasi sebeplerden dolayı Ekrem İmamoğlu'nu yargılıyorlar. Siyasi sebeplerden dolayı. Rakip gördü kendisini. Yenemeyeceğini düşündü. Ekrem İmamoğlu'nu yargılıyor. Başka sizin hiçbir gündeminiz yok. Yok yani.
1: Son cümle rica edeyim.
0: Son cümlem de şu olsun. Son cümlem şu olsun. Muhalefetteyseniz, CHP'nin belediye başkanı, milletvekili ya da işte efendim yönetiminden biriyseniz eğer, eğer bir suç iddia edildiyse, bir suç atıldıysa, bir suç gündemdeyse, efendim işte siyasidir. Bu söylem ile o belgeler, bilgiler, iddialar, yargının işte üstüne gittiği konuların hepsini lağvedin. Siyasidir söylemin arkasına sığınıyorsunuz.
1: Evet.
0: Tamam mı?
1: Yani, ama dediğiniz gibi sonuç itibariyle adaleti kestiği parmak acımaz. Bir yargılama elbette devam ediyor. Biz henüz bunların hepsi de iddia diyoruz.
0: İddia diyoruz. Kesinlikle iddia diyoruz. Ama şunu da söylememiz lazım. Muhalefettesiniz diye de siz suç işleyemezsiniz. Siz rüşvet alamazsınız, yolsuzluk yapamazsınız diyemeyiz. Bunu da söyleyemeyiz. Bunu da göz önünde bulundurmamız lazım.
1: Çok teşekkür ederim. Kısa bir yere geçeceğim. Aradan sonra iki parti birleşme kararı almış görünüyor. Çatı neresi olacak?

0: Habertürk gündemle yanınızda olmaya devam ediyoruz. Armağan Bey, CHP'deki bir başka tartışmada CHP'nin kendi içerisinde kalanlar, Kemal Kılıçdaroğlu'na itiraz edenler, bunlar içerisindeki bir grup kendilerine işte üçüncü yolcu adını veriyorlar. Önümüzdeki hafta bir bildiri yayınlayacaklar. Bunun hazırlığı içindeler. Gerekçe olarak şunu gösteriyorlar. Kemal Bey dedi ki CHP içindeki tartışmalar beni ilgilendirmiyor. Buna biraz kızmışlar. İki, parti eriyor. Efendim, bir an önce şu kurultay toplansın. Kurultay toplansın. Önümüze bakalım. Partideki erime bitsin diyorlar. Ne dersiniz? CHP'deki üçüncü yolcular kazan kaldırır mı? Kurultay tartışması biter mi, bitmez mi?
1: Cumhuriyet Halk Partisi içinde birkaç tane tartışma hattı var. Bir tanesi doğrudan sizin işaret ettiğiniz husus. Öncelikle bu figüran krizinin olduğu gün aslında o kriz daha çok konuşuldu ama Kemal Bey'in konuşması önemliydi. Dedi ki arınma süreci önemli ölçüde bitti. Yani çünkü arınma ile muhatap olan kişilerin büyük bir kısmı partiden ayrıldı. Şimdi bu tabii şöyle bir soruna yol açtı. Pek konuşulmuyor ama Kemal Bey bu mutlak buttan kararından önce biliyorsunuz bir video yayınladı. Cumhuriyet Halk Partisi eski CHP değil, parti kimliğini kaybetti, kişiliğini kaybetti, arınmaya ihtiyacımız var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaset yapma meşruiyeti arınma siyasetinden geliyor. Eğer arınma siyaseti bittiyse ya da önemli ölçüde bittiyse, evet şu an parti iç mimariyle ilgili bir karar alıyorlar.

0: başkanları, yeni başka il başkanları geliyor ama başka bir şey söylemek lazım. Bu parti için muhalefetin hamlesinin bir arka planını teşkil etmekte aynı zamanda. Bir de tabii kurultay süreci de yaklaşıyor. Olağan kurultaya ilgin bir açıklama yapıldı. Olağan kurultay takviminin açıklanmasını da bekliyoruz. Eylül'de kabaca başladığında ya da Eylül sonu Ekim başı gibi Mart'ta da gelecek sene Mart'ı bakımından da bir kurultayın olacağı düşünülmekte. CHP'deki ayrışma şu noktada. Parti için muhalefetin önemli bir kısmı başka bir partiyi kurdu. Orada da konuyu dağıtmayalım ama şunu söyleyeyim. Biraz önce stüdyoda da çeşitli veçelerle konuşuldu. Yani parti içi muhalefetin Yargıtay'ın yaptıkları başvurunun sonucunu beklemeden, Sulh Hukuk Mahkemesi'nin yaptıkları sonucu beklemeden, hatta olağan kurultay sürecini de beklemeden, hani tabanda güçlülerdi ya üyeler bakımından parti için, partinin ağırlık merkezi işte Özgür Özel, Ekrem Bey ve çevresindeydi. Bunların hiçbirini beklemeden, onların iddiası bir yöndeydi. Ayrı bir parti kurdular ama bu ayrı parti kurarken de işte mesela en son Önder Sav'ın istifa konuşmasını dinledim. Yani şöyle bir şey var. Bir daha geri dönmemek üzere CHP'den ayrılmıyorlar. CHP'de bir geçici durum oldu. Onlara göre bir işgal var. Bir geri döneceklerini varsayarak CHP'den ayrılmaktalar. Bu da iki parti arasındaki ilişkileri bence daha sorunlu, daha girift hale getirmekte. Yani mesela bazı kişilerin Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıp aynı zamanda başka bir partinin propagandasını yapması, evet, çok da kabul edilebilir bir şey değil. Gelelim CHP içindeki ayrışmanın düzeyine ve bunun nedenine. Epey sayıda kişi, bunların ne kadar bir kişi olduğu işte bence kurultay sürecinde mahalle delegelerinin seçilmesinden itibaren ki yarışlarda ortaya çıkacak. Ama bence Gürsel Erol'la Faik Öztrak'ın karşı karşıya geldiği seçimdeki tablo, birinci tur sonucu, ikinci tur sonucu, Gürsel Erol'un çekildikten sonra yani açıkça olmasa bile üstü örtük bir şekilde genel merkezin Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçime müdahale ettiği ve parti içi siyasette tekelleşme olduğuna dair argümanı Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalanların bir kısmının ya da epey bir kısmının aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine veya onun siyaset yapma tarzına değil de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal varlığına bağlılık gösterdiğini, mutlak butsanlığı yol açacak, yol açan bu işte yolsuzluk, kurultaydaki hadise belki kısmen katıldığını ama mutlak butandan sonra bu kararın uygulanmasından sonra CHP'nin bir olağan kurultayla tekrar işte kaldığı yerden devamı yönünde bir adım attığını görmekteyiz. Sizler de tanıklık ediyorsunuz işte kamuoyunda bilgisi dahilinde pek çok genel başkan adayının adı şu anda zaten kulislerde konuşulmaya başlanıyor.
1: Evet.
0: Gürsel Tekin'le ilgili meselenin ben biraz bununla da ilgili olduğunu düşünüyorum. Yanılmıyorsam Alişer Bey söylemişti. Şimdi aslında Gürsel Tekin'le Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatları çok uzun sürede kesişti. Yani
1: Tabii.
0: Kemal Bey'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğu dönemde il başkanıydı. Önder Sav yerine genel sekreterliği getirdi. Ama bu ilişkinin zamanla inişli çıkışlı hale geldiğini ve son dönemler bakımından yani Gürsel Tekin bu arada çok popüler ve önemli bir isim CHP için tabii ki öyle. Ama Gürsel Tekin'in siyaset yapma tarzıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun kadrosu o da pek konuşulmuyor ama yani İstanbul'da Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bazı kesimlerin de Gürsel Tekin'e itiraz ettiği de söylenmekte. Bu aradaki farkın açıldığı da düşünülüyor. Ben Gürsel Tekin'le ilgili hamlenin de bu CHP içindeki kurultay süreci öncesinde bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bir kurultaya gidecek. Kemal Bey belki aday olacak, belki olmayacak ama her halükarda İstanbul gibi bir ilde yani bayağı delegesi olan, delege ağırlığı olan bir ilde yani kendisine biraz daha yakın ya da kendi siyasi çizgisini biraz daha temsil eden, en azından siyaset üslubunu temsil eden bir aktörle devam etmek isteyebilir bu ayrışma bağlamında. Şunu unutmamak lazım. Hani iller her hafta MYK yapılıyor. İllerde görevden alınıp başkaları atanıyor ya. Bir an için şeyi düşünün. İstanbul'da bu mahkeme süreci hiç olmasaydı ve Gürsel Tekin Çağrı heyetinin başkanı olarak atanmasaydı. Acaba bugünkü Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi örneğin Özgür Çelik yerine Gürsel Tekin'i il başkanı olarak atar mıydı en baştan itibaren? Ya yani buna tam Evet atardı kesinlikle, zaten birlikte çalışıyorlar tam diyemiyoruz, böyle bir süreç de var. Sonuçta ya bu da çok şaşırtıcı değil, geldiğimiz nokta siyaset devam ediyor. Siyaset hani
1: Peki.
0: çatışma olmadan, karşıtlık olmadan da devam edemez. Cumhuriyet Halk Partisi de parti içi çatışmaları bence olumlu anlamda, olumsuz anlamı da var ama önemli bir parti. Ben gelecek dönemdeki temel tartışma hattının Kemal Bey çevresindeki işte kalacak mı, gidecek mi, yoksa yeni bir yönetim zihniyeti oluşacak mı çerçevesinde çatışmanın devam edeceğini düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim Armağan Bey. Şey gelsin, adaylar gelsin. Kemal Bey, bazı isimler telaffuz edilmeye başlandı bile. Belli ki Sayın
0: Evet.
1: Kılıçdaroğlu çok rahat oturamayacak gibi görünüyor. Hani bu bir temenni değil ama şimdi bir bildiri bekliyoruz haftaya. Ama bazı isimler de ister istemez telaffuz edilmeye başlandı. Gürsel Tekin'de malum kriz yaşanıyor. İlhan Kesici var. Muharrem İnce var. Muharrem İnce'nin ciddi bir hazırlık içerisinde olduğu söyleniyor. Müslüm Sarı hani Kemal Bey işaret eder mi deniyor. Oğuz Kağan Salıcı, Gürsel Erol, Bülent Kuşoğlu, Ali Öztunç ki CHP'de atom karıncadır. Maraş'ta inanılmaz bir oy almıştı. Bu isimler Ankara'da da konuşuluyor mu? Kemal Bey bu isimlere nasıl bakar? Çünkü o da şu ana kadar verdiği röportajlarda aday olup olmayacağı konusunda net bir şey söylemedi. Ben hiçbir şeye talip olmadım, göreve talip olmadım. Gösterildim dedim. Bırakabilir diyenler var, aday olmayacak diyenler var ki benim yayınlarımın birisi de Necdet Saraç, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Kemal Bey kurultayda aday olmaz demişti. Ne dersiniz bu isimler ve CHP'deki bu tartışmalara?
2: Şöyle, bu isimlerin hepsi konuşulmuyor tabii ki. Çünkü bu isimlerin içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde aday olabilecek isimler
1: Bu
2: elbette
1: karma
2: var ama
1: liste, evet.
2: isimlerin birçoğu Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteğini almadan, rızasını almadan aday olacak isimler değiller. Örneğin Sayın Kuşoğlu, Sayın Kesici, Müslüm Sarı, bu isimler, hatta bence Ali Öztunç, bu isimler Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına, Gürsel Tekin de öyle, çıkmaz. Onu söyleyeyim. Onun haricinde Muharrem İnce, Oğuz Kağan Salıcı ve Gürsel Erol'un, evet, bir kurultay olursa, Kemal Bey de aday olur ise, Kemal Bey'in karşısına aday çıkma ihtimalleri olabilir ki en doğal haklarıdır. Şu anda ikisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem milletvekili hem de hala üyesi. Birisi Muharrem İnce, ayrılıp geri gelmiş olsa da hali hazırda Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi. Hepsinin genel başkana karşı aday olma hakları elbette var. Ancak ben Kemal Bey aday olur veya olmaz onu bilemem. Fakat yapılacak kurultayda, önümüzdeki dönem yapılacak kurultayda, kurultayın çekişmeli bir kurultay olacağını zannetmiyorum. Daha çok eğer Kemal Bey de aday olacaksa, Kemal Bey birini işaret edecekse de ya da hiç kimseyi işaret etmeden çekilecekse de, adaylar Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki mevcut durumunu gören, biraz önce bahsettiğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir yok etme taarruzu olduğunu bilebilecek ve ben de bir CHP üyesiyim. CHP aidiyeti hepimizden yüksek olan isimler, mutlaka bir uzlaşmayla o kurultay olacaktır. Kemal Bey devam etse de, Kemal Bey bırakıyorum dese de, bu isimler gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönülden bağlı olduğu için bu yok etme sürecinde bile Kemal Kılıçdaroğlu'yla çalışmayı kendi açılarından doğru bulmasalar dahi başka bir partiye gitmeye kıyamamış, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmaya kıyamamış isimlerdir. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıpratacak bir kurultay süreci yaşatmayacaklardır.
1: Alişer, sen ne dersin bu isimlere?
3: İsimleri fazla.
1: İsimleri tekrar verelim.
3: Şöyle fazlası da var. Grafiğe ancak bu kadarı sığmış
1: ya,
3: bir hal var
1: mesela
3: yani.
1: Hurşit
3: biliyorum.
1: Güneş.
3: Tabii tabii evet, ilk akla gelen birkaç isim
1: mesela
3: daha var
1: Hurşit
3: ama
1: Güneş'e de ayıp olmasın.
3: Kemal Bey'in, Kemal Özkiraz'ın söylediği önemli. bu isimlerin, hatta şu an mevcut isimlere şöyle baktığım zaman gerçekten bir ya da iki tanesi dışında hemen hemen hepsi Kemal Bey aday olursa, yani şey yaparsa, yarışa girerse hiçbir

girmez o yarışa. Yani bunlar aslında rakip değil de Kemal Bey'in yerine geçmeyi düşünebilecek isimler gibi duruyorlar. Yani bir Muharrem İnce daha önce de yapmıştı. Gene yaparsa o yapar, hani Kemal Bey'in karşısında çıkar. Onun dışında pek çok, şu an ekrandaki pek çok ismin ben orada olacağını düşünmüyorum. Kemal Bey'in şey yapacağı, ama bahim olan, hatta bugün isim vermeyeyim kendisi de istemediği için. Bu ekrandaki isimlerden ve daha önce onlarla beraber eden isimler, yeni isimler bile arıyorlar. Yani böyle

0: Ufos bölümünün de başka bir şeyine yaşar olduğu. Çok vahim ve garip olan da şu, Kemal Kılıçdaroğlu daha bu mutlak butlan kararıyla göreve geleli ne kadar oldu? Bir misyonla bu işi yapıyor. Siyaseten çok önemli, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne kadarını yapacağını hep beraber görmemiz gereken. Arınma çünkü yani çok kutsal ve anlamlı bir laf. Evet. İçini ne kadar dolduracak, karşılığında ne kadar bir şey yapacak, daha onları görmeden yerine kimin geçeceğinin konuşulması Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Türkiye'nin ana muhalefet partisiydi. Muhalefet yani en azından seçmenin gönlündeki ana muhalefet partisiydi son seçimlere göre. Ya da son seçimde hatta birinci partiydi. Bu duruma düşmesi hoş değil. Yani daha şimdiden Kemal Kılıçdaroğlu daha niyetini, ne yapacağını, vizyonunu bize tam anlatamamışken mutlak butlanla geldikten sonra yerine kim geçecek, kim geçsin, kimler ne yapabilir bir tartışılması. Bu arada biz tartışıyoruz diye demiyorum. Parti içerisinde tartışılıyor. Yani hani ben kendi görüşmelerinde biliyorum. Ha, gerçekten şu an Kemal Bey gider 3-5 aya kim gelir tartışmaları başlamış durumda. Düğmenin fazlasıyla yanlış iliklendiğini gösteriyor ilk düğmenin. Pek de doğru değil. Yani çünkü ana muhalefet partisi bir iddiayla Kemal Kılıçdaroğlu buraya geldi. 91 vekil ayrıldı. Bir başka bir parti kurdu. Şimdi biz nasıl olur da birdenbire şeyi konuşuyoruz? Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine kim geçecek? Evet. Yahut da gidenlerin bile aklında hala hatta ne zaman dönecekleri.
1: Hatta kalanlar için de deniyor ya, Kemal Bey'i sonrası düşündükleri için kaldılar.
0: Öyle zaten, evet. Yani hani işte bu hoş değil. Yani Türkiye'nin, demin söyledin ya, vurgun evet, çok önemli. Türkiye'nin bir muhalefete ihtiyacı varken, evet, hani güçlüsünü şeyini geçtik, siyaseti, iktidara bile destek vermesi gereken bir muhalefet yeri geldiği zaman, kendi içine düştüğü bu durum kötü. Sorumda da aslında yorumla karışık bir soruydu. Az önce de onu söyledim. Yani bütün bir muhalefetin üzerine bir yük bırakıyor bu tartışmalar, bu sebepler. Siyasetçilerin, parti liderlerinin, özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bugünkü isimlerin bunu da düşünerek, Türkiye'yi düşünerek tekrar bir hareket etmelerine fayda var.
1: Ben de orada yanlış anlamayın, muhalefet ihtiyaç var derken, ben o zaman da parlamentodaydım. Refah Partisi'nin yaptığı muhalefeti şu ana kadar hiçbir partide göremedim. Yani 38-39 kişiyle...
2: Evet doğru. 95 biri diyorsunuz.
1: 95 değil
2: 91.
1: Mi? 91. Evet. Yani o zaman Merkez Sağ'ın iki partisinin genel başkanı Yüce Divan'a gönderiyorlardı. Az kalsın. Oylama böyle saatler tutularak yapılmıştı. O muhalefet unutulur bir muhalefet değildi. Yeni partiye geçelim. Sürem çok hızlı gidiyor. Saadet Partisi ve Yeniden Refah'ı konuşacağız. Şu FETÖ'cüyü konuşacağız. Hain yakalanmış. Şimdi şu yeni partinin yardımlarına gelelim. Şimdi ilk 24 saat açıklandı. Sonra bir açıklama daha geldi. İlk 24 saatte 31.934 vatandaşımız 841.910 TL bağışta bulundu. 24 saatte 32 bine yakın vatandaş daha yardımda bulundu. Son rakam 48 saatte 85.975 kişi 182.068.243 TL yeni partiye yardım yaptı. Yardım büyüyor, millette para azaldı galiba. Yani yardım yapan sayısı neredeyse ikiye katlanmış görünüyor ama para aynı ölçüde katlanmamış görünüyor. Doğan Çağlar, ne dersiniz? Bu yardımlar yeni partiye ya da yeni kurulmuş bir ve birdenbire de ana muhalefet konumuna oturmuş partiye yeter mi? Çok yetmez, kısa rica edeyim.
3: Yetmez tabii ki.
1: Ve bunun denetimi nasıl olur? Bu da yeni bir tartışma gündeme getirir mi? Anayasa Mahkemesi denetliyor siyasi partinin, evet, harcamalarını. Evet. Ama bağış meselesi böyle tartışmalı ya. Bu ahbap mahbap meselesi de yaşadık.
3: Evet. Şimdi ahbap meselesi zaten önümüzde önemli bir örnek. Bir daha az önce bahsettik, bu yurt dışından yayın yapan terör örgütü mensupları. Bunlar şimdi ülke içerisinde iş adamı kimliğiyle, iş adamı kılığıyla bu partiye yardım yaptıracaklar mı? Onu da şimdi bir sorgulamamız lazım, öyle değil mi? Şimdi diyecekler ya, hemen oraya bağlamayın diyecekler değil mi? Ama yani bağlamak zorundayız. Gece gündüz propagandanızı yapan bir örgüt var. Ondan sonra şu anda da partiniz yeni, para ihtiyacınız var, bağış topluyorsunuz. Acaba yurt dışı kaynaklı ciddi bağışlar olacak mı olmayacak mı? Bunu zaman içerisinde görecek. Peki. Bu da
1: bu yeter mi?
3: Bir parti yetmez için. Yetmez. Yani uzun soluklu yetmez. Hani 3 ay, 5 ay, 6 ay değil mi? Kendinizi devam ettirebilirsiniz. Yani çalışmanızı devam ettirebilirsiniz ama uzun soluklu yetmez tabii ki. Türkiye'nin genelinde şimdi parti binalarının bulunması, orada yönetici

0: üzerine istihdam edilmesi, ondan sonra parti faaliyetleri, bunlar çok ciddi bütçe gerektiriyor. Yani mesela
1: siyaset
0: bugün
1: pahalı bir iş.
0: AK Parti'nin, CHP'nin, MHP'nin aldıkları
1: hazine
0: destek,
1: yardımları var.
0: Hazine
1: onu da verebilirsiniz.
0: Ortada, onu koyduğumuz zaman bu kuş gibi bir şey kalacak yani onun önünde.
1: Verelim onu da. O öyle hazine yardımları diğer partiler ne alıyormuş?
0: Ha, AK Parti 1 milyar.
1: 2 milyar 550 milyon buçuk küsür yani. CHP 1 milyar 815, MHP 721 milyon, İYİ Parti 693 milyon, DEM Parti 631 milyon lira yardım alıyor. Onların yanında hakikaten...
2: Bu seçim yılında iki katına çıkıyor.
0: Seçimde, nereye kadar
1: yerel
0: yani?
1: Seçim insanlar, mi?
2: Yerel veya genel fark etmiyor.
3: Bu bir yıllık şu anki yani seçim olursa artan bir şey.
0: Kerem Bey, insanlar nereye kadar bağış yapacak? Yani bak gene söyleyeyim, şu anda bir rüzgar yakalamışlar. İşte yeni kurduk, 90 vekille işte partiyi kurduk. Para ihtiyacımız var şu anda.
1: Verelim,
0: o rüzgarla şu anda para gelebilir. Ama bunun bir devamlılığı yok. Kesinlikle olmayacak, onu söyleyelim yani. Bir de az önceki soruya döneceğim yani, kusura bakmayın. Hani bu Kemal Bey'in genel başkanlığı tartışılıyor vesaire dediniz ya. Hı. Şimdi burada benim de Kemal Bey'e buradan söylemek istediğim birkaç cümle var.
1: Buyurun.
0: Ben Kemal Bey'in yerinde olsam kesinlikle CHP'nin başından ayrılmamaya gayret ederdim. Niye gayret ederdim? Çok fazla hemen umutsuzluğa kapılmamak lazım. CHP'nin karışıklığının sebebi siz değilsiniz, Kemal Bey değil. CHP'nin karışıklığının sebebi Özgür Bey ve Ekrem Bey. Yarın ilerleyen zamanlarda biraz sabrederlerse, şu CHP yönetimi biraz sabrederse, şu yeni parti içerisindeki dağılmayı, parçalanmayı da görecekler. Bu dağılma ve parçalanma nereden ortaya çıkacak? Yarın öbür gün milletvekili seçimlerinde milletvekili adaylarını Ekrem Bey mi seçecek, Özgür Bey mi seçecek? Bunun tartışması çıkacak. Belediye başkan adaylarını Ekrem Bey mi belirleyecek yoksa Özgür Bey mi belirleyecek? Ortaya çıkacak ve yarın öbür gün şu da tartışılacak. Bu partinin lideri kim? Özgür Bey mi, Ekrem Bey mi?
4: Yine yapay zeka verilemesin de.
0: O olacak yani, o yüzden bence CHP'de Kemal Bey'in, ondan sonra kurmayların sabırlı olması lazım. Metanetli olması lazım. Bir vekil gitti, iki vekil gitti. Yarın bilmem kaç kişi gidiyor. Bu işte bir moral bozukluğu olmaması lazım. Yani siz CHP'yi böyle sağlam, diri tutacaksanız, geleceğe tekrar taşıyacaksanız bir kere çok sabırlı, çok dikkatli ve çok inatçı olmanız gerekiyor. Peki. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ondan sonra burada 182 milyon toplanmış, 250 milyon toplanmış. Bence hiçbir önemi yok. Yarın öbür gün bununla ilgili bir sürü şaibe çıkacak. Onu da söyleyelim.
1: Peki. Aydoğan Bey, siz ne dersiniz? Siyaset evet pahalı bir iş. Ama daha önce de programlarda tartıştık. Siyaset gerçekten başkalarının kucağına, başkalarının parasına bırakılmamalı. Hazine yardımı da millet çok eleştiriyor ama ben katılmıyorum. Yani hazine yardımının gerekli olduğunu söylüyorum ama yasalar belli. Ana Muhalefet Partisi de olsanız hazine yardımından hemen faydalanamıyorsunuz. Toplanan bağış artıyor. Vatandaşların ilgisi var. Yeter mi sizce?
5: Kerem Bey, demokrasinin şeyi açısından elbette partilerin sonuç itibariyle gelen bağışlar veya aidatlar önemli siyasi partilerinde varlığını gerçekleştirebilmesi için. Tabii burada yeni bir parti kurduğunu iddia eden ve siyaset arenasına çıkan isimlerin de buna ilişkin bir kararlılık ve bir mücadelesinin olması gerekir. Bu bağış kampanyalarından ziyade çıkarsınız, sahada millete gidersiniz, milletin elini tutarsınız, milletin ihtiyaç ve taleplerine karşılık bir yeni bir vizyon ve yeni bir ufuk aslında taahhüt ettiğinizi seçmene kabullendirirsiniz ve hissettirirseniz zaten partiniz bir teveccüh görür, güçlenir ve yolunuza devam edersiniz. Ama bu şekilde yapay çalışmalarla, bakın iddialar var, diyorlar ki biliyorsunuz 634 bin TL'lik bir bağış sınırı var azami siyasi partiler, evet, açısından. Çok büyük meblağlar, 32 kişiden 113 milyon TL'lik bağış geldiği iddia ediliyor. Yani ben Doğan Bey'e katılıyorum. Yani burada siyasette şeffaflık önemlidir. Yani bu kadar kısa sürede 113 milyonluk bir bağış 32 kişiden geldiyse, bu kadar şeffaf siyaset yapacağına eğer Sayın Özgür Özel de iddia ediyorsa, bu bağışları mutlaka çıkıp kamuoyuna açıklamalı. Çünkü bu kadar soruşturma vesaire ceza davalarıyla muhatap kalmışken bir de bunu gündeme getirmeleri, yani siyaset açısından elbette ki buradaki üstadlar da değerlendirecektir. Ya bir de bu Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerine de bağış baskısı yapıldığına ilişkin, işte eski partileri olan CHP'nin il ve ilçe örgüt üyelerinin arandığı, işte bağış yapmaya zorlandığına ilişkin bir takım iddialar geldi. Hatta buna tepki gösterenler de yani iddialara göre bir kuruşluk bağış yapanların da olduğu söyleniyor. Ya burada tabii yani burada söylem ve siyasette

0: söylediğiniz beyanatlarınızla eylemleriniz çok önemlidir. Yani bir parasal sorunumuz yok demişti Özgür Özel ama sonra da çıkıp bu şekilde bir kampanya yapması, yani seçmen nezdinde de elbet yani vatandaşlarımız bunu takip ediyor. Bir de yani burada dediğim gibi bu işte bağış kampanyası, dayanışma kampanyası vesaire, elbette siyasetin finansmanı önemli, bağış ve aidatlar önemli ama siz eğer millette bir teveccüh sağlayabilirseniz o zaman o teveccühle beraber ilerleyebilirsiniz. Bakın daha bu bağış kampanyası düzenleniyor ama daha birkaç ay önce Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki 38. kurultayın delegelerin iradelerinin menfaatle sakatlandığına ilişkin çok ciddi iddialar vardı. Yani demokratik işleyiş açısından çok aslında problemli bir durum.
1: Evet.
0: Burada yani siyasette, kurultaylarda, kongrelerde mutlaka serbest iradeyle, yani niye demokrasi esasları diyoruz biz? Demokrasi esasları ve bazı ilkelerden bahsediyor siyasi partiler kanunu ve siyasi partiler ilkelerine baktığımızda, uygulamasına baktığımızda burada aslında parti üyelerinin hem eşit olması, şimdi bu 32 kişinin mesela yeni partide belli yönetimlerde bir milletvekili adaylığı taahhüt edilmesi vesaire, verdikleri bağışlarla biz bu partide söz hakkı kazandık gibi konularda aslında demokratik işleyiş açısından problemli hallerdir. Çünkü bazı kişiler de bağışta bulunduktan sonra işte milletvekili adaylığı veya belediye başkan adaylığı hususunda tahakküm oluşturabilirler. Bunu genel siyasetin işleyişi açısından söylüyorum. Sadece yeni parti açısından söylemiyorum. Bu anlamda partilere gelen aidatların, gelirlerin, bağışların şeffaf bir şekilde mutlaka düzenlenmesi, yeni bir siyasi partiler kanunu, baştan sona kadar da yeniden yapılmış olan meclis iş tüzüğü, yeni ve sivil demokratik bir anayasa Türkiye açısından bence çok büyük zorunluluktur. Meselelere biraz da genel çerçeveden bakmamız lazım. Ama daha birkaç ay önce 38. kurultayla ilgili, hatta ceza yargılaması devam ediyor, oylamaya hile karıştırdıkları iddia edilen oradaki sanıklar, o ceza davasında yargılanan sanıkların da bu parti içerisinde yer alması, maddi menfaatler sağladıklarına ilişkin iddialar, bence bunları da bu bağış kampanyasından bağımsız değerlendiremeyiz diye düşünüyorum. Sağ olun.
1: Peki. Ben size bir bilgi vereyim Aydoğan Bey. Ben mesleğe başladığımdan beri Türkiye'de çıkmayan iki yasa var. Siyasi partiler yasası ve hal yasası. En çok konuşulan iki yasadır. Bir türlü şu halden tezgaha
0: İnşallah
1: niye...
0: ikisi de çıkar. Kesinlikle
1: halden
0: katılıyorum.
1: tezgaha
0: Çok
1: niye
0: önemli.
1: fiyatlar
0: Farklı yönlüyüm.
1: bu kadar farklı, şu hal yasası çıksa da deriz,
0: Hal
1: bir türlü
0: yasası ile
1: çıkmaz.
0: ilgili bu arada bir bilgilendirme yapayım. Ticaret Bakanımızla bundan bir ay
1: Ya
0: önce
1: yeni bir
0: görüştüm.
1: tartışmak için söylemedim.
0: Yok yok, tartışma değil, bilgi vereyim. Bu konuyla ilgili ciddi bir çalışma yapılıyor. Ben de size katılıyorum. Hal yasası çok önemli. Yani bu aradaki komisyoncuları kaldırmak açısından. Yani ürünleri üreten bizim esnafımızla, köylümüzle mutlaka vatandaşımızı doğrudan veya çok aradaki temsilcilerin ve komisyoncuların azaldığı bir sisteme geçmemiz lazım. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.
2: Peki. İki buçuk saattir konuşuyoruz mesela, eminim ki milyonlarca insanın en büyük sorunu bu iki cümleydi.
1: Tabii, hal yasası.
2: Herkesin derdi bu yani. Hal
1: Ama ben benim
2: yasası,
1: bildiğim bile
2: sokaktaki
1: çıkmaz. Yani
2: pahalılık.
1: hal yasası bir...
0: Ticaret Bakanımız bu konuda çalışma yapıyor yani ciddi bir şekilde.
1: İnşallah hep beraber kutlarız bunu.
3: İnşallah.
0: Burada da meclisten Sayın Vekilimiz var. Mutlaka süreci beraber takip ederler.
1: İnşallah. Bir de siyasi partiler yasası, o da bir türlü çıkmaz. Çünkü siyasi partiler yasasında ahalinin istedikleri siyasi partilerin mevcut kadrolarının işine hiçbir zaman gelmez. Kimseyi şeyde bırakmak istemem. Şimdi hep ayrılıklardan, gayrılıklardan konuşuyoruz. Biraz da
3: Biraz daha umutları konuşalım.
1: Umutları konuşalım. Peki. Saadet Partisi de yeniden Refah Partisi'nin birleşme kararı aldığını işitiyoruz. Ya da bunu müzakere etmeye başladıklarını. En temel soru, sürem de çok hızlı gidiyor. Çok da beklettim, özür dilerim. Çatı ne olur? Yeniden Milli Görüş mü, Refah Partisi mi, genel başkan kim olur? En çok muhatap olacağı sorular baştan bunlar olacağı için sorayım. Genel başkanınız kim olacak? Nerede birleşeceksiniz?
3: Gazeteciler genelde kesimlerden sonuca gitmek isterler. Siyasetçiler de olayı ta baştan
1: Tabii
3: itibaren
1: tabii.
3: anlatmayı tercih ederler. Bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermemek için. Şimdi niçin...

0: Yani Saadet Partisi işte yeniden Refah Partisi birleşiyor mu, ittifak mı yapacaklar, evet. Seçim işbirlikleri konuşuyor. Çünkü öncelikle her iki parti de Milli Görüş Partisi olduğunu ifade ederek siyaset
1: Toplumun
0: yapıyor.
1: Toplumun deyimiyle Erbakancılar.
0: Erbakancı. Her ikisinin de lideri rahmetli Necmettin Erbakan ve
1: Evet.
0: lider olarak gördük. Her iki parti de Sayın Erbakan'ın Türkiye siyasetine kazandırdığı vizyon ve fikirlerin iktidar olması için mücadele ediyor. Ve en önemlisi her iki parti de bir önceki kapatılmış olan partimiz olan Refah Partisi'ni kendi partisi gibi görüyor. Daha doğrusu kendi partisi gibi, çünkü Saadet Partisi'nin amblemindeki beş yıldızdan bir tanesi Milli Selamet, Milli Nizam, Refah, Fazilet ve Saadet. Yani
1: Evet.
0: dolayısıyla Refah Partisi de bizim benimsediğimiz ve devamı olmakla övündüğümüz bir parti. Yeniden Refah zaten tekrar Refah'ı, yani dolayısıyla bütün bu ortak şeylere baktığımız zaman hem iktidar eleştirilerimiz hem çözüm önerilerimiz ve ortaya koymuş olduğumuz politikalar birbirine hemen hemen benzeyen, birbirinin aynı olan iki siyasi parti. Şimdi siyasi partiler de bugün Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti arasında da konuşuyor. Geçmişte de başka partiler için konuşulmuştu. Ya ideolojik ayrılıklardan ya da işte parti içi kırgınlıklar, beklentiler, daha iyi temsil iddiası ve benzeri şeylerle bir alan bulamadığı için insanlar farklı partilerde siyaset yapmaya başlarlar. Bir kere bizim Yeniden Refah'la herhangi bir ideolojik ayrımımızdan dolayı iki ayrı siyasi partiye bölünmüş değiliz yani.
1: Niye ayrısınız?
0: Sebepleri uzunca konuşulabilir ama en azından belki bizim de hatalarımız vardır Saadet Partisi'nde siyaset yapan arkadaşlar olarak. Bu arkadaşlarımızı parti içerisinde tutmayla ilgili demek ki üzerimize düşen vazifeleri
1: Peki.
0: yeterince yapmadık ki bu
1: Harika bir cevap verdiniz.
0: arkadaşlarımız
1: Ustaca bir
0: başka bir
1: cevap
0: partiye
1: verdiniz.
0: gitti. Onların da hataları vardır.
1: Tamam.
0: Burada mücadele edip o iddialarını burada
1: Ne
0: gerçekleştirdik.
1: aşamadasınız?
0: Şimdi şöyle, ya ne yapmak istiyoruz'a bakmak lazım önce.
1: Evet.
0: Şimdi biz dediğim gibi bu bir kere siyasetteki dağınıklığı ortadan kaldırmanın ilk yolu birbirine hemen hemen benzeyen, birbirine aynı olan siyasi partilerin artık bir araya gelmesi lazım. Bu siyasetteki dağınık tabloyu ortadan kaldırmanın yolu. Bir diğeri de Türkiye'de yani bazen fikir partileri olur, bazen fikir partileri olmakla beraber iktidar adayı olan partiler olur. Şimdi Milli Görüş partilerinin tamamı hep iddialı partiler olmuştur. Yani sadece fikir ortaya koymamışlardır. Türkiye'nin iktidarına talip olarak hem belediyelerde
1: Evet.
0: hem merkezi hükümetlerde o fikirlerini hayata geçirmeyi hayal etmişlerdir. Onun için 69'da rahmetli Erbakan Hoca, yani tek bir bağımsız milletvekili olmasına rağmen 74'te hükümet oldu. Kurulduktan 5 sene sonra ve toplam 5 kez iktidar oldu. Zaten 94'teki o efsanevi belediye hizmetleri Milli Görüş'ün sosyal belediyecilik açısından getirdi işte. Şimdi dolayısıyla sadece fikir değil, Türkiye'nin iktidarına da talip olan siyasi hareketler aynı zamanda bir güç merkezi oluşturması lazım. Nihayetinde iktidara gelmek için sadece fikirlerinize gelmiyorsunuz. Seçmenlerinizin ona bir destek vermesi lazım. Seçmen iki şeye bakıyor. Bir partiyi oy verilebilir bir parti olarak görmek istiyor. İki, kazanabilir bir parti olarak görmek istiyor. Biz yani Erbakan Hoca'nın geleneğinden gelen bir parti var ki bugün artık herkes Erbakancı oldu ve herkes Erbakan'ın hakkını teslim ediyor. Dolayısıyla bu yönüyle oy verilebilir bir parti olmakta hiçbir tereddütümüz yok. Ama hep neyle muhatap oluyoruz? Oylarımız boşa gider, bölünür, barajı aşamazsınız. Yani bizim dışımızda siz haksızsınız, politikalarınız yanlış, onun için oy vermiyoruz demiyor seçmen. Kazanamazsınız, oyları bölersiniz, işte CHP gelir, bu gelir gibi iddialarla hep muhatap
1: CHP
0: olur.
1: gelir diye CHP ile geldiniz.
0: Hayır, şimdi şöyle, eskiden hep derlerdi ya, Saadet Partisi'ne verilen oylar CHP'ye gider. Halbuki CHP'ye verilen oylar Saadet Partisi'ne gidiyormuş. Öyle de bir şey oldu.
1: Bu da güzel bir
0: Evet,
1: açı.
0: yani dolayısıyla şunun ifade etmeye çalışıyorum. Biz siyasette bir güç merkezi oluşturmak istiyoruz. Ve bunun
1: Çatı neresi olur?
0: işte yani bunlar konuşulabilecek şeyler. Şimdi hedefi ortaya koyduktan sonra diğerleri teferruat. Yani
1: Olur
0: ben
1: mu? Olur
0: bugünden
1: mu? O çok belirleyici yani.
2: Peki muhalefette mi kalır birleşim sonrası parti? Yoksa
0: Şöyle bir iktidar iddiasıyla birleşiyor
1: yok
0: zaten.
1: hangi ittifakta?
2: Hangi ittifakta peki?
0: Şöyle yani değişik programımızda da aynı şeyi hep ifade ediyorum ve gerçekten böyle olduğu için bir normal slogan anlamda değil. Saadet Partisi hiçbir zaman bir ittifaka eklemlenmez. İhtiyaç olan bir ittifakın eşit bir paydaşı olarak kendisi ittifak kurar. Biz hiçbir zaman Millet İttifakı'na katılmadık. Millet İttifakı'nı biz kurduk. 2018'de de, 2023'te de. Bugün de bir ihtiyaç olursa işte Cumhur İttifakı'na ya da bir başka ittifaka katılmak değil. O ittifakın şartlarını, ama onu AK Parti ile de konuşabiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi ile, Yeni Parti ile, diğer partilerle. Yani şunu ifade etmeye çalışıyorum. Biz bizim dışımızda oluşmuş herhangi bir ittifaka katılmayız. Kendimiz Türkiye'nin ihtiyaçları için Türkiye'nin bütün siyasi partileriyle sağdan soldan

0: Hiçbir önemi yok. Oturur Türkiye'nin meseleleri. Zaten tarihimiz bunun en büyük cevabı.
1: Peki Fatih Erbakan'ın genel başkanlığında olur mu?
0: Bunlar çok, gerçekten çok teferruat. Yani siz Türkiye'nin...
1: Teferruat dediğiniz
0: şu
1: şey...
0: Şu anlamda diyorum teferruat. Yani ortaya koyduğunuz hedef. Şimdi Türkiye'de asgari ücretle yani 28 bin lirayla geçinmeye çalışan 17 milyon insan var. 23.552 lirayla geçinmeye çalışan 17 milyon emekli var. Ve 16 milyon sosyal yardım alan insan var bu ülkede. Ve siz İslam dünyası iddialı olan bir parti olarak bugün Orta Doğu coğrafyasının Amerika ve İsrail tarafından kan gölüne çevrildiği bir coğrafya yaşıyoruz. Şimdi bütün bu sorunları çözmek için bir araya gelirken genel başkan kim olsun, çatı hangisi olsun diye eğer konuşursak ne bu millete ne Cenab-ı Allah'a hiçbir hesap veremeyiz yani. Onun için teferruat diyorum. Çünkü bizim dertlendiğimiz konular o kadar büyük konular ki aşamazsak bize yazıklar olsun. O anlamda onun için söylüyorum. Dolayısıyla
1: umutlu musunuz?
0: Bu şu anlamda söylüyorum. Yani birleşmek elbette en güzel olan şey ama siyasi güç merkezi oluşturmak demek illa birleşmeyle tek başına sağlanacak bir şey değil. Öyle bir işbirliği, öyle bir organik yapı ortaya koyarsınız ki partilerin tüzelişi devam ederek de o siyasi güç merkezini oluşturabilirsiniz.
1: Umutlu musunuz?
0: Tabii kesinlikle. Çünkü biz geldiğimiz nokta itibariyle hem Sayın Fatih Erbakan...
1: Ya umutlu
0: hem...
1: musunuz derken yani sorumun sebebi şu. Bir mesafe kat edildi
0: mi? Onun için söylüyorum. Yani hem Sayın Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı, hem Saadet Partisi'nin genel başkanı Sayın Mahmut Arıkan çok sıcak ilişki içerisinde ve bu konuları konuşmak için zaman zaman bir araya geliyor. Bizler de hem parlamentoda Yeniden Refah Partili milletvekili arkadaşlarımızla, hatta gittiğimiz il ve ilçelerde en az Saadet Partililer kadar Yeniden Refah Partili arkadaşlarımızın da sıcak ilgisiyle karşılaşıyor. Bizimkiler de o şekilde mukabelede bulunuyorlar. Yani dolayısıyla bu öyle veya böyle Türkiye'nin bu kadar dağınık siyasi bir tablosunda bir çıkış umudu olarak görüyoruz. Partilerimiz için değil, Türkiye için.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu ilk aşama, bu sadece Yeniden Refah ve Saadet Partisi'nin bu siyasi güç merkezini oluşturmasıyla tek başına içerisinden çıkılabilecek bir süreç değil. Siyasette dengeyi getirebilecek ve bu iki kutuplu bir yapının dışında bir merkez inşa et. Kimler olabilir bunun içerisinde? Bize yakın, bizim gibi düşünen diğer partiler. İşte
1: başka
0: Deva
1: partiler
0: Partisi,
1: olur mu?
0: Deva Partisi. Yine her ne kadar aktif siyasete ara verdiğini veya bıraktığı ifade etse de Sayın Ahmet Davutoğlu çok önemli bir siyasi aktördür. Özellikle partili siyasete veda ederken bir manifesto yayınladı. O manifestodaki iddiaların tamamı bizim de ortaya koymuş olduğumuz itirazlar. Dolayısıyla
1: ya şimdi bana yeni bir soru verdiniz. Yani
0: onun da mutlaka
1: vedasının arkasında bu operasyon var mı?
0: Hayır, yok, onun da mutlaka katkılarını ve
1: yani siz birleşin ben tekrar döneyim mi diyor yani.
0: Hayır, yani nihayetinde o da aynı dertleri paylaştığına göre burada bir siyasi güç merkezi oluşursa kendisi de fazlasıyla katkı verecektir. Onun dışında Gelecek Partisi'nden siyaset yapmış arkadaşlarımız var. Onlar da aynı iddialar içerisindeler. Bu yapıyı biz bir güç merkezi haline getirdikten sonra bizim gibi dertlenen başka siyasi partilerle de mutlaka seçim işbirlikleri gündeme gelecek. Ama ilk önce bizim mahalleyi bir toparlamamız lazım.
1: Peki. Kemal
0: bu
1: Bey.
0: Bir iktidar hedefiyle olan bir toparlanma. Çünkü dediğim gibi milletvekili seçimde kazanabilir parti olgusu için %7 seçim barajı. Cumhurbaşkanlığında kazanabilir aday %50+1. Yani bu formülasyonlar içerisinde milletimiz zaten oy verebilir bir parti olarak görüyor bizleri. Ama aynı zamanda gönül rahatlığıyla kazanabilir diye oy verebileceği bir siyasi güç merkezi inşa etmeye çalışıyoruz.
1: Peki Kemal Bey, ne dersiniz? Bu enerji gerçekleşirse, birleşirse bu enerji diğer partilere de bir örnek olur mu? Ve bu birleşme elde büyüttü Bülent Bey. Deva Partisi, Gelecek Partisi kendini kapatsa da hani o partiye gönül verenler de buna eklemlenirse bu enerji nasıl etkiler siyaseti?
2: Çok ciddi etkiler. Öncelikle şunu söyleyeyim. Biraz önce ta yayının en başında da söylediğim gibi tabanı mevcut iktidar tabanıyla en çok benzeşen, en çok örtüşen partiler. Hem Yeniden Refah Partisi hem Saadet Partisi. Bu iki partinin ayrışması bugünkü CHP'deki ayrışma gibiydi. Yani yeni bir sosyolojik tabana, ayrı bir sosyolojik tabana hitap etmiyorlardı. Ve ideolojileri de ayrışmamıştı. Bugünkü gibi kim genel başkan olacak, hangi grubun temsilcisi genel başkan olacak gibi bir kavgadan başlamış gibiydi. Bir tartışmadan başlamış

0: gibiydi. İkinci konuda Saadet Partisi'nin muhalefet tarafında konumlanarak doğru pozisyon aldığı iddiasıydı kendince. Yeniden Refah Partisi'nin ise bizim sosyolojimiz buraya uyuşmuyor, bu tarafta konum alalım iddiasıydı. Şu anda Yeniden Refah Partisi de Fatih Erbakan da son zamanlarda Adalet ve Kalkınma Partisi yaptığımız protokole uymadı. O yüzden biz oradan artık ayrıştık. Biz artık Cumhur İttifakı Partisi değiliz. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne muhalefet ediyoruz dediği için ortada öyle bir sorun da kalmadı.
1: Evet.
0: Bu açıdan bu iki parti zaten birbirinin aynısı ve birleşmesi zaten icap eder. Matematik açısından da iktidarı ciddi zorlayabilir. Bu ciddi zorlayabilir dediğim konu şey değil yani, şunu söylemiyorum. AK Parti bugün %30-35'lerde anketlerde, bir anda yarısı gider işte gene ona Refah Partisi diyelim, Refah Partisi'ne oy verir. Böyle bir iddiam yok ama iktidarın oy kaybetme konusunda bence geçişkenliğin en yüksek olacağı parti olur bu birleşme. Bir de Saadet Partisi ile ilgili Bülent abi şunu söyledi, CHP'den Saadet Partisi'ne aslında oy geldi dedi. Evet, ikisinden de ikisine oy gitti ama ben bir Cumhuriyet Halk Partili olarak şunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki o dönemde ittifak ortakları içerisinde ittifak ortaklığının gerçekten hakkını veren, aldığı milletvekilleri en çok helal ettiren parti Saadet Partisi'ydi. En örgütlü çalışan teşkilat Cumhuriyet Halk Partisi'nden sonra o dönemde seçim için en özverili çalışan da Saadet Partisi'ydi. O yüzden oradan bir oy geçişi konusunda bir CHP'li olarak benim bir şikayetim yok. Bir de bir konuya çok kısa
1: rica edeyim.
0: Doğan Bey biraz önce çok kısa söyleyeceğim. Biraz önce dediniz ki bu para ana muhalefet partisine yeter mi diye. Normal şartlarda yetmez ama yeni partiye fazla bile gelir. Çünkü biraz önce söylediğim gibi neredeyse hiçbir masrafları yok. Binaları, mobilyaları vesaire ya bizden çalıyorlar ya belediyeden alıyorlar. Mustafa Balbay bunu 20 gün öncesinde söylemişti.
1: Cevap hakkı, cevap hakkını da düşünerek tamamlarsanız sevinirim.
0: Olur, öyle söyleyeyim. O zaman bu kadarla bitireyim bu konuyu.
1: Peki.
0: Normal partilere yetmez ama yeni partiye
2: arada,
0: yeter diyeyim.
2: Sayın Kemal Özkiraz, rahmetli Erbakan Hoca döneminden beri bizim geleneği takip eden, Erbakan Hoca ile de yakın sohbetleri olan bir kişi. Bunu da ben kamuoyuyla paylaşmış olayım.
1: Peki. Hocam, Armağan Hocam.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Siz ne dersiniz? Diğer partilere bu enerji yansır mı? Çünkü ayrılırken hakikaten ciddi kavgalar ederek ayrıldılar. Genel merkezden oldular Saadet Partililer. Yılların alışkanlığı, o Refah Partisi'nin sökülme anı vardı ya, o harfler. O sırada oradaydık Balgat'ta. Ne dersiniz, diğerlerine yansır mı? Ve siyaseti nasıl etkiler?
3: Aynılar aynı yerde, farklılar farklı yerde siyaset yapmalı. Doğrusu da bu, parti siyasetinin de bir ideoloji üzerine oturması bağlamında. Ya ben de Yeniden Refah ve Saadet'i birbirine yakın, en azından tabanları, sosyolojileri ya da dünyayı ve Türkiye okuma biçimleri bakımında yakın görüyorum. Böyle bir olumlu bir gelişme bu bağlamda. Ama bu parti birleşmelerinin de Türkiye'de bir hikayesi de var. Yani solda da sağda da. Yani mesela SHP ile CHP birleşti. Bir sonraki seçimde barajın altında kaldılar. DYP ANAP birleşmesi var. Yani onlar başarısı oldu, bu da başarısı olur demek abartılı olur. Ama şöyle bir şey var tabii. Yani matematik ve siyaset hep uyuşmuyor. Yani mesela baktım, bu iki partinin geçen seçimlerdeki oy oranı, yerel seçimleri kastediyorum, %7. Bu demek değil ki bunlar birleşince %7 alacak, hatta daha üstüne çıkacak. Yani birleşme hikayeleri ki başlangıçtaki hesapların dışında sonuçlar da doğurabiliyor. Türkiye'de de çok başarılı değil bu konuda. Belki bu birleşme hikayesinden başka bir sonuç doğar. Yani sadece şu var. Bir de muhalefetteki sıkışmışlığın da aşılması bağlamında uygun bir at olabilir. Daha önce de söylendi. Fikir ayrılığı değil de bir tür kadro ve lider ayrılığı nedeniyle, işte Fatih Erbakan'ın bir adaylığı vardı, söz konusu olmadı. Saadet'ten ayrıldı. İnsanlar tabii aday olabilirler ama hani geçmişteki kavgalar da hayat tecrübelerimizin de toplamı, çatışmaların da toplamı. Belki bundan edinilmiş bir ders de vardı. Bülent Bey konuşmasına öyle başlamıştı. Her iki taraf bağlamında. Ama bu bir sinerji.

0: doğurur mu ona onu bilemiyoruz, kestiremiyoruz. Çünkü şu da var, yerel seçimlerde mesela Yeniden Refah çok yüksek bir oy oranı aldı kendi çapında. Epey sayıda da belediye aldı. O belediyelerin epey bir kısmı şu an AKP'ye geçti. Herkes CHP'den geçenleri söylüyor ama Yeniden Refah'tan da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bir belediye akışı da oldu. Ve anket ortalaması 2024'ün de altında. Yani aynı zamanda sosyolojik zeminde de bir kayma söz konusu. Mesela seçmenler şöyle de algılayabiliyorlar. Yani bunlar aslında bir zafiyet içinde, o yüzden. Yani bizde bir araya gelme hikayeleri, buna ittifak sistemleri de dahil, tarafların gücünü birleştirmesinden çok zayıflıklarını örtmesi şeklinde algılanabiliyor bazen. Yani onda da eksik, bunda da eksik, bir araya o yüzden geliyorlar. Böyle olacak diye bir şey yok. Ben olumlu başladım zaten konuşmaya ama bazı riskler var. Yani beklenen çıkışı da yapamayabilirler. Umarım başarılı olurlar.
1: Peki, çok teşekkür ederim. Çok az sürem kaldı. Bugün önemli bir operasyon daha yapıldı Marmaris'te. 15 Temmuz
2: Herhalde sadece bana Kerem Bey söz vermediniz. Bir daha Nişan'a dönün.
1: Size ve Doğan Bey'e
2: Biz de
1: vereceğim.
2: birkaç söz söyleseydik
1: Çünkü
2: işte bu
1: biliyorum
2: konuda.
1: ki Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi birleşmesi
3: Aydoğan Bey bizimle
1: konusunda
3: ilgili iyi dileklere sahiptir zaten. Yani
1: iyi
3: mutlaka
1: dilekleriniz dışında
3: sahip.
1: herhalde bir yorum yapmayı düşünmüyorsunuz. O gece
2: Öyle
1: o
2: niye
1: gecenin
2: düşünmeyelim? Biz de fikirlerimizi söyleyelim canım yani. Bu programa bunun için katıldık biz de Kerem Bey.
1: Buluşan
2: Yani
1: Türkiye, herkes fikirlerini söylüyor.
2: fikirlerimizi siz bizim adımıza söyleyecekseniz ben müsaade isteyebilirim programdan isterseniz.
1: Ya bugün sizi çok alıngan gördüm, yani sürekli
2: Ben
1: bir...
2: alıngan değilim, hayır. Siz bize söz vermeme konusunda ben şimdi söz istiyorum
1: Ben
2: ve
1: vereceğim,
2: durgulu
1: ben
2: düşüncelerimi
1: tam onu
2: söylerim.
1: söyledim. Tam onu
2: Ama siz bizim
1: söyledim.
2: adımıza konuşmayın yani. Buyurun.
1: Tam onu söyledim. Dedim ki şu meseleyle ilgili iki kişiye söz hakkı vereceğim dedim. Siz alınganlık ve hatta gitmekten bahsediyorsunuz.
2: Ben
1: Aşk
2: alınganlık
1: olsun.
2: yapmıyorum. Siz programın başından beri yönlendirme soru soruyorsunuz. Size de aşk olsun. Buyurun.
1: Peki, tartışmıyorum. Yani neyi
2: Evet.
1: yönlendirdiğimi de herhalde kendim bulacağım. Şimdi bu
2: Evet.
1: korkunç gecenin müsebbiplerinden bir tanesi. Helikopteri kullandığı öne sürülen ve firari olan Burak Karatepe yakalandı. Bu arada bu davayla ilgili 31 sanık hakkında 44 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 3 sanık hakkında bir kez ağırlaştırılmış müebbet, bir sanık hakkında 4 kez müebbet, bir sanık hakkında 3 kez müebbet, 4 sanık hakkında da bir kez müebbet hapis cezası verildiği de duyuruldu. Bu çok kritik bir isim. O günden beri de firariydi, yakalandı. Buyurun Aydoğan Bey, ne dersiniz? O girişimin, yani o girişimin en kritik anlarından bir tanesi Marmaris'teki bu alçakların yapmaya çalıştıkları teşebbüs.
2: Şimdi bir önceki başlıkla ilgili ve bu suikast timindeki FETÖ'cü yakalandı. Çok kısa bir değerlendirme yapacağım. Bu hain FETÖ'cü Cumhurbaşkanımızın suikast davası ve Marmaris davasında firari olan buradaki FETÖ'cü timin başında olan komutandır. FETÖ'cüydü, haindi, vatan hainiydi. Ya bakın, bir istihbarat ve casusluk şebekesinden bahsediyoruz. Yani devletimize, milletimizin iradesine, anayasal düzenimize, bu ülkenin seçilmiş olan Sayın Cumhurbaşkanımıza kasteden, suikastin başında yer alan FETÖ'cü darbeci hainlerinden birisi. Devletimiz de bu hainin peşini bırakmadı ve yakaladı. Bu devletimizin kararlılığının bir sonucudur. Yani bu anlamda da suikast teşebbüsünde bulunan Burkay Karatepe yıllar sonra titizlikle FETÖ ile mücadele hususunda hem Adalet Bakanlığımız hem İçişleri Bakanlığımız ve devletimizin kurumlarının yaptığı çalışmayla yakalandı. Darısı diğer FETÖ'cü kaçan hainler üzerine diyorum. Bakın, FETÖ ile ve darbe zihniyetini savunanlarla biz mücadelemiz devam ediyor. Mücadele etmeye de devam ediyoruz. Bu anlamda da çok önemli bir operasyondur. Çünkü o Marmaris'te o gece Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu hainlerin yani yakalanması çok önemli. O gece Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla, milletimizin iradesiyle birlikte çok büyük bir 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi çok büyük bir mücadele verildi. Bu anlamda da özellikle hem mecliste bulunan siyasi partilerimiz, meclise işte yapılan saldırılar, mecliste milletvekillerimizin yaptığı mücadele, hem sahada

0: siyasi partilerden veya vatandaşlarımızdan o geceye destek, mücadeleye destek verenler. Yani çok önemli bu FETÖ'cü hainlerle, bu istihbari örgütle mücadele çok kıymetli. Bu birinci değerlendirmem. İkinci değerlendirmem de biraz önceki başlıkla ilgili biz aslında sözü istemiştik. Yani burada bir siyasi dağınıklıktan bahsetti Bülent Bey. Ancak Türkiye'de bir siyasi dağınıklık yok. Muhalefette, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve yeni partide yaşanan bir dağınıklık var. Yani biz Cumhur İttifakı olarak dimdik ayakta yolumuza biz devam ediyoruz. Sonuç itibariyle baktığımızda milli eksende siyaset yapmak önemlidir. Yani bugün CHP ve yeni partiye baktığımızda sadece AK Parti karşıtlığı ve Erdoğan karşıtlığı üzerinden siyaset yaptıklarını görüyoruz. Bu çok yanlış bir muhalefet tarzıdır. Sizin tam tersine yapıcı bir muhalefet, Türkiye'nin meseleleri üzerinden yeni bir ufuk, yeni bir öneri oluşturmanız gerekiyor ki eğer muhalefet yapıyorsanız aslında nitelikli ve kaliteli muhalefet de budur. Ülkenin menfaatine, milli menfaatlerde yapılan çalışmalardır, muhalefettir. Yine merhum Erbakan hocamızı ben saygıyla rahmetle anıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da onun bir öğrencisi olarak çok önemli aslında adımlar attı. Bakın orada kayıp trilyonlar da davası olarak bilinen yargılama sonucunda yani orada hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme hukuka aykırı bir karar vermişti. Bu yasal düzenleme de dönemin başbakanı Sayın Cumhurbaşkanımız döneminde AK Parti hükümeti 75 yaşın üzerindeki mahkumların cezaevlerinde cezalarını evlerinde çekilmesine yönelik aslında olanak tanıyan bir infaz değişikliği olmuştu. İnfaz yasası olmuştu.
1: Bir trilyon davasının ne kadar haksız olduğunu ortaya koysalardı. Yani ceza zaten. İndirimi
2: peki, bir toparlarsanız bir, Aydoğan Bey süren
0: bir
2: süre.
0: Ben söyledim ama yani haksız bir dava olduğunu söyledim. Yani sonuç itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkede hem başörtüsü yasağının kaldırılması, üniversitelerdeki yasakların kaldırılması, kamu kurumlarında kılık kıyafetle dair yönetmeliklerin değiştirilmesi, yargı ve güvenlik alanlarında işte kadın polislerin TSK'da görevli kadın subayların, az subayların başörtüsü takma özgürlüklerinin de önünün açılması ve katsayı uygulamasının kaldırılması, müfredat ve seçmeli dersler açısından bakıldığımızda Ayasofya'nın ibadete açılması, Çamlıca Camii'nin ve baktığımızda yani bu anlamda muhafazakar seçmenle alakalı da hak ve özgürlüklerin genişletilmesi noktasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan çok önemli adımlar attı. Siyasette siyaset şekillenmiyor, muhalefetin kendi içerisinde yaşadığı bir şekillenme var. Mesela Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı. Gelecek Partisi kendi kendisini feshetti. %1 bile oy alamadı yani baktığımızda.
2: Toparlarsanız yani süren bitiyor.
0: Evet, toparlıyorum.
2: Son yani
0: millet güvene bakıyor, ne söylediğinize bakıyor, istikrarlı hareket edip etmediğinize bakıyor, ufkunuza ve vizyonunuza bakıyor. Bu anlamda yani siyasi partiler açısından sözlerden çok yapılan icraatlar önemlidir. Ben hayırlı olsun diyorum.
2: Peki, teşekkürler. Ne dersiniz? Evet. 10 yıldır kırmızı bülten.
3: Tamam, kaç dakikamıza Kerem abi?
2: 2 dakika.
3: 2 dakika mı? Tamam. Şöyle söyleyeyim, sadece 15 Temmuz'a indirgenemez bu süreç.
2: Yani bu aslında mücadelenin bitmediğini gösteriyor. Elbette. Aynı zamanda da hala da toplumda şu endişe var. Hala varlar.
3: Evet, doğru, halen varlar. İki dakikamız olduğu için hızlı anlatacağım. Daha 2002 MİT krizine itibaren başlayan ve 15 Temmuz'a kadar böyle hani bir dalga şeklinde büyüyen en son 15 Temmuz'da son darbeyi vuran bir örgütten bahsediyoruz. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Son zamanlarda kontrollü darbe algısını çok konuşuyorlar. Özellikle bu yurt dışında yayın yapan terör mensupları. Kaçaklar. Bunlara devletin ve milletin çok dikkat etmesi gerekiyor. Her şey ortadayken, yüzlerce şehit vermişken halen bu algıyı yerleştirmeye çalışmaları enteresan, inanılmaz bir propagandaları var. Devletin bununla ilgili bir tedbir alması gerekiyor. Bir de dikkatimi çeken nokta şu Kerem abi. Yani bunları zaman zaman önümüze düşüyor. Mesela şunu demiyorlar. Ya biz işte zamanında manevi duygularımızdan dolayı muhafazakar halde büyüdüğümüz için ya da işte biz bu insanların İslam'a ve ümmete

0: hizmet ettiklerini düşündüğümüz için girdik ama bu yapının başındaki kişi bizi kandırdı, aldattı. Amerika'nın CIA'nın maşası yaptı ve bu ülkede darbe yapacak noktaya getirdi. Bizi terörist olacak noktaya getirdi. Lanet olsun. Biz bu noktadan sonra buradan ayrılacağız söylemi hiçbirine göremiyorsunuz.
1: Evet.
0: Hiçbir pişmanlık göremiyorsunuz. Enteresan olan budur. Bunun da sosyolojik olarak ayrıca incelenmesi ve araştırılması gerekiyor. Şu anda süreç bitmiş mi? Bence süreç bitmemiş. Çünkü yıllara yayılmış bir yapıdan bahsediyoruz. Eskiden başbakan, paralel başbakan, örnek bakan, paralel bakan, müsteşar, paralel müsteşar, belediye başkanı, paralel belediye başkanı, komutan, paralel komutan. Bunların hepsini bu süreç içerisinde gördük ve çok gizli bir yapı. Kendini inanılmaz gizlemiş ve hiyerarşik bir yapıya sahip bir kitleden bahsediyoruz. Şunu söyleyeceğim.
1: Son cümle rica edeyim.
0: Tabii ki şunu söyleyeceğim. Bakın bunlarla mücadele ederken zalim olmayacağız. Adalet ölçüsünü elden kaçırmayacağız. Ama sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bunun bitmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Onların propagandasına da, bakın propagandasında halkımızın kesinlikle itibar etmemesi gerekiyor. Bu bir terör örgütüdür. Darbe girişiminde bulunmuştur. Ondan sonra yüzlerce insan şehit olmuştur. Devletin başındaki Sayın Cumhurbaşkanımızı da şehit etmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bu, önce Allah sonra bu milletin sayesinde bu darbe lağvedildi. Propagandaya dikkat edin. Terör örgütü gerçeğini değiştirmiyor bu.
1: Çok teşekkür ederim Doğan Çağlar yayına katıldığınız için.
2: Çok özür dilerim Kerem abi. Biliyor musun? Bu operasyon özelinde bir şeyin altını çizmek lazım. Evde bir cümle olsun. Evde 98 ata altını, 4 tane yarım altın, 23 evet. tane çeyrek altın, 33.700 evet. dolar ve euro bulunuyor. TL karşılığı 5 milyondan fazla 10 yıldır firari olan bir kişinin evinde nakit çıkıyor. Örgütün hala ne kadar diri, hala ne kadar tehlikeli olduğunu gösteren çok önemli bir şey. Yani bunun
1: çok önemli bir detay bu. Bu bilgi bende de var.
2: Zamanı biraz sıkıştı onun için
1: biliyorum biliyorum. İçişleri Bakanlığı tam onu vermediği için, resmi vermediği için. Ben seni yalanlamak adına söylemiyorum.
2: Yok ben de Anadolu Ajansı ve TRT'de gördüm zaten ama bu, onu gördüğümde
1: hatırlattığı için çok teşekkür ederim.
2: Bir isyan notlarımda da görüntülerde var de var. İnanılmaz evet. hala 10 yıldır firari olan birisinin evinden bu paranın çıkması bir şeyi işaret ediyor. Hala bu mücadelenin diri kalması gerektiğini gösteriyor.
0: Bir iki cümle söyleyecek vaktimiz var mı?
1: Mümkün değil.
0: Tek cümle var mı?
1: Son cümle.
0: Tamam şimdi Sayın Vekil'in partisiyle ilgili yorum yapmak için bir cümle sadece. Elbette birleşme olabilir ama benim kafamı kurcalayan şu, yarın o bir gün lider kim olacak tartışması yaşanabilir mi? Yani Fatih Bey'im lider olacak, Mahmut Bey'im olacak, aslında bunu aşmamız lazım öyle değil mi?
1: İdoloji açtım ama tamam cevap vermedim.
0: Liderlik tartışması olabilecek.
3: Her ikisi de liderdir, liderlerin fazlalığından zarar gelmez.
0: İnşallah birisi feragat eder de o zaman yine tartışma çıkmasın.
1: Bülent Kaya çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ali Çar Delik çok teşekkür ederim. Doğan Çağlar çok teşekkür ederim. Aydoğan Akın çok teşekkür ederim. Kemal Özkıraz çok teşekkür ederim. Profesör Doktor Armağan Öztürk çok teşekkür ederim. Siz biraz uzakta kaldınız, söz hakkınızda biraz fazla yedim. Armağan Bey umarım çok kızmazsınız, alacağınız bende belki. Kısa bir yere gideceğiz, aradan sonra vedalaşacağız.

Habertürk gündemle yanınızda olmaya çalıştık. Sorularımızı sorduk. Birazdan Ahmet Arı'yla haber bülteni başlayacak. Önemli gelişmeler takip edebilirsiniz. Habertürk gündem yarın pazar akşam 8'de buluşmak üzere. Hoşçakalınız.

0: İyi geçeler. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltında olan 5 şüpheliden ikisi tutuklandı. İkisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tunceli'de 2020 yılında üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye götürüldü. Şüphelilerden 4'ü savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimlik 2 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Şüphelilerden birinin ise savcılıktaki işlemleri sürüyor. Böylelikle soruşturmada tutuklu sayısı 27'ye yükseldi. Mersin'de markete giren bir saldırgan içerideki çocuklardan birini öldüresiye dövdü. Saldırgan kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Yani insan olan bunu yapmaz.
2: Sonra adam geldi, beni yakaladı, gerisini hatırlamıyorum.
3: Marketin içinde yakaladı. Önce tekme tokat saldırdı, sonra havaya kaldırıp defalarca yere vurdu.
2: Fırsat bilip bizi orada tek başımıza yakaladığımız için darp etti.
3: Görüntüler Mersin'in Akdeniz ilçesine kaydedildi. Markete giren çocuklar çıkmak üzereyken içeri akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen saldırgan girdi.
2: Bir şeyler aldık. Çıkıyorduk arkadaşlarım, dedi deli adam geliyor diye. Oradaki ablalar dedi kaçın dedi. Onlar kaçtı, ben kaçamadım, köşede kaldım.
3: Kaçamayan çocuk saldırgan tarafından feci şekilde darp edildi. Tekme ve yumruklarla dövdü. Küçük çocuğu yerden yere vurdu. Çalışanlar polise haber verdi. Gözü dönen saldırgan gözaltına alındı.
1: 10'liğinde çatlak var. Beyinle deri arasında ödem oluşmuş. Bir dişi kırılmış.
3: Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
1: Kaçamadım ben zaten. Allah hiçbir babayı böyle bir durumla sınamasın. Kimsenin başına da vermesin. Gerekli cezayı fazlasıyla almasını istiyorum.
3: Olayla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada çocuğa ve ailesine gerekli psikososyal desteğin verileceğini söyledi. Ayrıca bakanlık olarak da açılacak davaya müdahil olunacağını duyurdu. Adliyeye sevk edilen saldırgan kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.
0: 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Marmaris'teki suikast girişimine katılan timin firari son üyesi yakalandı. Kırmızı bültenle aranan ve kaçma hazırlığında olan FETÖ mensubu İhraç Yüzbaşı Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da gözaltına alındı. Teröristin yakalanma görüntüleri de ortaya çıktı.
3: Sürekli kılık değiştirdi, sahte kimlikler kullandı. Yurt dışına kaçma hazırlığındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan timin firari üyesi Burkay Karatepe yakalandı. Operasyona dair detayları İçişleri Bakanlığı paylaştı. FETÖ'cü Burkay Karatepe, 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otele saldıran 37 kişilik suikast timinin son firari ismiydi. 16 Temmuz 2016 sabahı tanınmamak için güneş gözlüğü takıp, şort ve parmak arası terliklerle Marmaris'ten İzmir'e kaçan Burkay Karatepe, ardından Eskişehir ve Kütahya, Afyonkarahisar istikametine yönelmişti. Emniyet ve istihbarat ekipleri Karatepe'nin yakalanması için uzun süredir analiz ve takip çalışması yürüttü. Ekipler, Afyonkarahisar'da kağıt toplayıcısı görüntüsü veren kişi üzerinde yoğunlaştı. Karatepe'nin kaydı yüz tanıma sistemine düştü. Tespitin ardından ekipler teröristi takibe aldı. Daha sonra da Afyonkarahisar'da saklandığı adresi tespit edildi. Özel teçhizatlı istihbarat ve terörle mücadele ekipleri operasyon için harekete geçti. Polis hücre evine gece operasyon düzenledi. Karatepe'yi saklandığı odada yakalayarak kelepçeledi. FETÖ'cünün adresinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalle yüklü miktarda para ele geçirildi. Dizüstü bilgisayar, cep telefonu, not defterleri, pasaport ve kimlik belgelerinin yanı sıra desteler halinde döviz, Türk lirası ve çok sayıda madeni paraya el konuldu. Karatepe'nin yurt dışına kaçmaya çalıştığı ancak son anda engellendiği belirtildi.

0: FETÖ'cü Karatepe'nin saklandığı 3 katlı binadaki hücre evi de görüntülendi. Saklandığı odada kanepeyle 3 koltuk yer aldı. İki odası boş evde teröriste ait olduğu değerlendirilen kıyafetlerle market alışverişinden kalan erzak poşeti dikkat çekti. İhraç FETÖ'cünün Cumhurbaşkanı'na suikast, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme, askeri ceza kanununa muhalefetle silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta yağma suçlarından arandığı belirtildi. Gözaltındaki Karatepe hakkındaki adli işlemler sürüyor. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 37 kişilik FETÖ'cü suikastimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele gitmiş, Erdoğan'ın otelden ayrılmasının ardından çıkan çatışmada koruma polisi Mehmet Çetin'le polis memuru Nedip Cengiz Eker şehit olmuştu.
1: 15 Temmuz'da Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cünün yakalanmasına yönelik Ankara'dan peş peşe açıklamalar geldi. Paylaşımlarda FETÖ'yle mücadelede kararlılık vurgulandı.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi operasyonu başarıyla gerçekleştiren polisleri tebrik etti.
2: Devletimize, demokrasimize ve milli irademize kasteden hain FETÖ ve yapılanmalarıyla mücadelemizi ilk günkü azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Hainlerin Türkiye'de veya dünyanın herhangi bir yerinde saklanma çabaları sonucu değiştirmeyecek, üzerinden 10 yıl değil 100 yıl geçse de teröristleri tek tek yakalayarak adalete teslim edeceğiz.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, hiçbir hain adaletten kaçamayacak mesajı verdi.
3: Devletimiz, milletimizin iradesine, anayasal düzene ve seçilmiş Cumhurbaşkanımıza kasteden FETÖ'cü darbecilerin peşini hiçbir zaman bırakmamıştır. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, hiçbir hain adaletten kaçamayacak, işlediği suçların hesabını Türk yargısı önünde mutlaka verecektir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde FETÖ'ye ve darbeci zihniyete karşı mücadelemizi taviz vermeden sürdüreceğiz.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vatan haini terörist şebeke kimi odaklar tarafından bazı ülkelerde hala imha ediliyor. Ülkemizde ve dünyanın her yerinde bu şebekeyle mücadelenin kesintisiz sürmesi milli bir görevdir ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, teröristin yakalanmasının devletin kararlılığının bir göstergesi olduğunu vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti, milletine, vatanına kasteden hiçbir terör örgütüne ve hiçbir haine asla geçit vermeyecektir dedi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal düzenlemenin meclise gelmesiyle ivme kazanacağını söyledi. Programda 3 belediye başkanı da AK Parti'ye geçti.
4: Terörsüz Türkiye sürecimizi herhangi bir yol kazası olmadan bugüne kadar getirmeyi başardık. Toplumun farklı kesimlerinde oluşan güçlü mutabakatın heba edilmemesi gerektiği inancındayız.
0: Halk terörün çözülmesini istiyor dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin ivme kazanacağını söyledi.
4: Yasal düzenlemenin Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte sürecin ivme kazanmasını temenni ediyoruz. Yükümüz ağırdır ama cesaret ve kararlılıkla bu meselenin üzerine gidersek inanıyorum ki menzile varmamıza kimse mani olamaz.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. AK Parti İl Danışma Meclisi programında konuştu. Muhalefeti eleştiren Erdoğan, bizim gündemimizde onların gündemi arasında dağlar kadar fark var dedi.
4: Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Eskisi ve yenisiyle onların gündeminde ise kimin figüran, kimin proje, kimin hain olduğunu tespit etmek var.
0: Erdoğan, üye sayısı itibarıyla AK Parti'nin açık ara birinci parti olduğunu söyledi.
4: İlkelerimizi benimseyen herkes de partimizin çatısı altında bir olmak, beraber olmaktan

0: Birlikte omuz omuza yol yürümekten biz sadece şeref duyarız, bahtiyarlık duyarız. Kolumuza girene de hoş geldin der, bağrımıza basar, Allah izin verirse mezara kadar da onlarla yol arkadaşlığı yaparız.
1: Programda 3 belediye başkanı da AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Tuzla ve Çekmeköy belediye başkanlarıyla Şile belediye başkan vekiline rozetlerini taktı.
2: Gel sen de katıl, gel şimdi.

0: Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında belediye başkanı Sinem Dedetaş dahil 4 şüpheli tutuklandı. Peki savcılığın tutuklamaya sevk yazısında hangi detaylar yer aldı? Bakalım.
1: Danışmanlık hizmeti adı altında paravan sözleşmeleri imzalandı. Müteahhitlerden gayri resmi gelir elde edildi. Bu iddialarla Üsküdar Belediye Başkanı dahil 4 kişi tutuklandı. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü dahil 6 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılıkta ifade verdi. Dedetaş ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Belediyelerde ruhsat ve iskan işlemleri olan müteahhitlerden para alınması şeklinde bir talimatım olmamıştır dedi. Savcılık, Belediye Başkanı Dedetaş'ın yanı sıra özel kalem, mimar ve müteahhitin tutuklanmasını istedi. Sevk yazısında kent taşiyenin usulsüz yetkilendirmeyle müteahhit firmalarla sözleşme yaptığı, bu yolla mevzuatta öngörülmeyen afaki bedeller tahsil ettiği belirtildi. Danışmanlık hizmeti açıklamasıyla kent AŞ'ye 361.392.264 lira gönderildiği iddia edildi. Dedetaş'ın eylemlerinin irtikap suçunu oluşturduğu kaydedildi. Hakimlik, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, özel kalem, mimar ve müteahhidin tutuklanmasına karar verdi. Başkan yardımcısı dahil iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İçişleri Bakanlığı da Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan CHP'li belediye başkanları için Beylikdüzü'nde dayanışma yürüyüşü ve mitingi düzenledi. Özel, önce partimiz için mücadele ettim, tüm yollar tükenince yeni bir yol açmak için yola çıktık. Biz kurulduğu gün ana muhalefet olan ilk partiyiz dedi.
2: Bizim gücümüz milletten, milletin sevgisinden ve umudundan geliyor. Şu kadarını söyleyeyim. Biz kurulduğu gün ana muhalefet olan ilk partiyiz.
3: İl il gezdim, bana söyleneni yaptım dedi. Yeni partiyi nasıl kurduğunu anlattı.
2: Önce partim için, partimiz için mücadele ettim. Tüm yollar tükenince, bir yol bulamayınca yeni bir yol açmak için yola çıktım. Yola çıktık, yoldayız. Siyaset tarihinde kuruluşunu, ismini ve bütçesini milletin belirlediği bir başka parti yoktur. Butlancı anlayışı geride bıraktık. Kimse endişe etmesin ki, kimse eski nesil siyasetle muhatap olacak, onları dikkate alacak. Onlarla mücadele edecek değiliz. Milletimiz muhalefete alışmış, iktidar hedefini unutmuşları geride bıraktı. Millet yanımızdadır. Millet bizimledir.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan CHP'li belediye başkanları için Beylikdüzü'nde dayanışma yürüyüşü ve mitingi düzenledi.
2: Üsküdar'a, Sinem Dedetaş'a, İşinde, görevinde başarılı, ilçesinde destanlar yazan Sinem Dedetaş'a el uzattılar. Hapse girmeyi göze aldı ama Üsküdar'a ihaneti, Üsküdar halkının oylarına ihaneti göze almadı.
3: Özel, AK Parti'ye geçen Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'ye tepki gösterdi. Özel, tek derdi koltuk olanlar kaybedecek, tek derdi millet olanlar kazanacak dedi.
2: Bembeyaz bir sayfa da açacak.
0: Yeni haftada gündem çerçeve yasa, meclis kapanmadan gelmesi bekleniyor. Çerçeve yasanın kaç maddeden oluşacağı ve kapsamı ise merak konusu. Biraz önce izledik, Cumhurbaşkanı Erdoğan cesaret ve kararlılıkla bu meselenin üzerine gidersek inanıyorum ki menzile varmamıza kimse mani olamaz dedi. Bir kez daha süreci istismar etmek isteyenlerin olacağına da dikkat çekti. Bu konuyu konuşacağız. Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Hacet ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı bizlerle birlikte. Mehmet Bey, iyi geceler. Yayınımıza hoş geldiniz.
4: İyi geceler. Teşekkürler.
0: Ben de teşekkür ederim.

0: Ediyorum. Orhan Bey, iyi geceler. Yayınımıza hoş geldiniz.
1: İyi geceler diliyorum. Sağ olun. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Mehmet Bey, sizlerle başlamak isterim. Özellikle vatandaşlarımızın da merak ettiği çerçeve yasayla alakalı birçok başlık ve konu var. Özellikle çerçeve yasayı iyi anlayabilmek adına sormak istiyorum. Zira diğer konuları ve kapsamları da konuşacağız. Çerçeve yasa nedir ve çerçeve yasanın tabii süreç içerisinde yürütülecek birçok yönetmeliği de var. Bu yönetmelikleri de sormak istiyorum. Avantajları ve dezavantajları neler? Son olarak da çerçeve yasanın pazartesi günü meclise geleceği de konuşuluyor. Ne dersiniz, pazartesi günü meclise gelecek?
1: Gelebilir. Aslında geride kalan hafta içerisinde gelmesi bekleniyordu ama bir miktar gecikme oldu. Muhtemeldir önümüzdeki hafta başında ya da hafta içerisinde artık gelecektir gündeme. Şimdi burada tabii iki seneye yaklaşan bir süredir devam eden bir süreç var. PKK'ya silah bırakma ve kendisini feshetme çağrılarıyla başlayan bir süreç. Burada da örgüt güvence anlamında bir yasal düzenleme talep ediyordu öteden beri. Yine geçen sene 5 Ağustos'ta mecliste bir komisyon oluşturuldu biliyorsunuz. O komisyon aylarca toplantılar yaptı, raporlar hazırlandı ve bütün partilerin orada temsil edilen partilerin ortak bir kararıyla müstakil bir yasa çıkarılması konusunda bir uzlaşma durumu söz konusu oldu. Bu yasanın tabii bu çalışmanın ruhunda kendisini fesheden ve silah bırakacak olan örgütün geri dönüşünü temin etme arayışı var. Bundan sonraki süreçte yani bu yasal çerçeve içerisinde kasten adam öldürme gibi yani burada müebbet hapis cezası alanlar dışında bu örgüte mahsus yani PKK ile sınırlı diğer başka mahkumlarla alakalı bir boyutu olmayacak bunun tabii. Bir düzenleme yani gerek işte dağda Kandil'de ki PKK'lılar işte oradaki eğitim kampların mağaraların boşaltılması tabii söz konusu olacak. Gerek Avrupa'daki unsurlar ve bir de tabii cezaevinde bulunan mahkumlar bunlara dönük bir düzenleme, süreli bir düzenleme. İşte bir varılan mutabakat da şu şekilde esasen bir düzenleme yapılacak. Sonra burada Milli İstihbarat Teşkilatı bu teyit ve tespit raporu sunacak. Yani PKK'nın bu işte mağaralara, eğitim kamplarını vesaire boşalttığını teyit ve tespit ettikten sonra bunu Milli Güvenlik Kurulu'na sunacak. Eş zamanlı olarak bazı kurullar oluşturulacak. Bu geri dönüşü uygun olan kişileri belirleme, tespit etme anlamında bu şekilde ilerleyecek. 6 aylıkta bir maksimum süre burada söz konusu ve bu periyot içerisinde bu silah bırakma o bölgedeki işte eğitim kampları, mağaraların vesaire yerleştikleri yerlerin uzunca yıldır PKK'nın boşaltılması ve geri dönüşler söz konusu olacak. Burada önemli olan husus tabii şu, ilk defa esasen uygulamaya geçiliyor. Yani şimdiye kadar kararlar alındı, işte çağrılar yapıldı. Bu çağrılar üzerine Öcalan'ın işte 27 Şubat çağrısı vardı. 12 Mayıs 2025'te PKK'nın kongreyi toplayıp fesih ve silah bırakma kararı alması. Ve şu görüntülerde de izlediğimiz gibi geçen sene 11 Temmuz'da Süleymaniye'de sembolik bir silah yakma görüntüsünün verilmesi. Bunların ötesinde artık daha net bir şekilde uygulamaya dönük. Yani fiilen silahları terk edeceği ve fiilen silahlı mücadeleye son vereceği bir aşamaya geçilmiş olacak. Evet. Eğer her şey yolunda giderse. Dolayısıyla bu yönüyle de tarihsel niteliği olan bir sürecin eşiğindeyiz diyebilirim.
0: Evet, son olarak şunu sormak istiyorum. Silah bırakmanın tamamlandığını kim belirleyecek ya da kriterler nasıl olacak?
1: Şöyle yani bunu tabii Milli İstihbarat Teşkilatı izleyecek, takip edecek. Bunun tabii uygulamasına dönük bir anlaşma zemini de var. Yani bu spontane gelişecek bir şey değil. Belli bir mutabakat oluştu ve bu mutabakat doğrultusunda bu teyit ve tespit süreci işleyecek ve bu mekanizma gerçekten de bu yani teyit ve tespit edilebilmesi için PKK'nın yani bu eğitim kampları, mağaralar vesaire buraların hepsini boşaltmış olmasının teyidi ve tespiti burada söz konusu olan. Ondan sonra harekete geçilecek. Yani evet, yasal düzenleme yapıldıktan sonra arada bir böyle bir süreç olacak. Hı-hı. Onun devamında yasa işlemeye başlayacak ve burada müebbet hapis cezası olanlar, o da kasten adam öldürmeye dayalı terör eylemleri tabii burada söz konusu edilen. Bunun dışındakiler ve bir de tabii bu aşamada örgüt ileri gelenleri, örgütün yönetici kadroları, onlar yararlanamayacaklar. Ama süreç içerisinde yani hızlı bir şekilde orada silah bırakma ve terör konuşlanmasını yaptıkları o bölgeleri terk edip artık tamamen bu silahlı mücadeleye son vermeleri bekleniyor. Bu olmazsa tabii ki o zaman terörle mücadele konsepti içerisinde PKK ile mücadele süreci de devam eder, edecektir. Dolayısıyla bu tek taraflı bir taviz olarak da görülmemeli. Bu süreç sağlıklı bir şekilde giderse tabii tarihsel bir neticeye ulaşabilir Türkiye.
0: Evet. Orhan Bey, tabii süreç içerisinde genel af tartışmaları da oldukça yapıldı. Çerçeve yasanın kapsamı ne olacak? Bu çerçeve yasadan kimler yararlanabilecek?
2: Keşke bunları net olarak bilebilseydik. Sadece Mehmet Bey'in de söyledikleri aslında kulis haberlerine ve bakanların bazı sorular üzerine yaptıkları açıklamalara dayanıyor. Biz çerçeve yasayı bilmiyoruz. Keşke yasayı, bu çerçeve yasayı bilebilseydik ve üzerinde birlikte tartışabilseydik. Bu çok önemli bir konu. 40 yıldır, 50 yıldır bir PKK hikayesi ve gerçekten de şehitlerimiz var. PKK'lıların ailelerinin de gözyaşları var. Bizimkilerin gözyaşları var. Bunun sona ermesi mutlaka Türkiye'nin yararına olacak bir şey. Burada fakat bu çerçeve yasa tabii ki milletçe onaylanması gereken bir yasa olduğunu ben düşünüyorum. Yani şimdi bunu sağlıklı ve düzgün, iyi bir şekilde tartışıp insanları millete ikna etmek lazım. Şimdi Türkiye'nin bir de böyle bir yasa neticesinde karşılıklı büyük bir tartışma ve bölünme noktasına gelmemesi gerekir. Bu bakımdan bugüne kadar hiç hükümet önemli yasalardan hiçbir tanesini daha önce tartışmaya açmadı, millete sunmadı, fikirlerini almadı. Sadece temsilciler aracılığıyla bunları fikir toplama açısından baktı meseleye. İşte mecliste tabii ki bir komisyon kuruldu. Demokrasi işte kardeşlik komisyonu gibi bir isimle. Orada fikirler ve çeşitli temsilciler dinlendi. Orada halkın işte farklı kesimleri, gaziler dahil olmak üzere herkes orada fikrini söyledi. Orada Öcalan'ın açıklamaları da iletildi. Şimdi bütün bunlar iyi güzel. Fakat bunun sonucunda en sonunda bir yasa, bir çerçeve yasa gündeme geliyor. Bir çerçeve yasayı hazırlayan da AKP, bu yani iktidar. Dolayısıyla millet henüz daha bu çerçeve yasaya ne yapması gerektiği, nasıl bakması gerektiği konusunu bilmiyor buradan. Bunu aslında büyük bir cesaretle daha önce bir yasa çerçevesini iktidarın, hükümetin açıklaması çok iyi olurdu. Fikirler orada ileri sürülürdü. Ve bu AKP için de, iktidar için de gayet iyi olurdu. Yani kendi başına böyle bir Cumhur İttifakı olarak deniyor ama tabii ki AKP iktidarı olarak böyle bir yasanın bütün sorumluluğunu da üstlenmemiş olurdu. Bir paydaşlar arasında bir mutabakatın hazırlanması, karşı çıkan partilerin, muhalefetin ikna edilmesi, açık bir forumlarda, meydanlarda ve buna göre bir çerçeve yasanın kristalize edilmesi lazımdı. Ben öyle düşünüyorum. Bu yasaya bakışım da öyle. Bu sadece bu yasa değil, birçok yasa bu şekilde aslında millete sunulmalı, fikirleri alınmalı diye düşünen bir insanım.

0: Şimdi bu yapılmadı, bir meclise bir yasa sunulacak. Bu çerçevede bir sürü tabii ki artık polis haberi mi desem, dedikodu mu desem veyahut da bazı iddialar mı desem, ileri sürülen iddialar mı desem, bu iddiaların da haklılık payları var mı desem, hiç yok mu? Boşu boşuna böyle bir takım içeriği boş olan iddialar ileri sürülüyor mu desem, hiçbirimiz bunu bu konuda bir şey söyleyemiyoruz. Genel af çıktı, çıktı, çıkmadı, çıkıyor şeklinde bir sürü şey de var. Ama çerçeve yasası anladığım kadarıyla bir takım mahkumlar içeride belirli mahkumlar işte belli bir silah cinayet işlemiş vesaire falan onları serbest bırakabilecek bir tarafı da var. Bunun ötesinde bir PKK'lıların da Türkiye'ye dönebilecekleri bir çerçevesi de var. Evet. Bunun. Fakat şimdiden baktığınız zaman mesela muhalefet partilerinden hem Zafer Partisi hem de İYİ Parti bu konuda çok şiddetli bir kampanya sürdürüyorlar. Gaziler bir kısmı bu konuda tabii ki karşı. Çünkü ne olduğunu bilmediğimiz henüz daha millete sorulmamış bir şeye bir par prensip ilki olarak karşı çıkışın zeminini hazırlıyor. Böyle bir çerçeve yasa, bilinmeyen bir çerçeve yasa. Şimdi evet. Bunu mecliste sunulunca herhalde komisyona gelecek diye düşünüyorum. Önce orada bir tartışılacak, oradan meclise sunulacak. Biz böylece içinde ne olduğunu anlayıp gerçekten de üzerinde tartışma yapabilecek, fikir üretebilecek bir pozisyona sahip olabileceğiz.
1: Evet, Mehmet Bey, partilerin yaklaşımını da sormak istiyorum. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, partilerin ortak teklifinin sunulacağını söylemişti. Ortak mutabakatla mı çıkacak bu çerçeve yasa?
2: Ya bir tek İYİ Parti karşı çıkıyor. Onlar da bu karşı çıkışlarını açık, aleni bir şekilde ortaya koymuş durumdalar zaten. Bunun dışında tabii CHP'deyken Özgür Özel yönetimi de bu sürece destek vermişti. Yani komisyona üye vermişti Cumhuriyet Halk Partisi döneminde. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi yeni haliyle Kılıçdaroğlu döneminde yine pozitif bir tutumla yaklaşıyor bu sürece. Yeni parti yani Özgür Özel onlar ne yapacak, nasıl bir tutum sergileyecek bunu göreceğiz. Yani destek verdiler evet ama birkaç kere de destek mi köstek mi yani gerçek beklentilerin ne olduğu anlamında soru işaretleri üreten tutumları da olmuştu Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Biri mesela işte İmralı'ya meclisten giden heyet konusunda, diğeri de hazırlanan rapor yani bu komisyonun temel amacı silah bırakan örgütün geri dönüşünü temin edecek bir yasal düzenleme ve bununla alakalı teklifler hazırlamaktı. Ama CHP'nin o dönemde Özgür Özel döneminde hazırladığı raporda bu komisyonun bu amacına matuf buna odaklı herhangi bir öneri gelmemişti. Dolayısıyla hani şeklen mi biraz işte DEM Parti'yi kollamak adına, DEM Parti ile ilişkileri sıcak tutmak adına mı böyle biraz süreci destekler gibi yapıyorlar. Bu anlamda bazı soru işaretleri de ortaya çıkmıştı. Şu an itibariyle de tabii yeni partinin nasıl bir reaksiyon göstereceği, bu yasal düzenlemeler komisyona ve genel kurula geldiği zaman nasıl hareket edeceği tam belli değil. Bunu ifade edebilirim. Evet. Bir de tabii yani Orhan Bey'i dinlerken aklıma şu geldi. Çok da böyle şeylere gömülmemek lazım. Yani detaylara. Hatta bana kalırsa süreç içerisindeki bir takım tartışmalara da çok böyle saplanmamak lazım. Sonuç önemli burada. Yani evet. Burada gerçekten Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü koruyacak bir perspektif içerisinde bu terör meselesi kalıcı bir şekilde çözülürse bundan daha büyük kazanç olamaz. Şu anda hava ve saha şartları da buna gayet elverişli. Dış konjektür, bölgesel konjektür buna elverişli. PKK'yı Türkiye'ye karşı kullanabilecek olan aktörlerin eli şu anda zayıf durumda. İran gibi, İsrail gibi. Amerika Birleşik Devletleri 2013'te bozmuştu o çözüm sürecini. Şimdi daha destekleyici bir tutumla hareket ediyor Amerika Birleşik Devletleri. Onlar böyle bir pozisyonda olunca

0: olmayınca diğer aktörler işte Fransa, İngiltere gibi potansiyel olarak bu süreci zehirleme istidadı olan ülkeler devreye giremiyor. Onlar bir oyun planı kuramıyorlar. Dolayısıyla bir anlamda örgüte hamilik yapabilecek aktörler de şu anda bir güçlü bir pozisyonda değil. Bu da tabii saha hava şartları derken önemli bir avantaj sağlıyor. Bunu da dikkate alarak, bu ortamdan da yararlanarak bu işi nihayetlendirmek burada asıl olan ve odaklanılması gereken bence esas husus burası diye düşünüyorum.
1: Evet, şunu da sormak istiyorum. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit ve gazi aileleriyle buluşma programında söylediği bir cümle vardı. Sizleri üzecek hiçbir adım atılmayacak süreçte ifadelerini kullanmıştı. Mehmet Bey, şunu da sormak istiyorum. Bu süreçte şehit aileleri ve gaziler nasıl bilgilendirildi? Onlarla iletişim nasıl sağlandı?
0: Şimdi tabii belli iletişim kanalları var zaten. Onlar da bence kamuoyuna açık gelişen haber akışı üzerinden bu süreci zaten izliyorlar. Şimdi burada onları şehit yakınlarını, gazileri, gazi yakınlarını rahatsız edecek husus ne olabilir diye sorduğumuz zaman burada bu yürüyen sürecin nereye varacağı ile alakalı soru işaretleri ya da sorular. Şimdi orada Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne, toprak bütünlüğüne halel getirecek bir angajman eğer burada söz konusu olsaydı, doğal olarak sadece şehitleri, şehit yakınlarını, gazileri değil, çok geniş bir kesimi bu rahatsız ederdi böyle bir süreç. Ama ben şu ana kadar yeterince anlaşıldığını düşünüyorum bu sürecin ruhunu ve nereye varacağına dair. Bir korku, bir fobiden ziyade daha çok bir fırsat algısının şu anda genel anlamda yerleştiği kanaat içerisindeyim. Onlar da bence büyük bir bölümü, ekseri kısmı bu sürecin Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü koruyacak şekilde çözüme ulaşmasını ve bu terör meselesini kökten çözecek bir noktaya gelmesini bence şehit yakınları, gaziler, gazi yakınlarının büyük bölümü de destekler diye düşünüyorum. Onları dediğim gibi yani burada rencide edecek ya da onları huzursuz edecek bir Türkiye'nin işte bölünmesine, toprak bütünlüğüne zarar verecek bir burada bir risk, bir tehdit olsaydı eğer, o zaman tabii ki daha farklı olurdu. Ama benim gördüğüm kadarıyla zaten çok güçlü bir sürece dair bir rahatsızlık beyanı na da çok rastlıyor değilim. Evet, müstakil olarak ya da belli gruplar buna kendi eğilimlerine göre karşı çıkanlar da söz konusu olabiliyor. Ama dediğim gibi yani esasen süreç burada Türkiye'nin birliği bütünlüğünü temin eden bir perspektifle ilerlediği için çok güçlü bir rahatsızlık üreteceğini de o çevrelerde çok düşünmüyorum. Ben öyle bir gözlememe de sahip değilim.
1: Evet, Orhan Bey, sizlerle bitirelim. Yasa süreçte önemli bir aşama olarak görülüyor elbette. Çerçeve yasa sonrası hangi adımlar atılacak? Yani bu süreç sizce ne zaman tamamlanır ya da somut bir başarı süreci ne zaman sağlanır sizce?
2: Zaman alacak bir şey. Çerçeve yasa tamam. Çerçeve yasanın mecliste tabii tartışmalar olacak. Mecliste herkes fikrini söyleyecek, karşı çıkanlar olacak, eleştirenler olacak, daha ağır şeyler söylenecek vesaire. Bunların hepsini de zaten biliyoruz burada. Bu sürecin aslında başarıya ulaşması, gerçekten de PKK'nın silahları bırakıp tamamen kendini feshetmesi ile ilgili bir mesele olarak görmek lazım. Ben iktidarın bu konuda böyle tamam PKK kendini feshetti şeklinde bir acele bir görüşe sahip olabileceğini düşünmüyorum. Zaten PKK'nın da feshedildiği konusunda sadece bir söylem var ortada. O Mehmet Bey de burada bir iki feshedilen, kendini feshetti gibi sözler söyledi. Ben feshetmediği konusunda benim görüşüm farklı meselenin etmediği konusunda ben PKK'nın örgütsel bütünlüğünü koruduğunu varsayıyorum. Hiçbir örgüt, bu tür hiçbir örgüt kendine henüz daha yasal mevzuat, yasal süreçler bitirmeden, garantiler almadan kendini feshetmez. hissediyoruz şeklinde bir şeye girer, bir havaya girer. Fakat kendini korur. Bugün de ben PKK'nın kendini koruduğunu varsayıyorum. Bütün işareti bunu gösteriyor aslında. Şimdi burada tabii ki MIT'in getirici, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yani sağdan verici rapor önem taşıyor oradan. Bu kesin PKK'nın sadece mağaralar meselesi, Kandil'de üstleri var. Sadece Kandil'de üstleri değil, onların bir kısmının yönetici kadrosunun Suriye'nin PKK bölgelerinde de geçtiğini ve oralarda konuşlandıklarını biliyoruz. Onlar silahlı mı değil mi? O konuda bir şey söyleyemem tabii. Bunu en iyisi MIT bilir. Kandil ne olacak? Bu konuda bir bilgi yok elimizde. MIT raporu Kandil'in de artık tamamen herkese gidip göreceği turistik bir yere dönüştü şeklinde bir raporu olacak mı? Raporda böyle bir konu yer alacak mı? Bilmiyoruz. Mağaralar evet belli, Türkiye'ye yakın ve Türkiye sınırlarına yakın bir sürü mağarayı zaten epey ölçüde terk etmişlerdi. Daha da terk edebilirler oradan.
1: Evet.
2: Bunları teslim edebilirler. Fakat silah meselesi var. PKK'nın her türlü silahı var. Ağır silahlardan tutun da yani uşak savar silahlarına kadar bir sürü silahı var ve Amerika'nın bunu çok iyi biliyoruz ki bir sürü silah verdiklerini onlar da söylemişlerdi PKK'ya. Onlar ne olacak? Nasıl teslim alacak? Teslim edecekler mi? Belli depolarda saklanıyor mu? Geri verilecek mi? Ne olacak? Bütün bunlar aslında çok uzun bir sürece yayılacak bir konu olarak görüyorum. Yani bunlar kesinleşmeden ben ne MIT'in ne de iktidarın bu süreci sonlandıracağını düşünmüyorum. Yani önümüzde çerçeve yasası çıktı. Ya Mehmet Bey evet dedi, bir süre sonra duruma bakılacak, ona göre yürürlük tarihi konacak.
1: Evet.
2: Ama yani bir yasa çıkıyorsa onun yürürlük tarihi de konur orada. O yürürlük tarihi ne olacak? Bir ay sonra mı? Beş ay sonra mı? Bu konuda da hiçbir bilgimiz yok. Çünkü yasayı da, yasa tasarısını da görmüyoruz. Yani aslında uzun bir süreç var. Her şey oldu bitti şeklinde meseleye yaklaşmak doğru değil. Ben işte öyle bir durum görmüyorum. Ama böyle bir PKK'nın tamamen çözülüp dağılması birinci derecede önemlidir. Bu bir Türkiye'nin başarısı olarak bunu da görmek lazım. Ama o noktaya varıncaya kadar bence çok daha uzun bir mesafe var önümüzde. Şeye gelince, yani Özgür Özel'e gelince, Özgür Özel'in bu meclis komisyonuna katılması demokrasi ve kardeşlik, demokrasi ve kardeşlik sürecine katılması, Özgür Özel'in o zaman Cumhuriyet Halk Partisi başkanı iken biliyorsunuz ismine, komisyonun adına demokrasiyi de koymasıyla başladı. Onu koymasaydı katılır mıydı onu bilmiyoruz. Komisyon bunu koydu. Fakat demokratik adımlar konusunda sıfır adım atıldı. Ve demin bir takım belediye başkanları bile görevlerine iade edilmedi. Böyle bir durum orada söz konusu. Ona yönelik PKK İstanbul'daki İBB operasyonlarında PKK'larla işbirliği, kent uzlaşması adı altında işbirliği yapıldı diye suçlamalarla insanlar içeri atıldı. Yargılamalar yapıldı, yapılıyor. Evet. Şimdi böyle bir tarafı da var o olayın. Yani demokrasi konusunda sıfır adım atıldı. Ben doğrusu çerçeve yasayı görmeden de bu yeni partinin Özgür Özel'in ve arkadaşlarının bu konuda kesin bir tutum açıklayacaklarını düşünmüyorum. Görecekler. Herkes tutumuna göre belirleyecek zaten. Gerçekten de PKK kendini çözdü mü? Çok temel bir soruyla karşı karşıyayız. Gerçekten bunun sonuçlarında Türkiye'de bir demokrasi havası var mı yok mu? bizim tatladığımız

0: demokrasi havasını bir tarafa bırakalım. Demokratik hak ve özgürlüklerin giderek daha da fazla o süreç içinde daha da fazla kısıtlandığı yönündedir.
1: Evet. Peki, çerçeve yasayı ve meclise sunulacak olası maddeleri değerli yayın konuklarımızla birlikte bu saat diliminde değerlendirdik. Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı değerli katkılarını sundular. Mehmet Bey, Orhan Bey teşekkür ediyor, iyi geceler diliyorum.
0: Biz teşekkür ederiz, sağ olun.
1: Çok sağ olun.
0: İyi geceler.
1: Teşekkür ederiz. Diğer gelişmelerle yayınımıza devam edelim. ...15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişi pazartesi, salı ve çarşamba gecesi kapalı olacak. Asırlık Gece isimli belgesel dizi projesi kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak çekimler nedeniyle geçici olarak trafik düzenlemesine gidildi. Bu kapsamda 3, 4 ve 5 Ağustos'ta yani pazartesi, salı ve çarşamba gecesi saat 01 ile 5 arasında köprünün Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş istikameti trafiğe kapatılacak. Cezayir'de yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 27 kişi hayatını kaybetti. Kaza Bumerdas kentinde meydana geldi. Yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kazada 27 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazanın nedeni araştırılıyor. Nepalli dağcı Nirmal Purja, Pakistan'da meydana gelen çığda beraberindeki 9 dağcıyla birlikte hayatını kaybetti. Purja liderliğindeki 10 kişilik ekipten 30 Temmuz'da meydana gelen çığın ardından haber alınamadı. Ünlü dağcının kurucusu olduğu şirket, Purja ve 9 dağcının hayatını kaybettiğini açıkladı. Kariyerine birçok tırmanış, başarı ve ödül sığdıran Purja, 2019'da önemli bir rekora imza attı. Daha önce en kısa 7 yıl 10 ayda tırmanılan, yüksekliği 8000 metrenin üzerinde olan dünyadaki 14 zirveye 6 ay 6 günlük sürede tırmanmayı başardı. Yeşil ve gri pasaport başvurularında elektronik dönem başladı. Islak imza ve mühür yerine dijital talep formu uygulamasına geçildi. Yeni sistemle başvurular hızlandı. Eksik evrak ve sahtecilik riskinin de azaltılması hedefleniyor.
2: Pasaport başvurularında ıslak imza ve mühür zorunluluğu kaldırıldı. Elektronik talep formu uygulamasına geçildi, işlemler hızlandı. Normal prosedürlerde yeşil ve gri pasaport talep formu hak sahiplerinin bulunduğu kurumlar tarafından imzalı ve mühürlü şekilde düzenleniyordu. Bu uygulama İçişleri Bakanlığı tarafından dijital ortama taşındı. Yeşil pasaport alacağız. İçişleri Bakanlığı'nın hayata geçirdiği sistemle hususi ve hizmet pasaportu için kurumlar tarafından düzenlenen belgeler Merkezi Nüfus İdaresi sistemine aktarılıyor. Yeni uygulamayla belge doğrulama işlemleri anlık olarak yapılabiliyor. Böylece sahtecilik ve usulsüzlük riski azalırken eksik evrak nedeniyle yaşanan gecikmelerin de önüne geçiliyor. Şu ana kadar Adalet, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıklarının da aralarında bulunduğu 29 kamu kurum ve kuruluşu sisteme entegre edildi. Bugüne kadar 512 bin elektronik talep formu güvenli şekilde sisteme aktarıldı.
1: İstanbul'da YKS şampiyonları bir araya geldi. Programda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da gençlerle buluştu.
2: Aylarca emek verdiler. YKS'de Türkiye şampiyonu oldular. İstanbul'daki etkinlikte buluştular.
3: Ben ileride yönetim danışmanlığı yapmak istiyorum.
4: Şu an üniversiteleri geziyorum aslında, teklifleri değerlendiriyorum.
2: İstanbul Valiliği'nin düzenlediği etkinlikte yükseköğretim kurumları sınavında farklı puan türlerinde ilk bine giren 701 öğrenci bir araya geldi. Programda konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da öğrencileri tebrik edip tavsiyeler verdi.
5: Fevkalade başarılı öğrenciler çıkıyor ve Allah'ın izniyle Türkiye'nin geleceğini aydınlatıyor.
6: Hayatta rahat yok ama rahatsızlığınızı dönüştürebileceğiniz olgular var. Müstesna sonuçlara ulaşmak için istisna koşullarda çalışmak zorundasınız.
2: Kurtulmuş terörsüz Türkiye sürecine de değindi.
5: Önümüzdeki hafta bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi partilerimizin

0: Ümit ediyorum ki ortak bir teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek.
1: İstanbul Valisi Davut Gül'ün de şampiyon gençlere burs müjdesi vardı.
2: Bu sene içerisinde de inşallah 701 gencimiz var. İlk bine giren 701 gencimizin, yani sizlerin tamamına eğitim hayatınız boyunca bu burstan vermeye devam edeceğiz. Güncellenmiş rakamla 7500 liralık burs vereceğiz.
3: Türkiye geçen yıl 11 milyon gurbetçiden 12 milyar dolar turizm geliri elde etti. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken bu yıl içinde gurbetçilerden turizme 15 milyar dolar katkı beklediklerini açıkladı.
4: Geçtiğimiz yıl 11 milyon gurbetçi ağırladık. 65 milyar dolarlık turizm geliri. Yaklaşık 12 milyar dolar gurbetçilerden geldi.
1: Gurbetçilerin ekonomiye katkısına dikkat çekti. Bu yıl için beklentiyi paylaştı.
4: Bu yıl gurbetçilerden turizme 15 milyar katkı sunmasını da bekliyoruz.
1: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gurbetçileri ekonominin güler yüzü olarak tanımladı.
4: Giderken de birçok ürünü birlikte alıp götürüyorlar. Tabii bunlar düğün malzemeleri olabiliyor. Altın oluyor. Aynı şekilde buradaki yeme içme de oradaki ürünleri götürmek suretiyle orada da bunları tüketebiliyorlar. Dolayısıyla buraya geldikleri zaman birçok alışveriş noktalarına da esnafa da faydası oluyor.
3: FIFA futbol dünyasında isyana neden olan planından geri adım attı. Organizasyonların yatırımcılara satılmasından vazgeçildi. FIFA Başkanı Infantino projenin ayrışmalara yol açtığı anlaşılmıştır dedi.
5: Tepkiler sonuçsuz kalmadı. Gianni Infantino'nun FIFA organizasyonları için yatırım planı iptal edildi. FIFA Başkanı yaptığı açıklamada FIFA Forward Enterprise projesinin hayata geçmeyeceğini açıkladı. Infantino, FIFA resmi hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada bu projenin futbolda bölünmeler yarattığını söyledi.
6: Tüm görüşleri dikkatle dinledikten sonra projenin destek seviyesinden bağımsız olarak başlangıçta belirlenen amacın çıkarlarına artık uygun olmayan bölünmeler yarattığı açıkça ortaya çıktı. Amacımız her zaman birleşmek ve gelişmek oldu ve olmaya devam edecek. Sonuç olarak bu öneri hayata geçirilmeyecektir.
5: Infantino açıklamasında ayrıca futbolu büyütme hedefiyle ilerlemeye devam edeceklerini ve birlik ruhuyla hareket edeceklerini ifade etti. FIFA Forward Enterprise projesi birçok kıta federasyonu tarafından tepkiyle karşılanmıştı. UEFA'ya üye ülkeler proje hayata geçerse FIFA turnuvalarında yer almayacaklarını kesin bir dille duyurmuştu. Ayrıca Kuzey ve Orta Amerika Konfederasyonu ve Asya Futbol Konfederasyonu da bu projenin futbolun yararına olmadığına dair açıklamalarda bulunmuştu.
3: Haber bülteninde ilk saati haftanın kültür sanat ajandasıyla tamamlayalım. Aranın ardından gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
7: Harbiye'de yaz konserleri tüm hızıyla devam ediyor. Pop müziğin duygusal sesi Yaşar, Aldanırım, Bir Tanem ve Kumralım gibi unutulmaz şarkılarını 1 Ağustos'ta dinleyiciyle buluşturuyor.

Levent Yüksel güçlü vokali ve zamansız şarkılarıyla 2 Ağustos'ta sahne alıyor. Türk pop müziğinin süperstarı Ajda Pekkan, benzersiz sahne kostümleri ve güçlü performansıyla 7 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde hayranlarıyla buluşuyor.

Türk rap müziğinin sevilen ismi Sagopa Kajmer ve alternatif rock müziğinin öncü gruplarından Manga sahne alıyor. Festival kapsamında konser verecek sanatçılar 6 Ağustos'ta Yeni Kapı Etkinlik Alanı'nda hayranlarıyla buluşuyor. Anadolu Ateşi sahnede yanmaya devam ediyor. Mustafa Erdoğan imzası taşıyan dans projesi, 3000 yıllık Troya efsanesini halk dansları ve modern dansla sentezleyerek tüm dünyayı tanıtıyor. Gösteri 4 Ağustos'ta Aspendos Antik Tiyatro'da izleyiciyle buluşuyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali 8 ay boyunca 26 farklı şehirde sanatseverlerle buluşuyor. 1-9 Ağustos tarihleri arasında Nevşehir'de devam edecek olan festival, konserlerden sergilere, tiyatrolardan operaya, şehirlerin gastronomi değerlerini de ön plana çıkararak ziyaretçilerle buluşacak. Bergama Tiyatro Festivali 7. kez sanatseverlerle buluşuyor. 7 Ağustos'ta başlayacak olan festival, Pergamon Antik Kenti'ndeki Asklepion Antik Tiyatrosu'ndan Akropole, tarihi Bergama Arastası'ndan Kızıl Avlu'ya kadar kentin dört yanına yayılıyor. Festivalin açılış konserini ise Gökhan Türkmen yapacak. Mert Fırat ve Binnur Kaya'nın başrollerini paylaştığı iki kişilik oyun tiyatro sahnesine taşınıyor. Tek perdelik kara komedi, evlilik kurumunu, sadakati ve bireysel özgürlüğü mizahın keskin diliyle tiyatro severlerin karşısına çıkarıyor. Tiyatro 2 Ağustos'ta Selami Çeşme Özgürlük Parkı'nda sahnelenecek. Süt Kardeşler oyunu 7. sezonunda seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Bahriyeli iki askerin bilerek izin kağıtlarını değiştirmesi sonucu ortaya çıkan karışıklık, Süheyl Behzat Uygur kardeşler tarafından tiyatro sahnesine taşınıyor. Oyun 7 Ağustos'ta Bursa Boğop sahnede izleyiciyle buluşuyor.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 30, Edirne güneşli 34 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 35, Adana parçalı bulutlu 39 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 30, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 33, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 32, Kars yer yer yağmurlu 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır ve Şanlıurfa parçalı bulutlu 43 derece.

0: Yeniden merhaba, haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. ABD basınından çarpıcı bir iddia geldi. İddiaya göre ABD ve İsrail İran'a karşı geniş çaplı ortak saldırı planlarından biri üzerinde çalışıyor. Operasyonun hedefi ise İran'ın enerji altyapısı.
1: ABD ve İsrail'in bu hafta sonu İran'ın enerji altyapısına hedef alacağı öne sürüldü. Dikkat çeken iddia ABD medyasından geldi. CBS News'un ABD'li ve İsrail'li kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD ve İsrail bu hafta sonu İran'a karşı büyük bir saldırı hazırlığı içinde. Kaynaklar, enerji santralleri ve rafinerilerin bugüne kadarki en sert bombardımanlarından biriyle hedef alınacağını ileri sürdü. ABD'li yetkililer, operasyonun İsrail'le koordinasyon içinde planlandığını savundu. Ancak Başkan Donald Trump'ın henüz nihai saldırı emri vermediği belirtildi. İddialara göre konu Camp David'de düzenlenen kabine toplantısında da gündeme geldi. Bazı Beyaz Saray yetkililerinin olası saldırıya şiddetle karşı çıktığı da öne sürüldü. İsrail'li bir kaynak, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Trump'a İran'a karşı 3 farklı askeri seçenek sunduğunu iddia etti. Bu seçenekler arasında kara ikmal hatlarını hedef alan operasyonların da bulunduğu aktarıldı. Beyaz Saray sözcüsü Levitt ise, Başkan Trump döneminde İran nükleer silaha sahip olamayacak açıklamasını yaptı. Trump, Temmuz ayında yaptığı açıklamada, İran müzakere masasına oturmazsa elektrik santralleri ve köprülerin hedef alınacağı uyarısında bulunmuştu. İran Genelkurmayı da buna karşılık, ülkenin altyapısına yönelik herhangi bir saldırıda, İsrail'de dahil olmak üzere bölgedeki tüm altyapıların hedef olacağını duyurmuştu.
0: ABD Başkanı Trump da İran'ı yine vuracaklarını söyledi. ABD'nin Körfez'deki büyükelçilikleri bölgesel gerilimin daha da artabileceğine işaret ederek Amerikan vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulundu. İsrail ordusu alarma geçti. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arif ise en kötü senaryolara dahi hazırlandıklarını söyledi. Dünya bu geceye odaklanmış durumda. ABD İran'ı bu gece yeniden vuracak mı? Vurursa İran ne karşılık verecek? Bu sorulara yanıt arayacağız. Bölgedeki son durumu bu saat diliminde Orta Doğu uzmanı doçent doktor Gökhan Çınkara ve Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doktor Barış Adıbelli ile konuşacağız. Barış Hocam, Gökhan Hocam, iyi geceler. Yayınımıza hoş geldiniz.
2: İyi geceler, hoş bulduk.
3: İyi geceler, kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Gökhan hocam, sizlerle başlamak isterim. ABD Büyükelçiliklerinin uyarıları var malum. İsrail ordusunun İran'ın enerji tesisleri ve altyapısına yönelik olası ABD saldırıları öncesi yüksek alarm durumuna geçtiğinin belirtilmesi ne anlama geliyor? Ve tüm bunlar İsrail Başbakanı Netanyahu'nun salı günü Beyaz Saray'a giderek ABD Başkanı Trump'la görüşmesinden sonra gerçekleşti. Son 1,5 yılda Trump ve Netanyahu 7 kez görüştü. Bu son görüşme İran Savaşı'nın ardından yapılan ilk yüz yüze görüşmeydi. İran'a yönelik büyük bir saldırıyı bekliyor muyuz? Ne dersiniz?
3: Evet, yani bugünkü eğer işaretlere bakacak olursak sanki bu gece uzun olacakmış gibi geliyor Ahmet. Tabii herkesi paniğe sürüklemenin anlamı yok. Ama bu gece biraz diplomasi trafiği de arttı. Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Arakçı ile görüşmesi, ne Pakistan yetkililerinin İranlı mevkidaşlarıyla görüşmeleri de bölgede sanki son bir kez bu arabulucuların...
0: Suudi Arabistan'la da herhalde görüştüğü söyleniyor.
3: Evet, Suudi Arabistan'la da bir görüşme mevcuttur. Bunlar tabii bir acaba yeni bir denge bulunabilir mi şeyi var, gelişmeleri var. Ama Trump'ın artık herhalde netleştiğini de görüyoruz. Çünkü o da sosyal medyasından, yanlış hatırlamıyorsam, bir F-35 paylaşımı paylaşımı vardı. Bu da sanki bir saldırının ilk işaretlerini bize gösteriyor. Tabii sabah ilginç haberler de çıkmadı değil. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa bölgesi komutanının bir açıklaması oldu işte. Yani yeteri kadar askeri teçhizatımız yok veya İsrail'e yönelik bir saldırı durumunda bunu engelleyecek hava savunma sistemlerine yeterli teçhizatımız yok açıklaması da geldi. Bunun bazı aldatmaca olduğunu, bazıları ise fotoğrafın gerçekçi bir çekimi olduğunu da ifade edenler oldu. Tabii İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında çözüme kavuşan hiçbir şey yok Ahmet, baktığımız zaman. Amerika Birleşik Devletleri'nin talepleri bir yandan, bu taraftan İsrail'in sürekli ateşkes noktasında yeni bir gelişme yaratma durumu bir yandan. Tabi İsrail içerisindeki iç dengeler de Netanyahu'yu sürekli bir adım atmaya zorluyor. Bunu zaten burada da konuşmuştuk biliyorsun. 27 Ekim'deki seçimlerde Netanyahu bu Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yapılan ateşkes sonrasında epey bir aslında iç siyasette irtifa da kaybetti. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri o zaman İsrail'i dışlayan ve kendisi İran'la bir anlaşma yapmaya gitmesi sürecin sonunda aslında Netanyahu'nun da bu kadar savaşın içinde olmasına rağmen masanın bir yanında stratejik kazanım elde edememesi kendi İsrail iç siyasetinde de ciddi tartışmalar yükseltti. Çünkü sen bu savaşa girdin, ne aldın İsrail açısından soruları Netanyahu tarafına cevaplanamaz oldu. Tabii ki savaşın tekrar tamtamlarının çalması günün sonunda Netanyahu'ya bir nebze yarayacak bir gelişme de yaratabilir diye bir analiz yapabiliriz.
0: Evet.
3: Tabii İsrailler çok motive. Yani kendilerine yönelik herhangi bir saldırıda cevap vermeyi bekliyorlar. Tabii bu da onlar açısından, özellikle İsrail'deki sağ seçmen açısından bir konsolide edecek, etrafı toparlayacak bir gelişmeyi de beraberinde getiriyor. Tabii Amerika Birleşik Devletleri açısından da yine bir seçim iklimi var, ara seçimler var. Ama Trump açısından oradaki denklem tabii ki daha farklı seyrediyor. Çünkü savaşın büyümesi ve kontrolden çıkması demek Trump'ın merkez seçmeni kaybetmesi, kendi cumhuriyetçi seçmeninden savaşa yönelik şüpheler olan ve ekonomik dengeleri daha da önemseyen ve bu konularda hassas olan seçmeni açısından da kendisine uzaklaşmasını sağlayacak bir gelişme yaratabilir. Tabii
0: Evet.
3: aslında onları da, yani Trump da cumhuriyetçi seçmeni konsolide etmek açısından bu İspanya'daki özellikle Faslı göçmenlerin İspanya topraklarına doğru ilerlemelerini de kontrolsüz bir şekilde kullandığını da eklemek lazım. Tabii sağ siyasetçiler, sağ popülist siyasetçiler bu kitlesel göçü Elon Musk da dahil olmak üzere çok büyük bir böyle dramatize ederek kullanmaya çalıştı. İşte Trump iktidarda olmasaydı, onu başkan yapmasaydık Amerika Birleşik Devletleri'nin güney sınırları da Kevgir'e dönecekti diye bir açıklama yaptılar. Ama tabii günün sonuna geldiğimiz zaman İran dosyasına bakacak olursak İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yeniden bir çatışma ihtimali bence çok ama çok yüksek. Ya bugün engellenir mi? Yani Trump yeniden bir sosyal medya paylaşımı yapabilir. İşte iyi mesajları aldım İran'dan. Tekrar müzakere masasına dönüyoruz gibi. Ama şu anki hava bir çatışma ihtimalini bize ortaya çıkartıyor. Ben şunu demiştim Ahmet, hatırlayacak olsam, NATO zirvesi sonrasında Trump'ın yapmış olduğu açıklamadaki psikolojik durum, resim aslında bana yeni bir çatışma halini ortaya çıkaracağını düşünüyordu. Çünkü Trump orada çok sert ve psikolojik olarak da bir aldatılmışlık hissini yansıttı.

0: Artık İran'la müzakere yapmanın bir gerekçesi yok. Çok zaman harcıyorum. Çok uzun zaman harcıyoruz, enerji harcıyoruz. Artık bu işi bitirmeliyiz. Açıklamasını yaptı hatırlayacak olursan. Sanki bu çatışma tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırısı enerji altyapısını olacak ama İran'la da başa durmayacak. Onlar da Körfez'in enerji altyapısını saldıracaklar. Bu da tabii çok ama çok zor günlerin Ortadoğu açısından yeniden ortaya çıkacağını bize gösterecek diye düşünüyorum.
1: Evet, Barış Hocam, şimdi 28 Şubat'ta başlayan ABD-İran Savaşı'nın özellikle Trump'ın yanlış yönlendirmeleri sonucu başladığı çokça dillendirilmişti. Şimdi geldiğimiz bugün de ise bazı Beyaz Saray yetkililerinin olası saldırıya şiddetle karşı çıktığı da öne sürülüyor. Sizce bir fikir ayrılığı var mı? Eğer bir fikir ayrılığı varsa iddia edildiği gibi İran'a olası bir büyük saldırının başlamasını bu fikir ayrılığı durdurur mu?
2: Yani Trump'ın ben yanlış yönlendirildiği iddialarına pek kendi adıma inanmıyorum. Yani o kadar da değil. Amerika Birleşik Devletleri tamam, yani şu hava estiriliyor, işte her şeyi Trump yapıyor. Hayır, her şeyi Trump yapmıyor. Kuvvetli bir bürokratik oligarşi var Amerika'da. Yani o bürokrasiyi aşarak yapamazsınız. Trump da olsanız mecbur kurumlara danışarak, onaylanarak yapacaksınız. Burada ben hani bu işte İsrail her şeyin başında Trump'ı yanlış yönü, kendisi de zaten buna itiraz etti. Yani İsrail'den daha iyi istihbaratımız var. Sürekli bu önümüze getiriliyor, işte İsrail söylüyor, biz yapıyoruz. Buna Trump'ın mesela itiraz ettiğini, kızdığını da görüyoruz. Dolayısıyla ben bu noktada yanlış yönlendirildi değil, aksine başından beri ABD'nin Orta Doğu'yu dizayn etme adına attığı adımlar, ki bu sadece Trump'la ilgili değil, Biden döneminde de yaşanan Gazze ile ilgili meselede de, uluslararası hukukun çiğnenmesine göz yumulmasında da, İsrail'in Suriye hamleleri, Lübnan hamleleri, bütün bunları bir araya getirdiğimizde aslında Orta Doğu'yu yeniden dizayn etme arayışlarının bir parçası olarak görüyoruz. Çünkü bakın, Biden doktrini diye o zaman bir şey icat ettiler. Şimdi de işte Trump doktrini diyebileceğimiz İbrahim anlaşmalar. Yani mesele anlık sorunun çözülmesi değil. Bir de sorunun çözüldükten sonra arkadan İbrahim anlaşmalarını imzala, İsrail'i tanı. Bir bakıyorsunuz bambaşka bir şeye doğru götürüyor. Dolayısıyla bu bir boyutuyla masada, bu olduğu sürece ve buradan İran'a bakıyorsanız bunu çözemezsiniz. Bu bir. İki, burada bence en büyük eksikliklerden bir tanesi bana göre, ben hep şunu söyledim: bu savaşa 3 girildi, 2 çıkıldı. Yani İsrail, ABD İran'a saldırdı, İran'la ABD masaya oturdu. Yani bunu İran istiyor istemiyor, beğenir beğenmez, ama İsrail'in de bir şekilde bir yerde bir masaya oturtulup uluslararası bağlayıcılığı olan bir ateşkes veya barış metnine imza attırılması lazım. İsrail'i böyle dışarıda bırakarak bunun bir barışa yardımcı olacağı gibi bir tez sav bence geçersiz. Çünkü Netanyahu şunu dedi: efendim biz o masada değiliz ki, bizi ilgilendiren bir şey yok, o müzakerelerde biz bulunmadık. Şimdi dolayısıyla bunu bir fırsat olarak kullanmasını engellemek için yapacaksınız bir uluslararası konferans gibi bir şey ve İsrail'i de oraya oturtup oraya imzayı attıracaksınız. Şimdi İsrail'i attırmayıp, yani saldırgan taraflardan biri için savaş bitmiyor. İsrail tarafı diyor ki o ABD'nin savaşıydı, bitti. İran'la onları imzaladı. Bizim İran'la savaşımız bitmedi diyor. Ve bakın, geldi Netanyahu Washington'a. Yine ne yaptı ne etti? Trump'ı ikna etti. Netanyahu'nun ziyaretinden sonra birden Trump'ın yine gündem değişti. Topyekün olarak hatta ne diyor? 2 hafta aralıksız İran'ı vuracağız. İşte bu hafta sonu başlayacak de diyor. Burada tırnak içinde ben bugün vuracağını zannetmiyorum. Bir blöf var yine. Biraz önce de dendi işte diplomasiye şey verelim, şunu verelim, bunu verelim, şans verelim deyip bu iş kapatılacak. Çünkü niye Genelkurmay Başkanlığı karşı çıkıyor? Mühimmat eksikliği var. Bunu geçen hafta Amerikan gazeteleri yazdı. Ve füze özellikle stoğu düşük. Zaten savaştan 1 ay sonra Tomahawk'larda inanılmaz kritik seviyeye indi. Şimdi 1 ay içinde, 2 ay içinde Tomahawk'ların yeniden eski seviyesine ulaştırılamayacağına göre, ki teknik olarak mümkün değil. Dolayısıyla şimdi elinde kalan son kritik füzeleri de İran'a koyacaksınız. Şimdi İran deyip geçmeyin. 1600 kilometre karelik bir ülkeden bahsediyoruz. 1200'ün üzerinde şehir var. İrili ufaklı. 8 tane büyük metropolü var. Yani Tahran'dı, İsfahan, Meşhed, efendim Tebriz, Şiraz, bir gidiyor Kum. Şimdi siz bunlardan hangisini bombalayacaksınız? Efendim diyor İsrail'le yapacağız. CBS o haberi dün ortaya attı. İsrail'le birlikte bombalanacak. Şimdi enerji santrallerinden bahsediliyor. köprülerden bahsediliyor.

0: İşte su arıtma tesislerinden bahsediliyor. Şimdi burada soru şu: siz üzüm mü yemek istiyorsunuz, Bağcı'yı dövmek mi istiyorsunuz? Yani burada İran halkını kazanıp orta vadede rejimi bir şekilde etkisiz hale getirmek istiyorsanız şu ya, yani bu gece başlatılması düşünülen, iddia edilen operasyonlar buna hizmet etmez. Ama
1: Evet.
0: bir de şu var tabii, siz bunu hani tabiri caizse Ahmet Bey davul zurnayla duyura duyura Amerikan gazeteleri, medyası duyuruyor. Efendim işte elektrik

0: adına bu maliyete girmeli mi, girmemeli mi? Eğer bu maliyete girerse, bakın şunu söylüyorum, ben hala bunu söylüyorum. Sizin yayınızda da söyledim birçok defa. İran'la ABD arasında olası bir barış Trump'tan sonraki yeni başkana nasip olur. Trump ona yetişemez, göremez. Yani bu iş çünkü bu kadar uzar gider. Yani bugün böyle bir savaş yapıp altyapıyı da yok ederseniz o İran korkudan gelip masaya oturmaz. Tam aksine İran'dan açıklaması var. Vur kaç değil, sonuna kadar savaşırız diyor. Evet. Şimdi sonuna kadar savaşırız şu. Kara gücü kullanmadan sen bunu havadan bombalamayla yürütemezsin. 20 yıl bunu Taliban'a karşı Afganistan dağlarında denedin, olmadı. Vietnam'da denedin, olmadı. Orada kara gücünü de kullandı. Afganistan'da kara gücünü de kullandı. Bakın ama bir şey dedi Trump. Biz dedi 20 yıl kazanamamamıza rağmen Vietnam'da o savaşı sürdürdük. İşte en tehlikeli senaryo bu. Bu da ABD'nin uzatılmış bir savaşa eğer İran'ı çevirirse, 20 yıl ben inadına İran'la bu işi yaparım, savaşırım derse, bunun maliyeti bölgeye, İran'a, ABD'ye, hatta bize dahi çok büyük bir ağır maliyetle sonuçlanır. Onun için ben, hani ben kendi umudumu söylüyorum, bu gece bu iş olmaz inşallah diyelim. Bana göre biraz blöf geliyor. Evet. Çünkü şu anda ne ekonomisi ne askeri durumu ABD'nin böyle bir iki haftalık uzun bir çatışmayı götürecek durumda değil. İçeride zaten büyük bir fırtına var. ABD için. Yalnız şunu söylememe müsaade edin.
1: Buyurun.
0: İsrail'deki anketler, bakın halk, biraz önce de söylendi, hani sağ, aşırı sağ, sağ, hatta sol. İsrail'de halk %70 civarında İran savaşına destek veriyor. Yani destek kesilmedi. Şu anda İsrail, bu anket verilerinden bakarsanız İsrail'deki, Netanyahu'nun bunu Ekim'deki seçimde bunu oya çevirebilirse, ki Netanyahu biliyorsunuz bu noktada usta bir siyasetçi, yani koalisyon kurmada beceri sahibi bir adam. Dolayısıyla bunu 27 Ekim'de biz Netanyahu gidecek diye beklerken yeni bir Netanyahu koalisyon hükümetini de görebiliriz. Çünkü bakın diyor ki İsrail medyası, ilk defa Netanyahu'nun önderliğinde İsrail'de 4 yılını dolduran bir koalisyon hükümeti var. İsrail siyasi tarihinde de bir ilk. Yani yıkılmadan, çökmeden bir koalisyon devam etti. Niye? Motivasyon, savaş. Şimdi bunun bir faydası var. Likud erimiyor, Netanyahu'nun partisi. Aksine sandalyesini muhafaza ediyor. Netanyahu'nun kendisinde problem var. Bu problemi de bu İran savaşını iyi kullanabilirse, ki onu kullanmaya çalışıyor. Bakın barış beklerken Washington'a giden Netanyahu bir şekilde yine Trump'ı ikna etmeyi başardı. Şimdi onun için bu noktada ben İran-ABD uzlaşması müzakerelerinin yanında bir şekilde İsrail'in de bu sürece bağlanıp elinin kolunun bir şekilde uluslararası bir bağla, bir anlaşmayla bağlanması lazım. İsrail'e bir imza attırılması lazım. Yoksa İsrail'i başıboş saldığınız zaman işte İsrail'in yaptığı şey bu. Ya Lübnan'da ortaya çıkıyor, ya Suriye'de, ya da yeniden Washington'da ortaya çıkıp sönmüş olan bir savaşı yeniden alevlendiriyor.
1: Evet, yani oldukça hareketli bir gece yaşıyoruz. Telefon trafiğinin yanı sıra bölge ülkelerinde önemli toplantılar da gerçekleştirildi. O ülkelerden biri de Irak. Irak'ın askeri yetkilileri toplandı. CBS'in iddiasının ardından Irak Başbakanı Ali Falih Ez-Zeydi ise Irak topraklarının komşu ülkelere yönelik herhangi bir saldırının çıkış noktası veya geçiş güzergahı olarak kullanılmasına izin vermeyeceklerini ifade etti. Özellikle bir iddia da İsrail üzerinden kara birliklerinin İran'a doğru hareket ettirilmesiydi. Gökhan Hocam, süremiz bitti ancak sizinle bitirmek istiyorum. Bu iddialara ne dersiniz? Irak'ta da önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Tabii Arap basında yansıyan bir gelişme vardı. Yayından önce çok tartışılan Suriye Cumhurbaşkanı, yanlış anlamadıysam, bir açıklaması var. Irak'tan gelebilecek herhangi bir teste karşı bize bir yanıt vereceğiz diye. Tabii bölgesel gelişmeler açısından oldukça endişe verici gelişmeler var Ahmet, bir yandan bakınca. Yani ilk savaş ortaya çıktığı zaman, yani 27-28 Şubat ortaya çıktığı zaman İsrail ve İran arasında ve artı Amerika arasında sıkışmış bir görüntü vardı jeopolitik eksen olarak. Ama tabii İran'ın özellikle Körfez Arap ülkelerine saldırması, Körfez Arap ülkelerine ise hala diplomatik yatıştırma politikasını tercih etmeleri nedeniyle bu belli bir şekilde çevrelenmiş oldu. Ama bugün itibariyle ben bunun artık çok mümkün olacağını düşünmüyorum. Eğer savaş büyük bir çap

0: farklı yani Amerika Birleşik Devletleri İran'ın altyapısına saldırırsa bölgesel bir savaşla, bölgesel bir çatışmayla maalesef karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum. Çünkü Suudi Arabistan ve Yemen arasındaki gerginlik önemli. Suudi Arabistan'ın Irak'a Amerika Birleşik Devletleri ile saldırması bir ilk. Bu bence çok önemli. Ve aynı zamanda tabii ki Bahreyn'in ve Kuveyt'in de İran'a saldırmaları önemli. Bunların hepsine baktığımız zaman bir bölgesel savaş niteliğinin de gün geçtikçe ortaya çıktığını gözlemliyoruz. Tabii bu ülkelerin iç siyasetleri de çok fokur fokur kaynıyor baktığımız zaman yani İran'a karşı olarak. Ama tabii bu da bunların geri planı durmasını sağlayan en önemli şey faktör İsrail'in iş işinde olması. Yani İsrail iş işinde varken İsrail'in yanında İran'a karşı girmek çok ama çok onlar açısından tercih edilebilir bir seçenek değildi. Ama bu sefer ben işin niteliğinin ve gelişiminin değiştiğini gözlemliyorum. Çünkü İran'ın da kendi altyapısına olan saldırılara Körfez'e yönelik çok sert bir yanıt da cevap vereceğini tahmin ediyoruz. Herkes öyle tahmin ediyor. Bu da
1: Evet.
0: tabii ki bambaşka bir gelişme yaratacaktır, dinamik yaratacaktır bölge açısından diyebiliriz.
1: Evet, oldukça hareketli bir gece. Zira ABD basınından önemli bir iddia ortaya atıldı. ABD tarafından başlatılacak büyük bir saldırıyla İran'ın bu gece ya da yarın gece tamamen karanlığa gömüleceği iddiası ortaya atıldı. Bu konuyu değerli konuklarımızla birlikte bu saat diliminde değerlendirdik. Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış Adıbelli hocamız ve Orta Doğu uzmanı Doçent Doktor Gökhan Çinkara değerli katkılarını sundular. Barış hocam, Gökhan hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. İyi geceler
0: İyi
1: diliyorum.
0: geceler. İyi geceler.
2: İyi geceler. Kolay gelsin.
1: Çok teşekkür ederim. Diğer gelişmelerle yayınımıza devam edelim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi şekilleniyor. Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos Salı günü toplanacak. Toplantıda iki kuvvet komutanının görev süresinin uzatılması da bekleniyor.
3: Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos'ta toplanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfiye atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin dosyalar değerlendirilecek. Yaş üyeleri her yıl olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Askeri Şura toplanacak. Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra yaş üyesi bakanlar ve komutanlar katılacak. Adalet Bakanı Gürlek, İçişleri Bakanı Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Şura üyesi olarak toplantıda ilk kez yer alacak. Yüksek Askeri Şura toplantısında generallerin, amirallerin ve albayların terfi ve emekliye sevk işlemlerinin yanı sıra görev sürelerinin uzatılması işlemleri de ele alınacak. Yaş çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak. Geçen yıl göreve başlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokil'in görev süreleri devam ediyor. Görev süreleri dolan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun ise görev sürelerinin uzatılması bekleniyor. Emekliye sevk edilmeleri durumunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Hava Kuvvetleri Komutanlığı için Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın adı geçiyor. Halen Kor General rütbesinde bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kor General Zorlu Topaloğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kor Generaller İsmail Günaydın, Erdoğan Gür ve İsmail Üner'in bir üst rütbeye terfi konusu yaş toplantısında değerlendirilecek.
1: Türkiye ve Irak arasında bir yıllık yeni bir petrol anlaşmasına imza atıldı. Anlaşmayla günlük 750 bin varil petrol taşınacak. Anlaşmanın detaylarını duyuran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ikili ticaret hacminin artacağını söyledi.
4: Bu hafta bizler için tarihi bir hafta oldu. Türkiye petrollerinin Kerkük sahalarına ortak olması hakikaten tarihi önemde bir çalışmaydı. Ve bugün hafta sonunda da Irak-Türkiye petrol boru hattının anlaşmasını bir yıllık süreyle uzatma noktasına mutabık kaldık ve bugün imzalar atıldı ilgili şirketlerimiz tarafından.
3: Türkiye ile Irak arasında yeni petrol anlaşması imzalandı. Anlaşmayla günlük 750 bin varil petrol taşınacak. İkili ticaret hacmi artacak.
4: Kerkük'te Türkiye petrollerinin çalışmaya başlıyor olması, inşallah yeni başka sahalarda da çalışmalarımız olacak. Şimdi artık pazartesiden sonra yeni bir sayfa açıyoruz ve bu yeni sayfada da iki ülkenin enerji alanında başta olmak üzere petrol, doğalgaz...

0: eleksik alanı da olmak üzere ama diğer alanlarda da ticari ilişkilerini ve 17 milyar dolarlık ikili ticaret hacmini çok daha yukarı götürecek bir noktaya inşallah götüreceğiz.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyr ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirecek kritik bir adım atıldı. Irak-Türkiye ham petrol boru hattının etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşmaya varıldı.
0: Çok önemli bir boru hattı. Bugünlerde önemi biraz daha fazla. Zira Hürmüz krizini yaşayan dünyada 20 milyon varilin bir anlamda körfezde takılı kaldığı bir ortamda alternatif bir güzergah oluşturmak adına da fevkalade önem arz ediyor. Ve istiyoruz ki bu 1,5 milyon varil kapasitede, günlük kapasitesi olan bu hatlarımız bundan sonra tam kapasitede çalışsınlar ve Irak'tan gelecek petrolü, belki ilerleyen dönemde Kuveyt'ten, körfez ülkelerinden gelecek petrolü de bu güzergah üzerinden biz dünya piyasalarına, Ceyhan'a taşıyalım.
2: On binlerce düzensiz göçmenin Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçmesi Avrupa'da yeni bir krizi tetikledi. İtalya, İspanya ile serbest dolaşımı askıya alırken İspanya, Ceuta'ya geçenlerin büyük bölümünün Fas'a döndüğünü açıkladı. Sınırı geçerken ölen göçmenlerin sayısı ise 67'ye yükseldi.
1: Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya deniz ve karayoluyla ulaşmaya çalışan on binlerce düzensiz göçmen Avrupa'ya alarma geçirdi. Göçmenlerin bir bölümü kıyıya ulaştı. Geçiş sırasında onlarca kişi hayatını kaybetti. İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Álvarez, Ceuta şehrine geçenlerin neredeyse tamamının Fas'a geri döndüğünü duyurdu. Álvarez, Septe ve Melilla'dan polis kontrolünde kimlik tespiti yapılmadan İspanya ana karasına geçmek mümkün değil. Schengen bölgesinin bütünlüğü tamamen güvence altında dedi. Madrid yönetimi orduyu da bölgeye sevk etti. Avrupa Birliği Komisyonu'nun İçişleri ve Göç'ten sorumlu üyesi Magnus Brunner da tek bir kişinin bile Avrupa Birliği ana karasına geçemediğini belirtti. Göç krizi Avrupa Birliği içinde yeni bir siyasi tartışmanın da fitilini ateşledi. İtalyan Ansa Ajansı'nın haberine göre İtalya İçişleri Bakanlığı İspanya ile Schengen Anlaşması'nın askıya alınmasını kararlaştırdı. Buna göre İspanya'dan İtalya'ya giden yolcuların pasaport kontrolünden geçmesi gerekecek. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ise ülkesine yönelik eleştirilere Avrupa Birliği'nin düzensiz göç verileriyle yanıt verdi. Sánchez, son yıllarda Avrupa'ya giriş yapan düzensiz göçmenlerin büyük bölümünün İtalya üzerinden kıtaya ulaştığını savundu. Sánchez, AB Komisyonu Başkanı Leyen'e yazdığı 3 sayfalık mektupta da bazı üye ülkeleri ön yargılı ve bencil davranmakla suçladı. Acil İçişleri Bakanları zirvesi düzenlenmesi çağrısında bulundu. Sánchez, durumun yalnızca İspanya'nın değil, tüm Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili olduğunu vurguladı. AB Konseyi Başkanı Costa, İspanya'ya destek verirken Leyen, Ceuta'daki görüntüleri kabul edilemez olarak nitelendirdi. AB yetkilileri de Schengen bölgesinin İspanya'ya kapatılmasına yönelik herhangi bir sürecin başlatılamayacağını açıkladı. İspanya ile Fas ise sınır hattında güvenlik önlemlerini arttırdı.
2: Avrupa alev alev yanıyor. Aşırı sıcaklar ve şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınları binlerce kişinin evini küle çevirdi. Yüzlerce itfaiyeci alevleri kontrol altına alabilmek için zamana karşı mücadele veriyor.
1: Avrupa tarihinin en zor yangın dönemlerinden birini yaşıyor. Yunanistan, Fransa ve İspanya'da aşırı sıcaklar, şiddetli rüzgarın etkisiyle orman yangınlarının yeniden alevlenmesine neden oldu. Avrupa genelinde yayılan alevler nedeniyle bölgede yaşayan binlerce kişi tahliye edildi. Yüzlerce itfaiyeci gece gündüz mücadele veriyor. Yunanistan'da sadece son 24 saatte 51 yeni yangın başladı. Ülke genelindeki aktif yangın sayısı ise 73'e yükseldi. Yetkililer alevlerin başkent Atina ve Viotia bölgesinde yoğunlaştığını, Girit ve Paros adalarında binlerce hektar alanın kül olduğunu açıkladı. Hey! Fransa'nın güneydoğusundaki Var bölgesinde de yangınlar yeniden alevlendi. Bölgeye 1500 itfaiyeci, 10 yangın söndürme uçağı ve 6 helikopter sevk edildi. Kısa sürede 1000 hektardan fazla alana yayılan yangın nedeniyle 2500 kişi tahliye edildi. Fransa İçişleri Bakanlığı bu yıl ülke genelinde 14 bini aşkın yangın çıktığını ve 119 bin hektardan fazla alanın kül olduğunu açıkladı. Reuters'a göre Madrid

0: Yönetimi de İspanya'da birden fazla noktada yangınlarla mücadele ediyor. Avrupa'da ardı ardına gelen sıcak hava dalgaları ve yağış azlığı yangınların kontrol altına alınmasını zorlaştırırken yüz binlerce kişi evlerini ve tatil bölgelerini terk etmek zorunda kaldı.
1: Mersin'de markete giren bir saldırgan içerideki çocuklardan birini öldüresiye dövdü. Saldırgan kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Yani insan olan bunu yapmaz.
3: Sonra adam geldi, beni yakaladı, gerisini hatırlamıyorum.
0: Marketin içinde yakaladı. Önce tekme tokat saldırdı, sonra havaya kaldırıp defalarca yere vurdu.
3: Fırsat bilip bizi orada tek başımıza yakaladığımız için darp etti.
0: Görüntüler Mersin'in Akdeniz ilçesine kaydedildi. Markete giren çocuklar çıkmak üzereyken içeri akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen saldırgan girdi.
3: Bir şeyler aldık. Çıkıyorduk arkadaşlarım dedi, deli adam geliyor diye. Oradaki ablalar dedi kaçın dedi. Onlar kaçtı, ben kaçamadım, köşede kaldım.
0: Kaçamayan çocuk saldırgan tarafından feci şekilde darp edildi. Tekme ve yumruklarla dövdü. Küçük çocuğu yerden yere vurdu. Çalışanlar polise haber verdi. Gözü dönen saldırgan gözaltına alındı.
2: 10'liğinde çatlak var. Beyinle deri arasında ödem oluşmuş. Bir dişi kırılmış.
0: Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
2: Kaçamadım ben zaten. Allah hiçbir babayı böyle bir durumla sınamasın. Kimsenin başına da vermesin. Gerekli cezayı fazlasıyla almasını istiyorum.
0: Olayla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada çocuğa ve ailesine gerekli psikososyal desteğin verileceğini söyledi. Ayrıca bakanlık olarak da açılacak davaya müdahil olunacağını duyurdu. Adliyeye sevk edilen saldırgan kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.
1: Gülistan 9 soruşturmasında gözaltında olan 5 şüpheliden ikisi tutuklandı. İkisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tunceli'de 2020 yılında üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye götürüldü. Şüphelilerden 4'ü savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimlik 2 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Şüphelilerden birinin ise savcılıktaki işlemleri sürüyor. Böylelikle soruşturmada tutuklu sayısı 27'ye yükseldi. Adana'da bir kebapçıya silahlı saldırı düzenlendi. Kaçan şüphelileri durdurmaya çalışan bir kişi de kurşunların hedefi olduğu yaralanan genç kurtarılamadı.
0: Saldırganları görüp durdurmak istedi. Kurşunların hedefi olup ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı. Adana'nın Çukurova ilçesinde 30 Temmuz akşamıydı. Motosikletle bir kebapçının önüne giden iki şüpheli uzun namlulu silah ve tabancayla iş yerine kurşun yağdırdı. Saldırıda kurşunların hedefi olan 4 kişi yaralandı. Şüpheliler motosikletle kaçmaya çalıştı. O sırada kebapçının karşısındaki otelde çalışan 31 yaşındaki Samet Aksoy, kaçan saldırganlardan birini etkisiz hale getirmek istedi. Ancak saldırganın ateş açmasıyla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aksoy, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşam savaşını kaybetti. Olayla ilgili çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
1: Siirt'te 12 yaşındaki çocuğun cansız bedeni suda bulundu. Kayıp olduğu belirlenen baba için arama çalışması başlatıldı. Siirt-Eruh yolu Botan Köprüsü mevkiine balık tutmaya giden aile suda hareketsiz halde bir çocuk gördü. İhbar üzerine bölgeye afet, jandarma ve balık sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çocuğun cansız bedenini sudan çıkardı. Yapılan kontrolde hayatını kaybeden çocuğun Faruk Santur olduğu belirlendi. Yapılan

0: İncelemede çocuğun babası Ömer Santur'un da kayıp olduğu tespit edildi. Ekipler kayıp babayı bulmak için çalışma başlatırken 12 yaşındaki Faruk Santur'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Bursa'da bir evde çıkan yangın can aldı. 55 yaşındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı.
1: Evdeki yangın büyüdü. Alevler binayı sardı. O evden bir kişinin cansız bedeni çıktı. Bursa'nın Osman Gazi ilçesindeki tek katlı evde akşam saatlerinde alevler yükseldi. Dumanları fark edenler hemen itfaiye haber verdi. Harekete geçen ekipler içeride iki kişinin olduğunu öğrendi. Bir kişi alevlerin sardığı evden sağ salim kurtarıldı. Ancak 55 yaşındaki oğluna ulaşılamadı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın yarım saatte söndürüldü. Yapılan incelemede yürüme güçlüğü çeken Murat G'nin cansız bedeni bulundu. Yangından kurtarılarak oğlundan iyi bir haber bekleyen yaşlı adam ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
0: Ankara'da devre mülk sahiplerini yüksek kazanç vaadiyle dolandıran şebekeye operasyon düzenlendi. 24 şüpheli gözaltına alındı.
1: Yüksek kazanç vaadinde bulundular. Masraf adı altında para topladılar. Başkent'te devre mülk çetesi çökertildi. Gayrimenkul alım satım, danışmanlık ve reklam hizmetleri adı altında faaliyet yürüten dolandırıcılar devre mülk sahipleriyle iletişime geçti. Devre mülkleri yabancı yatırımcıya çok yüksek fiyata satma vaadinde bulundu. Vergi, harç, aidat ve tapu masrafı adı altında para aldı. Dolandırıcılar faaliyetlerine yasal görünüm kazandırmak amacıyla çeşitli sahte sözleşmeler de düzenledi. Devre mülk sahiplerinden para aldıktan bir süre sonra irtibatı keserek ortadan kayboldular. Dolandırıldığını fark eden mağdurlar şikayetçi oldu. Kahraman Kazan Cumhuriyet Başsavcılığı olaya dair soruşturma başlattı. 12 mağdurun toplam 3 milyon 725 bin lira dolandırıldığı tespit edildi. Ankara Asayi Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü. 14 ilde operasyon gerçekleştirdi. 24 şüpheli gözaltına alındı.
0: Türkiye Ziraat Odaları Birliği marketteki fiyat değişimlerine dair Temmuz raporunu açıkladı. Buna göre geçen ay markette 19 ürünün fiyatı artarken 20 üründe fiyat düştü. Temmuz'un zam şampiyonu ise %86,2 ile sivri biber oldu.
1: Temmuz ayında markette 19 ürünün fiyatı arttı, 20 üründe ise fiyat düşüşü yaşandı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin Temmuz ayı raporuna göre markette en fazla fiyat artışı %86,2 ile sivri biberde oldu. Sivri biberi, kuru soğan, mısır özü yağı ve kuru üzüm izledi. Temmuz ayında fiyatı en çok düşen ürün ise %49'da karpuz oldu. Yeşil fasulye, kiraz, havuç ve tavuk etinde fiyat düşüşü görüldü. Temmuz ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla %461,2 ile havuçta oldu. Havucu sırasıyla elma, yeşil mercimek, kabak ve maydanoz takip etti.
0: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişi pazartesi, salı ve çarşamba gecesi kapalı olacak. Asırlık Gece isimli belgesel dizi projesi kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak çekimler nedeniyle geçici olarak trafik düzenlemesine gidildi. Bu kapsamda 3, 4 ve 5 Ağustos'ta yani pazartesi, salı ve çarşamba gecesi saat 1 ile 5 arasında köprünün Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş istikameti trafiğe kapatılacak. ABD düzensiz göçün önünü kesmek için vize başvurularında daha sıkı kuralları devreye soktu. Aralarında 30 Afrika ülkesinin de bulunduğu 50 ülkenin vatandaşları için uygulanan vize teminatı sistemi kalıcı hale getirildi. Yeni düzenleme ile birlikte teminat tutarı 20 bin dolara kadar yükseltildi.
1: ABD, aralarında 30 Afrika ülkesinin de bulunduğu 50 ülkenin vatandaşına uygulanan vize teminatı uygulamasını kalıcı hale getirdi. Böylece aralarında Cezayir, Gürcistan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Tunus'un da yer aldığı 50 ülke vatandaşından 20 bin dolara kadar vize teminatı talep edilebilecek.

0: Düzenlemeye göre vize teminatı turistik ve ticari vize başvurularında istenecek. ABD Dışişleri Bakanlığı uygulamanın vize süresi dolmasına rağmen ülkede kalmaya devam edenlerin sayısını azaltmayı amaçladığını açıkladı. Daha önce yürütülen pilot program kapsamında 5.000, 10.000 ve 15.000 dolarlık teminatlar istenebiliyordu. Yeni kararla birlikte en düşük tutar olan 5.000 dolar tamamen kaldırılırken üst sınır 20.000 dolara yükseltildi. Kararın 3 Ağustos itibariyle yürürlüğe gireceği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump söz konusu adımların ulusal güvenliğin sağlanması açısından gerekli olduğunu dile getiriyor.
1: Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye uyarı geldi. Bakanlık sözcüsü yaptığı açıklamada Washington yönetiminin Küba'ya yönelik güç kullanma tehditlerini durdurma ve ekonomik yaptırımları kaldırma çağrısı yaptı. ABD basını ise Pentagon'un Küba'ya yönelik sessiz bir plan içinde olduğunu iddia etti.
0: Çin'den ABD'ye Küba uyarısı geldi. Pekin yönetimi Washington'a Küba'ya karşı güç kullanma tehditlerini durdurun, tek taraflı yaptırımları ve ekonomik ablukayı sona erdirin çağrısında bulundu. Açıklama ABD'nin Küba'ya yönelik askeri müdahale seçeneklerini değerlendirdiği yönündeki iddiaların ardından geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Küba'nın ulusal egemenliğini ve dış müdahaleye karşı mücadelesini desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi. Pekin yönetimi uluslararası topluma da çağrıda bulundu. Ada ülkesine yönelik baskıların son bulması ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gereğini vurguladı. ABD basını Pentagon'un Washington'la İran arasında gerilim sürerken Küba'ya yönelik olası askeri harekat planlarını sessizce gözden geçirdiği öne sürüldü. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Küba'da değişim zor olacak ancak daha iyi bir gelecek için bu yapılmalı açıklamasıyla Havana yönetimini hedef almıştı. Küba ise Washington'ın yeni yaptırımlarını kolektif cezalandırma olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD'nin ekonomik kuşatmasının Küba halkına karşı bir savaş aracı olduğunu savundu. Rodriguez, yaptırımlar nedeniyle gıda, ilaç, enerji ve su altyapısı için gerekli malzemeleri taşıyan 7.000'den fazla konteynerin uluslararası limanlarda bekletildiğini açıkladı. Kübalı yetkililer, ülkenin son yıllarda derinleşen ekonomik krizinde Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı ambargonun belirleyici rol oynadığını savunuyor.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Avrupa Birliği'ne olası müzakere masasında taraf olarak yeriniz yok dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Kıbrıs sorununa ilişkin yeni bir 5+1 toplantısı düzenleneceğini açıkladı.
2: I think you are quite aware of the strong will of the Turkish Cypriot people for a just and...
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının Avrupa Birliği kurumlarına tarafgir tutumlarından dolayı güveninin sarsıldığını söyledi. Olası müzakere masasında taraf olarak yer almanız mümkün değil dedi. Erhürman, Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Kıbrıs Özel Temsilcisi Rafael Lefitto ile bir araya geldi. Görüşme sonrası yazılı açıklama yaptı. Erhürman, Kıbrıs Türk halkının sadece Kıbrıs Rum liderliği ile değil, AB ile de güven yaratıcı önlemlere ihtiyacı olduğunu dile getirdiğini belirtti. KKTC Cumhurbaşkanı Fitto'ya, herkesin malumu olan nedenlerden dolayı Avrupa Birliği'nin olası bir müzakere masasında taraf olarak yer almasının mümkün olmadığını söylediğini belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Kıbrıs ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada adada çözüm arayışının her zamankinden daha acil hale geldiğini belirtti. Guterres, taraflar ve garantör ülkelerin katılımıyla yeni bir 5+1 toplantısı düzenlenmesine karar verildiğini duyurdu. Kıbrıs müzakereleri kapsamında planlanan 5+1 formatındaki gayri resmi genişletilmiş toplantıya Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıs Rum tarafı, 3 garantör ülke olan Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık'la formatın +1 unsurunu oluşturan BM katılıyor.
1: İşgal altındaki Batı Şeria'da yerleşimci şiddeti her geçen gün tırmanıyor. İsrail Batı Şeria'da Gazze'de olduğu gibi yıkıma yol açmayı mı hedefliyor? Avrupa Birliği şiddete karşı yaptırım kararında neden uzlaşamıyor? Habertürk Dış Haber muhabiri Abdullah Tekin, uluslararası hukuk uzmanları ve İsrail'i muhalif siyasetçilere sordu.

0: Bize doğru ateş açıldı. Bir kurşun torunuma isabet etti. Yüzünü geçip annesinin yanağına saplandı. Annesi şu anda hastanede. Sadece evimizde kalmak istediğimiz için zarar görüyoruz.
1: O sabah köylüler yerleşimcilerin saldırısıyla şaşkına döndü. Saldırganlar doğrudan evlerimize taş attı. Üzerimize kurşun yağmaya başladı. 4 gencimizi kaybettik. Evimizde bile güvende değiliz.
2: İsrail ordusunun yerleşimci saldırıları sırasındaki desteği veya eylemsizliği, İsrail devletine uluslararası hukuk kapsamında doğrudan sorumluluklar mı?
3: It will be a huge mistake.
4: İşgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimcilere, İsrail devletiyle bağlantılı olmayan bir şey gibi bakmak büyük bir hata olur. İsrail makamlarının temel amacı Filistin topraklarının ilhakını gerçekleştirmek. Bu durum Uluslararası Adalet Divanı tarafından da tespit edilmiştir. Filistinlilere karşı ciddi suçlar işleyip de mahkum edilen hiçbir yerleşimci yoktur.
3: Led by Netanyahu, of course, the decisive plan of Smotrich.
5: Netanyahu hükümeti, Smotrich'in 2017'de yayımladığı soykırımcı planını hayata geçirmekle ilgileniyor. İsrail'in Filistinlilere hiçbir hak canımadan işgal altındaki tüm Filistin topraklarını ilhak etmesi gerektiğini söylüyor.
2: Peki, yerleşimciler uluslararası hukuku yok sayarak Batı Şeria'daki yerleşimleri nasıl işgal ediyor?
3: They are armed by the state of Israel.
4: İsrail devleti tarafından silahlandırılıyorlar ve Filistinli sivillere karşı cinayet de dahil olmak üzere suç işlediklerine dair kanıtlar olsa bile İsrail devleti tarafından bir ceza almazlar.
3: And a continuous ethnic cleansing.
6: Yerleşimci terörizm ve işgal güçleri birlikte etnik temizlik yapıyor. Her şey hükümet tarafından finanse ediliyor, siyasi olarak destekleniyor ve teşvik ediliyorlar.
2: Bir tarafta İsrail yönetiminden gelen provokatif söylemler, diğer tarafta toprakları ellerinden alınan Filistinliler. İsrail yönetimi Batı Şeria'yı Gazze'ye mi dönüştürmek istiyor?
6: Batı Şeria'daki Filistinliler yaklaşık 60 yıldır acımasız ve ölümcül bir işgal altında yaşıyor. Evleri yıkılıyor, sürekli askeri baskıya maruz kalıyorlar.
2: Geçtiğimiz günlerde yerleşimci saldırıların hedefinde olan Tel Köyü'nde 4 Filistinli öldürülmüş, olay dünya gündeminde geniş yankı bulmuştu.
6: Tel Köyü'ndeki terör saldırısı İsrailli terörist yerleşimciler tarafından gerçekleştirildi. Bunu manipüle ediliyor ve olayı Filistinlilerin başlattığı söyleniyor. Tüm Batı Şeria patlamayı bekleyen bir yanardağ gibi. İnfilak etmesini istiyorlar.
2: Batı Şeria'daki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından etnik temizlik mi yoksa apartheid yani ayrımcılık olarak mı sınıflandırılmalı?
4: Asıl suç, insanlığa karşı bir suç teşkil eden apartheid suçudur. Toplumun zorla yerinden edilmesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğüne göre bir savaş suçu ve insanlığa karşı suçtur.
2: Uluslararası Adalet Divanı kararlarına rağmen, üçüncü taraf devletlerin İsrail'e yaptırım uygulama konusunda hukuki bir yükümlülüğü var mı?
3: Every state on earth has a legal.
4: Yeryüzündeki her devletin soykırım riskine son vermek için uluslararası hukukun sağladığı silah ambargosu da dahil tüm araçları uygulama konusunda net bir hukuki yükümlülüğü vardır.
2: Ancak o yükümlülük batılı liderler arasında görüş ayrılıklarına yol açıyor. Avrupa Birliği de yaptırımlar konusunda bölünme yaşıyor.
3: European Union has adopted 22 now.
4: Avrupa Birliği, Ukrayna'daki savaşla ilgili Rusya'ya karşı 22 yaptırım paketi kabul etti. Ancak şu ana kadar İsrail hükümetine karşı, hatta hükümetin tek bir bakanına karşı bile tek bir yaptırım kabul etmedi. Mahkeme Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığında, İtalya, Fransa, Hollanda ve Almanya dahil batılı devletler tutuklama emirlerini uygulamayacaklarını söylediler. Bu durum Uluslararası Adalet Divanı kararının açık bir ihlali olduğu gibi, Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsü altındaki yükümlülüklerinin de ihlalidir.
7: Sanal bahis hayatları karartmaya devam ediyor. Önceden masada oynanan kumar artık telefonların içinde. Sanal kumar

0: Mart sitelerine yönelik operasyonlar artarak sürerken bu bataklığa düşen mağdurlar maddi manevi kayıplarla boğuşuyor. Alihan Tok oyun gibi görünen bu bağımlılığa yenik düşenlerle konuştu.
1: Elimdeki tüm parayı aldı benden.
2: Eşimden habersiz eşimin bileziklerini sattım.
3: Tıpkı madde ve alkolde olduğu gibi benzer özellikleri paylaşan bir hastalık olduğunu biliyoruz.
4: 100 lirasında 1000 lira, 10 bin lira, 100 bin lira yaptı ama daha da doymuyor adam. Tekrardan arayışa giriyor. Uyuşturucu gibi yani.
5: Tıpkı uyuşturucu bağımlılığı gibi. Temelde o kontrolden çıkaran salgı kumar bağımlılığında da var. Adı hızlı dopamin.
3: Dopamini artırıyorsa zihnimiz şöyle bir kodlama yapar. Bu iyi bir şey. Bunu bir daha yap.
5: Antik Mısır'da zar oyunları, 1900'lü yıllarda at yarışları, şimdi sanal oyunlar. Kumar yöntemi geliştikçe daha geniş kitleleri içine çekti.
4: Telefon elinde çok basit ulaşımı. Takım bahsinden öte bu sefer rulete, pokere, elini alıp da kopamıyor ondan.
1: 2-3 senelik bir kumar geçmişim var. Çevremdeki arkadaşlarım çoğu zaten oynuyordu.
2: Hiçbir maddi sıkıntım yoktu, inanır mısınız?
5: Toplumsal huzuru bozan, büyük, acı hikayelere sebep olan bu bağımlılığın en belirgin özelliklerinden biri de başlangıçta kendisini masum bir oyunmuş gibi göstermesi. İşte bu tehlikeli oyuna düşmek üzere olanlar ise kendilerine sürekli şu yanıltıcı telkini veriyorlar. Kontrol bende.
3: Ödül sisteminin yapısını bozmaya baş.
1: Dedim ben de hani bir oynayayım, nasıl bir 500 lira attım. O 500 lira oldu 30.000 TL.
3: Tabii dopamin sisteminin işleyişinin bozulmasıyla birlikte günlük sıradan şeyler çok keyifsiz hale gelmeye başlıyor.
2: Kontrolün bende olduğunu düşünüyordum ama halbuki alakası bile yok.
3: Artık kontrol kendisinde değil.
1: Kaybettiğiniz zaman da size bonus veriyor ki tekrar oynayın.
4: 1000 lira, 2000 lira kazansa bile bu sefer doyumsuzluk başlıyor.
1: Site her zaman kazanır. Kumarın zaten mantığı oynatan kazanır.
5: Sanal bahis sitesini kurup yönetenler de kontrolün kaybolduğunun farkında. Önce kazandırıp sonra ne var ne yoksa alıyorlar.
2: Evimin mobilya parasını kumara verdiğimi biliyorum. Şu an eşimle boşanma aşamasındayım.
1: Sağda soldan borç alıyordum kumar oynayabilmek için. Babaannemin altınlarını çaldığım oldu. Annemin bileziklerini bozdurduğum oldu.
4: Çalışıp da kazandığım para yetmez oldu.
5: Anlatılanlar sanal kumarın hasar bıraktığı yaşamlardan sadece birkaçı. Bu sitelerde dolaşan para sadece Türkiye'de 100 milyar TL'den fazla. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu siteleri yöneten suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Son iki haftada düzenlenen operasyonlarda yüzlerce şüpheli yakalandı. Birçok banka hesabına el konuldu.
1: Devletimize Allah zeval vermesin, hani daha çok olması lazım.
5: Operasyonlar sürerken kullanıcıların da sanal bahisin bir tuzak olduğunu erken fark etmesi gerekiyor.
3: Paylaşmak, konuşmak, yardım istemek, sosyal destek talep etmek son derece önemli bir şey.
0: İstanbul Havalimanı'nda kapasiteyi artıracak yeni pistte sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 4. ana pistin yılın son çeyreğinde hizmete alınmasının hedeflendiğini açıkladı.
6: Taksi süresi azalacak, kapasite artacak. 4. ana pistte çalışmalar sona geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinde çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı. Ağustos ayında geçici kabul sürecinin tamamlanması, teknik testlerin ardından da pistin yılın son çeyreğinde hizmete girmesi hedefleniyor. Doğu-Batı ekseninde inşa edilen 2820 metre uzunluğundaki yeni pist, İstanbul Havalimanı'nın operasyonel kapasitesini artıracak. Yeni pistte uçakların taksi süreleri kısalacak. Hava trafiği daha verimli yönetilecek. 4. ana pistin hangar alanlarına yakın konumuyla genel havacılık operasyonlarının daha hızlı ve bağımsız yürütülmesi amaçlanıyor. Yeni pistin hizmete girmesiyle İstanbul Havalimanı'nın artan yolcu ve uçuş trafiğine daha güçlü yanıt vermesi bekleniyor.
0: Başkent Ankara'nın yeni stadyumunda çalışmalar sona yaklaşıyor. Türkiye'nin en modern spor tesislerinden biri olacak stadda koltuklar yerleştirilmeye başlandı.

0: 51 bin seyirci kapasitesi, modern mimarisi, yeni Ankara Stadyumu'nda çalışmalar da sona gelindi. Statta koltuklar yerleştirilmeye başlandı. Proje müdürü Cem Saraçlar, koltuk seçiminde kırmızı ve beyaz renklerin tercih edildiğini belirtti. Tribün bölümünde beyaz koltuklarla Türkiye yazısı oluşturuldu. ...2018 yılında 19 Mayıs Stadyumu'nun yıkılmasının ardından yeni stadyumun inşaatı TOKİ tarafından üstlenildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı birlikte çalışmaları yürüttü. ABD ve Çin'in ardından yeni Ankara Stadyumu 285 metre ile dünyanın en uzun çelik çatı açıklığına sahip 3. proje olacak.
1: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 12. durağı Nevşehir oldu. 9 gün sürecek festivalde konserlerden sergilere, tiyatrodan operaya kadar yüzlerce etkinlik yapılacak.
0: Konserler, opera ve sergiler 9 gün boyunca yüzlerce etkinlik düzenlenecek. Festival coşkusu bu kez Kapadokya'ya taşındı.
2: Dolu dolu bir etkinlik takvimiyle Nevşehir'deyiz.
0: Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nin açılışı Damat İbrahim Paşa Külliyesi'nde yapıldı. Kent 12 farklı noktada kültür, sanat ve eğlence dolu etkinliklere ev sahipliği yapacak.
3: 156 tane etkinlik planladık. 9 gece boyunca çok değerli sanatçılarımızın büyük konserleri olacak.
0: Konserler ve söyleşilerin de düzenleneceği festivalde gastronomi de ön planda.
2: 50'ye yakın Nevşehir'deki lezzet noktasında Nevşehir'in gastronomisi, yemekleri, özel tatları Nevşehirlilerle ve Nevşehir'e gelecek değerli ziyaretçilerle buluşma şansı yakalayacak.
3: Michelin yıldızlı şeflerimizle birlikte yerel şeflerimizi buluşturup çok özel sunumlarla, çok özel tatlar ziyaretçilerimizi bekliyor diyebilirim.
4: Kültür Yolu Festivali'nde Nevşehir'in coğrafi işaretli yöresel lezzetleri ve zengin mutfak kültürü ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim yaşatıyor.
5: Kapadokya'mızın dolma mantısını yapıyoruz. İnce bir hamuru vardır. Sarımsaklı yoğurtla ve özel sosuyla servis edilir.
4: Şef Duran Özdemir yanımda. Burada bize Kapadokya'nın envai çeşit lezzetini, bu topraklarda yetişen ürünleri anlatacak. Efendim, burada neler görüyoruz? Bize biraz bahsedebilir misiniz bu ürünlerden?
6: Burada kuru kaymak görüyoruz, bölgemize ait. Köftürümüz var. Burada emir üzüm pekmezimiz var.
7: Bulgur çorbamız var, kuru fasulyemiz var, çölmek kebabımız var, kuzu tandırımız var.
0: Festival 9 Ağustos tarihine kadar sürecek.
1: Şimdi kısa bir ara.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 30, Edirne güneşli 34 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla

Tuzla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 35, Adana parçalı bulutlu 39 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 30, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 33, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 32, Kars yer yer yağmurlu 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır ve Şanlıurfa parçalı bulutlu 43 derece.

0: Yeniden merhaba, haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. ABD'nin İran'ı vurma tehditlerinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüştü. Türkiye'nin barış için çaba göstermeye devam edeceğini vurguladı. Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile telefonda görüştü. İki bakan, ABD ile İran arasında yürütülen müzakere sürecindeki son durumu değerlendirdi. Fidan, Türkiye bölgemizdeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın tesisi için çaba göstermeye devam edecektir ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile de bölgedeki son durumu değerlendirdi. ABD'nin maceracılıktan doğacak sonuçlardan sorumlu olacağını belirten Arakçı, İran'a karşı her türlü saldırıya karşılık vereceklerini söyledi. ABD Başkanı Trump kabine toplantısında İran gündemini değerlendirdi. Müzakere sürecinde yanlış bilgi verdikleri için Tahran'a olan inancını kaybettiğini belirtti. İran'ı yine vuracaklarını söyledi.
1: İran görüşmelerine olan inancını kaybettiğini söyledi. Çok sert vurmakla tehdit etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Camp David'deki kabine toplantısında İran'la ilgili son durumu değerlendirdi. Trump, İran savaşının kendileri açısından çok iyi seyrettiğini savundu. Biz sadece kazanmak istiyoruz. Şu ana kadar iyi gidiyoruz dedi. İran'a çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz diyecekler ifadelerini kullandı. Amerikan Başkanı, Tahran'ın müzakere sürecinde kendilerine dürüst şekilde davranmadığını savundu. Müzakereler sırasında özel temsilcisi Steve Witkoff'tan telefon beklediğini kaydetti. Ancak Witkoff yerine Savunma Bakanı Pete Hegseth'tan telefon aldığını söyledi. Hegseth, Ürdün'deki üslerimizden birine 5 füze attıklarını söyledi dedi.
2: I'm losing faith in them because they do lie.
1: İran, Ürdün'deki Amerikan üssünü 5 füzeyle hedef almış, Ürdün füzelerinin düşürüldüğünü belirtmişti.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan CHP'li belediye başkanları için Beylikdüzü'nde dayanışma yürüyüşü ve miting düzenledi. Özel, önce partimiz için mücadele ettim, tüm yollar tükenince yeni bir yol açmak için yola çıktık. Biz kurulduğu gün ana muhalefet olan ilk partiyiz dedi.
3: Gücümüz milletten, milletin sevgisinden ve umudundan geliyor. Şu kadarını söyleyeyim. Biz kurulduğu gün ana muhalefet olan ilk partiyiz.
4: İl il gezdim, bana söyleneni yaptım dedi. Yeni partiyi nasıl kurduğunu anlattı.
3: Önce partim için, partimiz için mücadele ettim. Tüm yollar tükenince, bir yol bulamayınca yeni bir yol açmak için yola çıktım. Yola çıktım.

0: kuruluşunu, ismini ve bütçesini milletin belirlediği bir başka parti yoktur. Butlancı anlayışı geride bıraktık. Kimse endişe etmesin ki, kimse eski nesil siyasetle muhatap olacak, onları dikkate alacak, onlarla mücadele edecek değiliz. Milletimiz muhalefete alışmış, iktidar hedefini unutmuşları geride bıraktı. Millet yanımızdadır. Millet bizimledir.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan CHP'li belediye başkanları için Beylikdüzü'nde dayanışma yürüyüşü ve mitingi düzenledi.
0: Üsküdar'a, Sinem Dedetaş'a, işinde, görevinde başarılı, ilçesinde destanlar yazan Sinem Dedetaş'a el uzattılar. Hapse girmeyi göze aldı ama Üsküdar'a ihaneti, Üsküdar halkının oylarına ihaneti göze almadı.
1: Özel, AK Parti'ye geçen Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'ye tepki gösterdi. Özel, tek derdi koltuk olanlar kaybedecek, tek derdi millet olanlar kazanacak dedi.
0: Bembeyaz bir sayfa da açacak.
2: MHP lideri Bahçeli, savunmada kurumsallaşmanın önemine dikkat çekti. Kaan Bey, Kızıl Elma, sadece teknolojik bir kazanım değil, üreten olma gerçeğimizle doğrudan alakalıdır dedi. Egemen devlet olmanın şart olduğunu vurguladı.
3: Savunmada kurumsallaşma vurgusu yaptı. Kaan ve Kızıl Elma örneğini verdi.
4: Savunma sanayiinde tam kurumsallaşma demek, bütün politik ihtilaflardan ve tartışmalardan bağımsız bir durumda konumlanmak demektir. Yine hiçbir politik istikrarsızlıktan ve yürütmedeki değişikliklerden etkilenmeyecek bir kurumsal statüye ve güce kavuşmak anlamına gelmektedir. Kaan veya Kızıl Elma sadece teknolojik bir kazanım değildir. Kavramlar ve adlandırmalar, üreten olma potansiyelimiz ve gerçeğimizle doğrudan alakalıdır. Savunma ve silah sanayiinde attığımız her adım bizi kendi tecrübemize, geçmişimize ve dil dünyamıza daha fazla yaklaştırmaktadır.
3: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Egemen devlet olmak şart dedi.
4: Egemen devlet, dünya üzerinde kendi bölgesinin egemen iradesini elinde bulunduran, bu bölgede söz sahibi olan ve alternatif politikalar geliştirebilen devlet anlamına gelir. Bu bölgede ancak egemen bir devlet olunursa söz konusu risk ve tehditler bertaraf edilebilir. Siyasal ve sosyal gelişmelere göre hareket etme imkan ve kabiliyetine ulaşılabilir. Bunun için Türkiye, egemen devlet olarak bölgede öngörülebilirlik ve istikrar açısından kapsamlı bir yol haritası ile hareket ederken, geniş çaplı sistem analizi yapmalı, nasıl bir yol haritası takip edeceğini bilmelidir.
3: Bahçeli, üretim gücüne de işaret etti. Huzur, refah ve güvenliği tesis etmek, insan ilişkilerini düzenlemek, temel hak ve özgürlükleri korumak dışında devletin asli görevlerinden birisi de üretim faaliyetlerinin kurulmasını sağlamaktır ifadelerini kullandı.
2: 15 Temmuz'da Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cünün yakalanmasına yönelik Ankara'dan peş peşe açıklamalar geldi. Paylaşımlarda FETÖ'yle mücadelede kararlılık vurgulandı.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, operasyonu başarıyla gerçekleştiren polisleri tebrik etti.
4: Devletimize, demokrasimize ve milli irademize kasteden hain FETÖ ve yapılanmalarıyla mücadelemizi ilk günkü azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Hainlerin Türkiye'de veya dünyanın herhangi bir yerinde saklanma çabaları sonucu değiştirmeyecek, üzerinden 10 yıl değil 100 yıl geçse de teröristleri tek tek yakalayarak adalete teslim edeceğiz.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, hiçbir hain adaletten kaçamayacak mesajı verdi.
5: Devletimiz, milletimizin iradesine, anayasal düzene ve seçilmiş cumhurbaşkanımıza kasteden FETÖ'cü darbecilerin peşini hiçbir zaman bırakmamıştır. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, hiçbir hain adaletten kaçamayacak, işlediği suçların hesabını Türk yargısı önünde mutlaka verecektir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde FETÖ'ye ve darbeci zihniyete karşı mücadelemizi taviz vermeden sürdüreceğiz.
3: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.

0: birlikte sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vatan haini terörist şebeke kimi odaklar tarafından bazı ülkelerde hala imha ediliyor. Ülkemizde ve dünyanın her yerinde bu şebekeyle mücadelenin kesintisiz sürmesi milli bir görevdir ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, teröristin yakalanmasının devletin kararlılığının bir göstergesi olduğunu vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti, milletine, vatanına kasteden hiçbir terör örgütüne ve hiçbir haine asla geçit vermeyecektir dedi.
1: CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda rozet takma töreni düzenlendi. CHP üye katılım törenine figüran taşındı iddiasına tepki gösteren Gürsel Tekin, iftira haberden dolayı hepimizi zan altında bıraktınız dedi.
2: Takıyorum öbür arkadaşlarımızın rozetini, elbette üyeliklerini de yapacağız.
3: İftira haber yapıyorsunuz ve bu iftira haberden dolayı hepimizi zan altında bırakıyorsunuz.
0: CHP üye katılım törenine figüren taşındı iddiasına tepki gösterdi. Yargıya başvurmaktan başka çaremiz kalmadı dedi.
3: Para aldı, para verdi diye haber yapıyorsunuz. Günün sonunda kendimizi ifade etmemizin yolu sadece yargıya başvurmanın ötesinde bir şey kalmıyor.
0: CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda rozet takma töreni düzenlendi. Mahkeme tarafından il yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, burası Türkiye'nin arınma merkezi olacak dedi.
3: Arınma çerçevesine uygun bir komisyon oluşturduk. İftiracı ve itirafçı ilişkileri olan kimse, benim öz kardeşim de olsa partiyle ilişkisini keseceğiz.
0: Tekin, il başkanlığı görevinin devam ettiğini söyledi.
3: 10 Temmuz'daki mahkeme 16 Ekim'e ertelendi. 16 Ekim'e kadar biz görevimizin başındayız. Ondan sonraki süreçte tabii ki partimizin genel merkezi istediği iradeyi kullanabilir. Bizim partimizin genel merkeziyle, partimizin genel başkanıyla en ufak bir sorunumuz yok.
1: Gülistan Doku soruşturmasında gözaltında olan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İkisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tunceli'de 2020 yılında üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye götürüldü. Şüphelilerden 4'ü savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimlik 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Böylelikle Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarda tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Uzun yıllar öncesine ait iki faili meçhul cinayet dosyası daha aydınlatıldı. Balıkesir, Bandırma'da 1 kişi, Adana'da ise 5 kişi tutuklandı.
0: Biri 17, diğeri 4 yıllık iki dosya daha aydınlatıldı. Şüpheliler cezaevine gönderildi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı rafa kaldırılmış dosyaları incelemeye devam ediyor. 17 yıl önce Bandırma'da çöp konteynerinde bulunan bebek cesediyle ilgili dosyada yeniden ele alındı. Olayda bebeğin annesi tutuklanmıştı. Bebeğin içine konulduğu poşet üzerinde yapılan incelemelerde babaya ait olduğu düşünülen parmak izine de rastlandı. DNA incelemelerinde şüphelinin bebeğin babası olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Adana'da ise 4 yıl önce işlenen Eyüp Özbadem cinayeti incelendi. Olayın ardından bazı şüpheliler hakkında işlem yapılmış ancak kesin bir sonuca ulaşılamamıştı. HTS, bas kayıtları ve kamera görüntüleri yeniden incelendi. Raporlar ve ifadeler tekrar okundu. Çelişkiler ortaya çıkınca ekipler harekete geçti. Olayla ilgili toplam 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan yaptığı açıklamada üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir dosya kaderine terk edilmeyecek dedi.
1: Türk sineması ve tiyatrosunun usta oyuncularından Can Kolukısa 92 yaşında hayatını kaybetti. 1934 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Can Kolukısa Fransa'da oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye döndü. Oyunculuk kariyerine tiyatroyla başlayan Kolukısa çok sayıda oyunda rol aldı. Kapıcılar Kralı, Postacı, Züğürt A gibi filmlerde de oynayan usta isim yakın zamanda da birçok televizyon dizisinde yer aldı. Kolukısa 92 yaşında hayata veda etti. Çevre Şehir

0: Çevrecilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kahramanmaraş'taydı. Tamamlanan projelerin açılış töreninde konuşan Kurum, Kahramanmaraş'tan elimizi çekmiyoruz dedi.
1: 74 bin yuvayı teslim ettik diye işimiz bitti sanmayın. Kahramanmaraş'taki her bir kardeşimizin yüzü gülene kadar bizim için bu mücadele tamamlanmış sayılmaz.
2: Daha işimiz bitmedi dedi. Yeni sosyal konutların müjde

0: satıyoruz ve yaklaşık 4500 sosyal konutu Kahramanmaraş'a kazandırıyoruz.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kahramanmaraş'ta konuştu. Kent meydanı, kent çarşısı, toptancılar sitesi ve yapımı tamamlanan projelerin açılış törenine katılan kurum, yapamazlar dediler, yaptık dedi.
0: Bu şehri ayağa kaldıramazlar dediler. Devlet yoktu da depremden sonraki 15. günde deprem konutlarının temellerini kim attı? Devlet yoktu da 4000 köye kim ulaştı? Devlet yoktu da 11 ilimizi kim ayağa kaldırdı? 500 bin konutu kim yaptı?
1: Kurum hayata geçirilen geri dönüşüm projesine de değindi.
0: Günde 2 milyona yakın ambalaj çöp kutusuna değil ekonomiye gidiyor. Bu projemiz aslında doğaya bırakılmayan burada milyonlarca atık, korunan kaynaklarımız, temizlenen şehirlerimiz ve geleceğimize bırakılan daha yaşanabilir bir Türkiye demektir.
2: Türkiye geçen yıl 11 milyon gurbetçiden 12 milyar dolar turizm geliri elde etti. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken bu yıl içinde gurbetçilerden turizmde 15 milyar dolar katkı beklediklerini açıkladı.
3: Geçtiğimiz yıl 11 milyon gurbetçi ağırladık. 65 milyar dolarlık turizm geliri. Yaklaşık 12 milyar dolar gurbetçilerden geldi.
1: Gurbetçilerin ekonomiye katkısına dikkat çekti. Bu yıl için beklentiyi paylaştı.
3: Bu yıl gurbetçilerden turizme 15 milyar katkı sunmasını da bekliyoruz.
1: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gurbetçileri ekonominin güler yüzü olarak tanımladı.
3: Giderken de birçok ürünü birlikte alıp götürüyorlar. Tabii bunlar düğün malzemeleri olabiliyor. Altın oluyor. Aynı şekilde buradaki yeme içme de oradaki ürünleri götürmek suretiyle orada da bunları tüketebiliyorlar. Dolayısıyla buraya geldikleri zaman birçok alışveriş noktalarına da esnafa da faydası oluyor.
2: Yeşil ve gri pasaport başvurularında elektronik dönem başladı. Sak imza ve mühür yerine dijital talep formu uygulamasına geçildi. Yeni sistemde başvurular hızlandı. Eksik evrak ve sahtecilik riskinin de azaltılması hedefleniyor.
1: Pasaport başvurularında ıslak imza ve mühür zorunluluğu kaldırıldı. Elektronik talep formu uygulamasına geçildi. İşlemler hızlandı. Normal prosedürlerde yeşil ve gri pasaport talep formu hak sahiplerinin bulunduğu kurumlar tarafından imzalı ve mühürlü şekilde düzenleniyordu. Bu uygulama İçişleri Bakanlığı tarafından dijital ortama taşındı.
4: Yeşil pasaport alacağız, değil mi?
1: İçişleri Bakanlığı'nın hayata geçirdiği sistemle hususi ve hizmet pasaportu için kurumlar tarafından düzenlenen belgeler Merkezi Nüfus İdaresi sistemine aktarılıyor. Yeni uygulamayla belge doğrulama işlemleri anlık olarak yapılabiliyor. Böylece sahtecilik ve usulsüzlük riski azalırken eksik evrak nedeniyle yaşanan gecikmelerin de önüne geçiliyor. Şu ana kadar Adalet, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıklarının da aralarında bulunduğu 29 kamu kurum ve kuruluşu sisteme entegre edildi. Bugüne kadar 512 bin elektronik talep formu güvenli şekilde sisteme aktarıldı.
2: Antalya'da bir kuaförde gölgelik için kaynak yapılırken yangın çıktı. 4 katlı bina tahliye edildi. 2 dükkanda hasar oluştu.
1: Kaynak yaparken kıvılcım sıçradı. Dükkanlar bir anda dumanla kaplandı. Yangın 4 katlı binayı tahliye ettirdi.
5: Ufak bir kıvılcım bir anda tutuştu.
1: Yangın Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir kuaför dükkanında başladı. Dükkan balkonuna tente yapılıyordu. Bu sırada kaynak makinesinden çıkan kıvılcım bir anda ortalığı karıştırdı.
5: Müşterimle ilgileniyordum. Bir bağır çağırış oldu. Baktım babam kaynak yaparken bizim dükkan zaten tutuşmaya başladı. Ortak toz duman oldu.
1: Yangın bitişikteki yorgan dükkanına da sıçradı. Hemen itfaiyeye haber verildi. Bu sırada 4 katlı binada oturanlar da tahliye edildi. Ekipler yangını çok büyümeden söndürdü.
6: Yapacak bir yok, buna şükür yani.
1: Yangında her iki dükkanda da hasar oluştu.
2: Hatay'da iki motosikletin karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü. Kazada 72 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
1: Yaya yolunu kullanıp motosikletiyle karşıya geçmek istedi.

0: Hızla ilerleyen diğer motosiklet yaşlı adama böyle çarptı.
1: Adamlara bak, Allah Allah Allah Allah, şimdi oldu, ikisi de yerde yatıyor.
0: Hatay'ın Antakya ilçesinde 72 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek istedi. Ama o sırada bir motosiklet geçide yaklaşıyordu. Hızla yaşlı adama çarptı.
2: Tam geliyor, ambulans geliyor.
0: Kazanın etkisiyle iki sürücü de savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 72 ve 22 yaşındaki iki sürücü hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan yaşlı adam tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
3: Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında taşlı sopalı kavga çıktı. 8 kişinin yaralandığı kavgada jandarma tarafların arasında kaldı.
0: Arazi yüzünden aralarında anlaşmazlık çıktı. Kadın erkek demeden ellerine ne geçtiyse birbirlerine saldırdılar.
4: Bakın, arabalar kırdılar. Bakın, herkesi görüyorsunuz.
0: Görüntüler Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden. Köçer ve Kiraz aileleri arasında arazi anlaşmazlığı vardı. Ekim için sabah erken saatlerde tarlaya gittiler. Bu sırada karşı karşıya gelen taraflar taş ve sopalarla birbirine saldırdı. Kadınlar ve çocuklar da kavgaya dahil oldu. İhbarla bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi geldi. Arada kalan jandarma ekipleri tarafları sakinleştirmeye çalışsa da kavga dakikalarca sürdü.
4: Görüyorsunuz, bak. Görüyorsunuz mu?
0: Zaman zaman silah sesinin duyulduğu kavga jandarmanın müdahalesiyle sonlandı. Yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Jandarma mahallede güvenlik önlemleri aldı. 6 şüpheli gözaltında. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
3: Rusya Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'u terörist listesine aldı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Durov, Rusya'nın sansür taleplerini reddettiği gerekçesiyle terörist ilan edildiğini öne sürüyor.
0: Rusya Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'u terörist listesine aldı. Karara tepki gösteren Durov, Rusya'nın sansür taleplerini reddettiği için kendisini terörist ilan ettiğini iddia etti. Rusya Federal Güvenlik Servisi bu hafta yaptığı açıklamada 41 yaşındaki Durov hakkında uluslararası arama kararı çıkarıldığını duyurmuştu. Rusya Federasyonu Mali İzleme Servisi de Durov'u terörist ve aşırılıkçılar listesine ekledi. Durov hakkındaki suçlamalar, Telegram'ın Ukrayna istihbaratı tarafından sabotaj ve saldırı organizasyonlarında kullanıldığı iddialarına dayandırılıyor. Telegram'ın kurucusu ise hakkındaki suçlamaları reddediyor. Durov, Rus yetkililerin Telegram üzerinde kitlesel gözetim ve sansür talep ettiğini, bunları kabul etmediği için hedef haline geldiğini savunuyor. Rusya daha önce de Telegram'a erişim engeli getirmiş, şirkete toplamı 100 milyon rubleyi aşan para cezaları verilmişti. Dubai ve Fransa'da yaşayan Durov, 2024'te yasa dışı içeriklerin yayılmasıyla ilgili suçlamalar nedeniyle Fransız polisi tarafından gözaltına alınmış, daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.
3: ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ın aldığı not kameralara yansıdı. Bu da Washington yönetiminin Japon yenini desteklemek için piyasaya müdahaleye hazırlandığı iddialarını güçlendirdi.
0: 2025, the largest bank in Iran collapsed. ABD Başkanı Donald Trump'ın Camp David'de düzenlediği kabine toplantısında kameralara ilginç bir ayrıntı yansıdı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ın not defterinde yapılacaklar başlığının altında 5 ila 10 milyar dolarlık Japon yeni satın al ifadesinin yer aldığı görüldü. Not, Washington yönetiminin Japon para birimini desteklemek amacıyla döviz piyasalarına müdahale edeceği yönündeki iddiaları yeniden gündeme taşıdı. Reuters'ın haberine göre ABD Hazine Bakanlığı fotoğrafın çekilmesinden yaklaşık 2 saat önce bazı büyük bankaları olası bir müdahale konusunda bilgilendirdi. Japon finans otoriteleri de aynı gün Tokyo piyasalarında yeni desteklemek için harekete geçmiş, ardından Japon yeni dolar karşısında hızla değer kazanmıştı. Uzmanlar ABD'nin yaklaşık 15 yıl sonra ilk kez Japon yeni lehine doğrudan piyasaya müdahale etmeye hazırlandığını belirtiyor. ABD Hazine Bakanlığı Japon yeni için son müdahalesini 2011'deki deprem ve tsunami felaketinin ardından gerçekleştirmişti.
3: Yaz ayıyla birlikte bağırsak enfeksiyonları ve gıda zehirlenmelerinde de artış yaşanıyor. Uzmanlar özellikle açıkta bekleyen ve uygun koşullarda saklanmayan gıdaların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekiyor.
5: Yaz aylarında bağırsak enfeksiyonları ve gıda zehirlenmelerinde de artış gözlüyoruz. Bunun başlıca sebebi sıcak aylarda bakteriler, virüsler, parazitlerin çoğalması da artıyor.
0: Sıcaklık artışları beraberinde sağlık sorunlarını da getirebiliyor. Uzmanlar özellikle gıda güvenliğine karşı uyarıyor.
5: Özellikle açıkta bulunan gıdalarda saatler içerisinde hastalık oluşturacak boyutta mikroorganizma artışı olabiliyor. Ve biz de bu gıdaları aldığımız yediğimizde enfekte oluyoruz. Soğuk zincire uyulmamış gıdaların tüketilmesi, gıdaların uygun şartlarda saklanmamış olması ve iyi pişirilmemiş gıdaların ve açık havada uzun süre kalmış gıdaların tüketilmesiyle de bu riskler biraz daha artıyor tabii ki.
0: Enfeksiyon tedavisinde kaybedilen sıvının yerine bol su tavsiye ediliyor.
5: Gıda zehirlenmelerinde antibiyotiklerin hiçbir faydası yok. Hatta bağırsak florasını daha çok bozan ishalin süresini uzatarak ve antibiyotik direncine sebep olması gibi yan etkileri de var.
0: Uzmanlara göre besin zehirlenmesinden kaçınmak için et ve süt ürünlerinin iyi pişirilmesi gerekiyor. Pişirme işlemi sonrasında ise ürünlerin uzun süre oda ısısında bekletilmemesi önem taşıyor.
3: İstanbul'daki bir at çiftliği sahiplerinin başı bir süredir çiftlikten kaçan atlarla belada. Çiftlikteki İngiliz atlarından biri kaldığı bölümün kapı kilidini ağzıyla açıyor. Hatta sadece kendi kapısını değil, diğer atların kapısını da aynı yöntemle açıp çiftlikten toplu halde kaçıyorlar.
0: Kaldığı çiftliğin kapısını ağzıyla böyle açtı. Diğer atlarla birlikte çiftlikten firar etti.
6: Kendisi kaçmasıyla kalmıyor, diğer atların da kapısını açıyor.
0: Burası İstanbul Küçükçekmece Gölü yakınında bulunan bir at çiftliği. Çiftliğin gündeme gelmesinin nedeni yaşanan firarlar. Öyle ki Rusya'dan getirilen 10 yaşındaki Akyol isimli İngiliz atı bir türlü rahat durmuyor.
6: Yaylı sürgüyü önce kilitlemesen ağzıyla açıyor. Bu normalde böyle duruyor. Bunu getiriyor. O aradan demirin arasından açıyor. Kapıyı açtıktan sonra çıkıyor.
0: Akyol çiftlikten tek başına kaçmıyor. Diğer bölümdeki atların kapılarını da benzer yöntemlerle açıp hep birlikte gidiyorlar.
7: Korkan da var ama ne yapacaksın, ta geliyor bak, bir tanesi ta geliyor.
0: Çiftlikten kaçan atlar avcılar sokaklarında böyle görüntülendi. Çöp konteynerlerinden beslenmeye çalışan atlar trafiği de tehlikeye atıyor.
6: Ona bir madalyon taktık.
0: Vatandaşların ihbarıyla bulunan atlar yeniden çiftliğe getiriliyor. Çiftlik sahibi ise Akyol ve ekibinin kaçmasına karşı önlem aldı.
8: Artık kilitlisin. Ben istediğim zaman çıkartacağım seni.
0: Kapıları tek tek kilitlenen atlar artık kaçamıyor.
3: Son zamanlarda sosyal medyada surfboard videoları çok paylaşılıyor. Sörf tahtasında ayakta durularak yapılan bu spor kimileri içinse sosyal medyada bir etkileşim aracı haline geldi. Öyle ki sörf tahtası üzerinde mini konser verip piknik tüpünde kahve yapanlar bile var. Ama tehlike tam da burada başlıyor. Aslı Nömer Aktaş da hızla yayılan o tehlikeli akımı inceledi.
9: Oğlumu getirdim derse. Şimdi ikimiz beraber yapıyoruz.
10: Sosyal medya nedeniyle birazcık sosyal aktiviteye döndü.
9: Denizde şakası yok. Gerçekten çok tehlikeli anlar olabiliyor.
11: Bir sörf tahtası ve kürek yetiyor. Supboard'u gören ben de yapacağım diyor. Ama sosyal medyada hızla yayılan bu akımın tehlikeleri de var.
12: Instagram, Facebook'tan görüp de arkadaşlar oluyor. Kaçılıp da geri dönemeyen arkadaşlarımız oldu tabii.
13: Eğlenceli oluyor annemle birlikte yapmak. İnsanlar sosyalleşiyor, güzel oluyor.
10: 2 senedir de supboard yapıyorum.
11: Her yaştan kişinin ilgi gösterdiği supboard aslında bir sportif aktivite. Ama üzerinde klarnet çalan da var, kavun karpuz yiyen de. Bu video içerikleriyle de çok ilgi görüyor.
14: Sosyal medyanın etkisiyle tabii bir çığ gibi büyümeye başladı. Özellikle gün doğumu ve gün batımında çekilen etkileyici görüntüler insanların supboard denemek istemesine neden oldu.
11: Tehlike tam da burada başlıyor.
15: Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen supboard videoları bu yazın en popüler akımlarından biri haline geldi. Denizin ortasında

0: masada kahve içenler, kahvaltı edenler, hatta sapın üzerine şemsiye kuranlar bile var. Ancak uzmanlara göre bu işin sadece eğlence tarafı. Çünkü doğru bilgi ve güvenlik kuralları olmadan yapılan bu spor ciddi riskler barındırıyor.
1: Supboard'u birbirine bağlamak, üzerine şemsiye koymak supboard'un hem denge merkezini hem de rüzgara karşı olan direncini arttırır. Şemsiyeden örnek verelim. Şemsiye koyduğunuz zaman şemsiye yelken etkisi gösterir. Ani bir rüzgar çıktığında sizleri açığa doğru sürükler.
2: Peki supboard'da dengeli durmanın formülü ne?
0: Hocam şu an ben doğru oturuyor muyum?
1: Evet, şu an doğru pozisyonda oturuyorsunuz. Biz burada otururken vücudumuzun ağırlığının iki tarafı da eşit bir şekilde yaymamız gerekiyor. Eğer dar bir oturuş yaparsan burada dengeni zor sağlarsın. Ama bacaklarını açtığın zaman iki tarafı da eşit bir şekilde yaymış olursun ve daha dengeli bir oturuş sağlamış olursun.
0: Ayakları suya batırabilir miyiz?
1: Ayakları suya batırırsın, ilerlersin fakat daha fazla direnç oluşacağı için board'un kayması biraz daha engellenmiş olacak.
0: Biraz daha yavaş gidiyoruz bu şekilde.
1: Çünkü ilerlersin ama seni yormaya başlar.
2: Dengeyi kurmak sanıldığı kadar kolay değil. Ve hava koşulları.
1: Hava durumunu kontrol etmemiz gerekiyor. Özellikle kıyıdan açığa doğru esen rüzgarlarda denize çıkmamak gerekiyor. Çünkü çıktığımız durumlarda bizi bir dakikada 100 metre aşağıda sürükleyebilir.
3: Milli okçu Dünya Yeni Hayat, İtalya'da düzenlenen Gençler Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. Genç sporcu organizasyonu 2 altın ve 1 gümüş madalyayla tamamladı.
4: Henüz kariyerinin başında ama Avrupa'da adından söz ettirmeyi şimdiden başardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli okçusu Dünya Yeni Hayat, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen 2026 Gençler Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nı adeta domine etti. Genç sporcu organizasyondan 2 altın ve 1 gümüş madalyayla dönerek Türkiye'nin en başarılı isimlerinden biri oldu. Dünya Yeni Hayat ilk büyük başarısını klasik yay U18 karışık takım kategorisinde yaşadı. Muhammed Musab Gülay'la birlikte mücadele eden milli ikili finalde Almanya'yı 5-1 mağlup ederek Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Turnuva boyunca Çekya, Slovakya ve ev sahibi İtalya'yı eleyen Ay Yıldızlı ekip finalde de hata yapmadı. Genç okçu kadın takım kategorisinde de kürsüye çıkmayı başardı. Dayana Otçu ve Erva Medine Savak'la birlikte finale kadar yükselen milli takım Fransa'ya 6-2 mağlup oldu ve Avrupa ikinciliğini elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu. Ancak Dünya Yeni Hayat'ın asıl en dikkat çeken performansı bireysel kategoride geldi. Eleme sıralamasını zirvede tamamlayan milli sporcu son 16 turundan itibaren çıktığı tüm maçlarda rakiplerine üstünlük kurdu. Ukraynalı, Polonyalı ve Slovak rakiplerini set vermeden ya da rahat skorlarla geçen Yeni Hayat, finalde Ukraynalı Anna Anisimova ile karşılaştı. Final mücadelesini 6-4 kazanan Dünya Yeni Hayat, bireysel klasmanda da Avrupa şampiyonluğuna uzandı ve Roma'dan ikinci altın madalyasını çıkardı. Böylece genç milli sporcu 2026 Gençler Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nı 2 altın 1 gümüş madalya ile tamamladı. Henüz U18 kategorisinde elde ettiği bu sonuçlar Dünya Yeni Hayat'ın yalnızca bugünün değil Türk okçuluğunun geleceği adına da önemli bir isim olduğunu gözler önüne seriyor.
3: Bu gelişmeyle haber bültenini noktalayalım. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

0: İyi akşamlar, hoş geldiniz. Habertürk gündemle yanınızdayız. Önemli konular var, önemli gelişmeler var. Transferler, kopmalar, ihraçlar, disiplin, yeni kavgalar, yeni krizler. Hepsini konuşacağız kıymetli konuklarımla. Onlara merhaba diyeyim. Doğan Çağlar, Diriliş Postası yazarı. Doğan Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Avukat Bülent Kaya, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili. Hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Uzun bir süre sonra görüşüyoruz. Evet, biraz kilo almışız.
2: Öyle mi?
0: Açık sözlüyüm, kusura bakmayın.
2: Edeyim. Çok teşekkür ederim.
0: Tekrar hoş geldiniz, sizi görmek güzel. Gazeteci Azişer Direk meslektaşım, hoş geldiniz.
3: Merhaba abi, hoş bulduk.
0: Ve uzak bağlantılarımız da var. Profesör Doktor Armağan Öztürk,

0: Armağan Bey, özledik sizi de. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar Kerem Bey. Sizi, stüdyoyu ve seyircileri selamlıyorum.
0: Sağ olun. Keza Ankara stüdyomuzda da Kemal Özkiraz, Avrasya Araştırma Başkanı. Kemal Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar. Konuklarınıza saygılar.
0: Çok teşekkür ederim. Avukat Aydoğan Aha Akın, AK Parti Merkez İstiklal Kurulu üyesi hukukçu. O da birazdan yayınımıza katılacak. Malum Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da. Aydoğan Bey de herhalde beraberinde. O da birazdan yayınımıza katılacak. Cumhurbaşkanı İstanbul'da İl Danışma Kurulu toplantısına katıldı ama toplantı 3 önemli transferle tamamlandı. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çekmez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, Başkan Mapus'ta Sacit Terzi AK Parti'ye katıldı. 3 CHP'li belediye başkanı. Bir yandan operasyonlar, bir yandan katılımlar. Bu katılım ve ayrılmaları uzunca bir süredir konuşuyoruz ama Alişer, sizinle başlayayım. CHP'li belediyelerle ilgili iki konu hep gündemde. Ya soruşturma ya da parti değiştirme. Mesela geçen hafta çok sık konuştuk. 200'e yakın belediye başkanı yeni partiye geçiyor. AK Parti'ye geçenler var. AK Parti bu konuda yeni parti gibi değil. İnceleyip sık okuyor. Hemen herkese gel demiyor. Bu ama bugün 3 parti, 3 belediye başkanı daha katıldı. Ne diyorsun? Bir seçimde mi bir hata yapmış CHP?
3: Ya işi CHP açısından konuşmak lazım. Yani CHP'nin bugün geldiği durumda da evet, o öyle bir sorun var. Kemal Kılıçdaroğlu işte bunu arınma diye yola çıkıyor. Ama Özgür Özel ve ekibi şantaja uğruyorlar diye bir iddiada bulunuyor. Ama genelde iki cümleyle hazır bir siyasetçi konukla verken çok net şey söyleyeyim. Ben bütün bu değişimlerin siyasi ahlaka uymadığını düşünüyorum. Bak, hangi partiden hangi partiye geçerse geçsin, belediye başkanlarının böyle kolay, yani kolayı zoru yok bu işin. Parti değiştirmeleri bir kere yanlış yani. Ben hani durduğum yeri söyleyeyim. Hep de aynı örneği vermişimdir. Şimdi de bugün tamamen erkeklerden oluşan bir program ama daha da itirazı olan varsa lütfen söylesin. Ya biz berberimizi bile değiştiremiyoruz bu kadar rahat. Ya utanıyoruz değil mi? Deriz ki ya şimdi esnaf kaç yıldır gidiyoruz geliyoruz nasıl bakacağız? Bir belediye başkanı oy aldığı, sokaklarında dolaştığı, onlar için çalışan partileri bir kenara bıraktım. Sadece o seçmenin bile yüzüne bakarken bunu 2-3 kere düşünmesi lazım. Hiçbir partiye de yarayacağına da inanmıyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde gene herhalde biraz şanslıyım ki ben daha mutlak butlandan çok öncesinde bu ifadeyi kullanıyordum. O zamanlar sayı 14-15'ti belediye başkanı geçişi AK Parti'ye. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir sorun var, artık birileri bu sorunu çözmeli diye isyan edenlerden bir tanesiydim. Yani seçtiğiniz belediye başkanı ki hani Tuzla'da dahil o örneklerden bir tanesi olacak. Zamanında grup başkan vekilliği yapan var. Partide üst düzey isimlerde bulunmuş
0: hatta belediye başkanları. Hatta mesela kimisi için işte İmamoğlu'na çok yakın.
3: İmamoğlu'na çok yakın olduğunu çok fazla vurgulayan bir isim Tuzla. Yani daha önce geçenler arası şimdi hani isim vermeyeyim ama yani grup başkan vekilliği yapmış. Kurultaylar yönetmiş isimler de var yani ve büyükşehir evet. Yönetmişler. Belediye başkanlığı yapmış. Yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi siyaset yaparken birdenbire siyasi rakibinize geçiyor. Şimdi mutlak butlandan önce bunu hep şöyle düşünüyorduk. İşte ne diyordu bize Özgür Özel ekibi? Şantaj var, dosyaları var, ondan gidiyorlar şey. Peki hadi diyelim ki bununla beraber yaşayalım. Peki bugün niye gidiyorları? Belediye başkanlarının daha net açıklaması lazım. İmamoğlu'nu beğenmiyordunuz, ondan gidiyorlardı. Özgür Özel'e ulaşamıyordunuz, ondan gidiyorlardı. Ya şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim var. Ve bu sizin de eleştirdiğiniz rüzgarı karşısına alma pahasına eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi diyor ki ya yanlış yapıldı, yanlış yapıldı. Şimdi biz bunları değiştireceğiz diye vurdular. Gene gidiyorlar. Siyasi alaka uygun değil. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin her iki tarafında yani hem yeni partinin hem de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez'in bize, seçmene bir şey açıklaması lazım. Niye gidiyorları açıklaması lazım. Yani son örnek olduğu için ve önemli de bir örnek olduğu için oradan devam edeceğim. Tuzla Belediye Başkanı'yla görüşülmeli. Ben bir hafta 10 gündür ne 15 gündür geçeceğini biliyordum. Herhalde bir genel merkezlerde biliyordur. Onunla görüşülüp hem kendisinin hem de bu her iki tarafın liderinin de Özgür Özel'in yahut da kurmaylarının Kemal Kılıçdaroğlu yahut da kurmaylarının bize

0: seçmene bir açıklama yapması lazım. Şundan dolayı gittiler, şundan dolayı kaybettik ve dönüp de öz eleştiri vermeleri lazım. Niye kaybediyoruz, niye gidiyorlar diye.
1: Mesela söz sizdeyken araya gireyim. Tuzla Belediye Başkanı'nın açıklaması verelim ekrana isterseniz. Yani özetinde şunu söylüyor. Diyor ki ben siyasi ikbal için geçmedim. Ne için geçtin? Tuzla'nın geleceği için geçtim.
0: Hizmet için geçtim.
1: Hizmet
0: bir için sorun
1: geçtim.
0: Var diyor Tuzla'da.
1: Yani uzun bir açıklama yapmış. Tamamını okumayayım ama özeti en net cümlesi
0: aynı o. Şeyi düşünüyor muyuz? Siz sana da sorayım. Şimdi gazeteciyiz ikimiz de. Bütün uzun açıklamalar bir şey anlatmıyordur gibi evet. Gelir bana. Ya bu kadar uzun açıklıyorsan bir şey anlatamıyorsundur. Onun evet. Derdindesindir diye bakıyorum. Kusura bakmasın. Hepsi için söylüyorum. Burada da öyle bir şey var. Ama tabii buyur. Önemli bir iki cümlesi illaki senin de gözüne çarpan vardır. Kesmeyeyim ben. Sen söyleyeceğin evet.
1: Altını. Diyor işte yani siyasi ikbal değil. Benim derdim geleceğim değil. Tuzla halkı. Desteklerine de teşekkür ediyorum. Tuzla'nın geleceği için partimi değiştiriyorum.
0: Niye? Ya yani mesela partisiyle sorunu varsa, hizmet edemiyorsa, burada iktidarı da cevap vermesi gereken kocaman bir soru var aslında ortada. Bunu çok fazla konuşmaya fırsatımız olmuyor Cumhuriyet Halk Partisi'ne ama onu da söyleyeyim. Ortaya çıkan tablo şuna geliyor. Pek çok belediye başkanı, aynı bahaneyi kullanan pek çok belediye başkanı bize ne diyor? Hizmette sorun vardı, onun için AK Parti'ye geçiyorum. Evet. O zaman iktidar şu tabloyu ortaya çıkartmış olmuyor mu? AK Partili belediyelere biz yardımcı oluruz. Merkez AK Partili belediyeleri destekler. Eğer AK Partili değilse oraya arkasında bizim gücümüzü hissetmez. Bu ortaya çıkıyor. Bu çok doğru bir şey değil. Belediye hangi partiye aitse, belediye başkanı hangi partiden seçilmişse hizmet eşit olmalı değil mi?
1: Evet.
0: Böyle de bir sorunumuz var. Ama döneyim hani soruna yanıt olarak birkaç cümleyle söz hakkımı bitireyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve bugün itibariyle artık yeni partide bize cevap vermesi gereken bu gidişler neden?
1: Seçmene.
0: Seçmene tabii ki bize derken yani hani ama biz de gazeteci olarak da ben evet. Buradan sorayım. Bize bunu açıklamaları lazım. Seçmene bunu açıklamaları lazım. Bu öyle sıradan bir şey değil. Siyasi rakibinize korakor mücadele ettiğiniz siyasi rakibinize önemli isimlerinizi önemli belediyelere kaybediyorsunuz. Oraya geçiyorlar. Bunu sadece şantajla yahut da işte belediye başkanlarının kişilikleriyle bazen öyle hakarete varan şeyler de kullanıyorlar. Açıklanabilecek bir durum değil. Sorun sizdeyse de bu sorunu çözün.
1: Evet. Peki teşekkür ederim. Kemal Bey size sorayım. Avrasya Araştırma Başkanı. Alişer diyor ki elinde sonunda seçmene bunun hesabını verecekler. Ondan önce de bize bir açıklama yapmaları gerekir. Hakikaten seçmen ne düşünüyor? Seçmen gidiyor. Yerel seçim olsun, genel seçim olsun. Bir partiye reyini kullanıyor. Benim adayım ya da partim bu diyor. O seçiliyor. Sonra onu bir başka partide görüyor. Seçmen bunu nasıl karşılıyor? Ya da bu geçişler geçilen partiye bir kazanım sağlıyor mu?
2: Şöyle çok spesifik isimler, böyle kendi şehirlerinde çok sembolleşmiş isimler haricinde bu tip transferler transferi yapan partiye de bir seçmen kazanımı sağlamıyor. Aksine seçmen bu durumu hangi parti için olursa olsun genellikle siyasi ahlaksızlık olarak görüyor. Biraz önce Alişer Bey'in dediği gibi hele böyle ben hizmet için gittim açıklaması özellikle de Tuzla özelinde konuşalım. 50 bin kişinin konut probleminin çözülmesi için oraya gittim diyor. Şimdi AK Parti 25 yıllık bir parti. Bunu AK Parti'ye katılan bir belediye başkanı söylediği zaman aslında yanlış bir sinyal vermiş oluyor seçmene AK Parti açısından. AK Parti ben buraya geçmeseydim 50 bin kişinin evsiz kalmasına göz yumacaktı gibi bir sinyal ortaya çıkmış oluyor. Oysa ki 25 yıllık iktidar yani kolay da korunabilecek bir şey değil. AK Parti'nin gerçekten böyle 50 bin kişilik bir büyük kitleye duyarsız kalacağı ya da geçmişte duyarsız kalmış olsa zaten 25 yıldır iktidarını koruyamaz. O yüzden bu tür bahaneler de seçmene işte ben hizmet için geçtim bahanesi de seçmene doğru bir sinyalleme olarak gelmiyor. Yani transferi yapan partinin de burada bir seçmen kazanımı olmuyor. Çünkü seçmen o zaman da şunu soruyor. Kardeşim sen 2 sene önce seçildiğinde de senin partin muhalefetteydi. Bu parti 25 yıldır iktidarda. Sen 2 yıl önce seçildiğinde de 23 yıllık bir iktidardı.

0: sürpriz bir iktidar da değil. Yani ben seçildim sonra iktidar değişti, bana destek vermezler değil. Hatta genellikle seçimlerde, belediye seçimlerinde, illerde bunu doğrudan partilerin üst düzey yöneticileri söylemekten imtina etseler de yerelde seçim propagandası yapılırken iktidar partilerinin bu sadece bu döneme de has değil. AK Parti'den öncesinde de hep böyle oldu. İktidar partilerinin yereldeki teşkilatları vatandaşı ikna etmek için ya sen biz iktidar partisiyiz, bize oy ver ki bizimle uyumlu bir belediye başkanı gelsin, buraya da daha çok hizmet gelsin diye propaganda yapar aşağıda. Hep yaparlar bunu. CHP de iktidar olsa muhtemelen CHP'nin teşkilatları da bu propagandayı yapar. Bu da bir miktar oy kazanımı da sağlar. Ama bunun yanında muhalefet partilerinin adayları da kardeşim ne alakası var? Ne yani biz gelmezsek hizmeti mi keseceksiniz?
1: Evet.
0: Biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Hizmetimizi de rozetimizi bir kenara koyup parti aidiyetimizi değil ama rozetimizi de bir kenara koyup herkes için eşit hizmet isteyeceğiz. Herkese de eşit hizmet yapacağız der.
1: Evet.
0: Yani şimdi Ali Eren Bingöl'e Tuzla'da vatandaş demeyecek mi kardeşim sen sürpriz mi oldu sana yani 2 sene önce sen aday olduğunda AK Parti iktidarı daha 8 aylık 9 aylık bir seçimden yeni çıkmıştı yani 8-9 ay önce bir seçimden çıkmıştı. AK Parti'nin daha önümüzde en az erken seçim olmazsa 5 yıl daha iktidar olacağını bilmeden mi aday oldun demeyecekler mi yani bu
1: Peki.
0: biraz seçmeni kandırmaz ama oraya parti değiştiren kişinin belki vicdanını rahatlatmak için belki de sırf bir argüman oluşturmak için ortaya koyduğu bahanelerdir. O yüzden ne gidene bir şey kaybettirir yani ne ayrılan partiye bir şey kaybettirir ne de gelen partiye alan partiye bir şey kazandırır.
1: Peki. Aydoğan Ağahak'ın da zannediyorum yayınımıza katılıyor. Hazır şu anda herhalde. Aydoğan Bey hoş
2: Evet.
1: geldiniz.
2: Hoş bulduk Kerem Bey. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağolunuz. Gelir gelmez de hemen sorayım. Herhalde siz de törendeydiniz. 3 belediye başkanı, 3 CHP'li belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. Biz de tartışmayı bundan açtık. Acaba CHP mi yanlış isimleri seçti? Ya da bu geçişler niye? Şu ara CHP'nin bölünmesine, oradan oraya geçişleri konuştuk ama şimdi konuştuğumuz önemli bir konu da belediye başkanlarının durumuydu. 3 önemli belediye daha geçti AK Parti'ye. AK Parti bu transferler konusunda aslında diğer partilere göre çok arzulu, istekli değil. Ama bu transferler de bir yandan özellikle de İstanbul'da devam ediyor. Ne dersiniz?
2: Yani bizim arzumuzu partimizin tabii ki Kerem Bey yetkilileri değerlendirilir. Bu konuda arzu var mı yok mudan ziyade burada geçen belediye başkanlarının gerekçelerine bakmamız lazım. Yani burada mesela Tuzla Belediyesi üzerinden konuşuyoruz. Tuzla Belediyesi Başkanı 50 bin kişiyi evsiz bırakacak diyor CHP'li İBB. Yani İBB'nin şu an başkan vekili ve İBB yönetimi mesela Tuzla'da 50 bin vatandaşın evlerinin yıkılması riski çıktı diyor Tuzla Belediye Başkanı. İmar Kanunu açısından sorumlu uygulamalar var diyor. Belli ki AK Parti bize geçen Tuzla Belediye Başkanımız CHP Belediye Başkanlığı döneminde İBB Başkan Vekili Nuri Bey ile çok belli ki çok büyük bir kriz ve kavga yaşamış. Yani bu Cumhuriyet AK Partili belediyeler içinde sadece Tuzla Belediyesi için değil, diğer belediyelerde de bir vizyonsuzluk ve kendi belediye başkanlarıyla dahi iletişim problemi ve bir kavga yaşadıklarını görüyoruz. Bunlardan mesela hiç bahsetmedik. Bahsedelim şimdi. Bakın yani burada Tuzla'ya hizmet ve Tuzlalıların geleceği için geçiyorum diyor. Tuzlalıları düşünüyorum diyor. Belediye başkanı sonuçta kendi siyasi partisinde hizmet veremeyeceğini, Tuzla'ya hizmet edemeyeceğini ve İBB CHP Grup Başkan Vekili ile ciddi bir kavga ve kriz içerisinde olduğunu söyleyip Tuzla'nın geleceği için ve kendi siyasi tercihi noktasında bir tercih kullanmış. Yani bunu böyle değerlendirmek lazım. Buna seçmen açısından siyasi ahlaksızlık demek, siyasetin kurallarına aykırı.

0: bu anlamda Kemal Bey'in ben değerlendirmesine kesinlikle katılmıyorum. Bakın AK Parti'nin belediyecilik anlayışı hizmet odaklı belediyeciliktir. AK Parti perspektifine göre ideolojik kavgalar değil, tam tersine vatandaşa hizmet götürmek ve eser belediyeciliği üzerinden çıkan bir siyasi kuşaklayıcılık ve istikrar söz konusu. Bugün CHP'ye baktığımızda veya yeni partiye baktığımızda krizlerle, kavgalarla kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyorlar. Ama ilçelerde mesela İstanbul'da, ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da ilçelere CHP'li belediyelerden hizmet götürülmemesi noktasında vatandaşların ciddi şikayetleri var. Yani burada muhalefet kendi içerisindeki bu kısır döngüyü, kısır kavgaları yaşarken bir taraftan bazı belediye başkanları da mesela Tuzla'da Tuzla'nın geleceği için hareket etmek istiyor. Bu evet. Bir bahane değil, bu bir gerçek durum. Yani burada bakın AK Parti Türkiye'de sonuçta hizmet odaklı yapan yerel belediyeler anlamında baktığımızda 86 milyonun tamamına hitap eden en dinamik partidir. Toplumsal temsil açısından da ülkemizin en büyük partisidir. En büyük siyasi hareketidir. Elbette ki belediye başkanının kendi tercihi doğrultusunda Tuzla'da yaşanan bu problemlere baktığımızda burada Özgür Özel bakın İstanbullulara ne açıklama yaptı ki bugüne kadar? Mesela İBB yolsuzluk dosyası ile ilgili Ekrem İmamoğlu ceza davası devam ediyor. Milyarlarca TL kamu zararından bahsediliyor. Özgür Özel çıkıp bununla ilgili bir İstanbullulara bir özürde bulundu mu veya bir açıklama yaptı mı? Hep usul tartışmaları, tutuklamalar yanlış, işte usul tartışmaları ile ilgili eleştiriler. Hangi yolsuzluk veya rüşvetle ilgili ceza soruşturması veya ceza davası olsa bugüne kadar hep CHP'den gelen Özgür Özel döneminde cevap olarak hep siyasidir dediler. Hep siyasi etiket yapıştırdılar. Peki gerçekten bu belediyelerin yolsuzluk veya rüşvete bulaşıp bulaşmadığını gidip araştırdılar mı? Özgür Özel kendi döneminde partisi içerisinde bir komisyon kurup partisi içerisinde bir yolsuzluk araştırması yaptılar mı? Bugün işte baktığımızda Cumhuriyet Halk Partili İBB Başkan Vekili'nin yaşadığı kavga, kriz, kendi belediye başkanını yok sayması sonucunda belediye başkanı ben kendi kişisel kariyerim için bu tercihimi kullandım demiyor. Tuzlalılara hizmet vermek için 50 bin kişinin vebalini almam diyor.
1: Peki.
0: Bu sorunu bakın 50 bin kişinin imar sorununu, imar kanundan kaynaklanan sorunu çözecek olan merkezi iktidar değildir. CHP'li İBB yönetimidir. Bunu yapmıyorsa o da bir tercih kullanmış. Yani ben 50 bin kişiyi bir ilçe belediye başkanı olarak evsiz bırakacak bir kararın altına da imza atmam diyor Kerem Bey.
1: Peki teşekkür ederim. Ne dersiniz? Yani siyasette parlamentoda milletvekilleri partiler değiştiriyorlar falan. Ama sanki bu dönem daha çok belediye başkanları konuşuluyor diyecektim. Ama 90 bin milletvekilinin birdenbire yeni partiye geçmesi siyasette birçok ilki değiştirdi. Ama yine de konuşmaya buradan başladık. Belediye başkanlarının parti değiştirmesi. Ne dersiniz?
2: Yani siyasette bu kadar özellikle birbirine karşı konumlanmış bir taraftan kendini muhafazakar milliyetçi, bir tarafta ise sol merkeze tanımlamış iki parti arasında bu kadar yoğun geçişlerin olması gerçekten siyasi tarihimizde rastlanmayan bir örnek. Yani birbirine yakın siyasi partiler arasında zaman zaman geçişlerin olduğu doğrudur ama hem bu yoğunlukta hem de bu kadar zıt iki parti arasındaki geçişlerin olduğu bir sürece ilk kez rastlıyoruz. Yani ben de acaba böyle bu yoğun Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçişleri görünce acaba bir strateji olarak birer birer oraya geçelim, çoğunluğu ele geçirdikten sonra AK Parti'yi CHP'ye mi katalım gibi bir stratejik akıl mı var diye soramadan edemiyorum ama hani Kemal Bey dedi ya, gelene de gidene de bir şey kazandırmıyor. Ama bence herkese çok şey kaybettiriyor. Özellikle siyasilere ve siyasi partilere duyulan güven açısından. Çünkü niyetine seçmen bir partiye oy veriyor.
1: Ama bir adaya veriyor.
2: Bir yıl sonra o partinin, oy verdiği partinin değil, bir başka partinin iktidarda olduğunu görüyor. Bu seçmenin hem siyasete olan güveni açısından son derece problemli, hem de seçmenlerin siyasi kişiliklere karşı olan güveni açısından.
1: Ama bir yandan da şunu demiyor mu siyasetçi de? Ey ahali, takım tutar gibi parti tutmayın. Kimden hizmet görecekseniz onun yanında olun diyor.
2: Bu haklı bir şey. O tercih.

0: sürecinde bulunurken. Evet. Yani siz sandığa gittiğiniz zaman parti tutar gibi takım tutmayın. Ama sandıkta biz oyumuzu attıktan sonra o oyun bizim irademiz dışında başka bir yere gitmesi değildir herhalde, evet, takım tutmaz gibi. Birincisi bu. Bir diğeri de yani bunu biraz gidenler açısından değerlendirmek lazım. Şimdi 50 bin kişinin evinin yıkılmasına göz yummamam. Peki ne oldu? Yani 50 bin AK Parti'ye geçince eğer CHP'de kalsa AK Parti o 50 bin kişinin evini mi yıkacaktı? Ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken 50 bin kişinin evinin yıkılmasını engelleyemedi de AK Parti'ye geçince Büyükşehir bunu yıkmaktan mı vazgeçecek? Bunun elle tutulur bir tarafı yok. Bir diğeri de şu, işte ben hizmet için geçtim. Zaten seçmen siz aday olduğunuz zaman oy verdiği partinin iktidar partisi olmadığını bilerek size oy veriyor. Yani iktidar partisinden daha iyi hizmet alacağını bilse iktidar partisinin oradaki adayına oy verir. Yani seçmen o kadar da saf, evet, değil. Yani sizin muhalefet olduğunuzu, buna rağmen hizmet edebileceğini tercihleri kullanıyor, oy veriyor. Evet. Bu da geçersiz bir şey. Bir de hani zaman zaman belde belediyelerine geçişler olur. Niye? Çünkü il özel idaresinden benzeri merkez hükümetten belediyenin yapamadığı bazı hizmetleri merkezden yaparak en azından belediye başkanının elini rahatlatabiliyoruz. Ama metropol ilçeler öyle değil. Artık merkezi idareden daha çok belediyelerin kendi bütçeleriyle ve ciddi bütçeleri olan belediyeler bunlar. Yani neredeyse birçok ilden nüfusu daha fazla olan ilçelerden bahsediyor. Yani bu argüman da pek tutarlı değil. Bir diğeri de yani gidenler açısından ben iktidar partisine hizmet etmek için gidiyorum demek şu manaya gelir. Benim gittiğim parti, iktidar partisi çok partizan bir parti. Eğer kendisinden olmayan bir belediye başkanının hizmet yapmasına asla müsaade etmez. Devlet imkanlarını eşit bir şekilde kullanmaz. Partizan bir parti. Yani bu da gittiği partiye hakaret aslında yani. Bunu da izah etmesi lazım. Ne demek yani şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi milletin faydasında olan bir hizmeti sırf bir başka partili belediye başkanı diye engelleyecek mi? Oraya ben hizmet için gidiyorum diyenler bunu kastediyor. Çünkü niyetinde bütçesi mi artacak ilçe belediyesinin sırf iktidar partisine geçti diye? Hayır. Aynı bütçeyi kullanacak. O zaman iktidar partisine geçmenin ekstra ne bir avantajı var ki yani hizmet açması? Ya da şunu dese anlarım. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyecilik anlayışı bu memleketin sorunlarını çözmüyor. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçiyorum. Onların belediyecilik hizmetlerini ben uygulamaya karar verdim. Benim de Cumhuriyet Halk Partisi'nin savunduğum belediyecilik ilkeleri millete hizmet edecek ilkeler değildi. Kusura bakmayın ben de yanılmışım demesi lazım. Aksi, evet, takdirde gittiği partiyi partizanca suçlamak manasına geliyor. Bir diğeri de kabul edenler açısından da sorunlu bir şey. Çünkü siz daha düne kadar bu belediye başkanına karşı bir aday koymuştunuz ve buna oy vermeyin. Bu ilçeyi yönetemez, bizim adayımız yönetir diye seçmenden oy istiyordunuz, ona oy verilmemesini istiyordunuz. Hatta ben şuna şaşırdım doğrusu. Yani AK Parti'nin ilçe başkanlarının da bu rozet takma töreninde bir zafer kazanmış komutan edasıyla bulunması siyaseten de çok tartışılır bir şey. Niye? Çünkü siz başarısız bir ilçe başkanısınız. O seçimi kazanamamışsınız. Sizin rakibiniz kazanmış. Siz sandıkta yenemediğinizi bir şekilde ikna edip partiye getirmişsiniz ve rozet takma töreninde o başkanın elini havaya kaldırarak zafer kazanmış bir komutan edası da siyaseten mağlup olmuş birinin galibiyeti manasına gelmez. Bütün, evet, bunları değerlendirdiğimiz zaman yani bu topyekün siyaset kurumuna güveni kaybettiriyor. Topyekün siyasetçilerin toplum nezdindeki itibarını azaltıyor. Hiç kimse yani perde arkasındaki esas niyetlerini işte kendim için bir şey istiyorsam namerdim, ne istiyorsam millet için yapıyorum sloganlarıyla örtmeye kalkmasın. Millet neyin ne olduğunu görüyor. Bu ister AK Parti'den başka bir yere geçsin ister diğeri. Yani siyaseten insanlar yol ayrımına gelebilir Kerem Bey. Bu, evet, son derece doğal bir şeydir. Ama en azından seçildiğiniz ilçeye saygı gereği bağımsız kalırsınız. Ya da geçişinizin siyasal sebeplerini ortaya koymak zorundasınız. Hizmet olmaz söyledi, yani tek başına.
1: Aydoğan Bey söyledi yani Büyükşehir Belediye Başkanı ile anlaşmazlık içerisinde.
0: Ama ben de diyorum ki ya ilçe belediyesinin yetkileri var. Büyükşehir Belediye Başkanı gidip onun makamına mı oturacak yani? Evet,
1: peki.
2: Sorunları İBB çözecek. CHP'li İBB çözecek.
0: Tamam,
2: çözemiyor. Kriz yaratıyor, ondan geçiyor.
0: AK Parti'ye geçince nasıl çözülecek?
2: Onu anlamaya çalışıyorum. Sizin değerlendirmeleriniz çok partizanca. Hizmet odaklı değil.
0: Saygı duyarım sizin o şekildeki değerlendirmeniz. Seyircilerimiz yani takdir edecek. Ne ben sizin sözlerinizi değerlendireyim, ne siz benimkini. Bizi izleyenler net bir şekilde bunu değerlendirecek.
2: Değerlendirsin.
1: Peki. Aydoğan Bey, evet, şimdi bir Google taraması yaptım.

0: Hem İBB seçiminden önce Tuzla seçimi de aynı anda yapıldı. Hem de Tuzla seçiminde hem İBB adayı muhalefetin hem de Tuzla adayı bugün AK Parti'ye katılan Ali Eren Bingöl bu problemi, bugün Tuzla'da yaşanan problemi imar transferi olarak değil, imar rant yaratma problemi olarak tanımlamışlar. Bugün bu sorunu çözmedi İBB diye
1: Bugün yazdığını
0: AK Parti'ye
1: okumamışsınız
0: geçen
1: Kemal
0: Ali
1: Bey. Bir
0: Eren
1: okuyun
0: Bingöl.
1: bugün ne yazdığını. Bugün yazdığını okuyun. Ne diyor?
0: Bugün
1: 50
0: ne?
1: bin kişiyi diyor ben evsiz bırakmam. Kendisinin Twitter'da X paylaşımı var.
0: Beyefendi, ben de
1: Açarsınız
0: aynı şeyi
1: okursunuz.
0: söylüyorum. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Ben de aynı şeyi söylüyorum.
1: Buyurun dinleyeyim
0: O
1: sizi.
0: dönemde
1: Evet.
0: yani aday olurken bu 50 bin kişinin problemini orada bilmem kaç bin konutluk imar rantı yaratılıyor. Buna müsaade etmeyeceğiz demiş zaten
1: Siz
0: kendisi.
1: seçimden
0: Bunu
1: bahsediyorsunuz. Ben
0: kampanyasının ana teması yapmış.
1: şimdiki reel durumdan
0: Evet.
1: bahsediyorum. Ne
0: Evet.
1: diyor?
0: Yani
1: 50 bin
0: hani
1: vatandaşının
0: siz
1: bugün
0: şunu
1: evlerinin
0: söylediniz ya.
1: yıkılması riski çıktı diyor. Siz bugünkü reel durumu
0: Hani
1: değerlendirmiyorsunuz. O zaman ben de geçmişe gideyim. Ekrem
0: o gün
1: İmamoğlu'nun
0: o
1: verdiği
0: konutların
1: vaatlerden
0: o gün
1: bahsedeyim.
0: o
1: Hangi
0: konutların
1: vaadini yerine
0: tümünün
1: getirdi? Ya
0: Aydoğan Bey,
1: belediye
0: sırayla
1: başkanı diyor ki
0: konuşmak
1: ben diyor
0: isterseniz ikimizin de sözü daha iyi anlaşılır.
1: İBB Grup
0: Aydoğan Bey,
1: Başkan
0: sırayla
1: Vekiliyim ben
0: konuşursak,
1: diyor kriz
0: bakın
1: kavga yaşıyorum diyor. Siz buyurun konuşun
0: siz
1: dinleyelim.
0: konuşurken bana cevap verirken sözünüzü hiç kesmedim. Çünkü üst üste konuşunca ne sizin söylediğiniz anlaşılacak ne benim söylediğim anlaşılacak.
1: Tabii buyurun siz
0: Amacımız
1: bitirin ben de
0: derdimizi
1: cevap vereyim.
0: anlatmaksa müsaadenizle tek tek
1: Tabii.
0: konuşalım. Tek tek konuşalım müsaadenizle. Seyircilerimiz de daha
1: Tabii.
0: iyi anlasın. Şimdi Aydoğan Bey, ben şunu söylüyorum. Diyorum ki Ali Eren
2: Yeni bir
0: Bingöl
2: sataşmaya mahal
0: bu
2: vermeyin.
0: sorunu, hayır sataşma değil,
1: Yok
0: bu
1: yok
0: sorunu
1: sataşma değil cevap
0: aday
1: veriyorsun.
0: olmadan önce de biliyordu. Aday olmadan önce de biliyordu. Üstelik bu konutların rant için yapıldığını ve yıkılması gerektiğini
2: Evet.
0: kampanyasının ana odağı yapmıştı.
2: Evet.
0: Şimdi ben de elbette 50 bin kişinin oturduğu konutların yıkılmasını istemem. Zaten bence hayatın içerisinde bunu yapmak fiziken de çok mümkün değil. İBB yıkım kararı çıkartsa da bu mümkün değil. 50 bin kişi konutlarından tahliye edilip zaten yıkılamaz. Ben sadece
2: Doğru.
0: şu tutarsızlıktan bahsediyorum. Diyorum ki İBB bu konutların usulüne uygun yapılmadığını, daha doğrusu muhalefet partisi 2024 seçimlerinden önce bu konutların usulüne uygun yapılmadığını söyleyerek AK Parti o dönemki belediye başkanına zaten muhalefet etmiş. Ali Eren Bingöl de bunu kampanyasının ana temalarından birisi yapmış. İmar rantı diyerek.
2: Tamam.
0: Yani bugün
2: Toparlarsanız
0: tutarsız
2: yani bu
0: olan
2: meseleye
0: taraf,
2: takılı kalmayalım.
0: bugün tutarsız olan taraf muhalefet tarafı değil. Bugün tutarsız olan taraf AK Parti'ye katılan eski belediye başkanımız.
1: Ben de Kenan Bey cevap vereyim buna
2: Buyurun.
1: isterseniz bitirelim. Bu
2: Lütfen
1: çünkü bu
2: çok
1: konu çok
2: kısa.
1: uzun. Yani sabaha kadar tartışabiliriz. Ama şunun altını çizeyim. Öyle Google'dan tarama yapmakla olmuyor. Bize de gelen Tuzla'daki bakın vatandaşlarla görüştüğümüzde ben İstanbul'da belli ilçelerde sahada çıkıp çalışmalar yapıyorum. Gidiyorum seçmeni inceliyorum. Tuzla'da da hem yerel seçimde hem de genel seçimde hatta genel seçimde birinci bölge milletvekili adayı olduğum için Tuzla'nın çoğu mahallesini gittim ziyaret ettim ve toplantılar yaptım. Bakın çok açık ve net. Tuzla Belediye Başkanı haftalardır, aylardır açıklama yapıyor. CHP'li İBB Başkanı, pardon Başkan Vekili Nuri Bey ile bir kriz yaşıyoruz diyor.
2: Evet.
1: Hiçbir şekilde bizim Tuzla'yı yönetenler olarak taleplerimizi dikkate almıyor diyor. 50 bin kişiyi evsiz bırakacak bir durumu CHP'li İBB yaratıyor ve ben bu vebalin altına imza atmam diyor. Hatta yani ben tabii böyle beyanları olmadı ama tahminimce kendisi de bu İBB'deki yolsuzluk iddialarından falan da çok rahatsızdır. Çünkü bakın genelde baktığımızda CHP'de İstanbul'da geçen ilçe başkanları bazı beyanları oluyor. Şimdi bunların detayına girersem tabii çıkamayız. Ama şunu söyleyeyim.
2: Son
1: İmar
2: cümleniz.
1: kanunu açısından çok sorunlu bir durum var. Ve bu CHP'li İBB bu konulara çözüm sağlamadığı için, CHP'li İBB İstanbul'u yönetemediği için bu evlerin yıkılma riski çıktı diyor. Bunun
2: Peki.
1: genel merkezi iktidarla,
2: Ya ama
1: bakanlıkla vesaire ilgisi yok. Büyükşehirle alakası var.
2: peki, teşekkür ederim. Doğan Çağlar,
3: teşekkürler, sağ
2: beklettim
3: olun.
2: sizi kusura
3: Yok,
2: kalmayın.
3: estağfurullah.
2: Şunu soracağım.
3: Evet.

0: bir çağrı olmadan görüyoruz ki belediye başkanları AK Parti'ye katılıyor. Siz bu geçişleri nasıl görüyorsunuz?
1: Evet. Şimdi Kerem Bey, Pınar başından bulanır. Pınar'ın başı bulanık. Önce öyle söyleyelim yani. Yani ne demek Pınar'ın başı bulanık? Ya şimdi şu belediye başkan, bu belediye başkanının yerine kendinizi koyun. Tamam, Tuzla Belediye Başkanı 50 bin insan mağdur olmasın diye geçiyorum diyor ama şöyle düşünün, belediye başkanı olduğunuz parti dağılmış. Parti yok. Yeni bir parti çıkmış içinden. Ondan sonra genel başkanınız şaibeli bir kurultayla devrilmiş. Büyükşehir Belediye Başkanınız ve diğer birkaç tane belediyeniz ya da onlarca belediyenizde, kaç sayısını bilmiyorum, yolsuzluk ve rüşvetle yargılanıyor. Siz böyle bir karmaşanın içindesiniz, böyle bir yapının içindesiniz ve halkınıza hizmet etmeye gayret ediyorsunuz. Şimdi belediye başkanının yerine kendimizi koyalım. Evet. Böyle bir ortamda halkınıza hizmet etmek istiyorsunuz. Az önce Sayın Vekil'e güzel bir soru sordunuz. Dediniz ki partizanlık mı, takım tutar gibi, hizmet mi? Hı. Sayın Başkan partizanlığı bir kenara bıraktığını, hizmet etmek istediğini ifade ediyor. Ve ben AK Parti'ye geçersem Tuzla halkına daha iyi hizmet edebileceğimi düşünüyorum. 50 bin insanın mağdur olmayacağını düşünüyorum açıklamasıyla AK Parti'ye geçmiş. Makul bir açıklama mı? Kimine göre makul bir açıklama? Belki de bazı CHP'lere göre yanlış bir açıklama. Bana soracak olursanız ortama bakıyorum, partiye bakıyorum. Dağılmış parti dedim ya, Pınar'ın başı bulanmış yani, dağılmış gitmiş. Böyle bir ortamdasınız. Sayın Başkanım, ben kararına saygı duyuyorum ve doğru bir karar verdiğini düşünüyorum. Şimdi siz o koltuğa, ben illa CHP içerisinde kalacağım, burada partizanlık yapacağım, benim partim ve partizanlığım halkıma hizmetimin önünde diye düşünüyorsanız yerinizde kalın. Bak, parti diye bir şey kalmadı değil mi? CHP'yi dağıttılar yani, dağıldı. Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları CHP'yi dağıttı. İstikrarsızlık var. Belediye başkanlarınızın işte her gün yeri bir skandalı patlıyor. Rüşvetmiş, efendim işte yolsuzlukmuş, bununla ilgili iddialar var. Bak, suçlamıyorum. İddialar var. İnsanlar gözaltına alınıyor. İddialar var. Böyle bir ortamda hizmet edemezsiniz. Öyle değil mi? Şimdi AK Parti belediyelerinde şöyle bir özelliği var. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın ta Refah Partisi döneminden itibaren belediye yönetiminde, belediye başkanlığı etkinliğinde bayağı başarılılar. Yani AK Parti'yi zaten en başta bugünlere getiren nedir? Temelinde ne var? Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'da belediye başkanlığı yaptığı dönemde başarılı hizmetler önünü açtı. Kendisini parlattı. AK Parti kuruldu. 25 seneden beri de iktidarda. Şimdi bir de önünüzde belediyecilikte başarı yakalamış, istikrar yakalamış bir yapı var. Siz de bunun içine dahil olmaya çalışıyorsunuz. Yani şimdi CHP dağılmadı, genel başkanı şaibeli bir kurultayla gitmedi, efendim işte Büyükşehir Belediye Başkanı ve işte diğer belediyeler yolsuzlukla, rüşvetle, işte suçlamasıyla, iddiasıyla yargılanmıyor da her şey güllük gülistanlık da, yani bu belediye başkanı AK Parti'ye mi geçti yoksa mevcut şartlar içerisinde mi geçti? Yani bunu da göz önünde bulundurmak lazım.
0: Bunu da anlamak lazım.
1: Tabii göz önünde bulundurmak lazım. Yani işte bu mevcut şartlar ortadayken kalkıp da adamın oradan AK Parti'ye geçmese, niye geçtin efendim, işte ihanet ettin, kendi seçmenine, kendi partine ihanet ettin demek bence kolay söylemdir ya. Yani insanları kolay yargılıyoruz yani.
0: Yani CHP içindeki tartışma, bölünmenin sonuçlarından biri mi
1: elbette
0: diyorsun?
1: Ki. Bu da var. Yani sadece 50 bin konut değil. Yani 50 bin konuda mesela çok takıldık ya biz. Ya dedim ya, parti de dağılmış yani. Parti diye bir şey kalmamış. Ekrem İmamoğlu ve ekim partiyi dağıtmış, yerle bir etmiş partiyi yani. Öyle değil mi? Her gün işte yeni istifalar, istifalar gündeme geliyor. Ve gene altını çizerek söylüyorum. En başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve diğer bazı belediyeler rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla yargılanıyor. Böyle bir ortamın içerisindesiniz. Zaten güven kalmamış, taban dağılmış, böyle bir partinin içerisinde hizmet etmeye çalışıyorsunuz. Demek ki Sayın Başkan tabloyu önüne koymuş. Demiş ki yani ben Tuzla halkına nerede daha faydalı olabilirim, nerede daha iyi belediye başkanlığı yapabilirim diye düşünmüş, AK Parti'ye geçmiş. Buna da saygı duymamız gerekiyor. Peki. Ama mesela bunun CHP açısından dezavantajlarını konuşabiliriz tabii ki, tarafsız bir konuşma yapacaksak eğer. CHP seçmeni de şöyle düşünebilir: ya ben işte CHP'den aday olmuş birine gittim, oy verdim, AK Parti'ye geçti. Yarın öbür gün işte ilerleyen zamanlarda, seçimlerde birisi CHP'den aday olduğu zaman da CHP seçmeni de mutlaka bunu sorgulayacaktır. Acaba ortalık karıştığı zaman gene bu adam başka partiye geçer mi diye mutlaka sorgulayacaktır. Böyle sıkıntılı bir durum oldu ama dediğim gibi yapacak bir şey yok. Türkiye'nin şartları, durumu artık bunu gösteriyor. Yani bunları yaşıyoruz şu anda yani. Karışık ortalık. Peki. Siyaset karışmış.
0: Bulanık diyorsun.
1: Bulanık. Pınar'ın başı bulanık. Pınar'ın başı CHP'nin içinde tabii ki.
0: Peki. Bilime başvuralım.
1: Efendim?
0: Bilime başvuralım. Tabii ki. Yani suyun başı bulanıksa bilim adamları ne diyor? Profesör Doktor Armağan Öztürk. Armağan Bey, bir şey hakikaten...

0: merak ediyorum. Siyaset biliminde elbette bu geçişler bir anlam taşıyor. Yeri de var. Dünyada böyle şeyler oluyor mu? Yani sadece bizim ülkemizde mi özgü? Yani 91 milletvekili birden başka bir partiye geçiyor, yeni bir parti kuruyor. Belediye başkanları dile getirildi burada. Halkın reyiyle seçiliyorlar. İnsanlar diyorlar ki benim adayım muhalefette de olsa hizmeti ondan bekliyorum ama yer değiştiriyorlar. Bilim, siyaset bilimi bunu nasıl izah ediyor? İzaha çok muhtaç.
1: Stüdyoda konuşulan şeyler bakımından epey bir malzeme de birikti. Onlarla ilgili de birkaç notum var. Buyurun. Ama doğrudan sorunuza yanıt vereyim. Şimdi ideolojilerin gerilediği, örgütlerin ve partilerin gerilediği bir çağda da yaşıyoruz. Bu Türkiye'de bundan nasibini aldı. Aslında dünyada da öyle. Özellikle sağ popülist iktidarlar nedeniyle. Sol popülizm de buna dahil. Dolayısıyla parti geçişleri, partileri de kolay bir şekilde terk etme, bir partide siyaset yapan bir aktörün bir başka parti kurması, birden bir partinin oluşması, mesela Avrupa'da bazı liderler sıfırdan kendi şahısları üzerine siyasi partiler inşa edip iktidara gelebiliyorlar. Bu bundan mesela çeyrek asır önce, yarım asır önce neredeyse imkansızdı. Yani partilerin, ideolojilerin ve örgütlerin gerilediği bir çağda aktörler bu arada siyaset de önemli ölçüde söylemden çıkarak performans sanatına dönüştü. Yani ben hizmet ediyorum. Nerede hizmet edersem sağ sol önemli değil. Partinin ismi de önemli değil.
0: Özür dilerim Armağan Bey. Buyurun. Mesela çok önemli ve harika bir yerden başladınız. Aklıma geçenlerde yayında İhsan Aktaş'ın o sözü geldi. Dedi ki Türkiye'de evet. Dört eğilim, mört eğilim bir şey kalmadı. Seçmen merkezde buluşuyor. Merkezin acık solu, acık sağa. Ama bir merkezde buluşuyor. Hakikaten yani eğilimsizlik mi başladı? Tarafkirlik mi azalıyor? Yani Türkiye'deki değişime de gelirsek bunu nasıl izah edelim?
1: Bu soruyla başka bir şey. Yani Türkiye'de yüksek düzeyde bir kutuplaşma var. Evet. Ama bu kutuplaşma ideolojilerin karşı karşıya geldiği, çatıştığı bir aksta, sosyolojik aksta devam etmiyor. Onu da söylemek lazım. Bir genel ideolojisizleşme, söylemsizleşme ve aktörlerin, liderlerin ön plana çıkması. Burada da bir amorf durum var. Yani mesela her birimiz buna dahiliz aslında ama büyük seçmen kitleleri için bir partiye mensup bir kişiyi bir başka partiye mensup kişiden bir ideolojinin mensubunu diğerinden ayırt etmek için kullanacağımız ölçütler azaldı. Yani bir sağ bir siyasetçinin, sağ İslamcı bir siyasetçinin, sağ milliyetçi bir siyasetçinin bir argümanını pekala solda biri de kullanabilmekte. Solda kendisini tanımlamış olan bir kişi aslında başka bir dünya görüşünden argüman da kullanıyor. Bu hem siyasetçiler hem de seçmenler yapmakta. Bunun tabii olumlu bir yanı da var. İdeolojiler çağına tanıklık edenler de bilirler. İdeolojiler nedeniyle kutuplaşma insanlara bir siyasi ahlak da kazandı. Demin stüdyoda söylendi. Siyasi ahlak meselesi ne olacak? İnsanların bir davaya hizmet etmesi, bir davanın peşinden koşması çok önemlidir ve onu bir tür iç denetim de yapar. Ama aynı zamanda bu çok ciddi bir sertliği de beraberinde getiriyordu. Yani siyasi havanın yumuşamasına bir katkı da sundu bu. Ama her halükarda bunu pek çok yorumcu hem Türkiye için hem de başka ülkeler için bir tür yozlaşma olarak da yorumluyor. Yani insanların görüşleri belli değil. Düşünceleri belli değil. Düşünceleri çok sık değişiyor. Duyguları da değişiyor. Çok sık parti değiştiriyorlar. Her şeyin bu kadar akışkan ve kaygan olduğu bir zeminde bir soruya yanıt vermek, bir tercihte bulunmak, bir şeyin arkasında durmak, diyelim ki bir tercihte bulundunuz, onu gerekçelendirmek çok zor. Hatta gerekçe de sunulmuyor. Milletvekili geçişlerini sundu, söylediniz. Bugün belediye başkanı geçişleri de insanlar eskiden bir şey yaptıklarında diyelim ki bir partiden başka bir partiye geçiyor. Ya da bir mücadele başlatıyor. Önce bir öz eleştiri yaparlardı. Sonra da yürüttükleri siyasi mücadelenin gerekçelerini sunarlardı. Ben şu gerekçelerle şu nedenle karşıyım ve bu da bir anda olmazdı Kerem Bey. Onu da söyleyeyim. Belli bir süre içerisinde o muhalefet yoğunlaşırdı. Hem evet. Partiler içinde hem de partiler bakımında. Bu özel olayla ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum izninizle. Yani çok da dağıtmadan. Bir kere bu konu Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni, geçen aktörleri ilgilendiren ve bence siyasi hayatımızı ilgilendiren ayrı ayrı hususları var ama o kadar vaktimiz yok. CHP ile ilgili şunu söyleyeyim. Demin yanılmıyorsam Doğan Bey o konuyu açmıştı. CHP'de büyük anlamda CHP'si yani sadece şu anki CHP değil ondan kopan yeni partiyle dahil ederek yaşanan şey sadece bir bölünme değil bir dağılma. Ve bu dağılmanın esası aslında başladığı yer, bugünkü görüntüler sonuç. Onun nedeni ne? Yani adaylaşma süreci öncelikle o. Cumhuriyet Halk Partisi 2019'da belediye sayısını arttırdı. 2024'te çok daha arttırdı ve birinci oldu toplam belediyeler bakımından. Bir kitle partisi bakımından önemli. Yani kitleselliği.

0: Yaklaşmayan pek çok aktörün partide siyaset yaptığını, yani partinin sağıyla solu arasındaki spektrumun baya baya açıldığını görmekteyiz. Yani bunu ben genel siyasette veriyordum, artık bölündüler ama yani düşünün ki Sezgin Tanrıkul ve Cemal Enginyurt aynı partide siyaset yapmaktaydı. Bu
1: Evet.
0: belediye başkanları için de geçerliydi. Şimdi onların hepsi yeni partiye geçti ama yani böyle bir amorf durum oldu. Bu da partinin denetimiyle ilgili bir sıkıntı. CHP'nin şu an yaşadığı şey de hepimizin de bildiği üzere 1989 sendromunun tekrarlanması. Yani o zaman da CHP yoktu, SHP vardı.
1: CHP var mı?
0: İstanbul, Ankara, İzmir'de, Türkiye'nin pek çok ilinde, ilçesinde seçimleri kazandı. Ama o yerel seçim başarısı ona bir
1: Genel
0: genel
1: seçime
0: seçim
1: yansımadı.
0: başarısı sağlamadı.
1: Evet.
0: Benzer bir durum var. Son sözde siyasi ahlakla ilgili olsun. Çok sık söylendi. Şimdi bu siyasi ahlak meselesini çok sık kullanıyoruz ama bir boş gösterene dönüşmüş durumda. Çünkü kimse uymuyor. Ve siyasi ahlakı genelde karşı tarafı sıkıştırmak için kullanıyoruz. Yani Kerem Armağan'a bir şey söylerken, Armağan Kerem'e bir şey söylerken aklına siyasi ahlak geliyor. Halbuki siyasi ahlak insanların önce kendisini eleştirmekte, ben nerede yanlış yapıyorum demekte kullanması gereken bir mesele. Parti geçişleri tabii ki yanlıştır. Bütün partiler açısından ama ne yazık ki partiler kendilerine bu transferler olduğunda bunu sorun etmemekte ama birileri kendilerinden kopup başkalarına gittiği zaman da bu bir tartışma konusu yol açmakta. Umarım bundan vazgeçerler ve siyasetin seviyesi daha da yükselir.
1: Peki, çok teşekkür ederim. Kritik bir soru var. Aydoğan ver. O Aydoğan Bey, onu size soracağım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu transferler devam ederse el değiştirir mi? İBB AK Parti'ye geçer mi? Bu soruyu soracağım ama Rütük var. Hiç bize kızmasınlar. Hemen bir kısa araya gideyim. Aradan sonra kesintisiz o sorunun cevabını arayalım. Bu transferler İstanbul'u seçimsiz el değiştirir mi? Bakacağız kısa bir aradan sonra.

0: Çocuklarımız yaşamı doğada öğrensin diye binlerce umut yeşertiyoruz. Desteklerinizle.
1: Habertürk gündemine yanınızda olmaya devam ediyoruz. Aydoğan Aha Akın. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da beraberdiniz. 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. Şimdi ahalinin aklındaki soruyu ben sorayım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçer mi? Çünkü bu transferlerle ya da bu geçişlerle, transfer kelimesine belki kızarsınız. Bu geçişlerle ister istemez belediye meclisindeki koltuk sayısı da değişiyor. Aradaki fark gittikçe azalıyor. Hakeza şimdi sadece CHP grubu yok, artık yeni parti grubu da oluşacak. CHP grubu içerisinde farklı sesler var. Yani tam bir karışıklık var. Doğan suyun başı bulanık benzetmesi yapmıştı. Hakikaten kimin nasıl bir rey kullanacağı, nerede duracağını bilmiyoruz. Ama soru net. İBB AK Parti'ye geçer mi?
2: Kerem Bey, en zor soruları hep bana soruyorsunuz ama cevap vereceğim. Çok da açık bir şekilde sorunuzu cevaplayacağım. Yani bakın, AK Parti bir Türkiye kitabıdır. Türkiye Partisi'dir. Merkez Partisi'dir. Milli eksende siyaset yapan bir partidir. Bunun altını çizmem lazım. Yani bizim açımızdan biraz önce Armağan Bey bir tespit yaptı ama tespitine kısmen katılıyorum, kısmen de katılmıyorum. Neden? Bir söylemsizleşme yok bizim açımızdan. Partimizin kuruluşundan bugüne kadar bizim açımızdan vizyon var, insana yatırım var. Türkiye'nin altyapı ve üst yapılarına ilişkin yapılan en büyük yatırımlar var. İnsan odaklı siyaset var. Biz bu siyasetimize devam ediyoruz. Yerel yönetimlerde de hizmet esaslı siyasetimize devam ediyoruz. Bugün AK Partili ilçe ve belediye başkanlıkları, belediye

0: baktığımızda tıkır tıkır işleyen belediyelerden bahsediyoruz ve vatandaşın hiçbir şekilde, yani ufak tefek şikayetler hariç, genel olarak ilçelerde çok önemli hizmetlerin, eserlerin, yatırımların kazandırıldığı bir yerel yönetim vizyonu görüyoruz. Eser belediyeciliği görüyoruz. Biz AK Parti olarak belediyecilik hizmetlerimizi yaparken ideolojik kavgalar yerine herkesi kucaklayan, bize oy veren, oy vermeyen tüm seçmenleri kucaklayan, herkese yerel odaklı belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Yani ideolojik kavgalardan, krizlerden bir defa uzak duruyoruz. Yani bir belediye, bizim dışımızda seçilen bir belediye başkanı, kendisine oy vermeyenler açısından, yani AK Parti dışında bir, atıyorum, bir siyasi partinin belediye başkanı ideolojik kaygılarla hareket edebilir ama bizim açımızdan asla böyle bir durum söz konusu değildir.
1: Aydoğan Bey, soru zor olduğu için zaman mı kazanıyorsunuz?
0: Kerem Bey, isterseniz konuşmayayım. Buyurun, siz
1: Hayır
0: sorumla
1: hayır.
0: devam
1: O
0: edin.
1: anlamda demedim.
0: Ama bu
1: Merak
0: soruyu
1: ediyoruz.
0: bakın,
1: Yani İstanbul'u...
0: merak ediyorsunuz ama bakın Kerem Bey, siz de yani sorularınıza baktığımda hem bazen yönlendirme sorular soruyorsunuz ve çok kısa süre hakkı veriyorsunuz. Ben bu süre hakkında bu soruyu cevaplayamam. İsterseniz,
1: Peki.
0: zamanımız yoksa bir dahaki turda cevaplayayım. Ama
1: Yok.
0: izin veriyorsanız cevaplayayım. Buyurun
1: Ben
0: Kerem Bey.
1: insicamınızı bozmak istemem. Bozduysa da özür dilerim
0: Yani
1: ama şunu soracağım.
0: estağfurullah.
1: Sorum net. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçer.
0: Bakın, bunu değerlendirmek için şu an böyle bir konuşma yapmak için çok erken. Neden? Ama ben şuna bakarım. Bakın, bir belediye başkanının karnesi, yaptığı hizmetler ve yerel modelde götürdüğü, kazandırdığı eserlerdir. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde biz gerçekten ilk defa siyasi literatürümüzde bir temel atmama törenine şahitlik ettik. İBB'yi yöneten bütün belediye başkanları dahi geçmişten günümüze kadar, özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan döneminde de İstanbul'a çok önemli yatırımlar, hizmetler yapıldı. Ama biz Ekrem İmamoğlu dönemine baktığımızda ve şu anki CHP'li İBB Başkan Vekili dönemine baktığımızda maalesef İstanbul'da sokaklarda İETT otobüslerinin yollarda kaldığı ve bakım onarımlarının dahi yapılmadığı, İstanbullulara vaat ettikleri metroları ve yatırımları, sözleri, vaatleri yerine getiremedikleri bir süreç yaşadık. Yani buradaki CHP veya yeni parti içerisindeki kavgalar, krizler, klikleşmeler, bölünmeler, istifalar, belediye başkanlarıyla yaşadıkları krizler ve yalnız bıraktıkları süreçler oldu. Bu siyasetin doğal sonucu olarak da bu geçişler olabilir. Ancak tabii sorduğunuz soru ile ilgili İBB meclisinde, yani bugün itibariyle yanlış hatırlamıyorsam Cumhur İttifakı'nın İBB meclis üyesi sayısı 131 oldu. Yani burada da CHP'nin de muhalefetin de 163 civarında İBB meclis üyesi var. Burada şimdi tabii ki DEM Parti'nin buradaki tutumu ne olacak? Bir grup kurmak isteyecekler mi İBB'de? Onun için sanırım CHP'li İBB grup başkan vekilinin de onayı gerekiyor. Belediye meclisinin sanırım onayı gerekiyor. Ya, siyasette her an her şey yaşanabilir. Önemli olan burada bakın ideolojik kavgalarla krizler üretmek değil, burada hizmet odaklı siyaset yapmaktır. Bunu şu an konuşmak için çok erken. Ama şunun altını çizebilirim. Bakın, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan mesela İBB meclis üyeleri ne yapacaklar? Yani burada kendileri istifa mı edecekler veya bir başka partilere mi geçiş yapacaklar? Bunların henüz soru işareti. Yine DEM Parti bir grup kuracak mı? Tercihini ne yönde kullanacak? Bu sorulardan bağımsız olarak bugün İstanbul'un yaşadığı, bakın, sorunları ve yerel hizmetlerdeki bir dünya kentinden bahsediyoruz. Gerçekten bir belediye başkanının ve bir yerel vizyon ortaya koyması için bu hizmetleri, yerel hizmetleri götürmesi lazım. İdeolojik kavgaları bir tarafa bırakması lazım. Kendisine oy veren, oy vermeyen. Bakın, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tüm bölgelerimize ve tüm şehirlerimize hiçbir şekilde bir ayırt etmeksizin tüm illerimize eşit hizmetleri götürdü. Yerel hizmetler de böyledir. Siz CHP'li İBB başkanı olarak bazı ilçelerde krizi yaşıyorsanız, kendi partinizin içerisinde delegelerin iradelerinin sakatlanması, açılan davalar,

0: yolsuzluk, rüşvet iddiaları. İstanbullulara bir özür borçları yok mudur Kerem Bey? Milyarlarca kamu zararı oluştuğuna ilişkin iddialar var. Halen Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti genel başkanları sessiz. Çıksınlar bu konularda açıklama yapsınlar.
1: Peki.
0: Gelsinler İstanbul'la bir bence yüzleşsinler diye değerlendiriyorum.
2: Kerem,
1: Peki,
2: bir
1: teşekkür ederim.
2: teknik eklemede bulunabilir miyim?
1: Buyurun.
2: Şimdi tabii yerel seçimlerde başkanlık sistemi modeli var. Dolayısıyla sandığa gidilirken seçmen belediye başkanını ayrı, belediye meclis üyelerini ayrı oy verir. Bazen başkanın seçildiği partisinin meclis çoğunluğu daha az olabiliyor.
1: Evet.
2: Bir önceki dönem Cumhuriyet
1: Öyleydi.
2: Halk Partisi'nin olduğu gibi. Şimdi mesela örneğin bugün Şile Belediye Başkanı da katılanlar arasında ama o başkan vekili aslında.
1: Evet.
2: Dolayısıyla Şile'de meclis çoğunluğu Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmasına rağmen belediye başkanı görevden alınınca yerine Cumhuriyet Halk Partililer bir vekil seçtir. O vekil AK Parti'ye geçmiş oldu. Ama
1: Evet.
2: meclis çoğunluğu hala Şile'de Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Haklısın.
2: Yani burada da bir belediye başkanı Ekrem Bey tutuklu olduğu için görevden alınınca belediye meclis üyeleri arasından bir seçim yapıldı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyla Nuri Aslan Bey seçildi.
1: Evet.
2: Şimdi Nuri Aslan Bey yani beni bağışlasın böyle şey gibi değerlendirmiş ama AK Parti'ye geçerse meclis çoğunluğu Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmasına rağmen Büyükşehir Belediyesi zaten AK Parti'ye geçer. Ama diyelim ki Nuri Bey istifa etti. Yine meclis kendi içerisinden bir belediye başkanı seçilecek. Yani otomatikmen bir belediyedeki meclis üyelerinin bir başka partide fazla olması belediye başkanı o partiye geçmesi manasına gelmez.
1: Ha, bunu açık daha
2: Tabii.
1: kavuşturmamız iyi oldu. Yani
2: Bugün 165
1: İBB meclisinde AK Parti çoğunluğu
2: ha,
1: ele geçirse
2: 50
1: bile
2: tane Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesi AK Parti'ye geçse bile Nuri Bey istifa etmedi ya da görevden
1: evet.
2: alınmadı müddetçe belediye başkanlığına
1: Yani
2: devam
1: böyle
2: ediyor.
1: bir geçiş ya da böyle bir değişim olacaksa başkan vekilinden geçiyor.
0: Bülent Bey'e
3: bir
0: burada bir katkı vereyim.
2: Yani başkanın
3: var.
2: Kendisi geçerse çoğunluğa bakılmaz.
3: Bülent Bey'in
2: Başkan geçmezse
3: bir
2: hazırlık
3: var.
2: Olsa bile geçmez yani.
1: Bir istisna var dediniz.
3: Bülent Bey'in anlattığının bir istisnası var. O da şu, Ekrem İmamoğlu şu anda görevden uzaklaştırılmış
2: Tabii.
3: durumda. O yüzden Nuri Aslan, Bülent Bey'in dediği gibi parti değiştirmediği sürece yeni bir başkan vekili ya da başkanlık seçimi yapılmıyor. Parti değiştirse de yapılmıyor. Bunun tek bir
2: Beykoz'da da
3: istisnası
2: aynı şey
3: var.
2: oldu çünkü vekildi.
3: Ekrem İmamoğlu'nun cezasının kesinleşip belediye başkanlığının
2: Tabii.
3: düşmesi halinde o zaman başkan vekili değil yeni bir başkan
2: Doğru.
3: seçilecektir. Ancak o zaman belediye meclisi kanalıyla, çoğunluk kanalıyla belediye başkanlığı başka bir partiye geçebilir.
4: Yani ahmak davası mı?
1: Tabii ahmak davasında
4: En yakın
1: zaten
4: dava olduğu için
1: belediye
4: oraya
1: başkanlığı
4: bakılıyor.
1: ahmak davasından düştü.
4: Oradan siyasi bir ceza gelirse o zaman
1: Evet.
4: grup yani şey düşüyor. Grup vekilin de vekilliği düştüğü için seçim
2: Tabii.
4: yenilince.
3: Siyasi ceza olması da çok önemli değil Alişer
2: Değilmiştir.
3: Bey. Siyasi ceza
2: Bu
3: olması da çok
2: ertelenen bir
3: önemli
2: ceza.
3: değil. Herhangi bir cezadan dolayı tabii hukukçu olmadığım için o cezanın alt sınırını, üst sınırını bilmiyorum. Tamamen görevden alınmasına yetecek herhangi bir cezadan dolayı belediye başkanlığı düşer ise o zaman belediye başkan vekili yerine belediye başkanlığı seçimi belediye meclisinde yapılır.
1: Evet. Yani o zaman mevcut tabloda belediye meclis üyeleri çoğunluğu değiştirse bile sonuç değişmeyecek. Buna mı geliyoruz
2: Evet.
1: Kemal Bey?
3: Evet.
1: Peki.
3: Evet.
4: Bir mahkeme kararıyla eğer Ekrem İmamoğlu'nun cezası onanırsa o zaman
1: Evet.
4: bir seçime
2: O da,
4: gidilecek.
2: onun da sebebi şu an her ne kadar hüküm giymediği için Sayın Ekrem İmamoğlu tutuklu olması hasebiyle belediye
1: Ahmaktan
2: başkanlığı
1: giymedi mi
2: şöyle
1: ahmak davasında?
2: belediye başkanlığı devam ediyor. Sadece görevden
1: Evet.
2: uzaklaştırılır. Onun yerine vekil biri seçiyor. Ama hüküm kesinleşirse herhangi bir belediye başkanının belediye başkanlığı düştüğü için artık meclis kendi içerisinden bir vekil değil, doğrudan bir belediye başkanı seçmiş oluyor.
1: Peki. Aslında bu soruyu soranlar, yani gelen sorularda şunu merak ediyorlar. CHP'de yaşanan dalgalanma mı diyelim, bölünme, yeni parti. Yani bu iki parti arasındaki çekişme seçildikleri yerleri de kaybetmeye neden olur mu? İnsanların yani CHP seçmeninin kaygısı biraz o. Sorunun kaynağı da o aslında.
4: Ya da şu mu acaba biraz da öyleyse beraber şey yapacağım. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si yarın İBB'de seçim olursa parti meclisindeki kendisine yakın 40'a yakın isme
1: Evet.
4: hayır

0: AK Parti'nin adayını destekleyin.
1: Der
0: artık,
1: mi?
0: Artık İmamoğlu'nun tırnak içerisinde adamları olmasın burada der mi? Herhalde biraz aslında doğrudan soru
2: meclis
0: bu.
2: Meclis içerisindeki seçimi mi?
1: Her yerde.
0: Olur da meclis içerisinde bir şey olur.
1: Her yerde. Arınma.
0: Sonunda herhangi bir şeyde. Şimdi matematik olarak böyle bir şeyin mümkünatı var. Onu bir kere söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Meclisi'ndeki sayısı 165'e indi tutuklularla. İşte evet. 185'ten 165'e inmiş durumda. Cumhur İttifakı'nın ise 129 yanlış değilsem 121.
1: Bugün 131'e çıkmış işte.
0: Evet bugün.
3: 131 oldu bugün.
0: Evet bugün 131 oldu. Bağımsızlar da var ama işte çok şey yapılmasa da genel bir kabul olarak gören de Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın Cumhuriyet Halk Partisi'nde 40'a yakın isim olduğu söyleniyor. Evet.
3: Bir de DEM partiler var Alişer Bey. DEM partiye ne yapacak? Kuracak
0: mı? Ama onlar hani parti evet. olarak şu an şey yok. Hani bir grupları yok diye. Onu da
3: i̇şte CHP'nin içerisinde. İleriki,
0: doğru yani. Şey, yani şey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin
3: içerisinde. İleriki dönemde nasıl konulanacaklar? Evet.
0: Dolayısıyla şöyle baktığımız zaman tam hesapta 17-18'e gidiyor. Hadi diyelim ki 20 şu an Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki isim eğer aday olursa çıkartırsa AK Parti'deki bir isme oy verirse evet el değiştiriyor. Onun için soruyu böyle biraz daha hani şey yapmaya çalıştım, evet, kafamdakine gelmeye çalıştım. Benim tahminim ve hani gözlemlerim şu yönde ki Kemal Kılıçdaroğlu'ndan böyle bir talimat gitmez. Yani bu işin oraya kadar gitmesini istemeyecek. Sonuçta günün sonunda Ekrem doğrudan kendisi hiçbir zaman söylemese de şunu da çok netiz herhalde. Ekrem İmamoğlu ve onun mantalitesiyle bir sorun yaşıyor. Arınma dediği pek çok noktada aslında Ekrem İmamoğlu ve onun zihniyetindeki Cumhuriyet Halk Partisi, onun gölgelediği, onun belki de işte hala Silivri'den yönettiğini söylediği partideki isimlerle ve artık yeni partiyle bir sorunu vardı. O sorun üzerine de yeni
4: Kerem Bey, bir de benim Alişer Bey'in çıkış yoluna bir itirazım var. Analizini yaparken iki parti CHP'de belediye meclis üyeleri bölünürse kısmı tabii ki matematiksel olarak konuşulması gereken bir durum. Fakat Alişer Bey burada varsayımını geliştirirken çıkış noktası olarak Kılıçdaroğlu'na bağlı kalacak olan belediye meclis üyeleri AK Parti'ye destek verirse diye formülizasyonu kurdu. Oysa ki şu anda AK Parti'ye geçiş yapan ne belediye meclis üyeleri ne de belediye başkanları Kılıçdaroğlu'nun seçtikleri ya da Kılıçdaroğlu'na bağlı olanlar değil. Tam aksine bugüne kadar geçiş yapanların tamamı Özgür Özel yönetimi tarafından seçilen
1: Alişer de onu ima
4: ve Özgür
1: etmedi.
4: Özel'e bağlı olması. Evet biliyorum onu ima etmedi ama söyleyiş şekli bile bir algıyı sonuçta tetikler. Bunu kötü niyetle söylemediğine eminim. Yani öyle bir iddiam yok. Sadece düzeltme yapmak Alişer için söylüyorum.
3: Alişer Bey'in söylediği farklı bir şey. Orada şunu aslında bence kastetti.
4: Yok yani tam olarak onu söylüyorum. Eğer burada...
3: Eğer İBB'nin ben söylediğinde bir aday çıkar mı yeni partiye karşı?
2: Biz futbol maçı yorumlar gibi dışarı.
0: Şöyle yapalım. Ne söylemek istediğim ben bir daha altını çizeyim. Belki olabilir hani bazı şeyler yanlış.
4: Ben bir söyleyeceğimi söyleyeyim de Alişer Bey olur mu? Ben bir söyleyeceğimi söyleyeyim çünkü 10 saniyelik bir kısmı kaldı cümlenin. 10 saniyelik bir kısmı kaldı cümlenin. Yani diyeceğim şudur ki böyle denklemler kurarken Özgür Özel tarafındaki belediye meclis üyeleri CHP'nin belediye başkanlığını kaybetmesi için başka bir tarafa destek verir mi ya da geçer mi demek lazım. Çünkü bugüne kadarki olan tecrübelerimiz Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinin değil, Özgür Özel destekçilerinin parti değiştirmesi ya da karar değiştirmesi.
1: Kayıtlara geçti Kemal Bey.
4: O yüzden formülü tersten kurmak daha doğru.
3: Belki CHP'liler de aday çıkarlar, onu bilemeyiz İBB'de.
0: Ben...
3: Yeni partiden bağımsız.
0: İzninizle ben evet. söylemek istediğimle devam edeyim. Çünkü Kemal Bey yani çok Tabii. zorlama bir yorum oldu. Benim söylemek istediğim o değildi. Kemal Kılıç tekrar altını çizerek cümlemi aynen söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu iddia edilen 40'a yakın isim var. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde olan İBB'de bahsediyorum. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönüp de bunlara hayır Ekrem İmamoğlu'na yakın bir ismi desteklemeyin. Gidin AK Parti'nin adayına oy verin demeyecektir. Diyordum. Gene de onu söyledim. Gene de onu söylemeye devam edeceğim. Günün sonunda Kemal Kılıçdaroğlu da arınma ya da yola çıktığı yerde Ekrem İmamoğlu'nu karşısına alsa da doğrudan hala almadı. Hiçbir söyleminde yapmadı ama çıktığı yol o olduğunu hepimiz artık okuyabiliyoruz. Yine de İstanbul'u kaybetme pahasına da olsa bunun arkasında durup AK Parti'nin yahut da başka bir partinin çıkartacağı adaya destekletmeyecektir. Böyle bir yol izlemeyecektir. Bence kafadaki soru işareti buydu. Yanıtımı da öyle vermiş olayım.
1: Peki. Armağan Bey, siz ne dersiniz? İstanbul el değiştirir mi sorusu büyük bir soru ama hukuki bir takım engeller var ama oluşacak matematiğe ya da oluşacak düzlemeye göre kimin ne yapacağı da çok belli değil. Ne dersiniz?
5: Gelecekte ne olur tam kestiremiyoruz ama geçmişte ne olduğunu biliyoruz. Bir örnek vermek istiyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi uzun süredir bu merkez sol sosyal demokrat kesimde ana parti durumunda. Dolayısıyla 2000'lerden sonra en azından eskiyi unuttular. Şu an Türkiye'deki durum 80'li 90'lı yıllara bir dönüş gibi. Hatırlayalım, 80'lerde durum neydi? Bir SHP vardı, hatta Halkçı Parti falan da vardı. SHP vardı ve DSP vardı. 90'larda iş biraz daha karıştı. SHP, CHP ve DSP vardı. Aynı anda 3 tane kendisini solda tanımlayan parti rekabet halindeydi. Ve bu bazen çok ilginç ve kendileri açısından sorunlu sonuçlara yol açıyordu. Mesela 94'te Sayın Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na seçildiği seçimde SHP, CHP ve DSP'nin aldığı oy oranı Sayın Erdoğan'ın çok üstündeydi. Ya da 94'te Sayın Melih Gökçe'nin Ankara'da belediye başkanlığına seçildiği dönemde bu üç partinin aldığı oy oranı da onun çok üstündeydi. Yani 80'li ve 90'lı yıllarda o kesimde tanıklık olanlar bilirler ve ayrıca üzerine de çok konuşuldu. Bir bölünme, birleşme, bölen tartışması vardı. Şimdi buradaki korku şu. Bu iki parti arasında umarım hararet daha sonra azalır. Şu anki durum bir negatif rekabet şeklinde. Yani ayrıldılar ama tam zihnen bir ayrılık gerçekleşti mi emin değiliz ve ilçelerde, illerde, bazen kurmaylar ve genel merkezler düzeyinde bile negatif söylem çok ağır basmakta. Daha düne kadar aynı parti içindeyken bir taraf diğerine hain, öbürü de öbür tarafa hırsız diyordu. Yani bu söylem aşağı inmediği müddetçe, yani normalde rasyonel olan nedir? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yani Cumhuriyet Halk Partisi yeni partiyle ne yaşarsa yaşasın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'yla ne sorun olursa olsun, bunların ikisi de muhalefet partisi olduğuna göre Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı negatif enerjilerini biriktirmeleri ve birbirleriyle dayanışma içerisindedir bulunmaları. Ama bizde siyaset öyle o kadar da rasyonel bir zeminde ilerlemiyor. Dolayısıyla pekala o günkü konjonktür nedeniyle bir bölünmeye ve İstanbul ve başka iller ve ilçeler de dahil. Ayrıca biz bu konuyu daha sonra işte yerel seçimler, genel seçimler, cumhurbaşkanlığı adaylığı gibi meselelerde de konuşacağız. Yani bu iki partinin ayrılığı kalıcı olarak devam edecekse bunlar bir sonraki soru ne olacak? Bunlar kritik anlarda işbirliği yapacaklar mı?
1: Tabii zaten mesele oraya geliyor. Ortak adayla evet. Anlaşacaklar mı mesela?
5: Ben emin değilim. Yani ben şu anki birbirlerine karşı kullandıkları söylem ve ayrılma biçimleri nedeniyle çok emin değilim. Ama umarım yanılıyorumdur. Hani normalde muhalefetin birbirlerine karşı pozitif rekabet dilini kullanması lazım. İktidarla mücadelenin ön planda olması lazım. Umarım öyle bir seyir izlerler.
1: Peki. Siyaset savruluyor mu?
2: Şöyle yani aslında 2000...
1: Yani bu soruda da aslında Cumhur İttifakı'na da haksızlık etmemek lazım. Mesela Cumhur İttifakı kendi içinde hiçbir sorun yaşamıyor. Tartışma yaşamıyor. Ama muhalefete bakıyoruz. Bir altılı masa gerçeğini yaşadık. Bence Türkiye açısından çok önemliydi. Deyim yerindeyse altı benzemez aynı masada buluştu. Ama sonra her şey sanki böyle dolmuş da bir şeye bekliyormuş. Kopmalar, tartışmalar. Gerçi iyi şeyler de oluyor. Onunla konuşacağız. Birleşme kararı almışsınız. Onu ayrıca soracağım. Uzun uzun da konuşmak isterim. Altılı masanın sonuçları mı bunlar? Yoksa onunla alakası yok. Siyaset içindeki başka gelişmeler mi?
2: Şöyle yani biz altılı masayı kurduk da Cumhur İttifakı iki partiden oluşmuyordu. Yani orada da altı parti vardı. Ama niyetinde iktidar partisi olması hasebiyle ve tek cumhurbaşkanı adayı olan Sayın Erdoğan olduğu için biraz daha dominant bir görüntü ve Sayın Erdoğan'ın etrafında şekillenen bir ittifak vardı. Birbirinden farkı o ama o sadece iki partinin ittifakı değildi. DSP, Hüdapar, Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi, AK Parti ve MHP'den oluşan bir ittifak. Şimdi burada 2000 özellikle 14'ten sonra Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı ardından 2015 seçimlerindeki o koalisyon kuramamı, ardından

0: Darbe sonra referandum ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, yani o günden bu yana Türkiye siyasetinde henüz daha taşlar yerine oturmadı. Biraz belki de Armağan Hoca'nın bahsettiği o gitgide siyasetsizleşme ya da ideolojilerin kaybolmasının temel sebeplerinden bir tanesi de yeni sistem. Çünkü Türkiye'de iki partili, iki kutuplu bir sistem inşa edilmeye çalışılıyor. Ve bu 50 artı bir sistemi de ister istemez
1: bunu zorunlu kılıyor.
0: partilerin ideolojik farklarından daha ziyade kim kimlerle bir araya gelebilir diye stratejik değil taktiksel adımları beraberinde getiriyor. Dolayısıyla Türkiye siyasetindeki bu 50 artı bir benim şahsi kanaatime göre siyasetin ana damarlar üzerinden yürümesine engel olan bir husus. Yani düne kadar farklı olan partiler sistem gereği mecburen en azından ortak noktalarda buluşabiliyorlar. Ben bunun çok uzun soluklu olabileceğini düşünenlerden değilim. Çünkü bu sistem güçlü liderlere, partisi üzerinde çok etkisi olan liderler tarafından yürütülebilecek şeyler. Yani bunu olumsuz manada söylemiyorum. Örneğin Sayın Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli kendi partilerine çok net bir şekilde hakim iki siyasi, güçlü siyasi lider. Dolayısıyla bunların olduğu partilerde bu sistem başarıyla gidebilir ama güçlü liderlerin sahneden çekildiği dönemlerde biz tekrar farklı siyasi hareketlenmelere yol açıldığını göreceğiz. Yani bunun ben geçici olduğunu düşünenlerden. Bu mutlaka Türkiye'de taşlar önümüzdeki seçim ve seçimden sonra daha rahat yerine oturmaya başlayacaktır. Yani bu sadece seçim sisteminin getirdiği hususlardan bir tanesi.
1: Ama muhalefetin böyle bir savrulduğuna katılmıyor musunuz?
0: Katılmıyorum. Şöyle mesela 2023'te muhalefet savruldu, doğru mu? Ama 2024 seçimlerini AK Parti kaybetti, Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Eğer bu savrulma seçim yelgisi ise muhalefetin darmadağın olması 2024 yere...
1: Hayır, bugün itibariyle.
0: Hayır, bugün bilemiyoruz ki seçim ne zaman gelecek. Niyetle her yapılan ankette bir 60-40 dengesi var ve 60 muhalif seçmen. Ha Sayın Erdoğan belli bazı taktiklerle o 60'ın bir kısmını evet seçime doğru işte geçen seçimde yeniden Refah son dakikada DSP'yi son dakikada ikna etti. Yani şunu ifade etmeye çalışıyorum. Bir taraftar çok rahat yürüyen bir yapı, bir tarafta dağınık bir muhalefet yok. Yalnız şu öyle bir şey var Kerem Bey. Yenilgi yetimdir. Sahibi olmaz. Başarının sahibi çoktur. Dolayısıyla Cumhur İttifakı seçimi kaybetmiş olsaydı bugün biz Cumhur İttifakı içerisindeki tartışmaları görüyor olacaktık. Ama Millet İttifakı kaybettiği için haklı olarak Millet İttifakı içerisinde. Çünkü yenilgiyi kimse sahiplenmek istemez ama galibiyetin olduğu yerde sorunlar sümen altı edilir, konuşulmaz yani.
1: Peki. Bir şey mi ekleyeceksin?
2: Abi izninle hani yani meslek büyüğümsün, yayın yönetmenliğim de yaptım. Ben bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Yani şöyle merak ettiğim de bir şey olduğu için adını artık net koyabileceğim Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yani ana muhalefet partisindeki dağılma diğer muhalefete dağınık gösteriyor ve öyle bir etkisi var mı? Sizin üzerinize bıraktığı bir zorluk oluyor mu?
0: Şöyle yani bir önceki yani 2023 öncesi.
1: Çok güzel soru.
0: 2023 öncesi yani ana aktör yani daha doğrusu başat bir Cumhuriyet Halk Partisi ve onun peşine takılmış partiler söz konusu değildi. Seçime yakın bir dönemde değil. Ta işte 2018 seçimlerinden hemen sonra kısmen 2019 yerel seçimler öncesi ve ondan sonra da ilmek ilmek örülen bir ittifak söz konusuydu. Yani böyle seçim satım haline girilince kurulmuş bir ittifaktan daha çok 2018'de itibaren meyvelerini vermeye başlayan 2019 yerel seçimlerinde de kısmen tadına varılan 2019'dan sonra da ilmek ilmek örülen bir muhalefet vardı. Dolayısıyla bu muhalefeti hep birlikte gösteriyor. Ama 2023 seçimlerinden sonra özellikle işte 35-39 milletvekili üzerindeki yapılan tartışmalar işte biz Türkiye İttifakı'yız, tabanda ittifak yapacağız, partilerle işimiz yok gibi söylemler ister istemez diğer muhalefet partilerine o zaman yani biz de kendi
2: peki hemen tam bugün sokakta yani bu hani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tartışmalar, dağılma, parçalanma tabii diğer moral... sizin üzerinize de bir şey bir yük bırakıyor mu? Yani muhalefeti dolayısıyla genel bir sorun olarak çıkıyor mu?
0: Şu anlamda yani yük bırakmıyor ama elbette seçmenin o henüz daha 2018 ve 2023 ittifak alışkanlıkları sebebiyle yani bu dağılmayı acaba işte nasıl olsa bu dağınıklıktan Cumhur İttifakı istifade eder mi gibi bir bekletme içerisinde. Fakat biz dediğim gibi belki sonraki bölümlerde ona geleceğiz. Yani niyetinde o 2023'ün koşulları bambaşka bir şeydi. Orada bütün muhalefet partilerinin aldığı oylardan bağımsız bir şekilde Türkiye'nin ihtiyaçları için dediğim gibi ilmek ilmek örülen bir birliktelik söz

0: konusuydu. Sayısal bir şeyden ziyade siyasal ağırlıklara göre oluşturulmuş bir şey vardı. Elbette milletvekili dağılımda ona dikkat edildi ama bugün gelinen noktada işte o sıcaklığı, o işte partiler üzerinden bir işbirliğinden ziyade ben seçmeni hedef alıyorum şeklinde bir Türkiye ittifakı söylemi oldu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Sayın Özgür Özel'in başkanı. Ama şu an son yaklaşık bir senedir şunu da görüyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi de evet biz Türkiye ittifakını arzu ediyoruz ama bunu siyasi partilerle yapacağız şeklinde bir makas değişikliğinde olduğunu görebiliyorum yani.
1: Peki. Kemal Bey, bunu size de soracağım birazdan ama önce Doğan size sorayım.
2: Evet.
1: Muhalefette mi savrulma var yoksa Cumhur İttifakı çok mu güçlü görünüyor? Yapılan yorumlarda zaten iktidar olunca ister istemez bir takım sorunlar görmezden geliniyor.
2: Şimdi kesinlikle muhalefette savrulma var, dağılma var. Cumhur İttifakı sağlam duruyor Kerem Bey. Yani Cumhur İttifakı 25 seneden beri o istikrarlı duruşunu devam ettiriyor. Sayın Vekil'in de dediği gibi baştaki o sağlam liderler Sayın Erdoğan, Sayın Devlet Bahçeli partilerine, ittifaka inanılmaz sahip çıkıyor. Yani bir kontrol mekanizması var. Bir de diğer partilerde olduğu gibi her partide üstüne alınmasın, her kafadan bir ses çıkmıyor. Onu söyleyeyim. Yani lidere bir biat var. Elbette ki demokrasi söz konusu. Elbette insanlar fikirlerini söyleyebiliyor. Farklı düşünebiliyor. Bunu kendi meclislerinde dile getirebiliyor ama günün sonunda söz tek bir kişiden çıkıyor. AK Parti için de geçerli bu. MHP için de geçerli. Cumhur İttifakı'ndaki diğer partiler için de geçerli. Bu önemli bir şey. Çünkü lider sağlam olmadığı zaman parti dağılmak zorunda. Lider sağlam olacak. Lidere sahip çıkmak gerekir. Şimdi CHP'de böyle bir sorun var. Yani ben genel bir değerlendirme yapacak olursam Kemal Bey'in geçirdiği şu son 10 sene, 10 yıl 2023 seçimine kadar bence başarılı bir siyaset izledi kendi partisi içerisinde. Bak başarılı bir siyaset izledi. Şimdi tabii rüzgar başka yerden esiyor. Ben şimdi bunu söylediğim zaman birçok kişiye tuhaf gelebilir. Ekrem Bey, ondan sonra Özgür Bey'in rüzgarı şu anda esiyor ama Kemal Bey'i de iyi analiz etmek lazım. Şimdi benim Kemal Bey'de gördüğüm mesela kendi partisi açısından olumlu şeyler. Kendi partisi açısından. Kemal Bey'in helalleşelim söylemi vardı. Hatırlar
1: evet.
2: mısınız? Bu çok çabuk unutuldu. Bu helalleşelim söylemiyle aslında partisini sağ seçmene açmaya çalışıyordu. Hani CHP'nin böyle kemikleşmiş bir %25, %30 arasında bir oyu var ya. Bunu biraz genişletmek istiyordu. Helalleşelim söylemi. Yani sağ seçmene yönelik bir adımdı bu. Bunu başarabildi mi? Bence önemli derecede başardı. Mesela o yedili masaların, altılı yedili masaların mesela oluşmasında orada Gelecek Partisi'nin masaya oturması, Saadet Partisi'nin masaya oturması, İyi Parti'nin masaya oturması bence Kemal Bey'in o sağ seçmene karşı ılıman tavrı, konuşması siyasetinden dolayı oluyordu. Şimdi belediye başkanının seçimlerine baktığınız zaman mesela İmamoğlu profilini çıkardı. İmamoğlu profilinin zaten yani solla CHP'li alakası yoktu hatırlarsanız. Ondan sonra Ankara'da Mansur Bey seçimi. Solla CHP ile alakası olmayan bir seçim. Daha sonra İstanbul'un başka yerlerinde de yine buna benzer belediye başkanı adayları seçti. Şimdi bunları koyduğu zaman, belediye başkanı adayı koyduğu zaman, şimdi seçmende de sağ seçmende de şöyle bir düşünce oluştu. Ya CHP de bize yakın. CHP de bize yaklaştı. Eski CHP yok. Anlatabildim mi? Yani eski CHP'den kastımız ne? İşte efendim bu başörtüsü olayı, İşte o muhafazakar kesime karşı işte mesafeli bir parti görüntüsünü aslında Kemal Bey yıkmaya çalıştı. Bir nevi de aslında başarılı oldu, onu da söyleyeyim yani. Ama yani Kemal Bey'in talihsizliğini söyleyeyim. Yani Kemal Bey'in en büyük talihsizliği. Kendi etrafındaki o özellikle aydın tabakası işte gazeteciler, yazarlar, çizerler, eski milletvekilleri, bakanlar özellikle medyada. Kemal Bey'e bence yeterince sahip çıkamadılar. Biz bunun en canlı şahidiyiz yani çıktığımız açık oturumlarda. Kemal Bey Cumhurbaşkanı adayı olduğu zaman Kemal Bey'i yani demokrasi açısından bazen bir savunmak zorunda kalıyorduk. Hani şimdi bizim rakibimiz pozisyondaydı ama rakibimize de saygı duyuyorduk. Hani o kadar da değil. Hani Kemal Bey'in siyasetini eleştirebiliriz, bazı söylemlerini eleştirebiliriz. O zaman hatırlarsanız yerel yönetimlerde özellikle o konuda da çok eleştiriyorduk biz kendisini. Ama bakıyorduk mesela karşımızda CHP'li olduğunu iddia eden bazı gazeteciler, yazarlar kendisine güvenmiyordu. Kemal Bey aday olmasın, kazanamaz. Sebebini soruyorduk. Hani niye olamaz efendim yani? Ekrem İmamoğlu bulup getiren kendisi, efendim Mansur Bey bulup getiren kendisi, sağ kökenli, sağ görüşlü belediye başkan adaylarını getirip koyan kendisi. Ve belediyeleri de kazanmışlar. Anlatabildim mi?

0: Yani ondan sonra helalleşelim demiş, insanlar böyle bir araya toplamaya çalışmış. Sağ partiler getirmiş, aynı masanın etrafına toplamış. Aday olduğu zaman kazanamaz. Ya niye kazanamaz? Kazanamaz yani, kazanamıyor. Ya kazanamıyor da o zamanın şartlarında ben hep diyorum yani Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına kimi koyarsan koy kazanamayabilirdi kardeşim yani, kazanamayabilirdi. Yani karşınıza Recep Tayyip Erdoğan var, güçlü bir lider. Halkın güvenini kazanmış bir lider, bunu pekiştirmiş bir lider. Belediye başkanlığı döneminde de son derece güçlü bir lider. Onun karşısına yani kimi çıkartırsan çıkart kazanamaz. Yani bu şey gibi maç 90 dakika derler ya, son dakika golü de atabilirsin, öyle değil mi yani? Yani 90, 89 dakika boyunca başarısızsın. Ya ilerleyen zamanlarda olmayacağın anlamına gelmiyor. İşte burada CHP'deki dağılma buradan kaynaklanıyor. Yani kendi değerlerine sahip çıkmıyorlar. Bak mesela Kerem abi, CHP'yi 100 küsur yıllık CHP'yi, Atatürk'ün kurmuş olduğu CHP'yi, bak CHP çok önemli. Atatürk'ün kurmuş olduğu söylem öyle basit bir söylemdir. Atatürk'ün partisi çok önemli bir söylem. Kimin için dağıttılar? Kimin için? Bir kişi için. Mesela Ekrem İmamoğlu için dağıttılar. Özgür Özel, CHP'nin başına geçtiniz. Güzel, Sayın Özgür Özel. Şaibeli bir kurtayla geçtiniz. Bak ondan dolayı şu anda değil mi? Butlan atandı. Hani butlancılar butlancılar diyorlar ya. Niye butlan atandı peki? Sebep ne? Şaibeli kurultayı. İddia ne peki? Rüşvet. Değil mi? Rüşvetle insanları Ekrem Bey, işte Özgür Bey işte destek vermeye davet ettiniz. Oraya oturdunuz. Bak mesela ben Özgür Bey'in şahsıyla ilgili, siyasetiyle ilgili zerre bir eleştiri yapamam. Bak yapamam yani. Mesela CHP'nin grup başkan vekili olduğu dönemde de çıkardı, konuşurdu, savaşçı, değil mi? Mücadeleci bir tavrı var. Öyle değil mi? Şimdi o konuda ben hiçbir eleştiri yapamam ama şu noktada eleştiriyorum. Bir kişinin peşine takılıyorsun. Bak bir kişinin peşine takılıyorsun. Rüşvetten, yolsuzluktan yargılanan, değil mi? Bir kişinin peşine takılıyorsun. Mahkemede şu anda yargılanıyor. E sonra da diyorsun ki ben işte efendim dava arkadaşlarımı satmam. O yüzden işte hiçbir zaman onu bırakmayacağım, yalnız bırakmayacağım diyorsun. E tamam da kendi genel başkanın peki? Kemal Kılıçdaroğlu, ona karşı bir vefa duygun yok mu? Öyle değil mi? Hiçbir destek görmedin mi? Parti içerisinde yükselmende, değer görmende, itibarının artmasında sen kendi genel başkanın mesela hiçbir emeği yok muydu? Ona karşı hiçbir vefa duygusu hissetmiyor musun yani? Mesela ne kadar çabuk yani Ekrem Bey'in vefa duygusu daha ağır bastı. Değil mi? Bak ne oldu sonunda? Sonunda Atatürk'ün kurmuş olduğu 100 küsur yıllık partiyi darmadağın ettiniz yani. Ondan sonra efendim sürekli Kemal Bey'i suçluyorsunuz. İşte Kemal Bey'in yüzünden parti parça parça oldu. Ben burada kesinlikle şuna bağlayacağım. Kesinlikle partiyi siz dağıttınız. İşte burada sizin en başta sorduğunuz soru, muhalefet dağınık bir görüntü sergiliyor, güven vermiyor. Parçalandı, bölündü. Burada da dediğim gibi kendi genel başkanlarına, kendi partilerine sahip çıkmadılar, destek vermediler. Bir otorite sorunu var. Bu otorite sorununun yanında da etrafındaki arkadaşların da bir vefa sorunu var. Peki. O yüzden Cumhur İttifakı halen çok güçlü.
1: Çok teşekkür ederim. Kemal Bey siz ne dersiniz? Çok kısa rica edeyim. Çok konu birikti.
2: Şöyle, muhalefet, konuklarımızın değerlendirmeleri genel olarak isabetli.
1: Evet.
2: Ancak ben şunu söyleyeyim.
1: Ben bir bitireyim. Ben bir bitireyim.
2: Ha, buyurun.
1: Alişer'in sorduğu soru güzel soru. CHP içerisinde yaşanan tartışmalar ya da bölünme acaba bütün bir muhalefeti darmadağın mı gösteriyor? Toplum böyle mi algılıyor? Çok kısa rica edeyim.
2: Evet, hiç şüphesiz. Hiç şüphesiz böyle algılıyor. Çünkü iki konu var. Birincisi, toplum diyor ki siz bütün partiler bir araya geldiniz. Kürtle ülkücüyü, işte komünistle İslamcıyı aynı sandığa oy verdirdiniz ve %48,5 aldınız. Bu dağınıklıkla siz nasıl %50+1 alacaksınız? Birinci konu bu. İkincisi de özellikle Bülent Bey'in partisi gibi, Yeniden Refah Partisi gibi mevcut iktidara ideolojik olarak daha yakın olan, aynı tabana hitap eden partiler içinde şöyle bir sıkıntı doğuruyor bu. Muhalefet bir şekilde birleşik olursa kazanma umudu oluyor. Haliyle bu tip partilerde de iktidara daha taban olarak yakın olan partilere de ikbal beklentisi için bile daha fazla geçiş olabiliyor. Ama bir ikbal kalmayınca ortada, seçim kazanma umudu kalmayınca iktidar tabanına, aynı tabana hitap eden partilerin büyümesi de daha zor oluyor diyeyim en kısa şekliyle.
1: Çok teşekkür ederim beni anladığınız için. CHP'de bir yeni bir kriz daha var. CHP'deki kriz bitmiyor. Şimdi de Gürsel Tekin krizi. Aslında iki kriz birden var. Bu meseleyi birkaç yayındır konuşuyoruz. figüran meselesi.

0: ile ilgili bir tartışma. Ben bir şeyi eksik söylediğimi hissettim. Günlerdir de zihnimde dolaşıyor. Bunu anlatmam gerekiyor. Hepinizden izin isteyerek bunu söyleyeyim. Bir kısacık bir öyküyle anlatayım bu meseleyi. Bu figüran tartışmasına ne tarafım, ne taraf, yani bir tarafı aklamaya çalışıyorum. Bir meslektaşımız bir haberi takip etti, görüntüledi ve yayınladı. Neden sorulmadı, neden aranmadı, neden görüşlerine başvurulmadı, eleştirileri yapılıyor. İki örnek vereceğim. Bir yerde bir orman yangını çıktığı zaman gazeteci Orman Bakanı'nı aramaz. Burada bir orman yangını çıktı der. Tehlikenin boyutlarını, yanan yerin konumunu anlatır ve haber yapar. Bu bir haberdir. Öncelikle bunun için Orman Bakanı aranmaz. Orman yangını çıktı diye haber yapılır. Şimdi size bir örnek vereyim. Fransa'da bir kasaba...
1: Orman Bakanı'nın yangını çıkarttığına dair haberler üzerine aranır herhalde Orman
0: Bakanı. Eğer haberde o varsa, ki o haberde, figür haberinde yok. Fransa'da bir kasaba düşünün. Bir orman kıyısında. O kasabanın da bir itfaiye teşkilatı var. Ama itfaiye teşkilatı gayet iyi çalışıyor. Fakat bir türlü ikramiye falan alamıyorlar. Fransa'nın başka bölgelerine çıkan, orman yangınlarına katılan itfaiyeciler çok güzel ikramiyeler alıyorlar. Bu itfaiyeciler de, o kasabadaki itfaiyeciler de kendi aralarında anlaşıyorlar. Diyorlar ki biz de küçük bir yangın çıkaralım. Bir kahramanlık hikayesi yazalım. Ödül alalım. Gerçekten de bir orman yangını çıkıyor. Orman yangını çıktıktan sonra itfaiyeciler de hesap etmedikleri ölçüde yangın büyüyor ve kasabayı tehdit etmeye başlıyor. İtfaiyeciler gerçekten kahramanca kasabayı kurtarıyorlar. Bir gazete manşet atıyor. Canlarını feda ettiler, kasabayı kurtardılar. Bu bir manşet. Bu da bir haber. Sonra bir hafta sonra meğer yangını o itfaiyecinin çıkardığı ortaya çıkıyor. Bu da ayrı bir haber. Şimdi iki haberin de doğruluk payı var. Ama gazetecilere yüklenmenin bir haber yüzünden çok doğru olmadığı kanaatindeyim. Günlerdir bunu söylemek istiyordum. Bu fırsattan söylemiş olayım. Konuklarımdan da özür dilerim. Ben burada soru sormak için varım. Yorum yapmak için değil. Ama haberin her zaman yanındayız. Adımız Habertürk. Şimdi bu figüran tartışmasıyla beraber, ki geçen hafta Gürsel Tekin de, Sayın Gürsel Tekin de yayına katıldı ve ona aynen bu soruyu sormuştum. Genel merkezde aranızda bir sıkıntı var mı? Bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Hayır, yok dendi. Dün CHP'de bir parti toplantısı vardı. Çeşitli illere atamalar yapıldı. 13 dendi, 12'si açıklandı. İstanbul soruldu. Farklı bir açıklama geldi. Önce Müslüm Sarı'nın o açıklamasını verelim. Bundan önce. Bu konuyla ilgili bir tartışma olduğu söyleniyor ki Alişer birazdan anlatacaktır. Uzun uzun hikayenin başı sonu belli aslında, ama Müslüm Sarı'nın açıklaması gelsin. MYK'da bu konuyla ilgili bir tartışma oldu. Önümüzdeki günlerde açıklama yapılacak. Allah Allah dendi. Acaba Gürsel Tekin görevden mi alınıyor? Gürsel Tekin'den de bugün açıklama var. Şimdi Gürsel Tekin'i verelim. CHP Genel Merkezi'nin benimle nasıl bir sorun olabilir? Doğrusu ben de çok merak ediyorum. Geçen hafta 39 ilçe başkan ataması için gittiğimde MYK üyeleriyle görüştüm. Hepsi de benim dostlarım. Hangisinin biri rahatsızlığı varsa telefonum açık. Çok rahatlıkla görüşebiliriz. Benim CHP Genel Merkezi ve Genel Merkez yönetimiyle herhangi bir sorunum yok. Ki bunu geçen hafta benim yayınımda da söyledi. Ayrıca mahkeme kararıyla atandığını, genel merkezin kendisini görevden alma yetkisinin olmadığını, mahkemenin bu yetkiye sahip olduğunu söyledi. Nedir bu Gürsel Tekin kavgası, tartışması? Gürsel Tekin gündemden düşmüyor.
2: Seviyor çünkü. Gündemde olmayı da seviyor. Biraz geriye alacağım tartışmayı. Sadece bu dublör meselesi yahut da o rozet takma, katılımların olduğu mesele değil. Biraz daha geriye gittiğimiz zaman hatırlayacaksınız. İzleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerin zirve yaptığı dönemlerden bir tanesinde sokağa çıkamıyor diye bir şey ortaya atıldı ve hep böyle eleştiri, sokağa çıkamaz, sokağa çıkamaz diye bir eleştiri vardı. Hani
0: Alişer böyle gelsene. Böyle buradan daha hareketli bizi görmek istiyorlarmış. Gel.
2: Tam da bu tartışmaların

0: olduğu bir dönemde, o dönem İstanbul, o günlerde İstanbul'da 25 Haziran'da bir merasim vardı. Aşura matemi merasimi. Kemal evet. Kılıçdaroğlu da buna gelecek diye bir
1: duyuruları şey yapıldı evet. filan.
0: Ama duyuruları genel merkezden yapılmadı hiçbir zaman. Biz şöyle biliyorduk. Kemal Kılıçdaroğlu gelecek, katılacak. Aslında her yıl hemen hemen gider zaten evet. Kemal Kılıçdaroğlu. Yani bu, böyle bir hassasiyeti hep vardı. Bu sadece bu siyasi bir şey değil. İnanarak, isteyerek yaptığı bir de bir şeydi aynı zamanda. Ama şöyle bir duyuru yapıldı. İstanbul'dan bu duyuru biraz daha yüksek sesle şey yapıldı. Hatırlayacaksınız. Gişelerden konvoyla karşılanacak. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılıyoruz. İstanbul'a geliyor.
1: Sokağa çıkacak mı yani?
0: İşte hani neydi o? Sokağa çıkamıyor bir şeydi. İşte sabah 8'de gişelerden karşılanacak diye. Ben o zaman açıkçası şöyle bir şey düşünmüştüm. Kemal Bey böyle bir şey istemez. Çünkü gittiği şey bir mateme gidiyor. Gideceği şeyin tam da uygun değil. Siyasi şova dönüşmesi, bunun konvoy halinde evet. gidilmesi böyle bir yer değil. Kemal Bey de böyle düşünce yapısında diye. O zamanlar biraz şeye, genel merkezden böyle Kemal Bey'in yakın çevresine sordum. Böyle bir şey mi yapacaksınız? Yani o iş öyle olmayacak, öyle olmamalı gibi bir yanıt da almıştım. Yani beklentim gibiydi. Tam da zaten böyle neredeyse saatler kala sabah 8'de gişelerde karşılanacaktı. Gece yanlış değilsem 1-2 gibi yani yola çıkmak üzereyken Ankara'dan iptal edildiği söylendi. Sonra bu genel merkezden Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan açıklamada böyle bir mateme, böyle bir anmaya siyasi malzeme olmasın diye oraya gitmiyor Kemal Kılıçdaroğlu diye bir geçiştirilmişti. Bunu unutmadan devam edelim. Ben burada bir yöntem, üslup ve siyasete bakış farkını olduğunu düşünmüştüm açıkçası. Yani İstanbul'la Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'sının merkezi arasında. Onun da sebebini de biraz da şöyle söyleyeyim. Gene şeye geleceğim. Geçen cumartesi yaşanana geleceğim ama. Gürsel Tekin hani daha ortada mutlak butlan yokken bir mahkeme kararıyla İstanbul'a atandı. Ve aslında hani o da buradaki İstanbul'daki kongreyle alakalı bir süreçti. Mahkemenin kararıydı. O da çağrı heyeti olarak geldi. Kamuoyunda şöyle bir algı oluştu ve mutlak butlandan sonra ki Gürsel Tekin de bu algının üzerinden biraz siyasetini yapmaya devam etti. Bir arınma için ilk ben başladım, İstanbul'dan başladım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla da bu arınmayı hep beraber yapıyoruz falan gibi. Amaç ve niyet aynı olsa da Gürsel Tekin ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun üslubu farklı, yöntemi farklı, siyaset tutumu çok farklı. Gürsel Bey'in sadece son bir hafta 10 gündür yaptığı basın toplantılarındaki agresiflikle gazetecilere de falan kesinlikle katılmadığım hassasiyetin içinde teşekkür ederim abi. Hepimizin koruması gereken durumda. O agresiflikle Kemal Bey'in naifliğinin hiçbir alakası yok mesela. Üslup ve ton farkından amaç aynı olsa da arınma olsa da mesele o değil. Cumartesi günü törenin içerisindeki bazı görüntülerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun terlediğini ve zor anlarda kaldığını gördük. Rozet takma töreni aslında bir köyde görebileceğimiz düğün törenine dönüştü. Takı törenine değişti. Gürsel Tekin elinde mikrofonla isimleri çağırıyor, anons ediyor. Kemal Bey ne yapacağını şaşırıyor. Podyum bir kalabalık falan. Bunların hiçbirisi Kemal Bey'in hoşuna giden şeyler değil diye izledim. Evet. Bakın buraya kadar hepsi tamamen izlenim. Sonra Bir Gün Gazetesi'nin tekrar tebrik ediyorum. Doğru ve güzel bir haber. Yani doğruluğu bana kalmamış ama güzel bir haber. Haber gibi haber yani her türlü şeyi var. O haberde de görünce açıkçası ben genel merkezi aradım. Önce Kemal Bey'in yakınındaki birkaç ismi aradım. Dedim ki bu habere ne diyorsunuz? Yekten yalan olur mu öyle şey? 700 kişilik salonu Kemal Kılıçdaroğlu dolduramaz. Bakın dedim yalnız haberin içindeki unsurlar çok sağlam. Bu yekten siyaseten reddedilebilecek, yalanlanabilecek bir şey değil. Bir daha bakmanıza fayda var diye şey yaptım. Sonra baktım böyle geri dönüşler başladı. Ya öyle galiba bir bakıyoruz araştırıyoruz diye. İlk Kemal Kılıçdaroğlu'nu aramıştım.
1: Ama yani buradan da şeyi söyleyelim. Yani bu işin içinde Gürsel Tekin'in olup olmadığına dair
0: öyle, yok, bir şey değil.
1: Biz de demiyoruz.
0: Benim diyeceğim bir şey değil. Yani bu mahkemede de söyleyecektik. Yani açıklanacaktır zaten davalık.
1: Ajan
0: yani
1: sahibi ben çıktı, itiraflar ama, var vesaire. Ben haber doğru.
0: Ama şimdi şunu da söylemem lazım. İstanbul İl Başkanı böyle bir dönemin İstanbul İl Başkanı elinde mikrofonla podyumda Kemal Kılıçdaroğlu'nun törenini yöneten isim. Evet. Bütün her yere kişiliğini, karakterini bildiğim, yakından da tanıdığım birisi olduğum için o gün her şeye hakimdir Gürsel Bey. Dolayısıyla olağan şüpheli. Biz haberciler açısından yani hukuki olarak şeyi söylemiyorum ama o da biliyor mudur, bilmiyor mudur diye insanın aklına düşüyor bu soru. Kemal Bey'le gecenin geç saatlerinde sonradan döndüğü için bir konuşma yaptım ben o akşam. Dedim ki Kemal Bey gördünüz mü haberi? Gördüm, mümkünatı var mı Alişer Bey, böyle bir şey olabilir mi? Kemal Bey habere bir daha bakın dedim. Haberde bir sorun var, haberde bir şey var. Yani sizin açınızdan İstanbul'da olan bir olayda bir sorun var gibi. Nedir dedi. Dedim ki bakın ajansla konuşulmuş, görüntüler var. Sözcü televizyonu birisiyle röportaj yapmış bir şey. Bu haber bence bir gerçeklik payı yüksek. bir daha değerlendirmekte fayda var dedim. Bir de mevzu bu. İstanbul'da olunca